0: yürüdü. Peşinden de Ahmet Şara Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'la da görüştü. Bu görüşmeyi sormak istiyorum. Burada nasıl bir mesaj verildi dünyaya Suriye zemininde?
1: Şöyle söylemek ki bir sonuçla karşılaştık biz. Yani sürecin içerisindeki bir adımdan ziyade neden sonuç diyorum? Suriye devrimi olduğu andan itibaren Suriye'nin batı ile ilişkilerinde Türkiye'nin tabii ki açtığı kanallarla çok ciddi bir ivme ortaya çıktı. Burada hassas bir diplomasi dediler ya, onu çok iyi yaptı Türkiye. O da nasıl oldu? Yani Suriye'de devrim oldu ama Suriye'nin bütün topraklarında henüz Yeni Şam yönetiminin bir iktidarı söz konusu değildi. Orada bir YPG-PKK terör problemi vardı eş zamanlı olarak. Ama farkındaysanız o dönem biz şunu görmedik. Yani bir anda bir süpürme operasyonuyla komple Suriye'nin düşmanlardan temizlendiği bir şey görmedik. Çünkü uluslararası bir kriz alanıydı orası. Uluslararası kriz alanında bir numara
0: suhuletle aşılması gerekiyor.
1: Yani bir şey tabii ki adım adım olması gerekiyordu. Ve eş zamanlı olarak Suriye'nin başka sorunları da vardı. Ekonomisi bitik vaziyette, altyapı bitik vaziyette, elektrik yoktu. Başkentte elektrik yoktu, hatırlıyordum. İdlib'de biraz daha iyi durum. Oraya da Türkiye'den destek daha yoğun şekilde olduğu için, daha yakın olması hasebiyle. Şimdi böyle bir fotoğrafta bir yıl gibi kısa bir sürede biz şunu gördük. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Esad rejiminden kalma yaptırımların hemen hemen hepsini kaldırdı. Yani buraya uluslararası bankacılık sistemine entegrasyondan tutun silah ambargolarına kadar veya Suriye'nin kendi malları üzerindeki bazı dondurulmuş işte mal varlıklarına kadar devlete ait olan. Tabii ki Esed rejimiyle ilişkilendiriliyordu vesaire. Bunların her birinin, yani o kanalların her birinin açılması gerekiyordu ki Suriye'de bir yeniden yapılanma başlasın. Ama eş zamanlı terörle de mücadele etmeniz lazım.
0: Bir yandan da Trump'ın verdiği en önemli mesaj sanırım bu oldu.
1: Evet, şimdi o bir senede ve Türk-Amerikan ilişkileri de iyi bir seyre girdiği için Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişki Suriye'de bu durumu kaldıraç olarak çok güzel Şara yönetimi kullanabildi. Dolayısıyla burada bir harmoni oluştu ve çok kısa sürede biz Şara'nın Riyad'da Trump'la görüştüğünü gördük. Diplomatik kanallar sonuna kadar açıldı ve bugün NATO üyesi olmayan Orta Doğu'dan bir Arap lider NATO zirvesine katıldı ve üst düzey protokolle Sayın Trump'la ve Trump'la görüşme yapabildi.
0: Ve Trump bu zirvede kendisine Suriye'nin terör listesinden, terör destekleyen listeden çıkartılacağını.
1: Bu da hemen hemen son hamle diyebiliriz. Yani artık Suriye'de devletin devamlılığı resmen kabul edilmiş oldu. Yani burada
0: bu liste 1979'da alınmış, evet, üstelik Suriye'ye. Evet. Bu Esad rejiminin, bu Beşar Esad'la alakalı bir şey değil. Çok daha önce, hı hı, 1979'dan beri Suriye teröre destek veren ülkeler listesinde olduğu için yaptırımı uğruyor. Amerika, yani küresel bankacılık sisteminin dışında tutuluyor, hı hı, vesaire.
1: Aynen öyle. Ya işte o yüzden diyorum, kendinden öncesinin bagajını Şara'nın sırtına yüklemedi Trump veya herhangi bir Batı ülkesi. Çünkü burada demek ki bir kazanım. Ya bu bir acaba bağış mı? Bunu doğru yorumlamak lazım. Yani Batı'dan Suriye'ye gelen bir bağış mı? Yoksa burada gerçekten karşılıklı başka dinamikler mi devreye giriyor? Tam olarak söyleyeyim. 13 yıllık bir iç savaşı döve döve kazandığınızda bunlar peşinden geliyor. Yani gidip de şarap tadımı yapmanıza gerek yok. Sahada gereğini yaptığınızda zor oyunu bozuyor zaten. Ve yaptılar da. Ve ondan sonra en doğru zamanda gücü kullandılar ve 13 günde Esed rejimini devirdiler. Ve ondan sonra devam etseler stratejik olarak aslında hatalı bir karar olabilirdi. Ondan sonra işi diplomasiye çevirdiler bir anda. Tabii ki burada Türkiye'nin aklı devreye giriyor. Türkiye'nin Trump'la ilişkilerinde bir konu başlığı olarak Suriye'de orada oldu. Bugün biz birazdan konuşuruz. Motor meselesi, F-35 vesaire bir sürü şey konuşurken bunun yanında bir kazanım başlığı da Suriye'yi ekleyebildik. Yani aslına bakarsanız Şara'yla Trump arasındaki bir müzakerenin sonucu gibi gözükse de burada esas olarak Şara Türkiye'nin Amerika ile olan başlıklarından bir tanesi olarak bu kazanımı elde edebildi. Ve tabii ki burada Şara'nın da bu oyunu bozacak şekilde herhangi bir şey yapmamış olması, tamam, o nasıl diyelim, harmoniyi bozacak şekilde kararlar da alabilirdi. Belli olmaz yani, neticede değil, ülkeden ülkeye, kişiden kişiye değişebilir bazı şeyler. Ama orada mutlak bir uyum da gösterdi Türkiye, evet, ile beraber.
0: Bu söylediğiniz, son söylediğiniz şey çok önemli hocam. Çünkü Türkiye'de bazı şeylerde, yorumcular da
1: bugün, henüz daha bugün veya dün olması lazım. Az önce 24 TV'nin akşam haberlerinde gördüm. HTŞ lideri şeklinde Şara'yı gazetede haberleştirmişler.
0: Türkiye'deki bir medya.
1: Türkiye'deki bir muhalif gazete.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Yani hani onların ne dediği artık çok bir ehemmiyeti yok. Çünkü zafer kazandıktan sonra hepsi, bu söylemlerin hepsi çöp olur. Fakat Türkiye'nin Suriye devrimine vermiş olduğu destek son derece önemli tabii ki. Devrime destek vermemiş olsaydı belki bugün bu noktada olunamazdı. Bu görünen bir şey yani. Son derece önemli. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmamış olsaydı, İdlib'de bu kadar uzun süre güvenli bölge inşa etmemiş olsaydı, Rusya'nın ve İran'ın saldırılarından Suriye halkını korumamış olsaydı, bütün bu son derece önemli ve askeri yeteneklerimizle yaptığımız şeyler olmasaydı olmazdı. Ama bir yandan da bütünüyle sanki Türk Devleti'nin emirlerini dinleyen bir Suriye'deki devrimciler olduğu tırnak içerisindeki iddiası da çok gerçeği yansıtmıyor. Çünkü hani onlar da böyle kendi başlarını hareket etmekten uzak,
1: elbette cahil, bir otonomileri var. Kesinlikle
0: hiçbir şeyden anlamayan, sürekli emir eli de değiller. Şu da gösteriyor yani. Büyük bir savaş var. Bu savaş içerisinde yoğrulmuş bir birikim de var. Ahmet Şara ve ekibinin
1: saldırganların büyük bir tecrübesi var. Saldırganların caydırılması operasyonu muydu? Devrimin başladığı operasyon. O operasyonun olduğu gün hatırlayalım. Yani Şara ve operasyon ekibinin ilk açıklaması çok önemliydi. Bize zamanında darbe açıklamaları olurdu ya, NATO'ya selam çakarlardı. Neden yaparlardı onu? Çünkü patronaj vardı orada.
0: Evet, patronun kim olduğunu söylerdi.
1: Şimdi burada bir patronajdan kaynaklı değil ama stratejik hareket edebildiğini gösterdi Şara orada. Yani Şara'nın o anlamda hakikaten bir yeteneği olduğunu kabul veya bunu yapabildiğini görmek lazım. Rusya'ya dair farklı bir başlık açmıştı. Yani iç savaşın bagajını Rusya üzerinden orada bir, nasıl diyelim, bir rövanşist bir duyguyu yükleyen bir açıklama yoktu. Rusya'ya dair gayet pragmatist, gayet gerçeğe dayanan, yani olması gerekene dayanan bir açıklamaydı. Neydi o? Rusya'yla bir düşmanlık içermiyordu yaptığı şey. Ben Esed rejimini hedef alıyorum. Çünkü orada Rusya'nın alacağı pozisyon çok önemliydi. Alıp alamayacağını konuşuyorduk 2-3-4 gün, hatırlayalım. Evet, bir diplomasi dilini tutturup ve ondan sonra attığı her adımda bunu gördük. Yani karşımızda belli bir otonomisi olan, elbette buradaki ana aktör Türkiye, elbette büyük oranda Türkiye'nin ciğerlerinden nefes alıyor Suriye şu anda. Evet. Bunu kabul edelim. Ama burada otonomisi olan bir aktör de var. Çünkü içeride Suriye'de bugün bir yılı geçti yaklaşık. 2 yıla yakın bir süre oldu. Bu kadar süre iktidarını koruyabilmek böyle bir savaş sonrası durumda.
0: O hem dışarıyla hem mezhebi çatışmaların olduğu
1: bir kolay bir şey değil. O yüzden tabii ki burada bir devletten bahsediyoruz artık. Ama o paralelliği görmek çok önemli. Ama bu duruma nasıl geldiğimizi şöyle anlatmak lazım. Trump'ı doğru anlamak lazım. Trump dediğimizde, çünkü Türkiye'de şunu görüyoruz son günlerde. Türkiye'de Türk dış politikası, Suriye politikasında yanlışlar yaptı. Sonra muhalefetin dediğine geldi ve bugün bakın kazanımlar oldu gibi bir illüzyon söz konusu. Yani belli kişiler, belli gruplar bunu örgütlü şekilde, sistematik şekilde...
0: hangi dediğini yaptı mesela Türkiye?
1: Şimdi tam da oraya gideceğim. Çünkü bunu Türkiye'nin yaptıklarından bağımsız okuyorlar. Sadece Amerika üzerinden okuyorlar. Yani Türkiye hata yaptı, hatasından vazgeçti, Batı'ya tekrardan yaslandı, Trump da hediyesini verdi gibi bir düz mantıkla anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi tekrardan başa sarmak gerekiyor. Trump ne istiyor? Türkiye ne yapıyor? Bunların neden bugün bir paralellik oluştu? Bunu doğru anlamak lazım. Önce Trump'la alakalı şunu söyleyeyim. Biraz uzayabilir, kusura bakmayın. Sonra ama çok kısa şey yapacağım.
0: İstersen sonraki turda yapabiliriz.
1: Kısaca anlatayım şöyle. Trump'ın önce kişilik meselesi. Yani Trump'ın tahmin edilemezliği vesaire çok ön plana çıkarılıyor. Halbuki Trump'ın sahada yaptıklarıyla söylemleri arasında bir uçurum olduğunu en baştan beri biliyoruz. Birinci döneminde de onunla alakalı yapılan çoğu çalışma, örneğin NATO'yu çok eleştiriyordu ama NATO'yu güçlendirecek eylemler içerisindeydi gibi. Yani kendi önceki başkanlarda birçok devamlılık söz konusuydu Obama ile vesaire. Bunun da sebebi Amerika'nın 2008'den bu yana bir izolasyon temelli, bu tür krizlere çok girmek istemeyen, maliyet harcamak istemeyen bir tavrı var ve bu Trump'ta da aynı şekilde var. Sadece Trump'ın yöntemleri biraz değişiyor. Trump belli alanları önceliklendiriyor kendisi için ve Suriye'yi burada çıkması gereken bir yer olarak tanımladılar. Ta birinci döneminden bu yana böyleydi. Eş zamanlı olarak Çin'le bir mücadeleye hazırlanıyorlar. Dolayısıyla buralarda arkayı toparlayabilecek aktörlere, buralarda belli istikrara da ihtiyaç söz konusu. Burada İran'a da farklı bir önceliklendirme yapıyor. Tam da bu yüzden Türkiye'nin bölgedeki düzenleyici rolü. güç kullanabiliyor olması, Suriye'den Somali'ye kadar bugün mevzuları yönetebiliyor olması, dostlukları, düşmanlıkları Trump'ın bölge çıkarlarıyla eşleşiyor. Ama şunu unutmayalım,

0: Türkiye bunu yapabildiği için burada bir paralellik oluşuyor. Eğer Türkiye bunu yapamasaydı, ben size söyleyeyim, Suriye devrimi olmadığında Trump aynı oyunu Rusya ile de oynayabilirdi Suriye sahasında.
1: Evet.
0: Suriye, Rusya, İsrail,
1: hatta
0: PKK...
1: Hatta o daha önce bunu yapabilirdi.
0: Aynen öyle. Rusya, İsrail, PKK arasında bir hizalanmayı çok rahat yapabilirlerdi ki İsrail ile Rusya arasında burada zımni bir zaten saldırmazlık söz konusuydu.
1: Evet.
0: PKK ile Rusya arasında zaten bir ilişki vardı. PKK'nın hatırlayalım Moskova'da ofisi olduğunu. İsrail ile zaten doğrudan organik bağı var. Eğer Türkiye bu oyunu yıkmasaydı, İran'ın, Rusya'nın, PKK'nın başına bunu yıkmamış olsaydı, Trump bugün bu şekilde bir paralellik bulamayacaktı ve biz bugün Trump'ı bir canavar olarak anlatacaktık. Ama geldiğimiz noktada paralelliği görüyoruz. Yani Trump'ın yaptıklarında bir mantık olduğunu söylüyorum. Ve bu mantığın içerisinde 2014'ten beri özellikle, yani Ukrayna'da Kırım'ın ilhakından bu yana Batı'da şey tartışılıyor. Ya bu Trump'la alakalı bir şey değil tek başına. Ya Çin yükseliyor, bu Moskova'ya benzemiyor, bu yeni gelen düşman. Artık kendi göbeğini kendi kesebilen NATO üyelerine ihtiyaç var. Amerika bunu direttiği için NATO üzerinden baskı uyguluyor. Söylemin bu kadar yüksek olması... Burada da iç siyasete bir mesaj olduğunu unutmamak gerek. Demokratlarla, demokrat kutsallarla, liberal kutsallarla uluslararası alanda kavga etmeyi tercih ediyor. İçerideki demokrat düşmanlarıyla. Yani NATO'ya vurduğunda, Avrupa Birliği'ne vurduğunda, Kanada'yla dalga geçtiğinde aslında Biden'a vuruyor. Bunu anlamak gerek. Dolayısıyla söylemi çok büyütmemek ama esas yaptıklarına baktığınızda o devamlılığı bulabiliyorsunuz. Tabii ki yöntemler daha seçici. Yani öbür tarafta Obama daha tutarlıydı. Uluslararası kurumlar, kendi müttefikleri, yani geleneksel bir yaklaşım vardı. Geleneksel müttefikler ve geleneksel ilişkiler ön plandaydı. Ama Trump da geleneği yıkıyor çünkü içeriye yönelik bir düşmanlık var. Ama yıkarken bu söylemle, retorikte bir yıkma. Pratikte onları güçlendirme çabası veya onları biraz daha dirençli hale getirme veya ilişkileri yeniden tanımlama. Yani arada neticede bir patronaj var ABD ile Avrupa arasında. O patronaj ama görünmez bir patronajdı. Liberal illüzyondan dolayı. O belki o illüzyonu kaldırıyor. Patronajı yeniden hatırlatıyor. Ama burayı yıkmak değil hocam. Mantık. O yüzden Trump'ı böyle anlattığınızda Suriye'yi de anlamlandırabiliyorsunuz.
1: Son derece önemliydi. Son derece açıklayıcıydı. Tabii bazı şeyler ne kadar izah ederseniz bazılarının zihninde bir yere oturmayacaktır. Çünkü onlar Ankara merkezden bakmaktan çok, kimisi evet. Moskova merkezinden, kimisi Tahran'ı merkezinden bakmaya devam ettiği için gerçeği görmek istemeyeceklerdir. Hakikati ıskalayacaklardır. Tuba Hocam, evet size geldik. Gerçekten bu NATO zirvesinin sonuç bildirgesi ve artık yeni NATO, yeni Türkiye nasıl şekillenecek? Bize biraz bunu anlatır mısınız?
2: Şimdi geçen hafta NATO ile ilgili beklentilerimizi konuşurken biraz aslında... Hem Türkiye'nin ev sahipliğinde hem de yani konjonktürel durumu değerlendirdiğimizde birazcık artık dünya uluslararası ilişkiler düzeyinde ve diplomatik düzeyde artık sırasını bekleyen değil yön veren bir Türkiye'nin oluş sebeplerinden birazcık bahsetmiştik. Tabii bunda en önemli katkı Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır yürüttüğü lider diplomasisi öne çıkıyordu. Bununla birlikte geliştirmiş olduğu bir takım kurumlar, ticaret koridorları, insani diplomasi, bunların hepsi aslında bugün Türkiye'nin uluslararası ilişkiler gücü anlamında ve özellikle de savunma sanayi anlamında yaptığımız yatırımlarla da çok çok çok ciddi ve dünya siyasetine yön veren bir askeri güç olmasına sebep olmuştu diyebiliriz. Elbette bundan sonrası için yani bunu değerlendirmek için de hem bu liderlerin özellikle verdiği demeçler, belki bunları biraz konuştu iki hocam da zaten ama yani buradan memnun ayrıldılar mı, karnında bir ya da bagajında bir sıkıntısı olmayan belki normal döndü ama tabii beklentileri farklı olanlar farklı dönmüş oldu ama hepsi cevabını aldı döndü diye düşünüyorum ben. Özellikle Trump'ın tabii ki buradaki tutumu, kasa yaptırımlarına ilişkin söylediği mesaj, bu çok önemliydi.
1: Evet.
2: Çünkü kasa yaptırımları biliyorsunuz bizim Rusya'dan S-400 füzelerini almamız ve bize Amerika tarafından F-35'lerin verilmemesi ile sonuçlanan bir takım yaptırımları içeren ve birazcık da bizi bu noktada sınırlayan bir yaptırım uygulaması. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk geldiği toplantıda bu yatırımların yaptırımların sorulması, Sayın Cumhurbaşkanımıza sorulan soruya Trump'ın öne geçerek yaptırımları kaldıracağız diye Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç yormaması bu hususta ve geldiği gibi bu haberi vermesi bence çok anlamlıydı. Çünkü yani boşuna onu sormayın, zaten bu sorunun cevabı bende ve yaptırımları kaldıracağız demesi çok ciddi bir mesajdı. Yani aslında zirvenin de nasıl geçeceğine ilişkin ilk bir öngörü, ilk ipucuydu diyebiliriz Trump'ın söylemleri. Beyaz Saray'da yayınlanan fotoğraf bence bu çok samimi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da beden dili olarak önde olduğu bir fotoğraftı. Dolayısıyla yani liderlerin verdiği mesaj belki bazılarının memnuniyetsizliği de bizim lehimize olabilecek şekilde. Yani Yunanistan Başbakanı'nın yürüyüşünün, Kemal Sunal'ın yürüyüşüne benzetilmesi hususunu değinmeden geçemeyeceğiz. O hangi filmi bilmiyorum ama.
1: Hasta hani dediler aslında adam ama hastalanmış.
2: Ya bilemiyorum, geçmiş olsun, hastaysa da geçmiş olsun. Tabii ki biz yürüyüşüne göre değerlendirmeyeceğiz ama yani diplomatik bir dil olarak da çok da...
1: Yani onun korsesi, bir de Edirama'nın ayakkabıları konuşuldu, beyaz.
2: Evet yani inanın onun 6 yaşındaki yeğenim bile bu niye beyaz ayakkabı giymiş, keşke Tayyip Dede gibi giyseymiş falan dedi.
0: O hep yapıyor bunu.
2: Hep yapıyor, evet daha önce de bunu yapmış, aynen öyle.
1: Ressam aykırılık. Sanatçılar biraz böyle oluyor yani.
2: Ha öyle mi? Ressam olduğunu bilmiyordum. Neyse hadi onun ayakkabılarını bir kenara bırakalım da sonuç olarak burada büyük abi Trump olduğuna göre Trump'ın bence tutumu, tavrı belirleyici faktördü ve özellikle kasa yaptırımlarına ilişkin söylemleri ve sürecin yani bu yaptırımların uygulanması Türkiye'nin birazcık bağımsızlığını, egemenliğini sınırlayan bir takım belki sebeplere, sonuçlara sebep oluyordu. Bunun kalkacak olması ve bu şekilde bir mesajın verilmesi bence çok anlamlı. Artık Türkiye'nin daha bağımsız olduğuna ilişkin bir mesajı buradan rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu mesajın verildiğine ilişkin. Yani artık NATO'da biz belirleyici bir aktörüz bu noktada. Bunu pekiştirmiş olduk bu zirveyle ve sonuç
1: artık
2: bildirgesiyle.
1: Artık bir kanat ülkesi değil, merkez ülke olduğu ifade ediyor.
2: Mesela Türkiye için en çok kullanılan şey ne? Bir köprü olduğu. Yani Doğu ile Batı arasında bir köprü ülke olduğuydu. Ama bizim artık elimizde bulundurduğumuz askeri güç ve nüfus gücümüz. Yani düşünsenize Amerika'da, özür dilerim, Almanya'da 150 bin asker almak için bir başvuru açılıyor ve buna 521 yani 537 bin işte.
1: Bir de 90 milyonluk ülke yani.
2: Yani 500 küsür kişi değil başvuruyor mi sadece?
3: 84. Evet, yok askeri yok. Askeri 200 yok. Bin sayısını bulamıyorlar işte.
2: Evet düşünün.
1: Kimse asker olmak istemiyor Almanya.
3: Yok.
2: Kimse asker olmak istemiyor.
3: Çok ciddi teşvikler yaptılar şu an.
1: Öyle mi?
3: Evet.
2: Kimse asker olmak istemiyor ve kimse de bu hani bu vatan bilinci falan da yok yani. Dolayısıyla Türkiye'de bizim hem bir genç nüfusumuz hala var. Yani pek çok doğum oranlarının düşmesine rağmen.
1: Hala Avrupa Birliği ülkelerinden daha yüksek.
2: Hala biz daha yükseğiz ama tabii bunun böyle devam edebilmesi için bizim aileye ilişkin yatırımların her zaman artması gerekiyor. Desteklerin artması gerekiyor. Son dönemde yapılan iyileştirmeler de birazcık bu minvalde ve destekliyoruz tabii ki bunda. Ama dolayısıyla askeri güç olarak ve nüfus gücü olarak biz hala öndeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin sadece bir köprü görevi gördüğü, arayı yumuşatan bir hani gelişmekte olan bir ülke değil, artık bu siyasete yön veren bir ülke olduğunu yeniden bu NATO zirvesiyle göstermiş olduk. Bu yaptırımların da kalkmasıyla belki. Yani Çağrı Hocam çok güzel anlattı zaten. Şahra'nın buradaki konumu birazcık Türkiye sayesinde orada olabilmesi süreç içerisinde, bunu esas meselede çok konuştuk. Belki tekrar tekrar konuşmanın anlamı yok ama bu çok ciddi bir mesajdı. Ama bundan sonra bence Türkiye'nin bu ev sahipliğinde birazcık daha Türkiye'nin dünya siyasetine yön verici bir baş aktörü olması, özellikle bölgede belirleyici bir aktör olması çok daha fazla görünür olacak diye düşünüyorum. Bu da bizim iç cepheyi tahkim etmemizle de alakalı bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki yaptığı konuşmada da yani NATO'dan verilen mesajların çok önemli olduğunu ama iç cepheyi de tahkim etmemiz gerektiğini güzel vurguladı. Bu da önemli bir mesajdı diye düşünüyorum.
1: Tuba Hocam, bir son dakika gelişmesi vardı. Yine Suriye meselesini açtığınız için söylüyorum. Evet. Lübnan Başbakanı Nevat Selam biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızı Vahdettin Köşkü'nde ziyaret ediyor ve
2: evet,
1: orada Lübnan-Türkiye ilişkileri konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle Lübnan istikrarı için Suriye ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için gayret etmesi salık veriyor ve kendisinin Türkiye'nin bu konuda Suriye ve Lübnan'daki

0: gelişmeleri destekleyeceklerini ifade ediyor.
1: Evet.
0: Bir yandan bölgesel hatırlıyoruz yani Lübnan'ın önceki başbakanı Mikati'de önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz demişti.
1: Evet.
0: Şimdi bir tek Suriye değil sanırım Lübnan'da Türkiye'yle güçlü.
1: Bölge ülkeleri için bunu söyleyebiliriz aslında. Çünkü yani şimdi biraz önce şunu söyledim. Türkiye Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görmüyor artık dedim. Yani görmüyor demedim. Böyle görülüyordu dedim. Artık böyle görülmüyor demek değil bu. Evet, bir baş aktör olarak uluslararası siyasette NATO'da daha büyük bir söz söyleyecek bir hakkı var ama bu köprü görevini de görmeye devam ediyor aslında. Yani bundan sıyrılmış, bundan arınmış bir görevi bir Türkiye yok şu anda. Dolayısıyla özellikle bölgesel istikrarın sürebilmesi için ve Times of Israel bir başlık atmış, bunu da konuşmak lazım. Türkiye ilerlerken İsrail geriliyor gibi bir anlama gelen bir başlık atmış. Dolayısıyla buradaki İsrail'in de çok memnun olamayacağı bir takım görüşmeler yapıldı. Dolayısıyla bugün Lübnan'ın başbakanının liderinin bu şekilde Türkiye'ye güvenmesi ve buradan böyle bir mesaj verilebilmesi, bölgesel istikrarın sürebilmesi için bölge ülkelerinin daha güvenli bir şekilde belki de varlıklarını sürdürebilmek için çok önemli. Bu ne demektir? Bölge ülkesine güvenmek İsrail'e bir tehdit anlamı taşıyor.
0: Elbette konuşmaya devam edeceğiz ama diyorlar ki kısa bir ara verelim şimdi esas meseleye. Efendim saat başında buluşalım. Sizin ayrılmayın.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin, büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emeti Saruhan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. İletişim Başkanımız Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'la alakalı yapmış olduğu konuşmaya bir kulak verdik. 15 Temmuz devriminin yıl dönümüne çok az bir süre kaldı. Ve Sayın Burhanettin Duran da 15 Temmuz şehit ve şahit isimli programda Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu, Türk milletinin kendi kanlarıyla, canlarıyla, bedenlerini siper ederek vermiş olduğu bu kutsal mücadeleyle alakalı son derece önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Tuba'cı, 15 Temmuz'un artık arefesindeyiz. 5 gün sonra 15 Temmuz ve 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü son derece önemli bir gün. Elbette ki bunu bundan sonraki programımızda da konuşacağız ama isterseniz Burhanettin Hoca'nın konuşmalarına biraz değinerek devam edelim.
3: Evet, 10. yılını geride bırakıyoruz. 15 Temmuz'un çok ciddi bir millet savunmasının yaşandığı ve hepimizin yakından şahit olduğu bir kara geceydi diyebiliriz. Ama buradaki şahitlik ve şehitlik makamının bu yılki anma ve bilinç çalışmalarında vurgulanması bence bu yıl için çok çok önemli. Çünkü yakın tarihimizde yaşadığımız bu önemli durumu bizim bütün dünyaya anlatmaya, belki de bu noktada özellikle genç nesillerimizi de bilinçlendirmeye çok çok ihtiyacımız var. Çünkü bunun unutulmaması lazım. Yapılan çok büyük bir ihanetin nasıl bir teşebbüs aşamasında kaldığını vurgulamamız gerekiyor. Türkiye darbeler tarihi bakımından çok ciddi maalesef bir sabıkaya sahip. Yani bu noktada çok da böyle özgürlükçü olduğumuz veya milletin iradesinin kusursuz yansıdığı bir süreci, tarihi geride bıraktığımızı çok da ifade edemeyiz. Belki burada bir Türk demokrasi tarihi bakımından bir öz eleştiri yapmamız gereken bir alan. Çünkü hep söylüyoruz mesela 12 Eylül 1980 darbesi, değil mi? Ne kadar büyük bir askeri darbenin ardından milletin iradesine nasıl kilit vurulduğu, nasıl zincir vurulduğu ve arkasından pek çok yargılamayla da ne kadar haksızlıklar yapıldığını bütün vatandaşımız biliyor. Belki de bilmeyenler de var, anlatmak lazım gençlere özellikle. Ya da 27 Mayıs 1960 darbesi ve yani öyle bir büyük bir askeri darbe yapılıyor ki milletin oyuyla, vatandaşın isteğiyle seçilen başbakan ve buna bağlı olarak atanan iki bakanımız asılarak infaz ediliyor. Yani bunlar çok ciddi Türkiye'nin demokrasi tarihi bakımından utanç vesikaları. Bunları konuşmak, belki bir öz eleştiri yapmak ve Türkiye'nin bugün geldiği demokrasi serüvenini yorumlayabilmek açısından bunların bam tellerini bilmek, önemli hassas noktalarını bilmek, hala bu darbeleri yapanların uzantılarının Türkiye'de varlığını bilmek, bunların hepsini bugünün siyasetini yorumlayabilmek açısından bilmenin çok önemli olduğunu ifade etmemiz gerekir. Ve henüz 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçmişken ve hala FETÖ terör örgütüne dönük bir takım operasyonların devam ettiği ve özellikle yurt dışı yapılanmasının çok ciddi bir şekilde sürdürüldüğü bir örgütü konuştuğumuzda, evet, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün çok ciddi anlaşılması, bütün kilit noktalarının bilinmesi, aydınlatılması belki de Türkiye'nin geleceğini kurtarmak açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim. Evet, ne dedik? 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Eylül 1980 darbesi. Bunların hepsi bir darbeydi ve hepsi hedefine ulaştı. 60 darbesinde başbakan ve bakanlar idam edildiler haksız ve hukuksuz bir şekilde. 12 Eylül'de de pek çok gencimizin idam edilmesini, ondan sonra haksız ve hukuksuz yere uzun süre cezaevlerinde tutsak olmasını konuştuk. Buradaki dikkat çekmemiz gereken nokta bu. Şu, bu Türkiye darbeler tarihinde darbe olarak tarihe geçen maalesef böyle kara lekelerimiz var. Ama 15 Temmuz 2016 tarihindeki yaşanan vaka bir darbe teşebbüsü olarak kaldı. Bunun teşebbüs olarak kalmasında, yani evet böyle bir kalkışma yapıldı, darbe yapılmak istendi. Türk milletinin iradesine, vatandaşın kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına, Başbakana ve diğer meclisine, Türk Büyük Millet Meclisi'ne bir darbe vurulmaya çalışıldı. Ama bu vatandaşın daha önceki süreçlerde yaşananlardan aldığı ders neticesinde ya da o darbelerin, işte 28 Şubat gibi postmodern darbelerin sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu bilen vatandaşın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın o sokağa çıkma çağrısıyla, yani bu darbeye baş kaldıracağız çağrısıyla bir teşebbüs aşamasında kaldı. Bu çok ciddi bir şey. Vatandaşımız, milletimiz burada canı pahasına, bugün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'ne çıktı. Canını orada verdi ama iradesini o hainlere teslim etmedi. Bu çok ciddi bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı, orada gösterdiği liderlik ve hep birlikte sokağa çıktığımız için de o gün teşebbüs aşamasında kaldı. Ama bir hukukçu olarak şunu vurgulamam gerektiğine inanıyorum. Bakın, 27 Mayıs 1960 darbesinde de 12 Eylül 1980 darbesinde de asker bir darbe yaptı. Yani asker kılıfında diyelim, hani asker demeyelim, yine bir darbe yaptı ama bu darbenin neticelerini yargıya tamamlattı. Burada yargının bağımsızlığı filan, hele 1960 darbesinden sonra o Yassıada'da kurulan mahkemenin bütün dünyadaki evrensel hukuk ülkelerine aykırı.
2: Bazıları özlemle anıyor ama o mahkemeleri.
3: Yani o zaman o mahkemelerde yargılansınlar o özlemle ananlar. Ne diyelim yani? Hukukun temel ilkeleri doğal hakim, doğal yargıç ilkesi deriz. Yani o bir olay olmadan önce kurulmuş olan bir mahkeme. Zaten olağan akışı içerisinde kurulan bir mahkemede yargılanmak herkesin en doğal hakkıdır. Bütün hukuk devletlerinde bu böyledir. Yani hukukun genel bir uluslararası kuralıdır bu. Ama tamamen ona aykırı olarak olaydan sonra kurulan, olaya özgü. Yani bunun tabii dünyada bazı örnekleri var. Olaya özgü kurulan mahkemeler var. Ad hoc nitelikte diyoruz biz bunu ama bu öyle değil. Tamamıyla gayri hukuki bir şekilde kurulup tamamen bir tiyatroyla, Yassıada'da yapılan utanç vesikası yargılamalarla o askeri darbe yargıya tamamlatıldı. Bu çok ciddi bir şey. Yani yargı bağımsız falan değil, tamamıyla yönetilen ve
2: yargıydı.
3: Evet, netice itibariyle yargıya tamamlatılan bir darbe var. Uyduruk kararlarla, uyduruk bilmem bir takım şeylerle, delillerle tamamen mizansen olarak yapılan işler. 1980 darbesi de aynı şekilde yargıya tamamlatılan bir süreç oldu. Burada da yine
2: sonra da anayasa değişikliği yaptılar zaten.
3: Sonra da zaten 1982 anayasası hala maalesef o anayasayla biz şu an yani yürürlükteki anayasamız, tabii elbette pek çok değişiklik yapıldı, demokrasiye kazandırılmaya çalışıldı ama her nihayetinde 1982 darbesi için en kullanılan, vatandaşın kulağına da zaten pelesenk olan bir şey, diline pelesenk olan, kulağının aşina olduğu nedir? 1982 anayasası için yamalı bohça tabirini kullanırız. Yani yamalı, her tarafı tökük artık, inşallah daha böyle temiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine uygun beyaza yazılan yeni bir anayasa, daha böyle çerçeve bir anayasaya inşallah kavuşuruz. Ama bunları yapabilmemiz için bizim bu 15 Temmuz darbe teşebbüsünü çok iyi anlamamız lazım. Önceki darbe teşebbüslerini, darbeleri çok iyi anlamamız lazım. Ama 15 Temmuz için vurgulanması gereken en önemli nokta bunun bir teşebbüs aşamasında kaldığı ve yargıya tamamlatılamaması hususu.
2: Aksine yani, darbeciler
3: yargılandı. Aksine askeri aksine bir terör örgütü bir darbe yapmaya çalışıyor. Askeri bir takım kanalları oradaki nüfuzunu kullanmaya çalışıyor. Ama bu noktada bağımsız hakim ve savcılar, görevini düzgün yapan hakim ve savcıların varlığı sebebiyle de bu yargıya tamamlatılamıyor. Bakın bu çok ciddi. Orada hakim savcılarımızın verdiği yakalama kararları, hemen uygulayan polislerimiz, bunların hepsi 15 Temmuz darbe teşebbüsünün teşebbüs aşamasında kalmasını sağlayacak adımlardı.
2: Kahramanlar yani.
3: Bunlar hakim savcılarımız orada belki... görevi kötüye kullananlar da vardır. Bunların zaten çoğu temizlendi yargıdan bugün. Ama o an itibariyle görevini düzgün yapan hakim savcılarımız da 15 Temmuz'un kahramanlarıdır. Polisimiz de yine aynı şekilde askerimizin içerisinde düzgün olup da yine vatanın milletinin yanında olan, vatandaşın yanında olanlar da 15 Temmuz'un kahramanlarıdır. Ve en büyük kahramanlar 15 Temmuz'un şüphesiz canını yani hiç düşünmeden veren, ya kadınlar evinden çıkmış, normal annelerimiz gibi, bizim gibi kadınlar can verdiler. Yani o kadar dehşet verici manzaraları biz geride bıraktık ki. Ne demek yani, benim her gün kullandığım otoban var, bağlantı yolu. Orada düşünemiyorum arabaların üzerinden tankın geçtiğini.
4: Esenler'de.
3: Esenler'de, atış alanı yolunda.
2: Üzerinden geçerek.
3: Düşünemiyorum, düşünemiyorum. Aklım hafsana almıyor. O gün sokaktaydık biz de. Yani biz de oradan biri olabilirdi. Düşünsenize. Yani...
2: Bir ablamız tam orada tankın
3: altında. Tam orada tankın altında kalarak, ezilerek şehit olan bizim ablalarımız, kardeşlerimiz var. Yani çok genç yaşında belki olayın tam olarak anlamını anlayamadan yani evinden yaz ayı terliğiyle çıkan vatandaşımız bizim orada şehit oldu. Yine
2: özel harekat polislerimiz.
3: Özel harekat polislerimiz Ankara'da yani görevinde orada durup da
2: F-16'larla vurdular.
3: Feci bir şekilde bu insanların canı katledildi. Yani dolayısıyla orada gerçekten bunları unutmamamız lazım. Bunları yaşamamız, yani tekrar yaşamamamız için idrak etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani düşünsenize, daha dün 10 yıl önce feci şekilde bu Türk ordusunun mermisiyle öldürülen bizim şehitlerimiz var. Bunlar sivil vatandaş. Hani karşılıklı bir çatışma yok. Elinde belki meyve bıçağıyla sokağa çıkan. Ben zannetmiyorum bile, çoğunda zaten silah yoktu. Hani böyle insan gücüyle, beden gücüyle çalışan, koşan vatandaşımız, can havliyle, millet aşkıyla koşan vatandaşımız orada şehit oldu. Yani o çok herkese nasip olmaz. Halil Kantarcı gibilerine nasip olacak bir şehadet. Evet. Yani böyle bir göğüs göğüse vurularak şehit olan vatandaşımız var. O yüzden unutmamamız
2: Allah
3: lazım. 15 Temmuz günü biz de Çengelköy'den başlayan, Türkiye Gençlik Vakfı olarak Çengelköy'den başlayan ve 15 Temmuz şehitler anıtında biten bir vatan koşusuna çıkacağız. Bunun özellikle yani gençler nezdinde daha anlaşılabilir olması için biz de ayaktayız, dimdik yürüyoruz. Yani nasıl Ömer Halis Demir şehadete karşı yürüdüyse biz de aynı şekilde vatanımızı müdafaa etmek için koşarız mesajını vermek için inşallah biz de sabah saat 10'da vatan koşumuzu yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı da bekliyoruz.
5: Çok teşekkür ederim. Gezi Parkı zamanı %7'yi tutma meselesi vardı, hatırlar mısınız?
3: Evet.
5: Yani Gezi Parkı'ndan 15 Temmuz'a giden o süreçte vatandaş aslında o kadar farkındaymış ki her şey. Evet. O gün hesaplaşma gününün geldiğinin herkes çok farkında şekilde çıkmış. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın hadi başlıyoruz dediği andan itibaren, ki o ana kadar zaten yığılmaya başlamıştı insanlar sokaklara ve tam anlamıyla bağlamı oturtmuştu kafasında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen direktifle beraber ve o dakikadan sonra hesaplaşmaya döndü zaten yani ve ondan sonra gelin bakalım dediler.
2: Evet. Ayhan Hocam, aslında bu 15 Temmuz meselesinden çok da bağımsız değil. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenler Türk Devleti'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı gerçekleştirmişler.

0: yerde ve Türkiye'nin kendi aslına rücu eden bu düşüncesinden, vaziyetinden rahatsızlık duyan düşmanlarımızın taşeronlarıydı. Şimdi benzer şeyler görüyoruz. Yani bakıyoruz, birisi bir komedyen bozuntusu çıkıyor. İslami değerlerle dalga geçiyor, hakaret ediyor. Ondan sonra içeriye giriyor, kahraman gibi bazı çevreler tarafından karşılanıyor. Hiç kimse onun Kur'an'ın ayetleriyle dalga geçtiği meselesi üzerinden onu kınamıyor. En azından o çevreler için söyleyeyim. Elbette milletin büyük bir çoğunluğu onun yapılan şeyleri kınadı. Sonra bu mezuniyet törenlerinde de benzer şeyler. Birisi, bir genç işte ayet-i kerimeyi pankart haline getirmiş, açıyor. Aynı yerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen pankartlara hiç kimse bir şey yapmazken bazıları ayetin önünü kapatıyorlar. Bu süreç neden, yani bunlar ne yapmaya çalışıyorlar?
1: İşte o grupta, ekipte işte dönüp dolaşıp hep aynı meseleye geliyoruz. Devletin nasıl bir hüviyete bürüneceğiyle ilgili çok ciddi bir rahatsızlık var. İşte biraz önce ilk bölümde Tuğba Hocam Sayın Emine Erdoğan'ın kıyafetinden vesaire bahsettiği zamanlarda siz de bahsettiniz işte rahatsızlık duyanlar. Yani rahatsızlık duyması şu: Sayın Emine Erdoğan'ın başörtülü bir kadın olarak o pozisyonda olmasından rahatsız. Mesela öyle bir kıyafet giydi, diyor ki işte çok iddialı kıyafet. İddiasız giyse bakın giyinemiyorlar diye. Yani bir şekilde kurt bulacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na sürekli kurt buldukları gibi, Sayın Emine Erdoğan'a sürekli kurt buldukları gibi bir şey bulacaklar. İşte o zaman ben yıllardır şunu söylüyorum. Kendi arkadaşlarımızla konuşurken, işte yurt dışında yaşarken hep diyorum ki ya bu adamların derdi Recep Tayyip Erdoğan değil, Emine Erdoğan da değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıdığı kimlikle dertleri var. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıdığı kimlik Müslüman kimliğiyle benim kimliğim aynı kimlik inşallah. O yüzden ona herhangi bir saldırı yapıldığı zaman şu gözle bakmamız lazım. Şu an saldırı yiyen kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi şahsı değil, Müslüman kimliği saldırı altında. İşte geçenlerde Boğaziçi'nde de başka bir olay oldu ya. Bir hoca işte şey yapıyor, diploma veriyor. Geliyor böyle yüzünde o kibir, o kibir ifade. Nerede görsem tanıyorum o kibri. O küstahlık, o kibirle geliyor. Ben diyor sizinle fotoğraf çekilmek istemiyorum. Defol git gelme o zaman kardeş. Hocamıza da helal olsun, vermedi o diplomayı. Ben mesela hocayı tanımıyorum etmiyorum. Kimdir nedir hiç bilmiyorum. Sadece şunu gördüm. Orada o hoca üzerinden Müslüman kimliğine saldırı yapılıyor. Sonrasında başka bir görüntüde benim kendi
0: hocamız bölümüm. Hocamız da üstelik hani biri yani tepeden indi falan diyor da. Yo. Hocamızın CV'sine baktığınızda nerelerde eğitim aldığını, hangi yerlerde doktora yaptığına bakarsanız bu da kuşkulatan yani büyük bir başarı hikayesi var aynı zamanda.
1: Mesele hiç o değil zaten. Aynı şekilde benim bizim siyaset bilim uluslararası ilişkiler bölümünde Boğaziçi'nde de oldu. Yani ben orada dedim ya benim alanımda hocaları oturuyor mesela 7-8 tane hoca. Son üçünde işte sonradan gelen hocalar onları mimlemiş. Bunlar işte şu partili bu kişide. Halbuki onları yine mimlemelerin sebebi Müslüman camiadan, muhafazakar camiadan gelmek. Oraya kadar geliyor, onların elini sıkmadan dönüyor, gülerek şey yapıyor. Sonra da açıklama da yaptı zaten o sırıtan çocuk. İşte biz bilerek yaptık, işte şöyle böyle diye hocaları yine itham ettiler. Yani her seferinde şunu görüyoruz, yıllardır bunu görüyoruz, hissediyoruz.
0: Hoca da çok güzel dedi, git sekreterlikten aldık.
1: Evet evet, en çok güzel yani o kadar çok, zaten tebrik de ettim sosyal medyadan, tanımıyorum, uzaktan tebriğimi ilettim. Yani şunu görüyoruz Murat abi, adamların gerçekten bir derdi var ya, bir düşmanlığı var. İşte o pankartta da şey şunu yazdım yani buz gibi bir İslam düşmanlığı. Ve bizim buna karşı o soytarı komedyenden başlayalım. İşte bu gösterilerdeki hareketler. Sonra sürekli Cumhurbaşkanı ya Erdoğan pankart, üzerinden yani
0: orada
1: yapılan
0: diyor ki
1: saldırılar.
0: Emir olunduğun gibi dost doğru ol. Ulus doğruyesi düzenlikçe. Niye şeyi anlamıyorum ya. Onun önünü kapatma ihtiyacı neden hissediyorsunuz? Hangi düşünceyle kapattınız?
1: Bir de şöyle işte sonrasında sloganlar da atıyorlar ya işte Yeditepe Üniversitesi'ne yakışan budur vesaire.
0: Yeditepe ruhu diyor dekan.
1: Yani ne ruhunuz ne kardeşim hani böyle bir ruh nasıl varsa bir ruh? Nasıl bir ruh bu? Yani Müslüman karşıtlığı bir ruh mu? Yani daha böyle ağzıma başka bir şeyler de geliyor ama yine de burada tutalım. Kendileri bir özür diler. Ne kadar kabul edilir edilmez
0: Yeditepe
1: ama.
0: Üniversitesi bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim İslam karşıtı olma ihtimalimiz yok. Kapımızda bile Allah ve Muhammed yazıları var. Biz kurulduğumuz günden beri İslam'a saygılı ve İslam bir parçasıyız. Şeklinde bir açıklama yaptı. Ve bu yapılan eylemi de doğru bulmadığını ifade ettiler. Yani ayetin önünü kapatılması girişiminde reddettiler.
1: İnşallah öyle.
0: Ama YÖK'te tabii haklarında soruşturma
2: açtı. Bir yönlendirme bu. De var o metinde tabii. Yani eylemi yapan gence yönelik de tepkinin ona doğru, ona yönelik olduğuna dair bir orada bir yargı da belirtiyorlar. Hani evet. İlk izlenimler bu yönde. Ama araştıracağız diyorlar. Bu biraz şey gibi ya, benim de annemin başı kapalı savunusu vardır ya.
3: Ha, benim dedem hacı.
2: Aynen. Yani ona benziyor biraz da. Göreceğiz ne kadar samimi olduklarını soruşturma süresinde.
0: Ama yani gençler, yani Türkiye'nin gençleri. Ya onu anlayamıyorum yani. Ben bunu idrak edemiyorum. Hani mesela bir siyasi parti propagandası yapıyor olsa ona bir düşmanlık besleyebilirsiniz. Karşıtlık olabilir. Ne bileyim, istemediğiniz ideolojik bir propaganda yapan bir şey olsa, pankart olsa. Ama orada ayet yazıyor ve ayette de emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti yazıyor.
3: Ya ayet yazmasa bile zaten emrolunduğun gibi dost doğru ol yazsa. Kimin söylediği önemli olmasa. Burada kötü bir şey yazmıyor ki arkadaşlar. Yani hayırdır yani? Ne oluyor şey yani? Yok. Nereden geldiğim ne önemi var? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Altında. Yani sana bunu zaten dost doğru olmayı emredecek şey sana göre neyse. Diyelim ki sen şeytana tapıyorsun ve şeytan sana doğru ol diyor diye emrediyor. Tamam, sen kendine göre doğru ol diye bunu anla. Niye yani illa oradaki ayeti kerime olduğu için mi bu tepkiyi
0: ayetini
3: gösteriyorsun?
0: Ayetini niye kapatma ihtiyacın?
3: Ayeti kerimeye karşı böyle bir tepki veriyorsan da sen tam bir özentisin. Senin içinden zaten bunun anlamını bilebilecek, ayeti kerimeye karşı olabilecek, orada tamamen şov meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani oradaki çocukların da birbirine özenerek öne geçtiğini düşünüyorum. Vallahi şu anda linç diyeceklerse de linçlesinler. Çok da altının dolu olduğunu düşünmüyorum oradaki protestonun. Yani o çocuğun orada ayet açmasına bir protesto varsa çoğu da yani o protestoyu yapan, öne geçen çocukların çoğu da ne olduğunu anlamadan geçti.
0: Evet, biraz kitle psikolojisi de var.
3: Bir koyun sürüsü psikolojisiyle geçti. Açıkça söyleyelim bunun da. Yani çok fazla altının dolu olduğunu, hadi ayete bir tepki verelim de değil. Aslında bu çocuklarla oturup konuşsan belki de zaten çoğu şey yani normal Türk Müslüman ailesinin yani çocuğu bu. Yani bunları ayete karşı göstermek de çok kötü. Evet. Çocukları da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Protesto eden çocukları da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsinin zaten dedesi hacıydı. Hacıydı ya, çoğunun dedesi hacıydı. Değil miydi?
0: Elbette öyledir.
3: Ya öyle zaten. Bunlar Türkiye'de doğmuş, büyümüş Müslüman ailelerin çocukları. Tamam. Orada bir gençlikteki özel bir şey var. Muhaliflik duygusu var. Tam o yaşlarda çok kaynayan bir duygu. Gerçekten neye muhalif olduklarının farkında olmadan bence onu yaptılar. Çok altı dolu bir protesto olduğunu düşünmüyorum ben bunun.
1: Ben bir de şunu da biraz değişmek istiyorum. Hani burada zaten bir genel olarak İslami düşünceye, muhafazakarlığa bu anlamda bir tepki, bir ön yargı var. Bunu zaten o ilgili parti sürekli pompalıyor. Ama diğer taraftan şunu da anlamıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Bu devlette yaşıyoruz. Ve benim üniversitem mesela Sayın Cumhurbaşkanı kurmuş. Siz şimdi mesela benim üniversiteme veya işte belli devlet üniversitelerine gidin. Yani Cumhurbaşkanı'nın mesela dış politika konusundaki becerilerinden, kabiliyetlerinden bahsedin. Öğrenci grubunda inanılmaz böyle garip bir tepki çıkıyor. Yani burada şunu vurgulamamız lazım. Yani hepsi karşı değil ama karşıt olanlar
0: sanki
1: böyle...
0: Sanki Berlin Üniversitesi'nde
1: evet,
0: konuşuyorlarmış.
1: Ben mesela şimdi Türk dış politikası anlatıyorum. Yani AK Parti dönemine geliyoruz. Diyorum ki Cumhurbaşkanı diyorum... Güçlü bir lider, işte dış politikasında da mahir bir adam. Bu benim görüşüm. Ben bunu argümanlarıyla anlatıyorum. Yani bunu söyledikten sonra bazı gençlerin verdiği tepkileri bir görseniz.
0: Ya bu şunu, Türk dış politikası dersi
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet. Ve en sonunda bir öğrenciyi çağırdım. Dedim ki, iyi de bir öğrenci. Dersten sonra dedim ki, ya bak dedim, bu üniversiteyi Cumhurbaşkanı kurdu. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı. Sen Cumhurbaşkanı hakkında bu şekilde... Hareketler yapamazsın. Yapmamalısın. Yani buradan ben çuvaldızı kendimize batıracağım. 23-24 sene iktidar halen AK Parti. Ve buna rağmen o ekipte, o grupta bir çekince üretememişiz. Korkmuyor yani. İstediği gibi özgürce Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin üniversitesine gelmiş devlet başkanını farklı şekillerde eleştirebiliyor. Nahoş şekillerde eleştirebiliyor ve bunu hocasının karşısında yapmaya cüret ediyor.
0: Eleştirebilir elbette. Zaten bu nahoş aslında özgür düşüncenin hakim evet. olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin kabuğunu kırdığını gösteriyor ama hakaret niye ediyor?
1: Evet. Ya düşünsene.
0: Hakaret edebilmeyi de marifet sayıyor yani.
1: Murat abi düşünsene. Ben XYZ üniversitelerinde okumuşum. Yurt dışında da okumuşum. Öğrenci de benim nerelerde okuduğumu biliyor. Ve benim karşımda üniversitede halen şunu diyebilecek cesarete sahip öğrenci. AK Parti işte cahil kitlelerden oy alabiliyor. Ya

0: bana diyor bunu bir de. Benim karşımda söyleyebilecek cesareti var. Burada hani çuvaldızı kendimize batıralım diyorum ya. Biz fazla bence alan açıyoruz. Yani açık açık söyleyeyim, bu kadar bu öğrencilerin, bu muhalif grupların bu kadar cüretkar olmaları bize eksi yazar. Demek ki biz bir şey yanlış yapıyoruz. Tamam, özgür düşünce, istediği gibi fikri söylesin. Ben zaten o fikrini söylesin diye açık açık ona sahneyi de bırakıyorum.
1: Hocam altı dolu eleştiriler oluyor mu?
0: Çok nadir.
1: Mesela yani bir şey eleştirirsem argümanları var mı yani? Yok, argümanları?
2: Yok. Ya bu sloganik yani düzeyin işte üzerine çok tamam, fazla çıkamıyor.
1: Şey,
2: ya.
1: Ama düşünsene şeyler.
0: Çağrı, benim gözümün içine baka baka diyor ki AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan işte insanlar cahil olduğu için seçim kazanıyor diyor. Yani bunu halen diyebilmesi problem değil mi ya Murat abi? Bir de bize karşı diyor yani. Benim siyasi görüşümü de biliyor. Çünkü anlatmışım, ben böyle düşünüyorum. Buna rağmen o özgüveni kendisinde bulabiliyor. Bu kadar özgüveni...
3: Biraz özgüvenden çok edepsizliğe benziyor bu.
0: Tam işte bu Murat abi. Sen, ya bu edepsizlik bence bizim de problemimiz. O edepsizliği yapabiliyor çünkü benden hiçbir çekincesi yok. Bir hoca olarak benden bu kadar çekinmiyorsa demek ki bende de sıkıntı var kardeşim. Bizde sıkıntı var. Bu kadar...
3: Yok estağfurullah, öyle
0: yapmamamız
3: değil. Sadece herkes düşüncesini son derece özgür bir şekilde ifade edebilmeli. Zaten Türkiye'nin en büyük problemi düşünce ve ifade milliyetiydi. Ama edepsizliğe karşı haddini bildirmek de son derece önemli. Bu da zaten adabın bir parçası. Edebi öğretmenin yollarından biri de haddini bildirmek.
0: İşte ben onu diyorum. Haddini işte daha çok bildirmemiz
3: bugün
0: lazım.
3: Bugün hocamızın orada Boğaziçi Üniversitesi'nde sergilediği tavır.
1: Evet.
3: Yani ben bu diplomayı almayı hak etmiş olabilirsin. Ama burada diplomanın temeli alime hürmettir. Hocaya hürmettir. Hocayı hürmet etmiyorsan sen bir şey öğrenmemişsin.
0: Murat abi, ben Yıldız Teknik'te okudum. Şimdi Çağrı daha iyi biliyor. Benim hocalarımın %90'ı Marksist yani. Açık açık kendileri söylüyor ve çoğu da KHK'dan sonra atıldı. Biz onlardan ders aldık. Benim siyasi görüşümü biliyorlardı. Ben de onlarınkini biliyordum. Ama biz bir kere hocalarımıza edepsizlik yapmadık. Bir kere yapmadık ya ve bu...
3: Onlar da bunun farkındalar zaten.
0: Ama bu kitle bu kadar edepsizliği nasıl yapabiliyor ya? Nasıl bu kadar
2: CHP'nin siyaset dili kendi seçmenini ve haliyle o muhalefetin cazibesine kapılan yeni gençleri çok bir öyle bir sığlığa hapsediyor ki. Yani o bahsettiğin edepsizlik zaten mecliste, medyada, muhalif medyada her gün gördüğümüz şeyler değil mi? Yani ben şu an burada konuştuğum için mesela veya Ayhan, ikimiz de akademisyeniz, ikimiz de yurt dışı geçmişimiz var baktığınız zaman. Biz liyakat üzere bir yere gelmedik. Aksine bizi bir yere getirdiler. Aslında hak etmiyoruz. Bu kalıba sığdırdılar. O kendi söylemlerinde bizi. Halle muhalif seçmen de bunu satın alıyor. Zaten aşırı derecede Erdoğan karşısında besledikleri için öğrencinin veya 18-19 yaşında çocuğun veya daha lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde bir çocuğun bunları bu rüzgara kapılmasını ben anlayabiliyorum. Ama orada şöyle bir problem var dediğiniz gibi. Yani Ayhan'ın dediğine katılıyorum. Hani alan açıp açmama noktası. Biz İslam'ı, dinimizi, yani bizim ilk turda konuşurken ne dedik? Türk devlet geleneğinden bahsettik ve ben onu bilinçli olarak, aynısını Ayhan da söyledi, İslam devletinden itibaren başlattık. Yani biz oradaki silsilenin bir devamı olarak Selçuklu ve devamında Osmanlı tecrübesi. En azından ben böyle okuyorum. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye'de mevcut Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Osmanlı'yı kuran, Selçuklu'yu kuran irade Müslüman Türk siyasi örgütlenmesiydi. Dolayısıyla bugün mevcut Türkiye'de o Müslüman Türklüğün ne demek olduğunu, iktidarın ne demek olduğunu, siyasi bugünkü AK Parti'den bahsetmiyorum. Gerçek anlamda iktidarın ne demek olduğunu doğru idrak edemiyorlar. Çünkü Batı diliyle saldırıları savunmaya çalışıyoruz. Liberal bir dille. Biz neden İslamiyet, İslami motiflere yönelik tahammülsüzlüğü, ifade özgürlüğü sınırları içerisinde tartışmak zorundayız? İfade özgürlüğü sınırları içerisinde hapsedebileceğimiz bir konu değil ki, bu bir olgu. Dokunulmaz olması gereken bir olgu. Halbuki biz bunu sürekli savunmamız gereken bir, nasıl diyeyim, genel geçer bir şey haline getirmeye çalışıyorlar ve biz bunu yutuyoruz. Dokunamazlar. Bunu bu gerçeklik üzerinden ele alıyor olmamız gerek. Eğer liberal argümanla, yani karşı tarafın argümanıyla bunu yaparsak, yani deşifre etmek yerine buraya saldırma, o İslam'a saldırma niyetini deşifre etmek yerine biz bunu ifade özgürlüğü, kişisel hak, hürriyetler gibi İllüzyonlar üzerinden, illüzyon diyor, böyle şey olmadığı için değil ama Batı dilini, liberal demokrasi dilini burada benimsediğinizde aslında zaten 1-0 geriye düşmüş oluyorsunuz. Çünkü size bunu sınırları içerisine sıkıştırarak saldırıyor ve ne diyorlar? Leman dergisinin, hatırlayalım geçtiğimiz sene ne yaptığını, değil mi?
3: Evet.
2: Ondan sonra o gece yine aynısı. İfade özgürlüğüne sığar mı bu yapılan? Yani kusura bakmayın, burada ifade özgürlüğü falan meselesi yok. İstanbul burada, ülkenin gerçeği var. İstanbul ülkenin gerçeği, buna saldıramazsınız. Bu kadar basit.
3: Bir de şunu da, hani ikiniz de yurt

0: Türkiye'nin en büyük ikinci üniversitesi diyebiliriz. O da Mühendishane-i Bahri Hümayun adıyla kurulmuştu. Sultan 3. Mustafa tarafından. Evet. Şimdi mesela Avrupa'daki herhangi bir üniversitede, Oxford'da ya da Berlin Teknik Üniversitesi'nin kurucusuyla ya da kurucu iradesiyle, onu kuran tarihi şahsiyetleriyle düşmanlık gösteren birisi o üniversitelerde okuyabilir mi?
1: Kımaz. Yani öyle bir özgürlük yok. Yani öyle bir özgürlüğün olmadığını biz zaten bu 7 Ekim'den sonraki protestolarda gördük. Biraz önce haberlerde şunu görüyordum. İsrail'in yaşama hakkı, devlet olma hakkını kabul etmeyenlere Almanya'da bazı eyaletlerde Alman vatandaşlığı vermiyorlar artık. Yani Alman vatandaşı olmak için İsrail'e biat etmeni istiyor adamlar. Şimdi böyle bir yerde öyle özgürlüğün sınırları çok ciddi kalın çizgilerle çizilmiştir. Git hadi Almanya'da Hitler'le ilgili bir şey söyle bakalım. Git Almanya'da LGBT karşıtlığı yapabiliyor musun? Hayatını silerler. Git şimdi İsrail'i eleştir Almanya'da. Hadi özgür Almanya gidin. Git Berlin'de yap protesto. Bak polis nasıl dayak atıyor sana. Şimdi biz burada tabii ki böyle bir rejim, böyle bir uygulama uygulayalım demiyoruz. Ama bizim de belli bir çizgilerimiz, kırmızı çizgilerimiz olmalı. Kırmızı çizgin olmazsa işte böyle sıradan, her şeyi kabul eden, yarın öbür gün Allah korusun, affedersiniz, ensest ilişkiler, pedofillerin önünü açacak, ne olduğu belirsiz bir şey olacaksın. Şu an Batı oraya doğru gidiyor. Biz bunun önünü çekmek istiyorsak kendi kültürümüzü, kendi inançlarımızı, değerlerimizi çok sert bir şekilde bence korumamız gerekiyor. Ama biz maalesef şu an için o konuda iyi yoldayız mı, değil miyiz? Benim de halen bir soru işaretlerim
2: var. Şöyle bir kıyas imkanımız var ama Ayhan. Bundan 30 sene önce benzer bir mezuniyet töreninde bir kız çocuğunun, o dönem için bir kız çocuğunun sahneden sürüklenilerek indirildiğini hatırlıyoruz.
3: Evet, hemşire.
2: Bugün alkışlayabilmekle yetiniyorlar çok. Yani o yüzden arada bir süreç ve belli bir kazanım kesinlikle var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten
0: bu ülkede... Öyle bir şey artık cesaret edemezler.
2: Anlatmak istediğim tam olarak bu. Yani bir şeyler olgu haline geliyor. Dokunulmaz hale gelmeye başlıyor.
1: Çok güzel bir şey hatırlattı. Bir tane mezuniyet töreninde...
0: Acaba o, özür dilerim, o ağzını kapatıp sen burada konuşma yapamazsın diyen hemşirelik birincisi olan kızın ağzını kapatan o kadın şu anda nerededir?
2: Vallahi
0: acaba?
2: Acaba hiç vicdan azabı çekti mi? Çok merak ediyorum.
1: Yok, çekmemiştir canım. Ebu Cehil ne kadar bizden azabı çektiyse o da o kadar çekmiştir bence. Çekmemiştir.
0: Umarım Türkiye'de önemli bir yerde, önemli bir mevkide bulunmuyordur yani.
1: Şunu şimdi o konuyu hatırlat diye. Geçenlerde bir mezuniyet töreninde işte kadınlara eşit eğitim hakkı getiren kurucu önderimiz Atatürk'ü anlıyoruz dedi. Ama orada altta bir protesto var aslında. Yine Mustafa Kemal Atatürk üzerinden Müslümanlara, muhafazakara kişilere, AK Parti'ye bir saldırı var. Hani biz değerlerimize sahip çıkıyoruz, siz değilsiniz, bizim asıl atalarımız onlar. O protesto dili hissediyorsun. Mesela dedim ki ya keşke kürsüde bir 3-4 dakikam olsaydı da deseydim 28 Şubat'ta başörtülüleri üniversiteye almayan zihniyetle mücadele eden, başörtülü kardeşlerimizi, ablalarımızı, annelerimizi tekrardan üniversitelere eşit bir şekilde sokan ve bu konuda iradesini arkaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'a da ben teşekkür ediyorum deseydim diye bir içimden ayıflandım. Ama diyemiyoruz Murat abi. Bak halen diyemiyoruz. Çık sen orada Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum de bak öğrencilerden nasıl protesto yiyorsun ve korkuyoruz. Diyoruz ki ya şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın buradan teşekkür edersek bizi acaba nasıl eleştirirler diye sınıyoruz. İşte o yüzden hep diyoruz yani bu ülkede bir şeyler kazanıldıysa Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Bütün vücuduyla, bedeniyle, bütün o çamur, kir, pak hepsi onun üstüne sıçradı. Arkasından da biz böyle konforlu alanımızda onun açtığı yoldan ilerleyebildiğimiz kadar ilerliyoruz gibi. Ama bunu halen işte göğsümüzü gere gere söyleyemiyoruz.
0: Seçme hakkını bilmiyorum da yani seçilme hakkını Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kesin. Evet. Tarihi bir gerçek.
4: Tarihte şimdi Ayhan Hocam söyledi ya hani Almanya'da İsrail'e biat etmeyenler işte alınmıyor, gönderiliyor. Ya tarihte Türkiye'de de bunun örnekleri yaşandı. Ya Allah Arabistan'a dendi yani. Değil
0: tabii
4: mi?
0: Tabii.
4: Şimdi dolayısıyla güç dengesi değişince önemli olan o şaşkınlığı, o zalimliği.
0: Evet arkadaşlar bu arada çok iyi çalışıyor
4: çok
0: rejimiz.
4: Çok güzel evet. Evet.
0: Görüntü o. Evet. Hemşirelik Meslek Yüksekokulu'ydu okul birincisinin konuşma yaptığı sırada. Üstelik dekanın talimatıyla, oradaki dekanın talimatıyla bir başka kız öğrenci gelip
4: Sonra da bu gibi. Hanımefendiler, evet. Bu üç tane ablamız onur edildi ama.

0: Evet.
1: Davet edildiler. Hı-hı. Diplomasıları
0: evet, onları buluyoruz
1: edildi.
0: Çok şükür de.
2: 28 Şubat'ta oradan atılan
0: kişiler ne yapıyorlar? Askerlerde. Çok merak ediyorum. Onlar neredeler? Ne yapıyorlar?
1: Bunlar kimler nerede acaba? Evet, aynen.
0: Yani
1: bu hanımefendinin
0: yasakçılar,
1: de,
0: o darbeciler.
1: Ağız kapatan nerede
0: o
1: acaba?
0: O saldırgan tipler. Halk düşmanları. Kendi öğrenci arkadaşlarına düşmanlık edecek kadar vahşileşen bu kişiler neredeler acaba?
1: Şuna bakın ya. Resmen yani şiddet uyguluyor. Şunlar, ay bu ne biçim görüntüler ya? Gerçekten
3: kadın,
1: ya
3: erkek
1: daha dün ya.
3: Eğitimde, buyurun.
1: Evet.
3: 28 Şubat.
1: Of. Ya gerçekten Türkiye çok büyük çağ atladı ya. Yani çok çağdaş medeniyetler seviyesine çıktık şu anda. Şu hale bakın yani. Şu
3: i̇şte
1: olabilecek
3: hocam,
1: işler mi bunlar Yalla ya?
3: Yalla Arabistan dedin ya, Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir videosu var. Sen kimsin ya diyor ya. Şimdi bak, sen kimsin ya da bir hat bildirdik.
1: Ama lazım şöyle diyor, ama şöyle düşünün. Bakın bu özgüveni elde ettik biz. Ezilen, hakkı yenen, eşit haklara sahip olmayan pek çok yurttaşımıza Sayın Cumhurbaşkanımız eşit hakları verdi. Ama kalkıp da bunu, bu zulmü yapanlara da zulmetmedi. Bence bu çok çok çok ince bir çizgi. Yani bu insanlara karşı yalla Arabistan'a diyenlere de siz de hadi yalla İsrail'e, yalla şuraya, yalla İngiltere'ye demedi. Siz oradan yönetiliyorsunuz, piyonsunuz demedi. Tamam, bakın bu ülke hepimizin. Biz adaletle herkesi yöneteceğiz dedi. Adaletle kalkınacağız dedi. Bence bu güç dengesinin değiştiğinde zulümün taraf değiştirmemesi çok büyük bir incelik ya. Çok büyük bir iyilik hareketi yani bu Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey. Sadece siyasetle açıklanamaz, sadece yönetmekle açıklanamaz. Bence bu çok yüce gönüllülük ve herkese bağrına basıp bu dost ikliminin sağlanması gerektiğini Türkiye'de bir kere daha gösterdi. İşte iç cepheyi tahkim etmek derken de bunu kastediyor. Yani bizi birbirimize kırdırmaya çalışanlara karşı da bunların aslında bir piyon olduğunu, maşı olduğunu söylüyor. Yani buradaki bu kaosu yöneten insanları hak ve özgürlükler noktasında karşı karşıya getirip aslında Türkiye ekonomisini rezil eden bir burada bir plan program vardı. Ve bu planın programının Türkiye içinden yönetilmediğini, başka devletlerce yönetildiğini biz çok iyi biliyoruz. 28 Şubat'ın görünen yüzü, evet başörtülü kadınlardı, genç kızlardı, öğrencilerdi ama altyapısı büyük bir ekonomik krizdi. Ve bu bütün herkese etkiledi.
0: Ülkenin bütün bankalarını soyup
1: sualla
0: çevirmekte.
1: Yani bunu konuşmak lazım ya. 300 milyar dolardan fazla Türkiye'nin zararı oldu.
0: Ve o paşaların hepsi o bankaların önce CEO'ları oldular. Evet. Sonra bankaların içlerini
1: evet,
0: boşalttılar.
1: Evet, hak ve özgürlükler okey.
0: Ve
1: tamam.
0: Sırtımıza, bütün milletin sırtına yüklediler. O evet. Omuzlu kalabalık paşalar. Ama sonra o omuzlu kalabalık paşaların hepsinin rütbeleri söküldü.
1: Evet.
0: Mahkemenin önüne, yargının önüne çıkartıldı. Tek tek dizildi. Sonra bazıları ben altıma kaçırıyorum, Alzheimer hastası oldum diye. Ancak evet. Mahkemeden cezaevlerinden tahliye olmak istediler, dilekçeler verdiler ve
1: evet.
0: Öyle tahliye oldular.
1: Yani.
3: Cumhurbaşkanı affettiğine.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi, yani zalime
0: bu,
1: karşı
0: bu konuyla
1: yine
0: ilgili
1: kötülüğü
0: konuşacağım.
1: İyilikle savun diye ayet-i kerime var.
0: Evet.
1: Yani çok büyük bir şey ya.
0: Çok.
1: Yani kendi
0: ama
1: şahsi hayatımda da düşündüğüm
0: bir şey. Yapabileceğiniz bir şey
1: ama
0: tabii.
1: O iyilik tabii güçten tabii. Gelecek bir iyilik.
0: Güç,
1: kötülüğü iyilikle savmak.
0: Bir şey
1: kesinlikle.
0: Tuğba Hocam, çok az vaktimiz kaldı ama bu şey meselesini de vatandaşlarımız da merak ediyor. Hukuki altyapısı nedir? Şimdi bir yıldan fazladır Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor.
1: Evet.
0: Bugüne kadar sanıkların neredeyse tamamı dinlendi ve Ekrem İmamoğlu suç örgütünün lideri olarak yargılandığı için onun savunması en sona bırakılmıştı.
1: Evet.
0: Şimdi mahkemeye çıktı, savunma artık sırası kendisine geldi. Tanıklar dinlendi, şahitler geldiler. Diğer sanıklar dinlendiler. Hakim kendisine hırsızlıkla, yolsuzlukla, rüşvetle, irtikapla alakalı soruları sormaya başlayacakken konuşmayacağını söyledi, savunma yapmayacağını söyledi. Ne demek bu hukuk dilinde?
1: Yani acaba Sayın İmamoğlu konuşmayacağım derken bir sözlü savunma yapmayacağından mı bahsediyor? Yoksa bir yazılı savunma verecek mi avukatları, bunu bilmiyorum. Ama elbette yani kendisini konuşarak da ifade edebilir.
0: Mahkeme başkanına yargılayacağımız kişiler beni yargılayamaz. Sizi yargılayacağız
1: tehdit.
0: Asıl dediği için de ayrıca bir soruşturma açıldı
1: evet,
0: kendisine.
1: Evet, tehdit etmiş resmen. Hı-hı. Aynen öyle. Yani
0: nedir? Mesela bir sanık hırsızlıkla itham ediliyor.
1: Tabii
0: yolsuzluk yaptığı için itham ediliyor. Hı-hı. Ve deliller sayılıyor kendisine.
1: Evet.
0: Şahitlerin şahitlikleri getiriliyor mahkemede.
1: Soruluyor yani.
0: Soruluyor.
1: Sen bu suçla suçlanıyorsun.
0: Sanık o konuyla ilgili konuşmayacağım, cevap vermeyeceğim derse bu ne anlama gelir? Bu bütün suçlamaları kabul ettiği anlamına mı gelir?
1: Ya sükut ikrardan gelir diye bizim bir atasözümüz var elbette ama tabii yani savunma hakkı sınırsız olarak tanınan bir hak oradaki şu şeye suçlanan kişiye. Dolayısıyla hakkındaki suçlamalar tek tek okunup ondan bir savunma bekleniyor. Yani hayatın olağan akışı içerisinde bir şeye karşı suçlandıysan senin bir savunma yapman beklenir. Yahut avukatının bir savunma yapması beklenir. Bu savunma sözlü veya yazılı olarak da verilebilir. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu belki sözlü yapmadı ama yazılı olarak avukatları sunacak. Bunu bilmiyorum ama yapmayabilir tabii ki. Tabii bunun daha diğer derece mahkemelerinde de aşamaları söz konusu olacak. Belki orada tekrar bir savunma süreci söz konusu olabilir. Yani yargılamanın her aşamasında, ceza yargılamasında yeni delil de ortaya konabilir.
0: Savunma yapmazsa mahkeme nasıl karar hükme bağlayabilir öyle bir
1: mahkeme
0: durumda?
1: Tabii ki elindeki delillerle, evet, kendi bulgularıyla bir karar
0: sunacak. Karşı bir delil getirmediği sürece savunma yapıp da
1: evet, yani,
0: bunu yapmazsa ne olur?
1: Kendi bilir. Yani bu kadar
0: basit. Yani bu suçlamaları kabul et. Yani kabul edilecek şekilde bir hüküm inşa edilir yani.
1: Olabilir. Yani şu mahkeme hepsini muhakeme edecek makam olarak savcının iddialarıyla şüphelinin sanığın daha doğrusu mahkeme aşamasında sanığın iddialarını karşı karşıya getirip bulguların hepsini araştıracak ve bir hüküm kuracak. Dolayısıyla sanıktan yana bir savunma yoksa hiç mi bir delil yok? Yani diğer kendini savunanların da tabii burada beyanlarını göz önüne alacak. Orada sunulan delilleri de göz önüne alacak. Hepsini toplayıp bir hüküm kuracak. Yani Sayın İmamoğlu savunma kendini savunmaya da bilir tabii ki. Bu bunun buna kalmış bir şey. Belki söyleyecek hiçbir şey yoktur gerçekten de. Yani bunu da hani savunacak bir tarafı yoktur belki. Kabul ediyordur. Yani bu suçu da kabul ediyor olabilir dolayısıyla. İlla yana yakına bir... Zaten şu ana kadar hep şiir okudu. Şov yaptı.
0: Çok ciddi. Binlerce sayfalık iddianame var.
1: Evet.
0: Yani 70'ten fazla şahit ve
1: evet, zaman kazanmaya,
0: itirafçı var.
1: Yani...
0: Bu kişiler teker teker çıkıp hırsızlıklarını itiraf ettiler. Suç örgütü içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun için onun adına bu rüşvetleri topladıklarını, hırsızlıkları yaptıklarını söylediler. Pek çok kişi böyle gelip
1: evet,
0: beyanlarda bulundu.
1: Evet.
0: Yani bu kadar ağır ithamlarla karşı karşıya kalan bir kişi hiç mi kendisini hayır efendim bu yalan söylüyor demez mi?
1: Yani normalde demesi lazım. Yalansa yalan der. Değilse de diyorlar zaten de yalan diye. Hani onu da biliyoruz. Ama ya farklı bir taktik düşünüyorsa da onu tabii ki bilemeyeceğim. Ne yapmaya çalışıyor?
0: Buradan bir şey çıkar mı peki? Bu yani savunma yapmama Türk hukuk
1: sisteminde... Savunma yapmaması onun masum olduğu anlamına gelmiyor. Hı-hı. Yani onu aklamıyor da savunma yapmaması. Yazılı verecek bence ya avukatları. Hı-hı. Yazılı da savunacaklardır diye düşünüyorum. Zaten aradaki şeylere de belki itirazlar falan da olmuştur. Raporlar çıktıkça onlara da itirazlar olacaktır falan.
0: Şimdi bu mahkemenin hangi aşamasındayız?
1: Bu da hiç savunma yapmayacağı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Burası ilk derece mahkemesi. Yani
0: burada
1: bunun daha yargıtay istinaf falan
0: bununla anlamadım. Alakalı şu anda son sanıklar artık ifadelerini veriyorlar. Bundan sonraki mahkemedeki süreç nasıl ilerler?
1: İlk derece mahkemesi bir karar verir.
0: Burada,
1: sonrasında yine istinaf ve yargıtay aşamaları
0: ama
1: olur. Bu, suça göre
0: değişiyor.
1: Ama burada bir
0: hüküm yani 2400 yılda mı yargılanıyordu? Bu konu yani 2400-800 yılla 2400 yıl arasında yargılanıyor.
1: Evet.
0: Mahkeme bu konuyla alakalı
1: evet,
0: böyle bir hüküm verebilir.
1: Evet, ilk derece mahkemesi burada bir hüküm kurabilir.
0: Hüküm kurabilir.
1: Evet, verebilir yani. Bir karar çıkacak buradan. Ya da diyecek ki yok burada suç.
0: O karar çıkma aşaması ne kadar sürebilir? Sanığın ifadesi alındıktan
1: uzun
0: sonra.
1: Uzun bir süreç de olabilir. Çünkü bir sürü sanık var burada. Hı hı. Bir sürü şey tartışıldı, konuşuldu.
0: Yani tabii çünkü sadece Ekrem İmamoğlu ile ilgili
1: evet,
0: hüküm verilmeyecek. Diğer
1: bir
0: bütün sanıklarla
1: var,
0: ilgili hükümler
1: evet,
0: teker teker verilecek.
1: Tabii hepsi bir çalışma yani bunların zaman alabilir.
0: Bu ne kadar sürebilir sizce?
1: Bilemiyorum yani uzun sürebilir birazcık.
0: Yani bu senenin sonuna kadar.
1: Çıkabilir tabii.
0: İlk derece mahkemesinin kararı verir.
1: Tabii tabii.
0: Sonrasında istinafa götürürlerse tabii.
1: Tabii.
0: İstinafa kesinlikle gidecek midir? Yani kişi
1: savcı itiraz... da istinaf edebilir dostum. Yani
0: savcı da istinafa
1: aynen,
0: götürebilir. İlla
1: İmamoğlu ve diğerleri de edebilir.
0: Evet.
1: Aynen.
0: Sonrasında...
1: Bazı sanıklar yönünden eğer istinaf edilmeyecek derecede bir karar verilirse kesinleşebilir. Oradaki suç nevine göre, suça katılıma göre yani doğrudan fail mi, yardım eden mi, o suçlunun sanığın sıfatına göre de değişen bir takım cezalar verilecek ya. Ona göre de istinaf edip etmeme hususu var. Yani dosya
0: hüküm,
1: çok karışık bir dosya.
0: Pek çoğu hüküm giyse bile içeride bir süredir yatıyorlar. Alacakları
1: o
0: cezada
1: da
0: düşüp
1: evet, infaz aşamasında
0: sonra tahliye de edilebilirler.
1: Evet.
0: Ama yani bu tahliye olmaları
1: ya da bazılarına
0: da
1: mesela verilen yani, cezanın yatarı azdır. İçeride tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyeler olabilir burada.
0: Bu süreç içerisinde tahliye
1: olabilir.
0: Olabilir.
1: Aha, aynen hı-hı, olabilir. Dediğim gibi o işte suçu yani faaliyetinin ne aşamasında yardım mı etmiş, iştirak mı etmiş, doğrudan yapan kişi mi buna göre de değişecek. Suçunun hangi suç olduğuna göre de değişebilir. Örgüt üyeliği mi düz, işte örgüt üyeliği içerisinde başka da bir şey yapmış mı? Yani bunlarla da dosyada tek tek failler

0: bakımından tek tek, sanıklar bakımından tek tek değerlendirilmesi daha uygun bu durumda. Ama Sayın İmamoğlu'nun şu aşamada ben tahliyesini beklemiyorum. Çünkü zaten suçlandığı çok büyük suçlar var ve cezalar çok yüksek toplandığında.
1: 142 sanırım ayrı suçtan
0: işte,
1: dolayı.
0: İşte yani bunların hepsi toparlandığında, tutuklu bulunduğu sürede göz önüne alınırsa, Sayın Dilek İmamoğlu'nun temennisinin, yani bir sonraki doğum gününün dışarıda geçirilmesi, son doğum günü demişti ya. İnşallah bu son doğum günü olur demişti, artık içerideki son doğum günü mü, dünyadaki son doğum günü mü onu bilemiyorum. Neyi kastetti, o çok tartışıldı. Yani Sayın Dilek İmamoğlu'nun dileği gerçekleşmeyecek gibime geliyor.
1: Geliyor. Çağrı Hocam, şimdi NATO toplantısı zirvesi esnasında ya mahkeme çok uzun süredir devam ediyor. Artık Ekrem İmamoğlu'nun ifadesini, yani ne deniyor ona, savunmasının zamanına denk geldi.
0: Evet.
1: NATO toplantısından bir gün önce başladı. Ve o bunu, efendim NATO zirvesi esnasında bunu getirdiniz, dünyada sesim duyulmasın istiyorsunuz gibi bir şey söyledi. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani Türk yargısı NATO zirvesi gibi uluslararası büyüklükteki, bugün konuştuk, bu büyük toplantıyla Ekrem İmamoğlu davasını denk getirme ihtimali ne kadar olabilir yani?
2: Aksine şunu bile söyleyebiliriz. NATO geldiği hafta oldu. Avrupa Birliği'nden gözetlemek için sözde birileri geldi. Aslında gayet de gündem olabilecek.
1: Değil mi? NATO zirvesinin yani, gündemine taşıyabilirler.
2: Gündemine taşınmak için birilerinin uğraşabileceği, ki bundan 4 sene önce çok büyük ihtimalle bir Alman şansölyesi bunu gündeme getirmek için elinden geleni yapardı. Bugün çok cesaret edemiyorlar. Dolayısıyla oradaki, yani o argüman bana göre boşa düşüyor çok rahat bir şekilde. Öte yandan şunu da söylemek lazım. Aklıma direkt şey geliyor, bu savunma yapıp yapmama konusunda. İngiliz sömürge mahkemelerine karşı Ebu'l-Kelam Azat, Hindistan'da yaptığı savunma aklıma gelir. Ölümsüz müdafaa, tavsiye ederim izleyicilere. Orada İslam esaslarına dair.
1: Evet.
2: Onun yaptığı şey, sonucu belli bir davada kendi mutlak bir özgüvenle tanımadığı bir mahkemeye karşı aslında bir meydan okumaydı.
1: Ama tabii o işgal hükümetine karşı vatan müdafaası yapan
2: birisine müdafaasıydı. Aynen öyle. Tabii ki tanımadığı bir mahkemeye karşı ama davasına inanıyor, çıkıyor, kendini anlatıyor. Menderes 60'tan sonraki mahkemeler, az önce Tuğba Hoca bahsetti değil mi? Savunma yaptılar. Mahkemeyi tanımadıklarını da beyan ettiler. Savunma yaptılar. O da sonucu belli bir mahkemeydi. Bugün sonucu belli bir mahkeme olduğu kanaatinde değilim ben. Devlet adalet dairesini bozan, yani Kınadızade diyelim burada da, Ali Efendi'nin adalet dairesi kavramı, onu da önerelim, güzel bir çalışmadır. Onu bozan bir belediyeciye devlet gereğini yapıyor. Bir soruşturma aklanacak ama ceza alacak. Bunu göreceğiz süreç içerisinde. Eğer gerçekten kendine güveniyor olsaydı bugün, bunu siyasi bir mahkeme olduğu iddiasındaysa eğer, siyasi zeminde çıkıp en azından kendi seçmenine destek gördüğünü iddia ediyor. Kendi seçmenini en azından mutlu etmek için, onları arkasına hizalamak için çıkıp savunma yapmasını beklerdiniz. Eğer burada gerçekten samimi bir durum olsaydı. Ama samimi bir durum yok. Sadece cıvıtmaya çalışıyorlar. Davanın çünkü nizam bir dava oldu. Birçok o medyaya yansıyan suçun da artık hani görüntüler var, açık kaynak verileri olduğu için hani oturduğumuz yerden belli ki burada bir suç var diyebilecek konuma geldik artık. Çünkü bir sürü şey üst üste geldi. Bunu cıvıtmaktan başka, yani odağı kaydırmaya çalışmaktan başka, yani taktik yapmaktan başka elinde bir şey olmadığını görüyor bence. Ve bu yüzden de
1: olayı sulandırmaya
2: sulandırıyor çalışıyor. Ve bir sonraki seçimde istediği bir sonucun çıkması için oturup dua ediyor. Açıkçası bunu söyleyelim.
1: Öyle bir seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Özgür Özel'in iktidar olma ihtimali esnasında Türk yargısına müdahale mi edecekler?
2: Yani şöyle söyleyeyim, bunun için dua ediyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum biliyor musunuz? Bir önceki seçimde Kılıçdaroğlu veya ondan sonra Özgür Özel yönetiminde birçok CHP'liden veya CHP'ye yakın kişiden hep biz kazandıktan sonra yargılayacağız yönünde şeyler duyuyoruz. Ekrem İmamoğlu'ndan da duyduk.
1: Evet. Bu en son şeyde de aynen öyle. Yargılayacağımız kişiler.
2: Demek ki müdahale edecekler.
1: Yani.
2: Demek ki müdahale
1: edecekler. Hakimleri yargılayacaklar.
2: En azından niyet bu demek ki. Veya Kılıçdaroğlu'nun sesini yükselti hatırlayın. Rejimin polisi, rejimin hocaları, rejimin hukukçuları, rejimin yargısı diye itibarsızlaştırmaya çalıştı. Kendince itibarsızlaştırmaya çalıştı kişiler. Bu ülkenin bürokrasisinin ta kendisi.
1: Şimdi o hukuk
2: kendisine
1: lazım.
2: Ne yapacaksın? Geldiğinde ne yapacak o bürokrasiyi? Yargılayacak demek ki. Hukuk
1: ama
2: nerede?
1: Kemal Kılıçdaroğlu şu anda o hukuka muhtaç bir duruma düşmüş durumda. Ve o hukuk sayesinde

0: Şu anda
1: bu yüzden
0: Cumhuriyet Halk
1: değersizleştirmeyin diyoruz ya, bu devlet belli sayı ayaklarının üzerinde duruyor şu anda. Siyaset, bürokrasi, askeriye, bunların her biri birer sayı ayağı. Bu sistemin bu tekerin işleyebilmesi için bunların biri olmadan öteki açık kalacak. Siyaset bunların her birini koordine edecek. Bürokrasi ve askeriye üzerine düşeni yapacak ve ilmiye sınıfı tabii ki. Bunlardan birini bile aksatmamaları gerektiğini, itibarsızlaştırmamak gerektiğini. Bakın 15 Temmuz darbesinden bahsettik. Biz oradaki FETÖ'cü, terörist, asker görünümlü hani insanlara yönelik bu suçlamaları yapıyoruz. Ama TSK'nın kutsallığını, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin, Peygamber Ocağı'nın kutsallığını herhangi bir şekilde ayağa düşürmüyoruz konuşurken. Ama az önce konuştuğumuz yani CHP'nin sorumsuz siyaset dili hem kendi kitlesini buraya hapsediyor hem de bakın olayları yönetirken, krizi yönetirken de bu şekilde vücut buluyor ve bu tehlikeli, bu insanları da korkutan bir şey. Yani Türkiye'de normal demokraside oyun kuralları seçim, kazanırsın kaybedersin. Biz her seçim sonucunda Türkiye'de taşların yerinden oynayacağından korkan bir sürü insan olduğunu biliyoruz. Siyaset bilimci olarak bunu çok net gözlemliyoruz. Ve bunu ortaya çıkaran, bunu bir şekilde sürekli gündemde tutan, sıcak tutan şey CHP tarafından Kılıçdaroğlu Özer. Daha önce Muharrem İnce'nin seçime bir ay kala söylemi nasıl sertleştirdiğini hatırlıyoruz Cumhurbaşkanı adayıyken yargılama meselelerinde. Yani her seferinde bu şekilde bir rövanşist söyleme, sert söyleme bulaştıklarında dediğiniz gibi yargıya müdahale etme niyetini ortaya koyuyorlar.
0: İyi. Çağrı Hocam çok teşekkür ederim. Tuba Hocam çok teşekkür ederim. Uzun ve derinli bir program oldu. Ayhan Hocam çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık geldiğiniz için. Efendim NATO zirvesini konuştuk. Son derece kritik, önemli konuları konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde gördüğü en görkemli faaliyetlerden bir tanesi, zirvelerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nde Ankara'da gerçekleşti. Milli mücadelenin başkenti olan, milli mücadelenin karargahı olan yerde gerçekleşti ve gerçekten de dünyaya bin yıldır burada Anadolu topraklarında yaşayan büyük bir devlet olduğumuzu gösterdik. Her şeyiyle, bütün sembolleriyle, yani Yeniçerisi'nin topuğundan börküne kadar olan o Yeniçerisi'yle, İznik Çinlilerinden servis edilen yemek takımlarına kadar her türlü ince detayın düşünüldüğü önemli bir zirve gerçekleşmiş oldu. Böylece Türkiye savunma sanayinde gerçekleştirdiği büyük devrimleri, atılımları bütün dünyaya gösterme imkanına sahip oldu. Hani Kösler böyle bir şeyle çalmış oldu. Kös'ün sesi de ta Somali'nin Mogadişu'sundan Afrika'da Libya'ya kadar, Halep'in sokaklarına kadar her yerde çınladı. Bu açıdan çınlamaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Çünkü bin yaşında olan bir devlet şu anda dünyada başka yok. Hayırlı geceler efendim.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu Profesör Doktor Aybike Serttaş. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Uluslararası bildiğimiz çok büyük firmaların teknoloji yönetim danışmanlığını yapmış bir isimle Türkiye'de değil, yer küremizde teknoloji alanında insanlık tarihinin kırılma noktalarını yaşadığımız bir devirde neye maruz kaldığımızı ve neyle muhatap olacağımızı yakın zamanda konuşacağız. Çok değerli konuğumuz, söylediğim gibi teknoloji yönetim danışmanı Emre Bilgi ile CERN'e girmiş, orada da araştırmalar yapmış bir isim. Piyasada da, teknoloji piyasasında da galiba efsane diye bilindiğinizi söylediler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey. Aslında biz hep akademiden konuk alıyoruz. Çok nadir akademi dışından konuk alıyoruz. Bazen onların hayatları üzerinden bir hikaye anlatıyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyada da öyle. Saha akademiyi geçmiş durumda.
1: Çok doğru.
0: Bu teknolojik devrimler konusunda. Doğru mu?
1: Çok doğru. Çok doğru. Bir de tabii şöyle bir şey var. Belli dönemler arası özellikle bilişim sektöründe, bilgisayar sektöründe tam yabancıların şey dediği paradigm shift dediği kırılma noktaları oluyor. Şu anda da tam bir kırılma noktasındayız biz. Bu kırılma noktası da bir alanda değil 5-6 alanda oluyor şu anda. Mesela birkaç tane ismen sayayım kırılma alanlarını. Bir tanesi süper computing alanında bir kırılma noktası oluyor. Süper computing ne derseniz devasa paralel çalışan bilgisayarlar. Genelde bunlar birer raf içerisinde olan, rack içerisinde olan sistemlerdir. Ortalama bir süper bilgisayar 150 ile 200 rack içerisinde oluyor. Yani bir data center'ı full dolduran tek bir sistem şeklinde çalışıyor. Şimdi supercomputer'da büyük bir atılım var. Ben hepsine tek tek kısa kısa geleyim.
0: Ama küçük küçük gidelim.
1: Küçük küçük
0: çünkü
1: gidelim.
0: Çünkü birincisi ben dahil ama muhakkak seyircilerimiz çok daha iyi biliyorlardır. Hatta seyircilerimize de söyleyeyim, önden bir 6 saat briefing aldım sizden ve en sonunda kendimi bir tarlaya atmak istedim duyduklarımdan sonra.
1: Emre.
0: Onun için küçük küçük gidelim. İlk soru şunu sormak istiyorum. Bir, biz şu anda neden insanlık tarihinin bir kırılma noktasını yaşıyoruz? Biz bu akşam felsefesini yapmayacağız. Hayatımızı doğrudan toplumu değiştirebilecek bir şey. Rüyalarımız belki değişecek. Bunları konuşmayacağız. Ama neyle muhatap olduğumuzu iyice anlayalım istiyorum. Onun için de sanayi devrimi, matbaanın bulunuşu, bunların hepsinden daha önemli sonuçları olacağı söylenen bir devrim karşımızda.
1: Çok doğru.
0: Bir taraftan yapay zeka, siz suni zeka diyorsunuz.
1: Evet, suni zeka diyorum.
0: Ben de öyle diyeceğim bu seferki yayında. Uzayda bir devrim var.
1: Doğru.
0: Bir diğeri neydi? Üç tane.
1: Kuantum computer.
0: Kuantum, evet. Bunları sırasıyla gidelim ama bize anlayabileceğimiz şekilde anlatın lütfen. Evet,
1: şimdi yani bir
0: neden
1: kere,
0: bir kırılma noktası?
1: Memnuniyetle. Şimdi bir kere dünyada çok büyük bir, Avrupa Birliği'nin çok fazla esamesi okunmuyor ama Çin ve Amerika arasında müthiş bir rekabet var. Bu arada bu üç saydığınızı iki tane daha şey yapabilirim, sayabilirim. Ben supercomputing sayabilirim ve robotlar.
0: Robotlar, evet.
1: Robotlar da çok mühim. Çünkü suni zeka ile yapay zeka ile birlikte bir de robotlarda büyük bir devrim oluyor. Ben 1986'da üniversite okudum. Ben de o zamanlar robotics dersi aldım. O zamanla bu zaman arasındaki temel fark suni zeka.
0: 86'da Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Doğru.
0: Vardı.
1: Yani o zaman
0: öyle
1: vardı
0: mi?
1: Da. Fakat robotlara İnsanlar kontrol ediyordu. Yani robotlar otonom cihazlar değildi. Bugünkü işte kırılma noktası dediğimiz ana fark, robotlar artık bizzat kendileri otonom davranıyorlar. Ve kendileri bir şey... Neden?
0: Çünkü... Yani bu şu demek mi? Kendi iradesi varmış gibi.
1: Aynen öyle.
0: Gibi ama.
1: Aynen öyle. Çünkü yapay zeka humanoid, yani insana benzer robotlara da %100 etki etmiş vaziyette. Çok uzak bir mesafede değil, birkaç sene içerisinde birdenbire

0: milyonlarca robotun hayatımıza girdiğini göreceğiz. Tabii bu endüstri açısından bir sürü tabii sıkıntılar yaratacak. Nasıl yapay zeka veya suni zeka bir sürü sıkıntı yaratacağı gibi robotlar da iş gücünde müthiş sıkıntılar yapacak. İşte diyorlar ki karanlık fabrikalar olacak. Ne demek karanlık? Çünkü artık ışık yakmanıza gerek yok. Robotlar 24 saat çalışacaklar. Bir 8 saatlik shift falan diye bir şey yok. 24 saat çalışacaklar. Bunlar da çıkmak üzere şu anda. Yani humanoid robotların çok büyük miktarda üretime girdiği
1: zamana bekliyoruz.
0: Hangi
1: ülke bunda? Yani dünyada başta dediniz Amerika
0: gene iki
1: ve
0: tane
1: Çin.
0: Ülke. Sadece. Çin ve Amerika.
1: Onun dışında?
0: Yani Avrupa'da da bir takım gelişmeler var ama Çin'de 20'den fazla firma robot üretiyor. Amerika'da da 20'den fazla firma. Tabii bunların büyük bir kısmı elenecek ama kalan birkaç tane firma inanılmaz ileride olacak. Nasıl suni zekada bir sürü firma varsa benim tahminim bir sürüsü elenecek ama birkaç tanesi çok büyüyecek, inanılmaz büyüyecek. Bir de teknolojide devrimlere baktığımız zaman biz bir tarafta evrimler oluyor, bir tarafta devrimler oluyor. Devrimler olduğu zaman ki şu anda devrim çağındayız, evrim çağında değil. Devrimde yeni bir şirket genelde hali hazır şirketten çıkmıyor. Yani hiç duymadığınız bir şirket çıkıyor ve o şirket hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Bunu ben şeye benzetiyorum, 25 sene kadar önce Google'ın çıkmasına benzetiyorum. Ondan önce search engine yani arama motoru yapan yok muydu? Yahoo vardı. Yahoo'dan önce Digital Alta Vista vardı. Ama hiçbirisi onun kadar başarılı olamadı. Diğerlerinin hepsini de sildi yeni gelen oyuncu. Burada da böyle olacak. Robotics'te de böyle olacak. Zaten suni zekada gördük bunu. İşte Anthropic'ler, OpenAI'ler. Önceden hiç olmayan firmalar veya xAI da şimdi bayağı bir uğraşıyor şey yapmaya. Elon Musk'ın kendi şirketi. Şimdi bu arada devrimleri tabii birkaç tane diye saydık ama gittikçe de artıyor sayı. Bir başkası da siz başlangıcını biraz söylediniz. Uzayda sadece roketle gönderme devrimi olmayacak. Uzayda çok yakında veri merkezleri göreceğiz. Bunun şeyleri, nüveleri çıktı şimdi. Önümüzdeki yıldan itibaren fazla uzakta değil 27'den itibaren 2027'de ciddi uzay veri merkezleri göreceğiz. Çünkü uzayda veri merkezi koşturmak, yeryüzünde veri merkezi koşturmaktan insanlar bunu tam olarak anlayamıyorlar ama daha ucuz. Çünkü bunların iki temel ihtiyacı vardır. Enerji ve soğutma sistemleri. Uzayda soğutma sistemini yapmak çok daha kolay. Enerjisi de direkt güneşten alıyor.
1: Bu şu hali hazırda içinde olduğumuz bir süreç mi? Biz değiliz ama yani.
0: İçinde olduğumuz bir süreç. Mesela gene ben sürekli ismini vermek istemiyorum ama
1: verebilirsiniz yani. Çünkü
0: yeni halka açılan SpaceX şirketi var.
1: Evet.
0: Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk'ın. SpaceX resmen başvuruda bulundu birkaç hafta önce uzayda veri merkezleri kurmak için. İlk etapta 10 bin veri merkezi kurmak istiyor uzayda. Şimdi bu çok ciddi bir şey. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce uzaydan internet sağlayacağım dediler. Ve yani bir sürü kişi dalga geçmişti. Şu anda 10.500 uydusu var SpaceX'in. Ve bu 45 bine çıkacak çünkü 45 bin onayı aldı. Bir sonraki hamlede 1 milyona çıkartacağım diyor. Yani Starlink dediği uzaydan erişim sağlayan direkt internet hizmetine. Aynısını veri merkezlerinde yapmak istiyor.
1: Yatırım maliyeti nedir böyle bir şeyin?
0: Valla yatırım maliyeti tabii milyar dolarlarla ölçülüyor. Çünkü bir seferde bir tane veri merkezi yapmak istemiyor. Standart bir küçük veri merkezini paket haline getirmiş. Ürün haline de getirdi. Tanıtımını da yaptı bunlar. Bu arada aynısını Çinliler de yapmak istiyorlar. Çinliler de duyurdular. Biz uzaya veri merkezi kuracağız. İlk etapta her ikisi 10 bin veri merkezinden bahsediyorlar. Tamam küçük veri merkezleri ama 10 bin adet. Öyle olunca yeryüzündeki veri merkezlerinden çok daha canavar, çok daha devasa veri merkezi
1: neden
0: anlamına geliyor. Çünkü küçük küçük ama çok adette yapıyor. Ve işletme maliyetleri çok daha ucuz.
1: O neden?
0: Onun sebebi de şu. Çünkü enerjisini bir kere dünyada herhangi bir kaynaktan almıyor. Mesela dünyadaki kaynaklarda mecbursunuz. Büyük bir veri merkezi kuruyorsanız nükleer enerjiden kaynak almak zorundasınız. Uzayda böyle bir gereksinim yok. Sadece şeyden güneşten alıyor. 24 saat alıyor. Isıyı da içinde oluşan harareti de tamamen uzaya atıyor. Yani orada da bir sıkıntı yok. Halbuki dünyada inanılmaz bir soğutma maliyeti var. Alete verdiğiniz güç kadar bir o kadar da soğutma için harcıyorsunuz dünyada. Uzayda böyle bir ihtiyacınız yok. Tek sıkıntı uzayda bunların güneşten gelen partiküllere karşı korumalısı olması lazım. Onu da çözmüşler. Yani o uyumlu veri merkezleri yapıyorlar. Zaten bu ürün haline getirilmiş. Benim konuştuğum artık gelecekteki inanılmaz bir şey değil. Zaten ürün haline getirilmiş. Mesela gene Elon Musk'ın açıkladığı 150 kW'lık küçük data center'lar yapacağım diyor. Bu veri merkezlerinden de ilk etapta 10 bin tane yapacağım diyor. Şimdi bu bir şaka, bir espri veya olamayacak bir şey değil. Ürün haline getirilmiş, fırlatılma aşamasında, yani bir senesi olan bir şeyden bahsediyorum ben. Benzeri bir olay robotlarda olacak.
1: Bu veri merkezinde mesela neler toplanmış oluyor?
0: Şimdi bir numara yapay zeka için. Çünkü şu anda önceden veri merkezleri kurulumunda normal bir işim yapılıyordu. Şu anda ihtiyacın 1/3'ü yapay zeka için.
1: Bir yani suni farkını zeka için. Anlatır mısınız? Bilişim nedir? Yapay zeka ile nasıl?
0: Bilişim, kullandığımız her şey bilişim. Yani ben bir e-postama bağlanıyorsam bu bir bilişim. Veya bir fabrikayı çalıştırıyorsam diyelim kaynak planlaması sistemi, bilişim.
1: Ama bunda
0: yapay zeka ise kararlar verebilen kendisi, doğru beni yönlendirebilen, yani adeta üst düzey bir teknik uzman, otomatik sistemin kendisi oluyor.
1: Yani şöyle bir şey gördüm çalışırken, tarihte ilk kez insan dışı bir varlık analiz yapıyor, karar alıyor ve strateji geliştiriyor diyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu doğru mu?
0: Zaten kırılım noktası dediğimiz bu zaten. Yani şimdiye kadar tabiri caizse insanlar yönlendiriyordu sistemi. Şimdi adeta sistemin insanları yönlendirdiği bir noktaya doğru gidiyoruz.
1: Bunu yapan ama insanlar. Yani neticede buraya getiren insanlar.
0: Tabii ki, ama işin tabii biraz Terminator filmine doğru gitme ihtimali de var. Çünkü birkaç sene içerisinde suni zeka sistemlerinin insanların zekasını kat be kat aşacağı öngörülüyor.
1: Neden? Onu da izah edin.
0: Çünkü bu teknoloji eğrisi inanılmaz bir, yani şey gitmiyor bu, ne diyelim, lineer gitmiyor bu performans artışı, eksponansiyel gidiyor. Ve ondan dolayı zaten şu anda insan zekasına çok yakın şey sistemleri, suni zeka sistemleri, yakında insan zekasını net bir şekilde aşacak.
1: Çünkü içinde topladığı veri insandan daha fazla olacağı için.
0: Tamamen böyle. Kararlarını daha fazla bilgiyle ve daha doğru verebiliyor. Ve bir saniyenin altında veriyor kararını. Yani bu müthiş bir şey. Yani
1: mesela ne gibi bir şeyin kararını verirken?
0: Mesela çok basit. En basit bir örnek vereyim. İki tane ürünü karşılaştıracaksınız. Bütün bilgilerini topluyor. Bunu bir saniyenin altında yapıyor. Bütün kaynaklara bakıyor. Ve bana birebir karşılaştırma yapıp netice verebiliyor. Bu hiçbir şey. Programlama. Gelecek nesillerde diyorlar artık programlayıcı diye bir şey olmayacak. Yani ben bilgisayar programları, kendim de eski bir bilgisayar programcısıyım, yazmayacağım. Sisteme ben söyleyeceğim, şu şu şu verilere göre, şu şu şu kriterlerde bana program yaz. Bunu yazıyor şu anda sistem. Şimdi bu zaten başlı başına müthiş bir suni zeka zaten. Yani hakikaten burada bir zeka var, bir intelligence var burada.
1: Yani o zaman bir taraftan da sadece teknolojik bir devrim değil, biyolojik sınırları da zorlayan, aşma iddiasında bir durumla karşı karşıya.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi tahmin ediyorum ben yakın bir zamanda bu sistemler kendi bir sonraki sistemlerini programlayacaklar.
1: Ha, artık insanlar düşünmeyecek.
0: Evet.
1: Onlar kendi.
0: Çünkü
1: yani sürdürülebilirliği bu sistemler kendileri yapacak.
0: Çünkü suni zekayı zaten kendisi yapmayı öğreniyor. Yani kendisinin bir sonraki neslini kendi tasarlayacak. İnsanın artık tasarlamasına gerek kalmıyor.
1: O zaman bir suni zekayı da bize anlatır mısınız? Hepimizin az çok fikri var. Ama çok küçük düşündüğümüzü anlıyorum şimdi sizi
0: tabii
1: dinledikçe.
0: Şimdi suni zeka çok basit şeysiyle şöyle. Aşırı büyük bir veri tabanı var. Bu aşırı büyük veri tabanı dünyadaki bütün kaynaklardan toplanmış. Onların hepsini zaten taramış. ve machine learning dediğimiz makine öğrenmesini sağlamış

0: Yani o kaynakların hepsi hafızasında zaten. Ve istediğiniz herhangi bir konuda akıllı karar verebiliyor sistem. Yani diyebiliyor ki atıyorum bu fabrikanın ihtiyacı şudur diyebiliyor. Veya bu uçak üretiminin kanat tasarımı böyle olmalıdır diyebiliyor. Önceden ne yapıyordu? İnsanlar kendilerine yardımcı olan sistemleri kullanıyorlardı. Artık buna ihtiyaç yok. Bizzat kanadın kendisini, uçağın kendisini tasarlayabiliyor. Şimdi hakikaten burada bir akıl seviyesinin bir üstüne çıktığını görüyoruz. Yani o zaman ben soruyorum, bu kadar bilgili, çünkü doktoralı bir sürü mühendise ihtiyacınız var. Halbuki bir suni zeka sistemi zaten onu otomatik olarak yapabiliyor.
1: Peki şimdi küçük küçük anlamayı deniyorum. Cep telefonlarımızda bir takım şeyler var, uygulamalar var. Herkesin bildiği market uygulamaları var, işte sağlıkla ilgili var, şu var, bu var. Bunlar aslında birer zeka parçacığı mı?
0: Doğru. Bunlar birer zeka parçacığı ama çok akıllı sistem de değiller aslında. Evet. Yani bunlar hala tradisyonel bilgisayar kullanan sistemler.
1: Yani bunlar da önceden bir program konulmuş. İşte size yolu gösteriyor.
0: Yani fazla bir yapay zeka yok bunlarda.
1: Oyunu gösteriyor parçacığı gibi.
0: Evet.
1: Şimdi ya da işte ne bileyim Google, Amazon falan gibi şeyler var. Yine uygulamalar var.
0: Bu arada bu saydığınız firmaların hepsinin kendi yapay zeka sistemleri var.
1: Facebook.
0: Öyle hepsinin mi? İçeride yapay zeka sistemleri var. Çünkü farkındalar. Ya diyor bu trene bineceğim ya ben yok olacağım diyor. Bunun farkındalar.
1: Peki burada bunlar çalışırken, bir kısmı çalışırken aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum öğrenebiliyor gözüküyor. Öğrenebiliyor.
0: Doğru.
1: Nasıl öğrenebiliyor? Bizden. Biz neyi nasıl yapıyorsak, değil mi? Bizimle ilgili bir fikir ediniyor. Eğer insanla muhatapsa. Ve buradan da algoritmalar çıkıyor.
0: Ama neredeyse bizi aşmak üzere yani şu manada.
1: Şimdi ben
0: bizim öğretmemize ihtiyaç kalmamaya başladı.
1: Evet. O yani
0: kendi öğreniyor artık.
1: Aradaki farkı anlamak için
0: başta
1: soruyorum.
0: Başta biz öğretiyorduk. Şimdi artık yani ne diyelim bunu küçük bir bebeğe benzetelim. Bebek 0 yaşından diyelim 5-6 yaşına kadar bizden öğreniyor. Ama 5-6 yaşına geldikten sonra kendi öğrenimini kendi yapmaya başlıyor. Bu sistemlerde aynı buna göre.
1: Şimdi belki seyircilerimiz algoritma nedir bilemeyebilirler. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. Aslında biz algoritmayı gün içinde yaşıyoruz değil mi?
0: Doğru.
1: İşte 15 numaralı otobüse bineyim gideyim. 15 numaralı otobüs hep gecikiyor. O zaman ben 17'ye bineyim diye
0: çok doğru.
1: Şey yapıyorum. İşte ne bileyim domatesli makarna çocuğa dokunuyor. Alerjisi yapıyor anladığım kadarıyla. Artık domatesli yapmayayım. Bunların hepsi algoritma değil mi?
0: Doğru.
1: Basit.
0: Çok doğru.
1: Peki alet algoritmayı giderken öğrenerek ne yapıyor? Ve bugün bahsettiğiniz suni zekadaki algoritma deyince ne anlamalıyız?
0: Bugünden yaklaşık bu sorduğunuz soruya çok benzer bir şey. 15-16 sene önce mesela ilk objeleri öğretme, bu suni zekayı öğretmede yani mesela bir aslan resmi gösteriyor, bir kedi resmi gösteriyor, bir insan resmi gösteriyor. Onları ilk tanıtıyordu. Şimdi artık tanıtma diye bir şey yok. Diyor ki bu bir kaplan diyor.
1: Hatta aslanla insanı ayırt edememişti bir seferinde.
0: Aynen öyle. Şimdi ayırt ettiği gibi çok spesifik özel şeyler söylüyor. Diyor ki bu Bengal ormanlarında şöyle bir kaplan diyor. Ve diyor bu şu yani detayını bizden daha iyi tanıyan bir algoritmadan bahsediyoruz. Yani artık emekleme aşaması çoktan geçildi zaten. Zaten şu da belgeliyor. En büyük suni zeka firmaları halka açılmak üzere. Bunlar belli bir maturite. Bir numara Anthropic. İşte yaklaşık 950 milyar dolar değer biçiliyor.
1: 950 aldığı, milyar dolar.
0: Evet yani 1 trilyon bir dolara
1: şirket.
0: Yakın.
1: Bir şirket. Yani bir devletten daha zengin gözüküyor.
0: Aynen öyle. İki numarada bu ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI. O da yaklaşık 850 milyar değer biçiliyor. Tabii borsaya açıldıklarında ne olur bilinmez ama aldıkları yatırım üzerinden değerleme bu.
1: Adamlar 20 sene önce yoklardı değil mi?
0: Hiç yoktular.
1: Kaç senedir varlar?
0: Maksimum 12 sene.
1: 12 senede
0: evet.
1: Bir devletten daha yine büyük bir bütçenin sahibi.
0: Ama bakın teknoloji

0: de geçmişte de hep öyle. Yeni çıkan bir firma, yani mesela şu anda Google yaklaşık 2,5 trilyon dolar ediyor. 20 sene önce Google yoktu.
1: Birkaç devlet.
0: Yani inanılmaz bir şey bu. Mesela bir numaralı değerlemede firma kimdir? Nvidia'dır. Neden Nvidia bu kadar değerli? Nvidia bir tane çip üretiyor. Ne yapıyor? Bu yapay zekaların processing yaptığı, işlem yaptığı işlerin neredeyse tamamında Nvidia çipleri kullanılıyor. O nedenle Nvidia 4.8 trilyon değeri. 4.8 trilyon bir tek şirket. Şimdi tabii Elon Musk gibi değişik zekalı tipler de görüyorlar ki bu kadar masif veri merkezi yatırımı yaptığım zaman artık dışarıdan çip alamam diyor. O nedenle eş zamanlı olarak bir yandan bu veri merkezlerini planlıyor uzaydaki ama bir yandan da o kendisi TeraFab diyor. Devasa da bir fabrika kurmak istiyor. Kendi çipini kendi üretmek istiyor. Çünkü belli bir adete kadar çip satın almak istiyorsanız anlamlıdır. Ama belli bir adedin üstünde bütün karınızı o çip firmasına verirsiniz. O zaman kendiniz üretmeniz daha anlamlı. Ve bunu yapıyorlar ve diyorlar ki 55 milyar dolara bir devasa çip fabrikası kuracağım diyor. Bunun yatırımlarını da almış vaziyette. Yani bu da başlamak üzere. Gene endüstrinin en büyüklerinden Intel'le birlikte ortaklığa giriyor. Avrupa'nın en büyük firması olan ASML, litografi çip yakma makinelerini yapan Advanced Semiconductor Lithography firmasıyla anlaşmış vaziyette. Yani olay bir de custom, kişiye özel, firmaya özel çiplere doğru gidiyor. Eskiden birkaç firma çip üretirdi. Şimdi öyle değil. Bütün yapay zeka firmaları kendi çiplerini kendileri üretiyor.
1: Yani kişiye özel dediniz ya, doğru anladım değil mi?
0: Evet. Bize yani de, terzi usulü gibi hazır de, almak istemiyor.
1: Bize de mi çip yerleşecek?
0: Bir kere bize çip zaten yerleşmeye başladı.
1: Yani kişiye
0: başladı.
1: Özel derken onu mu kastettiniz?
0: Ben onu kastetmedim. Ben şunu kastettim. Hazır çipleri alıp bilgisayarlara takmak yerine kendi çipini tasarlayıp kendisi üretip kendi kullanması. Yani alt bileşenleri de bu sunucu denilen yapay
1: kimseye
0: zeka.
1: Kimseye bağımlılığı olmayacak şekilde yürüyor.
0: Dikey entegre olmak istiyorlar. Yani programından çipine, hızlandırıcılar, accelerator'larından, bağlantı birimlerine her şeyini kendileri yapmak istiyor. Çünkü tabii ki karını başka firmaya devretmek istemiyor. Ondan da yani ben mesela Nvidia'nın gelecekteki belki 5-6 senede bu kadar yüksek değerlemede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her firma kendi çipini üretmeye çalışıyor. O zaman talep düşecek ona. Çünkü kendi çiplerini kullanacaklar. Ondan çip satın almayacaklar. Şu anda yüksek değerleme olmasının sebebi herkes onun çipini kullanıyor. Bu firma da
1: bir
0: bu
1: anda
0: arada,
1: da sıfırlayabilir yani.
0: Bir anda sıfırlayabilir. Bu firma bu arada sadece grafik işlemeyle başladı. Yani normal ev bilgisayarlarının oyun oynamak için grafik işlemci kartlarını tasarlayarak başladılar. Sonra fark ettiler ki grafik işlemcileriyle kayar nokta işlemcileri yani floating point dediğimiz bilimsel işlemler aynı şekilde çalışıyor. O zaman dediler biz bu grafik kartlarını neden grafik dışı işlemlerde kullanmayalım dediler. Ve buna da şey dediler, orijinal isimleri Graphics Processing Unit'ti. Bu genel işlemcilere şey diyorlar, General Purpose Graphics Processing Unit. Yani temeli aynı ama grafik için kullanılmıyor, yapay zeka için kullanılıyor. Çünkü prensibi ve çalıştırma mantığı tıpatıp aynı. Yani matematiği aynı. Çünkü bu işin sonu matematiğe. Siz bu arada şeyi sordunuz, algoritmayı sordunuz. Bu da biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış meşhur bir Arap bilim adamı Al-Khwarizma'dan geliyor.
1: Ama biz evet algoritmayı şundan sordum. Çünkü yani o İngilizcesi algoritmalar sayesinde şimdi artık yeni toplumlar inşa edebiliyorlar. Dediğim gibi biz bu akşam onları konuşmayacağız ama
0: tabii işin ben felsefesine zaten girmek istemiyorum
1: ve
0: ama
1: hayatımıza nasıl yansıyacağını düşününce dehşete
0: şimdi
1: de
0: şimdi hayatımızda müthiş
1: insan
0: değişiklikler olacak, o net. Ha,
1: oralara gitmeden algoritmadan buyurun devam edin.
0: Şimdi algoritma şöyle, bu Bağdatlı bilim adamı iki tane veya üç tane temel şeyi buluyor. Hintlilerden sıfırı alıyor. Çünkü Batı'da o zamanlar matematikte sıfır yok. Yani Roma matematiğinde sıfır diye bir konsept yok. Hintliler buluyorlar sıfırı, o sıfır konseptini alıyor ve bununla birlikte algebra dediğimiz cebiri geliştiriyor. Zaten kitabının ismi El Cebir. Yani denklem. hadisesini geliştiriyor. Bu da matematiğin temelidir zaten.
1: Evet.
0: Bunu yapıyor. İkinci bulduğu da algoritmayı buluyor. Yani bir şeyi yapmanın birinci adımından son adımına kadar adım adım gitme prosesini buluyor. Bunu daha sonra tabii Batılılar 1250'den sonra çok fazla bizim topraklarımızda gelişme olmadığı için
1: bu konuda
0: Batılılar bunu alıyorlar ve çok ilerletiyorlar. İlk bilgisayara geçiş de şeyde oluyor. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda 1918'de Almanların encryption yani kriptolama cihazını bulup bütün ordulara mesajlarını kriptoyla geçmeleri. Ki bunu mekanik bir bilgisayarla yapıyorlar. Enigma adı altında bir mekanik bilgisayarla yapıyorlar. Bunun zıttı yani bunun algoritmasını kıran sistemi de İngilizler yapıyor. 1938'de tam İkinci Cihan Harbi'nin başlangıcında. Ve Almanların bütün şifreli gönderdiği mesajları kırıyorlar. Ve o bilgisayar da mekanik bir bilgisayar.
1: Ve biz hala o mekanik bilgisayarı kullanıyoruz.
0: Yok artık mekanik bilgisayarlar yok. Yani o bir nevi eski şey vardı. Hesap makinelerinde Fasit diye bir marka vardı. Kol çevirerek hesap yapıyordu. Mekanikti ama bir şeydi. Hesap makinesiydi. Mekanik. Şimdi tabii onlar kalmadı. Mekanik makinelerden sonra tüplü devreler devreye girdi. Bu ne zaman oldu? 1940'lı yılların başında oldu. Tüplerden sonra da 50'lerin başında ilk mikroçip bulundu. Tüplü devre ve mikroçipleri de ilk Amerikalılar kullandılar. Bir tanesini 42-43 yıllarında yaptılar. İlk bugünkü anlamda computer yaptılar. Daha sonra da 45 gibi ilk şey yaptılar. Artık entegre devre kullanmaya başlayan prototip makineleri yapmaya başladılar. Hatta ilk makinenin tasarımcısı da MIT laboratuvarlarıydı Amerika'da. O zamandan beri müthiş bir gelişme oldu. Bu arada bunların kullandığı mimari de Macar bir fizikçi bilim adamının kullandığı von Neumann architecture diye geçer. Yani bugünkü biliyorsunuz en basit anlamıyla bütün bilgisayarlar 0-1 mantığında çalışır. Yani arka arkaya dizilmiş trilyonlarca 0-1'in nasıl çalıştığı. Bu mimariyi ilk yazan 1945'te von Neumann'dır. Ve ona göre de bilgisayar üretilmiştir. Şimdi bu arada başta konuştuğumuz konulardan bir tanesi de kuantum bilgisayar diye bir şey gümbür gümbür geliyor. Kuantum bilgisayar ilk defa von Neumann mimarisini kullanmayan bilgisayarlar. Bir nevi
1: yani
0: insan...
1: şu ana kadar kullandığımız bu anlattığınız 0-1'ler.
0: Çok doğru. Bu arada çöp olmayacak şu ana kadar kullandığımız. O da olacak ama bu yeni ne diyelim ultra zeki bilgisayarlarda çıkacak. Quantum computing. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum açıklama olarak. Newton fiziği var. Makro fizik Newton fiziğidir.
1: Yani?
0: Yani bildiğimiz normal mesela iki objenin çarpışması. Bu Newton fiziğidir. Veya herhangi bir objenin dünya tarafından yer çekimiyle çekilmesi. Newton fiziğidir. Newton fiziği Einstein relativity fiziği çıktığı zaman yok olmadı. İkisi de yan yana devam ediyorlar. Ama atomik partikül...
1: Çünkü o fizik kuralı da yok olmuyor. Neticede yaratılışta o fizik kuralı var.
0: Çok doğru. Yani bu şey gibi değil. Benim bu telefonum eskidi, yeni telefon onun yerine geçecek değil. Bu da olacak ama bundan tamamen farklı başka bir mimaride olacak. Yani önümüzdeki çok fazla bir zaman da yok. 2030'dan sonra yani 4 sene sonra ben öngörüyorum ilk ticari kullanımlarının olması... Hem kuantum bilgisayarlar olacak, tabii ilk etapta aşırı pahalı ve aşırı üst uç.
1: Ne demek? Önce onu söyleyin. Kuantum bilgisayar
0: hemen,
1: ne demek?
0: Hemen onu anlatayım. Şimdi von Neumann mimarisindeki bilgisayarlar, yani şimdiye kadar ne diyelim, geçtiğimiz 75 senedir kullandığımız bilgisayarlar seri mantıkta çalışıyor. Yani ne? Birinci işlemi yapıyor, ikinci işlemi yapıyor, sıralı üçüncü işlemi yapıyor, dördüncü işlemi yapıyor. Süper bilgisayarlar bile ki von Neumann'ı gene kullanan standart bilgisayardır sadece paralel işlerler. Onlar bile adım adım yapıyorlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü işlemi. Sadece birden fazla bilgisayar aynı anda çalışıyor. Kuantum ise tamamen farklı bir

0: şey. Bunu şuna benzetiyorlar kuantum bilgisayarlar. Artık bu arada 0 ve 1'lere bit deniyor. Yani 0 biti, 1 biti. Kuantumda ise qubit deniyorlar. Kuantum biti diyorlar. Farkı nedir? Normalde bir bu bilgisayarların içine transistör denilen bir sürü devreler var. Her bir transistör ya 0 olur ya 1 olur. Yani şeyi bellidir. Veyahut da buna on off diyebilirsiniz. Yüksek alçak diyebilirsiniz voltaja göre. Ama temel karşılığı 0 ve 1'dir. Kuantumda ise 3 ayrı şey olabiliyor. 0 olabiliyor, 1 olabiliyor, hem 0 hem 1 olabiliyor. Şimdi bu normal bilgisayarda olmayan bir şey.
1: Onu para üzerinden izah etmiştiniz.
0: Hemen
1: demir
0: ben
1: para.
0: İzah, bunu şeyle benzetiyorlar. Ya benim bir bozuk param varsa mesela futbol maçlarının başında ne yapıyorlar? Yazı tura fırlatıyorlar onu. Fırlatıyor, yere düşüyor para, yazı veya tura diyor. Diyelim yazıya 0 diyelim, turaya da 1 diyelim. Belli net. Kuantumda
1: yani
0: ise...
1: Yani ya bir yazı çıkacak ya tura çıkacak. Eski
0: ama arası yok. Ya o ya o. İki tane ihtimalimiz var. Kuantumda ise bu parayı ben masanın üstüne koyuyorum. Bir fiske atıyorum, çeviriyorum parayı. O paranın yazı mı tura mı çıkacağı belli değil. Ta ki ben neticeyi alana kadar.
1: Yani o belirsizlik kâhı.
0: Belirsizlik.
1: Yer kürede aslında var olan bir şey. Yani bir
0: İnsan
1: saniye
0: beyni
1: sonra
0: tamamen böyle
1: bilmiyoruz.
0: Çalışıyor. Tamamen
1: hiçbir şeyi bilmiyoruz.
0: Aynen öyle. Ve
1: onu mu
0: en son
1: ediyor?
0: Anda yani ne diyelim computation'ın hesaplamanın sonunda çıkıyor. Ama tek fark da bu değil. Şimdi birincisi o söylediğimiz yazı tura
1: yani
0: ben...
1: aslında orada mantığında bir enstantane mi yakalamış oluyor? O belirsizlik belirsizlik her yani
0: belirsizlik güç veriyor sisteme.
1: Hayır şey demek istiyorum yani aklı olan herkes bu, işte bir saniye sonranın belirsiz olacağını kabul etmek zorundadır.
0: Doğru. Çok doğru. Ama birkaç şey daha yapıyor
1: buradaki
0: aynı anda.
1: Buradaki belirsizlik nasıl bir belirsizlik?
0: Şöyle bir belirsizlik. Şimdi gene bir örnekle ben vereyim. Mesela tradisyonel bir bilgisayara bir labirent örneği verin. O labirentin çıkışını bulması bilgisayar sırayla bütün yolları arayarak oluyor. Birinci yolu arıyor. Kapalıysa çıkış yoksa geri dönüyor ikinci yolu arıyor. Kapalıysa geri dönüyor üçüncü yolu arıyor. Şey ise kuantum kompüter ise şu mantıkta çalışıyor. Adeta onu o labirente su bastırıyor. Aynı anda paralel olarak her tarafına su bastırıyor. Ne taraftan kaçak varsa yani kaçak demek çıkış yolu demek. Varsa bir saniyede çıkış yolunu buluyor. Birinci tip eski tip bilgisayarda olduğu gibi deneme yanılma deneme yanılma gitmiyor. Bütün formülleri aynı anda deniyor. Belirsizlik bundan dolayı zaten. Aynı anda deniyor ve neticeyi bir saniyede buluyor. Tabii bunun gerçek hayatımıza implikasyonu şöyle olacak. Mesela banka şifrelerini kuantum kompüter bir saniyede kırıyor. Normal bir bilgisayarda 1000 sene sürecek bir şifreleme.
1: Aradaki fark bu mu? 1000 seneyi?
0: Bir saniyeye indiriyor.
1: Bir saniyeye indiriyor.
0: Çünkü bir tanesi seri çalışıyor, öbürü ise paralel çalışıyor. Aynı anda bütün ihtimalleri deniyor ve neticeyi bir saniyede veriyor. Bu çok önemli bir fark. Başka farklar da var ama. Kuantum kompüterler yani yeni sistem. Bu arada bunların programlaması tamamen farklı olacak. Yani zaten çıktı programlar, ileriki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda programlama modelleri hazır. Daha da fazla programlamalar çıkacak. Yani şu manada bunu söylemeye çalışıyorum. Şu cep telefonunun tam olarak yerine geçmeyecek bu. İlk başta çok büyük sistemlerde olacak. Ve muhtemelen aynı anda olacak. Yani tahmin ediyorum ben volume modeller gene tradisyonel bilgisayarlar olacak. Value dediğimiz özel modellerde kuantum olacak.
1: Onları kim kullanacak?
0: Şimdi mesela iş yerleri şöyle bir şey yapacak. Hesaplama yaparken normal bir hesaplama yapacak. Tıkandığı noktada ihtiyaç istediği tek bir çözümü kuantuma yollayacak. Ve kuantum oranın yani
1: kriz çözücü,
0: hızlandırıcı diyelim. Yani spesifik problemleri çözücü bir sistem olacak kuantum. Bu arada bir iki farkından daha bahsetmek istiyorum kuantumun. Bir tanesi dedik bu aynı anda birden fazla state'e sahip olabilmesi. Yani 0-1 veya hem 0-1 olabilmesi. İkinci bir şey de bunu biraz ben Allah'ın

yaratmasına biraz benzetiyorum. İkilem sistemi var kuantumda. Her bir qubit tek değil, çift. Qubitlerden bir tanesi durumunu değiştirdiği zaman, sıfırken bir olduğu zaman, onun eşi çok uzakta da olsa

0: Bunun gibi bir sürü örneği var. Beka diye bir şey yok diyorlar. Yani sonsuzluk diye bir şey yok. Mutlaka sonu var her sistemin diyorlar. Ve bir sistemden öbür sisteme de sürekli değişim ve dönüşüm oluyor. Bunun eski adı tebeddülat tahavvülat. Yani sürekli gece gündüz olmaya çalışıyor. Gündüz gece olmaya çalışıyor. Mevsimler bizim zannettiğimiz gibi dört değil, iki tane mevsim var aslında. Yaz ve kış var. İlkbahar ve sonbahar ara mevsimler. Yani tamamen geçiş mevsimleri. Hep bir taraf. Yani saatin sarkacı gibi, duvar saatinin bir taraftan öbürüne sürekli dönüşüm oluyor. Quantum computing de tam bu mantıkta çalışıyor.
1: Şimdi siz bunu
0: bu arada insan beyni de bu mantıkta çalışıyor. Bir quantum computer insan beyni.
1: Bunu anlatırken demiştiniz ki hemen arkanızdaki ağacın, şimdi araya gideceğiz ama onun üzerinde de düşünelim. Aslında tabii bu ki bildiğimiz bir şey ama o anda söylenince tefekkür etmeye sebep oluyor. Arkanızdaki ağacın bütün yaprakları birbirine benziyor dediniz. Bu aynen adetlerden öyle sayarken. Ama bu yapraklardan hiçbiri birbirinin aynısı değil. Her biri unik.
0: Aynen öyle. Tek bir ağaçta 1 milyon yaprak varsa bütün yapraklar birbirine inanılmaz benzer ama aynı değildir. Tek tek ölçerseniz 1 milyon yaprağı, 1 milyonu da farklıdır. Ve bir başka örnekte mesela kışın kar yağıyor. Kar taneleri genelde altıgendir. Ama altıgenin içerisinde dantel gibi küçük şeyler var, detaylar var. İnceliyorlar 1 trilyon tane kar tanesini. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri birbirinin aynı
1: şimdi
0: değil.
1: Şimdi araya gidelim, geri dönelim. Tam bu kaldığımız yerden devam edelim.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Evet, kar tanesinde kalmıştık.
2: Amerikalılar buna affinity diyorlar. Benzerlik. Ama aynı yok. Hiçbir kar tanesi yani.
1: Peki şey... matematikçi olarak ne diyorsunuz buna? Bir de matematik aşığısınız.
2: Şimdi
1: aşığı
2: ben gerçekten çok sevdiğim bir şey. Ben Alman lisesindenim ve en sevdiğim tek ders diyelim matematik ve fizikti. İki tane dersi çok seviyordum. Sonradan ben çok tarihe falan merak saldım ama esas olayım matematikti. Matematik bu arada bilgisayarın temelidir. Çünkü bilgisayar matematik artı lojik, mantık demektir. Bu ikisinin birleşimi ki lojik de zaten, mantık da zaten matematiğin bir parçası.
1: Peki kar tanesine matematik ne diyor?
2: Şimdi kar tanesi şunu ortaya koyuyor. Zaten aslında nereye bakarsanız bakın evrende tesadüf yok. Hiç yok. Yani ben 58 yaşındayım. Ben şu ana kadar tesadüfe denk gelmedim. Yani bir matematikçi olarak söylüyorum. Yok böyle bir şey. Çünkü nereye bakarsanız bakın tesadüf yok. Mutlaka ve mutlaka ayrım ve ne diyelim özenli bir mimari var. Şimdi ya bu kadar çok tesadüf olamaz. Yani bu kadar özenli bir mimari isteseniz yapamazsınız. Hani İtalyanlar güzel bir espri yapıyorlar.

0: Diyorlar ki ben çok güzel diyor pişmemiş makarna koysam, su koysam, ateş koysam, domates koysam, kıyma koysam, parmesan peyniri koysam bu diyor güzel bir bolognese soslu makarna olabiliyor mu diyor. Bir trilyon yıl beklesem olur mu diyor. Olmuyor. Bu kadar basit bir örnek değil. Yani basit bir makarna yapımında bile tesadüf yoksa evrende nerede tesadüf var? Hatta tam tersi. Evrende bıraktığınız zaman her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Yani ne diyelim? Ayrışmaya ve bozulmaya doğru gidiyor her şey. Eğer düzelmeye ve bir düzene, bir bilgisayar gibi bir sistem haline getirmek istiyorsanız birisinin müdahalesi gerekiyor. Müdahalesiz hiçbir şey iyi gitmiyor. Bu arada firmaların yönetiminde de böyledir. Siz yönetmezseniz firma dağılır. Hiçbir zaman firma daha iyiye gitmez. Yani sizin özenle ve müthiş bir titizlikle yönetmeniz lazım. Evren de böyle. Siz bu uğraşıyı göstermediğiniz zaman kaos ve ne diyelim bozukluk ortaya çıkıyor.
1: Peki kuantum nasıl, yani o belirsizliği, bir taraftan belirsizlik var, bir taraftan hiç tesadüf yok diyorsunuz.
0: Kesinlikle
1: evrende
0: yok.
1: Kuantum o açıdan ne demek?
0: Ben biraz yani, insan beynine bunu benzetiyorum.
1: Buyurun.
0: İnsan beyni de biliyorsunuz nöronlar halinde çalışıyor ve bulduklarına göre bilim adamlarının bir nöronun 9 nöronla, çevresindeki 9 nöronla interaksiyonu, bağlantısı var. Ve bir saniyede hepsi birden çalışıyor. Artı bizim hafızamız biliyor musunuz suya yazılıyor. İnsan beyninin hafızası beyin içerisinde, beynin yüzdüğü bir su var, bir sıvı var. O sıvıya yazıyor bütün şeyleri. Yani beyin, ellediğimiz beyin veya elleyebileceğimiz beyin aslında sadece compute, yani processing yapan, iş yapan tarafı. Hafızası suya yazılıyor içindeki. Yani sıvı diyelim, su demeyelim ama beynin içerisindeki sıvıya yazılıyor. Benzeri bir şey kuantum bilgisayarlarında var. Bu arada kuantumun ben biraz tradisyonel bilgisayarlardan farklarını birazcık bahsetmek istiyordum. Kübitler ikişer tane demiştim. İkisi her zaman birbiriyle bağlantılı. Tam belirli olmayan state'i var demiştim. Yani sıfır olabilir, bir olabilir. Aynı anda hem sıfır hem bir olabilir. Netice verene kadar. Tabii şu ana kadar kuantumun problemlerinden bir tanesi de kuantum işlemciler müthiş soğutma gerektiriyor. Biliyorsunuz evrendeki absolut sıfır derece -273 derece santigrattır. Yani bu sıfır Kelvin diye geçer. Kuantum bilgisayarlarda -270 seviyelerinde çalışıyor. Yani müthiş bir soğutma ihtiyacı var. Zaten bundan dolayı ilk kuantum bilgisayarlar nasıl diyelim operasyonu çok pahalı olacak. Çünkü bu şekilde. İkinci problemi de şu anda kuantum bilgisayarların öngöremedikleri hata, error veriyor sistem. Bunu ayırmaya çalışıyorlar şu anda. Fakat 15 senedir üstünde uğraştıkları için, bu arada kuantumun ilk aynı von Neumann architecture nasıl 45'te çıktı, sistemlerde 50'li yılların sonunda 60'lı yıllarda çıktığı gibi, ilk kuantum computer konsepti 1980'de çıktı. Ama araştırmalar 2000'li yıllarında başladı. Ve ben şöyle düşünüyorum, %80 bitti araştırmalar. Yani bunların ticari sistem haline gelmesine çok yakınız. İddialar 2030 ya da 32'de sistemleri göreceğimiz. Tabii nasıl zamanında mesela IBM'in mainframe sistemleri vardı, ilk 1960'da çıkmıştı. Sadece bankalar alabiliyordu çünkü çok pahalıydı sistemler ama bankanın da ihtiyacı vardı. Çünkü gün sonu faiz hesabı yapması lazım ve General Ledger dediği defter tutmasını da bunun üzerinde yapması lazım. İnsanlara güvenmiyor. Başladığı gibi daha sonra şunlar da birer bilgisayar ve o zamanın mainframe'inden 100 kat daha güçlü bilgisayar bunlar. Olduğu gibi şeyde, quantum computing'de başta üst uç noktalara çıkacak. Ondan sonra yayılacak. Ha ben Emre Bilgi olarak bir süre sonra cep telefonu da quantum olabilir mi? Olabilir.
1: Olursa nasıl olur?
0: Ama bunu 5 senede beklemiyorum. Yani bunu 15-20 senede bekliyorum.
1: Nasıl bir şey olur kuantum olursa?
0: Bir kere bu formatta olacağını zannetmiyorum ben. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz, beyin çipinden bahsettiniz. Bu da başladı.

0: Birkaç yüz tane maymuna beyin çipi takıldı. Şu anda
1: yani insanlaştırıyorlar maymunu.
0: Şimdi ilk etapta bu maymunlara şey öğretmişler. Pong diye eski uyduruk bir tane bilgisayar oyunu vardır. Bir tane çubukla topu fırlatıp tutuyorsunuz. Maymunlar oynayabiliyor bu oyunu. Şu anda beyinlerine çip takılan maymunlar bu oyunu hiçbir şeye dokunmadan oynuyorlar. Yani beyninden oynuyor. Ekranda görüyor, o topa vuruyor. Yani adeta bir tenis raketi gibi vuruyor. Bunu beyninden yapıyor. Şu anda 6 tane insana da takıldı çip. Bu gene aynı insan tabii, bayağı gelişmiş bir insan olduğu için Elon Musk'ın Neuralink diye bir şirketi var. 6 kişiye taktı beyin çipi. Bunlar genelde felçli insanlar. Yani yürüyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Beynine çip taktığı zaman mesela elektrikli sandalyesini otomatik olarak yürütüyor. Herhangi bir şeye dokunmadan. Yani beynindeki komutla yürütebiliyor. Bu ilk aşama.
1: Bacağını yürütemiyor ama.
0: Bacağını yürütemiyor ama beyninde düşüyor. Sağa git diyor beyniyle. Otomatik olarak elektrikli sandalyesi sağa gidiyor. İkinci bir şey diyor ki, sırada diyor Alzheimer'ı yok edeceğim diyor. Alzheimer biliyorsunuz yaşlılarda olan bir hafıza erişimi rahatsızlığı. Gene bilim adamları şunu saptıyorlar ki, insan hiçbir şey unutmuyor aslında.
1: Yani hafıza aslında yok olmuyor.
0: Hiçbir zaman yok olmuyor. Ama ne yok oluyor? Bizim hafızamızdaki bütün bilgilerin bir adresi var, iki bilgi var. Yani adres ve data var. Data yok olmuyor, adres yok oluyor. Yani onun nerede olduğunu gösteren ok yok oluyor. Beyne çip takarak diyor ki, bütün hafızayı yedekleyeceğim diyor, adresin kaybolmayacak diyor. Böylelikle önümüzdeki birkaç sene içinde, bilemiyoruz kaç sene sürecek ama, Alzheimer kalmayacak diyorlar. Çünkü hafızamızı komple yedeklemiş olacak. Bu daha başlangıcı ve bunlar biliyorsunuz kablosuz interneti de içinde olan sistemler. Yani aynı zamanda da dışarıya bağlantılı. Yani ben şunu öngörebiliyorum. Önümüzdeki herhalde çok uzun bir süre sonra değil, ilk etapta bu yani felçli insanlar kafasından bir mesela Google sorgulama yapabilecek. Hiçbir sıkıntı yok burada. Bunu yapabiliyor, bunu çalıştırdılar şu anda. Yani ben fiktif ilerideki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda denediler.
1: Kafasında Google sorgulama yaparken ekran falan değil, kendi beyninden
0: kendi
1: mi cevap alacak?
0: Kendi beyninden kendi ve otomatik konuşacak. Cevap geliyor ki beynine.
1: Yani çok basit bir şey. En yakın eczane nerede diye düşüneceğim.
0: Yani yarı android oluyoruz.
1: Öyle mi?
0: Yarı insan, yarı robot oluyoruz. Bir kere bu net.
1: Robotlar da yarı insan.
0: Aynen yarı. Öyle. Robotlar insanlaşıyor, insanlar da robotlaşıyor.
1: Gerçekle gerçek olmayan, suni olan arasındaki fark da şu anda bile görüyoruz. ChatGPT'de bir sürü insan sohbet edebilir. Uzun süre karşısında bir insan olduğunu zannedebilir. Çünkü beni üzüyorsun falan da diyebiliyor.
0: Tabii ki
1: ama
0: diyebiliyor.
1: Ama halbuki gerçek değil. Ama bizim gerçek algımızı, bunlar tabii ayrı tartışmalar, temelden dinamitliyor gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Bir de ben aklıma geldi, isim vermeyeceğim ama bir 8-10 sene önce bir kitap yazıldı, Homo Sapiens diye. Ondan sonra devamı da yazıldı. Yani denildi ki bu insanlar son pür insanlar dediler. Bundan sonraki insanlar işte yarı android, yarı robot insanlar olacak. Buna doğru biraz dört nala gidiyoruz.
1: Evet, bir taraftan insan insansızlaştırılıyor, robot da insanlaştırılıyor.
0: Aynen öyle. Yani robotun daha fazla insanlaştığını görüyoruz, insanın da robotlaştığını görüyoruz. Ve ben şunu da görüyorum. Ben hayatta benim beynime çip taktırmam diyen insanlar bence sıraya girip ilk taktıranlar olacak.
1: Para ödeyerek.
0: Evet. Yani çünkü mesela şöyle şeyler öngörülüyor. Diyor ki, ben oraya diyor 100 tane lisan yükledim diyor o çipin içerisine. Ben senin beynine onu taktığım anda bir saniyede 100 lisan konuşacaksın diyor. Çünkü bütün onların kelime dağarcığını, gramatiğini hepsini yüklemiş oluyor. Ve bir saniyede siz bilmediğimiz 100 lisan konuşabileceksiniz. Şimdi bunları isteyecekler. Çünkü tabiri caizse ne diyelim, zekası artırılmış insanlık geliyor. Zekası artılmış insanlık olduğu zaman niye ben geriye kalacağım diyecek bir sürü kişi.
1: Tabii bir taraftan yani teknik iyi olan kötü olan bir şey değil de nasıl kullanıldığına bağlı.
0: Kesinlikle
1: ve
0: böyle.
1: Ve böyle bakınca da.
0: Zaten bütün teknoloji de öyle.
1: Bakınca
0: siz
1: da,
0: nasıl kullanıyorsunuz?
1: Evet, Allah korusun şeytani şeye de çok açık.
0: Tabii zaten bütün teknolojiler, yani insanlığın başından beri, ben insanlığın taş devrinden geldiğine inanmıyorum. İnsanlar başından beri sophisticated ve her zaman kullandıkları yapı sophisticated. O teknolojiyi her dönemde nasıl kullandıkları önemli. İyi için mi kullanıyor ki? İnsanlığın faydası için mi kullanıyor, zararı için mi kullanıyor? Bunun kararını da insanlar veriyor, başkası vermiyor ki. Yani böyle bir teknoloji çıktı diye teknoloji suçlamanın bir anlamı yok. Biraz da ben şeye geçmek istiyorum. Şimdi hep kuantum bilgisayar dedik ama bir de tradisyonel von Neumann architecture, yani bildiğimiz binary computing dediğimiz 0-1 kullanan bilgisayar sistemlerinde de müthiş ilerlemeler var. O da durmuyor. Hı. Şimdi mesela 10 sene önce ilk defa Çin dünyadaki en büyük süper kompütürler listesinde 2016'da bir numaraya yerleşmişti. Sonra bir daha ilk 10'a girdi ama birinci olamadı. 22 Haziran'da, yani yaklaşık 15 gün önce Hamburg'da açıklanan 67. Top 500 dünyanın en büyük süper bilgisayar listesinde Çin sistemi tekrar birinci oldu. Şimdi bu da çok mühim.
1: O ne diyor?
0: Şimdi o da şunu söylüyor. Yaklaşık 13,5 milyon çekirdekli bir sistem yapmış. Şimdi şunu ben enteresan buluyorum. 10 seneki önce sistem Amerikan çipleri kullanıyordu. Amerikan işletim sistemi kullanıyordu. Amerikan bağlantı bilimi kullanıyordu. Amerikan veri depolama sistemi kullanıyordu. Çin sistemi. Bugünkü 10 sene sonraki sistem çipi kendi tasarlamış. Öğrendiğim kadarıyla benim Huawei firması tasarlamış çipi. İşletim sistemi tamamen kendine ait. Bağlantı birimi tamamen kendine ait. Veri depolaması tamamen kendine ait. Yani unik, kendi sıfırdan bir sistem üretmiş ve bunun da dünyadaki en büyük sistemini yapmış. Bunlar şeyle ölçülüyorlar, en büyük sistemler. Exaflop dediğimiz 10 üzeri 18, yani 1 koyun, 18 tane sıfır koyun işlem yapabiliyor bir saniyede. 2,2 exaflop verebiliyor bu sistem. Ve Amerika'nın senelerdir birinci olduğunu düşürdü. Kendisi birinci oldu şu anda bu sistem. Şimdi tabii bu enteresan bir olay. Yani başta benim söylediğim bu yarış ABD ile Çin arasında geçiyor, teyit ediyor. Net bir şekilde. Çünkü bu da tradisyonel sistemlerin en büyüğü dünyadaki. Bu da çok prestijli bir şey. Yani süperkompütür listesinde birinci olmak. Bu da açıklandı yani. 22'sinde Hamburg'da, Almanya'da açıklandı. Bir yandan da tradisyonel bilgisayar dünyamızda durmuyor. Orada da inanılmaz atılımlar var. Yani kuantum bir taraftan gelişiyor, bir taraftan da standard binary computing de çok ilerliyor. Yani bir yandan da beyne çip konuştuk, o ayrı bir faz. Bence geleceğimiz noktalardan bir tanesi de robot sistemleri de inanılmaz ilerliyor dünyada. Robotlar dediğim gibi primitif şeylerken şu anda kendileri düşünebilen, kendileri aksiyon alabilen sistemlere doğru gidiyorlar. Bunlar sadece fabrika kullanımı için değil. Mesela bir yaşlı bakımı, küçük çocuk bakımı veya en basit, yani siz evinizde kendi şeyiniz, bahçenizi, çimlerini biçmek istiyorsunuz. Niye siz biçiyorsunuz? Bunu robot biçebilir. Evde yemek yapıyorsunuz. Niye siz yapıyorsunuz? Robot yapabilir yemeği. Çocuğu okula niye siz bırakıyorsunuz? Robot bırakabilir okula. Bunların hepsini göreceğiz biz. Çok da uzak bir vakit değil. Yani rutin, her gün yaptığımız insani işlerin robota devredildiğini göreceğiz. Dünyada yaklaşık 87 ile 90 milyon arası araç üretiliyor, araba üretiliyor senede. Tahmin ediliyor ki bir senede, önümüzdeki 5-6 sene içerisinde önce 1 milyar, sonra da senelik 10 milyar robot üretilecek diyorlar. İnsani
1: arabadan
0: robot.
1: Arabadan daha fazla.
0: Arabanın 10 ila 100 katı.
1: 8'de biri.
0: Aynen öyle. Ve diyorlar ki bir ailenin içerisinde ortalama 5 robot olacak diyorlar. Yani sizin evinizde 5 ayrı iş yapan 5 robot olacak diyorlar. Şimdi bu da çok enteresan bir durum. Robot devriminin buraya gelmesi de. Mesela ilk etapta çocuk bakımı ve yaşlı bakımı çok mantıklı, robotların yapması. Tabii tek sıkıntı şu anda suni zeka, benim dediğim, içerisinde aslında hükümetlerin koyduğu limitler ve duvarlar yok. Bunun konulması lazım. Yani zamanında Amerikalı bilim adamı Isaac Asimov'un söylediği gibi, yani sistemlerin ve robotların insana hiçbir şekilde zarar verememesi, bu yönde karar verememesi, bu gelmedi. Bence Birleşmiş Milletler önceliğinde bu olması lazım.
1: Filmlerde zarar veriyor.
0: Yani Terminator filmi,
1: yani Hollywood'dan
0: filmi
1: böyle filmler çıktığına zarar göre.
0: Veriyor. Aynen evet. Öyle. Bu kuralların konulması lazım çünkü yok. Yerleşik kurallar yok. O nedenle biraz önce sizin gene söylediğiniz gibi, yani hani dedik ki teknolojiyi insan kullanıyor dediği itibariyle iyiye mi kullanıyor kötü. Ama bunun bir de hükümetler nezdinde kurallarının olması lazım. Yani sadece firmalara bırakılmaması lazım bu kararların. Net. Nasıl şu anda sosyal medya kullanımında bütün dünyadaki hükümetler kurallar alıyorlar. Atıyorum mesela 16 yaşındaki küçük çocukların girememesini sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesi bunu yaptı. Türkiye de şu anda yaptı bunu. Benzeri bir şeyin suni zeka ve robotics içinde olması lazım. Yani duvarlarının belirlenmesi, kafasına göre tam otonom bir sistem olamaması lazım bunların. Yani şimdiden bu devre girmeden önlemlerin alınması lazım.
1: Peki sektörlere göre en fazla neler etkilenecek bu teknolojik devrimlerden?
0: Bir kere rutin dünyada iş yapan sektörlerin çoğunun kalacağını ben zannetmiyorum. Mesela zaten şey de çok hızlı ilerliyor. Otonom araçlar da çok ilerliyor. Şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde 6 tane ülke onay verdi otonom araç sürüşüne. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, Çin.
1: Yani şoför olmadan arabanın gitmesinden söz ediyorsunuz.
0: Şu anda 12 ülkede dünyada bu oluyor. Bu sene bitmeden diyorlar bütün Avrupa Birliği'nde de kabul edilecek ve Türkiye'de de kabul edilecek.
1: Onun içinde de mi suni zeka var?
0: Tamamen suni zeka var. Merkezde devasa şey var, suni zeka sistemleri var, devasa veri merkezleri var. Sürekli onunla interaksiyon içinde ama kararları o vermiyor. O araçtaki bilgisayarı yönlendiriyor, kararı araçtaki bilgisayar. Yani otonom olabilsin diye, bağımsız da karar verebilsin diye. Bu çalışıyor şu anda. Şimdi mesela bu bir numara neyi yok edecek? Şoförlük mesleği büyük ihtimalle bitecek. İnsanlar zevk için araba kullanmak isteyecekler. Artık bir yerden bir yere gitmek için değil, kendi şahsi tatmini için araba kullanmak isteyecek. Onun dışında rutin gidiş gelişleri otomobil kendisi yapacak. Bu söylediğim bu arada ilerideki bir sistemden bahsetmiyorum. Şu anda çalışıyor. Burada da gene birkaç tane Amerikan firması, özellikle Amerika'da Tesla, Çin'de de 3 ayrı firma bunun üzerinde çalışıyor. Xpeng, Huawei ve Xiaomi. Üçünün de otonom sistemleri var. Bunlar Çin'de gayet iyi çalışıyorlar. Yani kazasız belasız sürüyor arabayı. Yani gene söylediğim 5 sene sonraki sistemden bahsetmiyorum. Bugün çalışan sistemden bahsediyorum. Otonom sürüş. Şimdi bu tamamen yapay zeka kullanıyor. Şimdi dediniz hangi meslekler yok olacak? Büyük ihtimalle şoförlük ufak ufak bitecek dünyada diyorum. Benzeri bir şekilde fabrikalardaki rutin işler de büyük ihtimalle bitecek. Çünkü robotlar onları devralmış olacak. Bir başka şey yeni ben duydum. Bir tane firma, bunu da yapana da söyleyeyim, Amazon'un patronu Jeff Bezos yeni bir firma kurdu. Mühendislik yapay zekası firması kurmuş. Yani artık yapay zeka genel olmaktan çıkacak,
1: spesifik
0: konulara gelecek.
1: İhtisaslaşacak.
0: İhtisaslaşacak. Şimdi mühendislik yapay zeka firması kurmuş. Diyor ki bir uçak motoru tasarlamak ve üretmek 20 sene sürüyor diyor. Benim iddiam diyor süreyi onda birine indirmek ve ortalama ihtiyaçta 1000 mühendise ihtiyaç var. Bunu da onda birine indirmek istiyorum diyor. Yani 100 kişiyle 2 senede uçak motoru tasarlamak ve üretmek istiyorum diyor. Jeff Bezos'un yeni firması bu. Tamamen bir mühendislik yapay zekası AI'yi kurmuş. Ve ciddi de yatırım aldı şu anda. 100 milyar doların üzerinde yatırımı var daha şimdi. Dakika bir firma. Şimdi mesela Türkiye'ye bunun yansımasını söylüyorum. Mesela Amerika'da şu anda Pentagon'un, yani Savunma Bakanlığı'nın sistemlerinin çoğunu Palantir diye bir firma koşturuyor. bizim derhal acilen Türkiye'de kendi ileri olduğumuz sektörlerde, mesela savunma sanayi.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? O zaman ben sorusunu da sormak istiyorum.
0: Tabii
1: çünkü
0: ki,
1: bunu
0: tabii
1: da merak
0: ki.
1: Ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den bahsettiniz.
0: Bu arada antroponantez farkındaysanız istisaslaşmış yapay zeka başladı Amerika'da.
1: Evet, Avrupa'nın pek esamesi okunmadığını
0: Sıfır.
1: Da söylediniz. Biz
0: Çin var, Amerika var.
1: Evet, Türkiye için ne öneriyorsunuz?
0: Şimdi ben bir kere ilk etap bir sürü sektör öneriyorum ama 6-7 tane sektör bulunabilir ama
1: yani
0: ilk
1: çünkü
0: önerdiğim...
1: Her şeyi yapmak mümkün değil ama bir yerinden
0: Bence
1: yakalamadan
0: de.
1: Da sürdürülebilir.
0: Biliyorsunuz gene Osmanlıca'da iktisat ne demek? Kısıtlı kaynakların kullanımı demek. Hayat zaten bunun üzerine. Kısıtlı kaynakları nasıl kullanıyor? Benim ilk gördüğüm bir, savunma sanayinde ciddi ilerledik biz. Bizim savunma sanayi suni zekasına ihtiyacımız var. Bir. Yani Palantir
1: Hedef
0: muadili
1: olarak.
0: Bir savunma sanayisi suni zekası, yapay
1: zekası.
0: Şu anda
1: zekası buna bunu hedef olarak tanımlamış, koymuş ülkeler var mı? Çin ve Amerika'dan başka?
0: Çin zaten kullanıyor bunu.
1: Evet.
0: Amerika'da Palantir Amerika'daki hangi sisteme bakarsanız
1: altından
0: neredeyse tıpa tıp aynısı muadili Çin'de var. Ama aynı sistemi zinhar kullanmıyor. Örnek vereyim mesela. Amerika'da Google var, Çin'de Baidu var. Amerika'da Facebook ve WhatsApp var. Şeyde Çin'de WeChat var.
1: Ne yapıyor? Taklit mi diyorlar? Aynı adamlar.
0: Şimdi bu
1: kılık
0: çok güzel bir tartışma konusu. Bazı iddialara göre diyorlar ki ikisinin de yatırımcıları aynı diyorlar. Ama programcıları...
1: Yani Çin işi Amerika'nın işi
0: gibi
1: bir
0: biraz.
1: Filmdeki
0: bir,
1: gibi.
0: Biraz gibi. Amerika'da Amazon var, Çin'de Alibaba var. Yani her Amerika'da ürün, bir kere Çin'de yasak bütün bu ürünler. Aynısının muadili var. Bizde de muadile ihtiyacımız var.
1: Türkiye'de.
0: Türkiye'de. Yani bizim kendi suni zeka modelimizi spesifik dediğimiz ihtisaslaşmış alanlarda kullanmamız lazım. Bir diyorum ben savunma sanayi. İki diyorum sağlık sektörü. Çünkü Türkiye çok ilerledi sağlık sektöründe. Sağlık sektöründe özgü Türk yapay zekasına, suni zekasına ihtiyacımız var. Üç numara diyorum yaşlı yönetimi ve emeklilik yönetimi. Çünkü Türkiye bu konuda da çok ilerledi. Bir sürü Alman Türkiye'ye gelip burada emekli olmak istiyor örnek olarak. Şimdi bu üç sektör bayağı geliştiği için bunlara ihtiyacımız var. Tamam, ondan sonra diğer sektörleri de düşünürüz.
1: Peki çok özür dilerim Emre Bey. Çok yüksek teknolojiden bahsediyorsunuz ve biz anlatırken yani sizi izlerken bile güçlük çekiyoruz. Türkiye'de bunun şeyi var mı? İmkanı var mı? Yani biz bunu üretebilir miyiz?
0: Bence kesinlikle var.
1: Bu bahsettiğiniz
0: var.
1: Şeyi yapabilir miyiz?
0: Bence kesinlikle var.
1: Yani savunma,
0: var.
1: Sağlık ve yaşlı yönetiminde
0: mesela
1: Türk suni zekasını oluşturup...
0: Bir kere Amerika'daki de Çin'deki de suni zekalılar 100 senedir uğraşmıyorlar ki. Maksimum 10 senedir uğraşıyorlar. Bizim de buna girip 4-5 sene içerisinde çok hızlı bir gelişme, inkişaf etme ihtimalimiz var bizim. Bu çok net olabilir.
1: Mecburuz.
0: Tabii. Ve ben buna odaklanmazsak sektörümüz yok olacak demiyorum ama şunu diyorum. Değerini kaybedecek sektör. Yani o yüksek değerli ve karlı olan sektörlerimiz elimizden gidecek diye bakıyorum. O nedenle biz derhal bu yatırımları yapmamız lazım. Önde gelen, yukarıda olan sektörlerimize. Yani çünkü gözle görülüyor, savunma sanayi çok iyi bir yerde. Ama bunun şu anda mutlaka desteklenmesi lazım. Danışmanların söylediği çok güzel bir söz vardır. Derler ki, sizi buraya getiren buradan sonra sizi götürmez derler. Bizdeki ihtiyaç da bu. Şimdiye kadar tamam, suni zeka olmadan geldik. Bundan sonra suni zeka olmadan devam edemeyiz. Mecburuz bunu yapmaya. Yani bu bir opsiyonel veya yapalım mı yapmayalım mı türünde bir sistem değil. Mecburuz bunu yapmaya. Özellikle diyorum bir, savunma sanayinde. İki de sağlık.
1: Peki özel sektör mü devlet mi?
0: Ben her ikisi diyorum. Çünkü niye her ikisi diyorum? Mesela Palantir özel şirket. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un sistemi. Ama tamamen devletle iç içe çalışıyor. Amazon ilk kurulurken inanılmaz devletle yakın çalıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok güzel bir özel şirketle kamunun bir yakınlaşması var. Yani kamu adeta büyük bir destek veriyor ona. O nedenle o da çok ilerliyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Şirket özel olabilir, kamu olabilir. Ama kamunun müthiş bir destek vermesi lazım ona. Başka türlü çünkü o palazlanamaz, büyüyemez.
1: Peki siz piyasayı yani bütün dünyada takip ediyorsunuz. Hatta tarihçesine hakimsiniz. Şu anda hali hazırda Türkiye'de böyle bir çalışma var mı herhangi bir yerde? Özelde ya da devlette?
0: Şimdi mesela geçen hafta ve belki hafta şey seminerleri yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu yapay zeka seminerleri verildi. Ve orada da ben biliyorum ki 6 sektör seçildi. Belki azaltılabilir, belki 6 tutulabilir bilemiyorum ama üniversitelerde bununla uğraştıklarını biliyorum. Ama tabii dünyada üniversiteler uğraşmıyor bunlarla. Üniversiteler bunun Ar-Ge'sini yapıyorlar ama esas özel şirketler yapıyor bunu. Fiilen bir çalışma açık
1: onun
0: söyleyeyim
1: içinde,
0: bilemiyorum ben.
1: Evet saha şey
0: yani
1: üniversite sahanın gerisinde kaldı.
0: Saha da görmedim ben
1: kaldı.
0: Öyle söyleyeyim. Hmm. Halbuki derhal görmemiz lazım. Nasıl mesela atıyorum bir Baykar şey konularında İHA SİHA konularında çok ilerledi. Bir sonraki adımda mutlaka savunma sanayi suni zekasında ilerlemesi lazım. Çünkü aksi takdirde bu ekosistem böyle devam eder. Başka türlü devam edemez.
1: Sağlık?
0: Sağlık da aynı şekilde yani ben...
1: Yani ne iş görecek mesela suni zeka sağlıkta olsa?
0: Mesela doktorların vereceği kararlar, şeylerin vereceği kararlar, ilaç şirketlerinin vereceği kararlar, hastaların vereceği kararlar hepsi bu suni zekanın içinden geçmesi lazım. Yani o sistemi artık suni zekanın yönetmesi lazım. Çünkü başka türlü biz geride kalacağız.
1: Yönetirse ne olacak mesela?
0: Yönetirse çok daha efektif çalışacak.
1: Şey demiştiniz mesela ilaç sektöründen örnek vermiştiniz o sohbette. İlaç işte şu anda bir ilacı bulmak ne kadar vakit alıyor diyelim.
0: Ortalama iyi bir ilacı yani gelişmiş bir ilacı bulmak 20 sene sürüyor. En az bir süper bilgisayar istiyor. Kullandıkları bir süper bilgisayar yaklaşık 150-200 milyon dolara mal oluyor. Devasa sistemler. Biyomedikal araştırma yapıyorlar. Yani süper bilgisayarları bahsetmiştik tradisyonel sistemlerin en üstü diye. Otomotivde çok yaygın kullanılır. Mesela bir örnek daha söyleyeceğim ilacı bırakmadan. Otomotivde mesela 20 senedir gerçek anlamda arabalar çarpıştırılmıyor. Çünkü Limpack diye... Gene Amerika'nın yazdığı, bundan 20 sene önce yazdığı bir program kullanılıyor. Türkiye'de de mesela Tofaş olsun, TOG olsun hepsi çarpışma testlerini süper bilgisayarda yapıyorlar. Atıyorum süper bilgisayar içerisinde 2000 tane çarpışma testi yapıyorlar. Ondan sonra bir tane araba.
1: Yani şurada meydanda iki otomobili birbiriyle çarpıştırma hikayesi bitti.
0: Çünkü buna mecbur. Çünkü bu olmadan diyelim mesela Euro NCAP veya Amerika North NCAP testlerini alamıyor, geçemiyor araç. Bizde de mesela TOG'un iki modeli de 5 yıldız aldı. Nasıl aldı bu 5 yıldızları? Limpack testlerinde farklı farklı modelleri test ediyor. Hepsinin okeyini aldıktan sonra bir tane arabayı çarpıştırıyor sadece. Yani artık bu model. Biyomedikalde de yani ilaç geliştirmede de bütün formülleri, alternatiflerini süper bilgisayarda deniyor. Buna rağmen çok uzun sürüyor. Ve ondan sonra o ilacı gerçek ürün olarak şey yapıyor ve ondan sonra test ediyor onu. Yani bu temel alanlar başka bir şey de olamıyor. Bu arada mesela çok bilinmiyor Türkiye'de. Amerika'nın 11 tane şeysi var. Nükleer uçak gemisi var. Biliyor musunuz ki her bir uçak gemisinde iki süper bilgisayar olduğunu? Her bir uçak gemisinde iki tane süper bilgisayar var. Çünkü o uçak gemisi aslında bir uçak gemisi değil. O bir komuta merkezi. Çevresindeki 16-17 tane gemi ve denizaltının toplam merkezi kurma üssü o. O süper bilgisayar çevresindeki bütün her şeyi proses ederek, işleyerek ne yapılacağına karar veriyor. Ya bizim buna da ihtiyacımız var. Mesela şu anda Türkiye MUGEM diye kendi full büyük uçak gemisini imal ediyor. Ha buna da mesela niye iki tane bu arada yedekli olsun diye. Yani bir tanesinde bir şey olursa öbürü çalışsın diye. Mesela bu alanda da yani askeri alanında da süper bilgisayarlar inanılmaz kullanılıyor. Bunun gibi bir sürü alan var kullanılan süper bilgisayarların. Çünkü diğer bilgisayarların gücünün erişemediği.
1: Kuantumdan söz etmiyorsunuz.

0: Senin.
1: Hayır, kuantum değil. Ben konvansiyonel bilgisayarların en üst modelinden bahsediyorum. Yani şu anda piyasada olan modellerden bahsediyorum.
0: Geleneksel bilgisayarların tabii, en tabii. üstünü ve onda da Çin
1: sadece
0: birinci
1: onun
0: oldu
1: çok
0: diyorsun.
1: Paralel, işte o Çin'in birinci olduğu sistem grubundan bahsediyorum.
0: Peki, şimdi hali hazırda mesela tıp yani genel olarak bir bilim gibi tavsip edilse bile tıp neticede bir bilim değil. Çünkü mühendislikteki gibi
1: doğru,
0: sabit
1: doğru.
0: bir mekaniği tespit edilip işte 1 milyar tane ürettiğinde aynı şeyi tekrarlayabildiğim bir şey değil. Aynı ilacı da işte 1 milyon kişiye verdiğinde farklı sonuçlar alabiliyorsun.
1: Çok doğru.
0: Bu şeyle birlikte suni zekayla...
1: Bu arada
0: zekayla,
1: çok özür diliyorum.
0: Buyurun.
1: Dediğiniz konuyla ilgili de bir araştırma yapıyorlar şu anda. Şey endüstrisi, ilaç endüstrisi diyor ki her kişiye özel ilaç üretelim diyorlar.
0: Çünkü her bir kişi biricik. İlaçlar da
1: ve
0: mı
1: bu
0: biricik?
1: Mümkün. Süper bilgisayarla mümkün bu. Yani sizin alacağınız diyelim şeker ilacı benim alacağım şeker ilacından farklı oluyor. Sizin bünyenize özel şeker, benim bünyeme özel şeker ilacı. Niye diyor herkese aynı ilacı veriyoruz ki diyor. Bu mümkün süper bilgisayar.
0: Çünkü şu anda başka türlüsü imkansız.
1: Aynen öyle. Ama herkese, bu olacak.
0: Herkese aynı ilacın şifa getirmediği açık. O
1: aynen
0: zaman
1: öyle.
0: Yani tıp da mühendislik kadar kesine yakın bir yol alıp...
1: Çünkü sizin bünyeniz benim bünyemle aynı değil.
0: Bilime mi dönüşüyor olacak?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu olacak. Önümüzdeki 5-6 sene içerisinde kişiye özel ilaçları göreceğiz. Yani herkese tıpa tıp aynı ilacın
0: yan etkileri mesela
1: yani sizde yan olmayacak. Etkisi olabilir, bende olmayabilir. Niye benim kullandığım ilacı siz kullanıyorsunuz ki? Sizde yan etkisi var o ilacın. Yan etkisi olmayan versiyonu sizin için yapılabilir. Ve bu mümkün.
0: Ama şimdi böyle siz söyleyince yani biraz evvel dediniz ki hani herkes biricik, her şey biricik, tekrarı yok, benzese de aynı değil. İşte insan vücudu mekanizması da öyle. Böyle bu kadar servis verebilecek bir teknoloji olduğunda bir taraftan da çok da insan olmaması iyi olabilir yerkürede diye düşünebilir bu insanlar.
1: Ya tabii bunu
0: yani
1: düşünen bir takım
0: böyle
1: şeyler var.
0: Bir taraftan da öjenik elitist bir şeye de gidiyormuş gibi.
1: Bu tip düşünceler var tabii ki dünyada. Yani olumsuz düşünceler diyelim. İnsan ırkına ne diyelim kastetmiş bir takım düşünceler var.
0: Şu anki algoritmalarla bile onu tecrübe ediyoruz.
1: Doğru, doğru. Fakat şunu
0: yani
1: görüyoruz ki...
0: Yani sizi bir şeye körleştiriyor mesela. Aslında algoritma bir körleştirme.
1: Doğru, standartize etme.
0: Hayır, yolda gideceğim. İşte kara yolunu gösteriyor bana. O arada yüksekleri göstermiyor. Onları kör ediyor.
1: Doğru, doğru.
0: Çünkü benim ona ihtiyacım yok. Bu iyi niyetli bir şey. Yani mecbursun buna soyutlamaya. Ama sonra artık insan tasavvuru üzerinden artık neye körleştirirler falan. Onlar tabii başka bir tartışmanın konusu.
1: Doğru, başka bir tartışma konusu ama bu olacak. Bu arada iki alanda da olacak ilaç endüstrisinde. Hem o ilacı geliştirmede hem de üretiminde. Üretim de kastım olacak. Yani artık bir ilaçtan trilyon tane üretmeyecek, 1000 ayrı versiyonunu üretecek aynı ilacın. Şu tipe, bu tipe, bu tipe uygun şekilde. Bu da olacak.
0: Şimdi bir seyircimizden soru geldi Emre Bey. Bu arada herkes çok alakalı izliyor. En azından benim etrafımdan telefonuma ulaşanlar da. Türkiye'nin kendi süper bilgisayar altyapısını kurması... Yerli yapay zeka modellerini ve savunma sistemlerini tam bağımsız geliştirebilmesi için önündeki en kritik eşik nedir? Donanım mı? Yatırım mı?
1: Bu arada Türkiye'de süper bilgisayar sistemleri var.
0: Ya da tersine beyin göçünü tetikleyecek bir insan kaynağı stratejisi mi? Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin?
1: Yani biz mesela Türkiye'de savunma sanayine yönelik bir suni zeka firması veya firmaları kurduğumuz zaman zaten tersine beyin göçü olacaktır mutlaka. Çünkü orada çok fazla sayıda insan istihdamına ihtiyacımız olacak. Süper bilgisayar da var. Türkiye'de yaklaşık 20 senedir süper bilgisayarlar var. Tabii Çin ve Amerika boyutlarında fazla değil ama var. Yani yaklaşık benim bildiğim 20-25 tane süper bilgisayar var.
0: Devlette mi özel sektörde?
1: Hem devlette var hem özel sektörde var. Fakat tabii biz bir, bu sistemleri güncel tutuyor muyuz? Amerika ve Çin'in farkı güncel tutuyor. Yani bunu bir seferlik veya iki seferlik...

0: seferlik yapmıyor. Her sene yeniliyor. Her sene terfi ediyor ve her sene bir de
1: kullanıyor musunuz bu sistemi? Var da süper bilgisayarınız ne işe yarıyor? Yani orada tabiri caizse mal gibi mi duruyor sistem? Yoksa fiili iş mi yapıyor? Diyelim ilaç geliştirme veya araç çarpışması veya mesela Amerika'da süper bilgisayarların bir numaralı kullanım alanı nükleer sistemlerdir. Çünkü nükleer sistemlerin programlaması sadece süper bilgisayarlarda olabiliyor. Bizde tabii bu alan yok ama bir sürü başka alan bulunabiliyor. Yani bir de o sistemin kullanılabilmesi, utilize edilmesi çok mühim. Var ama bu sistemler. Ve ben bu spesifik alanlarda biz şey yaptığımız zaman, ihtisaslaşılan alanlarda suni zeka kullanıldığı zaman zaten otomatik olarak tersine göçün geri döneceğini düşünüyorum.
2: Problem değil
1: zaten. Çünkü yani yüksek kalifiye insanlara ihtiyaç olacak. Net bir şekilde.
2: Biz Amerikan savunma sistemindeki yapay zekayı bu İran'la savaşta
1: kullandılar, evet. Kendileri açıkladılar.
2: Nasıldı? Yani bu böyle tak tak tak tak adamı evinde bulan sistemler bunlar mı?
1: Gibi tam o değil. Çünkü o sisteme beslenen bir sadece giriş, bir input o.
2: Önemi fakat, yok diyorsunuz.
1: Tabii ki önemi var ama bu sistemin karar vermesi biraz farklı. Bu sistemin karar vermesi şöyle. Bu tam bir kurmay sistem.
2: Yani
1: nasıl askerler askeri liseye giderler, askeri üniversiteye giderler, ondan sonra kurmay okuluna giderler. Kurmay okulu bu arada Türkiye'ye Abdülhamit Han tarafından getirilmiş, Goltzpaşa getirmiştir. Alman Goltzpaşa getirmiştir Türkiye'ye. Çünkü Almanya kurulurken yanlış hatırlamıyorsam 1871'de sadece Prusya ve Bavyera artı 20 tane derebeyliğin ortaklığıyla kuruluyor. Biz artık bir devlet olduk diyorlar. Ondan önce Avrupa, Almanya devlet değil. Buna Avrupa'da iki tane ülke karşı çıkıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu karşı çıkıyor ve Fransa karşı çıkıyor. Bunlar savaşıp ikisini de yeniyorlar. Avusturya Macaristan'ı da yeniyorlar, şeyi de yeniyorlar. Fransa'yı da. Çünkü kurmaylık konseptini getirmişler. Kurmaylıkla kurmaylıksız ne fark var derseniz, eskiden ordularda her bir grup kendisi karar verirdi ne yapacağına. Kurmaylıkta ise merkezi karar veriliyor. O merkeziyete göre farklı ordular ve kol ordular ne yapacakları alt işlere karar veriyorlar. Yani bağımsız karar verilmiyor, bir merkezden karar veriliyor. Bizde de Abdülhamit Han Goltzpaşa'yı getirerek kurmay mektebini kurmuştu.
2: Orada uygulanır.
1: Aynen öyle. Geldiğinde binbaşıydı Goltzpaşa, sonradan müşir yani mareşalliğe kadar yükseldi Türkiye'de ve Türkiye'de şeyde öldü, Bağdat'ta öldü Goltzpaşa. Neyse değerli bir Osmanlı subayıydı Alman olmasına rağmen. Palantir'in mesela bu Pentagon Avrupa Savunma Bakanlığı'nda yaptığı da tam bu. Yani Amerika'daki bütün silahların, orduların, unsurların hepsinin envanterini çıkarıyor. Rakiplerinin envanterini çıkarıyor. Bir suni zeka olarak hangi aksiyonun alınacağına merkezi olarak karar veriyor. Yani bu sadece hani onu vuracağım, bunu vuracağım bilgi inputu değil. Kurmay kafası. Ve Palantir içerisinde çok sayıda insana Amerikan Savunma Bakanlığı albay rütbesi vermiş. Bizzat tek tek adamlara albay rütbesi vermişler. Yani asker olmayan insanlar albay rütbesi
2: mühendis
1: almışlar.
2: Mühendis herhalde.
1: Bunlar. Evet, mühendisler kurmay albay rütbesi almışlar. İşte bizim bu tip bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü artık savunma sanayi sistemleri o kadar karmaşıklaştı ki bir kişinin veya bir sürü kurmay ekibinin karar vermesini de aşıyor olaylar. Artık bunun bir sisteme ihtiyaç var. Gene insanlar karar versin ama sistem yönlendirme yapsın onlara. Yani zaten sistem sadece şu aksiyonu alalım demiyor. A bu aksiyonu alalım, B bu aksiyonu alalım, C bu aksiyonu
2: senaryo.
1: Alalım. Senaryolar veriyor. Bunu da çok fazla input ve output kullanarak, yani çok fazla girdi ve çıktı kullanarak yapıyor.
2: Üstelik bundan, sadece senin girdiğini çıktığını değil, öbürününkini
1: yani de. Yani bayağı bir zeki sistem bu. Yani gerçek anlamda bir kurmay sistem.
2: Yani diğerinin kullandığından yola çıkıp elindeki kalanı falan her şeyi çok süratle
1: aynen öyle.
2: Bilme durumu.
1: Sizin bütün şeyinizi biliyor, insan kaynağınızı biliyor, silahlarınızı biliyor, yeteneklerinizi biliyor, rakiplerin bütün yeteneklerini biliyor.
2: Onun kim biliyor. Nasıl biliyor?
1: Hepsi sisteme giriliyor. Nasıl normal suni zeka içerisindeki devasa bir veri tabanı içerisine machine learning dediğimiz makine öğrenmesi yapılıyor. Bunda da aynısı.
2: Yani başkalarınınkini öğrenmeye...
1: İstihbarat kaynakları onları ha, besliyorlar
2: yine
1: sürekli.
2: Yine sadece istihbarat.
1: Sürekli besliyorlar. İstihbaratta yani sistem canlı bir sistem.
2: Kullanılıyor mu yapay zeka?
1: Nasıl?
2: İstihbaratta kullanılıyor mu?
1: Yani eminim kullanılıyor tabii, bu açıklanmıyor ama şimdi istihbaratın ötesinde bu istihbaratın bir üstü tabii. Yani istihbaratı yaptınız, onun bir üstünde artık karar verme nasıl olacak? Karar verme çok zor bir şey. Bu sistem en akıllı bilgilerle karar verebiliyor. Bizde bunun olması lazım mutlaka. Yani benim gördüğüm, bir de tek bu alanda değil, diğer alanlarda da işte sağlıkta yeni yatırımlar nasıl olacak?
2: Tarım.
1: Kesinlikle tarımda da olması lazım. Çünkü tarımda da çok ciddi hamleleri var Türkiye'nin. Türkiye hangi sektörlerde ileri gidiyor ve iddialı ve daha da ileri gitmek istiyorsa onun ihtisaslaşmış suni zekasının olması lazım. Yani bizim genel bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Bizim ihtisaslaşmış, dikeyleşmiş suni zekalara ihtiyacımız var.
2: Dikeyleşmiş.
1: Dikeyleşmiş yani farklı farklı sektörlerde. Yani her şeyi ben yaparım abi türünde bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Ben spesifik bu konuyu yaparım abiye ihtiyacımız var.
2: Yani Türkiye'nin hedefi spesifikleşmiş,
1: aynen
2: yapay
1: öyle.
2: Ya da
1: zaten spesifikleşme yani ihtisaslaşma uzmanlık getiriyor. Uzmanlık getirdiği zaman da bir üst lige çıkıyorsunuz.
2: Zaten demin anlattınız mesela adam çipi de kendi üretmeyi. Onun içerisinde, o süreç içerisinde eksiğini yediğini her seferinde hissettiğinde ve tabii teknoloji, bir teknoloji başka teknolojileri de ister istemez üretimini kolaylaştırıyor gözüküyor.
1: Ya Elon Musk diyor ki, enteresan bir adam, hakikaten biraz takip etmek lazım Elon Musk'ı. Çünkü her şeyi yapamıyor belki ama fikirleri çok enteresan. Diyor ki 1 milyona kadar çip satın alacaksan satın al diyor. Ama 1 milyar yapacaksan satın alma, sen üret diyor. Yani ölçek 100 katına çıkarsa diyor, benim üretmem lazım diyor. Artık dikey entegrasyon yapmam lazım diyor. O nedenle TerraFab yapıyor şeyde, Texas'ta. Yani kendisi, yani saçma geliyor insanlara. Ya bu çip mi üretecek adam? Evet, çip üretecek adam.
2: Kaç dakikamız kaldı acaba? 6 dakikamız var. Yani karşımızda gümbür gümbür gelen bir teknolojik, ne denmesi lazım bilmiyorum. Devrim, devrim kelimesi bile basit kalıyor galiba. Çünkü altında ezil edebiliriz yani, bütün insanlık için söylüyorum. İyi de kullanılsa, kötü de kullanılsa, yani kötüye hiç geçmeden iyi de bile iş kayıplarını falan insan tahayyül ettiğinde ürkütücü. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki muhakkak yapılması gerekenler var. Onları da yerkürede iki ülkeye nispetle Türkiye kendi önceliklerini ve üstün oldukları sektörleri, olduğu sektörleri belirleyip bir an önce suni zekasını oluşturmaya gitmeli.
1: Kesinlikle. Ben şunu iddia ediyorum. Bizim her şeyi yapma iddiasında olmamamız lazım. Ama beni belli sektörlerde çok daha ileriye getirecek konularda yapmam lazım. Yani yazılım çok önemli ama genel yazılım değil, suni zeka yazılımı ve sektörel dikey. Ben mesela biraz önce bir örnek verdim, geri dönmek istiyorum. Mesela otomobillerin otonom sürüşüne girmek istedim. Tesla şu anda kendi çiplerini kullanıyor otomobilinin içerisinde. Yani bu sürüşü yapan çipler kendinin. Birinci nesil bunlar Mobileye diye bir firmanın çipini kullandılar. İkinci nesil Nvidia çipleri kullandılar. O meşhur işte neredeyse 5 trilyon dolar, 4.8 trilyon olan Nvidia'nın çipi. Üçüncü nesil kendi çipini yaptı. Çünkü artık volume üretime girdi ve volüm üretinde artık satın almamam lazım, kendim üretmem lazım dedi. Dördüncü çipiyle şu anda çalışıyor, kendi çipleri. Şu anda o Terafab dediğinde 5 ve 6. çipleri tasarlıyorlar. Bu arada kendisi üretmiyor, kendi tasarlıyor. Dünyada çok az firma çip üretiyor ama çok firma çip tasarlıyor. Mesela Apple da kendi çipini tasarlıyor, üretmiyor. Tayvan'da TSMC üretiyor. Tesla'nın çiplerini de Samsung üretiyor Kore'de. Ama kendisi tasarlıyor. Biz de aynı bu spesifik örnekteki gibi biz de bu volüme ulaşabilirsek kendi teknolojilerimiz ister bu çip olsun yani donanım olsun ister yazılım olsun kendimizin geliştirmesi lazım. Yani şuna karar vermemiz lazım. Nerede bizim yapmamız gerekiyor, nerede bizim satın almamız gerekiyor dışarıdan. Bu ayrım çok mühim.
2: Siyasi otorite midir bunun muhatabı yoksa özel sektör?
1: Yani Amerika gibi ülkelerde siyasi otorite değil, özel şirketler yapıyorlar bunu ama siyasi otorite müthiş bir destek veriyor. Çin gibi şirketlerde ise yarı siyasi otorite karar veriyor çünkü biliyorsunuz Çin'deki devlet. Şirketlerin yarısı devletin, %50 devletin, %50'si özel sermaye. Çin bizim tam bildiğimiz gibi komünist sistem değil, %50 komünist, %50 kapitalist sistem orası. İkisi birden karar veriyor orada. Benim görüşüme göre Türkiye'de de Çin benzeri ikisinin birden karar vermesi lazım. Yani hem kamunun hem özel şirketlerin
2: karar vermesi. Buna yeteneğimiz var bizim öyle mi?
1: Bence kesinlikle yeteneğimiz var. Çünkü
2: insan kaynağımız var mı?
1: İnsan kaynağımız da var. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Dışarıdaki firmalar bunları şu anda yapan firmalar zaten çok uzun süredir bunun üzerinde uğraşmıyorlar ki. Yani bu sektör zaten toplam 10 senelik bir sektör. Yani biz birçok sektörde olduğumuz gibi geride kalmış, eskide kalmış değiliz. Şu anda mesela ismini de anayım benim çok sevdiğim bir yorumcu. Abdullah Çiftçi'nin hep söylediği bir laf var. Diyor ki endüstri 4.0 diyor. Kesinlikle doğru. Şu anda endüstri 4.0'ın içinde. Ne demek bu? 21. yüzyıl teknolojileri 20. yüzyıl teknolojileri değil. Bu o değil. Bu yeni bir şey. O zaman yeni bir şey yapmam lazım cancağızım. Bu da bu.
2: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bilge. İnşallah dediğiniz gibi treni kaçırmadan yakalamaya
1: kaçırmadık
2: da
1: sadece yani bu treni biz kaldıracağız mı? Olay bu.
2: Tabii bunun yanında yeni iş sahaları başta hukuk olmak üzere herhalde nasıl bir dünyaya döneceğiz? Onun mülahazalarını yapacak düşünce kuruluşları. Bir sürü bir şey çıkacak herhalde. Çünkü bununla yaşamayı da öğrenmek gerekiyor, gözüküyor. Evet, bu ülkede bu akşam yer küremizde insanlık tarihinin geldiği noktadaki teknolojik devrimleri ya da onun ötesi nasıl tanımlanırsa ama üzerimize gümbür gümbür gelen bir konjonktürden, durumdan söz ettik. Sahadan, bu işin pirlerinden Emre Bilgi ile haftaya görüşmek üzere.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

Otomobil ve motosiklet tutkunlarının buluştuğu adres 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz ve ilk olarak motosiklet

Sevgili seyirciler, bu sene 5.'si düzenlenen Honda Motosiklet Günleri'ne geldik. Her sene olduğu gibi bu sene her zamankinden biraz daha kalabalık. Son gün, pazar günü ve inanılmaz kalabalık. Her sene gelen ziyaret sayısı artıyor. Detayları birazdan öğreneceğiz. Burada neler var? Şimdi isterseniz gelin hep beraber Honda Motosiklet Günleri'ni gezelim.

0: testlere katılmak için tam ekipmana sahip olmak gerekiyor. Kask, eldiven ve tam kıyafetle burada olan ziyaretçiler Honda test sürüş günlerinde değişik modelleri test edebiliyor.
1: Merhaba, bugün Honda motosiklet günlerindeyiz babamla beraber. Benim buraya 3. gelişim. Bu etkinliği çok güzel buluyorum. Babamla geldiğim zaman da çok eğleniyorum. Çünkü benim için ve diğer çocuklar için de yapılabilecek çok güzel etkinlikler var.

0: Sevgili seyirciler, motosiklet pazarlama direktörü Taha Öztürk'le beraberiz. Evet Taha, bu sene 5.sini gerçekleştiriyorsunuz. Hava inanılmaz, oldukça kalabalık. Bugüne kadar neler yaptınız? Motosiklet günleri nereden nereye geldi? Tabii ki bu seneki hedefler çok önemli. Ne kadarlık bir katılım bekliyorsunuz?
1: Evet, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Bahsettiğiniz üzere bu yıl 5.sini gerçekleştiriyoruz. Artık bizim için gelenekselleşmiş bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Honda motosiklet günlerinde neler yapıyoruz? Aslında birçok etkinliğimiz mevcut burada. Test sürüşü imkanlarımız var müşterilerimize. Honda motosiklet, Honda Türkiye'nin ürün gamındaki tüm motosikletleri burada deneyimleme imkanı sunuyoruz motosiklet severlere. Bunun dışında bu modeller burada sergileniyor. Bayilerimiz burada. Gün boyu süren etkinliklerimiz var. Çocuklar için, büyükler için, yetişkinler için hem eğitimlerimiz mevcut hem de yarışmalarımız var. Kısaca tüm motosiklet severlerin aileleriyle beraber keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam oluşturma amacıyla yaptığımızı söyleyebiliriz.
0: Bu alana baktığımızda çok kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Gerçekten 7'den 70'e herkesin kendisi için bir şey bulabildiği bir alan. Yüz boyamalar, saç örmeler, piknik alanları neredeyse diyeceğim, hamaklar falan. Çok güzel dekor etmişsiniz. Bu alan hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bu alan içinde neler var? Normal zamanda burada neler yapıyorsunuz?
1: Evet, bu alan bizim için kıymetli bir alan. Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nin tesisinde bulunuyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan burası. Burada 10 bin metrekaresi tamamen eğitim alanı. Bunun 6 bin metrekaresi asfalt, 4 bin metrekaresi de off-road olarak tüm seviye burada motosiklet severlere eğitim verdiğimi söyleyebilirim. Asfalt olarak 8 farklı eğitim seviyemiz var. Offroad'da da 2 farklı eğitim seviyesi olarak hizmet veriyoruz. Bizim için aslında Honda'nın global safety yaklaşımı açısından oldukça önemli. Burada bizim Honda Türkiye olarak ana ilkelerimizden bir tanesi Honda değil, motosiklet kültürünün, sağlıklı motosiklet kültürünün gelişimine katkıda bulunmak, destek olmak ve öncü olmak. Bu amaç doğrultusunda yapılmış bir tesis burası. Baktığımızda bu sene 20. senesini devirdik bu tesisin. Toplamda 28 bin adetlik bir eğitimci eğitim sayısına ulaştık. Bu yılki hedefimiz de yaklaşık 2500 kişiye

0: eğitim vermek.
1: Evet, gerçekten çok keyifli bir alan. İnsanların yüzündeki mutluluğu görebiliyoruz ama Honda motosiklet deyince hemen aklımıza da tabii ki son dönemde gündem olan Honda motosiklet fabrikası geliyor. Fabrika ile ilgili gelişmeler nedir? Neler yapıyorsunuz? İlk günden bugüne neler?

0: 125 modeliyle üretime başladık bildiğiniz üzere. Fabrika 100 bin metrekarelik bir tesis. Bunun 45 bin metrekaresi kapalı, 55 bin metrekaresi açık. Baktığımızda da ilk etapta üretim kapasitemiz 100 bin adet üretim kapasitesi. Ve bu kapasiteyle beraber de 300 kişiye bir istihdam imkanı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde talep doğrultusunda bu kapasitede 200 bin adet seviyesine çekilebilir durumda.
1: Yeni modeller de gelecek mi?
0: Bu konuyla ilgili planlamalarımız devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten motosiklet sektörü için hem faydalı hem eğlenceli hem keyifli bir organizasyon. Ben de 5'te 5 yaptım. 5 senedir buradayım. Ne kadar geliştiğini, arttığını, talebin yoğunlaştığını görebiliyorum. O yüzden seneye, bu sene gelemediyseniz seneye kaçırmamanızı tavsiye ederim.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz Muğla'dan Yasemin Avcı'dan geliyor. Arabamın fren diskleri ve balataları yeni değişti. Ancak ustam ilk birkaç yüz kilometre ani fren yapma, balatalar diske alışsın dedi. Balatanın diske alışması ne anlama geliyor diye sormuş Yasemin Hanım.
1: Doğru söylemiş ustamız. İlk birkaç yüz kilometre dikkat etmek, fren balatalarını çok ısıtmamak falan gerekir. Bu da iki türlü, buna da biz fren balatası rodajı diyoruz. Hı hı. Bunun da iki türlü şeyi var. Çünkü genelde bir kere fren diski değişene kadar 2-3 kere fren balatası değişir normal şartlar altında. Hı hı. Eğer eski disk yeni fren balatası kullanıyorsak bunun daha da dikkatli ve daha da uzun olması lazım. Çünkü o diskin yüzeyi ne olursa olsun belli bir ölçüde eğrileşmiştir. Halbuki taktığımız yeni fren balatası sıfır olduğu için o fren balatasının o yüzeye tam alışması için daha fazla birkaç yüz kilometre dikkat etmek gerekir. Hı hı. Ama disk ve fren balatası hepsi sıfır takıldığı zaman bile bir 50-100 kilometre freni çok ısıtmayacak şekilde baskının, diskin balataya alışmasını sağlamak lazım. Usta doğru söylemiş. O yani ama maksimum birkaç yüz kilometredir. Birkaç yüz kilometreden sonra bakmak lazım.
0: Isıtma olayını da istersen anlatalım. Hani balatalar yandı gibi de bir tabir var ya, onunla mı alakalı?
1: Şimdi öyle de onun sebebi biraz teknik bir konu Murat. Şimdi yani balatanın komple yüzeyi komple diske basmaya başladığı zaman atıyorum balatanın yüzeyinin 40 santimetre kare olduğunu düşünelim. 40 santimetre karenin tamamı diske değdiği takdirde bir gereksiz yüksek ısınma olmaz. Zaten olması gerekendir. Ama daha balata diske tam alışmadan sadece bunun 20 santimetre karesi veya 10 santimetre karesi diske değiyorsa işte o zaman çok yüksek bir ısı çıkar. Hı hı. Çünkü o balata diski frenleyememeye başlar. Frenleyememesi demek kaydırma yapar. Hı. O kaydırma da yüksek ısıya sebebiyet verir ve bu da fren balatalarının hani bu fiziki anlamda bir yangın çıkması değil konu. Hı hı. Daha fazla ısınıp bir nevi kömürleşmesi diyelim. Hı hı. Bu durumda fren balatasının da kalitesini, yani her fren balatasının dayanabildiği bir ısı vardır. Atıyorum o fren balatası için maksimum önerilen ısı 300 derece ise siz, hı hı, bunu yeni aldığınızda 350-400 dereceye çıkarttığınız takdirde o fren balatasının hem ömrünü çok kısaltmış oluyorsunuz hem de frenleme performansını öldürmüş oluyorsunuz, hı hı, bir yerde. Onun için yani özellikle sadece fren balatası değiştiği zaman daha da dikkat etmek lazım. Ama diskle balata değiştiği zaman bile bir 50-100 kilometre dikkat etmek lazım. Çok ani fren, sert fren yapmamak lazım. Fren mesafelerini uzatmak lazım. Yani hani normal şartlarda otomobil 100 kilometre hızla giderken işte 100 metrede duruyorsa siz ilk başta bunu 150 metreye, 200 metreye çıkararak bu bir 50-100 kilometrelik süreçte bunu yaparsanız hem fren emniyetinizi, fren gücünüzü çok daha iyi vaziyete getirirsiniz hem de fren balatanızın ve diskinizin ömrünü çok daha fazla uzatmış olursunuz.
0: Evet Serdar abi, verdiğim bilgi için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Kastrol Magnetek'te yeni bir soruda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Salih Çiçek bizlerle beraber. Veri analiz köşemizde bakalım bu hafta neleri konuşacağız.

0: Trafik kazalarındaki veriler nedir? Nereye gidiyoruz? Biliyorsunuz araç satışları artıyor. Her sene artık 1 milyon üzerinde araç satılıyor. Tabii bu otomobil sayıları, buna motosikletler ilave oldu biliyorsunuz. Orada da bir artış söz konusu. Dolayısıyla artan bu kadar araç sayısı içinde kazalar ne oranda, ölümlü kazalar ne oranda, onları da Salih Çiçek'ten öğreneceğiz. Salih, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat, merhabalar.
0: Son yıllarda özellikle diyeceğim, çok ciddi tedbirler alınmaya başlandı. Ve Türkiye'nin geneline baktığımızda da hani duble yol tabiri var biliyorsun. Yol kalitemiz arttı, her tarafa karayolları artık duble yol haline geldi, birbirinden ayrıldı. Her şey daha güzele gidiyor. Peki araç sayıları da artarken kazalar ne oranda artıyor mu, eksiliyor mu? Bu kadar denetim uygulamaya rağmen, cezaya rağmen ne durumdayız?
1: Konu aslında Murat çok sevimli bir konu değil. Kazalardan bahsetmek, can kaybı, yaralanmalardan bahsetmek güzel değil mi? Bunu konuşmak ileriye yönelik alacağımız tedbirlerin ne olması gerektiği ile ilgili bize sinyal verecektir. Hı hı. Verilerimizin kaynağı TÜİK. TÜİK hakikaten bu konuda son derece geniş platformda çok doyurucu bilgilere sahip. Bugün 2025 ve 10 yıl geriye dönerek 2016 arasındaki verileri kıyaslayacağız. Hı hı. 2025'ten başlayalım. 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon manevi, maddi hasarlı kaza oluşmuş. Bu kazalarda 400 bin vatandaşımız yaralanmış ve 6 bin vatandaşımızı kaybetmişiz. Şimdi 6 bin rakamı gerçekten çok büyük bir rakam. Biraz daha böyle nesnelleştireyim. 50 kişilik 120 otobüs dolusu insan demek veya günlük 16 tane vatandaşımızı kaybetmiş olmamız demek. Rakam gerçekten çok ciddi. Peki oranlardan bahsedelim. Ne kadar araç var, ne kadar kaza yapıldı? 2025 yılında 100 aracın yaklaşık 4.6'sı kaza yaptı. Yani şöyle bunu da anlatalım. Her 25 araçtan bir tanesi bir sene içerisinde kaza yaptı. Otoparka gittik, 22, 23, 24, 25 birisi muhakkak son bir yıl içerisinde kaza yaptı. 10 sene evvel oran neydi? 5.6'ydı. Şimdi diyeceksin ki %1 mi iyileştirme yapıldı? Bu %1'in değerini anlatayım ben. Bizim bu kazalarda yaklaşık 6 bin kişiyi kaybettik dedik. Hı hı. 10 sene evvel her 100 bin araca yaklaşık 35 vatandaşımızı kaybettik. 2025'te rakam 18'di. 17 kişi düşürdük. Bu ne demek biliyor musun Murat? Yaklaşık 5300 vatandaşımızın vefatını engelledik bu iyileştirmeyle. Yaralanma sayısına baktığımız zaman 400 bin yaralanmaydı. Aynı hesapla araç parkının artışı, hı hı, ve burada kaza oranımızın düşüşüyle 80 bin vatandaşımızın yaralanmasını engelledik demek. Ve çok daha önemlisi 335 bin kazanın önüne geçtik. Toparlayayım. 2025'te 400 bin yaralanma, 1,5 milyon kaza ve 6 bin ölü vardı. Kaza sayımızı 335 bin düşürdük, 80 bin yaralamayı düşündük ve 5300 vatandaşımızın da ölümünü engellemiş olduk. Neler etkili Murat? Bunlardan bahsedeyim. Senin de bahsettiğin gibi denetimler, yollar, araçlardaki teknolojik gelişmeler de çok etkili. Hı hı. Şimdi biliyorsun araçlarımızda artık ani frenlemeler, şerit değiştirme sistemleri, kontrol kör nokta sistemleri inanılmaz derecede arttı. Kontrolü ve kontrolsüz. 720 derece, 640 derece görüş açı kameralar var. Ne kadar etkiledi? İstersen bunu da verilerle paylaşayım. 2025 yılında 100 tane kazanın 81'i hasarlı kazaymış. 10 sene evvel bu oran 84'müş. Gerçekten teknolojik geliştirme hasarlı kazaların oranını düşürmüş. Bu bence şöyle yorumlanacak bir konu. Sistemler araçlarımızın belli bir seviyeye kadar kontrol edebiliyor. Hı hı. Ama biliyorsun kontrol hep insanda. Peki ölüm oranında ne değişiklik olmuş? Maalesef ölüm oranımız 16'dan 19'a çıkmış. 100 kazada 16'dan 19'a çıkmış. Bu ne demek biliyor musun? Bunu şöyle yorumlayalım. Her ne kadar teknoloji uyarsa da kontrol insanda olduğu sürece teknoloji insanın kontrolünün önüne henüz geçemiyor. Yani biraz daha nesnelleştireyim. Emniyet kemeri. Bugün emniyet kemerini takmadığınız zaman sistem sinyal veriyor. 3 dakika boyunca, 5 dakika boyunca sinyal çalıyor ama araç sürmeye devam ediyor. Araç, hı-hı, durdurmuyor. Veya arkadaki yolcular için siz emniyet kemerini takmadığınız zaman sürüş yine devam ediyor. Yani teknoloji aslında ufak çaplı kazaları kontrol ediyor, şehir içi kazaların, ama şehir dışında yüksek hızlarda maalesef durum yine insanın kontrolüne kalıyor. Ben trafiği şöyle değerlendiriyorum Murat. Trafiğe yapılan yatırım aslında insana yapılan yatırımdır sonuçta. 6000 ölüden 5300 ölüm kurtarmak hakikaten büyük bir yatırımdır. Denetimlere yapılan yatırım, yollara yapılan yatırım, bunu hiçbir zaman bir eşya, bir sistem, bir hizmet olarak düşünmeyelim. Sonuçta hepsi insan hayatı, insan sağlığı, manevi kazançların, maddi kazançların toplamına geliyor.
0: Yani sonuçta aslında burada tabii insan hayatı birinci önemli kriter. Tabii ki can kayıpları çok üzücü, acı. Ama bunun bir de ekonomik boyutu var. Her kayıp ekonomik olarak da hem ailelere hem ülkeye çok tabii ciddi zarar yazıyor. Tabii. Kazalar keza öyle, çünkü çoğu araç maalesef ithal. Dolayısıyla döviz kaybı yaşıyoruz. Orada çok ciddi bir problem çıkıyor aslında ekonomi ve orada kaza anında sizin bloke ettiğiniz trafikte de insanların zaman kaybı, yakıt harcaması, çevreye zararı. Kaza tek boyutlu ele alınmaması gereken bir şey. Yani o bloke ettiğiniz andan itibaren birçok sorun onun peşinden gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bunların azalması gerçekten önemli. Son dönemde evet dedin, ben hepsini biliyorsun test ediyorum otomobillerin. Çok fazla güvenlik önlemi var araçlarda. Bunlar artık regülasyonlarla zorunlu hale geliyor. Bunlar olmadan artık otomobil üreticileri araç üretemiyor. Evet. Tamam, bu çok güzel ama eskiden bunlar yokken de otomobil kullanıyorduk. Diyorduk ki güvenlik özelliği yok. Ama otomobillerin beygirleri, güçleri çok düşüktü. Yani maksimum süratleri böyle değildi. Şimdi artık böyle 150 beygirleri falan artık beğenmez olduk. Hani 200 bugün neredeyse her otomobil yapıyor. Dolayısıyla şimdi süratler oralara çıkınca risk faktörleri de artıyor. Kaza sonuçları daha kötü olmaya başladı. Oran aslında biraz birbirini dengelemiş gibi gözüküyor burada. Çok otomobiller güvenli hale geldi ama daha hızlı ve daha tehlikeli hale geldi.
1: Çok doğru biliyorum. Yani burada hem teknolojik gelişmeler, hem ülkemizdeki denetimler, hem yol yapılarından değişimi bu rakamları etkiliyor ama bir tek parametreye bağlamak çok doğru değil. Çok haksızlık yapmış oluruz. İstersen buradan il bazındaki değerlere geleyim. Burası çok ilginç bir analiz sunacak bize. Türkiye'deki rakamı söylemiştim, 5.6. Her 100 aracın 5.6'sı kaza yapıyordu. Şu anda rakam 4.6'ya çıktı. Çok güzel bir başarı. Peki illerde durumlar nasıl? Şimdi bu stüdyodaki arkadaşlar için veya bizi seyredenler için de söyleyeyim. Bu söyleyeceğim iller Türkiye oranından çok fazla yüksek oranda kaza yapan iller. Ama buradakiler kötü sürücü, denetim eksik, yollar kötü anlamı çıkmasın. Şehrin mimarisi, altyapısı, yerleşimi, demografik yapı bile burada çok etkili olabiliyor. Hı hı. Türkiye'de en çok kaza oranına sahip iller Diyarbakır, Kocaeli ve Bingöl. Peki iyileri söyleyelim. En az kaza oranına sahip iller Kilis, Burdur. Bu iller hakikaten Türkiye'de en az kaza yapan iller.
0: Adlemen büyük şehirler. Oransal bazda.
1: Oransal bazda.
0: Çünkü İstanbul nüfus ve araç yoğunluğu en çok olan il aslında.
1: Aynen. Türkiye ortalaması 4.6 demiştik. İstanbul ve Ankara için rakam 5.9. Türkiye ortalamasından bir tık yukarıda. Bu beklenen bir sonuç yoğunluktan gördüğümüz zaman. İzmir'de 5.4. Hala yukarıda ama İstanbul ve Ankara'ya göre biraz daha düşük. Burada çok ilginç bir veri paylaşmak istiyorum Murat. 6000 ölüm dedik bir yıl içerisinde. Ankara en çok ölüme sahip olan il trafik kazalarında. 290 vatandaşımızı Ankara'da trafik kazalarından kaybetmişiz. İkinci sırada İstanbul geliyor, 289. Yani benim beklentim şöyle olurdu. Araç sayılarına bakarsak herhalde İstanbul Ankara'nın 2-3 katı falandır araç sayısı. Ama buna rağmen ölüm sayısı Ankara'da çok fazla. Bunun hakikaten kamu tarafından çok detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Detaylara sahip olunması gerekir. Ya burada Ankaralı sürücüleri de suçlamak istemiyorum ama dikkat çekici bir veri olarak bunu paylaşayım.
0: Biraz Ankara'nın iklim şartları etkili oluyor diyebilir miyiz? Çünkü Ankara'da kış oldukça sert geçiyor biliyorsun. Orada buzlanma özellikle çok yaşanıyor. Dolayısıyla belki biraz o etkili diyebilirim ama diğer faktörlere de gerçekten bakmak lazım.
1: Evet, aynen öyle. Zaten şöyle, şehir içi kullanımlarımızda Murat, yani yoğunluk olarak baktığımız zaman, ölüm, yaralanmalı olaylar baktığımız zaman aslında biz şehir içini çok fazla kullanıyoruz. Şehir dışını daha seyrek kullanıyoruz ama ölüm oranları aslında şehir içinde %52 gibi bir oran. Hakikaten bu oran yüksek. Yaralanma oranında %82 gibi bir oranda. Şehir içinde aslında kategori etmek de zor. Bugün İstanbul'da şehir içi dediğimiz ama otobanları kullandığımız bir durumda söz konusu. Bu da işin içinde etkili bir nokta. Ben motosiklet konusuna gelmek istiyorum. Biliyorum ki sen de motosiklet kullanıcısın. Burası çok büyük bir parantez açmamız gerekiyor. Detaylarını konuşmamız gerekiyor Murat. Verilerle paylaşayım ben. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon araç var. Ve 7 milyon civarında da motosiklet var. Geçen sene yaklaşık 1000 vatandaşımızı, otomobil sürücüsünü kaybetmişiz. 17 milyonda bir vatandaşımızı kaybetti, 1000 vatandaşımızı kaybetti. Motosiklette 7.1 milyona 1300 motosiklet sürücüsünü kaybetmişiz. Oranlara bakarsanız şunu söylüyor.

0: motosiklet kullanıcısı otomobil kullanıcısından 3,5 kat daha riskli. Şimdi burada şunu almamız gerekiyor. Evet, geçmişte böyle oldu. Ben trafikte görüyorum, kask takımı hakikaten artık çok yaygınlaştığını görüyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki kask sadece otomobile göre yeterli gelmiyor. Doğru. Farklı tedbirlerin de alınması gerekiyor. Yani kimseyi motosiklet kullanıcılarını suçlamak veya yargılamak istemiyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki motosiklet otomobile çok daha riskli. Farklı tedbirlerin alınarak bu 1300 vatandaşı kaybetmek yerine çok daha az olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi burada her zaman kırılımlar çok önemli. Tabloya böyle sadece uzaktan ve tek pencereden baktığında bu rakamı konuşabiliyoruz ama şunun da çok farkındayım ben bir motosiklet kullanan olarak. Bu işin ticari boyutunu yapan sürücülerle bireysel sadece ulaşım amacıyla yapanlar var. Evet. Bir kategori daha var, tamamen keyif amacıyla yapıyor onlar. Yani sadece boş vakitlerinde kafasını dağıtmak için ve bu işten keyif almak için biniyor. Onlar tabii daha az bir oranda ama daha uzun kilometreler yapıyorlar seyahatlere gittikleri için. Şimdi onların kültürleriyle günlük hayatta iş için mobilite olarak kullananların ki farklı, ticari kullananların ki bambaşka. Ya bu acı gerçek, bunu söyleyince hoşlarına gitmiyor ama ters yönde gitme ticari kullanıcılarda, evet, kaldırımda gitme ağırlıklı ticari kullanıcılarda, sürat aralara dalma ağırlıklı ticari kullanıcılarda, o zaman tabii ki bu oran 3,5 katına çıkabiliyor. Bir de bir avantajları var onlara göre, polislere göre de dezavantaj. Arkada plaka, tek plaka. Görsen de plakayı okuyamayınca bir işe yaramıyor ki çoğu, yani birçoğu diyeceğim buna, hepsi değil tabii de, plakayı kapatma, çamurlu kullanma ki bu da suç aslında. Bundan da faydalanıyor. Dolayısıyla bu şeyleri kendi lehine kullanıp kural ihlalleri yaptıklarında da sonuç maalesef üzücü oluyor. Yani onlar iki tekerlek olduğu için dediğin gibi kask korumuyor. Gövde tampon burası olduğu için sürücüde. Evet. Sonuçlar hiç hoş olmuyor. Düştüğün an kötü bir sonuç. Yani Allah, söylemek de istemiyorum açıkçası ama kullandığım için. O yüzden onların biraz dikkat etmesi lazım. Şey bahanesine sığınmasınlar. İşte paket yetiştiriyoruz. Evet. Tamam, yetiştir. Evet. Kurala uyarak yetiştir. Yani navigasyonda bile çizdiğin zaman haritayı diyor ya sana 28 dakika. Tamam, 28 dakikada gideceksin. Sen 20 dakikada gitmeye çalışmayacaksın oraya. Yani paket soğuyor. O senin sorunun değil. Müşteri çok sıcak istiyorsa gidip dükkanda yiyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani güzel, evet. Bunun da şeylerinin önüne geçilmesi lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Ticari araç kullanıcılarının kullandığı araçlarda sadece sürücüye değil, sürücüye bir yazıyorsan firmaya 5 yazacaksın. Firma sürücüsünü denetleyecek.
0: Evet.
1: Bu kadar.
0: Ben oradan devam edeyim Murat. Gerçekten rekabet ortamının yarattığı durumlar bu kullanıcıların belki bilerek belki bilmeyerek bazı kuralları geçmelerini neden oluyor ama ben burada denetim noktasında biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Yani ticari kullanıcının artık çoğunu görüyorum, yeleklerini giyiyorlar. Bu standartta var olduğunu biliyorum. Evet. O zaman denetim aslında bu noktada çok daha kolaylaşabiliyor. Yani uzaktan bakıldığı zaman bireysel kullanıcı ve ticari kullanıcı ayırt edilebiliyor. Aslında bu noktada onların çok daha sıkı denetime tabi tutulması kamu adına değil, hepimizin can güvenliği adına da. Çünkü bir motosiklet bazen kaza yapıyor, bazen başka birine çarpabiliyor. Yani bu ölüm oranları sadece sürücüyle ilgili değil, çevreye de çok büyük etki yaratıyor.
1: Yayalara çarpıyorlar. Evet. En çok olan o aslında.
0: Evet. Bir de şu var. Motosiklet kullanıcılarının yaşlarını da biliyorum Murat. Senin söylediğin gibi bireysel kullanıcısının, ticari kullanıcının yaşları da çok küçük. Aslında bu genç kuşak çok ciddi bir şekilde eğitime tabi tutulabilir. Hı hı. Puanlama sistemi bunlara olabilir. Yani sadece para öncelikli, hızlı erişim yaparsanız bu kadar ilave değil. Devletin bu noktada denetimlerinin çok daha artması bu mekanizmayı da yavaşlatacaktır. Rekabetin getirdiği şeyi de yavaşlatacaktır.
1: Ya samimi söyleyeyim, devletin denetimleri bence şu anda gayet iyi. Çünkü ben normal kullanırken full kıyafetle çok sık çevriliyorum. Çok sık denetime giriyorum. Ehliyet bakılıyor, ruhsat bakılıyor, sigorta bakılıyor. Çok güzel. Bundan da şikayet etmiyorum. Yazın çok zor. Evet. Sıcakta sıcak motorun üstünde durmak gerçekten zor. Ama denetime girdiğim için de ben seviniyorum. Neden? Çalıntı motosiklet olabilir, suça karışmış biri tabii olabilir, ehliyetsiz biri olabilir, sigortasız biri olabilir, bir trafik kuralını ihlal etmiş birisi olabilir. Yakalanması için bunların yapılması lazım. Benim de buna sıcak ve toleranslı yaklaşmam gerekiyor sürücü olarak. O yüzden şikayet etmiyorum. Evet. Görevlerini bence polisimiz çok iyi yapıyor artık. Yani evet, denetlemeler falan çok iyi. Biraz iş insanın kendinde bitiyor. Yani herkesin başına bir polis, her sokağa

0: bir denetleme koyamazsınız. Sen kendin için bunu yapmalısın. Yani bir ceza var diye değil, bir denetleme var diye değil. Kendin için yap. Zaten denetlemeye gerek kalmayacak o zaman. Hepimiz rahat edeceğiz.
1: Çok doğru yorumlar Murat. Yani bu sadece motosiklet içinde değil, az evvel konuştuğumuz gibi otomobil kullanıcısın. Otomobilde seyahat edenlerin bile buna uyması gerekiyor. İşte az evvel Ankara örneği verdik. Belki bilmiyorum yolcuların emniyet kemeri takma alışkanlığı Ankara'da çok fazla değil, takılmıyor bu. Söylediğin gibi kış ortamları buna etkili oluyor. Ya bu işin başlangıcı bence bilgiye sahip olmak, eğitime sahip olabilmek ve en önemlisi söylediğin gibi iyi bir insan olabilmek, sorumlu bir insan olabilmek. Çünkü
0: Aynen.
1: otomobilde hepimiz karşılıklı sorumlu olmak zorundayız. Sadece kendimiz kaza yapmıyoruz, çevremize de zarar veriyoruz. Trafiği de aksatabiliyoruz. Ve en önemlisi benim için o genç kullanıcıların çevreye çok büyük kötü örnek olması da var. Yani motosiklet kullanıcılarının görüyorum farklı hareketler yapmaları genç kullanıcılar için de belki bir cazibe yaratabiliyor.
0: Doğru.
1: Bu da bir sorumluluk noktası aslında.
0: Doğru. Evet, Sait, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yine önümüzdeki haftalarda birlikte olacağız. Yine farklı verilerle seninle beraber olacağız. Bugünkü sohbet için teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu hafta da 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te. İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uçak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

kağıtlara yazmak her şeyden önce yazan kişiye şifa. Biz yazarak çokça iyileştiriyoruz kendimizi. Söyleyemediklerimi ben edebiyat sayesinde aslında ifade ediyorum. Yani kendimi ifade şeklim aynı zamanda. Bazen çığlık atıyorum. Atamadığım, gerçek hayatta atamadığım çığlıkları metinlerimle atıyorum. Kavga ettiğim kişileri farklı karakterlere dönüştürüyorum. Bazen doğrudan kendilerini metninde yer veriyorum. Onlarla o kavgamı bitirip ben iyileşiyorum önce.

0: İlk adım olarak dikiş tutmaza bakalım ve soralım yazarına. Kitabın konusu nedir?
1: Aslında dikiş tutmaza ne taraftan baktığınıza bağlı olarak değişebilir bu. Dikiş tutmaz bir suç hikayesi ama bir polisiye değil hiçbir şekilde. Bir apartman hikayesi, bir insan hikayesi. Birçok taraftan bakılabilir. Ama özünde ana izlekte bir suç var. Ve diğer karakterlerin hepsi demesem de birçoğu hiç ummadığı şekilde bu suçun bir parçası, şahidi ya da bir şekilde tanığı olabiliyor. Bunu da aslında vermek istedim.
0: Hem hikayesi bakımından hem de biçimi bakımından kitabı yazmak neden gerekliydi?
1: Genel olarak sadece kendi derdimle yetinmeyip başkalarının derdine de daha toplumsal dertleri, defoları da dert edinen biriyim. İstemiyorum ki bu tarz suçlar, olaylar, failler ya da kurbanlar sadece gazete haberlerinde veya gazete arşivlerinde unutulup gitmesin. Bir şekilde tarihe nakşolsun, zihinlere, hafızalara kazınsın istiyorum. O yüzden de toplumsal olayları, defoları, bazen bir gazete haberini, beni etkileyen, her şeyden önce beni etkilemiş, bende iz bırakmış bazı olayları metinlerime taşımak istiyorum. Çünkü bir toplumu değiştirmek için birey olarak çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Ama ben kendi adıma en azından bunların unutulmaması adına metinlerimde yer vererek, o kurbanları bir kere daha anarak, o failleri bir kere daha hatırlatarak belki de toplumsal hafızaya bir şeyler katabilirim, bir şeyleri değiştirebilirim diye düşünüyorum.
0: Hem bütün dünyada hem de ülkemizde haber takibi yaptığı zaman bir kişi, bir fert olup bitenleri öğrenebiliyor zaten. Kayıt altına almaksa kayıt altına alınıyor aslında. Görsel, yazılı, türlü biçimlerde. Konvansiyonel medyayla, sosyal mecralarda, sosyal medya mecralarında hepsi kayıt almak için aslında oradalar ve yapıyorlar bunu. Peki edebiyat burada ne yapıyor? Neden bir de onun kayıt altına alması gerekiyor?
1: Bir haber metnini okuyup geçiyoruz veya televizyonda izleyip geçiyoruz ve bunların hafızada kaldığı süre ve etkisi daha az diye düşünüyorum. Elbette o an için yüksek belki ama bunların bir edebi metne taşınması, her şeyden önce estetize edilmesi, zihinde, hayal dünyasında görselleştirilmesi, belki kurmacayla desteklenmesi, evet gerçek karakterler değil belki hepsi ama kurmaca karakterlerle zenginleştirilmesi daha kalıcı olmasını sağlıyor kişilerin zihninde, hafızasında. Ve benzer olaylar aslında yaşıyoruz, şahit oluyoruz. Bunlar tekrar tekrar okuyup da karşımıza çıktığı zaman unutulmaya yüz tutmuş olanları da çekip çıkarıyor hafızadan. Evet böyle bir şey vardı diyoruz. Buna benzer bir olay yaşanmıştı birkaç yıl önce bizim ülkemizde de diyoruz. Bence edebiyatın bu şekilde faydası oluyor gerçekliğe.
0: Kimler okumalı bu kitabı?
1: Aslında 18 yaşından sonraki yetişkin herkes okuyabilir, herkes okumalı. Hacmine oranla çok karakter olan, çok sesli bir kitap, dikiş tutmaz. Birçok kişi kendinden çok şey bulacaktır eminim okuduğu zaman hikaye içinde. Bu illaki o olay kendi başına geldi ve öyle içselleştirebilir anlamında değil. Bu hayatı boyunca şahit olduğu, izlediği, okuduğu, yaşadığı, dinlediği, belki de yaşadığı birçok olay, durum, duygu durumu ve insan psikolojisi açısından içselleştirebileceği ve kendini bulabileceği bir hikaye. O yüzden her kesimden, her cinsiyetten, her yaştan herkes okuyabilir.
0: Diğer kitabınıza geçelim. Onun hakkında da biraz bilgi alalım. Ondan sonra da ikisinin toplamından yine yazarına sorular sormaya, kapılar aralamaya devam edelim.
1: Evet. Bu kitabın yazarı öldü. Dikiş Tutmaz'dan bir önceki kitabım. Bu kitapların her ikisi de novella. Ben aslında öykü yazarak başladım yazma serüvenimi. Ama daha sonra zihnime ya da gönlüme düşen hikayeler biraz daha uzun olduğu ve iki novella çıktı ortaya. Bu konuda da kendime de çok sınırlamak istemiyorum. Yazarken de hani özgür olmayı tercih ediyorum. Hani hikaye nereye kadar giderse açıkçası ben onu oraya kadar takip ediyorum. Bakıyorum kimisi öykü olarak kalıyor, kimisi bir novella, belki ileride romanda olur, bilemiyorum. Bu kitabın yazarı öldü. Dört karakterli. Aslında Dikiş Tutmaz'ın tam tersi, çok daha az karakterli, daha az sesli, daha sakin ve dingin bir kitap. Ama o da yoğun olarak insan psikolojisini odağına alıyor. Onun amacı biraz daha iletişimin önemini gösteriyor aslında. Gönlümüzden ya da zihnimizden geçenleri eğer söylemezsek karşı tarafa, ilişkilerin ne boyuta gelebileceğini gösteriyor tamamen. Bir yazar var odağında, yazarın eşi ve küçük bir çocukları var. Ve bu yazarla röportaj yapmaya gelecek bir gazeteci var. Tamamen karakter anlatıcı olarak ilerliyor kitap. Hiçbir karakterin ismi yok hikayede. Her karakter kendi hikayesini ve birbirine bağlı olduğu noktaları farklı bölümlerde kendisi anlatıyor. Çocuk selektif mutizmli. Bu yüzden onun sadece iç sesini tabii ki dinliyoruz. Yazar çok başarılı olmuş zamanında ama birçok yönden darbe almış bir yazar. Aslında bununla biraz şeyde amaçladım. Yazarların yaşadıkları zorlukları, hem yazma sürecinde her açıdan yaşadıkları zorlukları, o sürecin psikolojisini nasıl yönetebildiklerini ya da yönetemediklerini, yazarlar arasındaki ego savaşlarını, yazar-yayıncı ilişkilerindeki sorunları, problemleri, biraz bunları da ele aldığım, arka planda ince ince ele aldığım şeyler. Aile ilişkileri çok ön planda. Ama en çok yapmak istediğim şey, eğer kalbimizden geçeni karşımızdakine söylemezsek, bu ilişki nerelere gider? Söyleseydik ne olurdu? Söylemediğimiz için nereye vardı? Çünkü okur bunun tek şahidi. Herkesin kalbinden geçen, zihninden geçeni okur biliyor. Kitap boyunca, okuma serüveni boyunca. Ama onlar bilmiyor.
0: Peki, yazar Bahar'dan bahsettik. Biraz okur Bahar'a bakalım. Bir de başka yazarların yazdıklarına dokunan Bahar var bir tarafında işin.
1: Tabii.
0: Bunlar kendi aralarında kavga ediyorlar mı? Sizin için hangisi daha önde, daha vazgeçilmez, daha mutlaka daima var olacak olan?
1: Ben iyi bir yazar olabilmek için her şeyden önce çok iyi bir nitelikli okur olmak gerektiğini düşünüyorum. Yazmaktan daha çok okumaya vakit ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu atölye derslerimde de her zaman belirtiyorum. İyi okuyamazsınız, iyi bir okuyucu olamazsınız, iyi bir yazar olabilmeniz çok zor. Yani mümkün değil demiyorum, elbette vardır örnekleri ama çok zor. Bana hep derler, nereden başlayalım, işte nasıl yazmaya başlayalım? Eğer iyi okumuyor, iyi bir okur değilseniz, nitelikli bir, çözümleyici bir okur değilseniz, hiçbir metnin içine onu yazan kişinin yapmak istediği hiçbir şeyi görmeden okuyup geçebilirsiniz. Yüzeysel bir okuma olabilir. Siz o metin içerisindeki metaforları tespit edemediyseniz, işte ana izleyi, arka plandaki izleyi, alt metni okuyamıyorsanız, orada yapılmaya çalışılan edebi deneysel işler olabilir, estetik bazı hamleler olabilir, bazı oyunlar katabilir yazar bunun içine. Sizi dahil edebilir, bir boşluk bırakıp burayı sizin doldurmanızı isteyebilir. Bunları fark etmeden yüzeysel okumalar yapıyorsanız bunların hemen hiçbirisini kendi metinlerinizde de yapamazsınız. İyi metinler okumalısınız ki iyi yazmaya başlayabilirsiniz. O yüzden her şeyden önce iyi bir okur olabilmek önemli. Benim için hep de öyle oldu. Yazmaya ben çok erken başlamadım. Belki hayattaki tek keşkemdir. Keşke daha önce başlasaydım.

0: Ama tabii ki çok erken okumaya başladım. Şans eseri de doğru seçimler, bugünkü yazma edimime çok faydalı olacak doğru seçimler yapmışım okuma tercihlerimde. O yüzden bugün onların çok faydasını görüyorum. Ve ben okurken ilham alıyorum. Benim ilham perilerim okurken veya bir film izlerken, yani hep arka planda bir metin varken geliyor aslında. O yüzden çokça metinden faydalanıyorum ve ilham alıyorum. Yani hani say deseniz asla sayıp bitiremeyeceğim kadar çok. Ha, bu demek değildir ki izlediğim, seyrettiğim senaryolara veya okuduğum kitaplara çok benzer şeyler yazıyorum. Hiç öyle olmayabiliyor. Çünkü kurmaca yazmama rağmen daha çok kurgu dışı okuduğum zaman ya da kurgu dışı metinler, belgeseller seyrettiğim zaman daha çok geliyor benim ilham perilerim. Ve bambaşka, hani aklınıza belki de gelemeyecek, "Aa, bunu seyrettin de bu mu çıktı ortaya, bunu okuduğunda bunu mu yazdın peşi sıra" diyebileceğiniz kadar farklı şeyleri tetikleyebiliyor bende.
1: En sevdiğim şeylerden biri iyi okurların kitaplıklarını şöyle bir göz atmak ve onların rehberliğinde bunu yapmaktır. Yanı başınızda duran bir takım şeyler var. Umuyorum ki bizi de tanıştırırsınız onlarla.
0: Elbette, tabii ki hepsini getirebilmem mümkün değil. Hepsini sayabilmem de mümkün değil. O yüzden adını burada hani zikredemediğim yüzlerce, binlerce belki yazar ve eser, gücenmesin lütfen. Ama sosyal medyada böyle işte ölmeden okunması gereken 40 kitap, 50 kitap falan hep böyle yazar. Onları ve o listeleri okurum. Sonra içim sızlar. Çoğunu hep Türk edebiyatının dışında şeyler, yazarlar ve eserlerdir. İşte tabii ki sevgili Oğuz Atay'ın Tutunamayanları, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın işte Saatleri Ayarlama Enstitüsü hep şeydir, bu listelerde vardır ama yani bu kadar mı derim hep? Hani niye başka daha çağdaş veya Türk klasiklerinden, niye başka Türk yazarlarının eserleri olmaz diye düşünüyorum. Ama ben çokça faydalandığım, hatta bazı metinlerine keşke ben yazsaydım bunu diye gıpta ettiğim çağdaş yazarlarımızdan Cemil Kavukçu var mesela, Sema Kaygusuz var, Latife Tekin var, Nazlı Eray'ı da çok severim. Özellikle büyülü gerçekçilik alanında bu ikisi benim için şeydir, hani böyle başucu kitaplarım, başucu yazarlarımdır aslında. Onların dışında belki kitap olarak değil ama tür olarak özellikle de yazmak isteyen her okura tavsiye edebileceğim psikoloji alanında okuma yapmaları ve deneme okumaları. Nurdan Gürbilek'in deneme kitapları, Engin Geçtan'ın tüm psikoloji kitapları. İnsanı insanı anlatıyoruz edebiyat sayesinde. İnsan psikolojisini bilmediğimiz müddetçe etkili metinler yazabilmemiz mümkün değil. O yüzden insan psikolojisini, insanın yumuşak karnını bir nevi bilmemiz gerekir ki etkili, çarpıcı, iz bırakacak. Okurun kendini metnin içinde bulabileceği, içselleştirebileceği metinler yazabilmemiz gerekiyor.
1: Anlattıklarınızın içinde geziniyorum adeta ve aklıma yeni şeyler, yeni sorular da geliyor. Bunlardan bir tanesi şu: bitimsiz bir tartışmadır bir yönüyle de, edebiyatın bir görevi, bir misyonu var mı? Yani bunu bu kadar genelleştirmeyelim ama ben size dönüp sorayım. Siz göstermek mi istersiniz, yoksa yazdığınızın şifa olmasını mı?
0: Yazdıklarımızla aslında gösteriyor ve bununla birlikte de şifa olduğumuza da inanıyorum. Bir kere yazmak her şeyden önce yazan kişiye şifa. Biz yazarak çokça iyileştiriyoruz kendimizi. Ben işte her zaman derim, böyle söyleşilerde veya atölyelerde çok konuşuyor gibi görünsem de içimden söyleyemediğim çokça şey var aslında. Ve bu söyleyemediklerimi ben edebiyat sayesinde aslında ifade ediyorum. Yani kendimi ifade şeklim aynı zamanda. Bazen çığlık atıyorum ve atamadığım, gerçek hayatta atamadığım çığlıkları metinlerimle atıyorum. Bazen birileriyle kavga ediyorum. Çünkü kavgayı seven birisi değilimdir. Bir insanı kırmaktan çok imtina ederim. O yüzden kavgadan kaçınırım ama belki de zaman geliyor ki kendi sağlığınız için o kavgayı etmeniz, o davayı bitirmeniz, sonuçlandırmanız gerekiyor. O zaman bunu kendi metinlerim için de yapıyorum.

0: Kavga ettiğim kişileri farklı karakterlere dönüştürüyorum. Bazen doğrudan kendilerini metnimde yer veriyorum. Onlarla o kavgamı bitirip ben iyileşiyorum önce. Beni iyileştiren bir metnin okuru iyileştirmemesi mümkün değil zaten. Çünkü ben yazarken ne hissedersem o olduğu gibi okura geçiyor. Bunu bir metin yayınlandıktan sonra gelen okur geri dönüşlerinden o kadar net hissediyorum ki, yani ben bir metni bir oturuşta böyle yazdıysam, benden akıp gittiyse, o beni içine çektiyse ben yazarken, çok benzer hisleri okurdan da duyuyorum. Diyorlar ki kitabı elimize aldık, işte okuyoruz, bizi hikaye içine öyle bir çekti ki, zaten kısa bir metin. Bir oturuşta okuduk, bitirdik, bırakamadık elimizden. Çünkü ben de yazarken ona benzer şeyler hissediyorum zaten. O yüzden bizim edebi metinlerde, bizi iyileştiren özellikle edebi metinlerde okurun iyileşmemesi zaten mümkün değil.
1: Kendi yazdıklarınız dışında ilgi duyduğunuz özel bir tür var mı? Kendi dünyanızın dışında ama çok iyi ifade edilmiş ve bu beni çok heyecanlandırıyor dediğiniz özel bir alan.
0: Aslında kurgu dışına girebilecek tüm yazıları çok seviyorum. Bunlara bazen üniversite tezleri, bitirme tezleri olabiliyor. Bazen bazı istatistik raporları. Çok farklı alanlarda farklı şeyler okuyabiliyorum. Yani bazı metinler var ki hani gerçekten bu metni okuduktan sonra mı bunu yazdın diyebileceğiniz. En basitinden Dikiş Tutmaz'ın giriş sayfasında hava ve ateş üzerine küçük bir şey var, bir paragraf var. Pek benim en azından üzerinde düşünmediğim bir meseleydi bu. Ve o metni aslında bir istatistik raporu gibi bir ölüm, yani şekillerinin hangi oranlarda, hangi kazalarda, hangi oranlarda işte insanlar ölür gibi çok sevimsiz, tatsız bir istatistik metnini okurken mesela o paragraf benim zihnime düştü. O yüzden her zaman bu bir edebi eser, bir kurmaca olmuyor benim için. Genelde hep kurgu dışı dediğim denemeler, özellikle denemelerden çokça keyif alıyorum okurken.
1: Hem yazar olarak hem okur olarak günün özel anları var mı, verimli veya derin zamanlar?
0: Evet, kahvaltı sonrası çay ya da kahve eşliğinde saatlerce okumayı çok seviyorum.
1: Peki özel alanlar, özel yerler var mı? Yoksa Eminönü Meydanı'nda, Kadıköy'ün ortasında filan da okurum, benim için hiç dert değil diyenlerden
0: Evet,
1: misiniz?
0: her türlü okurum. Her şartta, her türlü ışık olsun benim için yeterli.
1: Okuduklarınız üzerine anlatmayı sever misiniz, yoksa bu konuda ketum ve kendine ait bir alan bırakmayı seven insanlardan mısınız?
0: Herkesle konuşmam okuduklarımı. Çok belli dostlarım vardır. Gerçekten kitapların üzerine konuştuğumuz, onların da bana anlattıkları. Herkesle yapılabilecek bir diyalog değil diye düşünüyorum ben. Yıllar geçmesi gerekiyor. Yani benim okuma alışkanlıklarımın nasıl bir kitabı gerçekten beğenerek keyifle okuyacağımı zaman içerisinde bir dostum bilebilir, öğrenebilir. Ben de aynı şekilde. Ve çok şükür ki bu tarz dostlarım var. Onlarla birlikte çok keyifli kitap sohbetleri yapabiliyoruz böylelikle. Diyorlar ki işte bu tam senlik bir kitap, işte okumuş okudun mu, okumadıysam eğer bu tam senlik, işte beğenebileceğin bir kitap. Ve çok da büyük ihtimalle de gerçekten doğru çıkıyor tahminleri. Artık o konuda iyi tanıyoruz birbirimizi. Onların dışında çok kitap tavsiye etmeyi sevmiyorum o yüzden. Eğer çünkü bu çok kişiye özel bir şey. Kitap beğenisi, kitap seçimi, okuma alışkanlığı çok kişiye özel. Benim beğendiğim birçok kitabı, birçok eseri başkası beğenemeyebilir. Benim aldığım zevki almayabilir. Aynı şekilde de onların beğendiklerini ben beğenmeyebilirim. O yüzden çok da böyle kitap tavsiye etmiyorum aslında.
1: Okurken bir okur olarak kapaktan kapağa bitirmeyi mi tercih edersiniz, yoksa aynı anda birden fazla yol arkadaşınız olur mu kitaplar içinde?
0: Aynı anda birden fazla kitabı okuyorum ama farklı türlerde okuyorum. Yani bir kurmaca okuyorsam mutlaka bir kurgu dışı yanı sıra okuyorum. Kapaktan kapağa bir kitabı baştan sona bitirmek enteresan bir psikoloji benim için. Çok gidip geldiğim, bıraktığımda çokça vicdan azabı çektiğim bir şey. Özellikle yazmaya başladıktan sonra. Bunu atölyelere gelenler de çok söylüyorlar. Eskiden çok rahat kitap bırakırdık diyorlar. Ay beğenmedim işte ilk bir iki sayfayı okudum beğenmedim deyip bırakıyorduk. Ne zaman ki yazmaya başladık, yazmanın ne kadar zor, emek isteyen, meşakkatli bir şey olduğunu fark ettikten sonra artık daha farklı bir gözle bakıyoruz metinlere ve en azından yazana saygı, yazanın harcadığı zamana, emeğe saygı olarak bitiriyoruz diye düşünüyorlar. Buna rağmen yine de yazan bir kişi olarak da bu sürekli benim zihnimi böyle meşgul eden, haksızlık yaptığımı düşündüğüm, bitirmek için zorladığım şey bir konu belki. Ama hayat çok kısa, çok az zamanımız var. Yani birçok sebepten dolayı kendi seçmediğim bir sürü metni okumak zorundayım. Hem işim gereği hem işte yaptığımız söyleşiler ya da atölyeler gereği. Sadece kendi istediğim, kendi seçtiğim kitapları okumak için o kadar az zamanım var ki o yüzden itiraf edeyim arada yarım bıraktığım kitaplar oluyor ama onlar böyle bir vicdan azabı gibi kitaplığımda sürekli gözüme batıyor.
1: Henüz tanışılmış bir kitabın beklentisi ve heyecanının yaşattığı duygular mı yoksa o eski dost olan kitabın tekrar okunmasının yaşattığı güzellik mi?
0: Yeni kitabın heyecanı. Benim için öyle en azından. Yeni bir başlangıç, belki yeni, hiç tanışılmamış bir yazar. O beni daha heyecanlandırır. Çünkü sanırım bilinmeyen beni daha çok etkiliyor, heyecanlandırıyor. Ne kadar seversem seveyim, ne kadar gönül bağım olursa olsun, o benim için artık bir şey bilinmez değil. Ama tekrar tekrar okuduğum çokça kitap var. Onlarla olan bağ ve oradaki alışveriş bence çok farklı. Ama yeni olan, bilinmeyen beni her zaman daha çok çekiyor. Ama o yenilerin içerisinden de seçtiklerim oluyor ki işte o tekrar tekrar dönüp okuduklarımın arasına giriyorlar.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emeti Saruhan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum ağırlamak.

0: Almaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığım bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan Araf'ta.
1: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. buraya.
0: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
1: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
0: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
1: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
0: hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
1: Hayır. Yani Esra Elönü'nün ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana çok hep değişik gelmiştir Esra.
0: Öyle mi?
1: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetlerine her zaman icabet ettim.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli evet. Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor hayat diye başlayalım.
1: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitar alıyorum. O bana rehabilite de sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
0: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
1: Yani kırılmalar bende çok.
0: Kırılmalar, değişiklikler.
1: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum, ailenin ilk torunum.
0: Evet.
1: Pederşahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar.
0: Neden?
1: Biz daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor falan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin 3 tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor. Evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
0: Ne güzel.
1: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
0: Ha, onların istediği gibi okumuyor.
1: Yani okusun adam olsun hadi

0: sesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı. Ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti. Ve annemin babamın yanına verdi.
1: Asıl o çocukluk zamanlarını dedemizin yanında geçti.
0: Dedemin ve babaannemin evinde.
1: Üzdü sizi haklı olarak.
0: Üzmedi. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
1: bir ayrılık var ya.
0: Ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayin abid. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpa işte gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra bunda da iş yok. Bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa bu nereden çıktı filan böyle.
1: Ne kadar zor değil mi?
0: Babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara anneme babama intibak edebildim ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan onu anlatayım.
1: Tabii.
0: Ben 2 sene çaktım. 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de. Karşı tarafta Kadıköy tarafında. Yani okur musun? Dedi babam. Memur. Ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bir vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım. Okula girdim. Aa sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler... Arkadaşlar orada ne haber? İyidir falan bir adam. Tahtada cebir geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen. Sen dedi... Çık dışarıya dedi bana. Çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al evladım paranı. Ondan sonra bana senin gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
1: Ama neden?
0: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın hayattaki...
1: Ben gibi.
0: Bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
1: Evet.
0: Oraya oturdum böyle. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenlere çöktüm oturdum yani böyle. İki merdiven var mermer merdiven.
1: Ağlıyor muyuz o sırada?
0: Ağlamıyorum. Ağlamak hiç yok bende. Yani nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi eve ne diyeceğim bilmem ne falan filan şudur onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Evladım ne yapıyorsun burada? Dedim efendim böyle böyle. Sen gel benimle dedi. Bak dönüm noktası. İçeriye girdik müdürün odasına girdik. Yaşar dedi ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
1: Ne güzel ne kadar kıymetli.
0: Evet. meğer okulun müdürünün eşiymiş.
1: Bir an.
0: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık.

0: Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor, bilmem ne, şudur budur. Ben de o film, Rock Around the Clock filmi, o filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim. Ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul, bu kültürel faaliyetler, karşılıklı iletişim falan filan, benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
1: Şu andaki bu
0: Evet,
1: eserlerimiz.
0: lisedeyim. İtibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
1: Ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
0: nasıl?
1: Yani çok okulda bir popülarite yakaladıktan sonra da
0: Evet.
1: o ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız
0: Yok
1: geçti mi?
0: yani hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı,
1: Ha işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
0: Yaşar Hoca
1: Yaşar
0: da bana
1: Hoca.
0: karşı birdenbire böyle şeyini, efendim, hali harekatını filan, aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada, çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan, işte bayramlarda, seyranlarda ve işte Kurban Bayramı'nda filan, mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta, komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum, konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim, ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser hepsi. Efendime söyleyeyim, kurbanları mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır, iki tanesini dağıtırız çeşitli yerlere falan, böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
1: 422 lira.
0: 422 liraya, hiç unutmuyorum. Ve bir Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın üzerinde. Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar, bilmem neler falan filan. Bu oldukça hocalarımın bana karşı
1: Tavrı değişti.
0: davranışı değişiyor ve şey oluyor. Zaten tarih, edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani kitapları, neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
1: Çok iyi.
0: Seviyordum. Efendime söyleyeyim. Velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam, beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok, ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor, bazıları yazılı falan filan, yani öyle çok zor. Tamam bakarız dedi. Pakize Hanım'a da gittim yani, onun eşine, beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun.

0: Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin. Yani ben üniversiteye filan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim. Yani velhasıl
1: ilk konserinize geldiler mi hocam?
0: tabii yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl fen dersi bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum. Hocalarım hemen başlıyorlar. Aa, okulumuzun medarı iftarı. Mezunlar diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Aa, bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap oluyorum mezunlara. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. Ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan.
1: Hangi eser mesela, hangi şarkı?
0: Ya o günün popüler şarkıları şimdi hatırımda yok yani ne bileyim. Unutturamaz seni hiçbir şey unutulsam da ben
1: Ne
0: bilmem ne.
1: güzel, güzel.
0: Yavaştan başlıyorum ondan sonra bilmem nihaventlerden ondan sonra hızlılara falan geçiyorum. En az 2-3 tane artık bir de kimya sorusu soralım sana diyor. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar. Bir anlatıyoruz. Öyle sınıf geçtik. Esas cebir geometri yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi. O da cebir geometri hocası. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? La kahretsin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey yok.
1: Şifre yani aslında
0: Yani
1: yardımcım
0: hayır
1: oluyor.
0: işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. En nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani.
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey
0: Ve
1: olmuş.
0: ben böyle bitirdim liseyi bak. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Ha, liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır,
1: O yıl.
0: yani Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs. Tabii 27 Mayıs tabii ihtilal efendime söyleyeyim askeri şey ve burada o günün şartları içerisinde bak şimdi o günün şartları içerisinde bir askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir
1: Muazzaf
0: muazzaflar var bir de yedek subaylar.
1: askeri.
0: Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay yani köylere gideceğiz. Köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Talet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki aldılar. Sarılık oldum. Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defi hacet edilir bilmem ne falan onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defi hacetini yapabilir dedim. Bu zaman

0: ana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben 2 sene işte, yani 2. senenin 2. sömestrindeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün teptilava verip ondan sonra da zaten teris olduk. Ve doktor dedi ki sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi abur cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir... o sınavdan sonra Özdemir Hocam. Evet. O hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır, yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın Orkestrası'na soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel, eski otel Astoria mı değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Hı hı. Ve orada ben çalışmaya başladım. 3. ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle, yani şeyle, bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar kırılmalar değil mi?
0: Tabii kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları, yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan, böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. 1. sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem, bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra, yani radyomu dinledikten sonra, daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra, o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
1: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özdemir?
0: Ben her zaman yalnızım.
1: Yalnız hissettiniz.
0: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit bir türlü uyuşamamıştım.
1: Her anlamda bir orkestra.
0: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrık otuyum. Değişik.
1: Peki şöyle söylesek, evet. Kıymetli Özdemir abimiz, yani kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız, ilk baş kaldırı neye karşı oldu? Yani ilk baş kaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu? Yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu? Kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu? Belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
0: Tamam. Şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
1: Evet.
0: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum.
1: Hmm.
0: Onu ise o elektriği alır.

0: orada. Yani öyle bir yapım
1: sezgisel
0: var.
1: Sezgisel durumunuz.
0: Evet, öyle bir kabiliyeti bana bahşetmiş yani alanda.
1: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim. Cesaret, yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
0: Evet.
1: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şeyim var. Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde içeri girdiğim andan itibaren, yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim, belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı, onu biraz böyle neşelendireyim. Veyahut bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir bu şey, genel
1: hava,
0: hava nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim işte bir topluluğa girdim farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Ha, derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. Bir şey olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. İnanmıyorum diye filan böyle insanlar var. Hani onlar mesela diyor sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
1: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
0: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. O dünya, sahne bitti.
1: Ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
0: Hayır, zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
1: Evet.
0: Evet, o sahne.
1: Ama
0: o,
1: en huzur bulduğunuz yer neresi?
0: En mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde, benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur.
1: Benim, vardır canım.
0: Benim dinleyenler, yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan, arada iki şarkı, bir bilmem ne falan. Böyle hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur, onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kalk kalk ki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki, ben bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarımda falan yani. Bir arkadaş, bir sevgilim vardı efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi, ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi, dedi ki evleniyorum, babam beni evlendiriyor. Ağladık bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti, hayat devam ediyor, genç delikanlıyım, bir sevgilim daha oldu. 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki bir dakika ya, sen böyle telli baba gibi adam oldun. Kimle böyle şey yapsan şu. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl biliyor musun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı bir, yani bayağı yaşını başını almış bir hanım. 70'lik falan yani böyle bir şey.
1: Bir gün böyle. 70'lik demeyelim de 70 yaşında diye.
0: Yani böyle bayağı falan filan. Dedi ki dedi bir dakika ya. Sen dedi, ben sana kaç defa geldim, sürtündüm, beraber koluna girdim, plak resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye? Vallahi dedim, bak bugün gel yine bir resim çektirelim, sen bana bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni ben alacağım dedi.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi.
0: Bir şey hali, nasıl söyleyeyim, standartlaşma hali oluyor. O bir bizim renkli dünyamız, insanlar, renkli ve zengin dünyamızdan sonra birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun şimdi, sevgili Özdemir Hanım?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayattan. Anlatabiliyor muyum? Eski romantik şarkılar. Mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var. Yani şarkı yok söyleyeceğin. Seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Reklama çok az zamanımız kaldı ama şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da mesela çok tepki gösteriyorlar ya, evet, sevgili Özdemir Hanım.
0: Bana tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte sanat, büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor. Bir Özdemir Erdoğan var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet. Yani
1: bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size şimdi, karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla eleştirilemez gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben hala plak şirketi sahibiyim. Ve plaklarım, 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Dijital platformlarda bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda oluşturulmuş şimdi vaziyette ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için, yani emperyal güçlerin elinde olduğu için bunlar dayatıyorlar ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok. Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim, işte şeyle, reklamla, şundan bundan dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz.
0: Tabii.
1: Sevgili Özdemir kardeşim. Bir reklam. Reklamdan sonra sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu Profesör Doktor Aybike Serttaş. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız?

0: Mustafa Daş'tan konuklarıyla Doğrusu Ne diye soruyor. Doğrusu Ne bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Hafta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Bir paket dayatılıyor gençlerimize diyorduk.
2: Evet.
1: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
2: Yani şöyle... Bütün dünyada bugün artık yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki ya ben bir bilgisayar alayım evde oturayım. Ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home studio yapıyor falan filan. Kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyi yıkıyor ki... Şimdi o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar... Emperyalizm olmuşları topluyor ve geliyor dünyanın parasını veriyor o çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes... O köşe yazarları falan onlar belli insanlar.
1: Tabii.
2: Hadi canım bunu yapamazlar ya olur mu ne bu bunun motorunu nereden bulacaklar şunu yapacaklar. Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha öyle olduğu için bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim. Sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler dijital gelirlerim bana ödeniyor.
1: Tabii.
2: Burada da bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş? Dünyada kaç kişi dinlemiş? Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk ediyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para. O günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum aradaki fark 100 misli. Dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor. Albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10 günde geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor. Yani muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
1: Neden?
2: Ben aforozum.
1: Neden?
2: Bir sürü sebepler var. İstifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
1: Muhafazakar bir hayatın var.
2: Yani şöyle, ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi, yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak pilavım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler. Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan, 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili iki satır yazı yazılmıyor.
1: Peki şöyle sorsam.
2: Evet.
1: Ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
2: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun.
1: O zamanlar.
2: Evet.
1: Ta o zaman, evet.
2: Aydın Ongun.
1: Sene kaçtı Özdemir?
2: 80'li yıllar galiba.
1: 80 yıl. Evet.
2: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın, istifa ettin dedi.
1: Öyle bir lobi var.
2: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı ve Mine Çalışal var. Mine Ongun da eskiden, Mine Çalışal'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var, başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı şey boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
1: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı, evet. Sevgili Özdemir abi. şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii ki 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin, sevgili Özdemir abi, Gazze'den bize ne dediğini gördük. Bugün Sumut. Mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi aslında. Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
2: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani köşeler tutulmuş vaziyette Türkiye'de de. Ve bunlar gizli gizli resmen o zehirlerini saçıyorlar topluma. Yani çok güzel şırınga ediyorlar. Dediğim gibi bu moda denen hadise mesela her şeyden evvel. Ve modayı pazarlama işi.
1: Yani biz müzikte. Kimin, o zaman şöyle söyleyeyim. Biz kimin modasını yaşıyoruz diye
2: evet,
1: soralım.
2: Yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen Mesela herkes diyordu ki bir zamanlar, ya sen ne güzel Batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler mesteler Türk müziği yapıyorsun halk müziğinden. Ne gereği var yani böyle bir şeye sen?
1: Bu kompleks neden?
2: Batı hayranlığı deniyor toplumda, böyle bir hadise var. Yani değil, bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımız da çok çabuk etkileniyor bu işlerde. Yani çünkü bütün yayın organları, yani önemli yayın... Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Düşünceli Şarkılar diye bir albüm yaptım ben 90 yılında.
1: Evet.
2: 1990, yani zamanımızdan 36 sene evvel. Burada bir Adem Baba kılığında Özlem Erdoğan var. Hı hı. O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak kapağına ben de Gazzeli'yim diye yazdım.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Çok iyi.
2: Ben de Gazzeli'yim. Bundan daha başka bir mesaj
1: değil mi?
2: Gerekir mi? Evet. Yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
1: Evet. Ve onların sesini duyurabilirsin.
2: Evet. Ancak yani en iyi yaptığım iş, çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran, biliyorsunuz okulda da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben en direkt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlar. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. Bazı şarkılarımı 2 kere istiyorlar. 3 kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra, mesela son verdiğim 2-3 sene evvel son verdiğim konserde 1 saat 45 dakika olmuştu. 1,5 saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım. Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni out, yani şey yapıyor, böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz, izole ediyor. Bunu söyledim doktorlarıma. Dediler ki sen artık bu yaşından sonra, bak senin meslektaşların, mesela dünyadaki meslektaşların, Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bırak. Yani Gilbert Beko öyle, bilmem işte senin hemcinslerin, şarkıcılar. Bir tek şarkıcı var, Tony Bennett. Amerikalı, İtalyan asıllı. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki eşi, ya artık yeter, söyleme şarkı bilmem ne falan filan diye. Doktor da demiş ya bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona çünkü bir yaşam

0: şeyi veriyor, gücü.
1: Peki o ben Gazze'liyim dediğiniz, o tişörtü giydiğiniz...
0: Plakçılarda satılıyor bütün albüm.
1: Anladım. Evet. Albümde hangi eserler vardı?
0: Efendim?
1: O albümdeki eserler hangileriydi?
0: Eserler mesela Paranın Ne Önemi Var, Mühim Olan insanlık şarkısı var orada. Aç Kapıyı Gir İçeri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
1: Aç Kapıyı Gir İçeri hangisiydi?
0: Aç Kapıyı Gir İçeri.
1: Nasıldı?
0: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Böyle.
1: Evet, hatırladım.
0: Evet. Falan böyle bir...
1: Bunun bestesi size mi ait?
0: Sözü, bestesi, her şeyi bana ait.
1: Şimdi hatırladım.
0: Düzenlemesi. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi, bunu sana imzalayacağım.
1: Çok sevinirim.
0: Şeyde.
1: Şeref duydum hemen. Kalkayım. Sahnenin
0: bunu, arkası. Evet, sonra imzalayacağım sana.
1: Çok teşekkürler. Buradan hemen gösterelim. Kadran Yayınları'ndan. Evet, çıkmış.
0: Evet. Yalnız Özlem. Onun bir ön sözü var. Okursan çok sevinirim.
1: Hangisi Özlem Hanım? Şurası mı?
0: Evet. Burası o ön söz. Kısa bir ön söz.
1: Sizin kadar efendim, güzel okuyamam.
0: Yok ama lütfen.
1: Tamam. Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte tükeniş ve çöküş kaçınılmaz olacaktır. Özdemir Erdoğan. Evet, program bitmiştir efendim. Hepsini burada bir ön sözle bitirdik. Değil mi Özdemir Erdoğan?
0: Evet. Evet.
1: Güzel.
0: Evet, kitabın özeti zaten o.
1: Aa, ne güzel başlıyor. Evet. Üzümler. Çocukluğumdan günümüze hatırlayabildiğim en güçlü anı, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarındaki karartma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı diye devam ediyor.
0: Evet.
1: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu. Evet. Buradan söyleyeyim. Merak etsinler aslında. Evet, evet. Nasıl taktik?
0: Hayır, yani bir de şarkıları merak ediyorlar. Kesinlikle. Yani bu besteler
1: burada
0: nasıl çıktı?
1: Düşünceli, Düşünceli Şarkılar albümündeki şarkıların 8. sırasında sevgili evet. Özdemir abimiz, Korkacak Bir Şey Yok isimli eser.
0: Evet.
1: Korkacak bir şey yok, başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak, acı da tatlı da.
0: Evet.
1: Tam bu düşünceli şarkılar içerisinde.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani
1: çok teşekkür ederim.
0: Düşünceli Şarkılar albümü zaten benim. Yani sözü, müziği falan filan. Yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur hepsi orada. Ve şarkıların hikayesi orada.
1: Peki üzdüler mi sizi?
0: Efendim?
1: Üzdüler mi sizi?
0: Şöyle diyeyim, yani...
1: Çünkü ben şöyle, estağfurullah, araya girdim, bağışlayın lütfen.
0: Evet, estağfurullah.
1: Çünkü ben Özdemir Erdoğan'la 3 program yaptım. 3'ü muhteşemdi, zaten sorgulanmaz, şüphesiz. Gerçekten toplumu konuştuk. Gerçekten aileyi konuştuk. Gerçekten niye bozulduğumuzu konuştuk ve niye bu kadar kötü olduğumuzu konuştuk ve gerçekten müziği konuştuk. Ama konuşurken çok hakikatli konuştuğumuz için, yani bir perdemiz yok, bir modifiye yok, çok gerçek konuştuğumuz için ister istemez mesela sosyal medyada yazılanlar falan, bunların çoğu baktığınız zaman sevgili Özdemir Erdoğan sizi üzüyor muydu?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Orada mantık var. Yani bunu kimin yaptığını çözerseniz eğer, yani bu işleri kimlerin yaptığını çözerseniz üzülmüyorsunuz. Hani bir şeye karşı çıkıyorsunuz veya uyarıyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela yıllarca önce ben bir konuda dedim ki uyarıyorum ülkemi. Bu kadar sadece.

0: İşte başka bir şey yok. Yani vay sen bizim tabumuza nasıl lakırdı söylersin. Sen kimsin? Bilmem nedir. O işte büyük sanatçı, yok şudur, yok budur, bilmem ne falan filan. Ve böyle resmen bunların içerisinde samimiyetle o tabu haline getirilmiş sanatçıyı seven insanlar da vardır. Bunlara zaten bir şey söyleyecek durumda değilim. Zevkler ve renkler
1: tersiniz.
0: münakaşa kabul edilmez. Ama bunların içerisinde resmen troll olan mesela köşe yazarları falan filan vardı. Yani resmen adapte hayatlarını aşağı yukarı şöyle bir araştırdığım vakit onların resmen yani belirli çevrelerin insanları olduğunu anladım. Ve onların görevi Batı kültürünü Türkiye'ye olduğu gibi empoze etmek. Bakın çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük gazetesi denilen bir gazete var. Gazetede de Ertuğrul Özkök orada yazı işleri müdürü.
1: O da bir zamanlar.
0: Evet, bir zamanlar. Ve evet ve bu Ertuğrul Özkök benim o kapağı o bir kompozisyon. O kompozisyonda sadece benim Adem Baba kısmını alıp diğer şeyleri yayınlamadan o gazetenin birinci sayfasında yayınladı. Bak sen de bir şöhret olmak için soyundun de. Yani insanlar öyle bir kompozisyonu gördükleri vakit bu ne demek istiyor yani? Öyle bakıyor bir adam.
1: Aslında
0: Üstünde
1: orada
0: hiçbir
1: bir
0: koruna
1: mana,
0: olmadan.
1: yani oradaki amaç öyle bir mukavemet gösteriyor. Yani
0: Yani
1: ve sen
0: ben
1: bunu
0: Gazze'yim demek işte onun çaresizliğini yaşayanlarla aynıyım. Ben de çaresizim aslında demek.
1: demek istediniz
0: Evet
1: orada.
0: yani tabii bu yani sadece bakın bugün artık sadece güç konuşuyor. Estetik, vicdan, efendime söyleyeyim iyi niyet böyle bir şey kalktı yok böyle bir şey. Sadece güç konuşuyor. Güçlü olan haklıdır. Ve elinde her türlü iletişim organları var. Ve bu iletişim organlarını sabahtan akşama kadar beyin yıkıyorlar. İşte biz bunun için yaptık, şunun için yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz güçlüyüz, biz büyüğüz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tahammül edilmez bir şey. Yani dünyanın bu hali, yani bu hali hakikaten tahammül edilmez bir şey. Ve çok zor. Yani insanlar için ümitsiz bir durum. Yani burada artık güzel sanatlardan, estetikten, efendime söyleyeyim, iyi niyetten, şuradan buradan falan filan sanattan bahsetmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Sadece güç konuşuyor ya.
1: Peki şöyle sorsam,
0: Evet.
1: sanatçılar arasında dostluk var mı sorusunu bu konuşmadan sonra eklesem nasıl bir şey çıkar?
0: Şöyle, her sanatçının kendine göre bir egosu vardır.
1: Vardır.
0: Yani burası muhakkak, bu sanatçının kendinde olan bir
1: Mesela
0: şey.
1: bu düşüncelerinizden dolayı, hakikati çok perdesiz söyleminizden dolayı mevcut o dost florasından eksilen oldu mu?
0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var, müzisyen. Yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi gitarıma anlatırım. Evet, o bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte deşarj olmak, paylaşmak, şudur budur falan hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce
1: Ama artık
0: ve
1: öyle
0: o
1: bakan
0: mücadeleyi şöyle yani bakarım derken ben orada bir yani bir tavır koyuyorum, bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu.

0: şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke için. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse, ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: Evet. Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan güzel bir eser.
0: Aa, tabii güzel bir eser. Memnuniyetle çalayım.
1: Biraz önce hatta hikayesini anlatmıştınız değil mi?
0: Evet evet. Yani uğurlu bir şarkıdır. Hmm. Çünkü önümüz...
1: O eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Hayır. Son, mesela eskiden biliyorsunuz düğünlerde...
1: Hep öyleydi.
0: İlk dans yabancı komparsista denen bir şarkıydı.
1: Hmm.
0: Şimdi ilk danslar bana ellerini ver... Pervane ile yapılıyor.
1: Bu sizi i̇lk çok dans, mutlu ediyor.
0: Evet, ilk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet,
1: mutlu
0: şimdi önümüz bayram. Ve
1: bayramı da konuşacağız. Evet, o zaman şöyle eserimizi seslendirelim.
0: Yani şimdi yorgun argın yani uzun yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: değil mi
0: alacak
1: ne güzel ya. Çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim.

0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değil mi? Dingin bir zamanı ya da böyle yani, saf.
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar.
0: Güzel,
1: bu
0: selam.
1: Erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müşterip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için içime sinmese de söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bir bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım olsun
0: ne
1: diye.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Çok. Aslında çok hakikatli bir program oldu. Her zamanki gibi yani sevgili Özdemir Erdoğan'ın olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
1: Hayır işte yani onu
0: evet,
1: söyledim kırılmıyor.
0: Şunun için söylüyorum. Yok, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri. Gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş. Bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
1: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış vaziyette.
0: Ama Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
1: Evet yani güçlü. Burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar işte konsere gelecek şunu yapacak metiyeler, güzellemeler falan beni hiç görmüyor. Yani o kesim.
0: Hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek, şöyle veya bu şekilde onları motive edecek, bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip, aa bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur. Hı. Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu. Hı. Ve yani plakçılar çarşısında ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Hı. Plakçılar çarşısında en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
0: Evet öyle, şu anda da öyle.
1: Çok şükür.
0: Yani, ama önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
1: Yani hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde. Hmm. Ama yani maliyetler
0: arttı.
1: Acayip artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra bunu yapabildim ömrüm boyunca, ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz oldu, affedin diyorum. Durum bu.
0: Peki aslında konserlerde başlayacak değil mi?
1: Artık konser yok.
0: Yok.
1: Evet, konser 2 sene evvel bitti.
0: Özür dilerim, albüm çıkıyor, yeni bir albüm.
1: Efendim?
0: Yeni bir albüm çıkıyor.
1: Şöyle, doktorum dedi ki, yani konser atmosferi başka bir şey.
0: Tabii.
1: Güç isteyen bir şey. Hı. Halbuki sen dedi stüdyo.

Yola gir, iki şarkı söyle, yorulursan bırak. Ondan sonra çıkarsın, ertesi gün bir iki şarkı daha söylersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben. Hı-hı. Yani.

0: Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz. Üretime devam.
1: En büyük duan nedir Özlem Rabbim?
0: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin. En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığın topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa, defalarca dinliyorlarsa, işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik
1: Çok
0: ediyor.
1: güzel. Yani herkes çok
0: Yani
1: seviyor
0: bu
1: Özlem
0: yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim.
1: Bey.
0: Bir kahve içerim. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiçbir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne şu bu falan filan toplumsal. Hiç böyle bir şey, hayatım yok. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet. Yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu, yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri Allah bana geceleri
1: Tabii.
0: ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
1: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
0: Evet, sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
1: Sözleri güfteden bahsediyoruz.
0: Sözler, güfte, yani
1: Bahsediyorum.
0: güfte de olsa, söz de olsa hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
1: Peki bu şöyle sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri yani eserlerin sözleri.
0: Evet.
1: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzunla mütenasip bir şey söylüyorum.
0: Çok şükür.
1: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeyelim. Hiç de
0: Evet.
1: gerek yok. Mesela şunu görüyorum. Son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz yani şeyde müziklerde. Şahsen benim rastladığım ya da dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplara ya da işte solistlere baktığım zaman İyi sözlerde görebiliyorum. Bakabiliyor musunuz hani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? Bu insanlara ne oluyor?
0: Yani şöyle diyeyim. Bir kere ben plak dünyasının içindeyim. Yani hala un kapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var ve
1: Var.
0: onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Yeni hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı ve birdenbire Neco gündem oldu. Ve çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman bilmem ne, orkestra şefliğinden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. Onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeleri lazım.
1: Yeni bir şey katıldı aslında.
0: Evet.
1: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
0: Yani
1: konuşulan.
0: yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu.

0: Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde, yani zamandan efendim 50 sene 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Evet. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şudur bu demedim.
1: Demediniz.
0: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Aa, belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani
1: İkinci bahar.
0: ikinci bahar tuttu.
1: Ne kadar
0: Yani
1: güzel
0: onun
1: ya.
0: haricinde işte Aç Kapıyı Gir İçeri 52 milyon.
1: Aç Kapıyı, o çok
0: Öbür
1: güzel.
0: şey
1: Onu ben hiç
0: 80
1: sevmedim.
0: milyona gidiyor Gurbet. Efendim bütün dünyada. Efendime söyleyeyim mi? Yani şimdi
1: Bu harika bir şey.
0: hayır ama bakın öbür tarafta Özlem'in Erdoğan karşıtlığı bir
1: Var.
0: taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan filan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra bunu söyleyeyim. Mesela diyor ki abi senin bu sevdim seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın.
1: Tamam.
0: Ama senin sesinden değil falancının sesinden.
1: Öyle bir şey yok.
0: Hayır ben müsaade ediyorum.
1: Ay ben etmiyorum.
0: Parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Şimdi böyle şeyler var. Korkuyorlar. Özlemin Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıkmasan olur. Yani,
1: Çıksın
0: hayır yani ben
1: Özlem'in
0: hayır
1: çıksın.
0: hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hiç üzmüyorum. Üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
1: Peki bir dizide oynar mısın?
0: Nasıl?
1: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz, istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
0: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin adı da Buğulu Gözler.
1: Aa.
0: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
1: Buğulu Gözleri
0: Buğulu
1: bilmiyorum.
0: Gözler.
1: Bir dakika.
0: Hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı. Velhasıl
1: Nasıldı? Dur, hatırlayacağım.
0: sonradan bir
1: Buğulu.
0: deneme filmi çekildi. Evet.
1: Buğulu
0: Ben
1: Gözleri.
0: kendimi seyrettim. Yok ben artist olmayacağım.
1: Hali seviyorum. Yani insan kendisini hani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani bu, yani kendisine cüret edebilmesi de güzel bence.
0: Yani
1: Çok iyi hatta.
0: o ben, yani benim yani ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım. Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin. Herkes
1: Covid.
0: evet
1: Pandemi.
0: pandemi
1: Pandemi zamanları.
0: pandemiye kadar her şey
1: 2020.
0: gayet güzel gidiyordu.
1: Evet.
0: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti.
1: Ne güzel.
0: Böyle bir şey oluşturdu. Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
1: O sahnedeki.
0: Evet. Aa, dedim ki ya bu Özlemin Erdoğan bu bir dakika bu ne oluyor bu Özlemin Erdoğan'a? Ve ondan sonra doktor faslları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan

0: falan olduğu vakit yorgunluk, enerji, benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. Ha, o zaman dedi ki nasip bu kadarmış. 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda etti. Hı hı. Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim, motoru fazla zorlama. Fazla zorlama. Bu kadar. Bunu tevekkül Allah kabul ediyoruz. Ne yapalım? Kısmet bu kadarmış.
1: Yani buğulu gözler diyoruz.
0: Yani yapacak bir sürü şeyler var. Daha bir sürü besteler var. Stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı. Çıkacak. Efendim yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
1: peki
0: yok.
1: Peki şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi. Gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
0: Evet.
1: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti iyi anlatabilen ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz. Hı hı. Bir yerde tamam böyle nefsi anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah ben sizden bahsediyorum yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret ne zaman?
0: Yani şöyle diyeyim, ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
1: Evet.
0: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söylenecek. Hı hı. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım, ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne, yani artık sahne işi, dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen, sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk, güçle ve enerjiyle olacak bir şey. Enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani hmm. O kadar çok titizim bu hususta da, bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim orada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şusu busu. Ondan sonra da çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. Bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
1: Doktoru derken sizin ne yok öyle bir şey?
0: Şey.
1: Sanatçı doktor.
0: Evet, şarkıcı doktor.
1: Tamam. Evet. Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz? Tamam.
0: İsmi şimdi

0: hatırımda değil.
1: Doktor. Ben hatırlayamadım. Sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle. Yormadık ama güzel aktı program, değil mi? Çok güzel aktı.
0: Yok, ben senden elektriğim tutar.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup.
1: Ama yani ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım. O ayrı. Notum yok.
0: Yani doğallık ama, evet yani beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
1: Değil mi?
0: Böyle olunca
1: çok teşekkür ederim. Benim
0: de çenem açılıyor. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
1: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bir programı. Öyle deyince konuklar bir duruyor.
0: Hayır, benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
1: Ha, onu konuşalım. Ha, İçeride çay içerken.
0: Evet yani benim yatma yani ben yemekten sonra 2-3 saat işte biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
1: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor.
0: Yok, boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar. Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Yani burası muhakkak yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
1: Mutlaka ki.
0: Evet.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özdemir abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkını helal et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bize çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim. Kadran Yayınları'ndan kitabımızı da şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüş de önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
0: Ben de en içten dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun. Bizim en büyük duamız bu. Sevgili Özdemir Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
0: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah onların kurbanlarını da Allah kabul etsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene Kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine, Gaziantep'e getirildi. Çingene Kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene Kızı diyor.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. An ve zamandasınız. Hoş geldiniz. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam her zamanki gibi tarihin koridorlarında dolaşıyoruz ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu hafta insanlık tarihinin en zor dönemlerinden bir dönemi ele alacağız ve önemli bir konuyu konuşacağız. Her zaman savaşları, kahramanları, tarihin kırılma noktalarını farklı perspektiften ele alırız. Fakat bu akşam felaketler çağını konuşacağız. Tarihte kıtlıkları, salgın hastalıkları, depremleri, büyük istilaları ve bu durumların, bu felaketlerin tarihin kırılma noktalarını nasıl tetiklediğini konuşacağız. Elbette içinizi karartmaya gelmedik, tarihten ders çıkarmaya geldik. Bize bu konuyu anlatacak çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Gökhan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Davetiniz için çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Önemli bir konuyu konuşacağız bu hafta beraber. Çok da merak ettiğimiz bir konu. Gerçekten çok sıkça ele alınmayan felaketlerin, ya hayatımızın bir parçası felaketler. Ne kadar iyilikler varsa hayatta kötülükler de başımıza geliyor. Ve doğa olayları, işte salgın hastalıklar, kıtlıklar, bütün krizler elbette hayatımızın bir parçası. Ve tarihte bu olayların dünyadaki olayları nasıl etkilediğini, nasıl tetiklediğini, nelere mal olduğunu ve bunlardan nasıl dersler çıkarmamız gerektiğini bu akşam sizlerle konuşacağız. Öncelikle kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çok kıymetli bir kitap. Teşekkür ediyorum. Timaş Akademi Tarih Yayınları'ndan Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın Felaketler Çağı adlı kitabı bizim bu akşamki referans noktamız. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Keyifle okuduk. Çok önemli anekdotlar var. Hem Orta Doğu'daki hem de Avrupa'daki gelişmelerin bir dönemi felaketler bünyesinde ele aldınız. Ve günümüze kadar da aslında bir ders çıkarmamız niteliğinde bir kitap. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım hocam. Neden felaketler çağı diyeyim öncelikle? Bir şeyi felaket olarak adlandırmak için ne olması gerekir? Hangi kategorileri içine alıyoruz? Ve benim aslında merakımı gıdıklayan şey, neden felaketleri çalıştığınız ve bunu bir eser haline getirdiğiniz? Buyurun buradan başlayalım. Evet.
1: Şimdi aslında bu doktora tezimiz oluyor. 94-98 yıllar arasında bu çalışmayı yapmıştık. Yani Türkiye'de bu konular çok nadir çalışılan konulardır. Biz de bu vesileyle yola çıkmıştık. Tabii yıllar geçti, bu konuyla ilgili de birkaç makale yazdık. Fakat daha sonra bildiğimiz gibi 2019-2020 yıllarında dünyamızı kasıp kavuran Covid-19 döneminde bu çalışma tekrar hatırlandı o dönemde. Çok sayıda böyle arayanlar, soranlar oldu. Bu çalışmayı işte gün yüzüne çıkarmamız amacıyla biz de o vesileyle bu çalışmayı yaptık. Normalde bu çalışmamız 13. 14. yüzyıllar arasında Orta Doğu coğrafyasında kıtlık ve salgın hastalıklar. Fakat bir çok değerli bir şu anda bir üniversite rektörümüz hocamızın da önerisiyle Orta Çağ dönemini kapsadığı için Orta Çağ'da tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri. Bu yüzden zaten Orta Çağ adı veriliyor. Biz de bu çalışmamıza Felaketler Çağı adını verdik. Yani ilk çağdır, yeni çağdır, yakın çağdır. Bunlar herkes biraz gülümseyerek bakar. Fakat Orta Çağ deyince yani herkes
0: karanlık
1: böyle bir kısmen öyle oluyor. Zaten hele hele hatta bizim Türk tarihinde şöyle bir durum var. Türk ve İslam tarihinde Orta Çağ dönemi diye bir dönemin olmadığı, aslında bu dönemde yani İslam dünyasının ileri bir çağda olduğu, Batı dünyasının Orta Çağ yaşadığını ve tabii ki onlar 19. 20. yüzyılda dünyada baskın oldukları için bu çağı o şekilde adlandırmışlar. Yani bizim Türk ve İslam dünyasında böyle bir çağın olmadığı söylenir. Ve biz tabii şunu da gördük. Bu çalışmadan felaketler çağı dememizin sebebi gerek tabii ilk çağ tarihi çok az biliniyor. O dönemde bir takım olaylar vardır, felaketler ama yeni çağ ve yakın çağ dönemlerinde de insanlar tecrübe edinmişler. Ya da 20. yüzyıl dediğimiz günümüzdeki uzay çağında. Bundan dolayı orta çağ döneminde yani çok büyük felaketler yaşanmış. Hem doğal felaketler, hem salgın hastalıklar, hem efendim işte savaşlar diyelim, istilalar. Bu yüzden orta çağ dönemini kapsadığından dolayı ve önemli olayların olduğundan dolayı Felaketler Çağı adını verdik kitabımızın adına.
0: Hocam tarih boyunca birçok savaş yaşandı. Hep konuşuyoruz programlarımızda da. Tabii ki insanlık üzerinde yıkıcı etkileri var savaşların. Ama savaşlar kadar salgınlar, doğal afet, yani felaketler de çok yıkıcı. Sizce hangisi en yıkıcı etkiyi bırakmış? Şimdi siz araştırmalarınızda birçok medeniyetlerin belki yok olduğunu, belki yeni medeniyetlerin oluştuğunu, doğal afetler, salgınlar, işte kıtlık, depremler, istilalar, bunların hepsi bir felaket. Bu felaketlerin yıkıcı olup olmadığı savaşlar mı daha çok, yoksa evet, felaketler mi? Hangisi sizce?
1: Yani şimdi tabii ki savaşlar bir anda, hani 1-2 yıl içinde başlayıp sonuçlanan bir olaylardır. Ancak bu felaketler, salgınlar ya da depremler, bunların etkileri uzun sürüyor. Bundan dolayı özellikle sosyal tarih çalışanlarda şöyle bir algı var. Yani dünya medeniyetlerinin yıkılmasında, yok olmasında savaşlardan daha ziyade felaketlerin etkili olduğu söylenir. Yani bundan dolayı, yani öyle bir inanç sistemi, yani diyelim işte bir Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkışı, Bizans'ın parçalanıp dağılması ya da bir Hitit İmparatorluğu'nun yok olması gibi, veya Mezopotamya medeniyetlerinin yok olması veya işte Amerika'daki o İnka gibi Aztek medeniyetlerinin yok olmasında bu felaketlerin etkili olduğu söyleniyor. Yani böyle bir kabul söz konusu.
0: Çok enteresan hocam. Mesela Aztek, İnka medeniyetlerin ortadan kalkmasını, evet, kitabınızda da detaylıca değinmişsiniz. Bu çarpıcı örneklerde salgın hastalıklar mesela. Az önce verdiğiniz örnekleri biraz açalım mı? Şöyle, medeniyetleri, evet, nasıl yok etmiş?
1: Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın, daha biz şu anda işte Covid-19'u yaşadık. Ve yaklaşık olarak 2 yıl boyunca kapandık. Ve Covid sonrası yeni bir dünya kuruldu. Yani iletişim alanında, efendim diye sosyal alanlarda başka bir alana girdik. Mesela biz özellikle üniversitelerde şunu gördük. Daha önce de mesela bizde toplantılar ya da bir takım işte sempozyumlar yüz yüze yapılırdı. Şu anda büyük bir kısmı bunların artık, yani çevrim içi dediğimiz, yani online şeklinde yapılmaya başlandı. Bu yüzden büyük bir değişim oluyor. Şimdi tabii ki bu medeniyetlerin yıkılmasında da ve ya da yeni bir şeyin ortaya çıkmasında bunun çok büyük etkisi var. Yani yeni bir değişime uğruyor. Örnek olarak hani İnka, Enka şeyi, Aztek medeniyetlerden bahsederken, şimdi Güney Amerika ya da Kuzey Amerika kıtasında biliyorsunuz çok daha büyük medeniyetler kuruluyor. Devletler kurulmuş. Bunların bir yazıları var. Bugün çok fazla iz kalmamış bunlardan. Fakat bakıyorsunuz ki beyaz Avrupalı Amerika kıtasına gittiği zaman oradaki insanlara bir salgın hastalık bulaştırıyor. Ve İnka ve Aztek medeniyetlerinin yok olmasında, oradaki milyonlarca yerli, yani Amerikan yerlilerinin yok olmasında, bugün sayıların çok az kalmasında bunun çok etkisi var. Yani şunu düşünelim, bugün birçok insanımız bu Covid meşe geçirmeye devam

0: Tamamıydı. Fakat vücudumuz bağışıklık sistemi kazandı. Beyaz Avrupalı kendisi gerek kızamık, gerek efendim çiçek hastalığı gibi veya dizanteri, tifüs gibi hastalıklara bağışıklık sistemi kazanmıştır. Fakat bunlar yeni kıtaya, Amerika'ya gittikleri zaman oradaki İnka toplumlarına, Aztek toplumlarına bu hastalıkları bulaştırıyor. Ve milyonlarca Kızılderililerin ya da Aztek İnkalıların bu gerek verem, gerek efendim işte kızamık gibi çek hastalık gibi hastalıklardan yok olduğu. Yani beyaz Amerikalı oradakilerin bir kısmını katletmekle beraber sayısal anlamda ekseriyeti bu yüzden yok oluyor. Ve bunlar çok bize şey değil. Mesela İnka imparatorun çöküşü 1400 yani 1500 yıllar veya işte Aztek medeniyetinin çöküşü bu Cortes vardır İspanyol Meksika bölgesini işgal eden İspanyol komutan onlar yıkıyor. Çok kolay bir şekilde yıkıyorlar. Yani hem ateşli silahları kullanıyorlar hem de dediğimiz gibi salgın hastalıkla bunların işini kolaylaştırıyor. Bu şekilde bu medeniyetler yok olup gitmiştir.
1: Hocam Hititler, Sümerler, Antik Yunan mesela toplumları bu salgınlarla nasıl mücadele etmişler? Neler yaşamışlar? Yani salgınların eski çağlardan beri var olduğunu biliyoruz ama mücadele şekilleri nasıl olmuş?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Eski insanlar yani mesela bu Hititler döneminde Anadolu'da ciddi salgın hastalıkları yaşanıyor. Özellikle tabletlerde biz bunu görüyoruz. Yani bazı eski çağ hocalarımız bunu çalıştılar. Ve ya da Mezopotamya'da aynı şekilde. O dönemlerde şimdiki gibi tedavi usulleri, çok basit tedavi usulleri var. Yani şimdiki anlamda bir hekimlik sistemi falan, bilhassa salgın hastalıklarda çok fazla faydalanan. Bunlar daha çok yani Tanrı'nın o dönemde bir de putperestlik ya da eski inançlar olduğu için onların kendilerine göre hani tanrılarının kendilerini bir cezalandırma olarak görüyorlar bunları. Bundan dolayı bu salgınlardan kurtulmak için büyüye başvuruyorlar. Yani çeşitli dualar yapıyorlar tanrılarına, ibadetler yapıyorlar, kurban kesiyorlar. Yani bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyor. Yani modern tıbbın hani gelişmesine kadarki dönemlerde böyle bir şey var. Yani tanrı kendileri yoldan çıkmalarından dolayı cezalandırdı. Başlarımıza bu felaket geldi. Biz bundan dolayı diyor, bundan nasıl kurtulabiliriz? İbadetlerini artırıyorlar, hayırlarını artırıyorlar. İşte ve bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyorlar. Tabii bir de şunu da söyleyelim. Salgın hastalıklar, özellikle bunlar ateşli hastalıklar. Bu dönemlerde insanların vücutları zayıf düşüyor. Ve enerjiye ihtiyaçları var. Bilhassa şekerli, tabii şeker bilinmiyor o dönemde. Evet. Şekerli meyveleri kullanıyorlar. İşte nar gibi ya da diğer işte kayısı gibi şeyler, şeker vücudu güçlendirdiği için bir anda hani kana karışıp insanı dinamik hale getirdiği için bu salgınlar döneminde şekerli meyvelerin fiyatların kat kat arttığını görüyoruz. Yani bunlar yaşanıyor. Bilhassa nar. Mesela nar salgın hastalıklarda tedavide kullanılıyor. Bir de yine orta çağ döneminde bunu tabii ilk çağda Hititlerde ya da Sümerlerde bilmiyoruz ama orta çağ döneminde mesela kınanın salgın hastalıklara karşı kullanıldığını görüyoruz.
1: Dezenfekte ediyor. Elime yaktığımız
0: evet,
1: kına.
0: Evet, aynı şekilde meşhur tıp tarihçimiz var Süheyl Ünver rahmetli. Onun da bu konuda bir makalesi var. Yani salgın hastalıklarda kına tedavisi diye bu Türkiye'de kullanmış 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda. Yani kadınlar mesela başları ağrıdığı zaman işte kına yakarlar ya da vücutların herhangi bir yerde bir bir sivilce ya da benzeri bir hastalık olduğu zaman da kına yakarlar. Bundan dolayı bunu da kullanıyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum.
1: O da yani. Kültürler olarak, evet. Kültürel olarak da bir ritüel haline gelip evet. Öğrenilen bir şey olmuş kına. Hocam, şimdi salgın dünya tarihinin seyrini değiştirmiş bir dönem. Mesela kitabınızda da var. Justinian vebası. Evet. Bizans İmparatorluğu üzerinde etkileri neler olmuş Justinian
0: vebası? Şimdi 541-43 işte yıllar arasında, 42 yıllar arasında bu salgın yaşanıyor. Tüm Akdeniz havzasında yani bugün işte Ege dediğimiz kıyılar, Akdeniz kıyıları, Suriye kıyıları, Mısır kıyıları ve yine İstanbul'u etkiliyor ve buna da zaten o dönemdeki imparatorun adından dolayı da Justinianus vebası

0: adı veriliyor. Ve şimdi 540'lı yıllar öyle bir etki ediyor ki büyük bir nüfus kaybına uğruyor Bizans ülkesi. Yani o dönemde Balkanlar da Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında ve Güney İtalya kısmı da, yani Büyük Roma yıkılıyor. Batı Roma İmparatorluğu, Batı Roma yıkılınca Bizans tabii kendisini Büyük Roma'nın varisi olarak gördüğü için İtalya'nın bir kısmını da işgal etmiş, güney kısımlarını, ve bu havzada ciddi bir nüfus kaybı oluyor. Ve arkasından Bizans zayıflıyor. Bu sırada İran'da bulunan Sasani İmparatorluğu'nun Anadolu'ya seferlerini görüyoruz. Ve Bizans bu seferler karşısında başarısız oluyor. Yine Suriye'yi ele geçiriyor Sasaniler. İran'ı ele geçiriyorlar. Yani o nüfus kaybından dolayı Bizans ciddi bir asker çıkaramıyor. Ve bir müddet sonra da İslamiyet'in ortaya çıkışı, çünkü bu salgının etkisi 100 yıl falan sürüyor. Yani 542'lerden başlayıp 650'lere kadar, yani nüfus kaybı, demografik kayıp Bizans'ı sarsmıştır. Hem iktisadi bakımdan hem de demografik bakımdan. Mesela kısa süre içinde İslam orduları Anadolu'yu fethediyorlar. Yani daha düşünün, 669 yılında Müslümanlar İstanbul gelip kuşatıyorlar. Ya bu Justinianus vebasının Bizans'ı iktisadi yönden, demografik yönden sarstığı, bundan dolayı hem Sasanilere karşı koyamadıklarını, aynı zamanda da İslam ordularının kısa süre içinde Anadolu'yu fethettiğini görüyoruz bu dönemde. Bu, yani salgından kaynaklandığı yine iddia ediliyor.
1: Zayıflıyor devlet.
0: Evet.
1: Haklısınız. Hocam, peki İslam tarihinde ilk büyük salgın olarak kabul edilen bir salgın var, Ammas vebası. Evet. O nasıl ortaya çıkmış?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, daha bu Ammas vebasından önce biliyorsunuz Suriye bölgesini Müslümanlar 632'den itibaren fethetmeye başlıyorlar. İşte Bizans İmparatoru Heraklios diye bir imparator var, 6. Heraklios. Bu dönemde özellikle tam yeri belli değil ama Anadolu'da da olabilir. Yani Kuzey Suriye'de olan bir salgın hastalık çıktığı söyleniyor. Bu salgın hastalık sırasında Bizans bu salgından kurtulamıyor. Bir rivayete göre iki Rumlu, yani Anadolu'lu, o dönemde Hazreti Peygamber'in yanına geliyor. Yani Müslümanların işte bir peygamberi ortaya çıktı, Arapların büyük bir lideri ortaya çıktı. Biz gidelim danışalım diyorlar. Ve iki tane, yani Grek'in, yani Rum'un Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'den bu salgından nasıl kurtulacaklarına dair bir rivayet var. Ve biraz sonra söyleyeceğim o meşhur hadisi, işte Peygamber Efendimiz bunlara tavsiyede bulunuyor. İşte vebalı olan yere girmeyiniz, vebalı olan yerden çıkmayınız diye. Bu dünyada ilk karantina uygulamasının olduğu kabul ediliyor. Yani gerek mesela Sümer'de, gerek Hitit'te, gerek Bizans'ta daha önceki dönemlerde salgınlar çok etkili olmuş. Birçok insan hayatını kaybetmiş. Müslümanlar ilk defa karantina uygulamasını Hazreti Peygamber'in hadisine dayanarak bu bahsettiğimiz 639'daki Ammas vebasında hatırlıyorlar. Ammas bugün Filistin'de bir köy. Ama İsrail burayı yok etmiş. Onu da belirteyim. 639 yılında İslam orduları Suriye bölgesinde fetihlerde bulunurken Ebu Ubeyde el-Cerrah, İslam ordularının komutanı, bir sahabe kendisi aynı zamanda. Ve bu Ammas dediğimiz bölgede, Filistin'de veba hastalığının olduğu ta bu sırada başkent Medine'de bulunan Hazreti Ömer'e intikal ediyor. Hazreti Ömer haber gönderiyor Ebu Ubeyde el-Cerrah'a. Orada diyor bir salgın var, oraya girme diyor. Yani oranın fethini gerçekleştirme diyor. Fakat Ebu Ubeyde el-Cerrah karşı çıkıyor. Yani bu diyor, yani şöyle bir kanaat var biliyorsunuz. Yani şimdi İslam inancına göre de böyle, Kur'an'da da geçiyor. Yoldan çıkan, Allah'a şirk koşan, peygamberlerin sözünü tutmayan bazı toplumların yok olduğu söyleniyor. Ad ve Semud kavimleri Yemen bölgesinde, bunlar işte soğuklarla, rüzgarlarla helak olmuş. Kur'an'da geçiyor. Ama tarihini tam bilemiyoruz bunların. Yine Beni İsrailoğullarının aynı şekilde peygambere uymadıklarından dolayı bunların da helak olduğu söyleniyor. Yani şöyle düşünüyor Ebu Ubeyde el-Cerrah. Bu diyor salgın diyor, Allah'ın bize verdiği bir kaderdir diyor. Bu kaderden kaçırılmaz diyor. Ve bu yüzden buraya Ammas'a giriyor. Ve burada 30 bin Müslüman ordusu şehit oluyor. 30 bin kişi. Bazı kaynaklarda bunun 15 bin kişi olduğu da söylenir. Başta Ebu Ubeyde el-Cerrah olmak üzere arkasında arka arkaya tayin edilen 4 İslam komutanı hayatını kaybediyor. Ve bu tabii ki bu sırada Hazreti Ömer'e bu olay intikal edince Hazreti Ömer sahabeyle toplantı halinde. Biraz önce söylediğim Abdurrahman bin Af'ın diyor ki benim yanımda bir hadis vardır diyor. Bunu duydum diyor Peygamber Efendimiz'den diyor. Ve o Rumların gelip de hani Peygamber Efendimiz'e danıştıklarını, bu salgından nasıl kurtulacaklarını söyledikleri zaman o söylediği hadis, işte vebalı olan yere girmeyiniz, vebalı olan yerden çıkmayınız. Diyor ki Hazreti Ömer, burada ilginç de bir şey anlatıyor. Çünkü sahabe peygamberin yanında bulunmuş bir kişi. Yani cüz-i irade diye bir şey var İslam'da. Yani bir kader var ama bir de kaderden, hani Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderini tercih etme olayı var söz konusu. Bunu kelamcılar falan çok daha iyi bilir. Bir hikaye anlatıyor Hazreti Ömer. Siz diyor bir diyor vadide bulunuyorsunuz diyor. Ve elinizde diyor bir at o dönemde. Ve siz diyor o vadinin bir yamacı diyor yeşillik, otlak, bir tarafı da diyor kuru diyor. Siz diyor atınızı diyor nerede gider diyor otlatırsınız diyor. Tabii ki diyor akıl olarak diyor yeşillik alanda diyor otlatırsınız diyor. Bu diyor yani kuru alana gitmemek, yeşillik alana gitmek Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçmaktır diyor. Yani Hazreti Ömer burada yani o Ebu Ubeyde'yle Cerrah'a ve diğer sahabelere tavsiye ettiği halde uymamışlar. Ve 30 bin kişiye yakın Müslüman asker burada şehit oluyor. Tabi İslam fetihlerinde kısa bir duruş oluyor. Bu Ammas vebası İslam tarihinin ilk vebasıdır. Bundan sonra devam edip gidiyor. Tabi de şunu da burada ifade edelim. Şimdi İslam dünyasında yani o dönem Orta Çağ İslam dünyasında bu salgın hastalıkları ikiye ayırıyorlar. Bütün bilinmeyen çiçek hastalığından tutun da dizanteriye, tifüsüne kadar bütün ateşli hastalıklar genel olarak veba olarak adlandırılıyor. Yani bugün bildiğimiz tüm salgın hastalıklar bir vebadır. Aslında Covid-19'da yani vatandaşlarımız, halkımız, dinleyicilerimiz bildiği için söylüyorum yani Covid-19'da bir vebadır. Şimdi İslam müellifleri
1: eski değildi ama evet, eski anlayışta veba fakat hepsi
0: de,
1: aynı içinde.
0: Bir de taun diye ikiye bölmüşler Müslümanlar bunu. Yani bizim dilimize de giriyor taun. Aslında Türkçe'de vebanın karşı kırandır. Kıran derler eski Türkçe'de. Ölet derler. Yani kıran derler. Yani bir anda hani bilhassa hayvanlarda görülür. Bir anda bir salgın gelir. Bütün affedersin tavuklar ya da
1: kıran büyük... girdi denir.
0: Aynen. Evet. Aynen. Bu aslında o bir vebadır. Türkçesi. Batı dillerinde bu kelime plagua'dır. Yani plagua ne zamana kadar biraz sonra belki soracaksınızdır. O meşhur kara veba dönemine kadar bu salgın hastalıklar plagua diyor Batı dünyasında. Plagua. Fakat o büyük salgından sonra artık bunun adı Black Death oluyor. Yani kara ölüm diyorlar artık. Yani salgın demek, veba demek Black Death. Yani kara ölüm adını alıyor. İşte Müslümanlar ikiye bölmüşler. Genel olarak bütün salgınlara veba demişler. Vebanın içinde de bir hastalığa taun diyorlar. Bu da yani özellikle Allah tarafından yani yoldan çıkan insanları cezalandırmak için gönderilen hastalıktır. Buna taun diye ayırmışlar. Yani şöyle dediler Müslümanlar, her veba taundur fakat her taun veba değildir diye de bir ifade kullanılır. Burada bunu da belirtmek istiyorum.
1: Neye göre ayırmışlar acaba o hastalığı?
0: Ya işte o dönemki inanç sistemi.
1: Yani hani ateşliyse başka yani, bir hastalık çeşidi diyorlar. Ya da bulaşıcılığı azsa fazlaysa belki başka bir hastalık çeşidi diyorlar. Taun muydu?
0: Evet taun diyorlar.
1: Taunu i̇şte bu, acaba neye
0: işte
1: göre
0: İşte bu ayırmışlar? Kur'an'da geçen hani bazı aşırılığa kaçan kavimlerin bu şeyde de var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var.
1: Helak olmak.
0: Aynı şekilde yani insanları helak olması. Yani yoldan çıkan, sapkınlığa uğrayan toplumların Tanrı tarafından gönderilen bir felaketle yok olmasına. Buna taun diye

0: Müslümanlar bunu ayırmışlardır. Ve bundan kaçınılmasını da günah sayıyorlar. Mesela 1400'lü yıllarda Memlük Sultanı Şeyh Mahmud diye bir sultan var. Kahire'de bir salgın hastalık çıkıyor. Salgın hastalık sırasında sultan kenti terk ediyor. Siryakus diye biraz daha yüksek delta bölgesinde yaylaya çekiliyor. Devrin alimleri suçluyorlar sultanı. Yani sen diyorlar bu salgından kaçtın. Kaçılmaz diyorlar. Ya aslında burada ben aslında şunu ifade etmek istiyorum. Hani biraz önce Hazreti Ömer'in o hani kader olayını. İlk başlarda Müslümanlar yani salgınlarından bunun bir hastalık olduğunu, bundan kaçılması gerektiğini peygamberin hadisine de dayanarak bunun bir doğal bir olay olduğunu belirtiyorlar. Fakat sonraki dönemlerde maalesef hani bizim hani bu orta çağdan aslında bizim çıkış dönemimiz var ya 1400'lerden itibaren İslam dünya bir kaosun içine giriyor aslında 1400'lü yıllarda. Mesela Osmanlılar oluşturdukları büyük bir medeniyetle İslam dünyasında çok farklı bir yerleri var Osmanlılar. Yani 1400'lerden itibaren 1500'ler, 1600'ler yani Türkler dünya medeniyetinde çok ileri bir seviyede. Fakat aynı dönemde şunu söyleyebiliriz. Kuzey Afrika'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Mısır'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Suriye'deki ya da Arabistan'daki İslam dünyası ne durumda? Ya da Hindistan'da gerileme dönemi başlıyor. 1400'lerden sonra. Bu şekilde yani bunun bir kader olduğunu, salgından kaçınılmasının günah sayıldığı bir döneme giriyoruz maalesef. İlk başlarda bu yok.
1: Bu yok. Aslında işte o peygamberin hadisini dinleseler çok daha zayiatsız bir süreç geçecek.
0: Tabii bunu Endülüs'ü Müslümanlar fark etmişler Özgün Hanım. Endülüs'te 1300'lü yıllarda salgın hastalıkların sebepleri ortaya koymuş. İbn Hatim ve İbn Hatim adı iki büyük alim var. Tıp kitapları yazmışlar, veba ile ilgili kitapları yazmışlar. Avrupalılar da bunlardan çok etkileniyorlar. Yani mesela diyor ki bir salgın hastalık olduğu zaman diyor o salgından ölen insanların diyor kıyafetlerini giymeyin diyor. Bundan size bulaşır diyor. Onun eşyalarını kullanmayın diyor. Yani buna benzer şeyler var. Ya da İbn Sina mesela binli yıllarda biliyorsunuz İbn Sina salgınlara karşı önlemleri var İbn Sina'nın. Hani o dönemde yani İslam dünyası o yüzden aydınlık dönem diye ifade ediyorum. Mesela salgından ölenlerin defnedilmesini, eşyalarıyla beraber defnedilmesini söylüyor İbn Sina. Yani dezenfekte ediliyor bunlar. Yani bunlara diyor yaklaşmayın diyor. Buradan hastalık kaparsınız diye iddialar söz konusu. Yani şöyle bir ifade söyleyeyim. Orta çağda İslam dünyası o kadar tıpta ileri bir seviyede ki bunu bir örnekle hani size ifade etmek istiyorum. 1190'larda bugünkü Suriye'nin kuzeyinde Asi Nehri kenarında Şeyzer diye bir kent var. Şeyzer. Burada küçük bir devletçik var Munkızoğulları diye. İbni Munkız diye de bu Munkızoğulları devletinin bir hükümdarın yeğeni var. Kendisi hanedan mensubu. Aynı zamanda bir alim bir kişidir kendisi. İbretler kitabı diye de bir kitap yazmış. Biz diyor bir gün diyor tabii o dönemde sahil mıntıkası Filistin dediğimiz mıntıka Haçlıların işgali altında. Fakat her zaman savaş olmuyor. Bazen de ticaret var. Bazen de karşılıklı elçiler gelip gidiyor. Yani sürekli savaş değil bunlar. Ya yani Müslümanlarla Hristiyanlar bazen dost halde de yaşıyorlar. Müslümanlar bu Batı dillerini hani o dönemde Fransızca daha çok konuşulan o bölgede öğrenmişler. Haçlılar Arapça öğrenmişler. Biz diyor bir gün bir mecliste otururken diyor, bir diyor tanıdığımız bir Haçlı şövalyesi yanımıza geldi diyor. Yan tarafta da diyor bir odada diyor Müslüman bir hekim diyor ayağında bir yara çıkan diyor askeri tedavi ediyordu diyor. Bu diyor şövalye merak etti diyor. Ne yapıyorsunuz diye sordu diyor. O hekim dedi ki diyor hastanın ayağında bir yara var. Bu yarayı biz tedavi ediyoruz, dezenfekte ediyoruz diyor. Şaşırdı diyor Haçlı şövalyesi. Ben diyor sordum diyor niye şaşırdınız diye diyor. Bizde olsa diye diyor bu askerin ayağı baltayla kesilirdi diye diyor. Siz bunu diye diyor ilaçlarla tedavi ediyorsunuz diye diyor. Yani şunu demek istiyorum. Orta çağda İslam dünyası tıp alanında çok ileri bir seviyede.
1: Kesinlikle hocam. Az önceki konuda bir merak ettiğim anekdot daha var hocam. Anvas vebası demiştik ya, hani Müslüman ordularının komutanı ölüyor. Dört hatta komutan dediniz. Önemli komutanlar kaybediliyor. Sonra sonuçta fetih yapıyorlar. Fetih hareketleri nasıl etkileniyor? Vebadan sonra bütün önemli komutanlar ölmüş. Askerlerin çok büyük bir kısmı gitmiş.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı dönemde tabi İslam orduları burada kırılınca 639-40 yılında Amr İbnül As, yine sahabe, Mısır üzerine yürümek istiyor. Mesela Hazreti Ömer karşı çıkmış ona. Yani bekle diyor. Yani acele etme diyor. Hatta Amr İbnül As 640 yılında Hazreti Ömer'e haber vermeden Sina'yı geçip Mısır üzerine yürüyor. Kahire. Bugün tabi Kahire yok. O dönemde Babilyon diye eski bir kent var. Yani Kahire'nin bulunduğu mıntıkada. Ve Hazreti Ömer'in karşı çıkacağını biliyor. Muhtemelen Hazreti Ömer de hani İslam ordularının bu Suriye'de Anvas'ta kırılmasından dolayı acele edilmemesi gerektiğini herhalde ima etmiş. Ve seferlere bir müddet bekletilmesini istiyor. Fakat Amr İbn As Mısır'ı üzerine yürümüş ve biz diyor Mısır'a girdik diyor, yardım istiyor halifeden. Oldu bittiye getiriyor. Artık halife ona orduyu geri çek diyemiyor. Yani 4000 kişiliğinin Mısır üzerine yürümüş. Demek ki o kadar az bir askerle. 4000 de Hazreti Ömer ona yeniden arkadan bir asker gönderiyor. 640 ve 41 yılında İslam orduları yani Suriye'den sonra Mısır'ı fethediyorlar. Yani dediğimiz gibi halife biraz beklenmesini tavsiye ediyor. Ya buna benzer olaylar çok fazla. İşte mesela kara veba salgısında 1348 yılında İspanyol, yani Kastilya Kralı 11. Alfonso Granada şehrini kuşatmış. Büyük bir salgın çıkıyor ordusunda. Kral ölüyor. Ve Kastilya ordusu Endülüs'ten geri çekilmek zorunda kalıyor. Yani bu salgınlar dediğimiz gibi bunu gerek krallar gerekse sultanlar farkındalar. Yani askerlerin kırılacağını seferden geri vazgeçiyorlar. Çünkü büyük bir başarısızlık olacak.
1: Evet, etkiliyor. Hocam, Orta Doğu coğrafyasında da kıtlıklar yaşanıyor dönem dönem. Kıtlıkların sebebi neydi o dönem ve hangi sonuçları doğurdu felaketler olarak?
0: Şimdi şunu söyleyelim, bizim tabii ki burada Orta Doğu coğrafyasının önemli bir kısmını oluşturan Anadolu, biliyorsunuz kısmen yüksek bir plato üzerinde bulunuyor. Yani Anadolu'nun rakımı 1000 metre civarında. Mesela bu Avrupa'da rakım 200, 300, 400 metrelerde. Mesela kıtlıklar Orta Doğu'da özellikle kuraklık, yani şiddetli mesela bir sıcak oluşuyor, nehirler kuruyor, bundan dolayı yaşanıyor. Avrupa'da ise şiddetli yağmurlardan dolayı kıtlıklar yaşanıyor. İlginç bir tezat var burada yani.
1: Şiddetli yağmur.
0: Tabii mesela şimdi Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da, burada dikkatlerseniz rakım çok düşüktür buralarda. Hı hı. Yani nehirler bir anda taşar, her tarafı su basar. Ve bir de uzun yıl, yani aylarca devam eden şiddetli yağışlar tüm Avrupa göl haline geliyor. Bundan dolayı Avrupa'da mesela örnek olarak Haçlı saldırıları öncesinde mesela 1030'larda, 1040'larda böyle 3-5 yıl devam eden şiddetli yağışlar olmuş. Şiddetli yağışlardan dolayı büyük bir kıtlık yaşanıyor. Yani ekim yapılamıyor. Tüm arazi su kaplıyor. Bundan dolayı kıtlık oluyor. Orta Doğu'da ise mesela bunu Mısır için konuşursak, Mısır'da dünyanın biliyorsunuz en uzun nehri, Nil Nehri var.
1: Evet.
0: Yani tek nehri var. 6000 küsür kilometre uzunluğunda Afrika'nın ortalarından geliyor. Mısır'da 1200 kilometre sadece Mısır'da geçtiği nokta. Yine biliyorsunuz biz Kur'an'dan öğrendiğimize göre dünyanın en eski kıtlığı da orada yaşanmış. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zamanında, Firavunlar zamanında büyük bir kıtlık yaşanıyor Mısır'da. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam Firavun tarafından vezirliğe getiriliyor. Aldığı tedbirlerle Mısır'da kıtlığı yeniyor Hazreti Yusuf. Ve daha sonra da biliyorsunuz kendi akrabalarda, hani orada bir bolluk oluşunca kendi akrabalarda, yani Kenan diyarından, yani bugünkü işte Filistin diyarından Mısır'a gidiyorlar. Ve şimdi Nil Nehri dediğimiz gibi Mısır'da Bir de Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Yusuf'un

0: Hafun işte o dönemde yaşadığı El Feyyum diye bir bölge var Mısır'da. Birkaç tane kuyu var burada, bir de bir iki göl var. Mısır'ın yani tek sulak yeri burası oluyor. Nil Nehri Mısır'da akmadığı zaman, yani nehir yükselmediği zaman kıtlıklar yaşanıyor. Bazen 7 yıl Nil Nehri'nin sularının yükselmediği oluyor. Yani düşünün, yani Mısır'ın tek akarsuyu burası, başka kaynağı yok. Ve delta dediğimiz Kahire'den Akdeniz'e kadar olan bölge, bir tarafı Dimyat, bir tarafı İskenderiye, yaklaşık 50 bin kilometre karelik bir alan. Buraya delta deniyor. Her yıl Nil Nehri taşar Haziran aylarında, Eylül'e kadar bütün arazi su kaplar. Eylül'den itibaren su geri çekilmeye başlar. Herhangi bir şekilde arazi nadasa bırakılmadan, herhangi bir şekilde bir sulanmadan oraya ekim yapılır ve çok bol ürün elde edilir. Ancak nehir yükselmediği zaman bu ürün ekilemez. Müthiş bir kuraklık, müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve bu ta Firavunlar zamanından itibaren yani çok fazla kıtlığın yaşandığını biz biliyoruz. Ve bizim incelediğimiz dönemlerde de İslami dönemde mesela daha Müslümanlar Mısır'ı fethettikleri zaman oranın verimli olduğunu görüyorlar. Mesela bugün işte Akdeniz'den Kızıldeniz'e akan Süveyş biliyorsunuz kanalı kazılmış 1869 yılında. Daha Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar Mısır'ın zenginliğini görüyorlar. Nil Nehri'nden Kızıldeniz'e Kahire'den bir kanal kazıyorlar. Ve o sırada Medine'de, Mekke'de bir kıtlık yaşanıyor 640'larda. Mısır'dan o kanaldan gemilerle Nil'in üzerinden Kızıldeniz'e buğday nakli yapılıyor. Mekke ve Medine'de yaşanan kıtlık yeniliyor. Yani Mısır'ın öyle bir özelliği var. Eğer nehrin suyu bol olduğu zaman müthiş bir verimlilik olur. Nehrin suyu da akmadığı zaman müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve şöyle de bir ifade var. Nil Nehri bir yıl taşmadığı zaman kıtlık iki yıl sürer. Yani nehir taşmadı, ekim yapılamayacağını düşünüyor insanlar. Ellerinde, avuçlarında ne varsa saklarlar. Hemen yani kıtlık bir yıl önce başlar. Fiyatlar yükselir. Ve işte özellikle Mısır'da bir Türk devleti var. Işidiler diye. Onların zamanında 963-69 yıllar arasında 7 yıl devam eden büyük bir kıtlık yaşanıyor.
1: 7 yıl.
0: 7 yıl ve şöyle bir ifade var. Bu Işidiler ordusunun sayısı 400 bin kişiymiş. Yani o kadar güçlü bir devlet ki Abbasi devletine bağlı olarak Mısır'da kuruluyor. Ve 969 yılında Kuzey Afrika'dan, Tunus'tan Mısır istilaya gelen Fatimiler, başka bir İslam devleti, Mısır üzerine yürüdükleri zaman Işidi ordusundan 400 bin kişilik ordu telef olmuş. Sadece diyor kaynaklar, Işidiler diyor 1000 kişiyle diyor Fatimilere karşı çıkabildiler diyor. O da başarısız oluyorlar ve devlet yıkılıyor. Bir de şunu söyleyelim Özgen Hanım, lütfen. Bu gerek kıtlıklarda gerek salgınlarda en çok toplu olarak yaşayan insanlar etkilenir bunlardan. Mesela askerler, işte ordu, çünkü bunun iaşesi sağlanması güçtür. Bunlar da başlar. Ya da kent merkezlerinde salgınlar etkili olur. Yani toplu olarak yaşanan bölgelerde. Yani 400 bin kişilik demek ki bu IŞİD'i ordusu dağılıyor, yok oluyor, ölüyor. Ya da işte asker besleyemiyor devlet. Bu yüzden devlet korunamamıştır.
1: Evet hocam. Aslında konu o kadar farklı yerlere gidiyor ki gerçekten. Mesela bir nehrin taşmaması bir çevre olayı bir devletin çöküşüne sebep olabiliyor.
0: Ya şunu da belirtelim. Bizim Anadolu'da...
1: Belirtmeden önce hocam Anadolu çok önemli. Sorularım da olacak ama kısa bir araya gidelim. Ardından devam edelim. Hem izleyicilerimiz merak etsin. Kısa bir aramız olacak. Ardından hocamla buradayız.

İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar.

Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazla.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Devam ediyoruz An ve Zaman'a. Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamla beraber tarihte felaketlerini, sebeplerini, getirdiği sonuçları analiz ediyoruz. Hocamın kıymetli araştırmalarıyla beraber hemen tekrardan ben kitabını göstermek istiyorum. Felaketler Çağı kitabımız, referans kitabımız. Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın tarihte Orta Doğu'da, Avrupa'da kıtlık, felaketler, salgın hastalıklar ve diğer felaket ürünlerini konuştu kitabı. Hocam hemen devam edelim. Anadolu dediniz. Hemen kaçırmadan o anekdotu alayım. Çünkü dedi ki çevresel olaylar devletlerin yıkılmasına kadar gidebiliyor. Evet. Buyurunuz.
1: Evet, Anadolu'da tabii şu vardı. Yani yüksek bir coğrafya olduğunu söyledim. Yani dünya haritasına, fizik haritaya baktığımız zaman bir Çin tarafını görürsünüz, İran'ı görürsünüz, bir Anadolu'yu görürsünüz. Yani yüksektir şeydir. Yani o renklendirme şeyi ve Anadolu şanslı kısmen çok fazla salgınlar yaşanıyor. Kıtlıklar çok az gözüküyor Anadolu'da. Çünkü birçok ırmağımız var. Fırat, Dicle, Kızılırmak, efendim yine işte Sakarya'sı, Menderes'i gibi. Bu yönden şanssız. Yani kıtlıklar az görüyor. Kısmen Güneydoğu'da var. Yani Urfa tarafında ya da işte Diyarbakır tarafında bu mıntıklarda yani hava çok sıcak olduğu için ürün kaybı oluyor. Burada kısmi olarak kıtlıklar yaşanıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Dünyanın ilk barajlarından biri Anadolu'da yapılıyor. Mesela biz yine Yemen'de hani Belkıs barajını biliyoruz. Bu Hazreti Süleyman peygamber zamanında 900'lü yıllarda işte Yemen bölgesinde biliyorsunuz bir baraj inşa ediliyor. Sonra bu baraj patlıyor ve birçok insan hayatını kaybediyor. Strabon diye Amasyalı bir tarihçi var. Aynı zamanda bir coğrafyacı. Kitabının adı da coğrafya adını vermiş. Roma vatandaşı. O dönemde Anadolu'da yaşıyor. İşte bu meşhur işte bu İtalya'daki Pompei şehrinin hani o patlamasından önce haber veren kişilerden biri Strabon. Hemen Orta Anadolu'da Kızılırmak'ın kollarından biri olan Kayseri'den akan, şimdiki adı Sarımsaklı diyorlar. Burada bir baraj inşa ediliyor. Milattan önceki yıllarda ve bu baraj patlıyor. O barajın olduğu bölgeye bugün Boğaz Köprü diyorlar Kayseri'de. Orada Strabon bunu yazıyor. Büyük bir diyor baraj vardı diyor. Baraj patladı diyor ve Kayseri'yi sel aldı diyor. Yani diyeceğimiz Anadolu'da kıtlıklardan daha ziyade sel felaketleri de kısmen gözüküyor. Ha bugün bile bunlara şahit oluyoruz. Ama dediğimiz gibi işte salgınlar, çünkü bir Anadolu kendisine has bir coğrafya. Hatta biliyorsunuz bu bölgeye şimdi dünyada Avrupa, Asya, bir de Afrika kıtaları var. Anadolu'ya da küçük Asya kıtası diyor Batı dünyası. Ve burada dünyanın kesişme noktası olduğu için maalesef salgınlar Anadolu'yu çok etkilemişler. Hem doğuda olanlar, hem efendim Avrupa'da olanlar, hem Rusya tarafında olanlar, hem de Afrika tarafında olanlar. Yani her taraftan bir kesişme noktası. Öyle de bir tabii şanssızlığı söz konusu Anadolu'nun.
0: Evet hocam, yayılıyor. Bir de Haçlı seferleri mesela hocam. Haçlı seferleri sizce yalnızca askeri bir hareketlilik mi, yoksa hani komple teorileri de var tabii bazı kaynaklarda. Hastalıkların yayılmasına da neden olduğunu biliyoruz. Evet. Haçlı seferleri tabii, var mı doğruluğu Haçlı seferleri?

Etkili bu. Şöyle söyleyelim. Biraz önce aslında bahsettim. Hani bu Haç seferleri öncesinde Avrupa'da ciddi bir nüfus artışı oluyor. Yani önce büyük bir sel felaketleri yaşanmış, arkasında bir nüfus artışı. 30 milyonlardan, yani Avrupa nüfusunun o dönemde 90 milyonlara çıktığı söyleniyor. Haçlı saldırıları sırasında. Son dönemde de bu seferlerden daha ziyade Haçlı saldırıları denmeye başladı Türkiye'de. Yani Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bu girdi. Şu anda artık yani öğrenciler bunu Haçlı saldırılar diye öğrenecek. Düşünebiliyor musunuz Özgen Duran, bir kıta halkı, ya tüm Avrupa diyelim bugün, kısmen Doğu Avrupa hariç, ya bugünkü Polonya gibi, işte Romanya gibi, Sırbistan gibi bu mıntıkalar hariç, yani Katolik dünyası dediğimiz bütün, ya bugün İngiltere, İrlanda, İzlanda, hatta çok ilginç Grönland'dan bile, yani Amerika kıtası 1492'de keşfedildi deniyor ya, Batı dünyası Grönland'ı biliyor. Grönland'dan bile Haçlı saldırılarına katılanlar var. Bu eski Moğol dediğimiz Vikikler ya da işte Hristiyanlığı kabul etmiş insanlar geliyor o dönemde. Bir kıta halkı topyekün başka bir kıta halkının üzerine saldırıyor. Dünyada bunun eşi benzeri yoktur. Ve bu, yani Avrupa'nın insanı işte 1095'te başlatıp 1270'e kadar, yani aşağı yukarı 200 yıl. Ama ondan sonra da devam ediyor. Yani başka bir kıta halkı, kısmen Avrupa soğuktur. Yani coğrafya farklıdır. Yani düz ovalardan oluşur. Orta Doğu'ya geliyor. Nasıl ki 1492'de Avrupa Amerika'ya gidip Güney ve Kuzey Amerika'ya girip oradaki yerlere hastalıklarını bulaştırdığı gibi Haç seferleri sırasında da kendi hastalıklarını Orta Doğu coğrafyasına bulaştırıyorlar. Ve bu 1200, yani 1096'dan 1270'e kadar Orta Doğu'da salgınların arttığını biz görüyoruz. Şimdi Avrupalılarda şöyle bir şey var, onu da belirtmek istiyorum. Ya Türkiye'de çok değerli bu konularda çalışan tarihçilerimiz var. Mesela bunlardan birisi Nükhet Varlık diye, Osmanlı İmparatorluğu'nda Veba diye bir kitabı var. İtalyanlar çalışmış konuları. Şimdi Batı'da şöyle bir şey var. Kendilerini çok temiz görmeye çalışırlar. Sanki hastalıkların kaynağını Orta Doğu diye ifade etmeye çalışırlar. Ben bunun tam tersini ifade etmek istiyorum. Yani elbette Asya'da, Hindistan'da, Himalayalarda bu vebanın şeyler var. Biz bunlar veba odakları diyoruz. Biz Balkanlarda veba odaklarının olduğunu biliyoruz. Yani Batılılar, Katolik dünyası Haçlılar Orta Doğu'ya gelirken dediğimiz gibi Balkan coğrafyasında geçip geliyorlar. O bölgeden de etkileşiliyor oradan. Ve hastalıklarını Anadolu'ya, Filistin'e, Suriye'ye, Mısır'a yaymışlardır. Daha mesela 1099, 98-99 yılında Haçlılar Antakya'yı kuşattıklarında büyük bir salgın çıkıyor Antakya'da. Bu birinci Haçlı saldırısı sırasında ya. Ve Antakya'da işte hatta Papa'nın gönderdiği baş rahip dahi salgından hayatını kaybediyor. Binlerce Haçlı askeri hayatını kaybediyor. Aynı zamanda Selçuk askerlerinin hayatını kaybeden çok fazla. Yani biz bunu görebiliyoruz. Hem kendi hastalıklarını buraya taşımışlar, bir de Orta Doğu coğrafyasına alışık olmadıkları için kendiler de Orta Doğu'dan bazı hastalıkları kapmışlardır. Yani gerek Kudüs'te, gerek mesela Haçlıların saldırdığı Mısır'da Dimyat'ta mesela 5. Haç Seferi sırasında 1218 yılında Dimyat'ta büyük bir salgın hastalık ortaya çıkıyor. Yine mesela 7. Haç Seferi saldırısı sırasında yine Dimyat'ta meşhur, hatta bir sözümüz var ya, hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, bu oradan geliyor. Bu nasıl oluyor? Mesela 1249 yılında Fransa Kralı 9. Louis 100 bin kişilik büyük bir ordu ile Mısır üzerine yürüyor. Haçlı saldırısı yapıyor. Güya Kudüs'ü kurtaracak. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti biliyorsunuz. Arkasından 1229 yılında Selahaddin'in yeğeni Melik Kamil Kudüs'ü yeniden Haçlılara teslim ediyor. Bu pek fazla bilinmez. 1229-1244 yıllar arasında 15 yıl yine Kudüs Haçlıların elinde kalıyor.

0: Dağılan Harzem Türkleri Suriye'ye giriyorlar. Filistin'e girip Kudüs'ü fethediyorlar 1244 yılında. Avrupa'da büyük bir yankı uyandırılıyor ve 7. Haç saldırısı düzenleniyor. İlginçtir. Ne beklersiniz? Hani Haçların Kudüs üzerine yürümeleri. Kudüs üzerine yürümüyorlar, Mısır üzerine yürüyorlar. Hani siz aslında deminki sorumuzda şu vardı. Hani bu Haçlarla ilgili amaçları sadece kutsal yerleri almak değil. Orta Doğu'nun zenginliğini ele geçirmek.
1: Evet,
0: Batı dünyasının amacı. Ve Mısır üzerine Dimyat'a giriyorlar. Fakat burada müthiş bir ağır salgın hastalığa yakalanıyorlar. Ve burada Eyyubiler tarafından ağır bir yenilgi uğratıyorlar. Fransa Kralı 9. Louis 100 bin kişilik ordusu yok oluyor. Önemli bir kısmı esir ediliyor. Kendi esir düşüyor. 4 yıl ülkesine geri dönemiyor. Yani benim kanaatime göre hani Dimyat'a almaya giderken evdeki bulgurdan olmak deyim buradan kaynaklanıyor. Yani Fransa büyük bir sarsıntı geçiriyor. Aynı kral, bu Fransa kral çünkü bu manastırda büyümüş. Müthiş bir Katolik, bir dindar ve kendisi kendinin inancına göre Tanrı'ya ant içmiş. Yani kutsal savaşa katılacağına dair. Burada başarısız olunca 1270 yılında bu son Haçlı seferine çıkıyor. 8. Haç seferine. Ve Tunus'ta, Kartaca'da salgın hastalıktan ölüyor. Fransa Kralı 9. Louis. Yani hayatı o şekilde sona ermiştir.
1: Hocam peki Moğol istilası? Moğol istilasının sadece siyasi ve askeri değil aslında sağlık tarihi açısından da önemli sonuçları olduğunu biliyoruz. Nedir onlar?
0: Evet, şimdi Moğol istilası tabii o da çok önemli bir olay. Şimdi bildiğimiz gibi Cengiz Han.
1: Evet.
0: İşte Moğollar dünyada yani bizim tarihte biz bunu 3 defa parlamışlar deriz. İşte bir Kara Hitaylar diye bu 1140'larda ortaya çıkıyorlar. Moğollardan bir kol. Arkasından Naymanlar diye yine bir Moğol topluluğu. O da 1220'li yıllarda Harzemşahlar Karahanları yıkıyorlar. Kara Hitaylar Selçukları yıkıyor. Bu üçüncü Moğol istilası da Cengiz'le başlıyor. Ama diğer gerek Kara Hitay gerekse Nayman istilaları Orta Asya'da sınırlı kalıyor. Yani bunlar İran'a, Anadolu'ya falan taşmıyor. Fakat Cengiz'le beraber 1207 yılında Cengiz'in işte Büyük Kağan seçilmesi, yani Timuçin'in Cengiz adını veriliyor kendisine. Dünya hükümdarı, dünya hanı anlamına geliyor bu. Ve 1220 yılında Harzemşahlar üzerine yürüyor. Şimdi Moğollar tabii ki bozkırda yaşayan bir bölge. O bölge. Çok soğuk bir coğrafya. Yani Moğolistan yaşadıkları coğrafya. Karakorum, orman falan yok. Yani plato, yani bozkır burası yani. Ve beslenmeleri de çok zayıf bunlar. Daha çok etle besleniyorlar. Yani tahıllardan daha ziyade etle beslendikleri için de çok da uzun yaşamıyorlar. Yani bir Orta Asya'da o dönemde 40-50 bunların ömürlerinin yaşadığı dönem. Ve bir anda yani şöyle diyeceğim bir bütün dünyayı istilaya kalkan yani Moğollar yani bir kar şeyi gibi düşünün çığısı gibi yani bu. Yani küçük bir kar topu büyüyor ya bütün önüne gelen kavimleri kendisine bağlıyor. Yani çok sayıda bu Moğolların içinde Orta Asya bilhassa Türk toplulukları bunların içine girmiş. Yani bundan emin olun. Yani Anadolu'ya gelen Moğol ordusunun belki de içindeki ancak %20'si Moğol'dur. %80'i Uygur Türküdür ya da diğer Türk topluluklardır. Bunlar da aynı şekilde bir anda kısa süre içinde Moğolistan'dan kalkıp 5-6 bin kilometre yol kat edip Anadolu'ya uzanıyorlar. 1243 yılında Kösadağ'a gelmiştir. Sivas'ın kuzeyine kadar. 1230'lu yıllarda Kırım'a giriyorlar. Macaristan'a giriyorlar. Bulgaristan'a iniyorlar o bölgelere. Ve 1258 yılında Bağdat'a iniyorlar. 1260'ta Suriye'ye iniyorlar. Ve bunlar Orta Asya'nın hastalıklarını bu coğrafyaya taşıyorlar. Mesela Moğolların Bağdat'ı işgali sonrası 1258'de Bağdat'ta ciddi bir salgın hastalığın çıktığını bize kaynaklar söylüyor. Sadece Bağdat'taki yani Abbasi hilafetinde başkenti, büyük bir kent. O dönemde nüfusunun 2 milyon falan olduğu söyleniyor. Biraz abartı sayılabilir ama Moğol istilası sırasında Irak coğrafyasında 2 milyon insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Sadece savaşlara değil, büyük bir kısmı salgın hastalıktan hayatını kaybetmiştir bunların. Aynı dönemlerde mesela 1243 yılında Moğollar Selçuk ordusunu yenip geri dönüp giderken Malatya'da 1245'li yıllarda ciddi bir salgın hastalık var. Ve orada hem Moğollar ölüyor salgından, hem o bölgedeki Selçuklu Türkler hayatını kaybediyor. Yine yerli yaşayan Süryani, Ermeniler de hayatlarını kaybetmişler. Yani biz yine Suriye şehirlerinde Moğolların işgal ettiği Halep, Şam gibi ve yine Güneydoğu'da yani Silvan, işte Meyye Farikin diyorlar o mıntıkayı, El Cezire mıntıkasında, Musul taraflarında ciddi şekilde salgın hastalıkların arttığını görüyoruz. Aynı zamanda da kıtlıklar da artıyor. Hmm. Çünkü artık kervanlar gelmez oluyor, ekinler tahrip ediliyor. Yani o yüzden hem yani aslında siyasi olay burada sosyal bir olaya sebep oluyor.
1: Muhakkak. Birbirini zincirleme tetikliyor hocam.
0: Evet, aynı
1: salgın,
0: şekilde.
1: Salgın, kıtlık,
0: evet.
1: Felaketler. Ama tabii Moğollar gibi o dönemin en güçlü, dünyayı titreten bir imparatorluğun salgın hastalıktan kırılmadı herhalde, değil mi? Sadece istilalardan, evet. Şey yaptı, biraz yaydı hastalığı. Evet. Çünkü öyle bir imparatorluğun salgın hastalıktan kırılması bizi üzer.
0: Evet. Aslında biraz sonra o şeyde, kara vebada değineceğiz. Aslında yok, Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor. Eyvah. Yani Moğollar aslında ciddi anlamda zayıflıyor bu şeylerle. Tabii ki sadece bu değil ama o çok etkiliyor. Yani özellikle kara veba salgını sırasında zaten bu Çin'de, Moğolistan'da ortaya çıkıyor. Ve Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor. Karakorum'a çekiliyor. Yani 1300 artık 50'lerden sonra bir Moğol imparatorundan bahsedemezsiniz. Yani Moğollar işte Türkleşmiş, Çağatay Hanlığı adıyla Timurlara dönüşüyor, Babürlere dönüşüyor ya da Altın Ordu Devleti yine Türkleşiyor. Ama esas Cengiz Han'ın tahtının bulunduğu Moğolistan'daki Kubilay Hanlığı salgınla yok oluyor.
1: Eyvah. Evet. Aslında kara vebayı demişken, evet, girelim hocam tam, evet, da bence. Çünkü insan tarihinin en büyük salgını, evet, değil mi kara veba?
0: Tabii şeyin hani konuşmamızın başında belirttim. Bu vebanın adını bile değiştiriyor. Veba artık Batı dünyasında, literatüründe Black değil. Yani sadece 1348-50'lerdeki değil, 1600'de, 1700'de, 1800'de çıkan salgına bile Batılılar Black Death diyorlar. Yani kara ölüm adını veriyorlar. Ya dünya tarihinin en büyük salgını kabul ediliyor bu. Kısmen acaba Covid'e benzeyebilir miydi? Yani çünkü Covid de biliyorsunuz bütün dünyayı etkiledi. Sayısal rakamlar verilmedi ama yani ne kadar insanın öldüğünü, mesela Hindistan hiç açıklamadı ne kadar insan öldüğünü Covid'den. O yüzden acaba Covid'e benzetilebilir mi diye de düşünmüyor değiliz yani. Çünkü Covid'in en kara vebanın bir benzerliği var. İkisi de aynı coğrafyada ortaya çıkıyor. Yani Covid Çin'de başladı. Covid-19 adını verdiler. Zaten bir vebadır bu. Bir virüs yani. Kara veba da Çin'de başlıyor. İlginçtir yani. Ve dünyanın 20 yıl devam ediyor bu salgın. O da çok ilginç. Yani 1331-32 yılında başlayıp 1352'ye kadar devam ediyor. Yani 20 yılı buluyor bu salgın. Ve bu salgın yani o dönemde bilinen Asya, Avrupa ve Afrika'yı etkiliyor. Yani bu kara veba ile ilgili müstakil çalışmalar da yapılmış dünyada. Mesela daha 1973 yılında William Dawes diye bir Amerika'da bir yazar ya bu kara vebayı çalışmış 1973 yılında. Yani Orta Doğu'da, daha çok da Orta Doğu'da olan salgın hastalığı. Ve bu İslam kaynakları çok ayrıntılı. Yani Müslümanlar da tarih yazısı çok ileri bir seviyede. Hmm. Kara veba salgını sırasında Özgen Orhan 16 hükümdarın öldüğü söyleniyor kaynaklarla.
1: 16.
0: Yani bilhassa Asya coğrafyasında 16 devletin hükümdarı hayatını

0: kaybetmiştir. Sadece bu sırada kara veba salgını nasıl ortaya çıkmış? Gerek tarihçiler, gerekse yani tıp bilim insanları bunu çalışıyorlar günümüzde. Hem laboratuvarda çalışılıyor bu, hem arkeolojik kazılarda çalışılıyor.
1: Nasıl yayılmış hocam? Nerede? Şimdi, ya Çin'den çıkıp Avrupa'ya nasıl geçmiş?
0: Şimdi mesela şöyle oluyor. Kara veba salgını 1331-32'de çıkıyor. Hı hı. Şamlı yani Dımaşlı bir müellif var. İbnül Verdi diye. Kendisi ilk bu salgını yazan kişi ve kendisi de kara vebadan hayatını kaybediyor. Kitabını yazarken de ölüyor salgından. İlginçtir. Şimdi salgının nasıl çıktığıyla ilgili şöyle bir tez var ortaya atılan. Moğollar nasıl ki hani Anadolu'yu, Suriye'yi ve Rusya'yı, İran'ı, Türkistan'ı istila ettiler. Çin'i de istila ettiler. Hindistan'ı da istila ettiler. Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han Çin'i istila etti. Hatta onun biliyorsun Japonya'da bir seferi var. Donanma ile fakat mağlup oluyor. Japonya'yı ele geçiremiyor. Yani Kore'yi bile işgal ediyor. Ve başkentini Çin'e taşıyor. Yuan Hanedanlığı deniyor. Bu Kubilay Hanlığı'nın diğer adına Yuan Hanedanlığı. Bugünkü Çin'in Yuhan bölgesine ya da Wuhan dediğimiz bölgeye iniyorlar. Ya bugünkü Zaytuk diyorlar. Daha çok yani deniz tarafı Çin'in bugünkü doğu kısmı. Ya yani Şangay falan mıntıkalar, bu mıntıkalar. Ve buraya gelip 1300 yani yıllarda imparatorun merkezini Çin'e taşıdılar Moğollar. Hindistan'ı ele geçirdiler. Ve Hindistan'da Himalayalar mıntıkasında bu hani demin söyledim vebanın odakları var. Yani bu veba mikrobu öyle bir mikrop ki hani bilhassa sürüngenlerde yani ya da kemirici hayvanlarda işte fare gibi, cardın gibi hayvanlarda bu oluyor. Pireler fazlasıyla taşınıyor. Veba mikrobunun 40-50 yıl kendisini muhafaza ettiği söyleniyor. Yani herhangi bir yerde bir veba var. İnsan ona bağışıklık kazanıyor, vebayı taşıyor. 40-50 yıl devam edebiliyor. Yeni gelen bir insana bu bulaşabiliyor. İşte Hindistan'da Himalayalar ormanlık bir alan. Bu bölgeyi İsrail'de Moğol atlarına, Moğol askerlerine bu salgın bulaşıyor 1330'lu yıllarda. Ve bunlar kırılıyorlar burada Himalayalarda. Bura vebanın odak merkezi. Dünyada vebanın Balkanlar gibi, hı hı, İran coğrafyası gibi, Himalayalar gibi veba merkezleri var. Yani mesela bugün günümüzde bile veba gözüküyor hala bazı noktalarda var. Afrika'da çıkabiliyor, Arabistan'da çıkabiliyor, Hindistan'da çıkabiliyor. Yani dünyamız bugün bu hastalığı yenmiştir. Bilhassa antibiyotik tedavisiyle bu hastalık önleniyor. Aslında bu Yersinia pestis denilen bir şey, mikrop bu.
1: Hocam peki o ortaya çıktığı dönemde insanlar hastalığın sebebini nasıl yorumluyor o
0: i̇şte
1: dönem?
0: Hastalığın,
1: kara vebayı.
0: İşte hastalığın bu bilim insanları var. Yani gerçekten bu hastalığın bir salgın hastalık olduğunu, bundan korunması gerektiğini söyleyenler var. Hı hı. Fakat büyük bir kısmı da farkında değil. Bunu bir kader olarak görüp yani hastalığa efendim balıklama atlayıp mesela diyelim bir aynı anda mesela diyelim bir cenaze töreni düzenleniyor. Adam mesela bir sabahleyin ya da öğlen bir cenaze namazı kılınıyor, ona katılıyor. İkindin kılınıyor, katılıyor. Yani kaçmıyor şeyden. Evet. Mesela bu Mısır için konuşalım. Memlük müellifi anlatıyor. Yani salgın hastalık sırasında diyor, işte biz diyor cenaze namazına katıldık diyor. Orada diyor insanlara hastalık bulaştı diyor. O anda insanlar öldü diyor. Caminin içinde öldü diyor. İmama diyor hastalık bulaştı diyor. İmam diyor cuma namazını kılarken diyor kılamadı diyor. Namaz kılınamadı. Salgın çok etkili. Ya bazen tabii kaynaklar bazen de abartılabilir. Biz bunları yani kaynaklardaki bilgiler bir süzgeçten geçiyor. Bazen müellif abartıyor, dikkat çekmek muhakkak, için muhakkak yazabiliyor. Ya ancak kısa süre içinde yani 2-3 gün içinde salgını bulaşan insanın hayatını kaybettiğini kaynaklar yazıyor. Bu özellikle kara veba dediğimiz yani bu veba insanların üzerlerini sivilce çekiyorlar.

0: şeklinde çıkıyor. Salgının başında, sivilcenin başında bir siyah nokta var. Bundan dolayı buna black death diyorlar. Yani kara anlamında, yani siyah anlamında. O yüzden bu isim verilmiş zaten. Hıyarcıklı bir veba. Yakalanan kişi 2-3 gün içinde hayatını kaybediyor. Ama herkes ölmüyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişi kurtuluyor bu hastalıktan. Kurtulduğu zaman da artık o, yani bağışıklık kazandığı için bir şey olmuyor kendisine yani.
1: Korkunç bir veba.
0: Evet, diyeceğim şu, buradan Çin'e ulaşıyor salgın. Evet. Çin'de o dönemde nüfusu Çin'in 200 milyon olduğu söyleniyor. Evet. 60 milyon insanın kara vebadan Çin'de hayatını kaybettiği kaynaklar söylüyor. Ve bu o sırada Kubilay Hanlığı, hani Yuan Hanlığı diye bahsettiğim ya, bu hanlıkta arka arkaya hükümdar ve oğlu ölüyor. Ya yani Moğollar öyle bir yakalanıyor ki hastalığa, adeta Çin'i kontrol altında tutamıyorlar. Kaçıyorlar. Atlarına biniyorlar, tabir yerindeyse başkentleri Karakurum'a dönüyorlar. Ve Çin'de Ming Hanedanlığı kuruluyor. 1360'lı yıllarda ya yani Moğollar Çin'deki hakimiyetleri kaybediyorlar. Ve kaynakların anlattığına göre Moğol süvarileri, atlı birlikleri bunu batıya doğru taşıyorlar. Diyor ki kaynaklar, bir Moğol süvarisi diyor bir günde diyor 100 kilometre mesafe kat edebiliyor diyor at üzerinde. Yani üzerinde o işte farenin, fareyi ısırıp pire, yani o şey taşıyor. Pire de atı ya da insanı ısırıyor. Oradan bu hastalık bulaşıyor. O sırada İran'da bu dönemde artık Moğollar yıkılmış. Celairler gibi, Karakoyunlar gibi onların ardılları olan Türk toplulukları söz konusu. Hı hı. Yine bir de Altın Ordu Devleti var.
1: Evet.
0: Karadeniz'in kuzeyinde Cengiz Han'ın büyük oğlu Cüci'nin oğlu Batuhan tarafından kurulan, bunlar varlıklarını sürdürüyor. Ve bunlar birbirlerine akraba olduğu için, yani Moğolistan'dan kalkan bir Moğol Kırım'a kadar ulaşabiliyor. Yani aynı topluluk bunlar. Amcazade birbirlerine, yani yakın. Ve o dönemde mesela Kırgızistan bölgesinde, Kırgızlar tabii o dönemde biliniyor Kırgızistan diye. Bugünkü Özbekistan dediğimiz Türkistan bölgesinde, o bölgede toplu mezarlar çıkmış. 19. ve 20. yüzyılda yapılan araştırmalarda gerek Kırgızistan'da gerek bugün Türkistan'da toplu mezarlarda arkeologların yaptığı araştırma şaşırmışlar. Ya 1345'li yıllarda binlerce insan ölüyor aynı anda. Mezar taşlarında aynı tarihler var. Ve buradan yola çıkarak salgının, ya o Arap müelliflerinin anlattığı gibi, hani 16 devletin hükümdarı öldü deniyor ya, Kubilay Hanlığı'nda iki hükümdar hayatını kaybediyor o dönemde. Ve hastalığın burada çok etkili olduğunu arkeolojik kazılar da tespit etmişler. Ve bugünkü Kazakistan topraklarında, Kırgız topraklarında ya Özbekistan coğrafyasında çok etkili oluyor. Ve 1347 yılında salgın Kırım'a ulaşıyor. O sırada Kırım'da biliyorsunuz Cenevizler var, Ceneviz kolonileri. İşte orta çağlarda dünyanın denizci iki büyük topluluğu var. Biri Cenevizler, bunlar İtalya'nın batısında Cenova merkezleri. Bir de Venedikler, bu da İtalya'nın doğusunda, yani Adriyatik Körfezi'nde. Bunlar denizci millet. Cenevizler İstanbul'da, işte bugünkü bulunduğumuz evet, şehirde, Beyoğlu'nda, Galata dediğimiz yerde, Pera deniyor buraya. Burada yani Bizans İmparatorluğu, şimdiki işte Eminönü dediğimiz, yani o Yarımada'da,
1: tarih Yarımada'da.
0: Karşı tarafında Pera dediğimiz yerde kolonisi var şeyin, Cenevizlerin. Galata Kulesi onlardan kalma biliyorsunuz. Yani İstanbul deyince işte Yeditepe dediğimiz Eminönü mıntıkası, Topkapı, Ayasofya mıntıkası anlaşılıyor. Burada büyük bir Ceneviz kolonisi var o dönemde. Yine Amasra'da, işte bugün Bartın'ın bir ilçesi olan Amasra'da büyük bir kolonisi var. Yine Samsun'da kolonileri var. Bir de Karadeniz kıyılarında, Kefe'de, Suudak mıntıkasında kolonileri var. Burayı Moğollar bir türlü ele geçirememişler. Yani kuşatıyorlar Kefe'yi, alamıyorlar. İşte bu Altın Ordu hükümdarı, yani kökeni Moğol, Janbek ama Müslümanlaşmış, Türkleşmiş şehri kuşatıyor. Birinci kuşatmasında ağlamamış. İkinci kez kuşatıyor 1345-46'da. Fakat bu sırada Moğol ordusunun içinde bir salgın hastalık ortaya çıkmış. Kefe büyük surlarla çevrildi. İşte Azak Denizi'nin kenarında, bugün Kırım'da. Ve aklına bir şey geliyor. Hile geliyor. Diyor ki bu diyor kentin içine diyor biz diyor mancınıklarla ölen askerlerin cesetlerini fırlatalım.
1: Mikrobu yayalım.
0: He, mikrobu
1: karşı tarafa yayalım kıralım. Diyor.
0: Ve bu dünyada ilk defa bu salgın hastalığın yani biyolojik silah olarak kullanıldığı.
1: Biyolojik savaş örneklerinin ilki olsa gerek.
0: Evet, ilk olarak kabul ediyor. Hem batıda hem doğuda. Doğu literatüründe.
1: Ölen askerleri mikroplu.
0: Evet.
1: Karşı veba, tarafa da tabii. Vebayı geçirmek evet. için mancınıkla fırlatıyorlar.
0: Mancınıkla binlerce askerin cesedini atıyorlar kentin Aa. İçine. Ve müthiş bir şekilde orada Cenevizlerin içinde bir şey başlıyor. Salgın başlıyor.
1: Ama Cenevizler İstanbul'a geliyor.
0: İşte yani onlar da gemilerle oradan.
1: İstanbul'a da tabii, bulaştıracaklar.
0: Tabii, tabii. İşte oradan kaçıyorlar şeyler. O hastalık çıktığı zaman bunlar tüccar biliyorsunuz yani. Yani ticaretle uğraşıyor. Evet. Bunların kendi şeyleri var, katipleri var, noterleri var işlerinde. Ve bunu kaydetmiş adam. Noter, Cenevizli noter. Hastalıktan ölen insanlar 6 gemiyle Ceneviz'den kaçıyorlar bunlar. İstanbul'a geliyorlar. Yani bu Pera dediğimiz mıntıkaya. Tabii oradaki Ceneviz kolonisi yani öyle bir şey ki tamamı bu Cenova'ya bağlı. Cenova İmparatorluğu'na bunların. Yani hepsi yöneticileri oradan tayin ediliyor. Yani Cenova'dan gemileri alıyorlar Pera limanına. Yani bugünkü işte Karaköy'de ya da Haliç'in orada bu liman. Ve şehre dağılıyor bunlar. Ve burada büyük bir hastalık başlıyor şeyde. Ve aynı sırada tabii ki Bizans'tan da bunların irtibatları var. İstanbul'a bu hastalığı bulaştırıyorlar. Ve o dönemde İstanbul'un nüfusunun 100 bin kişi olduğu tahmin ediyoruz. 1348-49 yılında %10 hayatını kaybediyor.
1: Çok ciddi.
0: İmparator da hastalığa yakalanıyor. Kantakuzen, imparatorun oğlu hayatını kaybediyor. Bir de çok ilginç, kara veba diğer salgınlardan farkı şu. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, dağdaki yırtıcı hayvanlara, evcil hayvan herkese bulaşıyor. İnanılmaz. İstanbul'un diyor kuşlar öldü diyor. Hatta bir kütüphane memuru kaydetmiş bunları. Yani Bizans'ın bir kütüphane memur çok sayıda İstanbul sokaklarında o zaman işte Konstantinopolis diğer adıyla kuş ölüsü var. Ya buna şaşırmışlar ahali. Yani kuşlar da hayatını kaybediyor. Ve buradan tabii ki hastalık yani merkezi maalesef İstanbul'dan yayılıyor. Hem Avrupa'ya
1: da tabii.
0: Hem de Anadolu'ya hem de Mısır'a. Eyvah. Zaten salgınları bu savaşlar, göçler bir de tüccarlar yayıyor. Yani tacirler, gemiler. Yani gemiler hastalık yuvası.
1: Floransa, Venedik, Paris gibi büyük şehirler mesela
0: tabii, Avrupa
1: şehir etkileniyor Avrupa'yı mu?
0: Avrupa'yı kasıp kavuruyor kara veba. Kara veba aslında Çin'de başlayıp en fazla Orta Doğu'da etkili olmakla beraber Avrupalılar kara vebayı benimsemişler.
1: Eyvah.
0: Yani kendileri özel isim vermişler. Şu anda bunların literatürüne baktığımız zaman Batılıların yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ya da İspanyollar ya da Almanlar sanki hastalık kendilerinde gözüktü. Sanki başkalarında gözükmedi gibi de bir izlenim veriyor.
1: Çünkü hocam Avrupa nüfusunu bazı bölgeler için söylüyorum. Neredeyse nüfusun yarısı hayatını kaybediyor.
0: Evet. Aynen. Aynı yani şekilde.
1: İnanılmaz bir hem bu sosyal hayatı da değişiyor. İnsanlar sosyal hayatı nasıl değişiyor? Avrupa'ya yayıldıktan sonra kara veba.
0: Şimdi şöyle bu hastalıklar tabii olduğu zaman herkes bunu yani kader diye bakmıyor. Yani bazı insanlar da salgından kaçıyorlar yani. Evet. Ve salgından kaçan insanlar kaçtıkları zaman toplumdan soyutlanıyorlar. Hatta şöyle bir şey de var, iddia da var. Mesela bizim doğu toplumlarında biliyorsunuz bu roman falan yok. Hikaye falan çok yoktur. Yani bizde daha çok şiir vardır yani. Yani şairler, divan edebiyatı falan bilirsiniz. Roman Avrupa'da

0: ortaya çıkıyor roman. Ve salgınlardan dağlara kaçan, mağaralara sığınan, yalnız kalan insanlar oralarda yazmaya başlıyorlar. Yani edebiyatı da etkiliyor bu. Romanın bu şekilde ortaya çıktığına da iddialar var. Ve salgınlarda insanlar bir araya gelmek istemedikleri için işte düğünler erteleniyor efendim o dönemlerde. İnsanlar bir araya gelmiyorlar. Toplu olarak bir arada bulunmak istemiyorlar. İşte bir insanlara bir hüzün kaplıyor. Yani insan yakınını kaybetmiş, akrabasını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Yani öyle ki özellikle Mısırlı müellifler söylüyor. Kara veba sırasında yani doğru ya da yanlış. Yani Kahire'de diyor 900 bin kişi hayatını kaybetti diyor. Yani biraz rakam abartılı. Yani onu kabul ediyoruz. Çünkü biz vergi kayıtlarından, diğer şeylerden bu kadar nüfusun yaşamadığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama ciddi bir şey var. Mesela Avrupa için Paris'in işte nüfusunun %50'si kaybediyor. Fransa nüfusu o dönemde Avrupa'nın yani nüfusu çok ciddi artan ülkelerden biri 18 milyon falan olduğu söyleniyor. Mesela İngiltere 4-5 milyon, Fransa nüfusunun %50'sinin vebadan öldüğü söyleniyor o dönemde. Bir de veba salgınları sırasında mesela o dönemde kilise yani papa yani bunlar da müthiş bir biliyorsun Katolik hakim müthiş bir manastır hayatı var.
1: Evet.
0: Bunlar Avrupa Hristiyanları salgın hastalığın sebebi olarak yani insanların işte kötü şekilde yaşamalarını işte Tanrı'ya karşı çıkmalarını ibadetlerini aksatmalarını ya da kendi inançlarına göre Yahudileri ve iyi davranmalarından dolayı başlarına bu felaketlerin geldiği söyleniyor. İbadetlerini artırırlarsa, yine kiliseye yardımlarını artırırlarsa salgınlardan kurtulacaklarını zannediyorlar. Yani din adam, papa bunu söylüyor. İnsanlar bunu yapıyorlar fakat salgından kurtulamıyorlar. Bu defa din adamlarına güven arzı azalıyor. Kara veba salgın sırasında. Yani arkasından mesela ortaya çıkan yani 100 yıl sonra, 150 sene sonra ortaya çıkan mesela reform hareketlerinde bile bunun büyük etkisi var. Yani bu tür olaylar hani bir anda olmaz. 50
1: tabii.
0: sene, 100 sene sonra ortaya çıkar.
1: Hocam tabii nüfusun neredeyse Avrupa için yarısını kaybettiğini söylüyoruz bazı
0: evet.
1: bölgelerde. Bu ciddi bir ekonomik sonuç da doğuruyor. İş, yani insanlar ölmüş. İş yapacak
0: evet.
1: insan, işçi sınıfı değerli oluyor, işçi ücretleri yükseliyor. O feodal mesela yapı sarsılıyor. Bunların hepsi çok zincirleme dünyanın tarihini değiştirecek işler gerçekten. Bir veba diyoruz ama nelere sonuç veriyor, nelere kadar gidiyor?
0: Evet. Yani çok ciddi anlamda etkiliyor. Mesela şimdi veba döneminde bir defa yani lüks eşyanın değeri azalıyor bu dönemde. Bunu belirtelim.
1: Hocam Covid'de de öyle olmadı mı? Gerçekten
0: aynen öyle
1: yani.
0: Oldu.
1: Bütün önceliklerimiz
0: evet.
1: en sona aldık.
0: İkinci
1: hepsini.
0: Olarak normalde hani insanlar hayatlarını kaybettiği için gıda fiyatlarının düşmesini beklersiniz. Fakat üretim durduğu için gıda fiyatları yükseliyor.
1: Evet.
0: Ve bundan dolayı da ciddi sorunlar ortaya çıkıyor Avrupa'da. Yani gıda fiyatları aşırı şekilde yükselmiş. Bir de işçilerin, köylülerin kırılmasından dolayı Avrupa'da bir feodal sistem var.
1: Evet.
0: Bildiğimiz gibi yani
1: evet.
0: din adamları, işte asiller, köylüler, serfler diye topluluklar var yani. Bilhassa İngiltere'de falan o feodal sistemin getirdiği toprak yani bizde toprak ağalığı deniyor ya onlarda da
1: toprak
0: feodalizm
1: sistem. Evet.
0: sistemi. Bu defa çiftçi yani işçi ücretleri aşırı şekilde yükseliyor. Ve bundan dolayı o eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen feodaller arazilerinde düşük ücretle çiftçileri çalıştırmaya çalışıyorlar. Fakat sınırlamalar getiriyorlar. Onlarda belediyelik falan sistemleri var o dönemde. Yani bizim de bu tür fiyat ayarlamaları nar sistemi deriz. Yani fiyatlar devlet tarafından belirleniyor. Orada da bu yapılmaya çalışıyor. Yani fiyatlar sınırlandırılıyor.
1: Hı hı.
0: Fakat buna kimse uymuyor. Yani insanlar çalışmayı reddediyorlar. Bu defa da İsyanlar ortaya çıkıyor. O İngiltere'de 1380'lerde başlayan köylü ayaklanmaları, işçi ayaklanmaları sebebi bu kara veba

0: salgınına bağlanıyor. Ve bundan dolayı da yani bu bir salgın bir siyasi olaya sebep oluyor. Gerçi ayaklanma çok kanlı şekilde bastırılıyor. Bir de burada dikkatimi çeken şu oldu. Şimdi salgın hastalık tabii ki bütün Avrupa'yı kapsadığını söyledik. İsveç'e kadar uzanmış. O dönemde Finlandiya diye bir devlet yok.
1: Evet.
0: Finlandiya uçsuz bucaksız arazilerden oluşuyor. Toplam 100 bin kişinin yaşadığı söyleniyor. Yani ormanlık bir bölge bu mıntıkada. Fakat İsveç'te çok etkili olmuş salgın. Ve o dönemde şimdi bunlar Katolik mezhebinden. Çünkü Katolikler Haçlı saldırılarını ya da seferlerini sadece Müslümanlar üzerine değil bazen Ortodokslar üzerine de yapmışlardır. İsveç kralı Papa'ya bir mektup yazıyor 1350'lerde. Salgından diyor o kadar çok diyor kırıldık ki diyor askerler hayatını kaybetti diyor. Biz diyor bu yıl diyor Haçlı saldırısı seferi düzenleyemedik diyor. Ya ben o zaman şunu düşündüm. Tabii bu sırada Haçlı seferleri durdu. İslam dünyası üzerine yapılmıyor. İsveçlerin yaptığı Haçlı saldırısı Rusya üzerine, Ruslar üzerine yani Ortodoks Ruslar üzerine. Yani böyle de bir olay yaşanmıştır.
1: Hocam tüm bu bilgileri siz tarihçiler için salgınlara dair gözlemleri bazı sağlık özellikle bu konularda mesela İbn Battuta, İbn Haldun gibi isimlerden çok alıyorsunuz değil mi? Çok fazla faydalanıyorsunuz salgınlara dair gözlemler özellikle. Ama programı hazırlanırken, kitabınızdan da faydalanırken, sizinle konuşurken de öğrendim ve çok üzüldüğüm bir şey oldu. İbn Haldun ailesini salgında kaybetmiş.
0: Evet.
1: Bu detay beni çok üzdü.
0: Evet. Şimdi İbn Haldun biliyorsun büyük bir yani İslam mütefekkiri, sosyolog deniyor. Yani dünya çapında bir insan. Yani onu bilmeyen olmazdı. 1332 yılında doğuyor. 1406'da ölüyor. Maceralı bir hayatı var. Yani evet. Tunus'ta doğmuş. Oradan işte Kuzey Afrika'ya gidiyor. Cezayir, Fas. Oradan Endülüs'e geçiyor. Oradan da 1382 yılında Mısır'a geliyor. Buradan işte Anadolu'ya gelmemiş ama Suriye'ye kadar geliyor. Timur'la görüşüyor. Bu 1348-49 kara veba salgını bizim İslam literatüründe yani fenaül kebir ya yani büyük fenalık diye yani Avrupalılar kara ölüm derken biz de büyük fenalık ya da büyük kötülük adını vermişiz biz buna yani. Ve İbn Haldun'un annesinin, babasının, kendisinin medrese eğitiminin bulunduğu Tunus da çok etkili oluyor ve bunun anne babası ve burada ve yine aynı şekilde medrese hocaları da hayatını kaybediyor. Ve ondan dolayı İbn Haldun şimdi herkes tabii ki İbn Haldun'un şeyini bilir. Yani mukaddimesini. Evet. Üç ciltlik mukaddime evet. diye Türkçe'de çevrilen bir eseri var. O eser tabii ki daha çok sosyolojik anlamda, tarih anlamda, yorumlara, felsefi anlamda görüşlere dayanır. Yani biz tarih olayını pek anlatmaz. Buna değinir. Yorumlar yapar orada. Esas o kitabın yedi ciltlik devamı vardır. Tarih-i İber diye. Yani bu İber'de o dönemde İspanya, yani Endülüs mıntıkası buranın tarihini kaleme almıştır. Ve buna tabii özel bir önem verir İbn Haldun. Tarihi İber'de de gerek bu kara veba salgını ve gerek diğer salgınlara dayanır, anlatır bunları. O görüş belirtiyor burada. Mesela Mısır için söylüyor bunu. Diyor ki, bir de şunu gördük Özgen Arar. Salgın hastalık diyor ki daha çok diyor havası temiz olmayan İbn Haldun'un görüşü bu. Nem oranı yüksek, işte limanlarda, kalabalık nüfusun olduğu yerlerde diyor ortaya çıkar diyor. Ve bunu da Mısır için söylüyor, Kahire için. Çünkü orada yaşıyor kendisi. Yani hayatının son 24 yılını Mısır'da yaşamış, Kahire'de. Orada da hayatını kaybetmiş, orada ölüyor. Ve bir de şunu söylüyor, kıtlıklarla ilgili de ilginç bir şey var İbn Haldun, onu da belirtmek istiyorum. Sıcak yerin insanı diyor, yarını düşünmez diyor. Ne kadar doğru bilemiyorum.
1: Şey yani vur gibi, patlasın, sosyolojik bir tespit evet. ya, Akdeniz insanı. Evet,
0: vur patlasın, çal oynasın yapar diyor. Aynen böyle söylüyor. Mesela diyor, Mısırlar diyor, yiyecek biriktirmezler diyor. Ya bu kendi dönem için geçerli bu. En ufak diyor bir kıtlık

0: olduğu anda diyor, bu defa diyor, kıtlıktan açlığa dönüşür, hayatlarını kaybederler diyor. Böyle de bir görüşü söz konusu. Yine meşhur Seyyar İbni Batuta, ilginçtir, çok önemli bize bilgiler vermiş, kara vebayı. Seyyahlar bizim için çok önemli.
1: Tabii.
0: Çünkü seyyahlar, yani gördüklerini, yaşadıklarını kaleme alıyorlar. Herhangi bir şekilde hani eserlerini de bir sultana ya da herhangi bir şey sunmadıkları için de yani yanlış olan şeyleri de doğru gösterme diye bir şeyleri de yoktur. İbn Batuta kendisi de, o da biliyorsunuz Faslıdır, Kuzey Afrikalıdır, Tancalıdır, yani Endülüs'te yaşamıştır. Kara vebaya Suriye'de yakalanıyor. Oradan Mısır'a geliyor, yaşananları anlatmış. Ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve öyle ki yani gerek İbn Batuta gerek başka şeyler, salgın hastalığa yakalanan insan diyor. Yani bir de tabii bunlar Müslüman olunca tevekkül sahibi. Öleceğini biliyor diyor.
1: Evet.
0: Yani kefenini hazırlıyor diyor. Mezarını kazdırıyor diyor. Çünkü 3 gün için sonra diyor hayatını kaybediyor diyor. Böyle de ilginç anekdotlar var yani. Önemli bilim adamları kendi çocuklarını kaybediyorlar. Yakınlarını kaybediyorlar. Mesela İbn Fırat diye mesela bir Memlük tarihçisi var. Salgında kızını, oğlunu, eşlerini kaybediyor. Bunu anlatıyor. Yine kara veba salgını sırasında yani bizim ya da daha sonraki salgınlar sırasında özellikle Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murat dönemlerinde Osmanlı şehzadelerinden bazıları Mısır'a kaçmışlar. O fetret döneminde.
1: Evet.
0: Bunlardan hayatını kaybedenler var. Mısır'da ölenler var. Dediğimiz gibi özellikle salgını yaşayıp yakınını kaybedenlerin yazdıkları eserler daha acıklı, daha
1: Evet.
0: da ilginçtir. Bunu da belirtelim.
1: Hocam peki salgını konuştuk ama biraz daha kısa bir süre de olsa biraz diğer felaketlerden biri depremi
0: Evet.
1: konuşalım. Orta Çağ'da mesela Orta Çağ insanı depremi nasıl yorumluyordu? Tabii ki hayatımızın bir parçası, coğrafi bir olay. Bu tür felaketleri yine dini veya kültürel olarak nasıl anlamlar yüklüyorlardı
0: Ve
1: Orta
0: hemen
1: Çağ'da?
0: hemen şunu belirtelim. Gerek ilk çağ insanı, gerek orta çağ insanı, yani büyük çoğunluğu bu yani depremlerin ya da işte salgınların ya da diğer felaketlerin Tanrı'nın bir gazabı olduğunu inanıyorlar. Ve bunun içinde işte bu gazaptan kurtulmak için kendileri diyor işte ibadetlerini artırıyorlar, toplu dualara çıkıyor. Biraz da İslam literatüründe biz buna çok rastlıyoruz. İşte yağmur duaları. Mısır'da, Suriye'de ya da Anadolu'da, Güneydoğu'da
1: Bereket
0: tabii
1: dua.
0: yani bir bunun için tören yapıyor. Şehrin valisi, varsa hükümdarı, sultanı şeye çıkıyor, çöle çıkıyorlar. Çölde bu dualar yapılıyor. Oraya minber kuruyorlar. Yani caminin bir maketini götürüyorlar. Ve ilginçtir, bu dönemlerde Müslüman, Hristiyan, Yahudi ayrımı yapılmadan herkes bu dualara katılıyor. Yani diyor ki mesela Mısır için örnek verecek olursak diyor ki Müslümanlar ellerinde Kur'an, Hristiyanlar İncil, Yahudiler Tevrat'la diyor duaya çıktılar diyor. Dua aynı mekanda yapılıyor yani. Çünkü bu felaket herkesi etkiliyor. Tabii ki özellikle depremler tabii bugünkü anlamında dünyanın yuvarlak olduğunu efendim inanmayan insanlar var o dönemde. Yani işte yer kürenin içinde affedersin bir sarı öküz var, kafasını salladığı zaman deprem oldu diye inananlar da var yani. Bu şekilde inananlar da var. Fakat tabii ki gerçek anlamda bunun bir doğa olayı olduğuna da inananlar
1: Evet.
0: söz konusu. Ve bunun için bakarsınız bizim Anadolu'da ya da İslam coğrafyasında kentler, köyler kurulurken dağ yamaçlarına, tepelere kurarlar. Ki oralar çünkü dünyanın dağlar, tepeler kazıklarıdır yani. O dünyayı o tutardır yani. O yüzden sağlam yerlere yaparlar. Ki depremden etkilenmemek için. Ve bizim de tabii ki 2023 6 Şubat depremini ülkemiz yaşadı. Çok büyük bir deprem. Dünyanın sayılı depremlerinden biri. Yani büyük bir felaket. Asrın felaketi olarak adlandırıldı. Bizim Anadolu coğrafyasında ben bu depremlerle ilgili de araştırmalarım vardı, makalem var. Bir de deprem bölgesindenim yani. Memleketim de aslen Kahramanmaraş. Bu depremi de yaşayan, ailem, yakınlarım yaşayan, etkilenen bir şey. Ve bu deprem olmadan yaklaşık 20 yıl önce yine bizim bu Güneydoğu, Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir deprem olmuş. Tesadüf eseri ki ben bunu 2004 yılında yazmıştım. Yine İstanbul Üniversitesi'nin bir hocamızın da benzer bir çalışması var. 1114 Maraş depremi. Tarihe böyle giriyor. Bütün kaynak, gerek Batı kaynaklarında gerekse İslam kaynaklarında 1114 Maraş depremi diye girmiş bu literatüre. 29 Kasım 1114'te oluyor bu deprem. Ve öyle bir şiddetli deprem ki inanır mısınız 6 Şubat depremiyle adeta birebir yaşanmış. Ve sadece Maraş kentinde o dönemde 40 bin kişinin öldüğünü kaynaklar yazıyor. Dönemin gerek Ermeni kaynakları, gerek Süryani kaynak, gerekse İslam kaynakları. Özellikle Suriye bölgesindeki Müslüman müellifler bunu şey yapmışlar. Ve depreme ilginçtir. Tam bu sırada Haçlı seferleri var biliyorsunuz. Haçlı saldırıları. Evet. İngiliz bir din adamı, aynı zamanda meraklı bir kişi bu şeyi depreme Antakya'da ve Missis'te depremi görüyor. Missis köprüsü diyor depremden yerle bir oldu diyor. Yani Antakya, Çukurova bölgesi, Urfa bölgesi depremden çok etkilenmiş. 1114 depreminde 6 Şubat depreminin dediğimiz gibi bir benzeri yine 1500'lerde de bu deprem benzer şekilde yaşanmıştır.
1: Hocam 1114 depremi dediniz. Tabii ki 6 Şubat'ta da yaşadık dediniz benzer şeyi. Şimdi geçmişte iklim krizleri, kıtlıklar, işte salgınlar, bunlar hayatımızın her döneminde yaşayabileceğimiz şeyler. Yani felaketler çağı ihtimali her zaman var. Evet. Açıkçası baktığınız zaman. Elbette bilim yükseldi, çalışmalar var, bilinçliyiz. Tabii tarih bize felaketlerin kaçınılmaz olduğunu mu yoksa yönetildiğinde etkilerinin azalabileceğini mi gösteriyor aslında? Çok bu konuda ipuçları veriyor. Son olarak hani günümüze yorumlamak isterseniz, bir iki dakikamız var en fazla. Bu yüzden sizden bir yorum alıp bitirmek isterim.
0: Evet, şimdi bazı felaketler tabii ki yani önlenemez. Yani bir yanardağ felaketi. Ama yanardağın dibine siz evinizi kurarsanız o patlar lav, insan şeyini orada hayatını kaybeder. İşte Pompei şeyinden bahsettik yanardağında. Bugün yine eğer benzer bir yanardağ patlasa, orada Pompei patlasa 10 binlerce insan hayatını kaybeder. Çünkü dağın dibine kadar, oraları gördüm, dağın dibine kadar o Pompei'nin eskisinden daha fazla oralara yerleşim alanları açılmış. Bunu aza indirebiliriz. Ya da bir depremle ilgili depremi önleyemezsiniz. Fakat depremin etkilerini önleyebilirsiniz. Tabii. Sağlam binalar, sağlam zeminlere yaparak veya sel felaketini, yani dere yataklarını işte kapatmayarak, yani eskiden bir sel olduğu zaman onun bir akar gider yeri var. Oraya sen ev yaparsan orada ne yaparsın? Etkilenirsin. Yani ya da işte dediğimiz gibi salgınlardan, diğer şeylerden kısmen azami indirilebilir bunlar yani insanlığına.
1: Tarih bize çok şey söylüyor, evet. Aslında baktığımızda. Elbette çok kıymetli bir yayın oldu hocam. Hiç aslında almadığımız bir, ele almadığımız bir konuydu. Gerçekten hem kitabınızla karşılaşınca çok heyecanlandık. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri derinlemesine bu akşam bizimle paylaştınız. Şeref verdiniz bu konuyu bizimle paylaştınız. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Değerli tarihseverler, insanlık tarihinin en zor dönemlerini konuştuk. Felaketler çağı dedik ve o dönemlerde kıtlıklar, salgın hastalıklar, işte depremler, krizleri ele aldık. Bunların sebeplerini, sonuçlarını Profesör Doktor İlyas Gökhan Hocam bizlerle paylaştı. Teşekkür ediyoruz katılımınız için, bu saate kadar bizimle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Ofet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntefe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emet Saruhan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda sandım ki güzel.

Güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
2: Paraf, paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Cumartesi sabahında saatlerimiz onu gösterirken sizlerle birlikteyiz. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Dolu dolu yoğun bir gündemle karşınızdayız bu hafta. Tabii ki gazetelere de bakacağız ilerleyen dakikalarda. Manşetler, ilk sayfalarda öne çıkan haberler ve tabii ki spor sayfaları. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Takımlarımızın transfer çalışmaları sürüyor. Hepsine detaylıca bakacağız. Moderatör hafta sonu başlıyor.

Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Çünkü sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon başlatıldı. Belediye başkanının da aralarında bulunduğu, Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 36 isimle ilgili gözaltı kararı.

0: verildi. Peki soruşturmanın mahiyeti ne? Hangi suçlamalar yöneltiliyor şüphelilere? Hepsinin detaylarını Ahmet Taner Işıldak bizlere başkentten aktaracak. Ahmet, sözü sana bırakalım.
1: Günaydın Kahraman Porozoğlu. Sizin de söylediğiniz gibi Ankaralılar güne Çankaya Belediyesi'nin operasyonla başladı. Tabii Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Çankaya'nın bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 27 isim gözaltına alınmış durumda. Kalanlar henüz alınmadı. Tabii neden gözaltına alındılar? Bu operasyon neden yapıldı? İsterseniz Ankara Başsavcılığı'nın açıklamasına bakalım. Açıklamada aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltlarına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapmalarına karar verilmiş şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır dedi ve soruşturmaların titizlikle devam ettiğini söyledi. Sabah saatlerinde polis ekipleri Çankaya Belediyesi'ndeydi. Çok materyale el konuldu, bunu da ifade edelim. Ve ardından da 27 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında an itibariyle Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yok. Hüseyin Can Güner şu an Ankara'da değil, İstanbul'a ineceğini söyledi öğle saatlerine doğru. Ama o da bir açıklama yaptı. İsterseniz ona da bakalım. Birkaç saat içinde Ankara'da olacağım. Bunu tüm makamlara bildirdim diyor. Evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım. Herkese yardımcı olmaya çalıştım dedi. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağını söyledi. Şimdi aslında bakarsanız Kahraman Poyrazoğlu daha öncesinde de Hüseyin Can Güner'in yakın isimleriyle operasyon düzenlenmişti. Eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal İstanbul merkezli bir operasyonda gözaltına alınmıştı. Ve bu 3 Temmuz'da alınmıştı. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Yine bununla alakalı olarak biz pek çok bilgiyi görüyorduk, yansıyan iddiayı görüyorduk. Büyük ihtimalle yine bu soruşturmanın detaylarına da pek çok çarpıcı bilgiyle karşı karşıya kalacağız. Dediğimiz gibi Hüseyin Can Güner an itibariyle Ankara'da değil. Birkaç saat içerisinde İstanbul'a inecek ve oradan da gözaltına alınmasını bekliyoruz. Gelişmeleri anmayan takip etmeye de devam edeceğiz.
0: Teşekkür edelim Ahmet Taner Işıldak. Başkentten dediği gibi Ahmet'in de gelişmeleri biz 24 ekranlarında sizlere aktaracağız. Belediye Başkanı şehir dışındaydı. Ankara'ya döndüğü mesajını verdi. Bakalım süreç nasıl işleyecek ve soruşturmada hangi gelişmeler yaşanacak, hepsinin detaylarını aktaracağız. Düne götürelim sizleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarıyla devam edeceğiz. Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subayların mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı. Aslına bakarsanız küresel sistem ve savunma sanayinde yaşanan, teknolojilerde yaşanan değişimlere dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünlerinin aslında sahada test edildiğini ve bu nedenle de ihracat rekorları kırıldığına dikkat çekti. Aynı zamanda komutanlarımız destan yazıyor ifadesi de dikkat çekiciydi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önemli mesajları var sırada.
2: Keskin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler eğitimden sağlık ve finansa, ulaştırmadan kamu hizmetlerine, hayatın her alanını hem de çok derinden etkiliyor.
3: Yapay zeka ve insansız sistemlere değindi. Savunma teknolojilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çekti.
2: Savunma ve güvenlikte ise bu dönüşümün tezahürlerini çok daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı. Ordu, sevk ve idaresinin çözüm üretme kabiliyeti gerektirdiğini Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle örneklendirdi. Bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki komutanların geçmişin izinden giderek yeni destanlar yazdığının altını çizdi.
2: Gazi Mustafa Kemal tuttuğu notlardan birinde komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir. Böyle diyordu. Farklı misyonlarda görüyoruz ki Komutanlarımız eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla, harp tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar.
3: Erdoğan küresel sistemde yaşanan dönüşüm ve Türkiye'nin konumuna da vurgu yaptı. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz diye konuştu.
2: Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık.
3: İç kale vurgusunu da bir kez daha yineledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli güvenlikten asla taviz verilemeyeceğini vurguladı.
2: Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız.
0: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savunma sanayi alanında yeni işbirlikleri, yeni ortaklıklar filizlenecekmiş gibi görünüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da TRT yayınında bu konuya dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yakınlıktan bahsetti. Bununla birlikte F-35'lerle ilgili süreçte herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşündüğünü dile getirdi. Ve Kaan uçaklarının motor ile ilgili de baktığımız zaman sorun çıkmasını beklemediğini dile getirdi Bakan Fidan.
4: Cumhurbaşkanımızın uzun erimli liderliği ve dünya liderleri arasındaki bulunduğu yer, Türkiye'nin imajı, bakın neleri beraberinde getiriyor. Bu fevkalade önemli bir şey. Yani bu derece güçlü bir liderlik artık Türkiye'nin milli bir değeri.
5: Türkiye ile ABD arasında yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la Ankara'da yaptığı görüşmelerde önemli kararlar alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iki ülke arasındaki sorunların aşılacağına dair mesajlar verdi.
4: İkili görüşmede her iki lider de Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerletilmesi konusundaki iradeleri yenilediler. Var olan sorunların kaldırılması, çözülmesi alanındaki iradeler de yenilendi.
5: Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı tarihi NATO zirvesi ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Kassa yaptırımları, F-35 meselesi ve Kaan uçaklarına motor tedarikine ilişkin gelinen son aşamayı detaylandırdı. Sürecin sorunsuz aşılacağına dair inancını paylaştı.
4: Baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Bunlar siyasi veya idari kararlar olmamalı. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Yani bunda bir sıkıntı olmayacak. Yani F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
5: Bakan Fidan, İran merkezli gerilimi de değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda farklı bakış açıları olduğunu aktardı. Görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Hafta sonunu işaret etti.
4: Yapılan iletişim neticesinde taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama bunun şeye bağlanması gerekiyor. Tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bu geçişteki anlayış farklılığının izale edilmesi hususunda.
5: Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Ukrayna Savaşı da vardı. NATO zirvesi öncesinde Rusya'ya yaptığı ziyareti hatırlattı. Ukrayna'ya bir seyahat gerçekleştireceği bilgisini de paylaştı.
4: Aynı zamanda NATO zirvesi yapılacağı için ve Amerikan Devlet Başkanı geleceği için Sayın Putin'in nerede durduğunu öğrenmek de önemliydi. Cumhurbaşkanımız o noktada bir fikir sahibi olmak istediler. Biz yaptığımız görüşmeleri Cumhurbaşkanımıza ifade ettik. O da Avrupalı liderlerle ve Sayın Trump'la görüşürken aslında kendi yorumunu yaptı. Şimdi yakın zamanda inşallah Cumhurbaşkanımız tekrar Ukrayna konusunda bizi görevlendirdi. Ukrayna'ya da gideceğim aynı türden görüşmeleri.
0: Bakan Fidan'ın açıklamalarını dinledik. Aslına bakarsanız NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen, Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki buluşmasında da meslektaşlarımız tarafından bu konular Donald Trump'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulmuştu. Hem F-35 konusu hem de Kaan uçaklarının, yerli milli savaş uçağımız Kaan'ın motorları, F-110 motorlarının Türkiye'ye satışı ile ilgili süreç. Şimdi baktığımız zaman sıcak gelişmeler yaşandı. Özellikle Kaan savaş uçağı ile ilgili, o da şu: ABD yönetimi kongreyi bilgilendirmişti biliyorsunuz bu motorların Türkiye'ye satışına ilişkin. Ve 15 günlük de bir inceleme ve itiraz süreci vardı. Ancak o süreç içerisinde herhangi bir itiraz gelmedi. Yani dolayısıyla yapılan haberler şu şekilde: artık bu Türkiye'nin yerli milli savaş uçağı TUSAŞ tarafından geliştirilen Kaan için bu F-110 motorlarının Türkiye'ye satışının önünde hiçbir engel kalmadığı şeklinde. Bu bizim için önemli. Biz tabii ki kendi motorumuzu geliştireceğiz ama bu zaman alan bir süreç. Test aşamaları var ve dolayısıyla bizim daha hızlı hareket edebilmemiz için ABD'den gelecek bu F-110 motorları hayati önem taşıyor. Tabii Kaan bizim yerli milli savaş uçağımız dedik. Şöyle bir özelliklerine baktığımız zaman tabii teknik birçok özelliği var ama benim en çok dikkatimi çeken nokta, uzmanlar da bu konuya özellikle vurgu yapıyorlar, 5. nesil bir savaş uçağı olması. Bu son derece önemli. Çünkü 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen çok fazla ülke yok. Onlardan biri Türkiye. Ne oluyor peki 5. nesil savaş uçağı olunca? Şöyle bir bakalım. SES'ten yaklaşık 1,8 kat daha hızlı bir savaş uçağından bahsediyoruz. Ve görünmezlik özelliği, yani radarlara yakalanmama noktasında bu bize çok büyük avantaj sağlayacak. Modern savaş sahasında en önemli özellik de bu olarak görülüyor Kaan'da. Radara yakalanmama. Mühimmatlarını saklama özelliğiyle birlikte de bu görünürlük özelliğini daha da azaltıyor. Yani mühimmatlarını gövdesine saklayabilmesi son derece önemli. Şöyle bir yürüyelim bakalım, Kaan'ı üstün yapan özellikler biraz daha bahsedelim. 5. nesil çok rollü bir savaş uçağı. Hava hava ve hava yer görevleri için tasarlandı. Az önce söyledik, TUSAŞ tarafından geliştirildi. Yüksek hayatta kalma ve manevra kabiliyeti, gelişmiş yapay zeka ve nöral ağ desteği, süpersonik hızda, az önce bahsettim sesten 1,8 kat daha hızlı olması, dahili silah yuvalarından hassas vuruş, düşük görünürlük, radar izini azaltan tasarım ve malzemeler, yine dahili silah yuvaları düşük görünürlüğü koruyacak şekilde mühimmat taşıyabiliyor. Az önce de söyledim, gövdesinin içine o mühimmatı saklayabilmesi son derece önemli. Genişletilmiş harekat çapı, derin taarruz görevlerine de uygun bir menzile sahip olması önemli. Tabii ki diğer teknik özelliklerini de burada görüyorsunuz. Süreçten bahsedelim şöyle bir. Resmi olarak proje 2016 yılında başlatıldı. 2016 yılı önemli. 15 Temmuz darbe girişiminin işte 10. yılındayız. Tam bu darbe girişiminin yaşandığı süreçlerde Türkiye yerli savaş uçağını geliştirmek üzere harekete geçti. Kaan için harekete geçti. Sonrasında tabii çok hızlı bir şekilde proje ivme kazandı. İlk prototip 2023 yılında angardan çıktı. Aynı yılın 18 Mart tarihinde de kamuoyuna resmen tanıtıldı yerli milli savaş uçağı Kaan. 2024 yılında aslında dönüm noktası yaşandı diyebiliriz. 21 Şubat 2024'te ilk kez gökyüzüyle buluştu. Biz Kaan'ı ilk kez gökyüzünde görmüş olduk. Bu bizim için bir dönüm noktasıydı. Son derece önemliydi. Ve 13 dakika havada kalarak 8000 fit irtifaya, 230 knot hıza ulaştı. 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise ses sınırlarını zorladı. Tüm kabiliyetlerini artık daha güçlü olarak bize göstermeye başladı. Bu kez de 14 dakika havada kalarak kaldı ve 10 bin fit yüksekliğe ulaştı. Tabii artık geri sayım sürüyor. Motorların tedarikiyle birlikte süreçler daha da hızlanacak gibi görünüyor. Peki Kaan Savaş uçağını şöyle bir bahsettik ama Türkiye için, savunma sanayimiz için ne ifade ediyor? Son savaşlarda hep gördük, yaşadığımız savaşlarda özellikle hava üstünlüğünü sağlamak son derece kritik, caydırıcılık anlamında da önemli. Bunların detaylarını konuşacağız. Savtek Dergi Editörü

0: Sadık Bilici bizleri bekliyor. Günaydın Sadık Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Kahraman Bey, iyi yayınlar dilerim efendim.
0: Şimdi tabii konunun uzmanı sizsiniz. Biz şöyle dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık ama şimdi kongreden herhangi bir itiraz gelmediğini gördük. Dün basına da yansıdı. Bu 15 günlük süreç sonrası artık F-110 motorlarının Türkiye'ye satışına ilişkin bir engel kalmamış gibi görünüyor. Ki NATO zirvesinde de liderlerin verdiği mesajlar, samimi görüntüler hani bir sorun yaşanmayacak izlenimini bizde de uyandırdı. Peki ne ifade ediyor bu motorlar? Evet. Kaan Savaş uçağımıza biz bu motorları entegre ettiğimiz zaman ne zaman artık göklerde görebileceğiz tam anlamıyla, sözü size bırakayım.
1: Evet, aslında Türkiye daha öncesinde prototiplerde Milli Muharip Uçak Kağan'ın prototiplerinde kullanılmak üzere 8 ila 10 adet F-110 motorunu zaten teslim almıştı. Yani bunlar hangarlarda zaten mevcuttu. Bunlar ama sadece prototiplerde, uçuş testlerinin yapılacağı prototiplerde kullanılmak üzere tedarik edilmişti. 8 ila 10 motor. Yani dolayısıyla bu da yaklaşık 4 ila 5 Kaan prototipine denk oluyor. Çünkü her Kaan'da 2 adet motor kullanıldığı düşünülünce. Yani Türkiye şu anda Milli Muharip Uçak Kaan için uçuş testlerini, atış testlerini, önümüzdeki yıllarda sürecek olan binlerce saatlik testi gerçekleştirmek üzere motorlara zaten sahip. Bu son dönemde konuşulan 80 adetlik motor tedariki ise üretilecek olan ilk Kaan savaş uçakları bloklarının teslimatı için, seri üretim teslimatı için alınan bir kongre onayıydı. 80 adetlik motor için yaklaşık 700 milyon dolarlık bir bedelle anlaşma yapılıyor. Tabi bu tutarın içerisine motorların Kaan'a entegrasyonu, Kaan için özelleştirilmesi, Kaan için bakım prosedürlerinin ayrıştırılması gibi hususlar da var. Yedek parça hususları da var bu tutarın içerisinde. Kongrede dediğiniz gibi 15 günlük bir itiraz süreci vardı. Yani ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı daha doğrusu bu satışa ilişkin bildirimleri kongreye sunduğu zaman NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler için ise 30 günlük bir kongrede itiraz süreci bulunuyor. Dolayısıyla dün 15 günlük süre Cuma günü itibariyle tamamlanmış oldu ve herhangi bir itiraz çıkmadı, bir pürüz çıkmadı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, detay vermek gerekirse 9 ABD kongresindeki Demokrat Parti üyesi aslında itiraz etmiş. İsrail ve Yunan lobilerinin güdümünde olan kongre üyeleri büyük ihtimalle yine. Ancak kongre bu itiraz sürecini dikkate bile almamış. Dolayısıyla şu an Türkiye'ye F-110 motorlarının satışına ve tedarikine ilişkin herhangi bir engel kalmadı. Bir de tabii biliyorsunuz F-35 mevzusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde 5 adet F-35 için sözünü aldık açıklamasını yapmıştı. Donald Trump'tan sözünü aldık açıklamasını yapmıştı. Tabii orada 5 adet vurgusu şu açıdan önemli. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmiş, üzerine Türk Hava Kuvvetleri logosu ve Türk bayrağı, ay yıldız bayrağı yapıştırılmış en az 5 adet F-35'in fotoğrafları da mevcuttu ve uçuş yaptığı da biliniyordu. Bu uçaklar ABD'de Luke Hava Üssü'nde, Arizona'daydı galiba. Hangarda şu anda hala bekletiliyor. Koruma altına alınmış bir şekilde tabii ki. Uçaklar kaplamaları vesaire. Bu uçakların ivedilikle Türkiye'ye teslimatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump arasında görüşmeler gerçekleştirilmişti. Donald Trump tam bu konuda bir 5 adetlik uçak için söz alındığı biliniyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Tabii bu 5 adetlik teslimat da Türkiye'ye ne katacaktır diye düşünelim. Bir 5. nesil savaş uçağı geliştiren ve üreten bir ülke olacağımız için biz Milli Muharip Uçak Kağan üzerinde F-35 de bir nevi bizim için bir örnek de teşkil edecektir orada. Yani Amerikalılar işte bu işi nasıl yapmışlar, hangi konulardan yararlanabiliriz biz de o uçaktaki teknolojilerden vesaire gibi ve aynı zamanda biliyorsunuz İsrail'in de kullanımında olan bir uçak, Yunanistan'ın da kullanımında olan bir uçak. Dolayısıyla onların da elinde hangi teknolojinin olduğunu görmemiz açısından da önemli bir tedarik olacaktır bu. Ancak bu saatten sonra tabii Türkiye'nin F-35 programına üretici olarak dönmesi gibi bir şey durum zaten söz konusu değil. Türkiye varını yoğunu zaten şu anda Milli Muharip Uçak Kağan'a aktarıyor ve olması gereken de bu aslında bu aşamadan sonra. Çünkü en son zaten 3 prototip üretilmişti Kağan'ın. P0 prototipi, P1 prototipi ve yer testlerinin yapılacağı yer testleri prototipi üretilmişti. Önümüzdeki haftalarda, hatta önümüzdeki belki yani çok kısa bir zaman içerisinde ikinci prototipin de ilk uçuş yaptığını görebiliriz bu arada. Milli Muharip Uçak Kağan için uçuş sürecini müteakip yüzlerce saatlik uçuş testleri gerçekleştirilecek. Uçakta manevra testleri gerçekleştirilecek. Yüksek hız testleri gerçekleştirilecek. Mühimmatların entegrasyon testleri gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz ülkemizde Roketsan, TÜBİTAK, SAGE ve Aselsan gibi firmalar son derece hassas ve gelişmiş mühimmatlar tasarlayıp üretiyor. Bu mühimmatların da bir entegrasyon ve atış süreçleri olacak uçak üzerinde. Nasıl ki bugün Kızılelma'da bunu izliyoruz. İşte Akıncı'da izliyoruz. Anku-3'te bunları izledik hep. Atış testleri. Milli Muharip Uçak Kağan'da da bu süreç başlayacak. P1 prototipinin uçuşa başlamasıyla. Şimdi bir de tabii kalsa yaptırımları...
0: Araya girdim, kusura bakmayın. Bunları söylemeniz iyi oluyor aslında. Çünkü şöyle bir algı da olabiliyor zaman zaman kamuoyunda. Sanki dün, yani bugünden yarına biz bu uçakları hemen havalandırabiliriz, uçurabiliriz. Neden süreçler uzuyor soruları sorulabiliyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla herhalde 2028-2030 gibi artık biz yerli motor da olacak şekilde Kaan uçaklarını gökyüzünde görebileceğiz. Öyle değil mi?
1: Evet, TF-35 bin motoru tasarlanıyor şu anda. TEİ'nin ana yükleniciliğinde. TEİ ve TR Motor firması da aynı şekilde güç sistemlerinde çalışıyor. TUSAŞ'ın bir iştiraki olan TR Motor sistemleri. TEİ ile beraber çalışıyorlar TF-35 bin motor projesinde. TF-35 bin motoru için tabii şu anda önümüzde yaklaşık bir 5-6 yıllık bir süreç olduğunu söyleyebiliriz gerçekçi bir yaklaşımda. Ya, bu normal bir süreç bu arada. Hani dünyada zaten hani savaş uçağı motoru yapan ülke sayısı birkaç ülkeden ibaret. Yani uçak yapmak ayrı bir kabiliyet, ayrı bir yetenek istiyor. Örneğin İsveç, Saab firması JAS-39 Gripen savaş uçağını yapıyor. Ama Amerikan motorlarıyla yapıyor. Güney Kore, yine gelişmiş bir ülke, KAI firmasıyla, Korean Aerospace Industries firmasıyla KF-21 Borome savaş uçağını yapıyor. Ama Amerikan motorlarıyla yapıyor o da örneğin. Ve onların da yerli motor projeleri var. Onlar da aynen Türkiye gibi 2030'lu yılların sonrasında ancak bunu geliştirebilecek. Güney Kore gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Yani teknoloji ve ağır sanayi açısından yine gelişmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Aynen. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda TF-35000 konusunda herhangi bir geç kalmışlığı veya herhangi bir pürüz yaşamışlığı yok yerli motor konusunda. Süreç aynen olması gerektiği gibi ilerliyor. Ki TF-35000'e giden süreçte daha öncesinde TF-6000 ve TF-10000 motorları da var TEİ'nin. Şu anda tasarım ve prototip aşamasına geçmiş olan motorlar bunlar. TF-6000 motoru Anka-3 üzerinde kullanılması planlanıyor. 6000 libre gücünde bir motor. Anka-3'e entegre edip uçurmayı başardıktan sonra bu motoru, şu anda zaten prototip üretildi ve diğer testleri de yapılmıştı bu motorun, TF-6000 motorunun. Ardından TF-10000, yani TF-6000 ile aynı çekirdeği kullanan TF-10000 motoruna geçiş yapılacak. TF-10000'de sadece arkada art yakıcı bölümü eklenmiş oluyor ve 10.000 libre itiş gücüne erişiliyor. Bu da Kızılelma için özellikle düşünülen bir motor. Bu motorların ardından da TF-35000 motoruna giden yolda önemli bir aşama da tabii kaydedilmiş olacak. Dolayısıyla bu sürecin bu kadar sürmesi normal. Bir de tabii KATSA yaptırımlarına da ufak bir değinmek isterim. Şimdi geçtiğimiz gün Hakan Fidan'ın da az önce haberde de geçti. Vermiş olduğu röportajda KATSA yaptırımına ilişkin de önemli adımlar atılmıştı bu NATO zirvesinde Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmesiyle. KATSA yaptırımlarının kalkmasında Türk savunma sanayindeki ivmelenme de aslında hızlanacak. Çünkü örneğin ABD'li, Avrupalı veya farklı bir Asyalı bir teknoloji şirketi Türk savunma kurumlarıyla, Türk savunma şirketleriyle iş yapacağı zaman aklında hep bir çekince oluyordu KATSA yaptırımları mevcut olduğunda. Yani biz Türklerle, Türkiye ile, Türk firmalarıyla, Türk savunma firmalarıyla iş yapacağız. Belki teknoloji geliştireceğiz ortak. Böyle bir düşüncemiz var. Ama acaba bize ABD tarafından bir sıkıntı çıkar mı bu KATSA yaptırımlarına tabi olduğu için Türkiye'de? İnşallah bu tamamen kalkmasıyla KATSA yaptırımlarının sürecinin bu süreçlerde, teknoloji geliştirme süreçlerde hem Türk Savunma Sanayi Başkanlığı'nın hem de Türk Savunma Sanayi Şirketleri'nin ivmelenme süreci artacak. Bir de tabii S-400'lerle ilgili alınan son birkaç gündür konuşulan bir mesele vardı ama oraya girmek ister miyiz bilmiyorum. Hani
0: ya şöyle, süremiz çok az kaldı. 1,5 dakikam var. Şeyi sormak istiyorum izninizle. Şimdi ben az önce bahsettim. 5. nesil savaş uçağı dedim ve çok sayıda ülke yok yani bu savaş uçaklarını üreten. Hani özellikleri tabii nedir? Bir kısaca şöyle 1-1,5 dakikada ondan bahsedersek sizden rica etsem.
1: Tabii ki. Türkiye'nin şu anda içerisinde bulunmuş olduğu teknolojik kabiliyeti şöyle tanımlayalım. Sovyetler Birliği döneminden beridir savaş uçağı geliştiren, tasarlayan ve üreten Rusya Su-57, Sukhoi Su-57 5. nesil savaş uçağını henüz daha yeni teslimatlarını, seri üretim teslimatlarını yapıyor ve bu uçak 2010 yılında ilk uçuşunu yapmıştı. Altını çiziyorum. 2010 yılında ilk uçuşunu yapmış Sukhoi Su-57. Daha geçtiğimiz yıllarda yeni Rusya envanterine

0: giderek kullanıma alındı. Onun dışında Çin tarafına bakalım. Yine sanayide, teknolojide, çip endüstrisinde dev Çin baktığımız zaman, teknolojilerde, alt sistemlerde Çin gibi bir ülke bile Chengdu firmasıyla J-20 savaş uçağını geliştiriyordu.
1: Evet.
0: Ve Chengdu J-20 de yine aynı şekilde çok bundan 10 yıl öncesinde ilk üçünü yapmış olmasına rağmen yüksek adetlerli olarak daha birkaç sene öncesine kadar envanterine girmeye ve operasyon olarak kullanılmaya başladı. Şimdi Çin'in geldiği noktada da J-35 gibi sistemler, uçak gemisi
1: Evet.
0: konuştu, yeni nesil sistemler konuşuluyor. Yani şu anda 5. nesil savaş uçağı yapan ve uçuran Türkiye dünyadaki 4. ülke oldu. Hani tekrar altını çizeyim.
1: Son derece önemli.
0: ABD, Rusya, Çin ve Türkiye yapıp uçurabilen. Bir de Avrupalıların projesi vardı biliyorsunuz, FCAS adında. Proje Alman ve Fransız ortaklığında ilerliyordu ve geçtiğimiz aylarda o da hüsranla sonuçlandı Avrupalılar için. Tıpkı Eurofighter projesinde daha öncesinde olduğu gibi.
1: Evet.
0: Çünkü Eurofighter'da örneğin ilk başta tasarım yapılırken Almanlarla Fransızlar ortak yapıyorlardı. Daha sonrasında Fransızlar ayrılarak kendi Dassault Rafale uçaklarını ortaya çıkarmışlardı. Günümüzde de yeni nesil savaş uçağı için bir araya gelmişti Avrupalı şirketler. Ancak herhangi bir sonuç alamadılar. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi burada daha da artmış oluyor. Kaan'ın
1: Peki.
0: nasıl bir başarı aslında olduğu burada daha da net görülmüş oluyor.
1: Sadık Bilici, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek dileğiyle efendim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun.

0: Türk milletinin şanlı direnişi 15 Temmuz dizi oldu. Asırlık Gece dizisinin ilk bölümü de darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yayınlanacak.
1: Asker Kürşaya! Asker Kürşaya!
2: Ne kitaplar yazıldı, ne filmler, ne belgeseller hazırlandı. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne yaklaşırken ne söylendiyse bir o kadar eksik kaldı. Çünkü o gece ortaya konan kudreti anlatmak için hep yeni sözlere ihtiyaç vardı. Türk milletinin bağımsızlığa tutkusunu tarif etmeye bu kez Asırlık Gece dizisi talip oldu.
3: Akıncı bu işin kalbiyse güvercinlik de atar damarıdır. Sakın unutma.
4: Devlet güvenliğini ilgilendiren çok hassas bir konuda önemli bir ihbarda bulunacaktır.
2: Asırlık Gece dizi belgesel formatında hazırlandı. Projenin yönetmenliğini Cihan Sağlam'la Ahmet Toklu üstlendi. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran darbe girişimine mercek tutuldu. Yapımda 15 Temmuz'un kritik aşamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde verilen mücadele ele alındı. Doçent Doktor Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece, Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi adlı eseri diziye temel oluşturdu.
5: Komutanım!
6: Cumhurbaşkanı, onu operasyonun başında hemen aldığımız takdirde İhtilalin hiçbir safhasını halkı dert etmemize gerek yok.
2: Dizinin yapımcısı ve oyuncuları da bu anlamlı yapımda yer almanın heyecanı içinde. Asırlık Gece ile büyük bir iddia ve sorumluluk üstlendiklerinin farkındalar.
7: Tamamen gerçeğe sadık kalma mecburiyetimizin olduğu, bir taraftan tarihe not düştüğünüz için, yani belki de 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu 15 Temmuz'da neler olmuş diye raftan bir ansiklopedi çıkartıp bakmak gibi bu projeye bakacaklar ve bizim tarihe karşı da sorumluluğumuz var. En başta şehitlerimize karşı ve 15 Temmuz'da direnen milletimize karşı sorumluluğumuz var.
2: Oyuncu Burak Sergen projeyi okur okumaz parçası olmayı istediğini belirtti. Yaşanmışlık hissine çok önem verdiklerini aktardı.
8: Öyle yerlerde bulunduğunuz zaman birebir empati kuruyorsunuz. Empati çok önemli biliyorsunuz. Yani orada yaşanmışla saati saatine aynı. Siz dışarıdan baktığınız zaman böyle şeyleri göremiyorsunuz ki. Yani işin iç yüzünü bilmiyorsunuz daha doğrusu. Hem kötü yönde kaybettiklerimiz adına hem de iyi yönde. Yani o kaybettiklerimizin niçin kaybettiğimizi ve ne şartlar altında kaybettiğimizi Allah rahmet eylesin hepsini.
2: Oyuncular dizinin olayların geçtiği mekanlarda çekileceğini öğrendiklerinde büyük bir heyecan duyduklarını da dile getirdi.
9: Aynı zamanda da olayların geçtiği reel mekanlarda çekileceğini öğrendiğimde bir kere çok heyecanlandım. Yani o mekanlarda tekrar olmak, o hadiselerin yaşandığı yerlerde bulunmak hem bir oyuncu olarak, profesyonel olarak bize çok şey kattı. Hem de insan olarak heyecanlandırdı tabii. Birincisi bu çok önemliydi benim için. İkincisi, ya

0: salt gerçeklerin paylaşılmaya çalışıldığı bir proje olduğu için de çok değerli buldum.
1: Miray Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 15 Temmuz'da yayınlanacak.
2: Geceler vardır, dirilişe gebedir.
3: Kars'a götürelim sizleri. Dört ülkeden Kara Papak Türkleri Kars'ta buluştu. Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan akademisyenler, aşıkların katıldığı bir çalıştay düzenlendi.
4: Dört ülkeden Kara Papak Türkleri Kars'ta buluştu.
5: Bir küçük bir denize bir damla.
4: Kara Papak Türkleri çalıştayı Aşık Alesker'le Aşık Şenlik adına Ozanlar Şöleni Kars'ta gerçekleştirildi. Çalıştaya Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Kara Papak Türkleri ve aşıklar katıldı.
6: Karınca karınca çocuklarımıza ne bırakırız, ne miras bırakırız? Onlara bu kültürü nasıl aktarırız? Bütün derdimiz, tasamız bu. Başka hiçbir amacımız da yok. Bütün derdimiz kültür, kültür, kültür. Bu coğrafyanın kültürünü bu çocuklara aktarmak. Başka hiçbir gayemiz de yok.
4: Dünya Kara Papak Türkleri Vakfı ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı İşbirliği ile düzenlenen programda Kara Papak Türklerinin tarihi, kültürü ve edebiyatı ele alınırken Aşık Şenlik ve Aşık Alesker çeşitli etkinliklerle anıldı. Çıldır'da bulunan Aşık Şenlik'in kabrine ziyaret gerçekleştirilerek dualar edildi. Çalıştay'ın son gününde ise Ozanlar Şöleni düzenlendi.

Sırada gazeteler var. Hemen başlayalım akşam gazetesiyle. İç kaleyi sağlam tutalım diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı manşette yer alıyor. Terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazıyoruz. Başkan Erdoğan, hangi teşkilata üye olursak olalım bu zorlu coğrafyada başımız dik yaşamak için güçlü olmak zorundayız ifadelerini kullanıyor. Türkiye güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içerisinde yapmak mecburiyetindeyiz diyor. Az önce biz de ele almıştık detaylıca, ABD'de Kaan için kritik aşama geçildi. Buna ilişkin detaylar yine Akşam gazetesinde yer alıyor. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'ın motoru için ABD kongresindeki süreç tamamlanmış durumda. İhaneti ezmenin 10. yılı, 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliklerde FETÖ'cü hainlere karşı milletin tek yürek olup sergilediği direniş yeniden canlandırılıyor. Dün 15 Temmuz'un gazileri AKM'de buluşup karanlık geceyi anlattı. 17 Temmuz'a kadar sürecek anma programlarında köprülere bayraklar asılacak, sempozyumlar düzenlenecek, fotoğraf sergileri açılacak, demokrasi için yürüyüş yapılacak. 10 yıldır kalbinde kurşunla yaşıyor. İstanbul'da hainlerin açtığı ateşte yaralanan 15 Temmuz gazisi Musa İlhan. 10 yıldır kalbimin altında kurşunla yaşıyorum. Bugün olsa yine sokağa çıkarım dedi. Bu gazilerimizin dirayetiyle, gücüyle, o gün sokağa çıkan milyonların gücüyle o hain darbe girişimini hep birlikte bastırmıştık. Zaman çabuk geçiyor, 10 yıl oldu ama geride bıraktığımız 10 yılda da işte az önce de bahsettik. Türkiye özellikle savunma sanayinde çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Terör belasını topraklarımızdan, vatanımızdan savuşturduk. Birçok önemli adım atıldı 15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasıyla birlikte. Portekizli mankenden akıl almaz ilişkiler itirafı. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren Portekizli model Correia'nın itirafları dosyaya girdi. İddiaların ardından İmamoğlu ile ilgili de iddiaları var. İmamoğlu'nun 3-4 Temmuz 2021'de Antalya'daki çeşitli etkinliklere katıldığına dair sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Antalya'da bir teknede Ekrem İmamoğlu ile birlikte olduğunu iddia ediyor Portekizli manken. Ve tam da o tarihlerde Ekrem İmamoğlu'nun Antalya'da olduğunu gösteren bir takım paylaşımlar da söz konusu. Yine ilerleyen bültenlerde bakacağız tabii ki bu ifadelerin detaylarını ekrana taşıyacağız. Sabah gazetesine geçelim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları manşette.

Milli güvenlikten taviz vermeyiz diyor Cumhurbaşkanı. Dün Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subayların mezuniyet törenine katılmıştı. Birçok önemli meseleye dair önemli mesajları oldu Cumhurbaşkanı'nın. Hemen altta yine 15 Temmuz'a ilişkin bir haber. Darbecileri durduran Marmara'daki 5 dakika. 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın uçağını hedef alan FETÖ'cü pilotların korkunç planı havada son dakikada bozuldu. Darbeci hainlere karşı vatandaşı meydanlara davet eden Başkan Erdoğan, Berat Albayrak'la birlikte Muğla'dan İstanbul'a hareket etti. FETÖ'cü F-16 pilotları o sırada Başkan Erdoğan'ın TC ATA uçağını arıyordu. Marmara Denizi üstünde ATA uçağına 60 kilometre yaklaşan FETÖ'cü pilotların yakıtları kritik seviyeye inince rotasını değiştirdiği ortaya çıktı diyor. 15 Temmuz darbe girişimi, o gece yaşananlara ilişkin haberler yine Sabah gazetesinde yer alıyor. 15 Temmuz şehitleri için Ayasofya'da atim. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde 253 şehit için hatim okundu, dualar edildi. Ayasofya Camii'nin kuruluş yıl dönümündeki bu anlamlı etkinliği vatandaşlar yoğun ilgiyle takip ettiler. Cuma hutbesinde de FETÖ ve diğer ihanet şebekelerine karşı uyarılar yapıldı. Devam ediyoruz. Sırada Hürriyet gazetesi var. Senin raporun yalan ama bu gerçek. Avrupa Parlamentosu Rum-Yunan ikilisinin oyununa geldi. Skandal karara imza attı. Türk askerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalanını kabul etti. Oysa tarih bunun tam tersi örneklerle dolu. Yunan ve Rum milletvekillerinin bir iftira senaryosundan bahsediyoruz. Daha önce de Avrupa Parlamentosu'ndaki komitenin gündemine geldiği, o dönemde reddedilen Türk askerine yönelik haksız ve aşağılık iftira geçen çarşamba siyasi baskılarla genel kurulda kabul edildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu karar Avrupa Parlamentosu'nun itibarını düşürür ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı ve MYK'da 7 il yönetimi daha görevden alındı. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimleri görevden alınmış oldu. 14 il yönetimi içinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Bu süreç ilçe başkanlarıyla yine devam edecek deniyor. Arınma süreci sürüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız diyor Cumhurbaşkanı. Milliyet Gazetesi'nden bir haber. Cumhurbaşkanı Aslı Emener konuşmasında terörsüz Türkiye vurgusunu tekrarlıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde az önce de söylediğimiz gibi kurmay subayların mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı. NATO'ya Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde olduğumuz coğrafyada alnımız ak, başımız dik olmak için güçlü olmalıyız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen altta bir haber var. Lider eşlerine süperstar sürpriz haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ndeki NATO liderleri eşlerini ağırlama programında ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın konser verdiği ortaya çıktı. Programa katılan bazı lider eşleri sosyal medyadan programa ilişkin görüntüler paylaştı. Pekkan konserinde Türkçe şarkıların yanı sıra Fransızca şarkılar da seslendirdi. Ve Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Yine güvenliği kimseye emanet edemeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslına bakarsanız Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenindeki mesajları Cumhurbaşkanı'nın bugün gazetelerin manşetlerinde, ilk sayfalarında kapsamlı, detaylıca yer alıyor. Şimdi LGS sonuçları açıklandı. Hemen ona bakalım. Abi kardeş 3 yıl arayla şampiyon oldu. Herhalde bir anne babanın en çok isteyeceği şeylerden biridir bu. Gurur duyuyorlardır evlatlarıyla. İki kardeş 3 yıl arayla LGS'de şampiyonluk ipini göğüslüyor. 452 öğrenci var bu arada tam puan alan. 500 puan aldı onlar. Adıyamanlı Kerem Polat onlardan biri. Kerem'in abisi de dediğimiz gibi 3 yıl önce LGS'de Türkiye birincisi oldu. Şimdi puana odaklanıp acele etmeyin diyor uzmanlar, eğitimciler. Pazartesi başlayacak tercih maratonu. Bu da son derece önemli. Uzmanlardan da tavsiyeler var. Okul seçerken çocuklarınızı mutlaka karar sürecine dahil edin.
Her öğrencinin potansiyeli farklı. Bu sebeple sadece puana odaklanmayın. Bazı sorularınız cevapsız kalıyorsa tekrar düşünün diyor uzmanlar. Acele etmeden bu tercih

sürecinde en iyi şekilde atlatılması yönünde tavsiyeler var. Yeni Şafak, NATO'nun en çok konuşulan silahı manşetiyle bugün okuyucularıyla buluşuyor. Ana teması savunma sanayi, biliyorsunuz NATO'nun zaten, NATO zirvesinin en çok konuşulan silah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye etmiş olduğu Gümüşay tabanca oldu. Özellikle İngiliz ve Alman liderlerin gümrük yasaları gerekçesiyle silahı Ankara'da bırakması da tartışmalara yol açtı. Rusya ile savaşmaktan söz edip silahlanma yarışına giren Avrupalılar bürokrasiyi aşıp bir tabancayı ülkelerine sokamadı yorumları yapıldı. Bunun da altını çizmiş olalım. Oğlu bile adını değiştirdi. Netanyahu adı lanetli oldu. Gazze'de 73 binden fazla Filistinliyi katleden, ülkesinde ise yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu adını Jonathan Hon olarak değiştirdi. Enflasyondaki gerileme faiz indirimine alan açıyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'de enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini söylüyor. Avdagiç, enflasyondaki gerileme Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda değerlendirme yapabilmesi açısından da önemli bir alan oluşturuyor dedi. Ve bugün İstanbul Ticaret Gazetesi'ne de şöyle bir bakacağız sizlerle birlikte. Cepheden üretim merkezine yükselen rol manşetini görüyoruz. Avrupa'da güvenlik kaygıları artarken NATO yeni bir döneme giriyor. NATO 3.0 yaklaşımında güç artık sadece cephe, asker ve tank kapasitesiyle değil, füze, hava savunma, elektronik harp, yapay zeka, çip ve kritik üretim altyapısıyla ölçülüyor diyor gazete haberinde. Bunun altını çizelim. Orta Doğu'daki risk Avrupa'yı Türkiye'ye yaklaştırdı haberi var. Yine Körfez'de yaşanan, işte bu son İran-ABD savaşında yaşananlar malum, biliyorsunuz. Körfez ülkeleri de İran'ın füzelerine maruz kalmıştı. Dolayısıyla bu durum, yaşanan riskler Avrupa'yı da Türkiye'ye bir adım daha yaklaştırmış oldu. Türk varlıklarına son dönemde ilgi de canlanmış durumda. Yine birçok önemli haber Ticaret Gazetesi'nde de yer alıyor diyelim. Şimdi yavaş yavaş son bölüme girerken biraz da spor sayfalarına bakalım. Akşam gazetesinin spor sayfaları. Trossard'da geri sayım. Beşiktaş önemli bir transferi bitirmek üzere. Arsenal'da bu sezon Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Belçikalı futbolcu, kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu Trossard. Yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında siyah beyazlı formayı giymeye yakın. Beşiktaş'tan Trossard'ın da alacağı yıllık ücretin yaklaşık 8 milyon avro olacağı konuşuluyor. Büyük bir rakam tabii baktığımız zaman, ama son dönemde Türkiye'de transfer piyasasına göre böyle bir futbolcu için de makul denebilir aslına bakarsanız. Bakalım Beşiktaş bu transferi sonuçlandırabilecek mi? Bir diğer sayfamız tarihin en ölümcül üçlüsü başlığıyla okuyucularla buluşuyor akşam gazetesinde. Kylian Mbappe, Osman Dembele ve Michael Olise Dünya Kupası'nda 24 gole doğrudan katkı vererek 2002'de Brezilya'yı şampiyonluğa taşıyan Ronaldo, Rivaldo ve Ronaldinho'yu geçtiler. Tabii şimdi şöyle bir kıyaslama yapılabilir. 2002'deki Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho mu? Yoksa 2026'daki Mbappe, Dembele, Olise mi? Benim oyum 2002'ye gider. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho benim izlediğim en iyi üçlüydü 2002 yılında. Zaten Türkiye'yi de yenerek finale çıkmışlar. Sonra da Almanya'yı mağlup ederek dünya şampiyonu olmuşlardı. En azından onların hepsi Brezilyalıydı, onu da söyleyelim. Bu 3 oyuncu Mbappe, Dembele, Olise hepsi aslında farklı milletlerden, ama işte Fransa adına forma giyiyorlar. Fransa pasaportu taşıyorlar. Onu da söylemiş olalım. Matadorlar dolu dizgin. İspanya çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yenmeyi başardı. Yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. İspanya'nın golleri Ruiz ve Merino'dan geldi. Belçika'nın tek golü de Ketelare'den geldi. Yarı finale çıktı Fransa'nın ardından İspanya. Penaltıda gelenek üstün, duraklamalı koşuyla kullanılan penaltılarda başarı oranı %57'de kalırken, geleneksel yöntemle atılan penaltılarda bu oran %68'e ulaşmış. Çok fazla penaltı izledik. Kaçan penaltılar da oldu. İşte penaltılara ilişkin bir istatistik yine akşam gazetesinde yer almış. Onu da söylemiş olalım. Dünya Kupası'nda şimdi Norveç-İngiltere mücadelesi olacak. Sonrasında da Arjantin-İsviçre maçları var. Eğer İngiltere ve Arjantin tur atlamayı başarırsa ilginç bir istatistik ortaya çıkıyor. 2022 Dünya Kupası'nın finalistleri Arjantin ve Fransa'ydı. 2024

4 Avrupa Şampiyonası'nın finalistleri de İspanya ve İngiltere'ydi. İşte bu 4 takım son 2 büyük turnuvanın finalistleri bu kez 2026 Dünya Kupası'nda yarı finalist olabilecek mi? Eğer İngiltere ve Arjantin tur atlarsa bu gerçekleşmiş olacak. Bir başka spor sayfası Fenerbahçe'den önemli bir haber. Kanarya'dan dev şampiyonluk hamlesi başlığıyla duyuruluyor. Mason Greenwood, Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 4 yıllık bir kontrata imza atması bekleniyor. Sarı lacivertler uzun süreli pazarlıkların ardından Marsilya'ya 39.5 milyon avro bonservis ve 5 milyon avro da şampiyonluk bonusuyla ikna etti. 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuna da yıllık 10 milyon avro maaş ödemesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid ve Roma ile bu transfer için yarışa girdi Fenerbahçe ama kazanan taraf oldu. Tabii ki ıslak imzayı görmeden hiçbir transfer bitti diyemeyiz. Bunun örnekleri de var ama Fenerbahçe artık bu transferi noktalama adına önemli adımlar atmış gibi görünüyor. Başka transfer çalışmaları da var. Nathan Ake kampa katıldı. Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu yeni transfer, o da Manchester City'den Avusturya'daki kampa katıldı. Galatasaray'da transfer çalışmaları Leslie Ugochukwu kiralık olarak transfer edecek Galatasaray. Burnley'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 25 milyon avrolukta bir satın alma opsiyonu olacak. Bu yıl Galatasaray'ın ilk transferi olması bekleniyor. Leslie Ugochukwu'nun ismini söylemek biraz zor ama alışacağız tabii ki ona da. Sarı Kırmızılar bu transferi bitirmek üzere. Yine uzunda rakip Roma. Galatasaray milli futbolcu Can Uzun'u transfer etmek istiyor. Ancak Roma'nın da bu transferde yarışa dahil olduğu haberleri var. 20 yaşındaki hücumcunun ise Galatasaray'a gelmek istediği ve bu nedenle kulübüne de baskı yaptığı iddia ediliyor. Osimhen İstanbul'a geldi. Yeni sezon hazırlıklarını Galatasaray sürdürürken Osimhen de Nijeryalı Yıldız'da dün İstanbul'a geldi. O da takıma katılacak. Yeni sezon için hazırlıklara başlayacak. Bakalım Osimhen kalacak mı, gidecek mi? Bu da çok konuşuluyor. Ancak sanki bu sezonda sarı kırmızılı formayı giyecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray ilk hazırlık maçını da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la yapacak. Bunun da altını çizelim. Icardi Galatasaray'la yeni sözleşmeye imza atmamıştı. Onun da Brezilya ekibi Sao Paulo'ya gideceği konuşuluyor. Sao Paulo'nun Icardi'ye talip olduğu bilgisi var. Güney Amerika basını Icardi'nin kızlarının yaşadığı Arjantin'e yalnızca 2 saat mesafede olduğu için Sao Paulo bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Son bir transfer haberi paylaşıp araya gidelim. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İtalya'nın Como takımı Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez'i transfer etmek istiyorlar. 25 milyon avroluk bir teklif yaptılar. Galatasaray'ın istediği rakam 30 milyon avro ve bu transferde de aradaki fark sadece 5 milyon avro. İşte hem Dünya Kupası hem de Süper Lig'deki takımlarımızın transfer çalışmalarına şöyle bir baktık Akşam Gazetesi'nin spor sayfalarından. Ama ikinci bölümde Dünya Kupası'na ayrı bir parantez açacağız. Konuşacağız, eşleşmelerden bahsedeceğiz. Neler olabilir? Dünya Kupası'nı kim kazanabilir? Bunun detaylarına bakacağız. Ama tüm bunlar için saat başına kadar kısa bir aramız var.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Tüm sene çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
10: Ziraat Bankası sundu.
12: Zehra Güneş.
13: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
14: Tüm gözler onun üzerinde.
13: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
14: Bravo Zehra!
15: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
16: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
17: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu Profesör Doktor Aybike Serttaş. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
18: İşini büyütmek istediğinde

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar birlikteyiz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Hemen hızlıca başlayalım anlatmaya. Ankara güne bir operasyon haberiyle uyandı. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı var ki Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de o isimler arasında. Hüseyin Can Güner hakkında da suç örgütü kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları var. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'si gözaltına alınmış durumda. Şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildiler. Akabinde de emniyete götürüldüler. Başkentteki NATO zirvesine damga vuran birçok görüntü var aslında. Belki de o görüntülerin ilk sırasında yer alıyor Türk yıldızlarının. Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump tören yürüyüşünü yaptıkları sırada. Gökyüzünden bir anda geçtikleri an. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı o nefes kesen anların kokpit görüntülerini paylaştı.
1: Merhaba Aşkar.

0: misiniz?
1: Saniye saniye planlandı. Gökyüzünde geri sayım yapıldı. Tam zamanında tarihi zirvede sahneye Türk yıldızları çıktı.
2: Son 10 saniye.
0: 10 saniye.
1: Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı külliyede karşıladığı törende Türk yıldızlarının gerçekleştirdiği gösterinin kokpit görüntülerini paylaştı.
0: 4-6 diyenler servis.
2: Şimdi son 25.
0: Takip ediyorum, 22 saniye.
1: Videoda Türk yıldızı pilotlarının gökyüzünde saniye saniye yaptıkları hesap kameraya yansıdı.
2: Türk yıldızları son 10 saniye.
0: 10 saniye.
1: Trump'ın tören kıtasını selamlamasının ardından nefesler tutuldu. Açılın talimatıyla Türk yıldızları külliyedeki 15 Temmuz anıtının arkasından gökyüzüne yükseldi. Türk yıldızlarının NATO zirvesine damga vuran muhteşem gösterisi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
3: NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etmişti. Lider eşleriyle bir takım programlar düzenlenmişti hatırlayacaksınız. Emine Erdoğan lider eşleri onuruna bir akşam yemeği de vermişti. O yemekte ünlü sanatçı Ajda Pekkan da sahne aldı. O anları Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babişova sosyal medya hesabından paylaştı.
1: NATO Liderler Zirvesi bitti ama yansımaları devam ediyor. Son görüntü yeni bir detayı daha ortaya çıkardı. Emine Erdoğan'ın lider eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde ünlü sanatçı Ajda Pekkan sahne aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi boyunca lider eşleriyle bir aradaydı. Toplantılarda çocukların güvenliği, dijital mecralardaki tehlikeler ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. Yoğun tempoda lider eşleri Emine Erdoğan'ın organize ettiği akşam yemeğinde dinlenme fırsatı buldu. O yemekte kulaklardaki pası da ünlü sanatçı Ajda Pekkan aldı. Pekkan'ın sahne aldığı anları Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in eşi Monika Babişova sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede yayılarak gündem oldu.

0: İstanbul dün akşam saatlerinde tarihi bir yürüyüşe tanıklık etti. AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen bir yürüyüştü bu. Beyazıt Meydanı'nda on binlerce kişi bir araya geldiler. Beyazıt'ta başlayan yürüyüş Ayasofya'da son buldu.
1: O sadece taştan ve kubbeden ibaret bir yapı değil. Çağ kapatıp çağ açan bir fethin en mukaddes nişanesi. İstanbul'un kalbi Ayasofya bir kez daha tarihi günlerinden birini yaşadı.
2: 86 yıllık esaretin noktalanmasının ardından 2020 yılında Ayasofya Camii yeniden ibadete açılmıştı. İşte o kutlu günün 6. yıl dönümünde de binlerce kişi Beyazıt Meydanı'ndan yola çıktı. İstikamet tabii ki de Ayasofya.
3: Mutluyuz. Yani buraya geldiğimiz için de ekstra hani genç olarak gençler olarak biz çok mutluyuz açılmasından.
1: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısıyla harekete geçen yüz binlerce İstanbullu Ayasofya'ya akın etti.
4: Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi kurduğu günden beri gerçekten çok büyük bir mücadeleler verdi ve Türkiye'de yasakların tamamını kaldırdı. Başta Ayasofya olmak üzere. Ayasofya biliyorsunuz 86 yıldan beri ne olmuştu? Kasıtlı İslam düşmanları tarafından müzeye çevrilmişti. Ne yaptı Cumhurbaşkanımız? 24 Temmuz 2020'de o zincirleri kıraraktan Ayasofya'yı atamız Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olaraktan özgürlüğüne kavuşturmuştur.
1: Etkinliğin başlangıç noktası Beyazıt Meydanı oldu. Meydanda toplanmaya başlayan kalabalık oluşturulan kortej eşliğinde harekete geçti. Güvenlik önlemleri altında başlayan yürüyüş, tarihi yarımadanın simge caddelerini takip ederek Ayasofya Meydanı'nda son buldu.
5: Çok büyük bir kalabalık var. Ben küçükken Ayasofya yürüyüşlerine babamla gelirdim. O zaman 5-6 yaşlarındaydım. Son 5 yıldır da Cumhurbaşkanımız teşekkür ederiz. Onun sayesinde açılmasının mutluluğuyla yürüyoruz. Bugün burada çok fazla genç var. Belki binlerce genç var. Hepimiz bu mutluluğu yaşıyoruz.
6: Ayasofya'nın ibadete açılışının, açılış kararının verilişinin 6. yıl dönümünde bir aradayız. Gençlik kollarımızın öncülüğünde binlerce genç kardeşimiz de bu anlamlı kararın hamdolsun kutluyoruz ve inşallah bu kararın verildiği günden bugüne milletimizin sevincinin daha da artarak devam ettiğine şahitlik ediyoruz.
7: Bugün yıllarca zincire vurulan bu kutlu emanetin zincirlerinin kırılıp yeniden asli kimliğine kavuşmasının yıl dönümünde aynı sevinci, aynı heyecanı paylaşmak üzere burada bir aradayız. 10 Temmuz 2020 tarihinde alınan kararla Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi 86 yıllık hasretin ardından yeniden asli hüviyetine kavuşmuş, kubbelerinde ezan yeniden yankılanmış, secdeler yeniden Ayasofya'nın manevi iklimiyle buluşmuştur.
8: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğumuz bu gençlik olarak vefamızla birlikte, gençliğimizle birlikte bugün buradayız. Dün de buradaydık, yarın da burada olacağız. Ve Ayasofya'nın bu iradesine biz gençler sahip çıkacağız.
1: Ayasofya'nın sadece bir ibadethane değil, ulusal egemenliğin ve milli iradenin en önemli sembollerinden biri olduğu vurgulandı.

Siyasetten, ekonomiden, sıcak gündemden biraz uzaklaşalım. Sağ olsun editörümüz Elin Kaya Öztürk bize bir pas attı. Artık biz de gole atacağız inşallah. Çok güzel bir led hazırladı. Dünya Kupası tarihinin golcüleri. Şimdi bu Dünya Kupası'nda çok konuşuluyor çünkü. İşte Ronaldo olsun, Messi olsun, Erling Haaland olsun, Harry Kane olsun. Golcüler iş başında ve rekorlar ardı sıra geliyor. Şimdi Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcularını sizler için hazırladık. İlk sırada Arjantinli yıldız Lionel Messi 21 gole ulaşmış durumda. Şimdi Arjantin yarı finale çıkma mücadelesi veriyor. Önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar. İsviçre ile mücadele edecekler. Yani Messi takımı final oynarsa, hatta şampiyon olursa bu gol sayısını daha da arttırma imkanına sahip olacak. Ama Messi'yi çok yakından takip eden bir başka yıldız var. Fransa milli takımının golcüsü Kylian Mbappe. O da 19 gole ulaşmış durumda ki bu turnuvada yanılmıyorsam hem Messi hem de Kylian Mbappe 8'er gol kaydettiler şu ana kadar. İstatistikleri zorluyorlar, sınırları zorluyorlar ve peş peşe bu iki yıldız, dünya yıldızı geliyor. Üçüncü sırada Miroslav Klose var. Polonya asıllı Alman golcü Miroslav Klose. Aslında Almanya tarihinde unutulmazlar arasında yer alıyor. 16 golü var. Bu rakama ulaşılması çok da kolay değil diyorduk ama işte işin içine Mbappe'ler, Messi'ler girince rekorlar, istatistikler alt üst olabiliyor. Klose halen 3. sırada. Onu takip eden büyük bir yıldız var. Az önce de konuştuk, hani benim için de, benim futbol anlayışımda Messi'den ve Portekizli Ronaldo'dan da önce gelen bir isim Brezilyalı Ronaldo Nazario. 15 golü var ama şunu net olarak söyleyebilirim, çok daha fazlası olabilirdi. Dizinden yaşadığı sakatlıklar kariyeri boyunca Ronaldo'yu etkiledi. Ancak buna rağmen gittiği takımlarda Real Madrid'de, Inter'de, Milan'da, Barcelona'da çok büyük katkılar verdi ve dünya futboluna adını altın harflerle yazdırdı. Kısa kariyeri diyebiliriz aslında. Ona rağmen 15 golü var onun da. Ve Gerd Müller, hani benim babamdan duyduğum bir futbolcu. Yaşım yetmiyor ama Almanların efsanelerinden biri. O da 14 golle Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyunculardan biri. Jas Fontein 1958'de, az önce editörümüz Elin Kaya Öztürk baktı, 1958'de Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Fransız yıldız 13 gol atmış. Şimdi şunu da söylemek lazım. Messi'nin attığı 21 gol mü, mesela Gerd Müller'in attığı 14 gol mü? Benim için Gerd Müller'in attığı 14 gol daha değerli. Çünkü şimdi 48 takımla oynanan bir turnuvadan bahsediyoruz. Çok fazla maç var. O dönemin imkanları, şartları, futbol

0: oynanan sahaların zeminleri, futbolcuların giydikleri formalar, kramponlar. Yani geldiğimiz noktada artık her şey futbolcular için. Bir de şu var, sertlik düzeyi de mesela yıldızlar artık korunuyor. Messi'ye en ufak dokunmanızda, Mbappe'ye en ufak dokunmanızda hakem hemen faul düdüğünü çalıyor. Yani yıldızları koruma durumu da söz konusu. Ama o dönemde işte Gerd Müller, Fontaine, hatta Maradona, onların oynadığı dönemlerde deyim yerindeyse hani böyle inanılmaz bir sertlik seviyesi vardı futbolda. Dolayısıyla bence onların attığı goller en azından benim için daha değerli. Harry Kane İngilizlerin yıldızı, o da 13 golde. Harry Kane'in yaşı 32, bir turnuva daha görebilir. Yani sayıyı arttırabilir. En azından ben öyle düşünüyorum. Ve Pele tabii ki tanımayan yok. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri, gelmiş geçmiş. Onun da Dünya Kupası sahnesinde 12 golü var. Şimdi konuğumuza gideceğiz. Erke Tümer beni bekliyor. Hafif ben de buradan görüyorum, bir gülümseme de var. Muhtemelen o da şöyle bir nostalji yaşamıştır. Çünkü bu futbolcuları benden çok daha iyi biliyor kendisi. Bu arada hemen hatırlatalım. İspanya dün akşam Belçika'yı mağlup etmeyi başardı. 2-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı. Önceden de Fransa Fas'ı mağlup etmişti. Yarı finale çıkmıştı. Şimdi iki maç kaldı önümüzde. Norveç, İngiltere ve diğer karşılaşmada da Arjantin, İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Önceki bölümde de söyledim. Eğer burada Arjantin ve İngiltere tur atlarsa ilginç bir istatistik ortaya çıkacak. 2022 Dünya Kupası'nın finalistleriyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nın finalistleri 2026'da yarı finale çıkmış olacak. İlginç bir istatistik. Ben böyle seviyorum böyle şeyleri. Bunlara kafa da yoruyorum. Daha fazla uzatmayayım. Erke Tümer'e döneyim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin. Benim söyleyecek çok bir şeyim kalmadı. Yanlış anlamayı çok güzel anlattınız. Hatta şu yüzden gülümsedim. Ben de Ronaldo'cuyum. Yani fenomen Ronaldo'nun futbolu bıraktığı izden, onu izlemekten kısıtlı sürede çok memnunum. Çünkü ya benim jenerasyonum, biz biraz daha ortak jenerasyondayız. 2002 Dünya Kupası'na giden milli takımımızla futbola başka bakan, ama bir yandan da dünya futbolunun o futbol topunu eğlendirmek, futbol topunu güldürmek mantalitesini böyle buram buram bize veren 98 ve 2002'deki Brezilya milli takımına hepimiz ayrı sempati duyarız. O Ronaldo da aslında 98 Dünya Kupası'yla ben geliyorum demişti. 2002 Dünya Kupası'nda çok daha fazlasını verdi. O yüzden Ronaldo konusuna gülüyordum. Bir de şey, hemen o bilgiyi de vereyim. 38 Dünya Kupası, yanlış hatırlamıyorsam 18 maç oynanmıştı. 50 Dünya Kupası. Çünkü arada bir İkinci Dünya Savaşı mevzusu hayatımıza girince orada verilen aranın ardından 1950'den sonra 22 maç, 26 maç, sonrasında 58'de galiba 38 maç, ardından böyle 32, 32, 32, 32 maç diye giden bir serüven ve 82 Dünya Kupası'ndan itibaren de 52 maçlık fikstürü hayatımıza girmiş. Ondan sonra da 98 Dünya Kupası'yla da 64 maça çıkmıştı Dünya Kupası'ndaki maç sayısı. Biraz önce gol krallıklarından bahsettiniz. Kylian Mbappe ve Messi'nin bu kadar çok gol atması, Harry Kane'in çok gol atması, o 64 maçın oynandığı dünya kupalarında var olmanın getirdiği bir şans ve şu an takım sayısının artmasıyla birlikte biz 104 tane şu an dünya kupasında maç izleyeceğiz. Kaldı geriye 4'ü zaten.
0: Erkin Tümer, bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi size soracağım tabii Dünya Kupası'nı kim kazanabilir, hani ihtimalleri, şansları, ama az önce ona da değindim ben. Şimdi mesela Maradona, işte 86 Dünya Kupası'nı hatırlamıyorum ben. 90'dan itibaren bende var ama tabii izliyoruz yani YouTube'dan, oradan buradan. İşte abim mesela çok anlatırdı benim. Maradona'dan bahsederdi. Derdi ki benim için Maradona'nın önemi şu. Hani koy stopere oynasın. Sağ açığa koy oynasın. Sol beke koy oynasın ve inanılmaz bir sertlik var. Yani Maradona'yı devirmek için o fizik gücünden çok bahsediyor. Yani 2-3 kişi çift dalarlar, onu yaparlar, bunu yaparlar ama ayakta kalmayı başarır. Şimdi yıldızların aslında korunduğu da bir dönemdeyiz. Yani Messi'nin, Ronaldo'nun, hakemlerin biraz daha hani pozitif ayrımcılık mı diyelim. Yani geçmişteki futbolcuların oynadıkları sahalar, zeminler, yani gol atmak sanki şimdi daha mı kolay acaba? Ayaklarındaki kramponlardan, giydikleri formaların özelliklerine kadar. Yani teknoloji sanki acaba bu rekorları, rakamları arttırıyor diyebilir miyiz? Bilmiyorum, ne düşünürsünüz?
1: En basitinden şöyle ilerleyelim. Tıbbın gelişmesi bir oyuncunun sahada kalma süresini arttırdı. Hani siz işin fiziki tarafındaki gelişmeden bahsettiniz. Ben de tıp alanında gireyim. Yani önceden bir oyuncunun bağı koptuğu zaman ya da arka adele sakatlığı yaşadığı zamanki sahadan uzak kalma süresi ve tekrar toparlanma süresi neydi? Şimdi toparlanma süresine ve bu işin içine artık beslenme bilimi girdi, antrenman metotlarının farklılaşması girdi, oyuncunun fizik yeterliliklerinin ve kan değerlerinin aslında ölçülmesiyle oyuncuya özel antrenmanlarda bu işin değişmesini sağladı. Şimdi önceki dönemler 90'lar futbolunda 35 yaş yaşlı atfedilirken az önce ne dediniz Harry Kane için? Bir turnuva daha ihtimali var. Çünkü 32 yaşında ve oyun seni 36 yaşında da sahada kalmayı sağlayacak o bilime, o tıp gelişimine sahip. O yüzden de ya günün şartlarındaki rekorlar artık çok daha rahat, çok daha kolay kırılır. Hakemler için söylediğinize içten içe ben de katılmak istemesem de katılıyorum. Çünkü evet, artık günümüz futbolunda futbolu güzel gösteren unsurların başına bir şey gelmemesi için bir uğraş var. Ama bu iş sadece saha içindeki oyundan ibaret olmadığı için ki bu Dünya Kupası'nda bunu daha net gördük. Amerika Birleşik Devletleri futbol adaptasyonunu sağlasın diye hayatımızda hiç olmayan bir su molası gördük. Yani işin ekonomisini desteklesin diye her maç 2 set 3 dakikadan biz ara veriyoruz maçlara ve yani bilmiyorum size nasıl yansıyor bu ama ben inanılmaz sıkıntı yaşıyorum çünkü her su molasında elime o telefonu alıp ya da işte bir laptopa dönüp bakmak benim maçla olan bağlantımı inanılmaz koparıyor. Ki
0: Aynen
1: bazı
0: öyle.
1: karşılaşmalarda sırf o su molası yüzünden uyuyakalmışlığım bile var. Yani anlatmaya çalıştım. Artık dünya değiştiği için rekorlar, oyunun hızı, oyunun içindeki değişen unsurlar bizi çok şaşırtmasın. Ama Mbappe rahatlıkla bu rekorları katlayıp ileri götürebilir ki bundan sonra Dünya Kupası'na katılan takım sayısının bir tık daha artacağını düşünürsek bu da maç sayısının artması demek olacak. Hani Mbappe bir yere çıkar, arkasından gelen oyuncu bir tık daha böyle bu durumu geliştirerek ilerler ama en azından ben şöyle söyleyeyim. Bu Dünya Kupası benim için futbolun biraz doğasının bozulduğu bir Dünya Kupası. Umarım hayatımızdan şu su molası bir an önce çıkar. Onun dışındaki bütün kuralların oyunu geliştirdiğini ve değiştirdiğini olumlu anlamda gördük. En azından topun oyunda kalma süresi dün itibariyle 4,5 dakikadan yaklaşık 5,2 dakika kadar arttığı
0: Arttı.
1: rapor edildi mesela. Bu
0: Bu
1: çok
0: güzel.
1: güzel bir şey. Yani bu liglere de yansıyacak muhtemelen. O yüzden ben bazı konularda da umutluyum.
0: Şimdi hemen gelelim eşleşmelere. İlk yarı finalistler Fransa ve İspanya oldu. Orada kozlar paylaşılacak. Diğer tarafta tabii Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre müsabakaları var. Tahminleriniz ne yönde? Yani yarı finalin diğer ayağında İngiltere ve Arjantin tabii ağır basıyor gibi görünüyor ama sürpriz çıkabilir mi? Norveç ya da İsviçre'den sürpriz bekler misiniz?
1: Önce dün akşamdan çok kısa
0: Tabii.
1: bir
0: Buyurun.
1: şey vereyim. Belçika için, Belçika maçı için De La Fuente dün şey demişti. Dünya Kupası'nda oynayacağımız en zor maç olacak. Çünkü Belçika'nın oyunu belli noktalarda bizim oyunumuza ters gelebilecek şeyler taşıyor demişti. Nitekim öyle oldu. Thibaut Courtois sakatlanmasa ve Lammers kaleye geçmiş olmasa belki maç uzatmaya gidecek ve Belçika'nın tura atladığı sürpriz bir maç daha izleyecektik. Ha, Mikel Merino bütün sezon Premier Lig'de yaptığını, geçen sene özellikle Arsenal'de çok sık yaptığı şeyi Japonya maçında yaptığı gibi bu maçta da yaptı. Son dakikada sahneye çıktı ve golü attı ama Yamal performansı dikkat çekiciydi. Ben Norveç'ten sürpriz bekliyorum. Arkadaşlarım bana hep şey diyor. Totem desin erke. Bize hani hikaye anlatma der gibi takılıyorlar. Çünkü ben hani milli takım elendikten sonra İngiliz futbolu sempatizanı olarak İngiltere'nin futboluna daha büyük bir heyecan duyuyorum. Ama şöyle bir şey var. Norveç teknik direktörü Solbakken'in taktik ezberden çıkan bir teknik adam olduğunu unutmayalım. Bu turnuvada birçok teknik direktör 60-65'te değişiklik yaparken Norveç teknik direktörü ilk 45 dakikada oyun düzgün gitmiyorsa oyunun en temel iki parçasını oyundan alabiliyor. Evet. Ya da oyunda bir hata gördüğü zaman ya da oyunda skora ihtiyacı olduğu zaman, bakın bu sadece Türkiye eleştirisi olarak alınmasın, lütfen yanlış anlaşılmasın. Bütün bir turnuva içerisinde onun kadar cesur ve hızlı karar veren bir teknik adam zihniyeti görmedik. Evet, Murat Yakın muazzam işler yapıyor ama 60. dakikaya kadar oyunun rot balans

0: dengesini takip etmek zorunda kalıyor. Yani şu an Solbakken proaktif teknik direktör olarak bu turnuvada buraya gelen teknik adamlar içerisinde en cesur karar alan teknik direktör ve Brezilya maçında da gördük ki oyunda topla hiç temas etmese bile oyunun kendine geldiği anda o kendine gelen anı doğru kullanmayabilen bir santraforumuz var. Ben hani İngiltere Norveç eşleşmesinde biraz hani yanlış anlaşılmasın gerçekten Norveç'i önde görüyorum. Bu ağır savunmasına rağmen savunması çok hata yapmaya meyilli. Son maçta verdikleri penaltı pozisyonunu, yedikleri golü gördük. Arjantin cephesine gelince bugün bir istatistik vardı. Maçların %65'ini yürüyerek oynayan Messi diye bir başlık çıkmış dünya basını maç analizi yaparken. Evet doğru. Çünkü arkada kurdukları o sağlam merkez orta saha kurgusu, Enzo Fernandez'in sol kanat gibi oynadığı, biraz Paredes'in savunma sigortası olarak orta alanda bulunduğu oyunda McAllister'a İngiltere'nin Bellingham'ı kullandığı gibi sürpriz golcü olarak aslında kullanıyorlar. Ve son maçta insanlar Mısır maçında Julian Alvarez niye oynadı, Lautaro Martinez formdaydı gibi eleştiriler getirdi. Kutu içi golcülüğü diye bir şey vardır futbolda. Yani ceza sahasına getirdiğiniz topa tek vuruş yapabilecek oyuncu bazen kıymetlidir. Mısır maçında aslında Julian Alvarez bunu yaptı. Fakat inanılmaz bir Mısır kalecisi performansı zaten maçın kopmasını önledi. Evet Mısır rakip kaleye 4 kere geldi. 3 gol attı. Biri iptal edildi ama yani bu o gollerin öncesinde Arjantin'in ne yaptığına bakmak lazım. Ha oyun orada ilerlemediğinde teknik adama inanç burada devreye geliyor. Messi'ye olan inanç oyunu skora getirmediğinde teknik adamın taktiğine olan inanca bakıyorsunuz. İşte Messi Barcelona'daki gibi sağa attı. Oyunu Lautaro Martinez'e getirdi. Dedi ki ben iki orta sahamı da üçüncü, dördüncü forvet olarak kontralarda, geçişlerde oyuna sokacağım. Zaten Enzo Fernandez'in attığı golü hatırlayın.
1: Evet.
0: Sağ kanattan açılan ortada kafaya adres teslim bir pas
1: Lautaro
0: ve gol.
1: Martinez.
0: İnanılmaz bir goldü bence. Yani şu an Arjantin aslında çözüm üretmek ve oyunda farklılaşmak konusunda tıpkı Norveç gibi. Ben o yüzden çam ağacının o tarafında biraz daha Arjantin ve Norveççiyim. İsviçre yapması gerekeni yaptı. Murat Yakın'ın 7 sene önce söylediği bir cümle var. Ben Türkiye'de teknik direktörlük yapamam. Çünkü bana sabredilmez diye. Ama İsviçre sabretti. Jenerasyonları bundan önce futbolun nasıl oynanacağını ve yeni taktikte yeni teknik adamlara jenerasyonu teslim ederken minimum kaç sene o teknik adamla çalışması üzerine zaten bir akademik çalışmaları var. O çalışmadan yola çıkarak başladıkları hikayede şu an buradalar. Kendileri açısından sabretmenin oyunda ne kadar sabrın oyunu ne kadar büyüttüğünü gördüler. Teknik adama da değinecek olursak orada da turnuvaya Widmer'le başlayıp sağ bekte Widmer'le başlayıp sonra Zakaria'yı oraya alması. İşte oyunun en yaratıcı oyuncusu Vargas'ı turnuvanın eleme aşamalarına gelindiğinde hamle oyuncusu olarak bence çekmesi. Murat Yakın'ın da hani bakın ben oyunu takip ediyorum, ben rakip analizi yapıyorum demesinin bir göstergesiydi ama karşısında ölmeyen bir canavar var. Oyunların bölüm sonu canavarı gibi takılan bir
1: Arjantin
0: Arjantin
1: var.
0: var. Ya her maç sonunu kazandı şu ana kadar Arjantin ve bu noktada yine futbol romantikleri Messi ve Arjantin'in peşinden gitmeye devam edecek çünkü orada da bir hikaye var. Ama bana soracak olursanız yani Murat Yakın'ın yarattığı etkiden dolayı bir tık gönlüm İsviçre'den yana ama gerçekçi olmak lazım. Bir tarafta Arjantin, oyun olarak Norveç ama gelenek ve görenek olarak İngiltere daha ağır basıyor. İngiltere'de de Thomas Doyle son maçta Saka'yı ve Anthony Gordon'u oyuna atarak orada Madueke'den vazgeçmesi onların oyununu hızlandırdı ama şu Balogun'un kart iptali sonrasında her yaşanan krizde biliyorsunuz toplumda ona ayak uydurur. İngilizler'de 2 gün önce, 3 gün önce özür diliyorum. Kırmızı karta itiraz ettiler ama karşılık bulamadılar FIFA tarafından. Lobileri Amerika Birleşik Devletleri tarafından futbolda baskın gelemedi onları.
1: Peki 30 saniyemiz kalmış. Son olarak onu sorayım. Kim kazanır sizce? Tahmininiz nedir turnuvayı?
0: Ben Fransacıyım. Yani dün de gördük, bugün de gördük. Fransa rakibini tırnak içerisinde aciz bırakıyor oyunda. Yani çok
1: Olise,
0: güçlü bir
1: Dembele, Mbappe
0: kadrosu.
1: üçlüsüyle.
0: Yani dün Roy Keane'in bir televizyon programında söylemi vardı. Fransa'ya karşı ilk golü atmanız ve sürekli hücum etmeniz gerekiyor. Ama işte Fransa buna izin vermiyor. Bunu
1: Doğru.
0: nasıl yapacağınızı bulursanız belki Fransa'yı elersiniz dedi Roy Keane. Evet, Fransa inanılmaz. Yani bir de yedekte daha oynatamadıkları
1: Oyuncular
0: Cherki,
1: var.
0: daha hiç forma vermedikleri Marcus Thuram gibi oyuncular var. Yani Fransa şu an kusursuz fırtına gibi ilerliyor.
1: Peki. Lig Radyo programcısı Erke Tümer, çok teşekkür ediyoruz. Yayına katkılarınız için görüşmek dileğiyle.
0: İyi yayınlar, teşekkürler.

0: Seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetki verdiğinde daha iyi bir belediyecilik ve daha iyi bir hizmet bekliyordu. Ancak geride kalan yıllarda İstanbul'da özellikle hem İstanbul hem de ilçelerinde seçmen beklediğini bulamadı. İstanbul 90'lı yılların başına doğru hızla giderken, şehir ivme kaybederken bir yandan da ortaya çıkan rüşvet, yolsuzluk, irtikap iddiaları açıkçası seçmende büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Ancak işte değişimlerle birlikte vatandaş da AK Parti'nin hizmet odaklı, seçmen odaklı siyasetiyle birlikte bir nebze olsun nefes almaya başlamış durumda. 24 ekibinden muhabir arkadaşımız Nesli Şahyumak İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen ilçelerin nabzını tuttu. İzliyoruz.
1: Elimizde büyük bir sorunla başladık aslında sürece.
2: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesini devre aldık.
3: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
4: ...27 Şubat 2025 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu Beykoz Belediyesi'ne.
5: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
5: Alaaddin Köse'ye.
6: Buyurun.
4: ...31 Mayıs 2025 tarihinde Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne. ...13 Eylül 2025 tarihinde Bayrampaşa Belediyesi'ne de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediyelerin içerisindeki yolsuzluklar, usulsüzlükler ve para trafikleri savcılık tarafından delillendirildi ve hukuki süreç başlamış oldu. Ardındansa Beykoz, Bayrampaşa ve Gazi Osman Paşa'da belediye başkanları tutuklu yargılandığı için meclis üyeleri tarafından belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi.
7: Meral Karadeniz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
8: İbrahim Akın belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
9: Özlem Vural Gürzel. Özlem Vural Gürzel.
4: Sürecin ardındansa belediye başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, belediyede yaptıklarını, AK Parti belediyeciliğini işte bu sözlerle anlattı.
10: Göreve ilk geldiğim zaman bir yıl olmuştu. Bir yılın sonunda göreve geldiğimde ciddi bir mali disiplinsizlikle karşılaştık. Tesislerimiz var. Onlar önceki dönem yeni hayata başlamış, işletmeye alınmış, yeni kurulmuş, çok güzel, kaliteliyken. Ben göreve geldikten sonra herhangi bir malzemesinin dahi kalmadığı, servis edilebilecek bir ürünü bile olmadığı, ihalesinin doğru düzgün yapılmadığı, bir açık ihaleyle toplu alıma gidilmek yerine kısa kısa, küçük küçük günü kurtarma mantığıyla hareket edildiğini gördük. Aşağı yukarı 277 hizmet aracına 1.2 milyar gibi çok büyük bir ulaşım ihalesi yapılmıştı. Bu ulaşım ihalesini diğer belediyelerle karşılaştırınca Beykoz'da yapılan ihalenin diğer belediyelerin 3 katı olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Alınan personellerin çoğu büro personeli olarak alınmıştı ama sahada çalışacak, park bahçelerde ot biçecek, temizlikte çöplerimizi toplayacak eleman eksiği çok fazlaydı. Bizim Çubuklu İstinye feribotumuz vardı, arabalı bir feribottu bu. İnsanlar işe giderken ikinci köprü

0: kullanmak yerine feribotu kullanıyorlardı. 30 Temmuz 2025 tarihiyle bu hat kapandı.
1: Sizlerden en çok istediğim şey lütfen İSKİ açtığı çukurları kapatsın, gerisini biz hallederiz.
0: AK Parti belediyeciliği hizmet ve çözüm odaklı. Vatandaşa birebir temas etmeniz gerekiyor. Aynen Cumhurbaşkanımızın bize söylediği şekilde.
2: Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. Onun için durmak yok. Koşacağız. Ama sevgiyle koşacağız. Ama hizmet aşkıyla koşacağız. Ama kardeşlikle koşacağız. Ama adaletle koşacağız Allah'ın izniyle.
0: Vatandaşa oluru da olmazı da anlatmanız lazım. Vatandaşı mutlu edebiliyorsunuz ki önemli olan temas kurmak. Teması kurduğunuz zaman işler çözülüyor. Var olan hizmet araçlarımız vardı. Bunlardan baktık ki aslında 4 aylık kirası, 5 aylık kirası aracın kendisini satın alabilir durumdaydı. O zaman satın almaya gidelim dedik. Baktığınız zaman 46 milyonluk bir tasarruf sağlamış olduk yılda. Bu çok önemli bir rakam. 5 mahallemiz var Beykoz'da. Şok hizmet programı yaptık. Şok hizmet programında biz 7-8 müdürlük aynı anda personelleriyle, hizmet araçlarıyla hep beraber bir mahalleye giriyoruz sabahtan. Muhtarımız da zaten önden neler yapılması gerektiği konusunu alıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz merkez özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden bir yer. Sadece çocuklarımıza da hizmet etmiyor. Çocuğumuz burada eğitimini alırken annesi de bir taraftan ya da ailesi ona bakan kişiler bir taraftan psikologlarımızla terapide. Yıllardır devam eden imar planları süreci vardı. Bununla ilgili çalışmayı hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla hızlandırdık. Sağ olsun Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'nin desteğiyle de gerçekten ciddi yol aldık. İmar planlarımızın %90'ını tamamladık. Köyler bölgemiz var. Tarım ve hayvancılık yapılır. Tarım daha ağırlıklıdır. Kendimiz tohumdan fide üretimi yapıyoruz. Orada da bir sürü kalemde aslında sadece tarıma değil, arıcılık ve balıkçılarımıza da destek sağlıyoruz.
1: Çiftçilerimize ayrıca alım garantili çiftçi destekleme projesi kapsamında bütçemizi arttırdığımızı ve onları bu yönden de destekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum.
0: Kurslarımız var, kurslarımıza devam eden hanımlar var, çok güzel el emekleri var. Bu el emeklerini satacak ve bunları kendi aile bütçelerine katkı sunacakları bir nokta arayışı içindelerdi. Onlara da her bulduğumuz fırsatta bir pazar oluşturmaya çalıştık.
3: Kendi bilişsel becerilerini de geliştirme açısından çok faydalı.
4: Ve çok memnunum. Çok çok teşekkür ederim hocamıza ve bize bu imkanı sağlayan herkese.
0: 17 tane veteriner hekimimiz var. Toplamda 20 bine yakın can dostumuzu rehabilite ettik, iyileştirdik. 5 bine yakın yine can dostumuz bizim barınağımızda şu anda. Gerçekten çok temiz, çok titiz.
5: Krizin düğüm noktasına geldiği yerlerden biri de Gazi Osman Paşa Belediyesi'ydi. AK Parti döneminden CHP'ye neredeyse tertemiz ve borçsuz bırakılan işte bu belediye 15 ayın sonunda ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet gibi isimlerle anılmaya başladı. Belediye meclisi ise belediye başkanının tutuklanmasının ardından devreye girdi ve AK Parti'nin adayı belediye başkan vekili seçildi.
6: Her anlamda zor bir süreçti. Siyasi tarafı başka bir zorluktu. Belediyenin mevcut durumu başka bir zorluktu. Saha başka bir zorluktu. Siyasi tarafı zordu. İlk defa CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen bir belediye oldu ve ne yazık ki karşı cenahın medyasından işte örgütlerine kadar bize atılmadık iftira, yapılmadık yalan, yanlış haber kalmadı o süreçte. Doğrunun yanlışının birbirine katıldığı, çorba edildiği bir süreç oldu. Gazipaşa Belediyesi'ni 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyar borçla devraldı. Bu aldığı 2 milyar borcun altında işte AK Parti döneminde çöp kamyonlarını satın alıp kredilerin ödenmesi gibi ya da Mevlana Mahallemizde alınmış bir arsa gibi ya da uzun yıllardır yapılan hizmetlerden geri kalan bir borç vardı. Yani karşılığı olan bir borç. teslim aldı Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Fakat biz 5 milyarın üzerinde bir borçla devraldık ve bu 15 aylık süreçte ne yazık ki bu borç 2 milyardan 5 milyara çekilirken hiçbir hizmette artı konulmadı Gazi Komşu.

0: kendi çöp kamyonlarına, zabıta araçlarına yakıt koyamayan, kendi personelinin maaşını ödeyemeyen bir belediye devraldık. Personelimiz bu noktada son 8 ayını maaşını günde alamayan, 2 taksit, 3 taksit şekilde alan bir noktadaydı. Zabıta araçlarına yakıt koyamadığı için araçları çıkartıp meydanlarda sabit bir yerlerde tutarak, görüntü vererek iş yapmaya çalışan bir belediyeden bahsediyoruz. Belediyeciliğin sadece sokakta temel hizmetleri yapmak olduğuna inanmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'te ortaya koyduğu bir model var. Oradan buraya gelen o model halkıyla iç içe birebir diyalog, birebir ilişki ve sahadaki somut problemlere somut çözümler getiren bir belediyecilik anlayışı.
1: Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
0: Vatandaşımızın ihtiyacı o hafta sonu oğlunun düğününe gelmesi ise belediye başkanının ya da başkan vekilinin, belediye başkanı oraya gidiyor. Eğer ihtiyaç cenazesinde hemen yanı başında dertleşeceği insan olmaksa bu noktada hizmet veriyor. Temelde biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan hep halkla birlikte siyaset yapmayı öğrenmek gördük. Hep halka rağmen değil, onların yanında, onların ihtiyacına dönük siyaset gördük.
2: Böyle bir şey soracağım başkanım. Şimdi benim 1 ve 7 Temmuz arasında bir sergim var. Sizi de davet edeceğim.
3: İnşallah. Memnuniyetle.
2: Programımızda müsaitliğiniz varsa.
0: İçerisinde bulunduğumuz Millet Bahçesi AK Parti döneminde, AK Parti belediye döneminde 60 dönüm olarak hizmete alınmış bir alandı. Ve yine AK Parti döneminde burası çok ciddi rağbet gördükten sonra hemen büyütülme çalışmalarına başlandı. Ve 60 dönümlük bu yer 180 dönümlük devasa bir millet bahçesine çevrildi. Eğer yerel seçim bittikten sonra AK Parti belediyeciliği Gazi Osman Paşa'da devam etseydi, burası zannediyorum 1-2 ay içerisinde tekrar Gazi Osman Paşa'ların hizmetine tamamıyla yenilenmiş şekilde sunulmuş olacaktı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne yazık ki 15 ay boyunca buranın kapısına kilit vuruldu. Buranın elektriği suyu kesildi ve buradan Gazi Osman Paşalılar, hatta İstanbullular mahrum bırakılmış oldu.
4: Yeşil alanların da tabii metrekaresi çok fazlardı. Ayrıyeten oturma birimleri hemen hemen 2-3 katına çıktı. Parkımızda birçok ağaç da ekstradan dikildi.
0: 50 gün gibi kısa bir sürede tamamını yenileyemesek de halkımızın hizmetine tekrar açtık. Fakat ne yazık ki birkaç ağaç için farklı söylemlerle İstanbul'u, dünyayı yakmaya kalkan zihniyet burada AK Parti döneminde dikilmiş binlerce ağaççı kurtulduğunu biz görmüş olduk. Sonrasında işte o yakıt koyulamayan araçlarınla ilgili bir finansman planımız oldu ve çok da yüksek bir borca girmeden 200-250 milyonluk bir kredi çekerek, o 250 milyonluk krediyle biz 5 milyarlık bir borcu bir senedir yönetiyoruz. Gazi Osman Paşa'nın 6 mahallesinin içerisinden geçen spor vadisi adeta ilçemize nefes aldıracak yepyeni bir proje olarak şu anda çalışma aşamalarına devam ediyoruz. 2 tane anne çocuk etkinlik merkezi açtık bu süreçte.
5: Bu park size emanet. Biz yaptık, siz koruyacaksınız. Bir de dikkatli oynayacaksınız. Burası 5 dönümlük Gazi Osman Paşa'nın en büyük parklarından biri oldu. Aydınlatmasından kamera sistemine kadar da her şeyi yaptık. Güvenlikle koysak, aydınlatma da yapsak size emanet.
0: Temin kenarında atıl bir alan olarak bulunan bir alanı Gazi Osman Paşalılara sıfırdan 5 dönümlük kocaman bir park olarak hizmete açmış oluyoruz. Ve yine Gazi Osman Paşa meydanındaki parkımızı baştan aşağı yedik. Bu süreçte 12 tane parkımızı sıfırdan yeniledik ve tüm parklarımızdaki temel bakım onarım işlemlerini de yapmış olduk. Gazi Osman Paşa ne yazık ki sosyal tesis anlamında sadece bir sosyal tesise sahip bir belediyeyken biz şu anda 3 tane daha kafeteryayı Gazi Osman Paşa'ların hizmetine sunuyoruz. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi, biz göreve başladığımızda mevcut hayvan barınağımızı kapasitesinin %20-%30 üzerinde bulmuş olduk ve ilk gün itibariyle ortaya bir irade koyarak Gazi Osman Paşa'ya yeniden bir hayvan barınağı kazandırmış olduk. Bugün geçtiğimiz dönemde baktığımız zaman AK Parti halkımızı devasa hizmetlerle tanıştırdı. Bugün 20 yıl önceyle kıyasladığın zaman yollar, köprüler, devasa projeler konuşuluyor. Fakat belediyecilik sadece fiziki anlamda hizmet üretecek kamu binaları yapmak ya da yol yapmak, kaldırım yapmak olduğuna inanmıyoruz. Biz AK Parti belediyeci olarak gönül belediyeciliği yapıyoruz.
6: Aşkınan çalışan
3: yorulmaz.
6: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Belediye Meclisi ise Belediye Başkan Vekilliği için meclis içerisinde seçime gitmişti. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'dı. İlk seçimde usulsüzlük olduğu iddiasıyla AK Parti tarafı seçimi yargıya taşımıştı. Yargıdan sonuç geldi, ikinci seçim yapıldı ve AK Parti'nin adayı olan İbrahim Akın seçimi kazandı. Peki Akın göreve geldikten sonra Bayrampaşa Belediyesi'nde nelerle karşılaştı?
7: Bu süreç içerisinde devraldığımızda örnek veriyorum, bir imar birimimiz tamamıyla durmuş bir vaziyetteydi. İmarın durması demek yaşamsal alanlardaki yenilemenin durması, kentsel dönüşümün durmasını ifade ediyor. Biz ne yaptık? Bunu güçlendirdik. Şöyle düşünün, en basit örneğinden bitmiş bir inşaatın kaldırım taşlarının yapılamamasıyla karşı karşıya kaldık biz. Halkın isteklerine cevap vereceğiz. Evet, halkımız bir şeyler de istiyordu. Buna cevap verebilecek arkada bir ekip yok. Ekipman yok. Materyal yok. Yani biz göreve geldiğimizde 17 aydır Bayrampaşa'nın 900 küsür sokağında budanmamış ağacımız vardı. Bunları toparlamaya çalıştık. Halihazırda devam eden ihaleler, iptal olan ihaleler, ihtilaflı olan ihaleler, bunların hepsini toparlayarak yine aynı şeyi söylüyorum. Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık.
8: Büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Buradaki sevgili esnafımız logarların tıkanıklığından dolayı bir kokuyla bizi maruz bırakıyordu. Biz bunun için 130 metrelik bir kanal açtık, temizledik.
7: Durmuş bir yapı vardı. Sokağındaki çukurunun doldurulmasını ister vatandaş. Çöpünün toplanmasını ister vatandaşımız. Ama bunu yapabilecek gücünüz, kuvvetiniz, materyaliniz olması lazım. İşte bunu da yapacak organizasyonları kurarak biz bu yolda devam ettik. Örnek aldığımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Saat mefhunu yok. Bizde de saat mefhunu yok. 7-24 esaslı çalışıyorum.
9: Evet. Daha önce Otanlığı Müdürlüğü'ndeki parkta bize istenen, gençlerimiz tarafından istenen saha bitti. Oynamaya başladılar artık çocuklarımız.
7: 17 aydır AK Parti belediyeciliğinden mahrum kalmış bir Bayrampaşa'yı AK Parti belediyeciliği tekrar buluşturacağız demiştim. O sözümün arkasında durmaya çalıştım. Kentsel dönüşümle alakalı 31.12'de kentsel dönüşümden halkımızın faydalanması için can siperhane bir şekilde göreve geldiğimiz günlerde plan notlarımızı hazırladık. Otopark sorunumuzu çözmeyle alı ada bazlı çalışmaların yapılması için halkımızdan sürekli sokaktayım. Yani ambiyane artık nerede, hangi materyal, peynir kutusuyla bile ada bazlıyı anlatmaya çalışıyorum insanlarımıza otopark sorunu çözebilmek için. Çöp bir kültür meselesidir. Çöpün toplanması, konteyneri. Klasik bir şey var. Sokağımızda çöp konteyneri yok. Koyalım ama benim kapıma değil. Bunu insanlarımıza tatlı dille izah etmeye çalışıyoruz.
10: Kolay gelsin.
11: Başkanım. Emeğinize sağlık. Çok beğendim.
10: Eyvallah.
11: Çok
10: kolay gelsin. Hayırlı işler.
12: Merhabalar. Hoş geldin.
10: Sağ olasın.
12: Ne haber? Öncelikle teşekkürlerimi sunmak istedim size.
10: Rica ederim.
12: Ortam süper olmuş. Müşterilerin park sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı da gidiniz. Elinize, yüreğinize sağlık.
10: Çok hayırlı işleriniz olsun.
7: Pazar yerlerimizin revizesi. Pazar servisi yok. Basit bir olay. Yani her mahallemizde pazar kurulamıyor. Coğrafi şartlarımız dolayısıyla. Bunun için servis koyup düşünmemiz bile insanlarımız tarafından takdir buyuruyor. Burada size hizmetkar olmaya geldi. Aynı Cumhurbaşkanımızın yıllardır bu ülke halkına yapmış olduğu gibi biz de elimizin yettiğince, gücümüzün yettiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Tabii bazı noktalarda insanlarımızın isteklerine cevap veremiyoruz. Açık ve net söyleyelim. Mesela yıllardır bizim ilçemiz hudutlarında olan bir Sağmacılar Cezaevi ve Kiptaş Arazisi diye geçen bir yer var. Aylarca televizyonlarımıza haber oldu. Burasının bizim olmadığını, bizim yetki alanımızda olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olduğunu anlatamıyoruz.
13: Hani iddia edilen var ya, hani çalmışız ya, dışarıdan getirmişiz ya. Maalesef biz çalmayı beceremiyoruz işte. Çalsaydık 18 olmazdı o.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kısmen bir mobbing uygulanıyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin Bayrampaşa Belediyesi'nin

Belediyesi'ne tahsis ettiği bir bina var. Boşaltıldı. Akabinde bunun alt katında sağlık ocağı var. Büyükşehir Belediyesi bize yazı yazıyor. Diyor ki burayı boşaltın. Yani sağlık ocağını niye boşaltabilirsin? Yani hangi mantıkla? Akabinde plan notları 2 aydır Büyükşehir Meclisi'nde bekliyor. Geçmesi lazım. Buradan oy birliğiyle gitmiş. Bekletiliyor. Yani 31-12 bunun sonu vatandaş kaybediyor. Biz meydan kazandırma devlet hastanemiz var. 400 yataklı. Şu anda 600'e çıkartması için imar plan çalışmalarını yaptık. Bunun bağlantı yollarıyla alakalı bir proje var. Projeyi bize verin diyoruz. 8 aydır 5-6 sefer yazı yolladık cevap. Ala sinem uygun. Kazanan Bayrampaşa halkı olacak. Ama bunu siyasi çıkarlar uğruna, siyasi savaş uğruna bunu yaptıkları zaman halkımız bu gerçekleri mutlak surette görecek. Görüyor da zaten. Yapmak istediğim her şeyleri karşısında bir setle karşı karşıya kalıyorum.

0: İlçemiz içerisindeki ana caddelerimiz İBB sorumluluğundadır. Bizim kışın bir gün kar yağdı. Trafiği aksatacak bir gün kar yağdı. Ana arterimizin bir tanesi İBB mıntıkasında olan bilhassa bile isteye tuzlanmadı. Liderimizin yolunda, halkımızın istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Benim bu yaşamış olduğum mobbingleri diğer arkadaşlarım daha farklı farklı yaşıyor. Bunları da biliyoruz. Birbirimize istişareler halindeyiz. Allah sonlarını hayır eylesin.
1: Elimizde büyük bir sorunla başladık aslında sürece.
2: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde yer aldık.
0: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
3: İstanbul'daki değişimi ekranlarınıza taşıdık. Arkadaşlarımıza da teşekkür edelim emeklerini için, bu haber için, uzun haber için. Moderatör hafta sonunu böylece noktalamış oluyoruz. Ancak saat başında gelişmeler aktarmak üzere sizleri de 24 ekranlarına tekrar bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uçacak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima senin de.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
0: bankayız. Halkbank. Savunma sanayi, tek

teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Güney Asya'dan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Başkent Ankara'ya götüreceğiz sizleri. Çankaya Belediyesi yönelik bir yolsuzluk soruşturması kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Hangi isimler bu listede yer alıyor? Soruşturmanın detaylarında neler var? Muhabir arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak Çankaya Belediyesi önünden bize detayları aktaracak.
1: Kahraman Poyrazoğlu yaklaşık 2 saat önce bir yayın gerçekleştirmiştik ve Çankaya Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendiğini söylemiştik. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler'in de bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verdi. Şu an itibariyle 27 isim gözaltında. Hüseyin Can Güler ise yurt dışında olduğundan dolayı gözaltına alınamadı. Kendisi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve yolda olduğunu söyledi. İlerleyen saat diliminde ise başkent Ankara'ya geleceğini, ifade vereceğini, gözaltı kararının uygulanacağını ifade etti. Tabii başsavcılık bir açıklama gerçekleştirdi. Onu da okumak istiyorum size. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihale, fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı yapıldı. Zaten geçtiğimiz saat diliminde Hüseyin Can Güler'in evi de arandı. Aynı şekilde belediye de arandı. Hüseyin Can Güler de bunu bildiğini söyledi. Hatta yedek anahtarı yetkililere ulaştırdığını ifade etti. İşte ilerleyen saat diliminde de az önce ifade ettiğim gibi Ankara Emniyetine gelerek ifadesini verecekti. Tabii gözaltından 27 isim demiştik. Bunlardan birkaçını sayalım. Mesut Akıncı, Bora Özel, Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül Ulusal, Ertan Doğan diye sayfa devam ediyor. Az önce de dedim Hüseyin Can Güler sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yolda olduğunu söyledi. Şu an itibariyle de Cumhuriyet Halk Partililer Çankaya Belediyesi'nin önüne gelmiş durumda. Destek için buraya gelmiş durumda. Kalabalık ilerleyen saatlerde artacak mı yoksa azalacak mı bunu takip edeceğiz. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte Hüseyin Can Güler geldiğinde de yine gelişmeleri anlık olarak 24 ekranlarından bildirmeye devam edeceğiz.
0: Taner Işıldak son durumu bizlerle paylaştı. Biz anlatmaya devam edelim. İstanbul Boğazı'na götüreceğiz sizleri. İstanbul'da renkli görüntülerle sizleri buluşturacağız. Tayyip Akbağ Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk

0: Etap heyecanı şu sıralarda başlamış durumda. Hemen o noktaya dönelim. Çok da güzel bir görüntü gerçekten. Muhabir arkadaşımız Nesli Şah Yumak bizleri bekliyor. İstanbul güzel, hava güzel, ortam güzel. Söz sende Nesli Şah.
1: Kahraman Poyrazoğlu, İstanbul Boğazı'na yaraşır bir yarış başladı. 55 yıllık bir gelenek bugün sürdürülüyor. İstanbul Boğazı'ndan başlayan yarış ilk önce Bozcaada'da birinci etabı tamamlanacak. Ardından da Çeşme'ye doğru yola çıkacak. Şimdi kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza getirsin. Tekneleri hemen 55 yıllık denizcilik geleneği bu yılda İstanbul Boğazı'nda verilen saat başında verilen startla başladı. Ekranlarınıza da şu an 32 tane yatın görüntüsü geliyor. Ortasında da Türk donanması görkemli unsuru da onlara eşlik ediyor. Şu anda ekranlarınıza gelen görüntüyle Taik Akpa Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55.si icra ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon farklı sınıflarda yarışan 32 tekne ve deneyimli ekipleriyle yaklaşık 265 deniz millilik zorlu bir parkurda ilk önce Bozcaada'da ve ardından da birinci etabın Bozcaada'da tamamlanmasıyla Çeşme'ye doğru bu tekneler, yatlar yola çıkacaklar. Şu an İstanbul Boğazı'ndayız. Türkiye'nin değil, dünyanın incisindeyiz. Ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın görüntüleriyle. Birazdan da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçiş gerçekleşecek. 32 teknelik mükemmel bir görüntü var. İstanbul'daki vatandaşlarımıza da hemen söyleyelim. Vakti olan, fırsatı olan bu İstanbul'un güzel gününü, keyfini çıkartmak istiyorlarsa hemen kendilerini İstanbul Boğazı'na bıraksınlar. Çünkü eşsiz bir manzara var ve onları bekliyor olacak. Emirgan Seyir Terası'nda düzenlenen bir açılış seremonisi vardı. Devlet protokolü, Deniz Kuvvetleri'nin üst düzey komutanları ve yerel yöneticilerle spor ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Ki şunun da altını çizmek istiyorum. Yarışın başladığı dakikalarda da Türk aslanları SAS ve SAT komandoları da bir gösteri gerçekleştirdiler İstanbul Boğazı'nda. İstanbul silüetine renk katan görüntüler ekranlarınızda geliyor. Saat 12'yi gösterdiğinde start başladı. Ekiple konuştuğumuzda da yayın öncesinde ne kadarlık bir yarış parkurundan bahsedildiği sorulduğunda da şöyle bir cümleyle karşılaştım. Yarışın süresi 30 saatle sınırlı aslında. 30 saatte bu 32 geminin de süreci bitirmesi gerekiyor. Parkuru bitirmesi gerekiyor aslında. Fakat bu rüzgarın durumuna, doğanın koşullarına, hava durumuna, denizdeki hareketliliğe bağlı olarak daha erken de bitebilir, daha geç de bitebilir. Ama şu an ekranlarınızda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı getiriyor. Geçtiğimiz günlerde aslında hem NATO ile beraber Türkiye'nin çok güzel bir görseli tüm dünyaya sunulmuş oldu. İşte bu görüntülerde aslında onu destekler nitelikte İstanbul Boğazı'na. Türkiye'nin mükemmel coğrafyası, tarihi ekranlarınıza geliyor aslında. Türkiye'de tek etapta gerçekleştirilen en açık, en uzun açık deniz yat yarışı olma özelliğini taşıyor organizasyon aslında. Yalnızca rakipleri de değil, yani burada bir rakiple yarış yok. Aynı zamanda da rüzgar koşulları, gece seyirleri ve doğru rota stratejisi de yarışçılardan bekleniyor keza. Açık deniz yelkenciliğinin en zorlu sınavlarından biri olarak da kabul edildiğini söyleyelim. Yarışta başarı ve hızın yanı sıra ekip uyumu, dayanıklılık, tecrübe ve doğru meteorolojik analizle de şekillenecek bir süreçten bahsediyoruz. Tabii teknelerin üzerindeki yarışçı sayılarının da önemli bir nokta. Kimisi yıllardır bu yarışa katılıyor ki 55 yıllık bir deniz yarışından bahsediyoruz. Açık deniz yarışından bahsediyoruz. Kiminin 20 yaşında, 25 yaşında olduğunu değerlendirirsek daha doğmadan kimi yarışçıların daha doğmadan başlamış olduğu bir yarışın içerisinde şu an süreç şekilleniyor. Taik Trofisi'nin 6. ayağı olarak gerçekleştirilen yarış aslında Türkiye'nin açık deniz yelkenciliğinin en önemli organizasyonları arasında yer alıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde düzenlenen bir organizasyon. Yalnızca sportif rekabeti değil, Türkiye'nin denizcilik kültürünü ve yelken sporunun uluslararası vizyonunu da gözler önüne seren önemli bir etkinlikten bahsediyoruz. Neden? Neredeyse 3 tarafı denizlerle kaplı olan bir memleketten bahsediyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir memlekete, vatana sahibiz. En önemli unsurlarından, en önemli noktalarından birisi de tam olarak burası İstanbul Boğazı. Dünyada eşi benzeri yok. İki kıtayı birbirine bağlayan önemli bir lokasyon. Hemen Ali ile beraber sahada dönmek istiyorum. Bakın nereden geçiyoruz. Tam olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından da anlık olarak geçişimizi sağlıyoruz ki köprünün üzerinde de 15 Temmuz'un seneyi devriyesi olması vesilesiyle bayraklar da asıldı. Çarşamba günü de 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle tabii etkinlikler gerçekleştirilecek. Onun için de hazırlıklar devam ediyor. Bunun bilgisini de aktaralım ve Ali ile beraber de tekrardan yatlara doğru dönmek istiyorum. İstanbul'dan, İstanbul Boğazı'ndan start verildi. İstanbul'un çıkışına kadar süreç devam edecek. İlk önce birinci etabın bitmesi için Bozcaada'ya uğrayacaklar. Bozcaada'daki birinci etabın bitmesinden sonra da Çeşme Limanı'na doğru yatlar hareket edecek. Bizler de etkinliğin startının verildiği noktadan kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile sizlere süreci aktardık diyelim. Buradan Türkiye'nin merkezinden, Türkiye'nin incisinden, dünyanın incisi İstanbul Boğazı'ndan sözü size stüdyoya bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
0: Teşekkür edelim. Şimdi Nesli Şah gösterdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerimiz için asılan bayrakları. Ama asıl nokta biliyorsunuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Darbe girişiminin yaşandığı gecenin sembol noktalarından biri. Hemen oraya dönelim. Eda Nur Karaloğlu muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor. Oraya da şu an itibarıyla dev bir Türk bayrağı asılıyor, öyle değil mi? Eda hemen...
2: Evet Kahraman Poyrazoğlu, senin de söylediğin gibi bizler şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Tabii dile kolay hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. İşte bugün de İstanbul Boğazı'nda birçok basın mensubu bir araya geldi ve burada da İstanbul'un simge noktalarına dev Türk bayrakları asılıyor. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun da ekranlarınıza getiriyor. Dediğimiz gibi dile kolay 10 yıldan bahsediyoruz ve bugün de şehitlerimizin aziz hatırasına dev Türk bayrakları köprülerle buluşuyor. Tabii ekranlarınıza da geliyor şu anda. Tabii sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde değil, aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de 5 farklı noktada aynı anda ay yıldızlı bayraklar dalgalanmaya başlayacak. An itibarıyla da şu anda buradaki bayrak asma töreni de başlayacak. Tabii bulunduğumuz noktanın ayrı bir anlamı var. Çünkü bundan tam 10 yıl önce Türkiye'nin hafızasına kazınan en kritik anların bazıları işte tam olarak burada yaşandı. Darbecilerin kapattığı bu köprüde millet iradesine sahip çıktı ve o gece şehit olanlar oldu. Elbette ki gazi olanlar oldu ve bu köprü artık sadece iki kıtayı birbirine bağlayan bir yapı değil, aynı zamanda da 15 Temmuz'un sembollerinden biri haline geldi. İşte bugün de gerçekleştirilen bu törenle o hafızayı yaşatmak için düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçiriliyor program ve aynı anda da 5 köprüyü ay yıldızlı bayrağımızla buluşturacaklar. Tabii şu anda ekranlarınıza da geliyor bir taraftan. Bugün gördüğümüz bu görüntüler aslında sadece bir bayrak asma töreni değil, çünkü bizi 10 yıl öncesine 2016'ya götürüyor. Elbette ki hala şehitlerimizin aziz hatırası yüreğimizde. İşte bugün de bu programda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tam ortasında ve 5 ayrı noktada İstanbul'un simge köprülerine dev Türk bayrakları asılıyor. İşte o gece burası hafızalara kazınan en önemli noktalardan biriydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla binlerce kişi ellerinde silah olmadan işte bu noktaya geldiler. Burada sadece vatan sevgileri vardı ve millet iradesine sahip çıktı. Kimi tankların altına göğsünü siper etti, kimi kurşunların önüne geçti ama hiçbiri vatanını, bayrağını bırakmadı. İşte o günün, o kara gecenin ardından tam 10 yıl geçti ve bugün de Türk bayrağı köprüye asılıyor. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. Tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü o gecenin hafızalara kazınan noktalarından biri ve bu köprüyle beraber dediğimiz gibi 5 köprüde de

0: Yine aynı görüntüleri görmek mümkün. Birazdan da yine köprüde Türk bayrağının dalgalanmaya başladığını göreceğiz yine saniyeler sonra. Evet, şu anda da ekranlarınıza geliyor. Dev Türk bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı. Tabii Boğaz hattında geçen birçok sürücünün de bu anlara şahitlik ettiğini söyleyebiliriz. Tabii şu anda trafiğin de biraz da yoğunlaştığını söyleyelim. Tabii herkes bu manzarayı izlemek için biraz daha sürücülerde tabii trafiği biraz yavaşlattığını da söyleyelim. Yine kameraman arkadaşım Fatih Coşkun sizler için ekranlara getiriyor. Büyük bir bayraktan bahsediyoruz ve İstanbul'un birçok noktasında da bu görüntüleri görmek mümkün. Dediğimiz gibi dile kolay 10 yıldan bahsediyoruz. 10 yıl önce işte şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak için işte burada da Türk bayrakları köprülerle buluşuyor ve bu noktayla beraber Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 5 farklı noktada ay yıldızlı bayraklar dalgalanmaya devam ediyor. İşte darbecilerin kapattığı bu köprüde millet iradesine sahip çıkmıştı ve bugün de aynı 10 yıl önceki gibi burada da tekrardan 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi millet iradesine sahip çıktı. İşte burada da dev Türk bayrakları, ay ve yıldız İstanbul semalarında görsel bir şölen oluşturuyor. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun da ekranlarınıza getiriyor ve aynı anda da 5 köprüde yine aynı görüntüleri görmek mümkün. Elbette ki bulunduğumuz noktanın çok ayrı bir anlamı var. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan binlerce kişiyi meydanlara çağırmıştı. İşte bugün de yine 10 yıl önceki gibi millet iradesine sahip çıkıyor. Dediğimiz gibi 5 ayrı noktada bu görüntüleri görmek mümkün. Biz de ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Kahraman Poyrazoğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Canlı yayında izledik şanlı bayrağımızın Boğaziçi Köprüsü eski adıyla, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldığı anları. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyelim. Biz de bülteni noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX, yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX, şimdi çok yakınında.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. İlk olarak Opet test köşesi diyeceğiz ve Dacia Striker lansmanı için Milano'ya gideceğiz.

Sevgili seyirciler, Milano'dayız. Dacia Stryker'ın ön gösterimindeyiz. Şimdi size Dacia Stryker'dan bahsedeceğim ama yakın bir tarihte hatırlarsanız Dacia ailesini sizlere tanıtmıştık ve orada biraz Logan ön plana çıkmıştı. Şimdi de Stryker yanımızda. 400 milyon euroluk yatırımın son halkası. Bu gerçekten önemli bir detay. Bursa'da üretiliyor. Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde buradan ihraç edilecek. Bu da yine önemli bir detay. Evet, bizim gururumuz olan araçlardan bir tanesi Dacia'nın da, Dacia markasının da Türkiye'de üretim yaptığının altını çizmek istiyorum bu şekilde. C Crossover, Dacia'nın da bu segmentteki ilk modeli. Tabii ki tasarım ilk dikkat çeken özelliklerden bir tanesi. Ben eminim ki birçok kişi bu tasarımı beğenecek. Özellikle kaputa baktığımızda bu kaputtaki girinti çıkıntılar aracın çok daha kaslı gözükmesini sağlarken özellikle yan taraftaki omuz çizgisi, arkaya doğru uzanan omuz çizgisi aracı çok güçlü göstermiş. Taban çizgisine baktığımızda ise arkaya doğru olan eğim onu biraz daha sportif, dinamik yapmış. Ön taraftan başlayalım. Size biraz detayları anlatayım. Bakın ön tarafta dotted dedikleri yani noktalı tasarım ön panjurda yer almış. Farlar çok şık. Yine dikey görseller burada da aracı çok güzel gösteriyor. Yan tarafa doğru geldiğimizde ise 17 inç jantlar standart 18 ve 19 inç opsiyonları bulunuyor. Yan taraftaki bu detaylar da bakın yine çok şık gösteriyor aracı. Öndeki Dacia logosunun detayını yine burada depo kapağının üzerinde de görmek mümkün. Arkaya doğru az önce bahsettim. Alçalan tavan çizgisi aracı çok şık tutmuş ve buradaki detaylar da oldukça güzel gözüküyor. Böyle karbon fiber görünümünü andırıyor uzaktan baktığınızda. Oldukça güzel. Arka tarafta da bakın aynı öndeki gibi stop grubunda bir tasarım detayı var. Şimdi Stryker'daki bir detaya daha dikkat çekmek istiyorum. Anahtar cebinizde geldiniz. Aracın yanında duruyorsunuz. Belli bir süre durduktan sonra bagaj kapağı yine bir uyarı sesiyle otomatik açılmaya başlanıyor. Yani ayağınızı sallamanıza gerek yok. Ama buradan da yine elektrikli olarak bagaj kapağını kaldırabiliyorsunuz. Kapağın üzerindeki bu detaylara da yine tasarım detaylarına da dikkat çekmek istiyorum. Çok güzel girinti çıkıntılarla renk gölge oyunları yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Bagajı açtık. Bakın yükleme eşiği aslında çok rahat. Bu seviye oldukça iyi, fazla eğilmenize gerek kalmıyor. Ve ilk defa bir Dacia'da 3 parçalı yapmışlar. Bunları ayrı ayrı olarak açabiliyorsunuz. Bunu buraya bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle yaptığımızda ürünlerin içerideki bulunan malzemelerin kayması da engellenmiş oluyor. Totalde 600 litrelik bir bagaj hacmi var. Koltukları yatırdığınız zaman bu rakam 1600 litreye kadar çıkabiliyor ki bu da oldukça işlevsel. Yine şöyle elektrikli olarak bagaj kapağımızı kapatalım. Hemen arka koltuğa geçelim. Bakalım arka koltukla bizi nasıl bir hacim bekliyor.

şöyle aracın içine geçtiğimizde arka tarafta gerçekten ferah bir alan bizi karşılıyor. Baş mesafesine baktığımızda evet biraz şurada problem olduğunu söyleyebilirim. Yani boyunuz 1.75'ten uzunsa o zaman buraları biraz alçak kalıyor. O da dışarıdayken anlattığım gibi tavanın o alçalan çizgisi yüzünden. Ama diz mesafesi gördüğünüz gibi oldukça iyi. Koltuk sırtlığının açısı da gayet güzel. Burada ön kafalıkların bu virgül tasarımda olması da burayı biraz daha ferah hale getiriyor. Bunda tabii ki buradaki cam tavanın, panoramik cam tavanın da etkisi oldukça büyük. Arkada oturanları daha fazla ilgilendiren bir detay var. Arkada bağımsız süspansiyon mu var diye soracaksınız. Hayır, arkada bağımsız süspansiyon yok. Torsiyon çubuğuyla o işi çözmüşler. Bir de arkada bizim bildiğimiz kampana değil, daha geliştirilmiş bir kampana sistemi var. Onun da altını çizelim. Sadece 4x4 versiyonlarında arkalarda disk frenler kullanılmış. Evet, Stryker'ın arkası bu şekilde. Şimdi gelelim aracın asıl ön tarafına. Önde bizi neler bekliyor ona bakalım. Şimdi ön tarafa geldik. Ön taraf bir kere sürücü odaklı ve çok şık gözüküyor. İlk dikkati çeken detay ise tabii ki buradaki 3D gösterge paneli. Bunu yine bir başka Fransız markasından hatırlayacaksınız. 3 boyutlu bir görselle buradaki bilgiler ekrana yansıtılıyor. Bir derinlik var. Aracın içinde bir kere 37 kilogramlık geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış. Bu da onu tabii ki hem çevreci yapıyor hem daha hafifletilmiş yapıyor. Buradaki ön malzemelere baktığınızda işte bunlar kolay silinebilen, temizlenebilen malzemeler. Üst bölümlerse yine az önce söylediğim gibi plastik malzemeden yapılmış. Tasarım detayları bakın şu köşelerde dikkat çekiyor. Güzel şık tasarımlar var. Yine T formunu havalandırma ızgaralarının üzerinde görebiliyoruz. Hem bu orta bölümde hem kenarlarda. Burada fiziksel tuşlar oldukça yerinde, çok ergonomik. Buradaki bilgileri yine çok rahat görebiliyorsunuz. Altında 2 adet Type-C giriş çıkış burada mevcut. Gördünüz burayı. Motoru buradan çalıştırıyorsunuz. Biraz sanki saklı kalmış gibi ama yerine alıştıktan sonra da şu şekilde çalıştırmak çok kolay olacak, onu söyleyeyim. Kablosuz şarj ünitesi bu bölümde, arkasında çakmak girişi mevcut. Tüm araçlarda 6 ileri otomatik şanzıman bulunuyor, onu söyleyeyim. Daha sonra motor seçeneklerine değineceğim. Elektrikli park freni buraya konumlandırılmış. Yine buraya bardaklarınızı koyabilirsiniz. Şöyle şurayı da bir açalım. Kol dayamanın altındaki bu alanda yine sizin kullanımınıza sunulmuş. Bu yüksekliği sevdim. Bakın gayet güzel sürücüyle yolcuyu ayırıyor. Gayet iyi. Kalınlığı da güzel. Çok fazla alandan da çalmamış. İçeride çok rahat edebiliyorsunuz. Bu kapının içinde de hemen bir buz kazıyıcı var. Şöyle oturduğumda bunun yükseklik ayarında yaptığınız zaman direksiyonun, şöyle göstereyim, derinlik ve yükseklik ayarını, çok rahat bir sürüş pozisyonuna erişebiliyorsunuz. Koltuklar bu arada hem sırtlığı hem yüksekliği elektrikli olarak ayarlanıyor. Ama ileri geri almak istediğinizde bu alttaki mandalı kullanmanız gerekiyor. Güzel bir kombinasyon olmuş aslında. Hani o yavaş yavaş ileri gideceğiniz, siz daha hızlı koltuğun ileri geri ayarını yapabiliyorsunuz. 3 tip motor var, ondan bahsedeceğim. Bir özelliği daha var. Bursa'da Horse fabrikasının Horse bölümünde, Oyak Horse'da üretilen bir motor bunda kullanılıyor. Yani Bursa'da üretilen motorla yollara çıkıyor. Neler var? 1.2 litrelik mild hibrit bir motor var. Bu motor LPG ile birleştirilmiş durumda. 48 volt hibrit teknolojisi bu araca yakıt ekonomisi de sağlıyor. LPG ile birleştirilen ilk motor. 1.8 litrelik full hibrit versiyon var. Hibrit diye geçiyor. Bir de yine 1.2 litrelik ama otomatik normal düz motor da satışta olacak. 3 tip motor olacak. Bunlar 155 beygirlik versiyon, tabii ki performans olarak da kullanıcıları tatmin edecektir diye düşünüyorum. 2026'nın Aralık ayında satışa sunulması planlanıyor. Tabii ki o dönemki fiyatlar bu aracın kaderini belirleyecek diyebilirim. Yalnız bu tasarımla ve sunmuş olduğu özelliklerle bir de iyi bir fiyatla gelirse gerçekten piyasada çok iş yapacak bir araç olarak gözüküyor. Türk halkının da beğeneceği tipte bir araç. Şimdi bunlar benim ilk izlenimlerim. Sözü hiç fazla uzatmayalım. Levent Timur'u uzatalım. Bakalım o neler söyleyecek. Türkiye'deki planlar ne? Bu araçtan nasıl bir hedef bekliyorlar? Pazardan nasıl bir pay almayı öngörüyorlar?
Levent Umur'dan cevapları alacağız şimdi.

0: Sevgili seyirciler, az önce de söylediğim gibi Renault grubu oldukça atak bu sene. Birçok yeni modelle karşımızda. Bursa'da da Dacia ailesini görmüştük. Logan orada ön plana çıkmıştı ama şimdi Striker'ı görünce biraz onların papucu bende dama atıldı. Çok etkileyici bir tasarımı var. Özellikle Dacia'nın bu atılımı için neler söyleyeceksiniz ve tabii ki Striker'dan beklentiler nedir? C segmenti Türkiye'de en yoğun talebin gördüğü segment. Bu tasarımla neler olacak Dacia ailesinde?
1: Murat, sen de dediğin gibi son dönemde biliyorsunuz Renault grubunda çok büyük bir atak var. 400 milyon euroluk Türkiye'ye yatırım planının son modeli Dacia Striker. Çok büyük bir gurur bizim için bu. Dacia

0: markası artık yerli bir marka oluyor. Çok gördüğün gibi göz alıcı bir tasarıma sahip. Aslında motoru hibrit ama biz tasarıma da hibrit diyoruz. Çünkü birçok gövde tipinin en iyi özelliklerini buluşturan bir model. SUV'lerin yerden yüksekliğini, arazi özelliğini, sedanların performansını, verimliliğini ve station wagon'un da kolay kullanımını içinde barındıran bir tasarım. Dolayısıyla gerçekten göz alıcı, senin de gördüğün gibi.
1: Yerlik oranın ne civarda?
0: Homologasyon süreçleri daha devam ediyor ama ÖTV muaf müşterilere hitap edebilmek için %40'ın üzerinde olacak.
1: Stryker Dacia'nın amiral gemisi olacak diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Yani kesinlikle dediğin gibi biz çok performanslı yakıt tüketim açısından LPG'li versiyonlarımızı bildiğin gibi lanse etmiştik. Ama Stryker lanse edildikten sonra Dacia markasının amiral gemisi olacak. Sadece adetlerle değil marka konumlandırmasında yukarıya taşıyacağımız bir model olacak.
1: Bir konunun da altını çizmek istiyorum. Ben baktığımda özellikle malzeme kalitesinde de bir farklılıklar gördüm. Kapıların açılıp kapanması ilk dikkat çeken detay olmuştu. Evet. Buradaki gelişmelerden de bahseder misiniz? Yani o eskiden alıştığımız plastik, ses yalıtımı çok iyi olmayan Dacia'lardan bugün geldiğimiz noktada farklı bir Dacia ürün gamıyla karşı karşıyayız. Burada neler yapıldı?
0: Aynen senin söylediğin gibi yani müşterinin algılanan kalitesinde çok detaylı çalışmalar yapıldı Stryker modelinde. İşte kapı tokluğu olsun, içeride kullanılan malzemelerin kalitesi olsun ve ekipman seviyesi olarak da markayı dediğim gibi ilk defa markada kullanılan birçok ekipman Stryker'da lanse edilmiş olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu ön gösterimde biz Stryker'ı görme şansını yakaladık. Tabii size çok fazla detaydan bahsetmedim burada. Güvenlik detayları artık biliyorsunuz regülasyonlar gereği standart olarak sunulmak zorunda ve bütün bu donanımlar Stryker'da da mevcut. Konfor olarak konforu arttırılmış, kalite algısı arttırılmış, ses yalıtımı iyileştirilmiş. Tabii ki onu yolda daha detaylı göreceğiz ama güvenlik özellikleriyle de yine kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir araçla karşı karşıyayız. Bundan sonra bakalım Renault grubunda neler gelecek. Bu bölümü noktalıyoruz. Milano'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bir başka lansmanda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kasrol Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan yani otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 kilometre hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 kilometre hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
0: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni
1: tabii
0: de daha az kullanıyorsunuz.
1: Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap

0: verirken, ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Hı-hı. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
1: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet, olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Kastrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Mert İntepe bizlerle beraber. Artık kendisini yakından tanıyorsunuz. Bu hafta da yine güzel bir konuyu konuşacağız. Mert, nasılsın? Hoş geldin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim, iyiyim.
1: Şimdi yaz dönemi geldi. Yazla beraber de insanlarda böyle hem tatlı bir rehavet hem tatlı bir mutluluk, ama bir yaz trafiği oluşmaya başladı. Özellikle bayramlarda bunu çok daha fazla yaşıyoruz. Bu mutlulukla ve rehavetle beraber de sürüşlerde bir takım değişiklikler var. Mevsimle de alakalı, ısıyla da alakalı. Şunu gözlemliyorum. Hani tatile giderken o ilk çıktığın günü kaybetmemek adına yola gece çıkanlar var.
2: Evet.
1: İşte sabah erken çıkanlar var. Gece belki az uyuyor ya da hiç uyumuyor. Ve beraberinde de tabii hiç istenmeyen olaylar oluyor.
2: Mola kazalar vermeyenler var.
1: Evet, kazalar meydana geliyor. Şimdi biz bu kazaları biraz seninle konuşalım mı? Yani bu kazaların biraz öncesi, kaza sırası ve kaza sonrası neler oluyor? Kazalar neye bağlı gerçekleşiyor? Bunları nasıl önleyebiliriz? Bunlar hep senin uzmanlık alanların ve inceleme yaptığın konular olduğu için bu soruları sana yöneltmek istedim. Yaz döneminde ne oluyor, ne bitiyor?
2: Evet, çok teşekkür ederim. Yazın göbeğinde, sıcakta hepimiz işten bıkıp veya bunalıp bir tatile çıkmaya çalışıyoruz. Burada ekonomiklik devreye giriyor. Geceden yola çıkalım, zaman kazanalım, bir gün az ödeyelim. Hatta yola da mola vermeyelim, bu moladaki durduğumuz yerler çok pahalı. Ben geceden gideyim, çocuklar da uyusun, yol ekonomiye dönsün. Bu biraz risk yaratıyor gibi geliyor. Biraz da bana şöyle bir durum var. Yazın sıcağında arabada bulundurduğumuz konular var. Biliyorsun, sprey var, çakmak var ya da farkında olmadan deodorantlar var. Bunlar da sıcakta bırakmayın diye bir parantez bilgi verelim ve yola devam edelim. Şimdi her kazanın bir görünür, bir de kök sebebi vardır. Görünür sebep, zemin ıslak olabilir. Lastiğin kötü olabilir. Hızlı gitmiş olabilirsin. Yolun asfaltı bozuk olabilir. Başka biri sana sebebiyet vermiş olabilir. Ya da birebir sürücü olabilir. Ama şimdi sürücüyü park edelim kenara. Görünür sebepleri konuşmaya odaklanırken kök sebebe inmek lazım. Yani her kazayı ve her araç tipini ayrı incelemek lazım. Kaza ya da çarpışma diye bakmak lazım olaylara. Motosiklet kazasını önlemek istiyorsan otomobillerle ilgili aynı kurallarla önleyemezsin. Hatta trafikteki güvenli sürüşünü bile önleyemezsin ya da düzeltemezsin. Ticari araç mı kullanacaksın, kamyoncu, otobüsçü? Bambaşka konularla kazayı incelemek zorundasın. Bir otomobil kullanıcısı mıyız? Seyahate gidiyor muyuz? Şimdi sen nasıl bir otomobil kullanıcısın? Yılda kaç kilometre yapıyorsun? Evinden işe, işten eve, yılda da bir kere otomobilinde tatile. Maksimum kaç kilometre yapar biri? 10-12 bin, 15 bin maksimum. Ama arabanızla bir satıcısınız ve seyahat ediyorsunuz sürekli. Yılda 40 bin, 50 bin, 60 bine, 70 bine ulaşanlar var. Bunların arasında uzun yol tecrübesi, gece sürüş tecrübesi ya da risklere yaklaşım tecrübesi var. Ama sana şunu söyleyeyim. Her kararın arkasında bir duygu var, sürücüye bağlanıyor. Eğer trafikte siz hayatınızı o kazada, çarpışmada kaybederseniz, zincirin son halkası ve en zayıf halkası sürücü hayatını kaybetti, suçlayın onu diyoruz. Böylelikle kazanın önüne bakıyoruz. Kaza anının hızına bakıyoruz, uykusuzluğuna bakıyoruz, yorgunluğuna bakıyoruz, çalışma saatine bakıyoruz, işte güzergahın tipine bakıyoruz filan. Arkasından da kazayı incelemek zorundayız ki aksiyon alalım. Bu aksiyonlarda sahaya indirelim ya da genele yaygınlaştıralım. Yaralıları konuşamıyoruz bile, uzun kayıplarını konuşamıyoruz bile. Ama şuna bir daha dönüyorum, her kararın arkasında bir duygu var. Orayı konuşmak isterim seninle.
1: Evet, bu duygu dediğin şeyi aslında açalım. Son döneme baktığımızda insanları biraz mutsuz görüyoruz, biraz daha agresif görüyoruz ki alınan kararları ve tedbirleri de ben çok yürekten kutluyorum. Kimisi cezalar yükselince başka sebeplere bağlıyor ama caydırıcı olması adına da bu cezaların yüksek olması ve uygulanabilir olması gerekiyor. Uygulanması gerekiyor. İşte o araçtan inme olayları hep bir öfke patlamasının ürünü. Ama bu sürücü araçtan inmese de, birine bağırmasa da o öfkeyle arabayı kullanıyor aslında. İşte dolayısıyla bu da kazaya herhalde sebebiyet veriyor diye düşünüyorum ya da verdiriyor birisine.
2: Parantez bilgi, son dönemde bu olayların seni kamerayla çekiyorum, şikayet ederim diye bir dolandırıcılık işi çıktı.
1: Evet, evet, evet.
2: İnanılmaz bir konu bu. Yani evet. Bunu da buraya getirdiysek üzülüyorum, utanarak söylüyorum. Ya kameraya çektim seni telefonla, bak gönderirim, bana para ver gibi evet, bir dolandırıcılık evet, evet. var. Aman Duydum. Dikkat diyelim sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize, kullanıcılarımıza. Dönüyorum. Şimdi bak, otomobil kullanırken duyguların sürüş esnasında yönetilimi çok zordur. Neden dünya istatistiğinde, Dünya Sağlık Örgütü bir şey açıklıyor? Ölümleri, olayları, günlük kazaları, günlük ölümleri, yıllık ölümleri. Neden orta ve düşük gelirli ülkelerde yüksek kaza oranı ve ölüm var? Neden orta ve düşük gelirlerde var? İsveç'te niye böyle değil? Finlandiya'da niye böyle değil? Lüksemburg'da niye böyle değil? Şöyle, insan zihni çok meşgul olduğu konularla birkaç tip duygu yaratıyor. Öfke yaratıyor, stres yaratıyor. Zihinsel ve bilişsel kayıp yaratıyor. Bu dikkat ve konsantrasyon kaybına geliyor. Kullanıyorsun, yoldasın, arabadasın, gidiyorsun. Kredi kartın var. Ya da sağlık sorunu var. Ya da ekonomik şartlar var. Bu sana şunu getiriyor. Yol vermemeye başlıyorsun Murat. İnsanın bilişsel sorunları, duygu problemi ve eko şartları problemi varsa inan bana yol vermez. Buna inanmaları çok zor olabilir. İlk defa söyleniyor. Seninle beraber ilk defa söylenmiş bir konu televizyonlarda. Ama duygusal olarak sürüşünüzü yönetemezseniz birine yol vermezsiniz ve kaza başlar. Çarpışma başlar.
1: Şeyi gözlemliyorum, katılır mısın bilmiyorum. Daha mutlu insanlar, güne mutlu başlayan insanlar, ben hani motosiklet kullanırken de araba kullanırken de aynısı bu, yol veriyor. Ama hakikaten dediğin gibi biraz daha sorunlu olduğunu o yüz ifadesinden hissettiğin, belki mutsuz işinde, evinde, evet. özel hayatında, sağlığında, daha agresif, daha saldırgan, oradaki şeyi senden çıkarmaya çalışıyor. Yol da vermiyor, sıkıştırıyor. Kesin da, böyle. Önüne de bakmıyor, baksa da görmüyor. Ki yine senin bana çok rahat anlatabileceğin bir konu, benim de bizzat test ettiğim bir konu. Telefon diyoruz ya, hani ele almayın. Ben ele almayı İnanılmaz bırak konuşmayın yani. Bile diyorum. Çünkü şöyle bir test vardı. Telefonla konuşmanın etkisi bir alkol almış sürücü kadar insanı etkiliyor ve algıları kapatıyor diye. Hakikaten bir yerden bir yere telefonla gittiğin zaman, yani ele almıyorsun, araçtan konuşuyorsun. Ama orayı ben nasıl geçtim, ne vardı görüyorum ama hafızada yok. Ne yaptığını bilmiyorum.
2: Buna bilişsel kayıp diyoruz. Evet. Reaksiyon ve tehlikeyi gözlemleyemiyorsun. Sen tehlikeyi görmediğinde insan beyni sağ ayak kalk, frene bas demiyor. Sağ ayak kalk frene bas demediğinde çünkü bir şeyle ilgileniyorsun. Çünkü duygu geldi. Orada problemli ya da mutlu bir duygu olabilir bu. Yaz dönemi dedik, şimdi Antalya'ya doğru yola gidiyorsun. Çıktın. Tarlada çalışan da bir traktörcü var. Sabah 6, akşam 6 çalışıyor tarlada. Traktörün tarladaki en yüksek hızı 5 kilometre. Maksimum tarlayı sürüyor. İşi bitti. Tarladan yola doğru çıkıyor. 5 kilometrelik hızdan şimdi 30 kilometrelik hıza çıkabiliyor. 6 kat hızlı. Rüzgarı alarak gidiyor. Kendini ne zannediyor? Allah selamet verse şuvayar oldum diyor. Niye? Çünkü 5 ile çalışıp 6 kat hıza çıkıp 30'a gelip rüzgar sana geldiği zaman şuvayar gibi hissediyorsun. Hanıma da diyor ki geliyorum, yemeği hazırla. Tam sen de orada diyorsun ki otele geliyorum, iş güç, telefonla, bunlar yolda karşılaşıyorlar. Birisi diyor ki çok uzak orası. Bu diyor ki oho, o gelene kadar ben çıkarım. Gördün mü duygunun birleştiği yeri? İkisi de sağ ayak kalk fren yap demiyor. Ya kardeşim, birinizin düşünüp bir frene basması lazım. Bu öncelik sırası olabilir. Yolun geçiş hakkı olabilir. Önceliklere göre trafikteki emniyeti düşünmek zorunda olabilirsin. Ya da seni, aracın içindeki şahısları düşünmek zorundasın. O yüzden biz diyoruz ki otomobile istikamet vermeyle yön vermek farklı şeylerdir. O yüzden bir, eğer bu yolculuklarınızda arka koltukta emniyet kemeri takmazsan burnunun kanamayacağı kazaları bile ucuz atlatamayabilirsin. Neden? 45 kilometreden sonra karışacağın her kazada aracın içinde vefat edebilirsin. Ama sen, arkadakiler uyumuş, haberin yok, en kıymetlin çocuğun var, koltuğa oturtmuşsun, seyahat etmeye çalışıyorsun. Ya sen gidemezsen direksiyon koltuğunda, o da gidemiyor, o da gelemiyor arkada. Zannetmeyin ayrı arabalarda gidiyorsunuz. Seni götürdüğün arabada geliyoruz biz de. duyguları otomobil kullanmaya yönlendirmek ve otomobil kullanmayı düşünmek zorundayız.
1: Peki şu kaza anını bize anlatır mısın? Kaza oldu. Orada neler oluyor? İşte kim geliyor, kim müdahale oluyor? İncelemeler, istatistikler ne boyutta? Hangi raporlara bakılıyor?
2: Bir kere şöyle bir şey var. Tek misiniz,

0: arabada başkaları var mı? Ve başlıyoruz. Arabada kemeriniz var. İnecek misiniz? Arabadan indiğinizde nerede duracaksınız? Emniyetli bir yere alacak mıyız? Yaralı olan var mı? Yaralılar arasında kanla kırık arasında farklar var. Kırık ikinci olarak öncelik sırası, ama bir yara ve kanlı bir durum varsa başka müdahale. Eğer bir tıbbi yardım ya da bir ilk yardımcı bilginiz yoksa müdahale etmeyin diyoruz bir. Çok korktu, bir bardak su içsin. Aman bir kaza sonrasında çok korktu diye bir bardak su vermiyoruz. Sebep iç kanama olabilir, haberimiz olmayabilir. Suyu içirttin, iç kanama hızlanır, hastaneye gitmeden vefat edebilir. Çocuğun, eşin, ailen, en sevdiklerin su verme. Devam ediyoruz, aradın sen 112'yi, acil durumlar. Peki hiçbir şeyimiz yok. Şimdi iniyoruz arabadan, reflektörü koymak zorundayız. Ortalama 100 metreye koy. Bugün otomobillerde iki tane olmak zorunda. Mümkünse iki tane koy sıralı olarak. Birini 50. metreye, birini 100. metreye koy. Çünkü biz görüyoruz maalesef yangın söndürücü koyan var, kova koyan var, taş bulanlar var. Reflektörlerimizi koymak zorundayız. Bir tepe üstü, köşe, kör nokta, viraj varsa onun olduğu noktaya da koymak zorundayız. Bu kaza gece oluyorsa, durduysak dörtlü flaşör yakabiliriz. Dörtlü flaşörleri yakmakta fayda var. Ve buradan sonra kazanın tek taraflı mı oldu? Sen bir uyku kazasına karıştın, bir yere mi çarptın? Hayır, bir başka araçla çarpıştın. Ya biliyorsun, rapor tutuyoruz. Bunlarla ilgili hayata başlıyoruz. Ama bazen de bu kazaya bir kurum arabasıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Muhakkak polis çağırmanız gerekebilir. Muhakkak alkol testi yaptırtmanız gerekebilir. Kendi kurumunuz da isteyebilir, sigortanız da isteyebilir. Buraları unutmamak lazım.
1: Peki ondan sonra ne gibi bir süreç devam ediyor? Şimdi bu kaza niye oldu? Zeminden mi, benden mi, senden mi? Bunlar istatistiklere nasıl yansıyor?
0: Şimdi şöyle, bizim bir şirkete bunu hizmet verirken inceleme metodumuzda çok farklı işler var. Aracın takip sistemiyle başlıyoruz. Bu araca kim bu seferi yazdı diye başlıyoruz. Senin araç kullanmana iznin ve yetkin var mıyla ya da bir güvenli sürüş eğitimin var mı gibi kuralları olan şirketler var. Ama bunun haricinde normal bir otomobil kullanıcısı olarak baktığınızda siz karşılıklı kaza raporu tutuyorsunuz, ama bunu artık telefondan da yapabiliriz haldesiniz. Şimdi buradan sonra eksper giriyor. Benim önerim o kazadaki yazacağınız şeylerde haklı ya da haksız yazmayın. Ana yoldaydım, güzergah üzerinde dümdüz gidiyordum. Tali yoldan gelen bir araç bana arabamın sağ ön çamurluğundan vurdu gibi bir eksperin okurken anlayabileceği. Sen kazayı gördün, kazanın fotoğrafı var, sen oradasın, sen başka şey görüyorsun zihnin, ama ben bir eksperim ve iş yerimde ofiste otururken önüme gelen evrakta bakıyorum, anlayamıyorum ne yazdığını. Dönel kavşağın içindeyim ve bana biri çarptı demen lazım. Ben de eksper olarak kanunu işletmem lazım. Dönel kavşağın içindekinin geçiş üstünlüğü var, Murat haklı, o zaman suçun 8'de bilmem kaçı Mert'e yazar gibi öğretiler lazım. İnsanlar yanlış rapor tutuyor, yanlış raporlardan sonra ekspertizlerde, biliyorsunuz sigorta çok pahalı. Yani
1: evet, evet.
0: Trafik sigortası çok pahalı, kasko çok pahalı ve maalesef ülkemizde yeni duyuyor ve öğreniyorum, belki sen bilirsin, çok sigortası olmayan araç varmış.
1: Var, evet.
0: Yani %17-20 civarında bu rakam.
1: Olmayan daha yüksek.
0: Olmayan
1: artıyor, artıyor. Olan sayısı düşük kalıyor maalesef. Bu arada güzel bir şey daha var tabii. Araç değer kayıpları da var burada. Artık şimdi bu raporlarda araç değer kayıpları otomatik olarak işlenecek. Bu da hani sürücüler lehine bir şey, güzel bir şey. Ama senin dediğin doğru, çünkü kazaya karıştın. Sen kendini haklı görüyorsun ya. Yani bana geldi vurdu falan mı? Nereden vurdu? Nasıl vurdu? Sen hangi yoldaydın? Yolda tabela var mı? Işık var mı? Bunu yazmadın.
0: Aynen.
1: Ya çok şey var ama İspanya'da, özellikle İspanya'da dikkatimi çekiyor. Çok katı uyguluyorlar. Hangi sebeple olursa olsun araçtan iniyorsan, tabii ki park yeri dışından bahsediyorum, normal bir yolda sarı yeleğini giymeden araçtan inersen ceza yiyorsun.
0: Evet.
1: Polis gördü yani. Yani bizde sarı yelek giymek yok. Reflektörleri doğru yerleştirmek yok. Aracı emniyetli bir yere almak yok. Emniyetli bir yerde durmak, o da yok. Çıkıyor arabadan, 5 metre uzaklaşıyorsa da yola geçmiş, farkında değil, arabaya bakıyor o telaşla.
0: Öğrenmemiş olabilir miyiz bunu? Yani bunu bize biri öğretmemiş olabilir mi?
1: Gelir seviyesi dedin ya Mert, ben orada gelir seviyesi tabii ki etkili ama ben biraz da eğitim seviyesi diye bakıyorum buna. İnsanların kültürleri arttıkça, trafik bilinci arttıkça, başına ne geleceğini bildikçe, cezaların gücü yüksek oldukça bunlar bir araya geldiğinde işe yarıyor. Yoksa sadece cezayı 1 milyon lira yap, emin ol ben işe yarayacağını düşünmüyorum.
0: Şu işe yaradı ama ben görüyorum, araba kullanan, otomobil kullanan biri olarak kaynak yapanlar biraz azalıyor gibi yavaş yavaş.
1: Azal.

0: Oluyor.
1: Yani
0: ama
1: benim
0: bitmiyor
1: kullandığım
0: farkındaysan.
1: yollarda, güzergahlarda görmeye başladım. Evet, bitmeyecek ama zaman içinde bana göre EDS kameraları, MOBESE kameraları,
0: Dronlar.
1: dronlar bu işlerde büyük iş yapmaya başladı. Kaynaklar azalmaya başladı. Şimdi bir de tabii herkesin telefonu çekip kullanmasıyla alakalı başlayan cezai müeydeler de hayata geçmeye başladı. Fakat gene söylüyorum, hem bir kaza esnasına bir detay daha vereyim. Orada işini iyi yapanlara sarf nazar ederek tenzih ediyorum ama işini kötü yapan, avukat gibi davranan bazı sizin kazalarınızda size yardımcı olmaya çalışan insanlar çıkıyor. Buralara çok özel dikkat etmek lazım. Büyük aldatmacalar, kandırmacılar ve dolandırıcılıklar var. İşini iyi yapmayan bir avukata da denk geliyorsanız kazanızla ilgili, belki hiç alakası yok. Ben sizin adınıza kazanızın işte takibini yaparım, sigortasını yaparım, mahkemesini yaparım. Aman dikkat, bir şeye ihtiyacınız yok bu işlerde. Raporu doğru yazdıysanız, eğer kasko şirketinizden de bir probleminiz ve bu şirketi doğru bir kurum olduğunu düşünüyorsanız, ödemesi ya da eksperin doğru kararı çıkacaktır. Dikkat.
0: Evet, yani bizde her şeyin bir, nasıl diyeyim, yan yolu ya da
1: maalesef
0: suistimali hemen ortaya çıkıyor dediğin gibi. Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Tamamen işi doğru yapmaktan geçiyorlar. Yani sen doğru yap, doğru bildiğin kurumla çalışa yap. Ondan sonra diğerlerine, bize şey geliyor bu arada, mesaj geliyor. İşte İçişleri Bakanlığı atıyor. Diyor ki işte böyle gelen telefonlara itibar etmeyin. Şu derlerse inanmayın falan. Hakikaten öyle yani, bir suç olsa, bir şey olsa zaten kapıda gerekli arkadaşlar gelir alır götürür.
1: Kesinlikle.
0: Hani öyle ben avukatım, bu davan var bende, dosyan elimde falan, öyle bir şey yok. Trafik de aynı şekilde. Zor bir süreç ama kültür biraz arttıkça, insanlar bu konuda çoğaldıkça, iyi yapanlar, diğerleri arada tek kalınca daha çok sırıtmaya başlıyor ve onlar da azalmaya başlıyor. Gönlümden geçen şu, otomobiller çok akıllandı. Çok akıllandı ama yani bizim şu an götürebileceğimizden fazla akıllı. Hepsi akıllanmadığı sürece de bu sistemler çok işe yaramıyor. Bazen onlar da tehlike yaratıyor. O da tehlike yaratıyor. Bunlar çoğalıp daha trafikte yer aldıkça kurallar, cezalar, eğitimler derken iyi bir yere gideceğiz. Ben uygulamaların hepsini çok faydalı buluyorum.
1: Araçların da birbirini tanıma zamanları gelmeye başladıkça, sen frene basamadığında da o kavşakta senin adına frene basıyor olacak.
0: Aynen.
1: Radarlar, lidarlar bunları çözüyor olacaklar ama halen biz de eski teknoloji, eski model arabalarla biz kullanıyor olacağız. Ben bunun farkındayım
0: tabii.
1: Ve görüyorum. Gene söylüyorum, bu bir gelir düzeyiyle alakalı olabilir. Ya da o kadar büyük parayı otomobilinize bağlamak istemiyor olabilirsiniz. Başka farkındalıklarınız vardır. Ama güvenli sürüşün ve hedef sıfır kaza politikasının birinci kuralı kültürle başlıyor. Trafik kültürü ve yol güvenliği kültürü. Ailede başlayabilir, iş yerinizde başlayabilir ya da okulda başlayabilir. Ama bir yerde başlamak zorunda.
0: Doğru. Mert, ağzına sağlık. Bir sonraki bölümde bakalım hangi konuyu konuşacağız. Ben de merakla bekliyorum.
1: Çabuk bitiyor.
0: Evet, çabuk bitiyor. Çünkü derin bir konu, derin bir bilgi havuzu var karşımda. Dolayısıyla hepsini anlatmaya çalışınca bu süreler yetmiyor. O yüzden de sık sık Mert İntepe ile beraber olacağız. Evet, Sekin'le Tab'ın bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emeti Saruhan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
9: Vakıfbank Sanat sunar.

0: İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarihsiz Çederler içinde.
1: İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli. 1914 yılının 13 Nisan'ında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ankara'ya giderek PTT Umum Müdürlüğü'nde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na memur oldu. Oradan ayrıldıktan sonra Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak, 1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıktı. Son Yaprak adlı özel bir sayı, ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı. 14 Kasım 1950'de beyin kanamasından öldü. Şiirlerinin mekanı İstanbul'a, Rumeli Hisarı Mezarlığı'na defnedildi. Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte Varlık Dergisi'nde yayınlamaya başladı. Büyük ilgi gördü. Sağlığında kendinden çok bahsettiren bir şair oldu. Şiiri şairanelikten, alışılmış benzetmelerden uzak, daha kısa, daha basit bir formdaydı. Düz yazıda eleştiri ve hikayeleri de vardı. Ama yine de hafızalardaki yerini gözlerini kapatıp dinlediği İstanbul'a, beni mahvetti dediği bahar havalarına borçluydu.
0: Rumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mahsi kuşları, gözlerimden boşanır hicran yaşları, edabım senin yüzünden bu halim.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
0: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
0: Nefesler tutuldu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Saat 13. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Evet, Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon başlatıldı. Polis binada arama yapıyor. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak aktaracak. Hemen Ahmet'e dönelim. Ahmet Taner, merhaba, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Operasyonun takipçisisin. Son durum nedir? Var mıdır yeni bir gelişme? Söz sende.
1: Hüseyin Mutlu, selamlar. Aslına bakarsanız henüz yeni bir gelişme yok. Fakat ilerleyen dakikalarda Hüseyin Can Güner'in Türkiye'ye geleceğinin bilgisini paylaşalım. Şimdi az önce siz ifade ettiğiniz 36 isim hakkında gözaltı kararı çıktı. Şu ana kadar 26 isim gözaltına alınmış durumda. Bunların gözaltına alınan 27 ismin Ankara Emniyeti'nde sorgulamaları, ifade almaları devam ediyor. Akabinde ise peyderpey Sığ Adliyesi'yle adliyeye götürülecekler ve savcı karşısına çıkacaklar ifadeleri alındıktan sonra. Tabii sabah saatlerinde gerçekleşti operasyon. Hemen arkamda bulunan Çankaya Belediyesi'ne polis aramalar gerçekleştirdi, materyallere el koydu. Aynı zamanda aramaların bir diğer noktası Hüseyin Güner'in evi oldu. Hüseyin Can Güner koluyla alakalı açıklama yaptı. Yurt dışında belli olduğunu söyledi. Bunu daha günler önce.
0: Rüşvet, fesat karıştırma. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon başlatıldı efendim. Ahmet Taner bize aktardı ancak yaşanan bir teknik arıza nedeniyle şu an bir kesinti yaşıyor. Suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları var. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor ve Hüseyin Can Güner'in de olduğu 36 kişi hakkında aslında gözaltı kararı verildi. Ve şu anda o noktada yoğun bir kalabalık olduğunu da görebiliyoruz Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon üzerine. Şimdi tekrar sözü Ahmet Taner Işıldak alacak. Ahmet.
1: Müşahmut, evet, özür dilerim öncelikle teknik arıza için. Şimdi şununla devam edelim. Peki suçlamalar ne olacak?

0: Ankara Başsavcılığı da açıklama yaptı operasyonla alakalı olarak. Açıklamada şu ifade edildi. 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı işlemi gerçekleştirildi. İfade ettiğim gibi belediyede arama işlemleri tamamlandı. Hüseyin Can Güner'in evinde de dijital materyallere el konuldu. Şu an Hüseyin Can Güner'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İstanbul'a inecek. Büyük ihtimalle İstanbul'da gözaltına alınacaktır diye düşünüyoruz. Daha sonrasında ise gelişmeleri yine kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la yine bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz.
1: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, devam edelim efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında adliye tutanaklarına geçen resmi ifadeler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Portekiz uyruklu model Tessy Ramos Correia savcılıkta iki avukatı ve tercümanı eşliğinde ifade verdi. Yabancı modelin iddiaların odağında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor efendim. Model 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da düzenlenen lüks bir tekne organizasyonunda Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğunu iddia etti. İtirafçı modelin listesinde şarkıcı Haluk Levent, siyasetçi Emir Sarıgül ve Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da bulunuyor. Model iddialarını kanıtlamak için cep telefonunun şifresini savcıya teslim etti ve tüm yazışmalar adli dosyaya eklendi. İşte savcılık tutanaklarında yer alan o ifadenin tüm detayları haberimizde.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın resmi ifadesi gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı model, iki avukatı eşliğinde verdiği ifadede cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla savcılığa teslim ettiğini, iddialarının yanıtı olan yazışma ve kayıtların bu telefonda yer aldığını söyledi. İfadenin ilk bölümünde doğrudan Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Portekizli modelin iddiasına göre olay 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da gerçekleşti. Organizasyonu ayarlayan Moldova uyruklu kadının kızlara "Kızları uyar, telefon yok, foto yok, yakalanan direkt iner tekneden, affetmek yok" şeklinde mesaj attığını anlattı. Antalya'dan binilen, yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve içinde spor salonu bulunan iki teknenin yan yana durduğunu, birinde erkekler eğlenirken diğerinde kadınların kaldığını söyledi. Portekizli model bu teknede bir gece Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğunu iddia etti. O sırada odada Olga isimli Rus bir kadının daha olduğunu ve bu kadının İmamoğlu'yla önceden tanıştığını tahmin ettiğini belirten Correia, İmamoğlu'nun uyuşturucu madde kullanmadığını ancak erkekler teknesinde uyuşturucu bulunduğunu ekledi. Savcılık, İmamoğlu'nun aynı tarihlerde Antalya'da yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarını inceleme dosyasına dahil etti. Yabancı modelin ifadesinde yer alan diğer isimler ve iddialarsa şu şekilde sıralandı. Model, şarkıcı Haluk Levent'le 2021 yılının Aralık ayında 3 kez uyuşturucu kullanarak birlikte olduklarını iddia etti. Bu buluşmaların ikisinde $1000'lık ödemeler aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını hatırlayamadığını belirtti. Emir Sarıgül'le de para karşılığında 3 kez birlikte olduğunu öne süren model, 27 Kasım 2022 tarihli mesajlaşmalarını savcılığa sundu ve Sarıgül'ün kendi yanında kokain kullandığını iddia etti. İfadedeki son isim olan iş insanı Hasan Vatan'la ilgili olaraksa evinde kadınlarla partiler düzenlediğini, kendisiyle 3 veya 4 kez birlikte olduğunu ancak Hasan Vatan'ın uyuşturucu kullanmadığını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı modelin teslim ettiği telefondaki mesajları, konum geçmişini ve videoları siber suçlar uzmanlarıyla birlikte incelemeye aldı.

0: Sahik Akbağ Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etap heyecanı başladı efendim. 24 ekibinden Neslişah Yumak ve kameraman Ali Maşalacı da yarışın başlangıç noktalarından biri olan İstinye'den hareket ederek teknelerle birlikte Yeni Kapı'ya doğru ilerliyor. Birazdan İstanbul Boğazı'nın o eşsiz silüetinde yelkenler rüzgarla buluşacak. Ekipler ilk etapta kıyasıya mücadele edecek. Peki ya son durum ne? Şimdi hemen Neslişah'a bir dönelim efendim. Neslişah'tan alalım detayları. Neslişah, merhabalar. Söz sende.
1: Büşra Mutlu, demin çok güzel aktardın İstanbul'un eşsiz silüetine karşı.

Kıyasıya yarış, son sürat rüzgarı arkalarını alarak sürüyor. Bizler İstinye sahilinden yola çıktık. Yaklaşık yarış başlayalı da tam 1 saat 10 dakika oldu. 32 gemilik nefes, 32 yatlık nefes kesen Kıyasıya yarış şu anda Üsküdar'la Yenikapı arasında İstanbul Boğazı'ndan devam ediyor. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza getiriyor. Şu anda İstanbul'un incisi, dünyanın incisi İstanbul Boğazı'ndayız. 32 yatlık bir yarış var. Tayyip Akpa Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55.'si bu sene düzenleniyor. İstinye sahilinden başlayan yarış İstanbul Boğazı'ndan Yenikapı'dan ayrıldıktan sonra dümenler Bozcaada'ya doğru kırılacak ve 30 saatlik Kıyasıya bir mücadele başlayacak ve birinci etap Bozcaada'da son bulmuş olacak. Bozcaada'dan sonra da ikinci etap başlayacak. İkinci etapta Bozcaada Limanı ile Çeşme arasında sürecek 32 yatlık. İşte bu yarış Bozcaada'dan sonra Çeşme Limanı'nda son bulacak. Tabii Çeşme'de de Kıyasıya yarışan 300'ü aşkın yarışçı kupalarına kavuşmuş olacak. Şu anda da ekranlarınıza arkadaki Topkapı Sarayı'nın görkemiyle Ayasofya-i Kebir Camii'nin ve Sultanahmet'in gölgesinde şu anda devam ediyor. Eşsiz bir tarihe karşı 55 yıllık bir yarış şu anda icra ediliyor. 300'den fazla sporcudan bahsetmiştik tabii sizlere. İstanbul Boğazı'ndan, İstanbul'un incisinden harekete geçtiler. Bugün Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü tarafından düzenlenen bir organizasyon bu. Farklı sınıflarda yarışan 32 tekne var ve deneyimli ekipler yaklaşık 265 deniz millik zorlu bir parkurda Bozcaada'ya ilk etapta ulaşacaklar. 30 saat sürecek etapların bir tanesi. Ekipten aldığımız bilgiler de şu doğrultudaydı. Tabii yarışçıların süreç içerisinde hem rüzgarın etkisi hem denizin o anki meteorolojik durumu her biri aslında yarışçıların parkuru tamamlamasına etken. İşte o etkenler de göze alındığında 20 saate de bitirilebilir yarış. 30 saate de, ama 30 saatin sonunda yarış bitmek zorunda. Şu an olduğumuz nokta çok kıymetli. Bir çağın açıldığı, bir çağın kapatıldığı tarihi yarımada ekranlarınıza geliyor. Önünde de İstanbul Boğazı'ndaki 32 teknelik, 32 yatlık geçiş gerçekleşiyor. 55. kez icra edilen bir etkinlikten bahsediyoruz. Türkiye açısından da önemli bir etkinlik bu. Türkiye'nin tanınırlığı ve keza coğrafi güzellikleri, kültürel mirası için de eşsiz bir manzara sunmuş oluyor. Saatler 12'yi gösterdiğinde start verildi. Marmara Denizi'ne geldi yarışçılar. Yarışmacılar Çanakkale Boğazı'nı geçip Bozcaada'ya, ardından Kuzey Ege üzerinden de Çeşme'ye uzanacak bir rotada hareket ediyor olacaklar. Türkiye'de tek etapta gerçekleştirilen en uzun açık deniz yat yarışı olma özelliğini taşıyor. Organizasyonda ekipler yalnızca rakipleriyle mücadele etmiyor olacak. Zorlu koşulların içerisinde de dediğimiz gibi rüzgarın etkisi, o anda denizin durumu, her biri yarışçıların aslında sürecini etkileyen faktörler arasında yer alıyor olacak. Açık deniz yelkenciliğinin en zorlu sınavlarından biri olarak kabul ediliyor bu yarış. Hızın yanı sıra ekip uyumu, dayanıklılık, tecrübe ve doğru meteorolojik analizle de şekillenen bir süreçten bahsediyoruz. Saat 12'de başladı. 12'nin ardından da saatlerimiz 13-11'i gösteriyor. 1 saat 11 dakikadır ekipler Kıyasıya bir mücadele içerisindeler. İstanbul Sarıyer'den başlayan bu organizasyon sahil şeridinden devam ederek şu anda Üsküdar sahiliyle Yenikapı tarihi yarımadasından İstanbul Boğazı'nın çıkışına doğru tekneler devam ediyor. Yatlar devam ediyor. Takribi 30 saat sürecek bir yarıştan bahsediyor olacağız. Yarışın ilk etabı Bozcaada'da sona erecek. Ekipler Sarıyer'den yola çıktıktan sonra, İstanbul'dan yola çıktıktan sonra, İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra kendilerini Bozcaada'ya bırakacaklar. Bozcaada'ya doğru Ege Denizi'ne çıkış gerçekleştirecekler. Şimdi boğazlardan bahsediyoruz aslında. Hem trafikten de kaynaklı, hele de denizin akıntıları da kaynaklı yatlar için zorlu bir parkurdan bahsediyoruz. Bundan kaynaklı da ekiplerin işi zor, ama 55 yıllık bir tarihi icra ediyorlar burada. 55 yıllık bir serüven şu anda ekranlarınıza geliyor. İstanbul'un eşsiz manzarasıyla, doğal maviliğiyle beraber ekranlarınıza kameraman arkadaşım Ali Maşalacı o anları getiriyor. Bir yandan da Boğaz'ın trafiği devam ediyor. Tabii tekneler de diğer taraftan sahil güvenliğin korumasıyla birlikte yatları eşlik ederken, onlar bir yandan çıkışlarını yaparken bir yandan da trafik devam ediyor. Şu anda da yine kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza getiriyor.
bugün 55 yıllık bir denizcilik geleneğinden bahsediyoruz aslında. 55 yıldır yapılan bir yarıştan bahsediyoruz. Tarihi yarım asırı aşmış bir yarış ki şunun da tekrar altını çizmek

0: Seneca bir önceki yayınlarımızda da bahsettik. Yaşları 20, 21, 22 yaşında olan yarışçılar var ki onların yaşın daha doğmadan çok önce bu yarışı icra eden ekiplerle beraber buradalar. Kendi yaşlarından büyük bir yarışın içerisinde süreci devam ettiriyor olacaklar. Saatler 12'yi gösterdiğinde Sarıyer'den Boğaz'ın sularından tekneler yarışa başladılar. 32 tekneden, 32 yattan bahsediyoruz. 32 yat ve 300'den fazla sporcu bu zorlu yolculuğa başladılar. Dümenler çevrildi, can yelekleri takıldı, yelkenler fora denildi ve yelkenler İstanbul'un eşsiz rüzgarına kendisini bırakarak kendilerini Ege kıyılarına doğru ilerletmeye başladılar. 32 tekne şu anda ben sayabildiğim kadarıyla 29 tekneyi görebildim. Yine yarış devam ediyor. Aradaki mesafede açılmış durumda aslında. İstanbul Boğazı'nın yoğun trafiğiyle beraber daha aralarında kısa bir mesafe vardı. Fakat aslında biraz daha bölüm açıldıktan sonra yani İstanbul Boğazı'nın bahsettiğimiz kısımları biraz daha dardı. Yani Sarıyer tarafı biraz daha dar bir alandan bahsediyoruz. Tekneler orada daha yakın mesafedelerdi. Ama İstanbul Boğazı'ndan çıkmaya başladığımızda artık biraz daha sular genişlediği için, aradaki mesafe genişlediği için burada birbirlerine geçme ihtimali de daha kolay oldu. Ve burada da görüyoruz aradaki mesafelerde artık bayağı bir aşılmış durumda. 30 saat sürecek demiştik. Süreci bizler bugün kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile takip ettik. İstanbul'dan startın verildiği noktadan çıkışa doğru süreci sizlere aktarmaya çalıştık diyelim. Yarışta son sürat devam ediyor. Rüzgarı arkalarına alarak Ege kıyılarına doğru denizin maviliklerine devam ediyorlar diyelim. Bizler süreci aktardık. Sözü size stüdyoya bırakalım Büşra Mutlu.
1: Evet, Nesli Şah Yumak ve Ali Maşalacı'ya teşekkür ediyoruz efendim. Kaldığı yerden devam etsin hafta sonu gün ortası. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı yaklaşırken şehitlerimizin aziz hatırası için anlamlı bir adım atıldı sevgili izleyenler. Köprüler devasa boyuttaki şanlı bayrağımızla donatıldı. Ayrıntılar için 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu'na dönelim şimdi de.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. İşte bugün de 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul'un simge köprülerine Türk bayrakları asılıyor. İşte kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'dan da sizler için görüntülemesini isteyeceğim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hafızalara kazınan noktalardan biri. 15 Temmuz gecesinin dile kolay üzerinden tam 10 yıl geçti. İşte bugün de 15 Temmuz için anlamlı bir tören düzenlendi ve tam olarak 5 köprüye Türk bayrakları asılmaya başladı. Tabii Türkiye'nin hafızasına kazınan en kritik anlardan bazıları da işte tam olarak burada yaşandı. Çünkü darbecilerin kapattığı bu köprüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından binlerce vatandaş meydanlara çıktı. Ellerinde ise silahları yoktu, sadece vatan sevgileri vardı. İşte demokrasisine sahip çıkmak için bu noktaya geldi vatandaşlar. İşte bu köprüde o gece şehit olanlar var, gazi olanlar var, kendini tankların altına atanlar vardı. Göğüslerini siper ettiler ve vatanları için işte tam olarak buraya geldiler. İşte bugün de 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda Türk bayrakları dalgalanıyor. Tabii program Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor ve aynı anda Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de Türk bayraklarının asıldığını söyleyebiliriz. Tabii İstanbul Boğazı'nın da birçok noktasından görülebilecek bir bayrak ve şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatacak. Hem de birlik ve beraberlik mesajı da verecek. Tabii belki sadece birkaç dakikalık bir tören oldu. Ancak biliyoruz ki bu bayrak 15 Temmuz gecesi vatanı için canını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletin o gece gösterdiği birlik ruhunu da simgeliyor. 15 Temmuz gecesinin ardından dediğimiz gibi tam 10 yıl geçti.

0: ama 10 yıl geçmesine rağmen acılarımız elbette ki çok daha taze ve öyle olmaya da devam edecek. İşte bugün de bu anlamlı günde yine İstanbul'un birçok simge köprüsüne Türk bayrakları asıldı. Biz de ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Evet efendim, Eda Nur Karaloğlu ve Fatih Coşkun'a da teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz tabii 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait 3 büyük şehirde raylı sistemlerde ücretsiz şekilde hizmet verecek konuya ilişkin açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
2: ...15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bakanlığın raylı sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Karar resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metrosu ücretsiz yolcu taşıyacak. Söz konusu hatlar 15 Temmuz gün boyunca ücretsiz olacak. Vatandaşlar anma etkinliklerine bakanlığın raylı sistemleriyle rahatlıkla katılabilecek. Ayrıca İstanbul'da 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı Arnavutköy metro hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulaması da devam ediyor. Hat 31 Temmuz gece yarısına kadar vatandaşlara bedava hizmet verecek.

0: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Arpaguş, dünyanın bugün de Gazze'de aynı insanlık suçlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Safi Arpaguş mesajında tarihin en büyük vahşetlerinden biri olarak hafızalara kaydedilen Srebrenica soykırımının yıl dönümünde bu ağır insanlık suçunu şiddetle kınıyorum ifadelerini kullandı. Adaletin ve hukukun ayaklar altına alındığı Srebrenica'da acıların geçen yıllara rağmen hala hafızalarda canlı olduğunu söyledi. Gazze'de devam eden insanlık dramına da dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanı, Srebrenica'da yaşanan vahşetin aynısının Gazze'lilere reva görüldüğünün altını çizdi. Safi Arpaguş, Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'dan gelebilecek olası bir suikast girişimine karşı şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı. Trump, böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a kapsamlı saldırı düzenlemesi için talimat verdiğini açıkladı. Trump, böyle bir durumda İran'a 1000 füze anında ateşlenecek dedi. Açıklamanın perde arkasındaysa İsrail istihbaratından geldiği öne sürülen dikkat çekici bir iddia bulunuyor. Bakalım. In love with the people running
1: Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. İran, ABD Başkanı Trump'a suikast mi planlıyor? ABD basınında konuya ilişkin çeşitli iddialar var. Trump da o iddialara sert cevap verdi. İran'ın kendisine olası bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ordusuna İran'a sert bir saldırı talimatı verdiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı doğrudan hedef aldı. Trump, İran bana suikast düzenlerse 1000 füze aynı anda ateşlenecek, ardından binlercesi daha gelecek ifadelerini kullandı. ABD ordusunun gerekli hazırlıkları yaptığını da belirtti. Trump bu askeri hazırlığın uzatılması ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca geçerli olacağını ve ordunun İran'ı tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. Trump'ın bu sert çıkışının ardındaysa istihbarat raporları yatıyor. CNN ve Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Washington uzun süredir olası suikast planlarına dair istihbarat alıyordu. Ancak bardağı taşıran son damla İsrail'den gelen yeni ve somut bir suikast planı uyarısı oldu. İsrail, İran ve ABD yönetimleri istihbaratın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. New York Post'ta konuşan Trump, Tahran'ın kendisiyle ilgili yeni bir planı olmadığını ancak yıllardır İran'ın ölüm listesinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. İran'ın Trump'ı hedef almasının temelinde ise geçmişten günümüze uzanan suikastler zinciri yatıyor. Tahran yönetimi 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinden bu yana intikam yeminleri ediyor. Son dönemde artan bu tehditler, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinde zirveye ulaştı. Meşhed kentinde düzenlenen törende devasa afişler açılırken kalabalık kitleler Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
0: Tabii bir tarafta İsrail'in saldırgan, yayılmacı, işgalci politikalarına karşı mücadele hattı kurmaya çalışanlar var. Bir diğer yandaysa Suriye'yi Lübnan bataklığına sokup Hizbullah güçleriyle çatıştırma hesabı yapanlar. Bu süreçte Türkiye yeni bir denklem oluşturmaya çalışıyor efendim. Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın Türkiye ziyaretinin hemen ardından Lübnan Başbakanı Avaf Salam'ın İstanbul'a gelmesi bu açıdan dikkat çekiyor.

0: Bugüne kadar 7 ülkeye saldıran, 3 ülkenin toprağını işgal eden İsrail'e karşı çözüm arayışları sürüyor. İsrail saldırganlığını ve yayılmacılığını önlemek için diplomatik temaslar yürütülüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'nın NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Trump'la görüşmesi bu açıdan dikkat çekiciydi. Şara'nın Türkiye ziyareti öncesi Suriye'nin başkenti Şam'da görüştüğü isimse Fransa Cumhurbaşkanı Macron'du. Fransa'nın Suriye ve Lübnan'ı arka bahçesi gibi gördüğü herkesin malumu. Ancak gücü İsrail'i dizginlemeye yetmiyor. Bu yüzden Şara'nın Türkiye ve ABD üstünden çözüm arayışında bulunması şaşırtıcı değil.
1: Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın ülkesine dönmesinin hemen ardından Lübnan Başbakanı Salam'ın İstanbul'a gelmesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Türkiye, Orta Doğu'da akan kanın durdurulması için birçok zeminde çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinin açış konuşmasında verdiği mesaj da bu çabanın bir yansımasıydı.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: İsrail'in planı ABD'nin de desteğiyle Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı Suriye'yi çatışmaya sürüklemek. Eski husumetleri de kışkırtarak Hizbullah'la karşı karşıya getirmek. Ancak Türkiye özellikle Suriye'nin Lübnan bataklığına sokulmasına ve istikrarının bozulmasına karşı. Bu yüzden de itidalli adımlar atılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve kabinesi her ne kadar ABD'ye res çeken mesajlar verse de tek başına bu saldırgan politikaları sürdürmesi mümkün görünmüyor. Ve anlaşılan o ki Orta Doğu coğrafyasında yeni denklemler oluşturuluyor. Türkiye barış diplomasisini inşa sürecini devam ettiriyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazan kazan anlayışıyla yeni bir dönemin kapıları açıldı. Türkiye artık Afrika'da güçlü bir aktör olarak öne çıkıyor. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin bölgede izlediği insan odaklı politikaların yansımalarını değerlendirdi. Türkiye'nin attığı adımların Afrikalılar nezdinde karşılık bulduğunu aktardı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız bir derdindeki Afrika çıkarması, oradaki temsilciliklerimizi açma, büyükelçilerimizin faaliyete geçmesi ve karşılık bulması.
0: Kazan kazan vizyonunun sahadaki yansımalarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya verdiği değerle Türkiye'nin bölgede her geçen gün etkisini artırdığına dikkati çekti.
4: Keser gibi olma, hep bana, hep bana. Rende gibi olma, hep sana, hep sana. Testere gibi ol, hem sana hem bana.
5: Yani çok güzelmiş.
4: Hazreti Mevlana bizim kültürümüzü, hayata bakışımızı, paylaşma duygumuzu özetlemiş, önümüze vermiş. Bu yaklaşımla Afrika'da varız ve Türkiye'nin politikaları böyle. Tabii bu arada şöyle bir şey de var. Türkiye son 20 yılda inanılmaz ataklar yaptı. Bunların en başında Türk Hava Yolları geliyor. 500 uçakla yapılan hava yolculuklarıyla her noktaya hem kargo taşımacılığıyla hem insan taşımacılığıyla bir kere kontak kurmuş durumda.
0: Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, iş adamı ve YouTube yayıncısı Mesut Süren'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Afrika açılımı ve bölgedeki fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4: Malumunuz biliyorsunuz dünyada Afrika bugün 1.3 milyar insan var. 30 yıl sonra bu 2.3 milyar olacak. Büyüyecekler, rakamlar öyle olur, bu olur. Dünya medeniyeti, yani teknoloji dediğimiz, şehirler dediğimiz, üretim dediğimiz kapasiteler geçmişte bir iki ülkenin elinde, tekelinde iken bunlar hızlı bir şekilde gelişti. İşte Türkiye geldi, Hindistan'a gitti, Çin'e gitti. Dünyanın her yerinde üretim var, herkes bir güç odağı olduğu üretim anlamında.
0: Ahmet Misbah Demircan daha önce bölgede belli başlı gelişmiş ülkelerin de etkin olduğunu anımsattı. Küresel denklemlerdeki değişimlerle birlikte üretim üslerinde de kaymalar yaşandığını belirtti. Türkiye'nin artık bölgede aktif rol üstlenmeye başladığını aktardı.
4: Üretim üstünlüğü yer değiştiriyor. Bir yerdeydi, bir yerden geldi, şimdi gitti, Çin'den her yere gidiyor ve Afrika'ya da gelecek. Ve Afrika'nın kaynakları var. Nedir? Tarım kaynakları, tabiat kaynakları, yeraltı kaynakları, insan kaynağı. Ve oranın da bir tecrübeyle kalkınmaya, medeniyete, altyapıya, üretime ihtiyacı var.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da katıldığı bir etkinlikte rahatsızlandı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Erhürman taburcu oldu. Tufan Erhürman, başkent Lefkoşa'daki eski Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada rahatsızlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ambulansla Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhürman kardiyoloji servisinde tedavi altına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tufan Erhürman'ın tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi. Erhürman hastanedeki tetkiklerin ardından taburcu oldu. Cumhurbaşkanının genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.
5: Olmaz.
3: Rize'de alt tarafında inşaat çalışması, üst tarafında da yerleşim alanı bulunan bir yolda çökme meydana geldi. Şans eseri o sırada yoldan araç geçmiyordu efendim ancak belki de bir araç saniyelerle faciadan kurtuldu. O korkunç anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
6: Bu görüntüler Rize'den. Önce her şey normal seyrinde ilerliyordu. Bir araç yoldan geçti ve gözden kayboldu. Ancak ne olduysa o andan sonra oldu. O aracın içerisinde bulunan şoför belki de en şanslı gününü yaşadı. Zira saniyeler sonra yol çöküyor. Önce yolda ince çatlaklar oluşuyor. Güvenlik kamerası da an be an kayıtta. Ardından çatlaklar derinleşiyor. Ve yolun bir kısmı tamamen çöküyor. O anlarda yol kenarından geçen bir kişi de korku ve panikle kaçmaya çalışıyor. Neyse ki çökme sonrası korkulan olmadı.
7: Bu çökme sırasında elhamdülillah ki hiç kimseye yaralımız da yok. Hiç kimseye bir şey olmadı.
6: Yolun alt tarafında inşaat çalışması vardı. Yolun yukarısındaysa binalar. Tahliye çalışmaları başladı. Aileler güvenli alanlara sevk edildi.
7: Tedbiren onları kamu misafirhanelerine alacağız şimdilik. Sonrasında hemen işlemler başlatılacak zaten bu akşam itibariyle. Şu an şöyle AFAD gerekli çalışmayı yapıyor.
6: Çökmenin etkisiyle yol tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde ekipler tarafından geniş çapta güvenlik önlemleri alındı.
3: İstanbul Arnavutköy'de aile katliamı yaşandı. Eski eşinin evine giden saldırgan pompalı tüfekle kadını, sonra da 18 yaşındaki oğlunu öldürdü. Saldırgan daha sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Evde bulunan diğer çocuksa kanepenin arkasına saklanarak katliamdan kurtulabildi.
6: Sessiz bir sokak, ardından ard arda yükselen silah sesleri. İstanbul Arnavutköy'de bir aile sabaha karşı yaşanan dehşetle sarsıldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan saldırgan eski eşinin yaşadığı eve gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle önce eski eşi Türkan Gökkaya'ya ateş etti. Ardından evde bulunan 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef aldı. Anne ve oğul olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgansa aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Ancak evde bulunan bir çocuk soğukkanlı davranarak kanepenin arkasına saklandı. O sırada evin içinde yaşanan dehşetten bu şekilde kurtuldu. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ile oğlunun ve saldırganın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken yaşanan aile faciasının tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.
3: Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sucuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Olayın ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangına dair sevindirici olansa ölen ya da yaralananın olmaması oldu.
6: Gündüz başladı, gece devam etti. Saatler süren yangın zorlukla kontrol altına alındı. Geriye ise kül olmuş fabrika kaldı. Bu görüntüler Afyonkarahisar'dan. Gökyüzünü kaplayan kara duman, alevlere teslim olmuş sucuk fabrikası. Çevrede yaşanan korku ve panik. Kameralara yansıyan anlar bunlardı. Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sucuk fabrikasında çıkan yangın kısa sürede fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonrası zorlukla söndürüldü. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Öte yandan korkulan olmadı. Yangında ölen ya da yaralanan yok. Ayrıca olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.
3: Muğla'da faciaya ramak kalan bir olay yaşandı. Kendini benzinle yakmak isteyen 61 yaşındaki kadın rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının ortasında kaldı. Ekipler kadını alevler arasından son anda kurtardı ancak çıkan o yangında yaklaşık 10 hektarlık makilik alan küle döndü.
8: Abi. Geri çıkar, çıkar, çıkar, geri çık, geri çık. İtfaiye çağırın.
6: Alevler bir anda gökyüzünü kapladı. Rüzgarın etkisiyle yangın saniyeler içinde büyüdü. Ortaya çıkan manzara endişe yarattı.
8: Dön buraya, dön!
6: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 61 yaşındaki kadın kendini benzinle yakmak istedi. Tam o sırada çevrede kendisini arayan ekipler ve komşuları kadına ulaştı.
9: Eve bir şey olmaz.
6: Evet. Ancak kadının bulunduğu noktada bir anda alevler yükseldi. Çevredekiler zamanla yarıştı.
8: Yavaş.
6: Yaşlı kadın alevlerin arasından son anda çıkarıldı. Ancak rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın kısa sürede otluk ve makilik alanı sardı. Bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.
8: Bu ekibi yukarı alalım biz. Orman da geliyor zaten.
6: Yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadansa onlarca personel ve söndürme araçlarıyla müdahale edildi.
8: Tamam, böyle bir takım
6: yoğun çalışma sonrası yangın söndürüldü ama 10 hektarlık makilik alan kül oldu. Vücudunda yanık yaraları oluşan kadınsa hastanede tedavi altına alındı.
3: Yalova açıklarında saniyeler içinde faciaya dönüşebilecek bir deniz kazası yaşandı efendim. Su tankeri özel bir tekneye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tekne batarken içindeki iki kişi son anda denize atlayarak hayatta kaldı. O anların ardından denizde nefes kesen bir kurtarma operasyonu başladı.
10: Herkes iyi mi?
11: Vallahi iyi, aldık işte.
6: Yalova'da yaşanan kazada su tankeri özel bir tekneye çarptı.
8: Sahil güvenliği arayın ya.
10: Tamam, sen al.
6: Çarpmanın etkisiyle tekne hızla su almaya başladı. Teknede bulunan iki kişi batacağını anlayınca son anda kendilerini denize bıraktı. Denizin ortasında başlayan yaşam mücadelesi çevredeki teknelerin yardımıyla son buldu.
8: Sahil güvenliği arayın ya.
10: Tamam, sen al.
6: İhbar üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri denizdeki iki kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Batan teknenin bulunduğu bölgede çevre kirliliği oluşup oluşmadığı da ekipler tarafından kontrol edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
11: Vallahi iyi aldık işte.
3: Marmara Denizi kıyılarında son günlerde tatilcileri tedirgin eden bir durum yaşanıyor. Zehirli kapsüllere sahip olan ve özellikle Güney Marmara sahillerinde sıkça görülmeye başlanan pusula deniz anası korkutuyor. Peki ya Atlantik Okyanusu kökenli bu tür denizlerimize nasıl geldi? Ne gibi tehlikeleri var ve temas halinde ne yapmak gerekiyor? İşte yanıtları.
9: Görüntüsü korkutmuyor ama adını duyanı tedirginlik kaplıyor. Temas halinde ise tehdit artıyor. Pusula deniz anası son günlerde Marmara Denizi'nde çok sık görülüyor. Aslında Atlantik Okyanusu kökenli ama yolu Türkiye'ye düştü.
12: Pusula deniz anası bizim Marmara Denizi'ndeki doğal türlerimizden birisi değil. Atlantik Okyanusu kökenli bir tür. 2000'li yılların başında geldi. Marmara Denizi'nin şartları çoğalmasına uygun olduğu için de hızla çoğaldı.
9: Hızlı çoğalmalarının ardında doğrudan insan faktörü var. Kirlilik, artan su sıcaklığı ve bilinçsiz avlanma bu artışı tetikliyor. Doğal dengenin bozulması deniz anaları için adeta kusursuz bir üreme ortamı oluşturuyor.
12: Ne peki Marmara Denizi'nin şartları? Kirletiyoruz. Kirlilik yüksek olduğu için azot fosfor artıyor. Yani deniz anasını besleyecek çok miktarda besin var burada. İkincisi deniz suyu sıcaklıkları yükseliyor. Diğer taraftan da Marmara Denizi'ndeki deniz analarını yiyecek, onların popülasyonunu kontrol edecek büyük balıkları, etçil karnivor balıkları avladık, aşırı avladık, tükettik. Bu durumda pusula deniz anası Marmara Denizi'ne geldiğinde üremesi, çoğalması ve yayılması için bütün şartlar hazırdı.
9: Çözümse doğanın dengesini yeniden sağlamaktan geçiyor. Geçici ve yüzeysel önlemler yerine deniz ekosistemini iyileştirecek kalıcı adımlar atılması şart.
12: Nasıl kurtuluruz? Denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi değiştirerek kirliliği azaltmamız lazım. Deniz analarını yiyen büyük balıkların avcılığını kontrol etmemiz, durdurmamız lazım.
9: En kritik uyarı ise bu canlıyla temas edildiğinde yapılması gerekenler üzerine. Kulaktan dolma bilgilerle yapılan yanlış müdahaleler, kaşıntı ve ağrıyı dindirmek yerine durumu daha da kötüleştiriyor. Çünkü tehlike sadece denizin içinde değil, kıyıya vurduklarında da devam ediyor.
12: Vatandaşlarımız pusula deniz anası teması olduğu takdirde telaşlanmamalı, kıyıya çıkmalı, kıyıda deniz suyuyla temas eden kısmı yıkamalı. Çünkü deniz anaları kapsüller, küçük hücreler halinde kapsüller taşırlar. Temas halinde onu bırakırlar. O kaşıntıya, ağrıya, acıya neden olan şey o kapsüllerin patlamasıdır. Eğer temas edilen yeri tatlı suyla yıkarsanız, ovarsanız, kaşırsanız patlatırsınız o kapsülleri ve ağrınız, acınız artar. Yapılması gereken şey deniz suyuyla yıkıyoruz. Kolonya sürmek, alkol sürmek bunların ağrınızı, acınızı artırmaktan başka bir katkısı olmaz, bir faydası olmaz. Ancak ölüsüne bile dokunulmaması gerekiyor deniz anasına. Kıyıya vurmuş, temas etmemişsiniz ama kıyıya vurmuş, ölmüş. Aa bu nedir diye merak edip elinize aldığınızda, temas ettiğinizde zehirli hücreler tekrar size bulaşacaktır.
9: Uzmanlar deniz keyfinizin kabusa dönüşmemesi için vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya çağırıyor.
3: Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı döneminde kaçak avcılık yapan 125 kişiye 2 milyon 372 bin lira ceza kesildi.
13: Biz bu süreç içerisinde kolluk güçlerimiz, paydaşlarımız, emniyet müdürlüğümüz yetkilileriyle birlikte denetimlerimizi gece gündüz 7-24 sahada gerçekleştirdik.
9: Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan 15 Temmuz döneminde tatlı sulara akın eden inci kefalinin güvenli üreme dönemi geçirmesi için ekipler denetimi ara vermiyor. Kaçak avlanmaya çalışanlar tek tek tespit ediliyor.
13: Geçen yıla göre kıyasladığımızda yine oldukça fazla kaçak avlanma olduğunu tespit ettik.
9: Ekipler tonlarca kaçak avlanan inci kefaline el koydu.
13: 18 ton kaçak avcılıktan elde edilmiş maalesef inci kefalini canlılarını yakaladığımız anda göle iade etmek suretiyle ele geçirdik.
9: Kaçak avcılıkta kullanılan 7 tekne, şişme bot ve 54 av malzemesi ele geçirildi. 125 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet suçundan idari ceza uygulandı.
13: 125 şahsa toplam 2 milyon 372 bin TL idari para cezası uyguladık.
9: Kaçak avcılarla mücadele sürerken doğaysa inci kefalinin yanındaydı.
13: Oldukça verimli bir yağış sezonu geçirdik. Dolayısıyla inci kefalinin de bu yağışlara bağlı olarak iyi bir sezon geçirdiğini değerlendiriyor arkadaşlarımız. Göldeki var olan potansiyelin bu sene bir miktar daha iyi olacağını söyleyebiliriz.
3: Evet, LGS 2026 sonuçları açıklandı. Tam puan alan öğrenciler arasında İmam Hatip okulları da önemli bir başarıya imza attı efendim. Türkiye genelinde 500 tam puan alan 452 öğrenciden 31'i İmam Hatip Ortaokullarında eğitim görüyor. 24 ekibi de o şampiyonlarla birlikte detayları 24 muhabiri Gülistan Yazbaş'a aktaracak şimdi.
14: Disiplinli çalışma, kararlılık ve emek LGS 2026'da 500 tam puan alarak başarılarıyla gurur kaynağı olan 31 İmam Hatipli öğrenci bir araya geldi. Bizler de kendilerine soracağız bu süreç nasıl geçti, ne hissediyorlar ve hedefleri neler? Öncelikle yanımızda LGS İmam Hatip şampiyonu Hamza Oruç var. Hamzacığım, tebrik ederim seni, ne hissediyorsun?
15: Yani hiç bu böyle bir yaşamadığım için biraz şaşırdım ilk başta da sonra yani duruma odaklan, ne yapacağımı bilemedim. İnsan yaşadı.
14: Nasıl geçti bu LGS süreci, nasıl geçti senin için?
15: Yani ilk başta çalışma konusunda birazcık zordu. Daha sonra hocalarım sayesinde çalışmaya başladım, düzeni oturtturdum. Ve daha sonra soru çöze çöze denemelerim yükseldi.
14: Peki hangi liseyi hedefliyorsun?
15: TÜBİTAK Fen Lisesi'ni hedefliyorum.
14: Peki meslek var mı aklında, ne düşünüyorsun, nasıl hayallerin var?
15: Yani büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. Milli savunma teknolojilerine yeni uçaklar tasarlamak istiyorum.
14: Peki, seni yeniden tebrik edelim. Şimdi de Ahmet Emin'e dönelim. Seni de tebrik ediyoruz. Ne hissettin ilk öğrendiğinde?
16: İlk öğrendiğimde oldukça şaşırdım. Çok mutluydum. İçime hayatımda bir daha yaşamayacağım çok değişik bir his geldi. Yani 500 tam puan yapacağımı pek düşünmüyordum ama sınav anında her şey cidden çok farklı oluyor. Yani daha da kötü yapabilirdim ama nasibimde 500 yapmak varmış. Oldukça mutluyum.
14: Peki hangi liseyi istiyorsun?
16: Ben de arkadaşım gibi TÜBİTAK Fen Lisesi'ni hedefliyorum.
14: Peki senin aklında bir meslek var mı, bir yol var mı?
16: Yani yazılımla uğraşmayı istiyorum. Teknoloji, yazılım. Aklımda böyle yani. Belirli bir hedef yok ama asıl hedefim yazılım.
14: Peki bu hazırlanma süreci nasıl geçti senin için?
16: Hazırlanma sürecinde ilk başlarda biraz salmıştım dersleri. Pek takmıyordum ama hocalarımın ilgisi, okulumun verdiği destek ve katkı ile birlikte sonlara doğru toparlamaya başladım. Doğru çalışmayla ne yapacağımı bilerek hazırlandım.
14: Peki, seni yeniden tebrik ediyoruz. Hepinizi yeniden tebrik ediyoruz. 31 İmam Hatipli öğrenci LGS 2026'da 500 tam puan alarak şampiyon oldular. Başarılarıyla hem aile

0: ailelerini hem öğretmenlerini gururlandılar. Bizler de onları yeniden tebrik ediyoruz. Yollarının da açık olmasını diliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet sevgili izleyenler, Gülistan Yazbaşı aktardı. Ekibimize teşekkür ediyoruz ve bu saat dilimini de böylelikle noktalıyoruz. Saat başında tekrar buluşalım.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emeti Saruhan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin.

0: Mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uçak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. Kaldığı yerden 24'te gelişmelerle haber devam ediyor. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon başlatıldı. Polis binada arama yapıyor. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi detaylar için 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan detayları alacağız.
1: Başkent Ankara güney sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyonla uyandı. 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi ki aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vardı. 36 isimden an itibariyle 29 isim gözaltına alınmış durumda. İlk gözaltı sayısı 27 idi, şimdi 2'ye yükselmiş durumda. 29 isim gözaltına alındı, aralarında Hüseyin Can Güner yok, tekrar hatırlatalım. Şimdi sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne geldi polis ekipleri ve burada arama yaptılar. Dijital materyallere el konuldu. Akabinde ise Hüseyin Can Güner'in konutuna geçildi. Orada da bir arama gerçekleştirildi. Hüseyin Can Güner de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada polise yardımcı olmak için yedek anahtarımı da verdim dedi. Ve soruşturmanın derinliğini öğrenmek için yurt dışından Ankara'ya geliyorum ifadesi kullanıldı. Henüz Ankara'ya gelmediğini söyleyelim. Uçağının rötar yaptığı 18'e gösterdiğinde geleceği ifade ediliyor ama bu sarkıtabilir. 18, 17 veyahut 19'a doğru Ankara'ya geleceği ve daha sonrasında da güvenlik güçlerine teslim olacağı iddia ediliyor. Şunu söyleyelim, 29 isim gözaltında dedik. Bunlardan bazıları Mesut Akıncı, Bora Özel, Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül Ulusal diye devam ediyor. Peki bu isimler neyden dolayı gözaltına aldı? Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olmalarından gözaltı kararı çıkmış durumda. Tabii dediğimiz gibi kendisi şu an yurt dışında, kendisinin herhangi bir kaçma durumu olmadığını da ifade etti. Başkent Ankara'ya geleceğini söyledi. Son durum olarak dediğimiz gibi gözaltı sayısı 2 kişi artarak 29 kişiye yükseldi. 36 kişiden 29'u gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasını bekliyoruz diyelim. Biz de kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte Çankaya Belediyesi'nin önündeki nöbetimize devam edeceğiz deyip sözü size bırakalım.
0: Evet, Ahmet Taner'e teşekkür ettik. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi CHP kasasından 1 milyar liraya yakın paranın yandaş gazetecilere, trollere dağıtıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu belki de bu buzdağının görünen kısmı, ancak buna rağmen her daim kendilerini haklı ve doğru yerde görüyorlar. CHP'li gazeteci Nevşin Mengü TUSAŞ ziyaretinde yaşananları anlattı ve iğneyi kendine dahi batırma ihtiyacı hissetmeden bu mahalleyi taşlamaya kalktı. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Savunma Sanayi Başkanı beni de davet etti. TUSAŞ'ta bir resepsiyon düzenlendi. NATO zirvesi çerçevesinde beni de davet ettiler, sağ olsunlar. İsmail Saymaz'la da karşılaştım orada. İsmail Saymaz'ı da davet etmişler.
3: CHP'li gazeteci Nevşin Mengü TUSAŞ'taki etkinlikten söz ediyor ve orada çalışan mühendislerin bir sitemini iletiyor.
2: Özellikle bir tane mühendis arkadaş bana şunu söyledi. Dedi ki ya Nevşin Hanım lütfen, hem de öyle dedi yani, bizim tarafa bunu anlatır mısınız? Benim eşim dostum bile diyor ki ya işte var mı gerçekten bizde o SİHA'lar? Hani bu yandaş basın atıyor değil mi?
3: Buraya kadar şaşırtıcı bir

0: Bir durum yok. Ancak sonrası gerçekten ilginç. Zira CHP'li gazeteci Nevşin Mengü, muhalif kesimdeki bu durumu dahi Erdoğan'a gönül veren gazetecilere bağlıyor.
1: Ya şimdi bu tabii yandaş basın dediğimiz iktidara yakın yorumcular, efendim, kanaat önderleri her şeyi gereksiz, gereksiz o kadar orantısız övüyorlar ki alakalı alakasız. Her şeyi öyle bir övüyorlar ki savunma sanayinde de bir şeyin haberini yaptıkları zaman bu sefer muhalif kamuoyu ne diyor? Bunlar gene atıyor herhalde diyor.
0: İşte. Hadi şu baldızı bu mahalleye batırırken iğneyi kendi mahallesine batırsa yine bir nebze. Ancak sanki tok fabrikası yok, kızıl elma maket, Akıncı 5-10 profil üstünde duruyor. Kaan'ın motoru yok, tekerine motor takmışlar, tartar gidiyor diye yayınlar yapan, memlekette yapılan, her işi karalayan, küçümseyen, kendi mahallesi değilmiş gibi davranmasına ne demeli?
2: Keza uçak meselesinde. Bir tane uçak çıkıyor, karada tartar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar, onu bilmiyoruz bunu.
3: Zaten bu uçakta görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçtan, işte tahtadan, şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Milleti kandırmanın anlamı yok.
4: Bu maket mi İsa Bey?
0: Üstelik dünya değişiyor. Bu kafa hiç değişmiyor. Bakın CHP medyasının amiral gemilerinden birisi olan Cumhuriyet Gazetesi ne hale düşmüş. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara için attıkları manşet bu. Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara, NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Yani Cumhuriyet Gazetesi diyor ki Şara Birleşmiş Milletler'de kürsüye gelmiş olsa da NATO zirvesinde Erdoğan ve Trump'la görüşse de tüm ülkeler onu meşru Suriye Cumhurbaşkanı olarak görse de bizim için fark etmez. Bize göre Şara terör örgütü HTŞ'nin yöneticisidir. Bu gazetecilik değil, tam anlamıyla ideolojik körlüktür. Meseleyi dağıtmayalım. Zira işte bu ideolojik körlük CHP'li seçmeni öyle bir zehirledi ki memleketin eserleriyle gurur duymayı bir utanç vesilesi haline getirdiler. Yani gerçeklikten koptular.
3: Mesela siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
0: İktidar ve muhalefet medyası arasındaki en büyük fark da bu. Bu mahallede çalışanlar tam bağımsız Türkiye mücadelesine inandıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor ve destekliyorlar.
5: Şunu göstermek istiyorum özellikle. Bu Sözcü Gazetesi, bugün çıkan Sözcü Gazetesi, değerli izleyiciler, sizlere bir mesajı vardı Sözcü Gazetesi'nin. Özellikle AK Parti seçmenine bir sözü vardı ve şunu söylüyordu. Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız diye bir beyin fotoğrafıyla Sözcü Gazetesi çıkmıştı. Sözcü Gazetesi'nin sözünü dinledi AK Parti seçmeni özellikle. Beynini de yanına alarak gitti, oyunu kullandı ve %50 oranında bir oylarını kullanarak AK Parti'yi istikrarı seçti. Milli iradeye evet dedi. Gazeteyi şöyle kenara koyalım. Devam edelim.
0: CHP medyasındaysa mesele iktidara gelmek ya da tam bağımsız Türkiye mücadelesi vermek değil. Tamamen duygusal. CHP iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın CHP kasasından ödendiğini açıkladığı 953 milyon liralık liste bu açıdan manidar gerçekten.
6: Şimdi mesela Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Bu partinin resmi kaydıdır.
7: Resmi kaydı. 778 evet. Milyon.
6: Hayır, 79 milyon 220 bin lira verilmiş.
7: 79 milyon.
6: Evet. Örneğin sosyal medyada Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş.
0: Üstelik bunlar sadece CHP kasasından CHP medyasına trollere akıtılanlar. Şimdi soru şu, Saracane medyası diye gündeme gelen bu kitleye örtülü ödemeler de yapıldı mı?
8: Ama Şaban da artık lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmaz.

0: Değil mi?
1: Yo, ne lakabı?
0: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
2: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
3: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savunma sanayine yönelik sorunlar aşılıyor ve yeni işbirlikleri filizleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yakın ilişkisine dikkat çekti. Bakan Fidan F-35 konusunda yakın zamanda neticeye ulaşacağız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaan savaş uçağına motor tedariği konusundaysa bir sorun çıkmasını beklemediğini dile getirdi.
4: Cumhurbaşkanımızın uzun erimli liderliği ve dünya liderleri arasındaki bulunduğu yer, Türkiye'nin imajı, bakın neleri beraberinde getiriyor. Bu fevkalade önemli bir şey. Yani bu derece güçlü bir liderlik artık Türkiye'nin milli bir değeri.
5: Türkiye ile ABD arasında yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la Ankara'da yaptığı görüşmelerde önemli kararlar alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iki ülke arasındaki sorunların aşılacağına dair mesajlar verdi.
4: İkili görüşmede her iki lider de Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerletilmesi konusundaki iradeleri yenilediler. Var olan sorunların kaldırılması, çözülmesi alanındaki iradeler de yenilendi.
5: Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı tarihi NATO zirvesi ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Kassa yaptırımları, F-35 meselesi ve Kaan uçaklarına motor tedarikine ilişkin gelinen son aşamayı detaylandırdı. Sürecin sorunsuz aşılacağına dair inancını paylaştı.
4: Baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Bunlar siyasi veya idari kararlar olmamalı. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Yani bunda bir sıkıntı olmayacak. Yani F-110 motorları ile ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
5: Bakan Fidan, İran merkezli gerilimi de değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda farklı bakış açıları olduğunu aktardı. Görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Hafta sonunu işaret etti.
4: Yapılan iletişim neticesinde taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama bunun şeye bağlanması gerekiyor. Tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bu geçişteki anlayış farklılığının izale edilmesi hususunda.
5: Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Ukrayna Savaşı da vardı. NATO zirvesi öncesinde Rusya'ya yaptığı ziyareti hatırlattı. Ukrayna'ya bir seyahat gerçekleştireceği bilgisini de paylaştı.
4: Aynı zamanda NATO zirvesi yapılacağı için ve Amerikan Devlet Başkanı geleceği için Sayın Putin'in nerede durduğunu öğrenmek de önemliydi. Cumhurbaşkanımız o noktada bir fikir sahibi olmak istediler. Biz yaptığımız görüşmeleri Cumhurbaşkanımıza ifade ettik. O da Avrupalı liderlerle ve Sayın Trump'la görüşürken aslında kendi yorumunu yaptı. Şimdi yakın zamanda inşallah Cumhurbaşkanımız tekrar Ukrayna konusunda bizi görevlendirdi. Ukrayna'ya da gideceğim aynı türden görüşmeleri.
3: Evet, Srebrenica katliamının 31. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı efendim. Cumhurbaşkanı mesajında tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız mesajını verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Trump'ın külliyede karşılandığı törende Türk yıldızlarının geçişi ortaya muhteşem bir görüntü çıkarmıştı, hatırlayacaksınız. Milli Savunma Bakanlığı o gösterinin kokpit görüntülerini paylaştı.
6: Merhaba Aşkar.
1: Saniye saniye planlandı. Gökyüzünde geri sayım yapıldı. Tam zamanında tarihi zirvede sahneye Türk yıldızları çıktı.
7: 10 saniye. 10 saniye.
1: Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı külliyede karşıladığı törende Türk yıldızlarının gerçekleştirdiği gösterinin kokpit görüntülerini paylaştı.
7: 4-6 şimdi son 25.
1: Videoda Türk yıldızı pilotlarının gökyüzünde saniye saniye yaptıkları hesap kameraya yansıdı.
7: Türk yıldızları son 10 saniye.
8: 10 saniye.
1: Trump'ın tören kıtasını selamlamasının ardından nefesler tutuldu. Açılın talimatıyla Türk yıldızları külliyedeki 15 Temmuz anıtının arkasından gökyüzüne yükseldi. Türk yıldızlarının NATO zirvesine damga vuran muhteşem gösterisi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
3: Yenilenebilir enerji alanında yeni fırsatların kapılarını aralayacak yarışma için şartlar ve başlangıç fiyatları netleşti. Detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaştı.
9: Yenilenebilir enerji kaynak alanı yarışmalarıyla 900 megawatt kapasiteli 14 güneş, 1500 megawatt kapasiteli 7 rüzgar enerjisi yarışması düzenlenecek. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaştı. YEKA yarışması kapsamında güneş ve rüzgar enerjisine dayalı toplam 21 yarışmayla ilave 2400 megawattlık kapasite yatırımcıların ilgisine sunulacak. Başvurular 13 Ekim'de alınacak. Toplam 21 yarışma için başlangıç tavan fiyatı kilowatt saat başına 5.50 avro sent olacak. Tavan fiyatsa güneş enerjisi santralleri için kilowatt saat başına 3.25 avro sent, rüzgar enerjisi santralleri için ise kilowatt saat başına 3.50 avro sent olarak belirlendi. Tüm yarışmalarda tavan fiyata ulaşılması halinde megawatt başına katkı payı arttırımı 10.000 avro başlangıç bedeliyle olacak. İlgililer yarışma başvuru şartları ve detaylarına bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.
3: Yeditepe Üniversitesi'ndeki ayet yazılı pankarta yönelik yapılan provokasyonun bir benzeri Eskişehir'de yaşandı. Eskişehir Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde hukuk fakültesi kortejinde yürüyen kız öğrenciler üzerinde Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Maide suresi 8. ayet yazılı pankart açtı. Açılan pankarta güvenlik görevlileri müdahale etti.
10: Ayet yazılı pankartı azmedemediler. Müdahale ettiler. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde ayet yazılı pankart yönelik provokasyonun ardından benzer bir olay bu kez Eskişehir Üniversitesi'nde yaşandı. Mezuniyet töreninde hukuk fakültesi kortejinde yürüyen kız öğrenciler üzerinde Maide suresinin 8. ayetinin yer aldığı pankartı açmak istedi. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun yazılı pankarta güvenlik görevlileri müdahale etti. Pankartın zorla ellerinden alındığını belirten öğrenciler, törende taşınan diğer pankartlara herhangi bir müdahalede bulunulmadığını öne sürdü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yürüyüş sırasında başka pankartların açıldığı iddia edildi. Kendilerine çifte standart uygulandığını ifade eden öğrenciler, yaşananlara tepki gösterdi. Benzer bir olay daha önce Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanmıştı. Bir öğrencinin üzerinde emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin yer aldığı pankartı açması bazı öğrenciler tarafından engellenmek istenmişti.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da anma programları başladı efendim. İlk adres Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. 253 şehit için 253 hafızın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda dualar semaya yükseldi.
10: 253 hafız Ayasofya Camii'nde bir araya geldi. Hain darbe girişiminin şehitleri için hatim okundu.
8: Burada gördüğünüz üzere 10 yaşından itibaren, 5. sınıftan itibaren hafızlık yapanlar, aralarında hafız olanlar da dahil olmak üzere dediğimiz gibi sayı da 253 tane. Burada lise çağına kadar var. Şehitlerimizi temsilen geldiler.
11: Onlar hakkında gurur duyuyorum. Bizim ülkemizin şu an bizim burada olmamızı onlar sağladı. Hatta belki şu an bizim bu kadar iyi bir durumda olmamızı da onlar sağladı. Allah onlara rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
10: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece vatan uğruna canlarını feda eden 253 şehit, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen anlamlı programla rahmet ve minnetle anıldı. Kutlu Mabet, Kutlu Vefa programı kapsamında Osmanlı geleneğini yansıtan cübbe ve sarıklarıyla saf tutan 253 hafız, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Okunan hatimlerin ardından şehitler için dualar edildi. Ayasofya'yı dolduran binlerce vatandaş da edilen dualara hep birlikte amin diyerek eşlik etti. Tarihi mabedi kaplayan manevi atmosferde birlik, beraberlik ve milli irade mesajları öne çıktı.
12: Ayasofya'da cuma namazını daha önce Sayın Müftümüzü ziyaret etmek suretiyle 15 Temmuz'da şehit olan 253 şehidimiz anısına ve bu toprakları bize vatan kılan ve emanet bırakan ecdadımızın, rahmetli olanların anısına burada hatim programını icra ettik.
13: 253 tane hafızımızın okuduğu 253 hatmin duasını binlerce vatandaşımızla birlikte yaptık. Bizler de aynı şehitlerimiz gibi, aynı gazilerimiz gibi, aynı kararlılık ve inançla yaşamaya devam ediyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın.
10: Şehit aileleri ve gazilerin katıldığı programda duygusal anlar da yaşandı.
14: 15 Temmuz bizim için milletimizin asil bir duruşudur ve bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala yaşıyor olduğunun bir ispatıdır. Bir milletin ülkesine, bağımsızlığına, özgürlüğüne adanmışlığının bir sembolü olan bir sayfadır 15 Temmuz.
11: Bugün 15 Temmuz şehitlerimiz için anıyoruz. Burada tamı tamına 250 öğrencimiz, tüm şehitlerimizi anıyoruz. Allah hepsinden rahmet eylesin. Burada İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresini okuyacağız. Allah bu güzel günü herkese nasip eylesin.
15: Onları anmak için buradayız. Onları unutmadık, hala unutmayacağız. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım şu anda.
3: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri netleşmeye başlıyor. İspanya, Belçika engelini aşarak Fransa'nın rakibi olurken gözler şimdi Arjantin, İsviçre ve İngiltere, Norveç çeyrek final mücadelelerine çevrildi. İşte Dünya Kupası'nda öne çıkan gelişmeler.
16: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Çeyrek finalde İspanya ile Belçika Los Angeles stadında kozlarını paylaştı. İspanya, Belçika'yı 2-1 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Temposu yüksek başlayan mücadelede İspanya 30. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole kadar turnuvanın gol yemeyen tek takımı olan İspanyollar 41. dakikada De Ketelare'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihinin en uzun süre gol yememe rekorunu kıran İspanyol kaleci Unai Simon tam 650 dakika sonra kalesinde gol görmüş oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Belçika cephesi büyük bir şok yaşadı. Kaleci Thibaut Courtois sol bacağından yaşadığı sakatlık nedeniyle 71. dakikada yerini Saint-Lemens'e bırakırken yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın uzatmalara gitmesi beklenirken sahneye yine nöbetçi golcü Mikel Merino çıktı. 86. dakikada oyuna giren Merino yalnızca 2 dakika sonra kaleciden dönen topu ağlara göndererek İspanya'yı 2-1'lik galibiyetle yarı finale taşıdı. Merino son 16 turundaki Portekiz maçında da sonradan girip uzatmalarda galibiyeti getirmişti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri 14 Temmuz Salı günü yarı finalde Didier Deschamps'ın Fransa'sı ile eşleşti. De la Fuente maç sonu Fransa'nın potansiyelini biliyoruz ama her takımı yenecek güçteyiz dedi. Dünya Kupası'nda yarı finale çıkacak diğer takımları belirleyecek maçlar öncesi de teknik direktörler ve oyuncular iddialı. İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Norveç maçı öncesi hala başarıya aç olduklarını belirterek, kaptan Harry Kane'in kariyerinin zirvesinde olduğunu ve takımı motive ettiğini vurguladı. Son dünya şampiyonu Arjantin ise İsviçre'de Kansas City'de karşılaşacak. Turnuvanın en çok konuşulan magazinel haberi ise FIFA'dan geldi. FIFA, New York, New Jersey stadında oynanacak büyük finalin ardından saha çimlerini küçük parçalar halinde reçine içine gömerek internetten satışa sunacağını açıkladı. Fiyatları $450 başlayıp $3000 kadar çıkan bu hatıra çimlerinin satışından FIFA'nın en az $11.2 milyon gelir elde etmesi bekleniyor. En pahalı paketin içinde altın işlemeli metal hatıra bilet ve kristal kesim cam bir Dünya Kupası replikası da yer alacak.
3: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu Profesör Doktor Aybike Serttaş. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi burada, hepsi
2: bu. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.

0: Yazmak mesleğinizin bir parçasıydı ve siz uzun yıllar boyunca zaten hep yazdınız. Ve o yazdıklarınızı derlediğiniz mesleki başka çalışmalarınız da oldu. Ama ben son noktadan, edebiyatla ilgili kısımdan, öyküden girerek Süper Selma diyeceğim. Süper Selma nedir? Kimdir?
1: Süper Selma aslında bizim aramızdan sıradan biri. Yani süper diyoruz ama aslında gayet sıradan bir arkadaşımız. Süper Selma kitabı benim yazdığım öykülerin bir araya gelmiş hali. Kitap adını hikaye

0: Hikayenin bir tanesinden alıyor, Süper Selma hikayesinin, ama aslında içinde 12 tane hikaye var. Kısa hikayeler ve hayatın içinden bizim her gün yaşayabileceğimiz ya da aslında bize çok doğaüstü gelen fakat bir yerlerde birilerinin gerçekten yaşadığı olayları konu alan bir kitap. Süper Selma hikayesinin kahramanı bir genç kız. Bu bazı seçimler yapmak zorunda kalıyor hayattan. Ve bu seçimler onu bir yere götürüyor. Aslında bu hikayede biraz şunu görüyoruz. Bazen karar vermek zorunda kalırız iyi ve kötü arasında. Burada nasıl bir tercih yapacağız? Biz başkalarını gördüğümüz zaman çok kolay yargılayabiliyoruz. Ama ben biraz dönüp içimize baktırmak istiyorum. Biz aynı durumda olsaydık, biz hangi tercihi yapardık? İyiyi seçebilir miydik? İyi ve kötü mutlak mıdır? Bunun gibi bir takım sorgulamalar.
1: O zaman bu Emeti Saruhan'ın iç dünyasındaki bir arayışına tekabül eden ve edebiyat içinde de öykü yoluyla söylemek istediği söz. Gazetecisiniz, yani mesleğin kökeninde bu var. İşin en alt katmanında ve onu besleyen bütün dallarda, kollarda bu var. İyi bir okursunuz filan, ama bununla birlikte epey bir zaman sonra sadece başkasının sözünü nakleden kişi olmaktan çıkıp, bu da benim anlatmak istediğim hikaye dedirten şey ne oldu? Niçin yazılmalıydı bu kitap yani?
0: Aslında şunu söyleyeyim. Ben gazeteci olmadan çok daha önce yazıyordum. Yazmak benim için gazetecilikten daha önce gelen bir eylem. Fakat onu hep geri planda bıraktım nedense. Belki de,
1: evet, iyi soru, neden?
0: Yani kendimi gerçekten belki yazar olarak görmüyordum. Kenarda işte bir şeyler karalayan, bir hobi olarak bir şeyler yazan biri olarak görüyordum. Ama şimdi düşünüyorum, aslında gazetecilik benim yazma ihtiyacımı karşılıyormuş. Yani oturup o haberlere... Daha çok ben pazar ekinde mesela haberler yapıyordum ve insan hikayeleri anlatıyordum aslında yine. O hikayeleri yazarken bir taraftan da yazma ihtiyacımı karşılıyormuşum. Daha sonra fark ettim bunu. Ama ara ara da bir hayatın içinden bir enstantane birden zihninizde bir cümle gibi ortaya çıkıyor ve o sonra bir hikayeye dönüyor. Mesela küçük bir örnek vereyim. Geçen gün bir radyolojik görüntüleme için, MR için hastaneye gittim. İçeriye böyle 5-6 kişi birden alıyorlar ve siz sıra sıra oturuyorsunuz yan yana. Geçtik, oturduk, böyle 5-6 kişi oturuyoruz. Orada bir an kendimi rafa dizilmiş konserveler gibi hissettim. Yani yan yana oturan insanlar değil de yan yana rafa dizilmiş konservelerdik biz. Bu birden işte bir cümleye dönüşüyor ve sonra bu cümleden bir hikaye ortaya çıkıyor. Yazmak benim için böyle bir şey. Yani hayatta kısa bir an zihninizde farklı bir şekilde beliriyor.
1: Bir şey sormak istiyorum çünkü bunu gerçekten çok merak ediyorum. Az önce dediniz ki özellikle Süper Selma'dan bahsederken süper dedik ama o aslında sıradan bir insan ve insan tercihlere mecbur kalabilir ve mutlak iyi, mutlak kötü, mutlak doğru, mutlak yanlış var mı? Bununla ilgili düşünelim. Yani siz bizi bununla ilgili düşündüreceksiniz önümüze serdiğiniz hikayelerle.
0: Evet.
1: Heyecan verici. Peki aslında hayatın zor taraflarına bakan bir şey söylüyorsunuz. Yani bir hastane koridorunda MR sırası bekleyen insanlar neşeli bir piknik gününün parçası değiller. Sıkıntılı bir sürecin parçası olma ihtimalleri çok yüksek.
0: Evet.
1: En azından bir tetkik sürecinde kötü bir şey olmamasını umarak bir bekleyiş sürecindeler. Fakat siz bu insanları bir taraftan konserve kabuğuna benzetebiliyorsunuz. Bir mizah seziyorum burada. Bir ironi seziyor.

0: diyorum. Bir ince alay seziyorum. Bu çok ciddi şeyleri acıtmadan söylemek için mi, bu hayata karşı bir savunma mekanizması mı, bu eğlenmeyi bilmek mi ya da tadını çıkarabilmek mi, nasıl bir şey?
1: Yani onu çok açıkçası bilemiyorum ama belki hepsi birden, belki ayakta kalma çabasının bir parçası. Yani sancılı bir süreci geçirirken onu daha kolay geçirme arzusu. Ama sanırım benim zihnim bu şekilde çalışıyor. Ve dolayısıyla bu da biraz benim hikayelerime yansıyor. Yani hayata bakış açım böyle diyebilirim. Biraz şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Bu okuma yazmayı henüz öğrenmemişim. 5-6 yaşlarında falanım. Abim de benden 2,5 yaş büyük. O da işte artık 1. 2. sınıfa gidiyor. Her hafta mizah dergileri alıp getiriyor. İşte o okuyor, ben de yanı sıra hepsini merakla abime okutuyorum. Burada ne yazıyor, burada ne yazıyor? Yani belki de o ilk okuma serüveninin ilk başlangıcı belki de onlardır ve belki mizah duygusu da oradan gelmiştir, bilemiyorum. Okuma yazmaya henüz öğrenmeden orada okumaya başladım ben. Bir daha o şekilde devam etti. Bilmiyorum, ben yani hayatı algılama biçimim bu şekilde.

0: Gerçek karakterlerin hikayesini yıllarca anlattınız. Fakat kurgu karakterlerle de kendi edebiyatınızı üretiyorsunuz bir taraftan. Onların iç içe geçmesi de belki zaman zaman söz konusu olabiliyor. Sınır, hayatla bakış açımızın kurguları arasında bulanıklaşabiliyor da bir yönüyle. Siz yazmış olduğunuz şeyin sahibi misiniz, esiri mi? Nasıl bir ilişki var orada?
1: Sahibi miyim? Onlar mı benim sahibim? Aslında o da biraz, o da girift iç içe geçmiş bir şey bence. Yani hiçbirini tek başına söyleyemeyiz. Karakterler bir süre sonra kendini yazdırıyor. Yani hikaye bir yerde başlıyor, dediğim gibi mesela zihnimde bir cümle beliriyor. Sonra yazılmaya başlıyor. Sonra onlar ortaya çıkıyorlar. Mesela Özlü Söz Ozan'ı diye bir hikayem var. Orada onun karakteri Ferhat Çölgeçer. Ben şu an şey fark ediyorum. Mesela ben o hikayeyi yazdım. Günlük yaşantımda herhangi bir şey olduğunda içimden Ferhat Çölgeçer bir şey söylüyor.
0: O da artık aramızda bir, bizden biri.
1: Bir yaşam biçimimiz oldu hikaye karakterleriyle. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz.
0: Aslında bir şeyi anlatışınız da bir enstantaneden bahseder, bir sahneden, bir andan bahseder gibi sonrası sökülüp geliyor. Şimdi sizin bugün karşımızda duran kitaplaşmış öyküleriniz, öykü geçmişi çok daha eski. Hatta uzun yıllarınızı verdiniz, emek ettiniz, gazeteciliğinde öncesinde dediniz. Ben hasbelkader bir şeyler duydum bir yerlerde. Gazeteciliğe başlamadan evvel Emeti Saruhan başka iş tecrübeleri de olmuş ve hep gözlemciymiş, hep yazıyormuş. Bir şeyler varmış orada. Biraz hatırlatır mısınız bana rica etsem?
1: Hı hı. Tam bir iş tecrübesi diyebilir miyiz bilmiyorum ama benim üniversite sürecim 28 Şubat'a denk geldi. Dolayısıyla güç bela okuldan mezun olup kendimi ancak dışarı attım. Aslında tabii akademik kariyer hedefindeydim.
0: Hangi bölümdü?
1: Biyoloji. Akademik kariyer yapmak istiyordum biyoloji bölümünde ama hayat işte 28 Şubat süreci olunca bizi apar topar ancak mezun ettiler ve sonra başörtü yasakları başladı. Tabii hiçbir yerde çalışamıyorsunuz, iş bulamıyorsunuz vesaire. O sırada bir arkadaşımın vasıtasıyla bir eczanede kalfa olarak çalışmaya başladım. Değişik günlerdi. Benim çalıştığım eczacı da bir öykücü, şairdi aynı zamanda, Fatma Şengül Süzer. O süreçte böyle eğlenceli günler yaşadık ve o sırada mesela yani insan ne yaşıyorsa biraz da o

0: yansıyor yani. Eczanelerin görünmeyen yüzleri falan diye yine böyle esprili o şeyi anlatan uzunca bir öyküm vardı. Mesela öyle bir çalışma hayatım oldu yaklaşık bir seneyi geçik. Daha sonra da Yeni Şafak gazetesine geçtim.
1: O gözlemcilik serüveni bir taraftan heyecan mı uyandırıyor? Anlatılmasının gerekliliği nereden doğuyor? Yani en yakın arkadaşın kolundan çekmek gibi oluyor bazen bazı şeyler. Bak bak bugün ne gördüm sana ne anlatacağım gibi. O anlatma hevesi, iştiyakı nereden besleniyor? Sizde bunun motivasyonu ne? Ya gördük, güldük, eğlendik. Tamam. Başkalarına niye anlatıyoruz?
0: Yani bunu aslında nasıl açıklanabilir bilmiyorum ama yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani yazarlık buysa demek ki bu. Yani onu kelimelere dökmek, anlatmak, bir yani masal anlatıcısı gibi belki de o anı kayda geçirmek istiyorsunuz. Bu insanın elinde olan bir şey değil.
1: Bir şey daha geldi aklıma. Siz böyle söyleyince yazma ihtiyacı deyince bu o zaman okurla kurulan ilişki daha ikincil bir ilişki gibi geldi o zaman öyle mi?
0: Yani aslında bence herkes ilk önce kendisi için yazıyor. Yani tabii yazdıktan sonra ortaya bir şey çıktıktan sonra insan hani bunu birileri okusun, benim hislerimi anlasın ya da benim yazdığımı ben sevdim, beğendim. Hani karşıdaki de sevsin, beğensin istiyorsunuz. Ama evet ikinci planda kalıyor o daha çok. İlk başta bence her yazar kendisi için yazıyor. En azından benim öyle.
1: Edebiyata küçük bir fasıla verip tekrar geri dönmek kaydıyla mesleğinizdeki birikiminizi yansıttığınız çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum. Röportajlarınız da kitaplaştı. O röportajların derlenmesinin anlamı ne sizin için? Yapmış olduğunuz günlük işlerin ya da haftalık planda olmuş olsun fark etmez. İşlerin kayıt altına alınması, iki kapak arasına girmesi neden önemli?
0: Benim röportajlarım o an güncel durumla alakalı konular değil de daha çok kişiler üzerinden giden röportajlardı. Bizim kültür, sanat, edebiyat hayatımızı önde gelen isimleriyle onların hayatları hakkında daha çok, onların hayatlarına ayna tutan, çalışmalarını öne çıkartan röportajlardı. Dolayısıyla bunlar zamanla yaptıkça bir sözlü tarih çalışmasına evrildi. Ülkenin geçmiş dönemlerindeki bir fotoğrafı çekmiş olduk. Yani o belli bir dönemin fotoğrafını, 40-50 yıllık bir zamanın fotoğrafını çekmiş olduk. Dolayısıyla bunların kitap olarak bir araya gelmesi kaynak kitap anlamında önemli oldu. Ki daha sonra bazı kitap çalışmalarında kitaplar kaynak olarak kullanıldı. Yani kaynak kitap olarak kullanıldı.
1: Sadece yazar olarak değil, okur kimlikleriyle de ilgileniyoruz yazarlarımızın. Bir okur olarak kendinizi tanımladığınız, tarihlediğiniz yeri abinizle olan ilişkinizden geçmişin sayfalarına baktığımızda mizah dergileri, gazeteleri üzerinde kurduğunuz bağlantıyla okumaya başladığınızı ya da şahit olduğunuzu söylediniz. Yine de daha okur kimliğinizi kazandığınızı hissettiğiniz, okumanın zevkine vardığınız dönemler, hangi dönemler, ne okumaktan zevk alırdınız?
0: Oradan başlatalım, sonra bu tarafa doğru gelelim. İlk öyle okuma yazmayı henüz öğrenmeden o şeylere, mizah dergilerini okudum demiştim. Sonrasında belki de ilkokul dönemindeki her çocuğun okumaya başladığı işte Kemalettin Tuğcu, Ömer Seyfettin. Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarını çok severdim. Oradaki küçük hayatlar ve mutluluklar hep benim ilgimi çekerdi. İşte yıkık dökük, baraka bir ev falan ama böyle mutlu bir hayat. Bence bu benim hayatıma da küçük mutlulukların kıymetini bilmeyi öğrettiğini düşünüyorum.

0: Kemalettin Tuğcuların. Daha sonra komşumuzun büyük bir kütüphanesi vardı. Bu sefer ben okumayı gerçekten seven bir çocuktum. Biraz oraya doğru yöneldim. Orada bütün dünya klasikleri vardı. Dünya klasiklerinin hepsini okudum diyebilirim. Yine o kütüphanede Aziz Nesin, Duygu Asena, böyle yazarlar da okudum. Daha sonra biraz üniversite hazırlanma sürecinde biraz böyle mola verdim de diyebilirim. Çünkü hani çok kitap okuyorsun, biraz da ders çalış gibi bir baskı da oluyor insan üzerinde. Daha sonrasında işte çağdaş Türk yazarları, biraz da ben şöyle, mesela bir fabrikanın işleyişinin nasıl olduğunu anlatan kitapları da okuyup merak etmişliğim var. Kişisel gelişim alanına da bir bakıp burada ne anlatıyorlar diye baktığımda vaki. Beyaz diziler neymiş diye beyaz dizi okuduğum bile var. Ve işte tabii ki öykü, roman, edebiyat en sevdiğim tarzlar.
1: Bu tarzlar içinde gerek eser adı, gerek yazar imzası zikredilebilir mi? Yoksa dönem dönem değişiyor mu? Yani hayatımın vazgeçilmez ve unutulmaz yazarı şu, şairi bu, çok etkilendim. Yazar olarak veya okur olarak beni çok mutlu etti diyebileceğiniz değişmez isimler var mı? Yoksa bu dönem içinde değişkenlik gösterebiliyor mu?
0: Bu dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Aslında sevdiğim, beğendiğim pek çok yazar var. Şu an belki isimlerini tek tek zikredemeyeceğim ama bazen okurken adeta böyle lezzetli bir yemek yiyormuşçasına dimağımda bir lezzet bırakan, iz bırakan yazarlar var. Yani bazı kitaplar gerçekten insana böyle bir mutluluk veriyor okurken.

0: İş koşturmacası için bu kadar lüks bir ortam düşünülemez belki ama yine de yazmak için, çalışmak için ya da ama iş ama keyfi olarak okuma için günün özel saatleri, anlamlı saatleri ya da verimli saatleri var mı? Mesela gececi misiniz, gündüzcü mü, sabah erkenci mi?
1: Pek öyle zaman sınırlamam yok. Yani sabah, öğlen, akşam herhangi bir vakit hiç fark etmez. Sadece konsantre olabileceğim bir zaman aralığı lazım. Ama genelde tabii iş hayatı olduğu için gündüz saatlerinde işte mesaide oluyoruz. Onun dışında bulabildiğim bir zaman dilimi yeterli benim için. Sadece işte kafamda başka meşguliyetler olmasın. Okumaya ayırabileceğim bir zaman olsun. Bir şey okumaya başladığım zaman çok kolay içine girerim ben. Biraz tabii yazarın tarzı, kalemiyle de alakalı ama genelde çok rahat ve konsantre bir şekilde okuyabildiğim için çok zaman şeyim yok. Yazarken de aynı şekilde. Sadece bu günlük telaşeleri, zihin yorgunluklarını bir kenara bırakabildiğim her an okuyup yazabiliyorum.
0: Sorunun ikinci adımı tam olarak bu konsantrasyon meselesiyle ilgiliydi. Konsantrasyon konusu zihninizle mi ilgili yoksa dış etkenler de bunu belirleyebiliyor mu? Mesela çok ilginç gelmişti bana. Ben her yerde okuyabilirim ve yazabilirim diyen yazarlar gördüm. Bir kafede, bir kahvede, bir sokakta, bir çınar altında ama kimisi çok daha özel bir alan ister. Tam bir sessizlik, yazmaya alıştığım daima bulunduğum masamın başında diye. Böyle tercihler var mı? Konsantrasyonun belirleyicisi iç sebepler mi, dış sebepler mi?
1: İkisi de diyelim. Mesela yapmam gereken bir iş varsa, o benim zihnimin bir kenarında duruyorsa biraz beni rahatsız eder. Konsantre olamam, yani konsantrasyonu sağlayamam. O anlamda zihnimin rahat olması lazım. Fiziksel ortam olarak düşündüğümüzde de rahat oturayım, rahat bir şekilde yazabileyim. Ses de çok fazla olmasın. Onun dışında çok bir isteğim yok. Çay, su, kabulüm. Kahve olursa da alay lalay olur yani.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu var.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası

0: sunar. Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Küresel Oyun Pazar 21.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 15'e uzandı. 24'te haber kaldığı yerden gelişmelerle devam ediyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Srebrenica soykırımı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı mesajında tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katliamın 31. yılında Srebrenica'da hayatını kaybedenleri andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Srebrenica'yı asla unutmayacağız ifadelerini kullandı. Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri vurgusu yapan Erdoğan, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum sözleriyle hayatını kaybedenleri andı.

Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi sevgili izleyenler. Öyle ki taraflar birbirlerini mutabakatı ihlal etmekle suçlarken diplomatik temaslarda hız kazandı. Orta Doğu'da sular durmuyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında mutabakat krizi yaşanıyor. Karşılıklı saldırıların ardından taraflar birbirini suçluyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı ihlal ettiğini söyledi. ABD, Hazine Bakanlığı'nın attığı hatalı adımlara ve İran petrolünün satışına yönelik muafiyetin iptal edilmesine tepki gösterdi. Arakçı, İran'ın politikasının taahhüte karşılık taahhüt ilkesine dayandığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'den de açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle mutabakatın birinci, ikinci ve dokuzuncu maddelerini ihlal etmesinin artık bir alışkanlık haline geldiğini ve bu adımların misillemeyle karşılık bulacağını belirtti. İran Sağlık Bakanlığı 8-9 Temmuz'daki Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının bilançosunu da açıkladı. Buna göre saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'ın geri adım atmasını istiyor. ABD'li üst düzey yetkililer İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların durduğuna ve tüm deniz geçiş hatlarının ücretsiz olarak ticari gemilere açık olduğuna dair kamuoyuna açık bir taahhüt vermesini istiyor. Amerika Birleşik Devletleri medyasına yansıyan bilgilere göre İran tarafı tanker saldırılarının sistemlerindeki hatalı çalışan bir unsurdan kaynaklandığını Washington'a iletti. ABD'li yetkililer ayrıca Tahran yönetiminde sertlik yanlılarıyla pragmatistler arasında gerçek zamanlı derin bir güç mücadelesi yaşandığını öne sürüyor. Yükselen gerilimin ardından diplomatik temaslarda hız kazandı. Trump'ın İran bizden görüşmeleri devam ettirmemizi talep etti ancak ateşkes bitti şeklindeki çıkışı ise Tahran tarafından kesin bir dille reddedildi. Bekay'ı sadece sorumlu yaklaşımları gereği Katarlı bir arabulucuyla görüştüklerini söyledi. Gelecek hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağı iddia edilen teknik görüşmelerde İranlı kaynaklarca yalanlandı. Öte yandan Arakçı Hürmüz krizini görüşmek için bugün Umman'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'dan gelebilecek olası bir suikast girişimine karşı şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı efendim Trump. Böyle bir

0: durumda ABD ordusuna İran'a kapsamlı saldırı düzenlemesi için talimat verdiğini açıkladı. Trump böyle bir durumda İran'a bir füze anında ateşlenecek dedi. Açıklamanın perde arkasındaysa İsrail istihbaratından geldiği öne sürülen dikkat çekici bir iddia bulunuyor. In love with the people running
1: Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. İran, ABD Başkanı Trump'a suikast mi planlıyor? ABD basınında konuya ilişkin çeşitli iddialar var. Trump da o iddialara sert cevap verdi. İran'ın kendisine olası bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ordusuna İran'a sert bir saldırı talimatı verdiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı doğrudan hedef aldı. Trump, İran bana suikast düzenlerse 1000 füze aynı anda ateşlenecek. Ardından binlercesi daha gelecek ifadelerini kullandı. ABD ordusunun gerekli hazırlıkları yaptığını da belirtti. Trump bu askeri hazırlığın uzatılması ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca geçerli olacağını ve ordunun İran'ı tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. Trump'ın bu sert çıkışının ardındaysa istihbarat raporları yatıyor. CNN ve Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Washington uzun süredir olası suikast planlarına dair istihbarat alıyordu. Ancak bardağı taşıran son damla İsrail'den gelen yeni ve somut bir suikast planı uyarısı oldu. İsrail, İran ve ABD yönetimleri istihbaratın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. New York Post'ta konuşan Trump, Tahran'ın kendisiyle ilgili yeni bir planı olmadığını ancak yıllardır İran'ın ölüm listesinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. İran'ın Trump'ı hedef almasının temelinde ise geçmişten günümüze uzanan suikastler zinciri yatıyor. Tahran yönetimi 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinden bu yana intikam yeminleri ediyor. Son dönemde artan bu tehditler, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinde zirveye ulaştı. Meşhed kentinde düzenlenen törende devasa afişler açılırken kalabalık kitleler Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
0: Şimdi bir tarafta İsrail'in saldırgan, yayılmacı, işgalci politikalarına karşı mücadele hattı kurmaya çalışanlar var. Bir diğer yandaysa Suriye'yi Lübnan bataklığına sokup Hizbullah güçleriyle çatıştırma hesabı yapanlar. Bu süreçte Türkiye yeni bir denklem oluşturmaya çalışıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın Türkiye ziyaretinin hemen ardından Lübnan Başbakanı Avaf Salam'ın İstanbul'a gelmesi bu açıdan dikkat çekiyor.

0: Bugüne kadar 7 ülkeye saldıran, 3 ülkenin toprağını işgal eden İsrail'e karşı çözüm arayışları sürüyor. İsrail saldırganlığını ve yayılmacılığını önlemek için diplomatik temaslar yürütülüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'nın NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Trump'la görüşmesi bu açıdan dikkat çekiciydi. Şara'nın Türkiye ziyareti öncesi Suriye'nin başkenti Şam'da görüştüğü isimse Fransa Cumhurbaşkanı Macron'du. Fransa'nın Suriye ve Lübnan'ı arka bahçesi gibi gördüğü herkesin malumu. Ancak gücü İsrail'i dizginlemeye yetmiyor. Bu yüzden Şara'nın Türkiye ve ABD üstünden çözüm arayışında bulunması şaşırtıcı değil.
1: Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın ülkesine dönmesinin hemen ardından Lübnan Başbakanı Salam'ın İstanbul'a gelmesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Türkiye, Orta Doğu'da akan kanın durdurulması için birçok zeminde çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinin açış konuşmasında verdiği mesajda bu çabanın bir yansımasıydı.
2: Orta Doğu'da

0: kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyor. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
1: İsrail'in planı ABD'nin de desteğiyle Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı Suriye'yi çatışmaya sürüklemek. Eski husumetleri de kışkırtarak Hizbullah'la karşı karşıya getirmek. Ancak Türkiye özellikle Suriye'nin Lübnan bataklığına sokulmasına ve istikrarının bozulmasına karşı. Bu yüzden de itidalli adımlar atılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve kabinesi her ne kadar ABD'ye res çeken mesajlar verse de tek başına bu saldırgan politikaları sürdürmesi mümkün görünmüyor. Ve anlaşılan o ki Orta Doğu coğrafyasında yeni denklemler oluşturuluyor. Türkiye barış diplomasisini inşa sürecini devam ettiriyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta saldırılar yeniden şiddetlendi. Rus ordusu gece boyunca Kiev başta olmak üzere birçok kenti füze ve İHA'larla hedef aldı. Ukrayna yaralılar ve hasar olduğunu açıklarken Moskova ise askeri tesisleri vurduğunu duyurdu. Rusya başkent Kiev, Harkiv, Sumi, Odessa ve Çerhiniv'i hedef aldı. Geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Kiev'de 11 kişi yaralandı. Apartmanlar ve bir dini eğitim kurumu hasar aldı. Sumi ve Çernihiv'de de yaralılar var. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya saldırılarda 12 füze ve 121 silahlı insansız hava aracı kullandı. Açıklamada 2 füzeyle 111 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kramatorsk kentinde de yerleşim alanlarında hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik eylemlerine karşılık düzenlendiğini savundu. Bakanlık Kiev'de İHA üretim tesisleriyle Odessa bölgesindeki Chornomorsk, Yuzhny ve İzmail limanlarında askeri sevkiyatta kullanılan altyapının hedef alındığını açıkladı. Öte yandan Zelenski, ülkesinin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Patriot sistemlerinde kullanılan füzelere ilişkin üretim lisansı için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Sudan için küresel alarm verdi. 33 milyondan fazla insanın yardıma muhtaç olduğu ülke şu anda dünyanın en büyük insani krizine sahne oluyor. Dünya Sağlık Örgütü en büyük insani krizin Sudan'da yaşandığına işaret etti. Sudan'da Nisan 2023'ten beri iç savaş var. Orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmalar on binlerce kişinin hayatına mal oldu. Dünya Sağlık Örgütü ise tablonun giderek kötüleştiğini vurguladı. Verilere göre ülkede 33 milyondan fazla insan insani yardıma, 21 milyon kişi ise acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 13,4 milyon kişinin 9 milyonu ülke içinde savrulurken 4,6 milyonu ise sınır ötesine sığındı. Milyonlarca kişi açlık tehlikesinde. Ülkede sağlık sistemi de çöktü. Salgın hastalıklar kontrolden çıktı. Dank humması, sıtma, kızamık, menenjit ve hepatit E'nin ardından şimdi de kolera salgını ülkeyi esir aldı. Koleradan dolayı 27 Haziran'dan bu yana ölü sayısı 114'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası topluma Sudan'a yönelik yardımların artırılması çağrısı yaptı.
0: Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi anaları.
3: Öleceğimi bilsem yine buradan.
0: Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulan.

0: vuruşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.
1: Temmuz'un 10. yıl dönümü yaklaşırken acılar hala taze. Direniş ruhu ise tıpkı o günkü gibi dipdiri efendim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen Şehit ve Şahit programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsü'ne yürüyen isimler arasında yer aldığını belirtti. Darbe girişiminin bir kuşatma teşebbüsü olduğunun altını çizen Duran, milli teyakkuzun devam etmesi gerek uyarısında bulundu.
2: Türk halkının sivil tepkisi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bastırılması eşsiz bir niteliktedir. Bu nedenle seçilmişlerimize halkın sahip çıktığını gösterdiği bu tarihi hadise, bu destan bizim için bir milat durumundadır. Hamdolsun ben de o gece bu milletin büyüklüğünü görenlerden oldum. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Boğaziçi Köprüsü, o dönemdeki adıyla şimdi 15 Temmuz Köprüsü'ne yürürken kalabalıkların nasıl gitmeyin insanları öldürüyorlar denmesine rağmen yollarından şaşmadan tankların olduğu yere gittiğini, çıplak elleriyle o tankları susturduğunu ben de gördüm. Bu hayatım boyunca yaşadığım en önemli şeydi. O geceyi unutmam mümkün değil. Ben inanıyorum ki milletimizin mayasındaki bu ruh sayesinde nice Ömerler, nice Erollar, nice Abdullahlar yetişiyor. Bu salon zaten onlarla dolu ama dışarısı da o insanlarla dolu. 15 Temmuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüydü. Bir takım küresel güç merkezleri Türkiye'nin içine kapanık, bölgesinde pasif, teknolojisini ve savunma sanayisini geliştiremeyen, terörle uğraşan bir ülke olmasını istiyordu. Vesayet odakları devreye girdi. Çeşitli terör örgütleri gibi FETÖ'yü de devreye soktular. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle, MİT tırları kumpasıyla, Çukur terörüyle Türkiye'nin önüne geçilmek istendi. 15 Temmuz darbe girişimi de işte bu küresel güçlerin ortaya koyduğu bir işgal adımıydı. Elbette o gece darbecilerin bir kararı vardı. Türkiye'nin önünü kesmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'sız bir Türkiye ile mümkün olacağını düşünüyorlardı. FETÖ'nün tümüyle de bertaraf edildiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla demokratik bir teyakkuzun, milli bir teyakkuzun devam ettirilmesi gerektiği de açıktır.
1: Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma yargıya taşındı. 15 Temmuz şehitlerini anma programı sırasında darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandıkları belirlenen CHP'li iki meclis üyesi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Hakaret dolu bu sözlere şehit aileleri ve gaziler de sert tepki gösterdi.
3: Pazartesi günleri Bahçeşehir Belediyesi Meclisi'nde Meclis Başkan Vekili Nazife Hanım Madımak ve başbağları andı. Fakat 15 Temmuz, Temmuz ayında olduğu için 15 Temmuz anmadı. Arkadaşlarımız uyardılar kendilerini. O benim bileceğim bir şey. Tiyatro dedi arkadaş.
1: 15 Temmuz şehitlerini anma programı ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran o sözler.
4: 15 Temmuz'da Bahçeliler'de şehitler varmış.
1: Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik kullanılan bu ifade hem yargıyı hem de şehit ailelerini harekete geçirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Bahçeli Evler Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'la CHP'li Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.
3: Yetmedi, mecliste grup başkan vekili olan bir arkadaşımız varmış. O da Bahçeli Evler'de 15 Temmuz şehitleri varmış dedi.
1: Kararın ardından Bahçeli Evler'de şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin hatırasına yönelik kullanılan ifade

0: maddelerin kabul edilemeyeceğini belirten aileler tepkilerini dile getirdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl 19 Mayıs'ı varsa, nasıl 29 Ekim 1923 varsa 15 Temmuz 2016 gerçeği de var.
0: 15 Temmuz Derneği de konuyla ilgili hukuki girişim başlatacaklarını açıklarken şehit yakınları, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.
2: Evet, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait 3 büyük şehirde raylı sistemler yolculara ücretsiz bir şekilde hizmet sunacak efendim. Bu haberi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu.
3: ...15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bakanlığın raylı sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Karar resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metrosu ücretsiz yolcu taşıyacak. Söz konusu hatlar 15 Temmuz gün boyunca ücretsiz olacak. Vatandaşlar anma etkinliklerine bakanlığın raylı sistemleriyle rahatlıkla katılabilecek. Ayrıca İstanbul'da 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı Arnavutköy metro hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulaması da devam ediyor. Hat 31 Temmuz gece yarısına kadar vatandaşlara bedava hizmet verecek.

0: Çankaya Güney operasyonla başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonunda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner suç örgütü kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldı. Toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında adliye tutanaklarına geçen resmi ifadeler ortaya çıktı sevgili izleyenler. Öyle ki soruşturma kapsamında tutuklanan Portekiz uyruklu model Tezi Ramos Correia savcılıkta iki avukatı ve tercüman eşliğinde ifade verdi. Yabancı modelin iddiaların odağında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor ve model 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da düzenlenen lüks bir tekne organizasyonunda Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğunu iddia etti. İtirafçı modelin listesinde şarkıcı Haluk Levent, siyasetçi Emir Sarıgül ve Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da bulunuyor. Model iddialarını kanıtlamak için cep telefonunun şifresini savcıya teslim etti ve tüm yazışmalar adli dosyaya eklendi. İşte savcılık tutanaklarında yer alan o ifadenin tüm detayları haberimizde.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Portekizli model Tezi Ramos Correia'nın resmi ifadesi gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı model, iki avukatı eşliğinde verdiği ifadede cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla savcılığa teslim ettiğini, iddialarının yanıtı olan yazışma ve kayıtların bu telefonda yer aldığını söyledi. İfadenin

0: İlk bölümünde doğrudan Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Portekizli modelin iddiasına göre olay 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da gerçekleşti. Organizasyonu ayarlayan Moldova uyruklu kadının kızlara "Kızları uyar, telefon yok, foto yok, yakalanan direkt iner tekneden, affetmek yok" şeklinde mesaj attığını anlattı. Antalya'dan binilen, yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve içinde spor salonu bulunan iki teknenin yan yana durduğunu, birinde erkekler eğlenirken diğerinde kadınların kaldığını söyledi. Portekizli model bu teknede bir gece Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğunu iddia etti. O sırada odada Olga isimli Rus bir kadının daha olduğunu ve bu kadının İmamoğlu'yla önceden tanıştığını tahmin ettiğini belirten Correa, İmamoğlu'nun uyuşturucu madde kullanmadığını ancak erkekler teknesinde uyuşturucu bulunduğunu ekledi. Savcılık, İmamoğlu'nun aynı tarihlerde Antalya'da yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarını inceleme dosyasına dahil etti. Yabancı modelin ifadesinde yer alan diğer isimler ve iddialarsa şu şekilde sıralandı. Model, şarkıcı Haluk Levent'le 2021 yılının Aralık ayında 3 kez uyuşturucu kullanarak birlikte olduklarını iddia etti. Bu buluşmaların ikisinde $1000'lık ödemeler aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını hatırlayamadığını belirtti. Emir Sarıgül'le de para karşılığında 3 kez birlikte olduğunu öne süren model, 27 Kasım 2022 tarihli mesajlaşmalarını savcılığa sundu ve Sarıgül'ün kendi yanında kokain kullandığını iddia etti. İfadedeki son isim olan iş insanı Hasan Vatan'la ilgili olaraksa evinde kadınlarla partiler düzenlediğini, kendisiyle 3 veya 4 kez birlikte olduğunu ancak Hasan Vatan'ın uyuşturucu kullanmadığını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı modelin teslim ettiği telefondaki mesajları, konum geçmişini ve videoları siber suçlar uzmanları ile birlikte incelemeye aldı.
1: Evet sevgili izleyenler, seçmen yetki verdiğinde daha iyi bir belediyecilik ve hizmet umuyordu. Ancak megakent İstanbul hem büyük şehir hem de ilçelerde CHP belediyeciliğinin iş bilmez yüzüyle karşılaştı. Bir diğer yandan da İstanbul'u 90'lı yılların başına götürmeye çalışan zihniyet. Diğer yanda da yolsuzluk ve rüşvet operasyonları var tabii. Yani hizmet alamayan seçmenin parası da iddialara göre rüşvet girdabında kayboldu. AK Parti'nin hizmet anlayışıysa pek çok noktada yaraları sarmak için mesaiye başladı. Vatandaş AK Parti'nin hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla nefes aldı. 24 ekibinden Neslişah Yumak, İstanbul'da CHP'den AK Parti'ye geçen ilçelerin nabzını tuttu. Bakalım.
2: Elimizde büyük bir sorunla başladık aslında sürece.
3: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesini devre aldık.
4: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
5: ...27 Şubat 2025 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu Beykoz Belediyesi'ne.
6: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar.
6: Adattı Köse'ye.
5: Buyurun. 31 Mayıs 2025 tarihinde Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne. Ve 13 Eylül 2025 tarihinde Bayrampaşa Belediyesi'ne de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediyelerin içerisindeki yolsuzluklar, usulsüzlükler ve para trafikleri savcılık tarafından delillendirildi ve hukuki süreç başlamış oldu. Ardındansa Beykoz, Bayrampaşa ve Gazi Osmanpaşa'da belediye başkanları tutuklu yargılandığı için meclis üyeleri tarafından belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi.
8: Meral Karadeniz, belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
9: İbrahim Akın, belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
10: Özlem Vural Gürzel. Özlem Vural Gürzel.
5: Sürecin ardındansa belediye başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, belediyede yaptıklarını, AK Parti belediyeciliğini işte bu sözlerle anlattı.
11: Göreve ilk geldiğim zaman bir yıl olmuş

0: oluştu. Bir yılın sonunda göreve geldiğimde ciddi bir mali disiplinsizlikle karşılaştık. Tesislerimiz var. Onlar önceki dönem yeni hayata başlamış, işletmeye alınmış, yeni kurulmuş, çok güzel, kaliteliyken. Ben göreve geldikten sonra herhangi bir malzemesinin dahi kalmadığı, servis edilebilecek bir ürünü bile olmadığı, ihalesinin doğru düzgün yapılmadığı, bir açık ihaleyle toplu alıma gidilmek yerine kısa kısa, küçük küçük günü kurtarma mantığıyla hareket edildiğini gördük. Aşağı yukarı 277 hizmet aracına 1.2 milyar gibi çok büyük bir ulaşım ihalesi yapılmıştı. Bu ulaşım ihalesini diğer belediyelerle karşılaştırınca Beykoz'da yapılan ihalenin diğer belediyelerin 3 katı olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Alınan personellerin çoğu büro personeli olarak alınmıştı ama sahada çalışacak, park bahçelerde ot biçecek, temizlikte çöplerimizi toplayacak eleman eksiği çok fazlaydı. Bizim Çubuklu İstinye feribotumuz vardı, arabalı bir feribottu bu. İnsanlar işe giderken ikinci köprüyü kullanmak yerine feribotu kullanıyorlardı. 30 Temmuz 2025 tarihiyle bu hat kapandı.
1: Sizlerden en çok istediğim şey, lütfen İSKİ açtığı çukurları kapatsın, gerisini biz hallederiz.
0: AK Parti belediyeciliği hizmet ve çözüm odaklı. Vatandaşa birebir temas etmeniz gerekiyor. Aynen Cumhurbaşkanımızın bize söylediği şekilde.
2: Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. Onun için durmak yok. Koşacağız ama sevgiyle koşacağız. Ama hizmet aşkıyla koşacağız. Ama kardeşlikle koşacağız. Ama adaletle koşacağız Allah'ın izniyle.
0: Vatandaşı olur da olmazı da anlatmanız lazım. Vatandaşı mutlu edebiliyorsunuz ki önemli olan temas kurmak. Teması kurduğunuz zaman işler çözülüyor. Var olan hizmet araçlarımız vardı. Bunlardan baktık ki aslında 4 aylık kirası, 5 aylık kirası aracın kendisini satın alabilir durumdaydı. O zaman satın almaya gidelim dedik. Baktığınız zaman 46 milyonluk bir tasarruf sağlamış olduk yılda. Bu çok önemli bir rakam. 5 mahallemiz var Beykoz'da. Şok hizmet programı yaptık. Şok hizmet programında biz 7-8 müdürlük aynı anda personelleriyle, hizmet araçlarıyla hep beraber bir mahalleye giriyoruz sabahtan. Muhtarımız da zaten önden neler yapılması gerektiği konusunu alıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz merkez özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden bir yer. Sadece çocuklarımıza da hizmet etmiyor. Çocuğumuz burada eğitimini alırken annesi de bir taraftan ya da ailesi, ona bakan kişiler, bir taraftan psikologlarımızla terapide. Yıllardır devam eden imar planları süreci vardı. Bununla ilgili çalışmayı hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla hızlandırdık. Sağ olsun Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'nin desteğiyle de gerçekten ciddi yol aldık. İmar planlarımızın %90'ını tamamladık. Köyler bölgemiz var. Tarım ve hayvancılık yapılır. Tarım daha ağırlıklıdır. Kendimiz tohumdan fide üretimi yapıyoruz. Orada da bir sürü kalemde aslında sadece tarıma değil, arıcılık ve balıkçılarımıza da destek sağlıyoruz.
1: Çiftçilerimize ayrıca alım garantili çiftçi destekleme projesi kapsamında bütçemizi arttırdığımızı ve onları bu yönden de destekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum.
0: Kurslarımız var, kurslarımıza devam eden hanımlar var. Çok güzel el emekleri var. Bu el emeklerini satacak ve bunları kendi aile bütçelerine katkı sunacakları bir nokta arayışı içindelerdi. Onlara da her bulduğumuz fırsatta bir pazar oluşturmaya çalıştık.
3: Kendi bilişsel becerilerini de geliştirme açısından çok faydalı.
4: Ve çok memnunum. Çok çok teşekkür ederim hocamıza ve bize bu imkanı sağlayan herkese.
0: 17 tane veteriner hekimimiz var. Toplamda 20 bine yakın can dostumuzu rehabilite ettik, iyileştirdik. 5 bine yakın yine can dostumuz bizim barınağımızda şu anda. Gerçekten çok temiz, çok titiz.
5: krizin düğüm noktasına geldiği yerlerden biri de Gazi Osman Paşa Belediyesi'ydi. AK Parti döneminden CHP'ye neredeyse tertemiz ve borçsuz bırakılan işte bu belediye 15 ayın sonunda ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet gibi isimlerle anılmaya başladı. Belediye meclisi ise belediye başkanının tutuklanmasının ardından devreye girdi ve AK Parti'nin adayı belediye başkan vekili seçildi.
6: Her anlamda zor bir süreçti. Siyasi tarafı başka bir zorluktu. Belediyenin mevcut durumu başka bir zorluktu. Saha başka bir zorluktu. Siyasi tarafı zordu. İlk defa CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen bir belediye oldu ve ne yazık ki karşı cenahın medyasından işte örgütlerine kadar bize atılmadık iftira, yapılmadık yalan, yanlış haber kalmadı o süreçte. Doğrunun yanlışının birbirine katıldığı, çorba edildiği bir süreç oldu. Gazipaşa Belediyesi'nin 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyar borçla devraldı. Bu aldığı 2 milyar borcun altında işte AK Parti döneminde çöp kamyonlarını satın alıp kredilerinin ödenmesi gibi ya da Mevlana Mahallemizde alınmış bir arsa gibi ya da uzun yıllardır yapılan hizmetlerden geri kalan bir borç var. Yani karşılığı olan bir borç teslim aldı Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Fakat biz 5 milyarın üzerinde bir borçla devraldık ve bu 15 aylık süreçte ne yazık ki bu borç 2 milyardan 5 milyara çekilirken hiçbir hizmette artı konulmadı Gazipaşa'da.

0: kendi çöp kamyonlarına, zabıta araçlarına yakıt koyamayan, kendi personelinin maaşını ödeyemeyen bir belediye devraldık. Personelimiz bu noktada son 8 ayını maaşını günde alamayan, 2 taksit, 3 taksit şekilde alan bir noktadaydı. Zabıta araçlarına yakıt koyamadığı için araçları çıkartıp meydanlarda sabit bir yerlerde tutarak, görüntü vererek iş yapmaya çalışan bir belediyeden bahsediyoruz. Belediyeciliğin sadece sokakta temel hizmetleri yapmak olduğuna inanmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'te ortaya koyduğu bir model var. Oradan buraya gelen o model halkıyla iç içe birebir diyalog, birebir ilişki ve sahadaki somut problemlere somut çözümler getiren bir belediyecilik anlayışı.
1: Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
0: Vatandaşımızın ihtiyacı o hafta sonu oğlunun düğününe gelmesi ise belediye başkanının ya da başkan vekilinin, belediye başkanı oraya gidiyor. Eğer ihtiyaç cenazesinde hemen yanı başında dertleşeceği insan olmaksa bu noktada hizmet veriyor. Temelde biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan hep halkla birlikte siyaset yapmayı öğrenmek gördük. Hep halka rağmen değil, onların yanında, onların ihtiyacına dönük siyaset gördük.
2: Böyle bir şey soracağım başkanım. Şimdi benim 1 ve 7 Temmuz arasında bir ilk sergim var. Resim sergisi. Sizi de davet ettim.
3: İnşallah. Memnuniyetle.
2: Programımızda müsaitliğiniz varsa.
0: İçerisinde bulunduğumuz Millet Bahçesi AK Parti döneminde, AK Parti belediye döneminde 60 dönüm olarak hizmete alınmış bir alandı. Ve yine AK Parti döneminde burası çok ciddi rağbet gördükten sonra hemen büyütülme çalışmalarına başlandı. Ve 60 dönümlük bu yer 180 dönümlük devasa bir millet bahçesine çevrildi. Eğer yerel seçim bittikten sonra AK Parti belediyeciliği Gazi Osman Paşa'da devam etseydi, burası zannediyorum 1-2 ay içerisinde tekrar Gazi Osman Paşa'ların hizmetine tamamıyla yenilenmiş şekilde sunulmuş olacaktı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne yazık ki 15 ay boyunca buranın kapısına kilit vuruldu. Buranın elektriği, suyu kesildi ve buradan Gazi Osman Paşalılar, hatta İstanbullular mahrum bırakılmış oldu.
4: Yeşil alanların da tabii metrekaresi çok fazla arttı. Ayrıyeten oturma birimleri hemen hemen 2-3 katına çıktı. Parkımızda birçok ağaç da ekstradan dikildi.
0: 50 gün gibi kısa bir sürede tamamını yenileyemesek de halkımızın hizmetine tekrar açtık. Fakat ne yazık ki birkaç ağaç için farklı söylemlerle İstanbul'u, dünyayı yakmaya kalkan zihniyet burada AK Parti döneminde dikilmiş binlerce ağaççı kurtulduğunu biz görmüş olduk. Sonrasında işte o yakıt koyulamayan araçlarınla ilgili bir finansman planımız oldu ve çok da yüksek bir borca girmeden 200-250 milyonluk bir kredi çekerek, o 250 milyonluk krediyle biz 5 milyarlık bir borcu bir senedir yönetiyoruz. Gazi Osman Paşa'nın 6 mahallesinin içerisinden geçen spor vadisi adeta ilçemize nefes aldıracak yepyeni bir proje olarak şu anda çalışma aşamalarına devam ediyoruz. 2 tane anne çocuk etkinlik merkezi açtık bu süreçte.
5: Bu park size emanet.

0: yaptık, siz koruyacaksınız. Bir de dikkatli oynayacaksınız. Burası 5 dönümlük Ağustos Pampus'un en büyük parklarından biri oldu. Aydınlatmasından kamera sistemine kadar da her şeyi yaptık. Güvenlikle koysak, aydınlatma da yapsak size emanet.
1: Temin kenarında atıl bir alan olarak bulunan bir alanı Gaspan Paşalılara sıfırdan 5 dönümlük kocaman bir park olarak hizmete açmış oluyoruz. Ve yine Gaspan Paşa Meydanı'ndaki parkımızı baştan aşağıya. Bu süreçte 12 tane parkımızı sıfırdan yeniledik ve tüm parklarımızdaki temel bakım onarım işlemlerini de yapmış olduk. Gaspan Paşa ne yazık ki sosyal tesis anlamında sadece bir sosyal tesise sahip bir belediyeyken biz şu anda 3 tane daha kafeteryayı Gaspan Paşalıların hizmetine sunuyoruz. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi, biz göreve başladığımızda mevcut hayvan barınağımızı kapasitesinin %20, %30 üzerinde bulmuş olduk ve ilk gün itibariyle ortaya bir irade koyarak Gaspan Paşa'ya yeniden bir hayvan barınağı kazandırmış olduk. Bugün geçtiğimiz dönemde baktığımız zaman AK Parti halkımızı devasa hizmetlerle tanıştırdı. Bugün 20 yıl önceyle kıyasladığın zaman yollar, köprüler, devasa projeler konuşuluyor. Fakat belediyecilik sadece fiziki anlamda hizmet üretecek kamu binaları yapmak ya da yol yapmak, kaldırım yapmak olduğuna inanmıyoruz. Biz AK Parti belediyeci olarak gönül belediyeciliği yapıyoruz.
2: Aşkına çalışan yorulmaz.
3: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Belediye Meclisi ise Belediye Başkan Vekilliği için meclis içerisinde seçime gitmişti. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'dı. İlk seçimde usulsüzlük olduğu iddiasıyla AK Parti tarafı seçimi yargıya taşımıştı. Yargıdan sonuç geldi, ikinci seçim yapıldı ve AK Parti'nin adayı olan İbrahim Akın seçimi kazandı. Peki Akın göreve geldikten sonra Bayrampaşa Belediyesi'nde nelerle karşılaştı?
4: Bu süreç içerisinde devraldığımızda örnek veriyorum bir imar birimimiz tamamıyla durmuş bir vaziyetteydi. İmarın durması demek yaşamsal alanlardaki yenilemenin durması, kentsel dönüşümün durmasını ifade ediyor. Biz ne yaptık? Bunu güçlendirdik. Şöyle düşünün, en basit örneğinden bitmiş bir inşaatın kaldırım taşlarının yapılamamasıyla karşı karşıya kaldık biz. Halkın isteklerine cevap vereceğiz. Evet, halkımız bir şeyler de istiyordu. Buna cevap verebilecek arkada bir ekip yok. Ekipman yok. Materyal yok. Yani biz göreve geldiğimizde 17 aydır Bayrampaşa'nın 900 küsur sokağında budanmamış ağacımız vardı. Bunları toparlamaya çalıştık. Halihazırda devam eden ihaleler, iptal olan ihaleler, İhtilaflı olan ihaleler, bunların hepsini toparlayarak yine aynı şeyi söylüyorum. Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık.
5: Büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Buradaki sevgili esnafımız logarların tıkanıklığından dolayı bir kokuyla bizi maruz bırakıyordu. Biz bunun için 130 metrelik bir kanal açtık, temizledik.
4: Durmuş bir yapı vardı. Sokağındaki çukurunun doldurulmasını ister vatandaş. Çöpünün toplanmasını ister vatandaşımız. Ama bunu yapabilecek gücünüz, kuvvetiniz, materyaliniz olması lazım. İşte bunu da yapacak organizasyonları kurarak biz bu yolda devam ettik. Örnek aldığımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Saat mefhumu yok. Bizde de saat mefhumu yok. 7-24 esaslı çalışıyorum.
6: Evet. Daha önce Otanlı Müdürlüğü'ndeki parkta bize istenen, gençlerimiz tarafından istenen sağ bitti. Oynamaya başladılar artık çocuklarımız.
4: 17 aydır AK Parti belediyeciliğinden mahrum kalmış bir Bayrampaşa'yı AK Parti belediyeciliği tekrar buluşturacağız demiştim. O sözümün arkasında durmaya çalıştım. Kentsel dönüşümle alakalı, 31.12'de kentsel dönüşümden halkımızın faydalanması için can siperhane bir şekilde göreve geldiğimiz günden plan notlarımızı hazırladık. Otopark sorunumuzu çözmeyle ada bazlı çalışmaların yapılması için halkımızdan sürekli sokaktayım. Yani ambiyane artık nerede, hangi materyal, peynir kutusuyla bile ada bazlıyı anlatmaya çalışıyorum insanlarımıza otopark sorunu çözebilmek için. Çöp bir kültür meselesidir. Çöpün toplanması, konteyneri. Klasik bir şey var. Sokağımızda çöp konteyneri yok. Koyalım ama benim kapıma değil. Bunu insanlarımıza tatlı dille izah etmeye çalışıyoruz.
7: Kolay gelsin.
8: Başkanım, emeğinize sağlık. Çok beğendim.
7: Eyvallah.
8: Çok
7: kolay gelsin. Hayırlı işler.
9: Merhabalar. Hoş geldin.
7: Sağ olasın.
9: Önce ne haber? Öncelikle teşekkürlerimi sunmak istedim size.
7: Rica ederim.
9: Ortam süper olmuş. Müşterilerin parti sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı da gidiniz. Elinize, yüreğinize sağlık.
7: Çok hayırlı işleriniz olsun.
10: Pazar yerlerimizin revizesi, pazar servisi yok. Basit bir olay. Yani her mahallemizde pazar kurulamıyor coğrafi şartlarımız dolayısıyla. Bunun için servis koyup düşünmemiz bile insanlarımız tarafından takdir buyuruyor. Burada size hizmetkar olmaya geldi. Aynı Cumhurbaşkanımızın yıllardır bu ülke halkına yapmış olduğu gibi biz de elimizin yettiğince, gücümüzün yettiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Tabii bazı noktalarda insanlarımızın isteklerine cevap veremiyoruz. Açık ve net söyleyelim. Mesela yıllardır bizim ilçemiz hudutlarında olan bir Sağmacılar Cezaevi ve Kiptaş Arazisi diye geçen bir yer var. Aylarca televizyonlarımıza haber oldu. Burasının bizim olmadığını, bizim yetki alanımızda olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olduğunu anlatamıyoruz.
11: Hani iddia edilen var ya, hani çalmışız ya, dışarıdan getirmişiz ya. Maalesef biz çalmayı beceremiyoruz işte. Çalsaydık 18 olmazdı.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kısmen bir mobbing uygulanıyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin Bayrampaşa Belediyesi'ne tahsis ettiği bir bina var. Boşaltıldı. Akabinde bunun alt katında sağlık ocağı var. Büyükşehir Belediyesi bize yazı yazıyor, diyor ki burayı boşaltın. Yani sağlık ocağını niye boşaltabilirsin? Yani hangi mantıkla? Akabinde plan notları 2 aydır Büyükşehir Meclisi'nde bekliyor. Geçmesi lazım. Buradan oy birliğiyle gitmiş. Bekletiliyor. Yani 31-12 bunun sonu vatandaş kaybediyor. Biz meydan kazandırma devlet hastanemiz var. 400 yataklı. Şu anda 600'e çıkartması için imar plan çalışmalarını yaptık. Bunun bağlantı yollarıyla alakalı bir proje var. Projeyi bize verin diyoruz. 8 aydır 5-6 sefer yazı yolladık Cevap'ta. Âlâ sinem uygun. Kazanan Bayrampaşa halkı olacak. Ama bunu siyasi çıkarlar uğruna, siyasi savaş uğruna bunu yaptıkları zaman halkımız bu gerçekleri mutlak surette görecek. Görüyor da zaten. Yapmak istediğim her şeyleri karşısında bir setle karşı karşıya kalıyorum.

0: İlçemiz içerisindeki ana caddelerimiz İBB sorumluluğundadır. Bizim kışın bir gün kar yağdı. Trafiği aksatacak bir gün kar yağdı. Ana arterimizin bir tanesi İBB mıntıkasında olan bilhassa bile isteye tuzlanmadı. Liderimizin yolunda, halkımızın istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Benim bu yaşamış olduğum mobbingleri diğer arkadaşlarım daha farklı farklı yaşıyor. Bunları da biliyoruz. Birbirimize istişare eder halindeyiz. Allah sonlarını hayır eylesin.
1: Elimizde büyük bir sorunla başladık aslında sürece.
2: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde yer aldık.
0: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
1: Efendim, böylelikle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Aynı zamanda benim için de veda vakti. Bizden sonra Melek Kılınç haber nöbetini devam ettirecek. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uçak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Tüm sene çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
8: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te, 24'te.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
10: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlarından biri vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamın 31. yılında Srebrenica'da hayatını kaybedenleri andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Srebrenica'yı asla unutmayacağız ifadelerini kullandı. Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlarından biri vurgusunu yapan Erdoğan, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum sözleriyle hayatını kaybedenleri andı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından suçlarını isnat etti. Operasyon kapsamında belediyede ve başkanın evinde arama yapıldı.
1: Ankara'da CHP gündemini sarsan bir operasyon başlatıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Savcılığın dosyası oldukça kabarık. Dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme iddiaları yer aldı. İhaleye fesat karıştırma suçlaması da soruşturmanın ana başlıkları arasına girdi. Operasyon kapsamında Çankaya Belediyesi'nde arama yapıldı. Belediye bürokratlarının adresleri ve Başkan Hüseyin Can Güner'in evi de mercek altına alındı. Adreslerde arama işlemleri gerçekleştirildi. Dijital materyallere el konuldu. Öte yandan Başkan Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 3 Temmuz'da eski özel kalem müdürüyle başlayan süreç Çankaya Belediyesi üzerindeki dikkati arttırmıştı. Yeni operasyonlarla belediye bu kez daha geniş kapsamlı bir mali suçlar soruşturmasının merkezine yerleşti.
0: İstanbul Haliç'te demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında yükselen alevler ve yoğun duman çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunan bir baba ve oğlu alevlerin hızla yayılması üzerine denize atlayarak hemen yan taraftaki başka bir tekneye geçti. Ekiplerin ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan iki kişiden biri yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan tekne kullanılamaz hale geldi. Yangının çevrede bulunan diğer teknelere sıçramaması için ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yalova açıklarında saniyeler içinde faciaya dönüşebilecek bir deniz kazası yaşandı. Su tankeri özel bir tekneye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tekne batarken içindeki iki kişi son anda denize atlayarak hayatta kaldı.
2: Herkes iyi mi?
3: Vallahi iyi, aldık işte.
4: Yalova'da yaşanan kazada su tankeri özel bir tekneye çarptı.
2: Sahil güvenlerin ya.
3: Tamam, sen al.
4: Çarpmanın etkisiyle tekne hızla su almaya başladı. Teknede bulunan iki kişi batacağını anlayınca son anda kendilerini denize bıraktı. Denizin ortasında başlayan yaşam mücadelesi çevredeki teknelerin yardımıyla son buldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri denizdeki iki kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Batan teknenin bulunduğu bölgede çevre kirliliği oluşup oluşmadığı da ekipler tarafından

0: tarafından kontrol edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Vallahi iyi aldık işte.
2: Rize'de alt tarafında inşaat çalışması, üst tarafındaysa yerleşim alanı bulunan bir yolda çökme meydana geldi. Şans eseri o sırada yoldan araç geçmiyordu. Ancak belki de bir araç saniyeler içerisinde faciadan kurtuldu. O korkunç anlar kameralara yansıdı.
0: Bu görüntüler Rize'den. Önce her şey normal seyrinde ilerliyordu. Bir araç yoldan geçti ve gözden kayboldu. Ancak ne olduysa o andan sonra oldu. O aracın içerisinde bulunan şoför belki de en şanslı gününü yaşadı. Zira saniyeler sonra yol çöküyor. Önce yolda ince çatlaklar oluşuyor. Güvenlik kamerası da an be an kayıtta. Ardından çatlaklar derinleşiyor. Ve yolun bir kısmı tamamen çöküyor. O anlarda yol kenarından geçen bir kişi de korku ve panikle kaçmaya çalışıyor. Neyse ki çökme sonrası korkulan olmadı.
3: Bu çökme sırasında elhamdülillah ki hiç kimseye yaralımız da yok. Hiç kimseye bir şey olmadı.
0: Yolun alt tarafında inşaat çalışması vardı. Yolun yukarısındaysa binalar. Tahliye çalışmaları başladı. Aileler güvenli alanlara sevk edildi.
3: Tedbiren onları kamu misafirhanelerine alacağız şimdilik. Sonrasında hemen işlemler başlatılacak zaten bu akşam itibariyle. Şu an şöyle AFAD gerekli çalışmayı yapıyor.
0: Çökmenin etkisiyle yol tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde ekipler tarafından geniş çapta güvenlik önlemleri alındı.
2: Efendim gelişmeleri aktardık. Saat başında tekrar ekranlarınızda olacağız.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu Profesör Doktor Aybike Serttaş. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İnsanlığın en büyük gizemi çok uzaklarda değil, tam ayaklarımızın altında. Dünyanın %70'i okyanuslarla kaplı. Ama o sonsuz maviliğin altında ne olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz. Bilim insanları ayın yüzeyi hakkında okyanusların en derin noktalarından daha fazla bilgiye sahip olduğumuzu söylüyor. Düşünün, her gün üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük bölümü aslında bizim için hala karanlık. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde ne saklı? Dünyanın ilk yaşam izleri mi? İnsanlığın geleceğini değiştirecek yeni ilaçlar mı? Milyarlarca dolarlık enerji ve maden kaynakları mı? Yoksa henüz adını bile koyamadığımız bambaşka bir dünya mı? Çünkü derin okyanuslar artık yalnızca bilim insanlarının merak ettiği bir yer değil. Büyük devletlerin, teknoloji şirketlerinin ve küresel güçlerin dikkatle izlediği yeni bir rekabet alanı. Belki de geleceğin en büyük keşifleri yıldızların arasında değil, kendi gezegenimizin karanlık derinliklerinde bizi bekliyor. Gelin bu hafta biz de insanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru yolculuğa çıkalım.
1: İnsanlık yüzyıllardır gözünü gökyüzüne çevirdi. Önce yıldızları anlamaya çalıştı, sonra Ay'a ulaştı. Bugün Mars'a gitmenin planlarını yapıyor. Peki ya bütün bu yolculuk boyunca yanlış yöne bakmış olabilir miyiz? Çünkü üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük bilinmezi belki de başımızın üzerinde değil, ayaklarımızın altında. Yani şunu demek istiyorum, haritalarda maviyle gördüğümüz o dev boşluk aslında bildiklerimizi değil, henüz hiç tanımadığımız bir dünyayı gösteriyor. Öyle bir dünya ki içinde yeni yaşam biçimlerini, yeni ilaçları, yeni enerji kaynaklarını, hatta belki de insanlık tarihinin en büyük keşiflerini saklıyor olabilir. İşte bu yüzden bugün okyanusların derinliklerine sadece bilim insanları inmiyor. Devletler, teknoloji şirketleri ve küresel güçler de aynı derin maviye bakıyor. Çünkü bazen bir keşif mesela yeni bir kıta bulmak olmayabilir. Aksine yanı başınızda duran ama daha önce var olduğunu bile fark etmediğiniz bir şeyi keşfetmek de olabilir. Buyurunuz, dünyanın son keşfedilmemiş evreni derin denizler.

0: Derin denizleri uzaydan daha az keşfetmemizin temel nedenleri aslında basınç, iletişim ve aynı zamanda maliyet. Basınç özellikle bunun en büyük etkeni. Şu anda normal hayatımızda üzerimizdeki atmosferin ağırlığı bir atmosfer basınç olarak bize şey yapıyor. Uzayda ise hiç atmosfer olmadığı için sıfır atmosfer basıncı var. Bu durumda uzay teknolojileri bir atmosferle sıfır atmosfer basıncı arasında gidip geliyor. Mesela ben Washington'dayken uzay mekiklerini görmüştüm. Öndeki ısı kalkanı biraz kalın. Geri kalan bütün aslında metal normalden oldukça ince. Halbuki denizaltıları bunun tam tersi. Çünkü her 10 metrede bir denizin altına indikçe bir atmosfer basınç fazlalaşıyor. Bu durumda derin denizlerde yani 5000 metre ve altında şu anki basıncın 500 katı fazla basınç var. Yapılacak herhangi insanlı insansız araçların çok daha farklı teknolojilerde olması lazım. Sıfır hatayla yapılması gerekiyor. Bu maliyeti çok arttırıyor. İkinci bir etken ışık. 1000 metrenin altında ışık yok. Bu durumda kendi getirdiğiniz ışıkla en fazla etrafınızı inceleyebiliyorsunuz. Bu da çok limitli bir alan yapıyor. Şu anda derin denizlerin 1/3'ünü sadece haritalayabildik. O da fotoğraflama değil, sadece haritalama. Halbuki Mars'ın ve Ay'ın bütün haritaları yapıldı. Çünkü ışıktan dolayı. Diğer bir etken de aslında bir iletişim. Normalde biz radyo dalgalarıyla uzayda haberleşiyoruz ve sıfır delay var. Yani bir ikisi arasındaki etkileşim. Suyun altına ise mecburen akustik dalgalarla gitmemiz gerekiyor. Bu da iletişimdeki hızı azaltıyor ya da kablo ile gitmemiz gerekiyor. Bizi limitliyor. Yeni yeni özellikle otonom araçların artmasıyla ve yapay zekanın da devreye gelmesiyle otonom araçlar başladı. Onlara komut veriyoruz, derin denizlere girebiliyorlar, bir süre orada kalabiliyorlar, data toplayabiliyorlar. Ama bunların maliyeti hala çok yüksek ve üstelik de yapay zekanın gelişimiyle yavaş yavaş ilerlemeye başlamış durumdalar.
1: Basınçla beraber bütün o cihazlar farklı teknolojiler gerektiriyor. Örneğin her 1000 metrede 100 kat basınç artıyor. Veya mesela Mariana Çukuru'nu düşünün, 11 bin metre derinliğinde. Bu gözle canlandırması çok zor ama mesela bir uçakta uçarken aşağıya baktığınız zaman gördüğünüz mesafe denizin üstünden Mariana Çukuru'na bakmak gibi. Zifiri karanlık ve mesela 11 bin metre bir kablo, bir vinç düşünün. Ya o kablolar bir de iletkenliği olan kablolar olacak. Çok büyük teknolojiler gerektiriyor. Hem görselleştirme hem numune alma açısından. Ya herhangi bir kabloyla da indiremiyorsunuz. 11 bin metrenin kablonun dolanması ve toplanması bile düşünün birazcık kaysa bile bütün operasyon etkilenebiliyor. Yani çok gemilerin deniz araştırma gemisi olması gerekiyor. Herhangi bir gemiyi alıp da kullanamıyorsunuz. Ekip olması gerekiyor, çok güçlü bir ekip olması gerekiyor ve o cihazları bilen teknik insanların olması gerekiyor. Merak konusunda merak var, özellikle işte ekonomik açıdan da önemli olabilir diye. Merak konusunda bir sıkıntı yok ama gerçekten maliyetli ve insan gücü de gerektiren bir alan olduğu için yavaş gidiyor ama gidiyor, öyle söyleyeyim.
2: Ay'a insan gönderdik ama okyanusların dibini hala tam olarak bilmiyoruz. Sizce önce uzayı mı keşfetmeliyiz yoksa kendi gezegenimizi mi?
3: Bence önce okyanusu keşfedip sonra uzaya başlamalıyız diye düşünüyorum.
4: Ya tabii ki ilk başta kendi gezegenimizi keşfetmek daha önemli bence. Ya ama baktığınızda uzay birazcık daha ilgi çekici olduğu için doğal olarak birazcık uzaya ve dışarıya doğru farklı bir ilgimiz, yani bilinmezliğe karşı bir ilgimiz oluyor. O yüzden iki tarafa da aynı önemi vermeliyiz bence. Ben öyle düşünüyorum.
5: Bence uzayı keşfetmeliyiz.
6: İkisinden de uzak kalmamamız lazım.
7: Bir canlı yaşam yaşamak için neye ihtiyaç duyar? Işık mı? Oksijen mi? Sıcaklık mı? Yani bildiğimiz dünyanın kuralları mı? İşte derin denizler bu soruların cevabını yeniden düşündürüyor. Çünkü güneş ışığının asla ulaşmadığı karanlıkta, ezici basıncın altında, insan bedeninin saniyeler içinde dayanamayacağı koşullarda hayat var. Hem de sessiz, tuhaf ve büyüleyici biçimlerde. Kendi ışığını üreten canlılar, kaynar su bacalarının çevresinde kurulan ekosistemler, o dev kalamarlar, henüz adı bile konmamış türler. Yani derin deniz bize şunu fısıldıyor olabilir: yaşam sandığımızdan çok daha inatçı. Eğer güneşsiz bir dünyada hayat var olabiliyorsa, başka gezegenlerin karanlık okyanuslarında da yaşam var olabilir mi? Ne dersiniz?

problemlerin en başında şey vardır, güneş ışığı vardır. Güneş ışığıyla beraber fotosentez olur ve oksijen, atmosfer oksijenlenir ve daha büyük canlılar oluşur. Temel budur.

0: Ama derin okyanusa indiğimiz zaman işte binlerce metre derinlikte, zifiri karanlıkta birçok canlıların yaşadığını görüyoruz ve bu ilk akla getiren şey acaba canlılık ilk bu işte hidrotermal bacaların etrafından mı başladı? Orada çünkü güneş ışığı olmadığı için canlılar başka molekülleri kaynak olarak kullanıyor ve kemosentez ile bunları enerjiye dönüştürüyor ve besin zincirinin halkasını oluşturuyor. Onun üzerinde diğer canlılar geliyor. Bu derin deniz konuları aynı zamanda o yüzden hem astrobiyoloji hem biyojeokimya konularına giriyor. Ve uzaya dair de bayağı fikirler veriyor. Örneğin buzlu okyanus uyduları var işte Satürn'ün, Jüpiter'in. Oradaki okyanus ortamları da acaba bir canlı varoluşuna kaynak sağlayabilir mi, uygun bir ortam yaratabilir mi diye modellemeler yapılıyor. Ya okyanus tabanı bilinmez yönüyle de hem de daha farklı bir canlılık sunduğu için gerçekten büyük ilgi çeken bir alan. Çok farklı canlılar görüyoruz. İşte bioluminesans önünde ışığı var. Bazen av çekmek için kullanıyorlar, bazen başka amaçlar için bilemiyorum ama canlılık çok farklı ama kimyasal olarak da çok daha böyle sorular var orada. Sorulması ve cevaplanması gereken. Mesela çok güzel bir araştırma yeni. Karanlık oksijen diye bir şey, tanım. Oksijen çünkü güneşle bağdaştırılıyor. Normalde atmosferde serbest, yani O2 şeklinde oksijen gazı yok dünyanın başlarında. Daha sonra fotosentezle oksijenleniyor. Bütün varsayım buna dayalı. Ancak işte Kuzey Pasifik Okyanusu'nun tabanında bilim insanları cihazları gönderiyorlar. Dipte oksijen tespit ediyorlar. Dipte oksijen olmaz yani, normalde olmaması lazım. Bunu ilk önce cihaz hatası olarak yorumluyorlar. Sonra birkaç yıl sonra tekrar gidiyorlar. Tabii bir soru işareti. Ve tekrar o oksijeni orada gözlemliyorlar. Ve ilk defa oksijenin elektrokimyasal yöntemle de oluşabileceği üzerine bir tez atılıyor. Çünkü tabanda polimetalik nodüller var ve bu nodüller tuzlu suyla beraber elektrokimyasal bir süreç başlatıp H2O'dan, sudan oksijen üretebiliyor ve orada oksijen gazı ölçüyorlar. Bu bir ilk. Hani bütün evrimsel süreci bile tekrar yazacak bir durum. Bu tip ilginç çalışmalar, yani hem biyoloji hem kimya, ikisi de yeniliklere açık. O yüzden çok ilginç alanlar.
1: Mariana Çukuru'na inmek ister miydiniz yoksa Mars'a gitmek mi? Şöyle de sorabilirim. Dünyanın en derin noktasında bir hafta geçirmek mi? Uzay istasyonunda bir hafta geçirmek mi daha zor sizce? Neden?
2: Yani zorluğunu bilmiyorum ama tercihen uzay istasyonunu seçerdim, öyle diyeyim.
3: Bence Mariana Çukuru'nu keşfetmeyi daha çok isterdim. Çünkü daha önce biliyoruz orada deniz canlıları daha fazla olduğu için, çeşitlilik daha fazla olduğu için daha fazla merak uyandırıcı oluyor. O yüzden orayı keşfetmeyi isterdim ben.
4: Bence dünyanın en derin yerinde geçmek, yani Mariana Çukuru'nun dibinde geçmek daha zordur. Çünkü hani bir kere zaten etraf çok karanlık, imkanı yok. Ve sonuçta dışarıyla ilişkin sıfır ama mesela uzay istasyonunda birazcık daha bazı potansiyelli, yani daha rahat yaşam için oluyor zaten. Orada insanların yaşaması için olduğunu düşünüyorum. Bence dünyanın dibinde daha zordur diye düşünüyorum.
5: Uzay istasyonunda bir haftanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani atmosferin olmadığı ortam insanı biraz daha gerer diye düşünüyorum.
6: Çukurda geçirmek daha zor olurdu. Çünkü manzarası da yok. Uzayda en azından bir manzara da olabilir, güzel olabilirdi.
7: Bence dünyanın en derin yerinde bir hafta geçirmek çok daha zordur. Mariana Çukuru'na gitmek isterim.
8: Denizin yüzeyinden aşağı inmeye başladığınızda aslında yalnızca derinlere gitmezsiniz. Başka bir dünyaya girersiniz. Önce ışık kaybolur, sonra renkler, bir süre sonra ses bile farklı duyulmaya başlar. Ve en sonunda mutlak karanlık. Artık gece değildir. Çünkü burada gece ve gündüz diye bir kavram yoktur. Binlerce metre aşağıda suyun uyguladığı basınç öylesine büyüktür ki insanı koruyan özel araçlar olmadan birkaç saniye bile hayatta kalmak mümkün değildir. Üstelik sıcaklık donma noktasına yaklaşırken bazı bölgelerde okyanus tabanından yüzlerce derece sıcaklıkta mineraller fışkırır. Yani aynı

0: Dünyanın içinde hem buz gibi bir sessizlik hem de adeta kaynayan bir cehennem yan yana bulunur. Ve bütün bu zorlu koşullara rağmen hayat vazgeçmez. Kendi ışığını üreten balıklar, camdan yapılmış gibi görünen canlılar, dev kalamarlar, yüz milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmeden yaşamını sürdüren türler. Bilim insanlarını en çok şaşırtan şey ise onların varlığı değil, bunu nasıl başardıkları. Çünkü bu canlılar bize yalnızca okyanusları anlatmıyor. Hayatın sınırlarını da yeniden çiziyor. Belki de yaşam bizim sandığımızdan çok daha dirençli. Ve belki de bu yüzden insanlık bugün yalnızca okyanusların dibini keşfetmeye çalışmıyor. Hayatın mümkün olduğu sınırları yeniden keşfediyor.
1: Yüzyıllar boyunca insanlar zenginliği toprağın altında aradı. Altın için savaşlar yapıldı. Petrol için sınırlar değişti. Ama bugün insanlık gözünü okyanusların dibine de çevirmiş durumda. Çünkü elektrikli otomobillerden yapay zeka sistemlerine, uydu teknolojilerinden savunma sanayine kadar geleceğin birçok teknolojisi çok özel metallere ihtiyaç duyuyor. Ve bilim insanlarına göre bu metallerin önemli bir bölümü binlerce metre derinlikte okyanus tabanında bulunuyor. İşte tam da bu yüzden bugün denizlerin altında sessiz ama büyük bir yarış yaşanıyor. Gemiler araştırıyor, robotlar haritalandırıyor, dev şirketler yatırım yapıyor. Hatta ülkeler yeni kurallar belirlemeye çalışıyor. Peki ne dersiniz? Bu durum insanlığın yeni keşif yolculuğu mu yoksa 21. yüzyılın görünmeyen kaynak savaşı mı başlıyor? Çünkü bazen dünyanın geleceğini değiştiren şey bir keşif değil, o keşfi ilk kimin yaptığı oluyor.

0: Denizaltı madenciliği popüler bilimsel egemenlik alanı, aynı zamanda önem verilen bir konu. Şöyle, burada yani yüzyılın altınına hücum denilen şey gerçekten altın değil ama orada işte bakır, nikel, kobalt, çinko, mangan gibi metaller ve nadir elementler. Bunlar gerekli olabilir. İşte daha önce bildiğimiz, yani savunma sanayi haricinde de mesela yapay veri, o veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu ham maddeler sağlanabilir bu şekilde. Özellikle bu polimetalik nodüller düşünülüyor bununla ilgili. Madencilik yapılabilir, yapılıyor da zaten. Bir bilimsel egemenlik alanıdır aynı zamanda.
1: Özellikle günümüzde batarya teknolojisinin gelişiminde etkin olan rare earth metal dediğimiz nadir dünya elementlerinin bir kısmı da aslında derin denizlerde mevcut. Bunlara biz polimetal dediğimiz nodüller halindeler. 5000 metrenin altında Pasifik Okyanusu'nda ve Atlantik Okyanusu'nda bulunuyorlar. Tonlarca oldukları biliniyor. O yüzden de derin deniz madenciliği şu anda çok önemli bir konu. Tabii her ileri teknoloji gibi bir kısmı hype, bir kısmında hala teknoloji ilerlemeye devam ediyor. Bir kısmında biraz balon etkisi var. Bunların hepsi dikkate alındığında potansiyeli olan bir bölge, derin denizler ve mutlaka ilgilenilmesi gerekiyor.
2: Yüzyıllar boyunca denizlere baktık. Onları aşılması gereken yollar, ticaret rotaları, sınırlar olarak gördük. Belki de ilk kez denizlerin üstünü değil, altını merak ediyoruz. Çünkü artık okyanusların dibinde yalnızca bilinmeyen canlılar aranmıyor. Yeni ilaçlar, yeni enerji kaynakları, yeni teknolojiler ve belki de geleceğin ekonomik dengelerini değiştirecek zenginlikler aranıyor. Ama her keşif beraberinde yeni bir soruyu da getiriyor. İnsanlık gerçekten bilinmeyeni anlamak için mi derinlere iniyor? Yoksa ihtiyaçları büyüdükçe gezegenin son dokunulmamış sınırına mı yöneliyor? Belki de okyanusların dibindeki asıl sır orada yaşayan canlılar değil. İnsanlığın neden tam da bugün o karanlığa inmeye karar verdiği? Çünkü bazen bir keşif bulduğunuz şeyden çok neden aramaya başladığınızı anlatır.

0: İnsanlık iklim krizini durdurmak için büyük bir dönüşümün eşiğinde. Daha temiz enerji, daha az karbon, daha fazla elektrikli araç, daha akıllı teknolojiler. Ama bütün bunların görünmeyen bir bedeli de olabilir mi? Çünkü mesela geleceğin bataryaları veya yüksek teknoloji sistemleri için gereken bazı kritik metallerin adresi artık dağlar değil, okyanusların dibi. Peki doğayı korumak için çıktığımız bu yolculukta doğanın son dokunulmamış dünyasını riske mi atıyoruz? Henüz tam olarak tanımadığımız canlıların yaşadığı bir ekosisteme müdahale etmenin bedelini gerçekten biliyor muyuz? Belki de ilk kez insanlık iki doğru arasında seçim yapmak zorunda. Bir yanda iklim kriziyle mücadele, diğer yanda milyonlarca yıldır kendi dengesiyle varlığını sürdüren derin okyanuslar. Peki doğru olan hangisi? Ne dersiniz?
1: Derin deniz madenciliğinin yani en büyük vereceği hasar deniz tabanıdır. Deniz tabanı da çok kırılgan bir ekosistem. Buradaki tahribat bütün ekosistemi etkileyebilir. Bu açıdan daha dikkatli ve ölçülü gidilmesi gereken bir alan. Çünkü az bildiğimiz ve verdiğimiz hasarı kolayca geri döndüremeyeceğimiz bir bölge derin deniz. Hasarlardan bizim bilerek çok gördüğümüz mesela Marmara Denizi'ndeki müsilaj olayı gibi harfiyatların denize dökülmesi bile oradaki deniz tabanındaki canlılığı etkiledi. Deniz tabanı oksijenlenmesi, oradaki solucanlar ve benzeri canlılar tahribata uğrayınca deniz de bir şekilde bundan etkileniyor. Kıyı bölgeleri veya deniz tabanındaki yapılan değişiklikler denizi direkt etkiliyor.
2: Derin deniz madenciliği aynı aslında yeryüzündeki madencilik gibi eğer doğru regüle edilmezse büyük bir faciayla sonuçlanma ihtimali var. Bunun sebebi az önce söylediğimiz polimetal nodüllerin taranarak şu andaki teknolojide madencilik yapılması. Bu bentik hayatı yani denizin tabanındaki hayatı tamamen yok etme ihtimali var. Bunun üzerine bir de ses kirliliği de eklenilebiliyor. Yani hayvanların kaçırma ihtimali ve tamamen habitatlarından uzaklaştırma ihtimali söz konusu. Bunlara bakıldığında derin deniz madenciliği aynı yeryüzündeki madencilik gibi regüle edilmesi gerekiyor. Yani tamamen başıboş bir şekilde yapıldığı zaman belki de hiçbir zaman geri gelmeyecek ekosistem katastroflarına sebep olma ihtimali yüksek.

0: Derin denizlerde henüz keşfedilmemiş dev canlıların yaşadığına inanıyor musunuz? Mesela çocukluğunuzdaki deniz canavarı hikayeleri gerçek çıkarsa şaşırır mısınız? Yine mesela denizin dibinde bir şehir bulunsa ilk siz mi gitmek isterdiniz yoksa televizyondan izlemekle mi yetinirdiniz?
1: Öncelikle ben şuna inanıyorum ki hala keşfedilmemiş birçok canlılar vardır, buna eminim. Özellikle deniz ve okyanus gibi kısımlarda da bunların mevcut olduğunu düşünüyorum. Nasılsa uzayda hala uzaylıların olup olmadığı tartışılırken bence denize de böyle çizgi filmlerde veya küçükken izlediğimiz filmlerde gördüğümüz o canlıların olduğuna ben inanıyorum. Ben keşfedenlerden biri olmak isterdim bu yüzden.
2: Ben aslında öyle şeylere birazcık inanıyorum. Yani diyorum çünkü hani o %3'ü keşfedildi okyanus sonra uzaya çıkıldı. NASA ilk başta oraya keşfediyordu denizlerin altını falan. Ben hala inanıyorum. Yani birazcık hala içimde bir şey var. Ama bu canavar gibi değildi. Hani harbiden böyle büyük canlılar olarak şey var. Ama bir denizin altında bir yer keşfedilse ben direkt gitmek isterdim. Çünkü farklı şeyler ve eğlenceli şeyler, cesaret gerektiren şeyler. Ben seviyorum öyle şeyleri yani.
3: Bence canavarlar var. Bir şehir çıksa da ben gitmek isterim, keşfetmek isterim.
4: Ben denizin dibinde keşfedilmemiş canlılar olduğunu düşünüyorum. İnşallah insanlık bir gün keşfeder. Denizin dibindeki şehir konusunda da diğerlerinin bir önce bakmasını benden daha bilgili kişilerin tercih ederdim.
5: Ya denizin altında büyük canlılar elbette ki vardır ulaşamadığımız. Çünkü deniz çok büyük bir yer. Dünyanın %70'i deniz ve bizim ulaşım araçlarımız gayet sınırlı. Şehir mevzusuna gelecek olursak da ben önce gitmek istemezdim çünkü ne olur ne olmaz belli değil.

0: Yüzyıllardır enerji denildiğinde akla hep aynı yerler gelir. Petrol kuyuları, doğalgaz sahaları, kömür madenleri. Oysa bugün geleceğin enerji haritası denizin dibinde çiziliyor. Çünkü bilim insanları bugün yalnızca okyanusların üzerinde değil, binlerce metre altında da yeni enerji kaynaklarının izini sürüyor. Mesela metan hidratlar, hidrotermal bacalar, okyanus akıntılarının taşıdığı o muazzam güç. İşte henüz tam anlamıyla kullanamadığımız bu kaynaklar çok yakın gelecekte enerji tarihinde yeni bir sayfa açabilir. Ama asıl soru şu, eğer denizlerin altı geleceğin enerji sahasına dönüşürse bu sadece enerji dengelerini mi değiştirir? Yoksa denizlerin derinlikleri de tıpkı petrol coğrafyaları gibi yeni rekabetlerin, yeni ittifakların ve yeni gerilimlerin merkezi mi olur? Belki de önümüzdeki yüzyılın en kritik enerji mücadelesi karada değil, ışığın hiç ulaşmadığı bir dünyanın sessiz derinliklerinde yaşanacak.
1: İklim değişikliğiyle beraber derin denizler enerji kaynaklarının başında gelmeye başladı. Bu aslında oldukça ilginç bir hikaye. Özellikle metan hidratlarda geçerli. Arktik Okyanusu'nda, Laptev Denizi'nde, Karadeniz'inde Rusya'nın büyük metan hidratları söz konusu. Hatta ben size şöyle açıklayayım. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 1990'ların başında Rusya Arktik'teki bütün üslerinin %90'ını falan geri çekti. Ta ki 2020'ye kadar. 2020'den sonra şu anda Arktik'teki Rusların üslerin toplamı Sovyetlerden daha fazla halde. Aynı şekilde ben doktoraya başladığımda 2005 yılında Amerika'da Ocean Navy Research diye bir enstitü var. Amerika'daki Deniz Bilimleri Enstitüsü. Ve özellikle farklı alanlarda size fon sağlıyor. Daha önce Luzon Körfezi'ni çok fazla destekliyorlardı. Bu da Çin'in hemen dışındaki bir yerdi. Şimdi ise 2020'den sonra tamamen Arktik Okyanusu'na yöneldiler. Artık Arktik Okyanusu'ndaki bilimi desteklemeye başladılar. Bu iki gösterge aslında Arktik Okyanusu ve derin denizlerin özellikle metan hidrat gibi kaynaklarda önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Diğer bir olası enerji kaynağı da büyük akıntılardan elde edilebilecek olan enerjiler. Özellikle Atlantik Okyanusu'ndaki Gulf Stream akıntısı ya da Pasifik Okyanusu'ndaki Crotchet akıntısından yüksek seviyede enerji elde edilme ihtimali var. Tabii bunlar özellikle iklim değişikliğiyle beraber toplandığında çok ciddi bir potansiyel sahip olduğu gösteriliyor.
0: İnsanları okyanusların dibinden enerji ve değerli maden çıkarmayı planlıyor. Sizce denizlerin altı geleceğin petrolü olabilir mi?
2: Bence kesinlikle öyle. Çünkü dediğim gibi dünyanın %30'u kara, %70. Biz sadece %30'undan bu kadar cevherler elde ettiysek %70'i hala saklı. Ne cevherler saklar bilemeyiz.
3: Kesinlikle zaten denizler günümüze görüyoruz. Çok önemli bu enerji kısmında. Bence gelecekte de önemli bir kısmı buna ayırabiliriz diye düşünüyorum.
4: Olabilir. Yani pek bildiğim bir konu değil denizlerin altı ama orada da enerji sağlayabilecek kaynaklar neden olmasın?

0: Bugün dünyanın en büyük ekonomileri milyarlarca doları deniz tabanını haritalandırmak için harcıyor. Peki neden? Bir ülkeye okyanusların dibinde söz sahibi olmak ne kazandırır? Mesela geleceğin enerji kaynaklarını mı, kritik madenleri mi, yoksa henüz kurulmakta olan yeni küresel düzenin en güçlü kartını mı? Dahası bütün bu sessiz yarışın içinde üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye sadece kıyılarını mı korumalı, yoksa denizlerin altındaki geleceği bugünden mi okumaya başlamalı? Çünkü çok yakın bir geleceğin rekabeti haritalarda gördüğümüz sınırlar üzerinde değil, henüz sınırları bile tam çizilmemiş bir dünyanın derinliklerinde yaşanacak.
1: Türkiye aslında çok avantajlı bir konuma sahip ama bir yandan da değil. Türkiye'nin en büyük avantajı bir yarımada olmasından dolayı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz. Bunların hepsi

0: birbirinden farklı karakterde denizler. Bir avantajı bu. Diğer avantajı tabii politik olarak da çok şey bölgede, Akdeniz'de mesela zorluklar olabiliyor derin deniz çalışmalarında. Ama konum olarak, jeopolitik konum olarak avantajlı bir yer ama bir o kadar da hareketli bir yer. Derin deniz çalışmaları her zaman rekabet konusuydu. Bu Soğuk Savaş döneminde uzay yarışı neyse, Mariana Çukuru'na kim daha derine inecek, kim daha çok canlı bulacak, bu da orada bir yarış var. Derin deniz sadece Mariana Çukuru değil, bütün derin denizde bir rekabet her zaman söz konusu ve bence derin denizimizi iyi bilmemiz gerekiyor.
1: Derin denizler aslında olağan şüpheliler dediğimiz Rusya, Amerika, Çin, İngiltere ve biraz da Japonya'nın şu anda hegemonyası altında. Çünkü teknolojik olarak onların yapabildiği işler. Yavaş yavaş mesela Norveç'teki birkaç startup da bu işin peşine düştüler. Bence Türkiye burada önemli bir rol üstlenmek zorunda. Kendi denizlerini mutlaka bir şekilde derin deniz madenciliğine girmek zorunda. Karadeniz'e, Akdeniz'e, Ege'ye ve Marmara'ya. Ayrıca bununla yetinmeyip gerekirse Atlantik Okyanusu'nda yerler kiralayabilir. Aynı Norveç'te olduğu gibi ve farklı okyanuslarda da bu işi başlatması gerekir diye düşünüyorum.
2: İnsanlık yeni kıtalar buldu, dağları aştı, uzaya çıktı, aya ayak bastı. Ama her keşfin ardından aynı soru yeniden ortaya çıktı. Bulduğumuz şeye ne yaptık? Şimdi aynı soru okyanusların derinlikleri için de geçerli. Çünkü orası yalnızca yeni canlıların, yeni madenlerin ya da yeni enerji kaynaklarının bulunduğu bir alan değil. Orası henüz kurallarını bile bilmediğimiz bir dünya. Peki bu dünyaya dokunma hakkımız var mı? Keşfetmekle tüketmek arasındaki sınır nerede başlar? Anlayacağınız, bilim insanları derinlere indikçe insanlık da kendi vicdanıyla karşı karşıya kalıyor. Önümüzdeki 50 yılın büyük hikayesi belki yıldızlarda, belki de güneş görmeyen karanlık sularda yazılacak. Ama asıl mesele nereye gittiğimiz değil, oraya nasıl gittiğimiz. Çünkü bazı kapılar açıldığında yalnızca yeni dünyalar görünmez. İnsanın kendisi de görünür ve derin denizler bize belki de son kez şu soruyu soruyor. İnsanlık bu kez keşfetmeyi zarar vermeden öğrenebilecek mi?

eğer derin denizler keşifleriyle uzay keşiflerini kıyaslamamız gerekiyorsa, özellikle gelecek nesillerde büyük ihtimalle ilk önce bizim kendi derin denizlerime bakmamız ve onların kirletimini ve iklim değişikliği olan baskılarını engellememiz gerekiyor. Sonuçta belki ileride çok uzun zaman diliminde insanlık birden fazla gezegene şey olacak, ama önce kendi denizimizin, yani okyanuslarımızın bizim için olan etkileşimi çok önemli. Tabii ki oradaki bilinmeyen, asla bilinmeyen kalmayacak. Eninde sonunda bizim de bu araştırmalarda kendimizi yer edinmemiz gerekiyor. Ben bu konuda çok heyecanlıyım. Çünkü derin denizler belki de şu anda dünyadaki tek keşfedilmeyen yerler. O yüzden de çok önemli bir yeri var bilim camiasında ve mutlaka ilgilenmesi gerekiyor. Derin denizlerdeki en büyük dezavantaj biraz ekolojik habitata dikkat edilmesi gerektiği. Yani bir anda ciddi bir ekosistem kolapsı yaşanabilir. Bu çok önemli. Özellikle derin deniz madenciliği sırasında en dikkat edilmesi gereken ekosistemleri olan zararın minimize edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda derin denizler iklimdeki en büyük aslında hafızaya sahip. Oradaki bir değişiklik günümüzdeki iklimin bambaşka bir yere gelmesine sebep olabilir. Bu hem iklim değişikliğinin hem derin denizleri anlamak için çok önemli bir yer. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Şu anda dünyada iklim değişikliğinde tipping point dediğimiz bir şey var. Düşme noktası. Bir anda sistemin tamamen başka bir yere evrilmesi söz konusu. Bu da şöyle oluyor. Normalde derin deniz akıntıları var ve bu özellikle Avrupa'daki iklimi ılıman

hale getiriyor. Şu andaki sistem bu şekilde çalışıyor. Eğer Grönland'daki ve Antarktika'daki buzullar erirse gelen taze su ve tuzsuz su bir anda bu sistemi kapatabilir. Kapattığı zaman iklim değişikliğinde bir ihtimal, zor bir ihtimal ama bir ihtimal, tamamen küresel ısınmadan küresel soğumaya geçme ihtimalimiz var. Bu çok ciddi bir problem, bilinmeyen bir problem ve bu yüzden de iklim aktivistleri her zaman bu konuyu gündeme getiriyor. Bu bir tipping point, devrilme noktası. Buna dikkat edilmesi lazım. Bundan önde geçilmesi gerekiyor. O yüzden Antarktika'daki buzul miktarı, Grönland'daki buzul miktarı çok önemli. Erimeye başladığında sistem tamamen bilinmeyen bir yere gitme ihtimali var.

0: Sizce insanlık için en büyük gizem nerede saklı? Gökyüzünde mi yoksa ayaklarınızın altındaki karanlık sularda mı? Okyanuslar sizce gerçekten ne saklıyor olabilir? Hayal gücünüz ne diyor?
1: Bence okyanuslar benim için daha böyle merak uyandırıcı ve kişilerin fazla olduğu bir yer olarak görünüyor. Çünkü ucu bucağı yok ve henüz tam derinliklerine keşfedilmediği için deniz canlıları olarak, enerji bakımından olarak bence daha fazla merak uyandırıcı olarak diyebilirim.
2: Antik şehirler olabilir. Ve farklı canlılar da olabilir. Okyanusun derinliğinin daha fazla olduğunu düşünüyorum uzaydan, uzayın geçmişinden.
3: Yani okyanuslarda daha bilmediğimiz canlılar, bilmediğimiz kaynaklar, mineraller olabilir olduğunu düşünüyorum. Ama bence diğer gezegenler ve uzay daha büyük bir sır saklıyor.
4: Bence yerin altı bizim için daha makul çünkü uzaya gidip gelmek gerçekten çok zor ve külfetli bir şey ama okyanusun altı da külfetli olmasına rağmen ulaşımımız daha kolay. Bence enerjimizi okyanusların altına, yerin altına yönlendirmeliyiz.

Efendim ez cümle, insanlık binlerce yıldan beri gökyüzüne bakıyor ama şimdi belki de ilk kez başını eğip kendi gezegenine bakıyor. Belki yarın okyanusların dibinde yeni bir canlı keşfedeceğiz ya da yeni bir enerji kaynağı. Hatta belki de bugüne kadar hiç tanımadığımız bambaşka bir yaşam biçimi. Ama bütün bu yolculuğun sonunda bulacağımız en büyük keşif denizlerin altında olmayacak. Kendi sınırlarımızda olacak. Çünkü her bilinmeyen dünya insana aynı soruyu sorar. Merakın mı daha büyük yoksa sorumluluğun mu? Yani geleceğin büyük keşiflerini ister yıldızların arasında, ister okyanusların karanlığında yapalım ama hangi yöne gidersek gidelim, unutmamamız gereken tek bir gerçek var. İnsanlık keşfettiği dünyalar kadar koruyabildiği dünyalarla hatırlanacak. Peki siz ne dersiniz? İnsanlık keşfetme hızıyla olgunlaşma hızı arasında denge kurabilecek mi?

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali, ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelip

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamın 31. yılında Srebrenica'da hayatını kaybedenleri andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Srebrenica'yı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlarından biri vurgusunu yapan Erdoğan, "Katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum" sözlerini kullandı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını isnat etti. Operasyon kapsamında belediyede ve başkanın evinde arama yapıldı.
1: Ankara'da CHP gündemini sarsan bir operasyon başlatıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Savcılığın dosyası oldukça kabarık. Dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme iddiaları yer aldı. İhaleye fesat karıştırma suçlaması da soruşturmanın ana başlıkları arasına girdi. Operasyon kapsamında Çankaya Belediyesi'nde arama yapıldı. Belediye bürokratlarının adresleri ve Başkan Hüseyin Can Güner'in evi de mercek altına alındı. Adreslerde arama işlemleri gerçekleştirildi. Dijital materyallere el konuldu. Öte yandan Başkan Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 3 Temmuz'da eski özel kalem müdürüyle başlayan süreç Çankaya Belediyesi üzerindeki dikkati arttırmıştı. Yeni operasyonlarla belediye bu kez daha geniş kapsamlı bir mali suçlar soruşturmasının merkezine yerleşti.
0: Eskişehir'de çıkan silahlı çatışma Türkiye'yi yasa boğdu. Mihalıçık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşanan olayda ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri silahlı saldırganla karşı karşıya geldi. Çatışma sırasında görevini yerine getiren uzman jandarma 8. kademeli çavuş Mehmet Demirbaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demirbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Olay sırasında saldırıyı gerçekleştiği belirtilen şüpheli de yaşamını yitirdi. Bir jandarma personeliyle mahalle muhtarı da yaralandı. Yaraların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevini yerine getirirken şehit olan uzman jandarma 8. kademeli çavuş Mehmet Demirbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz millete başsağlığı diledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların ardından ABD ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. Taraflar birbirlerini mutabakatı ihlal etmekle suçlarken diplomatik temaslar da hız kazandı. Orta Doğu'da sular durulmuyor. ABD-İran arasında mutabakat krizi yaşanıyor. Karşılıklı saldırıların ardından taraflar birbirlerini suçluyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini söyledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın attığı hatalı adımlara ve İran petrolünün satışına yönelik muafiyetinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Arakçı, İran'ın politikasının taahhüde karşılık taahhüt ilkesine dayandığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de açıklamalar var. ABD'nin özellikle mutabakatın 1., 2. ve 9. maddelerini ihlal etmesinin artık bir alışkanlık haline geldiğini ve bu adımların misilleme ile karşılık bulacağını belirtti. İran Sağlık Bakanlığı 8-9 Temmuz'daki ABD saldırılarının bilançosunu da açıkladı. Buna göre saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. 115 kişi de yaralandı. ABD ise İran'ın geri adım atmasını istiyor. ABD'li üst düzey yetkililer İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların durduğuna ve tüm deniz geçiş hatlarının ücretsiz olarak ticari gemilere açık olduğuna dair kamuoyuna açık bir taahhüt vermesini istiyor. ABD medyasına yansıyan bilgilere göre İran

0: tarafı tanker saldırılarının sistemlerindeki hatalı çalışan bir unsurdan kaynaklandığını Washington'a iletti. ABD'li yetkililer ayrıca Tahran yönetiminde sertlik yanlarıyla pragmatistler arasında gerçek zamanlı derin bir güç mücadelesi yaşandığını öne sürüyor. Yükselen gerilimin ardından diplomatik temaslar da hız kazandı. Trump'ın İran bizden görüşmeleri devam ettirmemizi talep etti ancak ateşkes bitti şeklindeki çıkışı ise Tahran tarafından kesin bir dille reddedildi. Bekai sadece sorumlu yaklaşımları gereği Katar'lı bir arabulucuyla görüştüklerini söyledi. Gelecek hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağı iddia edilen teknik görüşmelerde İranlı kaynaklarca yalanlandı. Öte yandan Arakçı Hürmüz krizini görüşmek için bugün Umman'da olacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan gelebilecek olası bir suikast girişimine karşı şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı. Trump böyle bir durumda ABD ordusuna İran'a kapsamlı saldırı düzenlemesi için talimat verdiğini açıkladı. Trump, böyle bir durumda İran'a 1000 füze anında ateşlenecek dedi. Açıklamanın perde arkasındaysa İsrail istihbaratından geldiği öne sürülen dikkat çekici bir iddia bulunuyor. In love with the people running
1: Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. İran, ABD Başkanı Trump'a suikast mi planlıyor? ABD basınında konuya ilişkin çeşitli iddialar var. Trump da o iddialara sert cevap verdi. İran'ın kendisine olası bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ordusuna İran'a sert bir saldırı talimatı verdiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı doğrudan hedef aldı. Trump, İran bana suikast düzenlerse 1000 füze aynı anda ateşlenecek, ardından binlercesi daha gelecek ifadelerini kullandı. ABD ordusunun gerekli hazırlıkları yaptığını da belirtti. Trump bu askeri hazırlığın uzatılması ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca geçerli olacağını ve ordunun İran'ı tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. Trump'ın bu sert çıkışının ardındaysa istihbarat raporları yatıyor. CNN ve Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Washington uzun süredir olası suikast planlarına dair istihbarat alıyordu. Ancak bardağı taşıran son damla İsrail'den gelen yeni ve somut bir suikast planı uyarısı oldu. İsrail, İran ve ABD yönetimleri istihbaratın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. New York Post'ta konuşan Trump, Tahran'ın kendisiyle ilgili yeni bir planı olmadığını ancak yıllardır İran'ın ölüm listesinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. İran'ın Trump'ı hedef almasının temelinde ise geçmişten günümüze uzanan suikastler zinciri yatıyor. Tahran yönetimi 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinden bu yana intikam yeminleri ediyor. Son dönemde artan bu tehditler, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinde zirveye ulaştı. Meşhed kentinde düzenlenen törende devasa afişler açılırken kalabalık kitleler Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
0: Bir tarafta İsrail'in saldırgan, yayılmacı, işgalci politikalarına karşı mücadele hattı kurmaya çalışanlar var. Diğer yanda Suriye'yi Lübnan bataklığına sokup Hizbullah güçleriyle çatışma hesabı yapanlar var. Bu süreçte Türkiye ise yeni bir denklem oluşturmaya çalışıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'nın Türkiye ziyaretinin hemen ardından Lübnan Başbakanı'nın İstanbul'a gelmesi bu açıdan dikkat çekiyor.

0: Bugüne kadar 7 ülkeye saldıran, 3 ülkenin toprağını işgal eden İsrail'e karşı çözüm arayışları sürüyor. İsrail saldırganlığını ve yayılmacılığını önlemek için diplomatik temaslar yürütülüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'nın NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Trump'la görüşmesi bu açıdan dikkat çekiciydi. Şara'nın Türkiye ziyareti öncesi Suriye'nin başkenti Şam'da görüştüğü isimse Fransa Cumhurbaşkanı Macron'du. Fransa'nın Suriye ve Lübnan'ı arka bahçesi gibi gördüğü herkesin malumu. Ancak gücü İsrail'i dizginlemeye yetmiyor. Bu yüzden Şara'nın Türkiye ve ABD üstünden çözüm arayışında bulunması şaşırtıcı değil.
1: Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın ülkesine dönmesinin hemen ardından Lübnan Başbakanı Salam'ın İstanbul'a gelmesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Türkiye, Orta Doğu'da akan kanın durdurulması için birçok zeminde çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinin açış konuşmasında verdiği mesaj da bu çabanın bir yansımasıydı.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: İsrail'in planı ABD'nin de desteğiyle Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı Suriye'yi çatışmaya sürüklemek. Eski husumetleri de kışkırtarak Hizbullah'la karşı karşıya getirmek. Ancak Türkiye özellikle Suriye'nin Lübnan bataklığına sokulmasına ve istikrarının bozulmasına karşı. Bu yüzden de itidalli adımlar atılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve kabinesi her ne kadar ABD'ye res çeken mesajlar verse de tek başına bu saldırgan politikaları sürdürmesi mümkün görünmüyor. Ve anlaşılan o ki Orta Doğu coğrafyasında yeni denklemler oluşturuluyor. Türkiye barış diplomasisini inşa sürecini devam ettiriyor.
3: Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait 3 büyük şehirdeki raylı sistemler yolculara bedava hizmet verecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
4: Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bakanlığın raylı sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Karar resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre 15 Temmuz'da Marmaray, Başkent Ray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metrosu ücretsiz yolcu taşıyacak. Söz konusu hatlar 15 Temmuz gün boyunca ücretsiz olacak. Vatandaşlar anma etkinliklerine bakanlığın raylı sistemleriyle rahatlıkla katılabilecek. Ayrıca İstanbul'da 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı Arnavutköy metro hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulaması da devam ediyor. Hat 31 Temmuz gece yarısına kadar vatandaşlara bedava hizmet verecek.
3: Başkentin dereleri bir anda altın arayıcılarının gözde noktası haline geldi. Öyle ki Ankara'da kırıntı madenciliği yapan ekipler günde 20 grama kadar altın bulabiliyor. İşte başkentli kırıntı madencilerinin bir günü.
5: Evet. Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz.
4: Başkentte altın avcılığı yeni gözde. Derebaşları altın arayanlara ev sahipliği yapıyor. Öyle ki kimi noktalarda günde 20 grama yakın altın çıkartılıyor. Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu 30 kişilik bir ekiple dere yataklarında altın arıyor.
5: Çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun fidanlarımızı dikiyoruz.
4: Ekip kazı veya doğaya zarar verecek herhangi bir uygulama yapmıyor. Kırıntı madenciliği denen bir yöntemle dere kumları eleniyor. Su ve kum dikkatlice ayrıştırılıyor.
5: Mesela ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
4: İnceleyip sık dokunarak gözle görülmesi zor altın parçaları bir bir dere yatağından çıkartılıyor. Kil çukurlarına denk gelerek günde 20-30 grama kadar altın bulunabiliyor. Kırıntı madenciliğiyle elde edilen altınlar ayar evlerinde eritilerek sertifikalandırılıyor ve ekonomiye kazandırılıyor.
3: Dile kolay tam 40 yıl, gurbette geçen bir ömür. Çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da yaşadığı hukuki süreç nedeniyle yıllarca ülkesine dönemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona erdi. İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşanırken Baybaş uzun yıllar sonra yeniden Türk toprağına ayak bastı.
6: Arkadaşlar önce Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok özür dilerim, çok çok. Teşekkür ederim.
7: Bir ömürlük hasret bitti. Çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'dan tam 40 yıl sonra yeniden vatanına dönebildi.
6: Eğer ki orada ortada kalırsan ortada sürünürsün. 3 senedir. 3 senedir aynı durumda sürünürdüm.
7: 77 yaşındaki Ali Baybaş'ın yıllar süren bekleyişi İstanbul Havalimanı'nda sona erdi. Mekke'de yaşadığı hukuki süreç nedeniyle uzun yıllar Türkiye'ye dönemeyen Baybaş'ın dönüşü için yürütülen diplomatik girişimler sonuç verdi. Suudi Arabistan tarafından uygulanan yurt dışına çıkış engellerinin kaldırmasıyla birlikte Ali Baybaş yıllar sonra ülkesine kavuştu.
6: Hapse attılar beni. Hapse atınca hapiste zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığa yakalanınca düştüm.
7: İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşandı. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy da Baybaş'ı havalimanında karşıladı.
8: Ali amcamızı 40 yıldır ülkesine dönemeyen çeşitli sebeplerle orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte NATO zirvesi programına ve yoğun ülke gündemine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından beri yönetmiştir. Dışişleri Bakanlığımızla beraber bizler de süreci takip ettik ve elhamdülillah bugün Ali amcamızı ülkesine kavuşturduk.
7: Uzun yıllar boyunca hem sağlık sorunlarıyla hem de vatan özlemiyle mücadele eden Ali Baybaş, Türkiye'ye gelir gelmez sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
3: Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında uzun süredir beklenen düzenli Ro-Ro seferleri 12 Temmuz'da başlıyor. 49 tır ve 30 binek araç kapasiteli feribotla gerçekleştirilecek seferlerin Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerine yeni ivme kazandırması hedefleniyor.
7: Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında uzun süredir beklenen düzenli Ro-Ro seferleri 12 Temmuz'da başlıyor. Seferler 49 tır ve 30 binek araç kapasitesine sahip Şampiyon Trabzonspor isimli feribotla gerçekleştirilecek. Yapılacak seferlerle iki ülke arasında ticaretin hızlandırılması hedefleniyor.
9: Tabii ki bizim amacımız zaten Karadeniz'deki denizi paylaşan iki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, aynı zamanda ticaretimizi de güçlendirmek.
7: İlk sefer Trabzon limanından 12 Temmuz pazar günü yapılacak. Novorossiysk limanından Trabzon'a dönüş seferleri ise 14 Temmuz itibariyle başlayacak. Düzenli seferler ihracat ve ithalat süreci ...geçlerine katkı sağlayacak. Bu gelişmeyle birlikte Karadeniz'de lojistik alanında yeni bir dönemin kapısı aralanacak.
3: Yalova açıklarında saniyeler içinde faciaya dönüşebilecek bir deniz kazası yaşandı. Su tankeri özel bir tekneye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tekne batarken içindeki iki kişi son anda denize atlayarak canlarını kurtardı.
10: Herkes iyi mi? Kahveyi aldık işte.
7: Yalova'da yaşanan kazada su tankeri özel bir tekneye çarptı.
10: Sahil güvenlerin ya.
7: Tamam, sen al. Çarpmanın etkisiyle tekne hızla su almaya başladı. Teknede bulunan iki kişi batacağını anlayınca son anda kendilerini denize bıraktı. Denizin ortasında başlayan yaşam mücadelesi çevredeki teknelerin yardımıyla son buldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri denizdeki iki kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Batan teknenin bulunduğu bölgede çevre kirliliği oluşup oluşmadığı da ekipler tarafından kontrol edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
10: Vallahi iyi aldık işte.
3: Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde önemli merkezlerinden Tekirdağ'da çiçek açan ayçiçekleri kilometrelerce uzanan sarı tarlalarıyla doğaya adeta açık hava tablosunu çevirdi. İşte o etkileyici manzaralar.
11: Yeşil ve sarının eşsiz uyumu ayçiçeklerinin etkileyici manzarası. Burası Tekirdağ, sarının en güzel tonları havadan böyle görüntülendi. Tekirdağ'da ayçiçek tarlaları görsel şölen oluşturdu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ayçiçekleri çiçek açtı. Geniş tarım arazileri sarının en güzel rengine büründü. Yol güzergahlarını süsleyen ayçiçeği tarlaları drone'la görüntülendi. Ve ortaya bu kartpostallık görüntüler çıktı.
3: Efendim, gelişmeleri aktardık. Saat başında Duygu Göktürk akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Ziraat Bankası sunar.

0: sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Aybüke Serttaş bizimle birlikte. Kendisiyle distopik sinemaya dair, distopya sinemasına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhaba değerli hocam.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel görünüyorsunuz.
1: Teşekkür
0: Burada
1: ederim.
0: Olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Siz de öyle.
0: Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak istiyorum. Sinema kavramsal olarak sizin için ne demek? Sinemanın sizdeki karşılığı nedir? Böyle bir giriş yapalım lütfen.
1: Yapalım. Sinema çok geniş bir kavram aslında ve sorduğunuz soru da kolay bir soru gibi görünmesine rağmen zor bir soru. Genelde bilirsiniz en basit sorular en evet. zor olanlardır. Bu da onlardan.
0: Klişeler de zordur ayrıca.
1: Evet, bu da onlardan birisi gerçekten. Sinema kişisel olarak da aslında akademik olarak da endüstriyel olarak da inceleyebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz bir sanat dalı. Bir izleyici olarak baktığımda vazgeçemeyeceğim, eksikliğini hissettiğim, gündelik yaşamda, çeşitli ortamlarda bana çağrışımlar yapan, örneğin bir karakteri gördüğümde bu şuna benziyor dediğim, bir müziği duyduğumda bu hangi filmin müziğiydi dediğim, bazen bir ortamda çevremi gözlemlerken aynı şu yapımdaki gibi bir sahneyi yaşıyoruz dediğim bir vazgeçemediğim güzel bir alışkanlık benim için öncelikle. Özellikle bu gündelik çağrışımları çok seviyorum sinemayla ilgili. Yani o içinde bulunduğum ortam özellikle biraz kalabalık ve hareketli bir ortamsa onu bir filmle ilişkilendirmek hoşuma gidiyor mesela öncelikle. Bu benim izleyici tarafım. Sinema filmlerinde ise eğer akademik olarak biz inceliyorsak o filmleri oldukça detaylı bir şekilde sahne sahne, bazen saniye saniye, plan plan biz akademide çeşitli açılardan filmleri inceliyoruz, sorguluyoruz ve anlam arıyoruz içerisinde. Bazen kamera hareketin hızında buluyoruz bu anlamı. Bazen seçilen renklerde aydınlatmada buluyoruz. Bazen kullanılan filtrede bile bulabiliyoruz
0: Işık
1: aslında.
0: Işık kullanımı, gölgelerin
1: evet,
0: yansıması.
1: Gölgeler, hepsi bunlara... müziğin nerede girdiği, karakterin nasıl konumlandırıldığı, açı, alt açı, üst açı derken bazen sadece bu açıdan sinemayı inceliyoruz akademide ya da işin içerisine kuramları katıyoruz. Bu işin başka bir kısmı. Bir de tabii ki sinema filmlerinin, her ülkenin sinemasının ve ana akım sinemanın aslında birbirine, tüm dünyaya, izleyicilere, onu tüketenlere verdiği mesajlar var. Bu mesajların içinde güç ilişkileri de var, iktidar konusu da var. Temsil meselesi de var. Kadınların, erkeklerin nasıl konumlandırıldığı, çocukların nasıl gösterildiği, yaşlıların nasıl kullanıldığı, engelli bireylerin nasıl temsil edildiği derken aslında bir yandan da her ülkenin, her kültürünün bakış açısının yansıdığını görüyoruz filmleri. Teknik meseleyi bir kenara bırakın. O genelde standart. Zaten çoğu popüler filmde özellikle aynı kalıp, aynı çerçeve kullanılıyor. Yani popüler olan, tutmuş bu Star Wars'tan beri var gibi. Olan bir şey. Yapı, anlatı yapısı, örneğin kaç sekans olduğu filmde, açılış sekansının kaç tane olacağı, ne kadar süreceği, yükselmeye ne zaman geçireceği film anlatısında hepsi aslında standart. Çoğu filmi incelediğimizde, tabii Amerikan filmlerinden bahsediyorum, aslında bu yapıya uyulduğunu görüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Çünkü şunu da görüyorsunuz, Star Wars'tan bu yana üretim çok yeni gibi görülse de aslında aynı yapı kullanılıyor. Sadece karakterler ve hikaye değişmiş. Bu da ilginç bir yandan da bu seri üretim mantığı. Dolayısıyla sinemayı konuşmaya başlayınca zaten kişisel olarak bakış açımızı anlatmak, bir buradaki herkese sorsak şimdi farklı yorumlar ve farklı izdüşümler ortaya çıkacak. Bu yüzden kişisel olarak, akademik olarak, endüstriyel olarak bir yumuşak güç aracı olarak derken sinemayı konuşmayı kolay kolay bitiremeyiz.
0: Kolay kolay bitiremeyiz ama siz çok güzel bir özet ve girizgah yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan müsaadenizle hemen filmlere gelmek istiyorum. Bizler neden film izleriz? Filmlerin bizdeki karşılığı sizce nedir? Filmler bizi sosyal ve akademik ve kişisel olarak nasıl şekillendirir ve etkiler? Doğru kelime belki beslemek de olabilir.
1: Evet, filmler bizi besler. Sinema bir sanat dalı. Her ne kadar popüler filmleri çok eleştirsek de, popüler filmleri bazen yerden yere vursak da ya da çoğu büyük bir emek aslında yine de içermesine, büyük bir yatırım içermesine rağmen izlenmese de iyi filmler bizi besler. Çünkü biz zaten zor yaşamlar yaşıyoruz. Yani hepimiz bireysel olarak, hepimizin sorumluluk,

0: Varı var. Yaşamımızı idame ettirmeye çalışıyoruz, sosyal ilişkiler kurmaya çalışıyoruz, üretmeye çalışıyoruz, iş dışındaki yaşamımızı tasarlamaya çalışıyoruz, ailemizi, sevdiklerimizi korumaya çalışıyoruz her anlamda derken zaten üzerimizde hepimizin, yetişkinlerin pek çok yük var. Sanat dalları, sinema gibi, resim gibi, edebiyat gibi, müzik gibi sanat dalları aslında hepsi ne işe yarıyor? Bizim bütün bu savaşımız süresince ruhumuzda açılan yaraları ya da zihnimizde oluşan o karanlık noktaları aslında telafi etmemizi, gidermemizi, iyileştirmemizi sağlıyor. Bu da ne demek? Biz bir şekilde bu gündelik yaşamda zaten birazdan konuşacağımız distopik filmlerde de temel mesele yabancılaşma ve insanın kendini ait hissetmemesi, insanın tek tipleşmesi. İşte aslında sinema bizim bu yabancılaşmamızı, tek tipleşmemizi, dünyaya sanki tek başımıza kafa tutuyormuş gibi hissetmemizi engelleyen bir tutunma noktası olarak görüyorum ben. Bu yüzden beslenmek ve ruhumuzu, direncimizi, duruşumuzu güçlendirmek için sinema filmleri güzel ve özel bir araç bence.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buradan bugünün ana konusu olan distopik sinemaya gelmek istiyorum. Evet. Doğru tanım bu arada distopik sinema değil mi?
0: Evet, distopik sinema.
1: Neden biz distopik filmler izleriz, distopik sinemaya bakarız? Siz kişisel olarak bunu sever misiniz, sayar mısınız hayatınızda? Böyle devam edelim lütfen.
0: Evet, distopik filmleri seviyorum ve neredeyse geçmişten bugüne yapılan filmlerden izlemediğim distopik film yoktur. Özel olarak ilgileniyorum. Yani akademik olarak çok büyük ve özel bir karşılığı olmayabilir. Ama yine izleyici yönümle ve hayata dair sorular soran, düşünen, kafa yoran birisi olarak distopik filmlerin içerdiği anlamları seviyorum. Bunun yanında söylemesi biraz daha zor olan post apokaliptik filmleri de çok seviyorum. Yani kıyamet sonrası, yok oluş sonrası filmler olarak Türkçeleştirebiliriz. Her şey sona eriyor ama insanlar bir araya gelip tekrar gruplar oluşturuyorlar, tekrar bir sistem kuruyorlar, adalet anlayışını tekrar oluşturmaya çalışıyorlar, iş bölümünü tekrar yapıyorlar. Bu Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesinde anlatılanların aslında hayata geçmesi gibi görünüyor bana. Bu yüzden çok keyif alıyorum. Distopik filmler herkesin hoşlanabileceği filmler değil. Çünkü karanlık filmler, yorucu filmler. Blade Runner mesela distopik film denince ilk aklımıza gelen film. Film boyunca yağmur yağar. Sürekli yağmur sesini duyarsınız. Evet, bazen yağmurun sesini dinlemek güzeldir. Ama sürekli karanlıkta kalmak, sürekli gri bir gökyüzü görmek tabii ki çok iyi değil. Distopyayı izlemek bu anlamda diğer filmlere göre biraz daha zor. Çünkü distopya sizi güldürmez, kafanızı dağıtmaz, eğlendirmez ya da romantik bir içerik sunmaz size. Sorgular. Gerçek nedir? Sahte olan nedir? İnsan acaba özgür iradeye sahip midir? Empati duygusunu mu kaybettik? Bütün bu soruları biz distopik filmlerin içinde görebiliriz, bulabiliriz. Ve hem oradaki karakterlerin sorduğunu görürüz hem kendimiz sorarız. Veya distopik filmlerde biz alıştığımız klasik ana karakterleri görmeyiz. Kahraman tırnak içinde. Filmin kahramanını görmeyiz. Genelde anti kahramanlar vardır. Ve anti kahramanların aslında biz tutunma çabasını ve en sonunda çoğunlukla kendilerini bulmalarını izleriz distopik filmlerde. Bu yüzden dediğim gibi tüketmesi, izlemesi daha zor olan filmler. Ama pek çok açıdan da hem görsel olarak estetik olduğunu düşünüyorum hem de anlatı olarak da güzel sorular sormamızı, tartışmamızı sağlayan filmler.
1: Peki bu filmler bu kadar zorken, izlemesi de zorken neden biz distopik filmleri izleriz, distopya sinemasına ilgi duyarız? Bir de hafifçe gerçeklikten uzak olduğunu da varsayarsak hangi dönemde izlediğimiz ve hangi film izlediğimize göre değişir. Neden ilgi duyarız hocam bu filmlere?
0: Distopik İzleriz. Filmler bir düşündüğümüzde 20'lerden bugünlere kadar aslında baktığımızda distopik filmlere dünya siyasi tarihinin, kültürel, toplumsal tarihin ve gelişmelerin bir yansıması da aslında distopik filmler. Yani evet kurgusal yapımlar, evet gerçek dışı unsurlar içeriyorlar ama aynı zamanda içinde dünya tarihini, koskoca dünya tarihini barındırıyor. Mesela 1920'lerde yapılan Metropolis filmi aslında sanayi devriminin izleri, sınıf çatışmalarının ortaya çıkması, üretim, seri üretime geçilmesi ve insanların bu konuda zorlanması gibi

0: pek çok unsuru farklı içerir. Konu. Evet, Metropolis'te biz aslında o dönemin koşullarının nasıl bir anlatıya dönüştürüldüğünü görürüz. Ya da biraz daha ilerlediğimizde 1950'lerde karşımıza nükleer savaş korkusu ve her an başımıza bir şey gelebilir tehdidine maruz kalmanın yansımasını görürüz 50'lerdeki filmlerde. Mesela Otomatik Portakal ya da Logan's Run filminde aslında bu konular vardır. Ve hepsinde de şu da var bir yandan da, insan doğuştan kötü müdür yoksa sonradan mı kötü olur? Ve insan eğer kötüyse bu iyileştirilebilir mi gibi sorular da sorulur. 60'lara geldiğimizde devlet ve sistem eleştirisinin ortaya çıktığını görüyoruz ve özgürlük, bireyselleşme, insanların ortak bir çaba göstermeleri topluma dair ya da içlerine kapanmaları, çevre hareketleri, sağlık sorunları gibi konuların aslında 60'lı yıllarda filmlere yansıtıldığını görüyoruz. 80'lere geldiğimizde de karşımıza sanırım bu programda en çok dile getireceğimiz Blade Runner filmi çıkıyor. Blade Runner filminde biz artık siberpunk etkilerinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Siberpunk'ta da şu var. İnsan yarı insan, yarı makine moduna geçmiş durumda. Ekolojik olarak dünya çok kötü bir halde. Bitki kalmamış, hayvanlar artık sahte. Replikant dediğimiz varlıklar var. İnsanlar umutsuz, yalnız ve çaresizler. Fakat bu noktada şöyle bir şey var bu tarz filmlerde. Hem Blade Runner'da hem de önceki ve sonraki filmlerde de gördüğümüz. Replikant dediğimiz varlıklar insanlara karşı ilk izlediğimizde böyle görüyoruz. Ama burada şu var. İnsanın kendine dair inancı ve umudu kalmamışken bu yapay varlıklar bir şeylere inanmayı istiyorlar. İnanç arzuları var. İnanmak ve tutunmak arzuları var. Empati kurabiliyorlar. Bir arayış içindeler. Anılarına sahip çıkıyorlar. Yani bu filmlerde biz şunu da görüyoruz. İnsan inancını ve isteğini kaybederken, yaşama dair güzellikleri görmezden gelirken, yapay varlıklar, robot dediğimiz, android, cyborg dediğimiz varlıklar yaşama daha çok tutunuyorlar. Böyle bir farklılık var aslında bu filmlerde. 90'lara geldiğimizde bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi biz genelde bu filmlerin akışına baktığımızda George Orwell tarzı bir totaliter devlet eleştirisi görüyoruz. Yani distopyayı genelde belli bir döneme kadar bu filmlerde devlet üzerinden tanımlıyorlar. Ama 90'lardan itibaren karşımıza şu çıkıyor. Devlet biraz daha geri planda, şirketler eleştirilmeye başlanıyor. Ve 90'larda biz bunun en güzel örneğini Matrix'te görüyoruz. Hı-hı. Matrix'i artık herhalde izlemeyen
1: doğru.
0: Kült bir film mi? Kalmamıştır. Kült bir film. Matrix filminde şunu sormaya başlıyorlar. Gerçek nedir? Simülasyon nedir? Hakikate nasıl ulaşabiliriz? Ve bunun içerisinde bu filmden sonra biz bu Jean Baudrillard'ın Simülasyon ve Simulacre kitabının çok popüler olduğunu görüyoruz ki bu tarz kitapların popüler olması da çok rastlanan bir şey değil. Çünkü daha ağır, daha zorlayıcı eserler ama simülasyonun çoğu konuşmaya yerleştirildiğini, çoğu sohbete, çoğu yazıya yerleştirildiğini görüyoruz ve bir yandan da mağara alegorisinin mesela ortaya çıktığını görüyoruz. Yani gerçeği görmek, bir anda aydınlanmak, aslında eski yaşantının sahte olduğunu ve seni bir anlamda yönlendirdiğini, manipüle ettiğini fark etmek gibi şeyler. 2000'lere geldiğimizde oyun yine değişiyor ve bu sefer karşımıza 11 Eylül saldırısı sonrası üretilen filmler çıkıyor. Bu filmlerde de şu var. Zombi tehlikesi, zombi etkisi. Çünkü bu filmler bize şunu söylüyor. Diyorlar ki siz ne kadar bir ülke olarak, devlet olarak kendinize güvenirseniz güvenin, yine de bir yerlerden bir tehdit gelebilir ve sizin bütün o özgüveninizi aslında alaşağı edebilir gibi bir mesaj veriyor. Ve sonrasında da artık çoğu kişinin daha çok izlediği ya da aşina olduğu dijitalleşme eleştirileri, gözetim hissi.
1: Belki bu noktada karşımıza Black Mirror mı çıkıyor?
0: Evet, aynen. Olarak. Buradan da Black Mirror'a varmış oluyoruz. Yani şöyle bir baktığımızda böyle uzun bir tarihi tabii kısaca özetlemiş olduk ama filmlerin içerisinde çok orijinal ve gözden kaçırılmayacak döneme dair yansımalar içerdiğini çok rahat bir şekilde görebiliriz.
1: Geçmişten günümüze çok güzel ama kısa bir özet oldu elbette. Siz de takdir edersiniz gibi ve sizin de söylediğiniz gibi.

0: dönemin koşullarından ve şartlarından bağımsız düşünülmediğini sinemanın da, ister distopik sinema olsun ister distopik sinema olmasın, farklı türden yapımlarda olsun, dönemin koşullarından bağımsız üretimler sergilenmediğini görüyoruz. Haksız mıyım?
1: Doğru.
0: Bunu yaparken de en öne çıkan filmler sizce hangisi distopya temalı filmlerde?
1: Şimdi distopya temalı filmlerde çok film var aklıma gelen ve herkesin izlemesini de isterdim açıkçası. Çünkü bu filmlerin önemli bir kısmı da Hollywood koşullarında üretildiği için zaten izleme kolaylığı da sağlayan filmler. O da bu bir eleştiri olarak da düşünülebilir ya da hani sistem böyle diye de düşünülebilir. Şimdi bu filmlerin bazıları ekolojik distopya dediğimiz filmler, bazıları teknolojik distopya, bazıları sistemsel distopya, bazıları otokratik distopya derken bunların tabii ki alt türleri de var. Evet. Mad Max serisi mesela distopyadan bahsettiğimizde aklımıza gelen çok güzel bir film serisi. Aynı zamanda Mad Max serisi bir post apokaliptik yapımdır. Yani kıyamet sonrası senaryo. İnsanların yaşamın, dünyadaki yaşamın sıfırlanması ve yeniden taşların dağıtılması, insanların tekrar bir sistem kurması, yeni liderlerin oluşması, ihtiyaçların, temel ihtiyaçların öne çıkması. Mesela Mad Max'te karakterler yolda ya da çoğu distopik filmde yolda bir çanta dolusu para bulsalar dönüp bakmazlar. Çünkü su daha kıymetlidir ya da ekmek daha kıymetlidir gibi. Terminator serisinden bahsedebiliriz çok rahat bir şekilde. Robocop'tan bahsedebiliriz yine Robocop serisinden. Yine hem şirketleşme hem yapaylaşma, insan bedeninin modifiye edilmesi gibi pek çok soru karşımıza çıkar. Wall-E çok şirin bir film gibi görülür, bir animasyon ama aslında distopik bir yapımdır. Snowpiercer çok güzel örneklerden birisi yine karşımıza çıkan. Snowpiercer'da mesela sınıf ayrımını da toplumdaki çatışmayı da çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dışarıda kıyamet kopmuş, yaşam bitmiş, insanlar sürekli dönüp duran bir trene sığınmışlar ama o trende bile hala eşitlik, düşünce özgürlüğü, hakların eşit bir şekilde dağıtılması gibi koşullar yok. Bu da yine o filmdeki ortaya atılan büyük soru işaretlerinden
0: peki
1: birisi.
0: Peki şu soru da yine dikkatimizi çeken sorular arasında yer alıyor. Distopya ve distopik sinema neden bu kadar güçlü ve sanki gerçekmiş gibi temsil ediliyor ve gösteriliyor? Ya özellikle geçmişteki eski kült filmleri, daha doğrusu eski olarak adlandırılan ve kült film haline gelmiş yapımlara baktığımızda bu filmlerin özellikle çok güçlü filmler olduğunu görüyoruz. Gerçekçi temsil edildiğini görüyoruz. Siz katılır mısınız bu yoruma?
1: Tabii ki. Bence de öyle. Şimdi bu filmler sordukları sorular itibarıyla zor sorular soran filmler ve bunlar gerçek dışı ya da çoğu film geleceğe dair gibi görünse de, çoğu distopik film geleceğe bir projeksiyon tutuyor gibi görülse de aslında günümüzde de izlerini görebildiğimiz içerikler taşıyorlar. Özellikle bu dijitalleşme ile birlikte üretilen yapımlarda insanların sosyal medya becerileriyle ya da iletişim becerileriyle mesela puanlanmaları. Bunun zaten şu anda örneklerini görüyoruz
0: sosyal
1: biz.
0: Sosyal medya atıf gibi aslında
1: eleştiriliyor. Evet ya da bütün ayak izlerimizin gözetilmesi ve nerede olduğumuzu asla gizleyememesi, her kamerada, her dijital adımda yerimizin tespit edilebilmesi, kimliğimize dair mutlaka bir iz bırakabilmemiz. Şu an Hindistan'da, Çin'de, bazı özel şirketlerde ve pek çok ülkede aslında bu dijital gözetime, kontrole, takibe dair çok sıkı uygulamalar var. Ve bunları genelde insanlar teslim ederken bu kişisel verilerini ve özel izlerini aslında karşılığında güvenlik ve huzur vaadiyle bunu alıyorlar. Dolayısıyla bir yandan evet geleceğe dair gibi görünüyor bu yapımlar ama bir yandan da son derece güncel içerikleri de içeriyorlar. Black Mirror ile ilgili de şöyle ilginç bir şey var. Filmdeki aslında pek çok şey bir yandan da bir öngörü gibi ve çoğu da gerçekleşti. Bunların bu kadar sürede gerçekleşmesi de ayrı bir enteresan konu. Bu arada bunu da unutmak istemem, şu filmi de unutmak istemem. V for Vendetta'da yine bu türdeki son derece özel ve güzel filmlerden birisidir. Hem görüntü, sinematografi açısından, hem oyunculuk açısından, hem de içeriği açısından son derece iyi kurgulanmış, hem eleştiriler barındıran, hem seyir keyfi veren eserlerden
0: birisi. Hem de güncel yakın
1: birisi.
0: Örneklerden biri.
1: Evet, aynı çok zamanda güzel bir eser.
0: Bu noktada tüm bu anlattıklarımız ve konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde şu

0: şöyle bir soru gündeme geliyor. Eleştirilen şey modern toplum ve modern toplumlar mı?
1: Evet, kesinlikle. Bu da yine çok güzel bir anahtar kelime. Modernizm eleştirisi. Hmm. Evet, burada söz konusu olan teknoloji eleştirisi, gelişmenin eleştirisi. Ama bu eleştirinin bu kadar ağır bir şekilde yapılması ve sadece modernizme yüklenmesi doğru. Gerekli mi, doğru mu? Hmm. Evet, bunu da tartışmak gerek. Çünkü bu distopya ve ütopyanın tanımlanması ve tartışılması aslına bakarsanız 16. yüzyıldan itibaren başladı düşünürler tarafından. Belki öncesinde de vardı. Benim hakim olduğum kısım böyle diyeyim, çok da net iddia etmeyeyim bunu. Thomas Hobbes'un Leviathan'ın da, Thomas More'un ütopyasında aslında ya da John Stuart Mill'in eserlerinde, metinlerinde biz zaten ütopya ve distopyanın aslında karşılaştırıldığını, çarpıştırıldığını ve insan için en ideal olan koşulların ne olduğunun tanımlandığını görüyoruz. Bunlar doğrudan distopyadan bahsetmiyorlar. Distopyanın tanımlanması oldukça geç aslında ütopyaya göre bir kavram olarak sarf edilmesi. Ama biz bu eserleri okuduğumuzda, örneğin Ütopya'yı okuduğumuzda bize önce mevcut koşulların ne kadar Avrupa'da üzerinden ne kadar kötü olduğu anlatılıyor. İşte kilise baskısı, feodalizm, fakirlik, savaşların halkı çok yorması, eşitsizlik, adaletsizlik gibi konular eleştiriliyor. Daha sonra Ütopya'ya geçiliyor. Ütopya'ya geçildiğinde de aslında sunulan şeyin ideal olmadığı ama gerçek dünyanın bu koşulları taşıdığı, şunlar şunlar da yapılırsa koşulların iyileşebileceğinden bahsediliyor mesela. Dolayısıyla ütopyada doğrudan distopya tanımı geçmese de iki karşılaştırmanın yapılması sağlanıyor, iki kavramı karşılaştırılması. Leviathan'a baktığımızda da doğrudan yine ütopya ve distopya üzerinden gidilmese de bu ortamların, bu durumların tartışıldığını görüyoruz. Derken hatta burada şunlardan da bahsetmeden olmayacak yine. George Orwell'in 1984'ü ve Aldo Huxley'in Cesur Yeni Dünyası. Bunlar da mesela distopya ve ütopya için çok
0: okumaları
1: önemli kaynaklar.
0: Okumalara örnek verebilir miyiz? Bu?
1: Evet, evet.
0: Distopik
1: mutlaka.
0: Okumalara örnek verebiliriz bu çalışmaları.
1: Evet, kesinlikle. İlk aslında nereden çıktığını merak edenler için daha geriye dönerek bir okuma daha önereyim. Do Androids Dream of Electric Sheep? Philip K. Dick'in romanı. Türkçe'ye nasıl çevrildiğini şu an hatırlamıyorum kitap adı olarak. Ama kastettiği şey şu: androidler rüya görürken elektrik koyun, otomatik koyunları mı görürler? Hani bu koyun sayma teriminden, deyiminden hareketle. Aslında bu Philip K. Dick'in Azınlık Raporu romanı da yine uyarlanmıştır sinemada ve çok önemli filmlerden birisidir. İlk okumaları aslında Philip K. Dick üzerinden yapmak gerekiyor. Sonrasında 1984 ve Cesur Yeni Dünya ile bunları beslersek çok güzel olur. Yine bir okuma tavsiyesi olarak tabii ki Fahrenheit 451 de bu alandaki okunması gereken eserlerden birisi. Bir
0: anladığım
1: de şöyle bir şey.
0: Lütfen tamamlayın.
1: Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi 1984'ü, Cesur Yeni Dünya'yı, bir de Fahrenheit 451'i okuduğunuzda üçünün de birbirine hiç benzemediğini göreceksiniz. Bir tanesinde son derece baskıcı bir devlet, bazı kelimelerin kullanılması bile yasaklanmış böyle bir ortam. Sokaklarda sürekli alıcılar dolaşıp insanların ne konuştuğuna kadar dinliyor. Bir tanesinde son derece özgürlükçü, insanların tamamen hazza ve tüketime odaklandıkları bir ortam var. Ama aslında bu da normal ve iyi olan değil. Bir tanesinde de kitap okumanın yasaklandığı ve kitap okuyanların evlerinin basılıp kitapların yakıldığı bir ortam var. Üçü de bambaşka. Ama üçü de aslında ütopya ve distopyayı bize anlatıyor.
0: Ediyor.
1: Evet.
0: Hocam, bütün bu anlattıklarınız ve konuştuklarınız beraberinde ve paralelinde yine tekrar ediyorum. Dert ne? Sorun ne? Gerçeklik kaygısı nasıl karşımıza çıkıyor? Gerçekliğin ne olduğuna inanıyor bu distopik filmler ya da bizler?
1: Evet, dert aynı dert. Derdimiz distopik filmlerin dışında da aslında bu içinde yaşadığımız çağda zaten bu post-truth, hakikat ötesi kavramı da biliyorsunuz 2016'daydı zannederim ki sözlükler tarafından yılın kelimesi seçildi. Gerçeğin saf haline ulaşmak aslında en temel mesele ve en zor olan mesele. Çünkü post-truth'tan ya da simülasyondan bahsederken biz şu yollardan ilerliyoruz. Bir gerçek

0: gerçeklik vardır. Bu gerçekliğin üzerine bir şeyler katılır ve o gerçeklik artık simüle edilmeye başlanır. Bir süre sonra insanlar o gerçeğin yola çıktığı ilk noktayı unuturlar ve simülasyona inanmaya başlarlar. Ama işler burada da bitmez. Simülasyon bir süre sonra gerçekten de gerçeğe dönüşür ve simülakır olur. Simülakır aşamasına geldiğinde aslında ortada öyle bir şey yoktur. Ama insanlar ona inanmaya başlamışlardır. Böylece bütün bu yapımlar, bütün bu tartışmalar aslında gerçeğin en saf haline ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösterirler.
1: Bu zorluğun gösterilme süreci aslında bir derya deniz.
0: Evet.
1: İç içe geçmiş bir döngüsel kısır döngü de diyebiliriz zaman zaman da filmlere bağlı olarak. Siz aynı zamanda bir akademisyensiniz. Evet. Öğrencilerinizin bu konulara bakışı nedir? Onlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Böyle ifade ettiğinizde çok güzel ifade ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu ifadelerden onlar neler kapıyor, neler alıyor sizce? Onların geri dönüşleri nedir? Sinema öğrencilerinin özellikle.
0: Evet, aslında benim bu distopik sinema sevdam diyelim. Bu alandaki Türkiye'de verilen tek dersi sanırım. Post apokaliptik anlatı dersinde öğrencilerimle ben bu konuları ilk buluşturdum. Bu dersin adını ürettim. Daha sonra içeriğini ürettim ve büyük bir keyifle bu dersi sinema öğrencilerimle sürdürdüm. Evet, uzun yıllar boyunca. Tabii ki öğrenciler için izlemesi zor filmler, biraz önce de bahsettiğimiz gibi tüketilmesi zor filmler bunlar. Zaten genelde kitap okumak gibi film izlemek de bir pratik ister. Yani birdenbire düzenli kitap okumaya başlayamazsınız. Birdenbire düzenli film izlemeye başlayamazsınız. Bu bir pratiktir ve geliştirilir
1: sürecin
0: bence.
1: Sürecin kendisi aynı zamanda.
0: Evet, çünkü burada önemli olan, yine konuyu azıcık dağıtıyor olabilirim ama iyi kitap seçmek de, iyi film seçmek de aslında bir pratiktir. Yani çok şey okuyabilirsiniz ama okuduklarınızın niteliği de çok önemli. Aynı şekilde çok şey izlersiniz ama izlediklerinizin niteliği de önemli. Dolayısıyla bu konuları öğrencilerimle paylaştığımda aslında bunun onlar için bir pratiğe dönüştüğünü ve filmleri bu şekilde açımladıkça, inceledikçe, parçaladıkça, içindeki o gizli kodları ya da doğrudan görünmeyen kodları sorguladıkça aslında onların da çok keyif aldığını tabii ki gördüm ve bakış açılarının değiştiğini de gördüm.
1: Çok güzel.
0: Bu her zaman olabilecek bir şey değil ya da herkes üzerinde olabilecek bir şey değil.
1: Zorunda
0: ama olduğu
1: da
0: zaman
1: da sanki değil mi? Distopik sinemanın herkeste bir karşılığı olmak zorunda,
0: zorunda
1: da değil.
0: Zorunda değil.
1: Ama
0: evet,
1: anlatılarının içselleştirdiğimizde ya da algıladığımızda bunun dışa dönüş farklı yansımalarını görebiliyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu sizin, çünkü sinema sadece akademik olarak sadece bilgi yüküyle de
1: değil,
0: zaten görülemez ve incelenemez. Bu sizin o okumalardan, o dinlediklerinizden, paylaşımlardan ne aldığınız ve ona ne katarak izlemeye devam ettiğinizle de ilgili.
1: Çok kısaca rica ediyorum, sohbetimizin sonuna geldik. Sinema öğrencilerine neler söylemek istersiniz bir akademisyen olarak? Bir mesajınız olur mu? Sadece distopik sinema değil ama sinemayı algılayışımız ve ele alışımız ve okumamız bağlamında. Çünkü film okuma meselesi çok kıymetli biliyorsunuz ve film izlemekle film okumak arasında dağlar kadar fark var.
0: Evet.
1: Algılayışımız üzerinden de okumamız üzerinden de kısaca rica ederim. Buyurun lütfen.
0: Tabii ki. Bu da zor bir soru bu arada. onu da söyleyeyim. Yani şu açıdan zor. Tabii ki bu konuda tavsiyeler söylenecekler, aktarılacaklar da bitmez. Bir de herkes de konuya farklı bir açıdan bakacağı için soruyu da kapatmak çok zor bir yandan da. Ama tabii ki ben elimden geldiğince aktarmak isterim. Şöyle, öncelikle çok film izlemelerini tavsiye ediyorum. Hangi türde çalışırlarsa çalışsınlar öğrencilerimiz. Burada şunu mutlaka anlatmam gerekiyor. Şimdi sinema öğrencilerinin hepsi çok üst düzey akademik değerlendirmeler yapmak zorunda değil. Ya da çok üst düzey ileri okumalar yapmak zorunda değil. Lisans eğitimi zaten bunun için bir basamak. Hem üretim yapmaları için hem de analiz yapmaları için. Orada öğrenciler kendi seçimleriyle çalışmalarına devam ediyorlar. Fakat şu var, üretim de yapsanız aslında, eğer sinema öğrencisi olarak film yapacaksanız da ya da bu konuda sadece analizler, değerlendirmeler yapacaksanız da film izlemek şart. Ama biraz önce söylediğim gibi iyi filmleri izlemek ve seçmek. Mutlaka o filmlerin yönetmenlerine bakmak, yönetmenlerin aslında tarzı, bıraktığı ayak izleri, bunu görmeye çalışmak, bunun farkında olmak çok iyi. Bunun dışında şöyle bir şey de var. Film öğrencilerinin aslında

0: temel kuramları da okumaları gerekiyor. Yani tamam, burada çok büyük bir tartışma vardır. Hani uygulama yapacak kişi kitaplardan sıkılmıştır ve sahaya inmek ister. Ama gerçekten belli bir entelektüel altyapıya sahip olmak, örneğin bu 1984'de atıf yapabilmek, işte o Fahrenheit'ı bilmek vesaire. Evet, bunlar da çok kıymetli. Yani bu işin yolu okumaktan ve izlemekten geçiyor. Doğal bir yeteneğiniz olabilir. Çok iyi senaryo yazabilirsiniz. Gözünüz çok iyidir. Çünkü gözü geliştirmek de önemli sinemada, biliyorsunuz. Ama bunları okumakla ve izlemekle beslemezseniz aslında bilinenleri tekrar edersiniz.
1: Bütün cevaplarınız olduğu gibi bu cevabınız da motivasyon barındırıcı, bilgilendirici ki olmak zorunda da değil. Çok güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: değerli
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ederim.
1: Bugün Kırmızıoğlu'da olduğunuz
0: ederim.
1: İçin, 24 ekranlarında olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim için bir onurdur bütün söyledikleriniz ve şahsınız. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için, bu alanda konuşma şansı verdiğiniz için nice yayınlara diliyorum.
1: Çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Sağ olun. Var olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızıalı'da Profesör Doktor Aybike Serttaş ile birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere çok selamlar ve saygılar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını isnat etti. Operasyon kapsamında belediyede ve başkanın evinde arama yapıldı.

örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme iddiaları yer aldı. İhaleye fesat karıştırma suçlaması da soruşturmanın ana başlıkları arasına girdi. Operasyon kapsamında Çankaya Belediyesi'nde arama yapıldı. Belediye bürokratlarının adresleri ve Başkan Hüseyin Can Güner'in evi de mercek altına alındı. Adreslerde arama işlemleri gerçekleştirildi. Dijital materyallere el konuldu. Öte yandan Başkan Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 3 Temmuz'da eski özel kalem müdürüyle başlayan süreç Çankaya Belediyesi üzerindeki dikkati arttırmıştı. Yeni operasyonlarla belediye bu kez daha geniş kapsamlı bir mali suçlar soruşturmasının merkezine yerleşti.

0: İran'daki gelişmelere de bakalım, zira Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların ardından ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Taraflar birbirlerini mutabakatı ihlal etmekle suçlarken diplomatik temaslar da hız kazandı. Orta Doğu'da sular durulmuyor. ABD-İran arasında mutabakat krizi yaşanıyor. Karşılıklı saldırıların ardından taraflar birbirlerini suçluyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini söyledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın attığı hatalı adımlara ve İran petrolünün satışına yönelik muafiyetin iptal edilmesine tepki gösterdi. Arakçı, İran'ın politikasının taahhüde karşılık taahhüt ilkesine dayandığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'den de açıklamalar var. ABD'nin özellikle mutabakatın 1., 2. ve 9. maddelerini ihlal etmesinin artık bir alışkanlık haline geldiğini ve bu adımların misilleme ile karşılık bulacağını belirtti. İran Sağlık Bakanlığı 8 ve 9 Temmuz'daki ABD saldırılarının bilançosunu da açıkladı. Buna göre saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. ABD ise İran'ın geri adım atmasını istiyor. ABD'li üst düzey yetkililer, İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların durduğuna ve tüm deniz geçiş hatlarının ücretsiz olarak ticari gemilere açık olduğuna dair kamuoyuna açık bir taahhüt vermesini istiyor. ABD medyasına yansıyan bilgilere göre İran tarafı tanker saldırılarının sistemlerindeki hatalı çalışan bir unsurdan kaynaklandığını Washington'a iletti. ABD'li yetkililer ayrıca Tahran yönetiminde sertlik yandılarıyla pragmatistler arasında gerçek zamanlı derin bir güç mücadelesi yaşandığını öne sürüyor. Yükselen gerilimin ardından diplomatik temaslar da hız kazandı. Trump'ın İran bizden görüşmeleri devam ettirmemizi talep etti ancak ateşkes bitti şeklindeki çıkışı ise Tahran tarafından kesin bir dille reddedildi. Bekay'e sadece sorumlu yaklaşımları gerektiği Katarlı bir arabulucuyla görüştüklerini söyledi. Gelecek hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağı iddia edilen teknik görüşmelerde de İranlı kaynaklarca yalanlandı. Öte yandan Arakçı Hürmüz krizini görüşmek için Umman'da olacak. Gazze'de ateşkes kararına rağmen kan akmaya ve insani kriz derinleşmeye devam ediyor. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısı 73.221'e ulaştı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle bölgede salgın hastalıkların ve açlığın kontrolden çıktığı uyarısında bulundu. ABD'nin öncülüğündeki barış planı ve uluslararası güç projesi ise adeta çıkmaza girdi.
1: Gazze'de soykırım sürüyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi bombalıyor. Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında şehit sayısı 73 bini aştı. Son saldırılarda da can kayıpları yaşandı. Hala binlerce cenazenin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Son olarak İsrail ordusu Tufa mahallesindeki Haşimiye okulu çevresini ve Han Yunus sahillerini vurdu. Hamas'ın Nuhba gücü komutanlarından Yahya Said Muhammed Hamdan'ın da öldürüldüğü iddia edildi. Hamas iddiaları yalanladı. İsrail bombalarından kurtulan Filistinliler ise açlık ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric, İsrail'in insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini vurguladı. Durumun vehametine dikkati çekti. Gazze'de 2,1 milyon kişinin

0: yerinden edildiğini belirtti. Dujarric özellikle Han Yunus çevresinde su kaynaklı hastalıkların arttığını, sadece geçen hafta 18 binden fazla yeni su çiçeği ve deri enfeksiyonu vakası kaydedildiğini açıkladı. El Mevasi bölgesindeki gıda sıkıntısı nedeniyle yardım kuyruklarında da yoğunluklar yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayacağını savunduğu barış planı ise henüz sahada karşılık bulamadı. Kurulması planlanan 20 bin kişilik uluslararası istikrar gücü ilk etapta 10 ila 20 Fas askerinden oluşan sembolik bir birliği bile bölgeye sevk etmekte zorlanıyor. Faslı askerlerin Gazze'ye girmeyeceği, sadece İsrail tarafındaki Kerem Şalom sınır kapısı yakınlarında eğitim vereceği belirtiliyor. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağladığı 100 milyon dolarlık fonla Refah'ta 25 bin Filistinli için pilot bir insani bölge kurulması hedefleniyor. Bölgedeki siyasi belirsizlik sürerken Filistin yönetiminden de yeni bir adım geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, en son 2006'da yapılan yasama seçimlerinin 28 Kasım'da gerçekleştirilmesini öngören bir kararname yayımladı. Kararname, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki tüm Filistinlilere oy kullanmaya çağırıyor. Devlet Başkanlığı seçimlerinin ise gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Bu hamlenin özellikle iki devletli çözüm için seçim şartı koşan Avrupa ülkelerinin baskısı sonucu geldiği değerlendiriliyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan gelebilecek olası bir suikast girişimine karşı şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı efendim. Trump, böyle bir durumda ABD ordusuna İran'a kapsamlı saldırı düzenlemesi için talimat verdiğini açıkladı. Trump, böyle bir durumda İran'a 1000 füze anında ateşlenecek dedi. Açıklamanın perde arkasındaysa İsrail istihbaratından geldiği öne sürülen dikkat çekici bir iddia bulunuyor. In love with the people running
2: Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. İran, ABD Başkanı Trump'a suikast mi planlıyor? ABD basınında konuya ilişkin çeşitli iddialar var. Trump da o iddialara sert cevap verdi. İran'ın kendisine olası bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ordusuna İran'a sert bir saldırı talimatı verdiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı doğrudan hedef aldı. Trump, İran bana suikast düzenlerse 1000 füze aynı anda ateşlenecek, ardından binlercesi daha gelecek ifadelerini kullandı. ABD ordusunun gerekli hazırlıkları yaptığını da belirtti. Trump bu askeri hazırlığın uzatılması ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca geçerli olacağını ve ordunun İran'ı tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. Trump'ın bu sert çıkışının ardındaysa istihbarat raporları yatıyor. CNN ve Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Washington uzun süredir olası suikast planlarına dair istihbarat alıyordu. Ancak bardağı taşıran son damla İsrail'den gelen yeni ve somut bir suikast planı uyarısı oldu. İsrail, İran ve ABD yönetimleri istihbaratın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. New York Post'ta konuşan Trump, Tahran'ın kendisiyle ilgili yeni bir planı olmadığını ancak yıllardır İran'ın ölüm listesinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. İran'ın Trump'ı hedef almasının temelinde ise geçmişten günümüze uzanan suikastler zinciri yatıyor. Tahran yönetimi 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinden bu yana intikam yeminleri ediyor. Son dönemde artan bu tehditler, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinde zirveye ulaştı. Meşhed kentinde düzenlenen törende devasa afişler açılırken kalabalık kitleler Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışında ısrarcı bir tutum sergilemesi Atina ve Tel Aviv'de diplomatik bir deprem yarattı efendim. Satışın önünü kesemeyeceğini anlayan Yunanistan paniğe kapılarak saldırmazlık anlaşması formülüne sarılırken İsrail basınından tarihi bir itiraf geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Maarif, Trump-Erdoğan zirvesinin ardından değişen dengeleri Türkiye'den tokat yedik sözleriyle manşetine taşıdı.
3: Ülkelerle harika ilişkilerimiz var. Türkiye de bunlardan bir tanesi.
2: Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi yönünde verdiği

0: Verdiği güçlü sinyaller Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı. Yunan Estia gazetesine göre Atina, F-35 krizini yönetebilmek için yeni bir formül arayışına girdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, The Economist toplantısında bir öneri sundu. 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanmasını talep etti. Öte yandan ABD'deki en güçlü Yunan lobisinin başkanı Andy Zemendias ise Trump yönetimine seslendi. Türkiye'ye F-35 verilmesi için Kıbrıs'tan tamamen çekilme, kasus belliği kaldırma ve mavi vatan doktrininden vazgeçme gibi imkansız şartların masaya getirilmesini istedi. NATO Ankara zirvesinin artçı şokları sadece Ege'de değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da da derinden hissediliyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maarif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerini mercek altına aldığı analizde, Türkiye'den tokat yedik ifadelerini kullandı. Gazete, Türkiye'nin son dönemde artan diplomatik ağırlığının ve sahada gösterdiği etkinliğin İsrail açısından yeni ve zorlu bir tablo ortaya çıkarttığını itiraf etti. Analizde Türkiye'nin sahip olduğu askeri kapasite, Boğazlar üzerindeki hakimiyeti ve İran, Suriye, Irak gibi kritik ülkelere olan komşuluğunun onu bölgesel denklemin en vazgeçilmez aktörü haline getirdiği vurgulandı. Orta Doğu'da yeni bir güvenlik sürecinin başladığını öne süren gazete, kriz dönemlerindeki aktif arabuluculuğuyla küresel bir güç haline gelen Ankara'nın her hamlesinin Tel Aviv tarafından yakından izlendiğini belirtti. Maarif, stratejik konumu nedeniyle Türkiye'nin göz ardı edilemeyeceğinin altını çizerek, İsrail açısından Türkiye ile olan hikayemiz henüz bitmedi değerlendirmesinde bulundu.
1: Avrupa'nın göbeğinde insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenica soykırımının üzerinden 31 yıl geçti. Ancak acılar hala ilk günkü gibi taze, kanayan yaralar hala kapanmadı. 1995 yılında Sırp güçleri tarafından katledilen ve toplu mezarlarda bulunan 10 Boşnak sivilin daha cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Törene Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş buradaki acının asla unutturulmaması gerektiğini vurguladı.

0: Dualar ve gözyaşları birbirine karıştı. Potoçari Anıt Mezarlığı yine hınca hınç doluydu. Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde kurbanlar unutulmadı. Bu yıl 10 soykırım kurbanı daha toprağa verildi. Törene Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapıldığına vurgu yaptı.
1: Dünyanın gözü önünde yaşanan, yakın tarihimizde yaşanan çok büyük bir soykırım aslında. Ve her buraya gelişimizde aynı hisler, aynı duyguları hissediyoruz. Büyük bir o güne dair tabii ki hislerimiz çok derin, çok hüzünlüyüz.
0: Göktaş buradaki acının asla unutturulmaması gerektiğini vurguladı.
1: Buradaki acıyı asla unutturmamak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını iletmek üzere buradayız. Aileler burada, organizasyon komitesi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sunuyor. Soykırım anıtının tekrar yapılanmasına, müzesinin hayata geçirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti olarak bu acının asla unutulmaması için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
0: Göktaş bu acıdan derslerin çıkarılmadığını söyledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değindi.
1: Maalesef bu acı tarihten de yeterince ders çıkarılmadığını düşünüyoruz. Zira gözümüzün önünde bugün Gazze'de maalesef 72 bin vatandaşımız, Müslüman kardeşimiz, Gazze'li kardeşimiz hayatını kaybetti. Ve oradaki soykırım da devam ediyor.
0: Türkiye'nin desteğiyle müzeye dönüştürülen Srebrenica soykırımının sembol mekanı eski fabrikada kurbanların eşyaları, hikayeleri ve hatıraları yaşatılıyor. Törende yine büyük bir kalabalık vardı. Duygusal anlar yaşandı. Dünyanın dört bir yanından insanlar da katıldı. 10 soykırım kurbanının cenaze namazları cuma namazının ardından kılındı. Ardından dualarla defnedildiler. 10 kurbanın en genci 20, en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Böylece Potoçari Mezarlığı'nda toprağa verilen soykırım kurbanlarının sayısı 6882'ye yükseldi. Ancak binden fazla kişinin daha kayıp olduğu biliniyor. Hey Srebrenica'da acı hiçbir zaman geçmeyecek, o günler unutulmayacak, gidenler geri gelmeyecek. Tek tesellileri ise yakınlarının artık birer mezarlarının olması.

0: Rize'de alt tarafında inşaat çalışması, üst tarafında da yerleşim alanı bulunan bir yolda çökme meydana geldi. Şans eseri o sırada yoldan araç geçmiyordu ancak belki de bir araç saniyelerle faciadan kurtuldu. O korkunç anlar kameralara da yansıdı efendim. İzleyelim.
1: Bu görüntüler Rize'den. Önce her şey normal seyrinde ilerliyordu. Bir araç yoldan geçti ve gözden kayboldu. Ancak ne olduysa o andan sonra oldu. O aracın içerisinde bulunan şoför belki de en şanslı gününü yaşadı. Zira saniyeler sonra yol çöküyor. Önce yolda ince çatlaklar oluşuyor. Güvenlik kamerası da an be an kayıtta. Ardından çatlaklar derinleşiyor. Ve yolun bir kısmı tamamen çöküyor. O anlarda yol kenarından geçen bir kişi de korku ve panikle kaçmaya çalışıyor. Neyse ki çökme sonrası korkulan olmadı.
2: Bu çökme sırasında elhamdülillah ki hiç kimseye yaralımız da yok. Hiç kimseye bir şey olmadı.
1: Yolun alt tarafında inşaat çalışması vardı. Yolun yukarısındaysa binalar. Tahliye çalışmaları başladı. Aileler güvenli alanlara sevk edildi.
2: Tedbiren onları kamu misafirhanelerine alacağız şimdilik. Sonrasında hemen işlemler başlatılacak zaten bu akşam itibariyle. Şu an şöyle AFAD gerekli çalışmayı yapıyor.
1: Çökmenin etkisiyle yol tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde ekipler tarafından geniş çapta güvenlik önlemleri alındı.
0: İstanbul Haliç'te demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında yükselen alevler ve yoğun duman çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunan bir baba ve oğlu alevlerin hızla yayılması üzerine denize atlayarak hemen yan taraftaki bir başka tekneye geçti. Ekiplerin ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan iki kişiden biri yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken alevlere teslim olan tekne kullanılamaz hale geldi. Yangının çevrede bulunan diğer teknelere sıçramaması için ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken Bahçelievler Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma yargıya taşındı. 15 Temmuz şehitlerini anma programı sırasında darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandıkları belirlenen CHP'li iki meclis üyesi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Hakaret dolu bu sözlere şehit aileleri ve gaziler de sert tepki gösterdi.
3: Pazartesi günleri Bahçelievler Belediyesi Meclisi'nde Meclis Başkan Vekili Nazife Hanım madımak ve başbağları andı. Fakat 15 Temmuz, Temmuz ayında olduğu için 15 Temmuz'u anmadı. Arkadaşlarımız uyardılar kendilerini. O benim bileceğim bir şey. Tiyatro dedi arkadaşlar.
4: 15 Temmuz şehitlerini anma programı ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran o sözler.
5: 15 Temmuz'da Bahçelievler'de şehitler varmış.

0: şehitler varmış.
1: Bahçelievler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik kullanılan bu ifade hem yargıyı hem de şehit ailelerini harekete geçirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Bahçelievler Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'la CHP'li meclis üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla resmen soruşturma başlattı.
2: Yetmedi, mecliste grup başkan vekili olan bir arkadaşımız var. O da Bahçelievler'de 15 Temmuz şehitleri varmış dedi.
1: Kararın ardından Bahçelievler'de şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin hatırasına yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirten aileler tepkilerini dile getirdi.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl 19 Mayıs'ı varsa, nasıl 29 Ekim 1923 varsa 15 Temmuz 2016 gerçeği de var.
1: 15 Temmuz Derneği de konuyla ilgili hukuki girişim başlatacaklarını açıklarken şehit yakınları, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.
3: 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait 3 büyük şehirdeki raylı sistemler yolculara bedava hizmet verecek. Açıklama Bakan Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
4: ...15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bakanlığın raylı sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Karar resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre 15 Temmuz'da Marmaray, Başkent Ray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metrosu ücretsiz yolcu taşıyacak. Söz konusu hatlar 15 Temmuz gün boyunca ücretsiz olacak. Vatandaşlar anma etkinliklerine bakanlığın raylı sistemleriyle rahatlıkla katılabilecek. Ayrıca İstanbul'da 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı Arnavutköy metro hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulaması da devam ediyor. Hat 31 Temmuz gece yarısına kadar vatandaşlara bedava hizmet verecek.
3: LGS maratonu sona erdi. Şampiyonlar belli oldu. Türkiye genelinde 5 Rus'tan puan alan 452 öğrenciden 31'i İmam Hatip Ortaokulları'nda eğitim görüyor. İmam Hatip'li şampiyonlar disiplinli çalışmalarıyla zirveye ulaştı.
5: Düzenli olarak çalıştım. Her sabah okula gittiğimde işte deneme olduk. Akşam 10'a kadar yine aynı şekilde okuldaydık. Sürekli test çözdük. Ama şunu söyleyebilirim, çok zordu özellikle disiplin, ama arkadaşlarım da benimle birlikte çalışıyordu, orada bir motivasyon ortamı vardı.
6: Emek, azim ve kararlılık, aylar süren yoğun hazırlık süreci LGS'de gelen tam puanla taçlandı.
7: LGS'de 500 tam puan yaparak birinci oldum.
8: İlk duyduğunda ne düşündün?
7: Çok mutlu oldum. Yani gerçekten bir yanlış, iki yanlış falan bekliyordum aslında. Ama gerçekten çok şaşırdım ve harika bir his yani.
6: Türkiye'nin dört bir yanındaki İmam Hatip okullarından 31 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonları arasında yerini aldı.
9: Her sene olduğu gibi yine üstüne koyarak çok büyük başarılara imza attılar. İmam Hatip ortaokullarımızın son yıllarda hem veli hem öğrenci bazında çok ciddi bir teveccühü vardı. Sahada okullarımıza girmek için gerçekten büyük bir yarış vardı. Sebebini bu sonuçlarla çok daha net bir şekilde anlamlandırıyoruz aslında.
6: Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan gençlerin İmam Hatip okullarında çift kanatlı yetiştiğine dikkati çekti. Tercih sürecine dair anahtar tavsiyelerde bulundu. Ceylan, İmam Hatipli LGS 2026 şampiyonlarına umre müjdesi de verdi.
9: Bu gençler sadece akademik yönleriyle güçlü olan gençler değil, çift kanatlı gençler olarak yetişiyorlar. Milli ve manevi duygularla birlikte bu ülkenin değerleriyle sahip, bu ülkenin kültürüyle yoğrulmuş gençler yetişiyor. Bütün gençlerimize şunu özellikle tavsiye etmek istiyorum. Özellikle proje okullarımızı, İmam Hatip okullarımızı gezmeden, oraları görmeden kesinlikle tercih etmeyin. İmam Hatip okullarımız Türkiye'nin çift kanatlı gençlerini yetiştiriyor. yetiştirmeye, geleceğe dair böyle temel taşlarını oluşturmaya devam ediyor.
6: LGS sürecinde en az öğrenciler kadar emek sarf eden veliler ve öğretmenler oldu. Onlar da şampiyonluğun gururunu yaşadı.
0: Biraz zor geçti açıkçası. Hem ergenlik dönemleri hem streslerini yönetmek. Hani ben onlara bir şey söylediğim zaman hemen yanlış anlıyorlardı beni. Ben de hiç sakinliğimi koruyarak, hiçbir şey söylemeyerek o süreci geçirmeye çalıştık çok şükür.
10: Çok yoğun, çok yorucu ama bir o kadar da zevkli. Çünkü bu işler fedakarlık olmadan elde edilen bir sonuç değil. Dolayısıyla okulumuzda gerek öğretmenler arasında, gerek velilerimiz, gerek öğrencilerimiz arasında müthiş bir fedakarlık vardı.
6: İmam Hatipli LGS 2026 şampiyonları hem sevinçlerini paylaştı hem hedeflerini açıkladı.
7: Yani büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. Milli savunma teknolojilerine yeni uçaklar tasarlamak istiyorum.
11: İlk öğrendiğimde oldukça şaşırdım. Çok mutluydum. İçime hayatımda bir daha yaşamayacağım çok değişik bir his geldi. Yani 500'ten puan yapacağımı pek düşünmüyordum ama sınav anında her şey cidden çok farklı oluyor. Yazılımla uğraşmayı istiyorum. Teknoloji, yazılım. Aklımda böyle yani. Belirli bir hedef yok ama asıl hedefim yazılım.
3: Arnavutköy Belediyesi'nin yeni medya alanındaki vizyon projesi uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Yeni Medya Akademisi, halkla ilişkiler dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve halkla ilişkilerin Oscar'ları olarak anılan İPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde 2026 yılı yeni nesil medya ve etkili iletişim kategorisinde Altın Küre ödülünün sahibi oldu.
6: Halkla ilişkilerin Oscar'ı bu kez Türkiye'ye geldi. Arnavutköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Medya Akademisi, 2026 yılı yeni nesil medya ve etkili iletişim kategorisinde Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği Altın Küre Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.
12: Yeni medya alanında kendini iyi yetiştirmiş, donanımlı ve en önemlisi vicdan sahibi bireylere her zaman çok ihtiyacımız oluyor.
6: Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından yaklaşık 70 yıldır verilen ödül, dünyanın en başarılı iletişim projelerini bir araya getiriyor. Kamu kurumlarından uluslararası markalara kadar birçok kuruluşun yarıştığı organizasyonda bu yıl Türkiye'yi Arnavutköy Belediyesi'nin Yeni Medya Akademisi temsil etti. İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu İşbirliği ile faaliyet gösteren akademi, sunuculuktan gazeteciliğe, radyoculuktan video kurguya, fotoğrafçılıktan sosyal medya uzmanlığına kadar 11 farklı dalda uygulamalı eğitim veriyor. Kurulduğu günden bu yana 320 mezun yetiştiren akademi, yeni medya alanında nitelikli insan kaynağı oluşturmayı hedefliyor.
12: Yeni Medya Akademimiz, hayalleri projeye, fikirleri üretime, yetenekleri ise mesleki becerilere dönüştürmüş durumda. Çok güzel bir okulumuz oldu. Çok güzel bir yuvamız oldu.
6: Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun vizyonuyla hayata geçirilen proje, yalnızca eğitim faaliyetleriyle değil, doğru bilgiye dayalı yayıncılık anlayışı, dijital dönüşüme katkı sağlayan çalışmaları ve kamuoyunun güvenilir bilgiye erişimini önceleyen yaklaşımıyla da dikkat çekiyor.
12: Yeni medya sadece İçerik üretmekten ibaret değil. Aynı zamanda sesi duyulmayanın sesini duyurmak, haksızlıkları görünür kılmak ve gerçeği insanlara ulaştırabilmektir.
6: Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği Altın Küre Ödülü, Arnavutköy Belediyesi'nin yeni medya ve iletişim alanındaki vizyonunun uluslararası platformda tescillendiğini gösterirken, Türkiye'nin iletişim alanındaki başarılarına da önemli bir uluslararası ödül daha eklenmiş oldu.

0: Seçmen yetki verdiğinde daha iyi bir belediyecilik ve hizmet umuyordu. Ancak mega kent İstanbul hem büyükşehir hem de ilçelerde CHP belediyeciliğinin iş bilmez yüzüyle karşılaştı. Bir yanda İstanbul'u 90'lı yılların başına götürmeye çalışan zihniyet, diğer yanda da yolsuzluk ve rüşvet operasyonları. Yani hizmet alamayan seçmenin parası da iddialara göre rüşvet girdabında kayboldu. AK Parti'nin hizmet anlayışı ise birçok noktada yaraları sarmak için mesaiye başladı. Vatandaş AK Parti'nin hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla bir nefes aldı efendim. 24 ekibinden Neslişah Yumak İstanbul'da CHP'den AK Parti'ye geçen ilçelerin nabzını tuttu. İzleyelim.
1: Elimizde büyük bir sorun var. Başladık aslında sürece.
2: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesini devraldık.
3: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
4: Şubat 2025 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu Beykoz Belediyesi'ne.
5: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
5: Adattı Kösele.
4: Buyurun. 31 Mayıs 2025 tarihinde Gazi Osmanpaşa Belediyesi'ne. Eylül 2025 tarihinde Bayrampaşa Belediyesi'ne de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediyelerin içerisindeki yolsuzluklar, usulsüzlükler ve para trafikleri savcılık tarafından delillendirildi ve hukuki süreç başlamış oldu. Ardındansa Beykoz, Bayrampaşa ve Gazi Osmanpaşa'da belediye başkanları tutuklu yargılandığı için meclis üyeleri tarafından belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi.
7: Eren Karadeniz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
8: İbrahim Akın belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
9: Özlem Vural Gürzel. Özlem Vural Gürzel.
4: Sürecin ardındansa belediye başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, belediyede yaptıklarını, AK Parti belediyeciliğini işte bu sözlerle anlattı.
10: Göreve ilk geldiğim zaman bir yıl olmuştu. Bir yılın sonunda göreve geldiğimde ciddi bir mali disiplinsizlikle karşılaştık. Tesislerimiz var. Onlar önceki dönem yeni hayata başlamış, işletmeye alınmış, yeni kurulmuş, çok güzel, kaliteliyken. Ben göreve geldikten sonra herhangi bir malzemesinin dahi kalmadığı, servis edilebilecek bir ürünü bile olmadığı, ihalesinin doğru düzgün yapılmadığı, bir açık ihaleyle toplu alıma gidilmek yerine kısa kısa, küçük küçük günü kurtarma mantığıyla hareket edildiğini gördük. Aşağı yukarı 277 hizmet aracına 1.2 milyar gibi çok büyük bir ulaşım ihalesi yapılmıştı. Bu ulaşım ihalesini diğer belediyelerle karşılaştırınca Beykoz'da yapılan ihalenin diğer belediyelerin 3 katı olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Alınan personellerin çoğu büro personeli olarak alınmıştı ama sahada çalışacak, park bahçelerde ot biçecek, temizlikte çöplerimizi toplayacak eleman eksiği çok fazlaydı. Bizim Çubuklu İstinye feribotumuz vardı, arabalı bir feribottu bu. İnsanlar işe giderken ikinci köprüyü kullanmak yerine feribotu kullanıyorlardı. 30 Temmuz 2025 tarihiyle bu hat kapandı.
11: Sizlerden en çok istediğim şey lütfen İSKİ açtığı çukurları kapatsın, gerisini biz hallederiz.
10: AK Parti belediyeciliği hizmet ve çözüm odaklı. Vatandaşa birebir temas etmeniz gerekiyor. Aynen Cumhurbaşkanımızın bize söylediği şekilde.
12: Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. Onun için durmak yok. Koşacağız. Ama sevgiyle koşacağız. Ama hizmet aşkıyla koşacağız. Ama kardeşlikle koşacağız. Ama adaletle koşacağız Allah'ın izniyle.
10: vatandaşı oluru da olmazı da anlatmanız lazım. Vatandaşı mutlu edebiliyorsunuz ki önemli olan temas kurmak. Teması kurduğunuz zaman işler çözülüyor. Var olan hizmet araçlarımız vardı. Bunlardan baktık ki aslında 4 aylık kirası, 5 aylık kirası aracın kendisini satın alabilir durumdaydı. O zaman satın almaya gidelim dedik. Baktığınız

0: 46 milyonluk bir tasarruf sağlamış olduk yılda. Bu çok önemli bir rakam. 5 mahallemiz var Beykoz'da. Şok hizmet programı yaptık. Şok hizmet programında biz 7-8 müdürlük aynı anda personelleriyle, hizmet araçlarıyla hep beraber bir mahalleye giriyoruz sabahtan. Muhtarımız da zaten önden neler yapılması gerektiği konusunu alıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz merkez özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden bir yer. Sadece çocuklarımıza da hizmet etmiyor. Çocuğumuz burada eğitimini alırken annesi de bir taraftan ya da ailesi, ona bakan kişiler, bir taraftan psikologlarımızla terapide. Yıllardır devam eden imar planları süreci vardı. Bununla ilgili çalışmayı hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla hızlandırdık. Sağ olsun Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'nin desteğiyle de gerçekten ciddi yol aldık. İmar planlarımızın %90'ını tamamladık. Köyler bölgemiz var. Tarım ve hayvancılık yapılır. Tarım daha ağırlıklıdır. Kendimiz tohumdan fide üretimi yapıyoruz. Orada da bir sürü kalemde aslında sadece tarıma değil, arıcılık ve balıkçılarımıza da destek sağlıyoruz.
1: Çiftçilerimize ayrıca alım garantili çiftçi destekleme projesi kapsamında bütçemizi arttırdığımızı ve onları bu yönden de destekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum.
0: Kurslarımız var, kurslarımıza devam eden hanımlar var. Çok güzel el emekleri var. Bu el emeklerini satacak ve bunları kendi aile bütçelerine katkı sunacakları bir nokta arayışı içindelerdi. Onlara da her bulduğumuz fırsatta bir pazar oluşturmaya çalıştık.
2: Kendi bilişsel becerilerini de geliştirme açısından çok faydalı.
3: Ve çok memnunum. Çok çok teşekkür ederim hocamıza ve bize bu imkanı sağlayan herkese.
0: 17 tane veteriner hekimimiz var. Toplamda 20 bine yakın can dostumuzu rehabilite ettik, iyileştirdik. 5 bine yakın yine can dostumuz bizim barınağımızda şu anda. Gerçekten çok temiz, çok titiz.
4: Krizin düğüm noktasına geldiği yerlerden biri de Gazi Osman Paşa Belediyesi'ydi. AK Parti döneminden CHP'ye neredeyse tertemiz ve borçsuz bırakılan işte bu belediye 15 ayın sonunda ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet gibi isimlerle anılmaya başladı. Belediye meclisi ise belediye başkanının tutuklanmasının ardından devreye girdi ve AK Parti'nin adayı belediye başkan vekili seçildi.
5: Her anlamda zor bir süreçti. Siyasi tarafı başka bir zorluktu. Belediyenin mevcut durumu başka bir zorluktu. Saha başka bir zorluktu. Siyasi tarafı zordu. İlk defa CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen bir belediye oldu ve ne yazık ki karşı cenahın medyasından işte örgütlerine kadar bize atılmadık iftira, yapılmadık yalan, yanlış haber kalmadı o süreçte. Doğrunun yanlışının birbirine katıldığı, çorba edildiği bir süreç oldu. Gazipaşa Belediyesi'nin 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyar borçla devraldı. Bu aldığı 2 milyar borcun altında işte AK Parti döneminde çöp kamyonlarını satın alıp kredilerin ödenmesi gibi ya da Mevlana Mahallemizde alınmış bir arsa gibi ya da uzun yıllardır yapılan hizmetlerden geri kalan bir borç vardı. Yani karşılığı olan bir borç teslim aldı Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Fakat biz 5 milyarın üzerinde bir borçla devraldık ve bu 15 aylık süreçte ne yazık ki bu borç 2 milyardan 5 milyara çekilirken hiçbir hizmette artı konulmadı Gazipaşa'da.

0: kendi çöp kamyonlarına, zabıta araçlarına yakıt koyamayan, kendi personelinin maaşını ödeyemeyen bir belediye devraldık. Personelimiz bu noktada son 8 ayını maaşını günde alamayan, 2 taksit, 3 taksit şekilde alan bir noktadaydı. Zabıta araçlarına yakıt koyamadığı için araçları çıkartıp meydanlarda sabit bir yerlerde tutarak, görüntü vererek iş yapmaya çalışan bir belediyeden bahsediyoruz. Belediyeciliğin sadece sokakta temel hizmetleri yapmak olduğuna inanmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'te ortaya koyduğu bir model var. Oradan buraya gelen o model halkıyla iç içe birebir diyalog, birebir ilişki ve sahadaki somut problemlere somut çözümler getiren bir belediyecilik anlayışı.
1: Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
0: Vatandaşımızın ihtiyacı o hafta sonu oğlunun düğününe gelmesi ise belediye başkanının ya da başkan vekilinin, belediye başkanı oraya gidiyor. Eğer ihtiyaç cenazesinde hemen yanı başında dertleşeceği insan olmaksa bu noktada hizmet veriyor. Temelde biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan hep halkla birlikte siyaset yapmayı öğrenmek gördük. Hep halka rağmen değil, onların yanında, onların ihtiyacına dönük siyaset gördük.
2: Böyle bir şey soracağım başkanım. Şimdi benim 1 ve 7 Temmuz arasında bir sergim var. Sizi de davet ettim.
3: İnşallah. Memnuniyetle.
2: Programımızda müsaitliğiniz varsa.
0: İçerisinde bulunduğumuz Millet Bahçesi AK Parti döneminde, AK Parti belediye döneminde 60 dönüm olarak hizmete alınmış bir alandı. Ve yine AK Parti döneminde burası çok ciddi rağbet gördükten sonra hemen büyütülme çalışmalarına başlandı. Ve 60 dönümlük bu yer 180 dönümlük devasa bir millet bahçesine çevrildi. Eğer yerel seçim bittikten sonra AK Parti belediyeciliği Gazi Osman Paşa'da devam etseydi, burası zannediyorum 1-2 ay içerisinde tekrar Gazi Osman Paşa'ların hizmetine tamamıyla yenilenmiş şekilde sunulmuş olacaktı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne yazık ki 15 ay boyunca buranın kapısına kilit vuruldu. Buranın elektriği, suyu kesildi ve buradan Gazi Osman Paşalılar, hatta İstanbullular mahrum bırakılmış oldu.
4: Yeşil alanların da tabii metrekaresi çok fazla arttı. Ayrıyeten oturma birimleri hemen hemen 2-3 katına çıktı. Parkımızda birçok ağaç da ekstradan dikildi.
0: 50 gün gibi kısa bir sürede tamamını yenileyemesek de halkımızın hizmetine tekrar açtık. Fakat ne yazık ki birkaç ağaç için farklı söylemlerle İstanbul'u, dünyayı yakmaya kalkan zihniyet burada AK Parti döneminde dikilmiş binlerce ağaççı kurtulduğunu biz görmüş olduk. Sonrasında işte o yakıt koyulamayan araçlarınla ilgili bir finansman planımız oldu ve çok da yüksek bir borca girmeden 200-250 milyonluk bir kredi çekerek, o 250 milyonluk krediyle biz 5 milyarlık bir borcu bir senedir yönetiyoruz. Gazi Osman Paşa'nın 6 mahallesinin içerisinden geçen spor vadisi adeta ilçemize nefes aldıracak yepyeni bir proje olarak şu anda çalışma aşamalarına devam ediyoruz. 2 tane anne çocuk etkinlik merkezi açtık bu süreçte.
5: Bu park size emanet. Biz yaptık, siz koruyacaksınız. Bir de dikkatli oynayacaksınız. Burası 5 dönümlük Gazi Osman Paşa'nın en büyük parklarından biri oldu. Aydınlatmasından kamera sistemine kadar da her şeyi yaptık. Güvenlikle koysak, aydınlatma da yapsak size emanet.
0: Temin kenarında atıl bir alan olarak bulunan bir alanı Gazi Osman Paşalılara sıfırdan 5 dönümlük kocaman bir park olarak hizmete açmış oluyoruz. Ve yine Gazi Osman Paşa meydanındaki parkımızı baştan aşağı yedik. Bu süreçte 12 tane parkımızı sıfırdan yeniledik ve tüm parklarımızdaki temel bakım onarım işlemlerini de yapmış olduk. Gazi Osman Paşa ne yazık ki sosyal tesis anlamında sadece bir sosyal tesise sahip bir belediyeyken biz şu anda 3 tane daha kafeteryayı Gazi Osman Paşalıların hizmetine sunuyoruz. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi, biz göreve başladığımızda mevcut hayvan barınağımızı kapasitesinin %20-%30 üzerinde bulmuş olduk ve ilk gün itibariyle ortaya bir irade koyarak Gazi Osman Paşa'ya yeniden bir hayvan barınağı kazandırmış olduk. Bugün geçtiğimiz dönemde baktığımız zaman AK Parti halkımızı devasa hizmetlerle tanıştırdı. Bugün 20 yıl önceyle kıyasladığın zaman yollar, köprüler, devasa projeler konuşuluyor. Fakat belediyecilik sadece fiziki anlamda hizmet üretecek kamu binaları yapmak ya da yol yapmak, kaldırım yapmak olduğuna inanmıyoruz. Biz AK Parti belediyeci olarak gönül belediyeciliği yapıyoruz.
6: Aşkınan çalışan
3: yorulmaz.
6: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Belediye Meclisi ise Belediye Başkan Vekilliği için meclis içerisinde seçime gitmişti. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'dı. İlk seçimde usulsüzlük olduğu iddiasıyla AK Parti tarafı seçimi yargıya taşımıştı. Yargıdan sonuç geldi, ikinci seçim yapıldı ve AK Parti'nin adayı olan İbrahim Akın seçimi kazandı. Peki Akın göreve geldikten sonra Bayrampaşa Belediyesi'nde nelerle karşılaştı?
7: Bu süreç içerisinde devraldığımızda örnek veriyorum, bir imar birimimiz tamamıyla durmuş bir vaziyetteydi. İmarın durması demek yaşamsal alanlardaki yenilemenin durması, kentsel dönüşümün durmasını ifade ediyor. Biz ne yaptık? Bunu güçlendirdik. Şöyle düşünün, en basit örneğinden bitmiş bir inşaatın kaldırım taşlarının yapılamamasıyla karşı karşıya kaldık biz. Halkın isteklerine cevap vereceğiz. Evet, halkımız bir şeyler de istiyordu. Buna cevap verebilecek arkada bir ekip yok. Ekipman yok. Materyal yok. Yani biz göreve geldiğimizde 17 aydır Bayrampaşa'nın 900 küsür sokağında budanmamış ağacımız vardı. Bunları toparlamaya çalıştık. Halihazırda devam eden ihaleler, iptal olan ihaleler, ihtilaflı olan ihaleler, bunların hepsini toparlayarak yine aynı şeyi söylüyorum. Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Buradaki sevgili esnafımız logarların tıkanıklığından dolayı bir kokuyla bizi maruz bırakıyordu. Biz bunun için 130 metrelik bir kanal açtık, temizledik. Durmuş bir yapı vardı. Sokağındaki çukurunun doldurulmasını ister vatandaş. Çöpünün toplanmasını ister vatandaşımız. Ama bunu yapabilecek gücünüz, kuvvetiniz, materyaliniz olması lazım. İşte bunu da yapacak organizasyonları kurarak biz bu yolda devam ettik. Örnek aldığımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Saat mefhumu yok. Bizde de saat mefhumu yok. 7-24 esaslı çalışıyor.
8: Evet. Daha önce Otanlı Müdürlüğü'ndeki parkta bize istenen, gençlerimiz tarafından istenen sağ ol, bitti. Oynamaya başladılar artık çocuklarımız.
7: 17 aydır AK Parti belediyeciliğinden mahrum kalmış bir Bayrampaşa'yı AK Parti belediyeciliği tekrar buluşturacağız demiştim. O sözümün arkasında durmaya çalıştım. Kentsel dönüşümle alakalı, 31-12'de kentsel dönüşümden halkımızın faydalanması için can siperhane bir şekilde göreve geldiğimiz günlerde plan notlarımızı hazırladık. Otopark sorunumuzu çözmeyle alı, ada bazlı çalışmaların yapılması için halkımızdan sürekli sokaktayım. Yani ambiyane artık nerede, hangi materyal, peynir kutusuyla bile ada bazlıyı anlatmaya çalışıyorum insanlarımıza otopark sorunu çözebilmek için. Çöp bir kültür meselesidir. Çöpün toplanması, konteyneri. Klasik bir şey var. Sokağımızda çöp konteyneri yok. Koyalım ama benim kapıma değil. Bunu insanlarımıza tatlı dille izah etmeye çalışıyoruz.
9: Kolay gelsin.
10: Başkanım.
9: Emeğinize sağlık. Çok beğendim.
10: Eyvallah.
9: Çok
10: kolay gelsin. Hayırlı işler.
11: Merhabalar. Hoş geldin.
10: Sağ olasın.
11: Ne haber? Öncelikle teşekkürlerimi sunmak istedim size.
10: Rica ederim.
11: Ortam süper olmuş. Müşterinin park sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı da gidiniz. Elinize, yüreğinize sağlık.
10: Çok hayırlı işleriniz olsun.
7: Pazar yerlerimizin revizesi, pazar servisi yok. Basit bir olay. Yani her mahallemizde pazar kurulamıyor coğrafi şartlarımız dolayısıyla. Bunun için servis koyup düşünmemiz bile insanlarımız tarafından takdir buyuruyor. Burada size hizmetkar olmaya geldik. Aynı Cumhurbaşkanımızın yıllardır bu ülke halkına yapmış olduğu gibi biz de elimizin yettiğince, gücümüzün yettiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Tabii bazı noktalarda insanlarımızın isteklerine cevap veremiyoruz. Açık ve net söyleyelim. Mesela yıllardır bizim ilçemiz hudutlarında olan bir Sağmacılar Cezaevi ve Kiptaş Arazisi diye geçen bir yer var. Aylarca televizyonlarımıza haber oldu. Burasının bizim olmadığını, bizim yetki alanımızda olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olduğunu anlatamıyoruz.
12: Hani iddia edilen var ya, hani çalmışız ya, dışarıdan getirmişiz ya. Maalesef biz çalmayı beceremiyoruz işte. Çalsaydık 18 olmazdı o.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kısmen bir mobbing uygulanıyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin Bayrampaşa Belediyesi'ne tahsis ettiği bir bina var. Boşaltıldı. Akabinde bunun alt katında sağlık ocağı var. Büyükşehir Belediyesi bize yazı yazıyor, diyor ki burayı boşaltın. Yani sağlık ocağını niye boşaltabilirsin? Yani hangi mantıkla? Akabinde plan notları 2 aydır Büyükşehir Meclisi'nde bekliyor. Geçmesi lazım. Buradan oy birliğiyle gitmiş. bekletiliyor. Yani 31-12 bunun sonu, vatandaş kaybediyor. Biz meydan kazandırma, devlet hastanemiz var 400 yataklı. Şu anda 600'e çıkartması için imar plan çalışmalarını yaptık. Bunun bağlantı yollarıyla alakalı bir proje var. Projeyi bize verin diyoruz. 8 aydır 5-6 sefer yazıyorlar hükümet. Âlâ sinem olmuyor. Kazanan Bayrampaşa halkı olacak. Ama bunu siyasi çıkarlar uğruna, siyasi savaş uğruna bunu yaptıkları zaman halkımız bu gerçekleri mutlak surette görecek. Görüyor da zaten. Yapmak istediğim her şeyleri karşısında bir setle karşı karşıya kalıyorum.

0: İlçemiz içerisindeki ana caddelerimiz İBB sorumluluğundadır. Bizim kışın bir gün kar yağdı. Trafiği aksatacak bir gün kar yağdı. Ana arterimizin bir tanesi İBB mıntıkasında olan bilhassa bile isteye tuzlanmadı. Liderimizin yolunda, halkımızın istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Benim bu yaşamış olduğum mobbingleri diğer arkadaşlarım daha farklı farklı yaşıyor. Bunları da biliyoruz. Birbirimize istişareler halindeyiz. Allah sonlarını hayır eylesin.
1: Elimizde büyük bir sorunla başladık aslında sürece.
2: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde yer aldık.
0: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
3: Ve böylece hafta sonu akşam haberlerini noktaladık efendim. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
6: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Fiberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını isnat etti. Operasyon kapsamında belediyede ve başkanın evinde arama yapıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yurda dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.
1: Ankara'da CHP gündemini sarsan bir operasyon başlatıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Savcılığın dosyası oldukça kabarık. Dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme iddiaları yer aldı. İhaleye fesat karıştırma suçlaması da soruşturmanın ana başlıkları arasına girdi. Operasyon kapsamında

0: Başkan Güner'in eski özel kalem müdürü Sadıkcan Köksal da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 3 Temmuz'da eski özel kalem müdürüyle başlayan süreç Çankaya Belediyesi üzerindeki dikkati arttırmıştı. Yeni operasyonlarla belediye bu kez daha geniş kapsamlı bir mali suçlar soruşturmasının merkezine yerleşti.
1: Tayka Akpa Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etap heyecanı başladı. Bu sene yarım asra aşarak 55. kez düzenlenen yarışın başlangıç düdüğü İstanbul Boğazı'nda İstinye kıyılarından verildi. Yatlar Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde Ege kıyılarına doğru rüzgarla harekete geçti.
2: Yarım asra aşan gelenek Boğaz'dan Ege'ye uzanan mücadele başladı. Türkiye'nin en uzun rotalı ve en prestijli açık deniz yat yarışı olan Tayka Akpa Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. yılında İstanbul Boğazı'ndan verilen görkemli startla başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonda ekipler yaklaşık 265 deniz millik parkurda Bozcaada üzerinden Çeşme'ye ulaşmak için yelken açtı.
3: SAS ve SAT komandoları da yarışın başlangıcı için İstanbul Boğazı'nda yatları selamlayarak gösterilerini gerçekleştiriyorlar.
4: Bu dünyada çok az yarışa nasip olan bir yarış. 55 yıl, yarım asırı geçkin. 265 millik bir yarış. İki etapta gerçekleşiyor. İstanbul burada gördüğünüz star hattından başlayacak ve Bozcaada'da bitecek. Onun akabinde ikinci etapımızda Bozcaada'dan Çeşme'de bitecek olan Çeşme'de saat akşam 8'de ödül töreni yapacak.
2: Yarışa 32 yat katıldı. 7 yabancı ve 25 Türk bayraklı yat Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye uzanan zorlu parkurda mücadele ediyor. Değişen rüzgar koşulları, gece seyirleri ve stratejik rota seçimleri yarışın en önemli unsurları arasında yer alıyor.
5: 55. yıl dünyada çok nadir bu kadar uzun süre devam eden yarışlardan bir tanesi bu. Bozcaada etabımız, birinci etabımız 165 deniz mili uzaklıkta. Diğer Bozcaada'dan Çeşme'ye de 100 deniz mili mesafede yarış yapılacak. 30 saat sonra yarışı sonlandıracağız. Bu yarışın daha erken 15 saat gibi, 10-20 saat gibi maksimum o süreçte tamamlanmasını bekliyoruz.
3: Yarış güzergahında İstanbul Boğazı'nın eşsiz tarihi ve doğası da yarışçılara eşlik ediyor.
2: Verilen startın ardından yatlar İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi açıldı. Yaklaşık 265 deniz millik parkur sonunda ekipler önce Bozcaada'ya ardından da Çeşme'ye ulaşmak için rüzgarla yarışacak.
1: Muğla'da faciaya ramak kalan bir olay yaşandı. Kendini benzinle yakmak isteyen 61 yaşındaki kadın rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının ortasında kaldı. Ekipler kadını alevler arasından son anda kurtardı ancak çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık makelik alan küle döndü.
6: Geri çık.
7: Alevler bir anda gökyüzünü kapladı. Rüzgarın etkisiyle yangın saniyeler içinde büyüdü. Ortaya çıkan manzara endişe yarattı.
6: Dön buraya, dön!
7: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 61 yaşındaki kadın kendini benzinle yakmak istedi. Tam o sırada çevrede kendisini arayan ekipler ve komşuları kadına ulaştı. Ancak kadının bulunduğu noktada bir anda alevler yükseldi. Çevredekiler zamanla yarıştı. Yaşlı kadın alevlerin arasından son anda çıkarıldı. Ancak rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın kısa sürede otluk ve makilik alanı sardı. Bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.
6: O ekibi yukarı alalım biz. Orman da geliyor zaten.
7: Yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadansa onlarca personel ve söndürme araçlarıyla müdahale edildi.
6: Tamam mı? Böyle mi
7: Yoğun çalışma sonrası yangın söndürüldü ama 10 hektarlık makilik alan kül oldu. Vücudunda yanık yaraları oluşan kadınsa hastanede tedavi altına alındı.
1: Türkiye'nin en verimli ovalarından Bafra Ovası'nda mısır hasadı zamanı geldi. Çiftçiler büyük bir özveriyle çalışıyor. Bafra Ovası'nda üretilen mısır Türkiye'nin dört bir yanına da gönderiliyor.
8: Verimli toprakları, zengin Subasar ormanları ve lagünleri, burası Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonların oluşturduğu Türkiye'nin

0: En büyük 3. delta ovası Bafra.
1: Sütlen, somağın sıfırdan ucuna kadar dolu olmasıdır. Kalite lezzet budur. Bir tane borçluk yok. Rabbim vermiş. Bunu, bu emeğe üreten tüm çiftçilerime huzurunuzda teşekkür ediyorum.
0: Bafra'da mısır hasadına başlandı. Çetinkaya mahallesinde de hummalı bir çalışma var.
2: Hasata başladık ve tarlada mahsulü kaldırınca tekrar ekeceğiz. 12. 1. aya kadar mahsulümüz devam ediyor.
0: Bafra Ovası'nda yaklaşık 5000 dönüm arazide mısır üretimi yapılıyor. Bafra'da üretilen mısırsa Karadeniz bölgesindeki illerin tamamına gönderiliyor. Bafra'da halkın %80'i tarımcılıkla uğraşıyor. Çiftçi mahsulü kaldırınca ekimlerin devam edeceğini söyledi. Bafra'daki hasat sezonunun hayırlı geçmesini temenni etti.
1: Bafra verimli. Bugün mısırından, kabağından, sütlerinden, çeltiğinden, buğdayından tüm ürünleri nüfusun 86 milyon nüfusun tükettiği yaklaşık %20 nüfusunun tükettiği ürünü üreten bir ilçeye sahibiz.
3: Haberlerimizi aktardık. Böylece bültenimizi noktalıyoruz efendim ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan Bu Ülke programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: İyi akşamlar. Bu akşam bu ülkede değerli bir konuğumuz var. Zahide Tuğba Gor, biliyorsunuz çok çalışkan, çok verimli bir hocamız ve neredeyse durmadan çalışıyor. Yine bir kitabı çıktı. Aslında uzun yıllardır yaptığı okumaya ilişkin, yani Orta Doğu analizlerine ve ülkemizde özellikle hem akademide hem medyada metodoloji yoksunluğundan müşteki kitaba göre. Bu kitabı okuyarak bilhassa öğrenciler nelerimiz eksik, nelerimizi değiştirmemiz gerekiyor, hangi zaviyeden neyi nasıl ele almalıyız, bununla ilgili bir zihin jimnastiği, sesli düşünüyor ve bir tartışma açıyor. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Türe Yayınları. Bu arada onun da yazarları arasında olduğu ve bir makale ile katıldığı bir çalışma daha var. İslam'da Mücadele, Fetih ve Coğrafya, Rağbet Yayınları ve bu kitabın gelirleri İHA tarafından Gazze'ye ulaştırılacak. Onun için bu kitaptan satın alabilirsiniz. Hem de okumak maksadıyla tabii. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Zahide Hanım.
1: Sağ olun.
0: Kitabı ilk okurken

0: O sizin koşturmanız şeye de yansımış, kitaba da yansımış. Ve sanki böyle koşa koşa şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim diye anlatmışsınız. Şimdi biz bu akşam biraz merak ediyorum tabii, metodoloji maalesef ülkemizde, bizim sektörümüzde de uygulanan bir şey pek değil.
1: Evet.
0: Her zaman öyleydi öteden beri. Artık dünyada zaten sosyal medya ile birlikte klasik medyanın kenara geçmesiyle daha da perişan durumdayız. Ama daha önemlisi, burada siz akademideki makalelerden de yola çıkarak bu durumu anlatıyorsunuz. Onun için önce sorayım, nedir problem? En çok ne gözlediniz? Sonra da başta aslında anons etmeyi unuttum. En yakın yaşadığımız Suriye ve peşinden Gazze, İsrail üzerinden. Yine bu kitapta metodoloji eksikliği dahilinde anlatılanları uygulamalı olarak görelim istiyorum. Buyurun, ne diyorsunuz?
1: Aslında bu kitap benim 20 yıllık Orta Doğu çalışmalarımın bir ürünü ve son 10 sene, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2015'ten itibaren bu kitap yavaş yavaş ortaya çıktı diyebiliriz. 10 senelik bir hikaye. 2016'dan itibaren ben okuma grupları açıyorum Orta Doğu ile ilgili ve onun ilk dersi aslında buydu. Bir metodoloji problemimiz var ve dolayısıyla biz neye nasıl bakmalıyız, neyi hangi tür hatalar yapıyoruz bölgeye bakarken ve bunun düzelmesi için hangi metotları uygulamalıyız? 10 sene içinde yavaş yavaş geliştirdiğim bir şeydi aslında. Buradan böyle bir şeyden, yani okuma gruplarımda öğrencilerimi yetiştirmek üzere başlattığım bir şey. Daha sonra da kitaba dönüştürmek istedim açıkçası. Çünkü gerçekten özellikle 7 Ekim'den sonra ekranlardaki tartışmalara vesaire baktığımda, yani son 3 yıldır diyebiliriz, 2,5 yıldır gerçekten bazı şeyler, yani o metodoloji eksikliğini görüyoruz çok net bir şekilde. Hem yaşananları anlamada bir problem var, hem de geleceği öngörmekte aynı zamanda. Ve bahsettiğiniz gibi sadece aslında medyada değil, her sektörde bizim bir metodoloji sorunumuz var. Aslında metodu oturtsak işlerin devamı çok kolay bir şekilde gelecek. Yani Batı ile belki aramızdaki en büyük fark bu. Gerçekten çok güzel eserler yazıyorlar. İnanılmaz böyle işte belli bir alanın tarihiyle ilgili vesaire çok güzel çalışmalar çıkıyor. Niye onlar da çıkıyor daha fazla bize göre? Çünkü bir oturttukları metodoloji var. Dolayısıyla ben tabii ki Batı metodolojisi üzerine değil bir
0: kitabım. Şöyle kağıda bakıp. Şöyle değil mi, bazı hocalar vardır yani Batı'da, daha bakar bakmaz bu oldu olmamış, şu gözükmüyor, bu gözükmüyor derler. Ama aslında biz öyle bir toplum değiliz yani.
1: Değiliz.
0: Biz yani tarihimize baktığımızda her yerimiz metot ve yani metodoloji, bu bilimin sahibi bir milletiz.
1: Öneminin farkında değil öğrenciler aslında. Dolayısıyla önce zihniyeti oturtmak temel diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey ülkemizde çok ihtiyaç olduğunu 7 Ekim'den sonra daha fazla fark ettim. Dolayısıyla bu kitabı yazdım ve ama yazarken sadece akademik çalışma yapanları düşünmedim. Akademik çalışma yapanları düşünseydim üslup daha farklı olurdu. Gazze kitabımda daha önce sizinle yine konuşmuştuk. Orada seminerlerimi, konuşmalarımı kitaba döktüğümde tanımadığım insanlardan gelen yorum şuydu: hayatımda ilk defa böyle bir kitap okuyorum, sanki bizimle konuşuyor gibisiniz, çok beğendik üslubunuzu demişlerdi. Ben de bu kitapta herkese hitap etmek istedim, çünkü benim hayat prensibim veya felsefem diyelim, bilginin demokratikleşmesidir, yani her kesime ulaşmasıdır, sadece belli bir kesimin elinde olmamalı bu bilgi.
0: Hatta
1: dediğimiz şey,
0: hatta tartışmaya da açıyorsunuz, buyurun gelin siz de heybenizde ne varsa çıkartın diyorsunuz.
1: Dolayısıyla her kesimden insanın kolay anlayabileceği bir dile dönüştürdüm. Derslerimi nasıl anlatıyorsam kitapta o şekilde aslında. Sohbet edercesine sorular, düşünmek üzere attığım sorular var, evet. Meydan okuyucu şeyler var tabii ki. Bu şekilde bir şey oluşturdum ve bir başka şey de, yani kitabım tamamen benim kendi tecrübemin bir ürünü. Yani normalde bir kitap

0: çıkarken belki o alanda yazılmış başka kitaplara bakılır, onlardan esinlenir vesaire. Benimki böyle değil.
1: Bir nevi saha çalışması gibi saha, aslında. Evet, yani siz gözlemişsiniz,
0: evet.
1: Tespit etmişsiniz. Aynen, ve cevap veriyorsunuz.
0: Yani 20 yıllık o şey, tecrübem tamamen bu kitapta diyebiliriz aslında. Burada tabii şey de önemli. Ben yıllarca yabancı basından tercümeler yaptım. Bu benim için çok ufuk açıcıydı. Ve bir de şunu da söylemeliyim. Oralarda da, batıda da aynı problemler var. Yani belki bizde biraz daha fazla olabilir. Oralarda problemsiz değil. Oraların da problemlerini görmüş oldum. Tartışmalar nedir, ne değildir vesaire. Bütün bunlar benim yabancı basını ve düşünce kuruluşlarının analizlerini, Orta Doğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili analizleri çevirirken bana gerçekten bir şey oldu, mukayese imkanı oldu ve ufuk açtı diyebilirim. Buna gerçekten ihtiyaç var, bunu hissettim açıkçası. Ve bir başka şey daha, şunu da söyleyeyim son olarak. Öngörme problemi çok fazla. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dünya gerçekten değişiyor. Akademide şöyle bir problem var. Gerçekten evet, iyi teoriler var vesaire ama dünyanın değiştiğini görseler de henüz fazla idrak edemiyorlar diyebilirim. Yani dolayısıyla
1: onun için sahadan kopmamak gerek.
0: Evet. Ve çok boyutlu bakmak gerekiyor.
1: O zaman sırasıyla bakalım yani bir genel değerlendirmeniz üzerinden. Şimdi birincisi, şöyle bir tespitiniz var. Aslında bu ikisi var bizim ülkemizde, az çok okur yazar herkesin görebileceği. Ya çok Türkiye odaklı bakmak yahut tamamen Batı merkezli bakmak. Buna ne örnekler verirsiniz? Hem onu sormak istiyorum, hem Türkiye merkezli, tabii herkes, her ülke kendi merkezinden bir zaviyesi vardır. Ama bir taraftan da bizim ülkemizde belki de anlaşamamamız da temel sorunlardan biri. Ya da tamamen Batı merkezli bakanlar var. Ne gördünüz siz?
0: Bu en büyük bilhassa problemimiz.
1: Bilhassa Orta Doğu çalışmalarında.
0: En büyük problemimiz, çünkü anlayamıyoruz bu yüzden. Kendimizi merkeze alıyoruz. Sadece bir örnek vereyim. Mesela Orta Doğu'da, işte Suriye'de 1949'dan itibaren işte askeri darbeler dönemi başladı diyorum. İşte Cemal Abdülnasır, Mısır darbesi vesaire. Şimdi bunları anlatırken öğrenciler hemen Türkiye tecrübesi aklına geliyor. Ama Türkiye'nin darbe tecrübesiyle Orta Doğu'daki darbe tecrübesi çok farklı.
1: Tabii, bir de Suriye ile Türkiye mukayese edilecek antiteler değil.
0: Ayrıca asker sivil ilişkileri farklı. Darbelerden sonraki süreçler çok farklı vesaire. Şimdi ben yani öğrencimin zihninde biricik örnek olarak Türkiye'ye bağladığında bölgeyi anlayamıyorlar. Veya başka Orta Doğu'nun sorunlarını okuturken eğer Türkiye merkezi düşünürse mümkün değil bölgeyi anlayabilmesi. Çünkü nedir? Her bölgenin kendi iç dinamiklerinden kaynaklı, tecrübelerinden kaynaklı.
1: Bu talebelerde gördünüz. Evet. Akademide peki?
0: Akademide de benzer şeyler tabii ki söz konusu. Mesela Batı merkezi açısından bakacak olursak, Filistin-İsrail ile ilgili şeyler geçmişte Batı merkezliydi yazın. Ve mesela geçtiğimiz yıllarda bir öğrencim Orta Doğu barış sürecini 90'lı yıllar onu işledikten sonra özellikle söz aldı, çok teşekkür etti. Çünkü üniversitesindeki hocası
1: Oslo sürecinin.
0: Evet. İşte Camp David 2000 yılı neden başarısız oldu? İşte Filistinler uzlaşmak istemedi, Arafat istemedi. İşte ikinci intifadayı kışkırttı. İsrail en büyük şeyi vermişti. Bu tamamen bir İsrail propagandası. Üniversitedeki hocası da bu şekilde anlatmış. Benim derslerdeki okumalarla böyle olmadığını görüyor aslında. Dolayısıyla şimdi şunu da unutmayalım. Akademiyi kuran Batı. Dolayısıyla teorilerimiz oradan. Kaynaklarımız oradansa oradan gelen her şeyi doğru kabul ediyoruz.
1: İşte biz bunu en çok Filistin meselesinde, aynen, mesela yerleşimciler kavramında gördük. Yerleşimci gayet masum bir şey, yerleşimci. Herhalde bir yerden gitti bir yere yerleşiyor diye düşünüyorsun.
0: Hem kavramlar hem teoriler. Hem bilgi metodolojisi de aynı zamanda. Benim kitabım mesela Batı perspektifiyle yazılmış bir şey değil. Kendi saha tecrübem olduğu için. Yani onların birikiminin ürünü olarak bakıyoruz. Çünkü tek doğru orası olarak görülüyor. Filistin-İsrail'de özellikle en çok problem var. Neden? Çünkü İsrail'le bağlantılı, Filistin'le bağlantılı objektif bilgi üretmek Batı'da çok zor. Evet, üretiliyor tabii ki var. Çok değerli çalışmalar var. Ama akademide bunları üretenler çok zorlanarak üretiyorlar.
1: Ya da okuldan atılıyorlar.
0: Tabii ki böyle durumlar da söz konusu. Dolayısıyla objektif bilgi, Filistin-İsrail meselesi söz konusu olduğunda

0: bir soru işareti. Şimdi dolayısıyla akademinin geçerli şeyin söylemini alıp gerçek diye düşünüp öğrencilerine aktardığında öğrencilerin bilgi problemi sonuçta açığa çıkıyor. İşte dolayısıyla ve bir başka şey tabii ki. Şimdi batılı kavramlar ve teoriler, onlar batının kendi tarihinin bir ürünü. Kendi tecrübesinin ürünü. Ve yüzyıllar içinde kendisini açıklamak üzere üretmişler. Dolayısıyla evet tabii ki kullanacağız onları ama onlar tamamen bu bölgeyi açıklayıcılık kapasitesine sahip değil. Dolayısıyla artık başka şeyler üretmemiz gerekiyor. Tamam, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şimdi batının şeyinden esinlenmek, faydalanmak zaten gerekiyor. Ama
1: batıdan,
0: bunu papağan
1: doğudan,
0: gibi,
1: Çin'den nereden istiyorsan
0: istifade et. Papağan gibi tekrarlamakla süzgeçten geçirmek farklı şey.
1: Elbette. Yine dil probleminden tabii, söz ediyorsunuz.
0: Çok büyük bir problem.
1: Yani mesela işte ya da dil ve din. Evet. Diyelim ki kitapta diyorsunuz ki Yahudilik çalışmak problemli bir şey gibi algılanabiliyor ülkemizde. Tamam. İbranice öğrenmek problemli bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki İbranice bilmeden, Yahudilik dinini bilmeden İsrail'i anlamak
0: kolay değil.
1: Aynen
0: öyle. Aslında şimdi şunu da söyleyeyim. Bu kitabı yazdım Orta Doğu üzerine. Ama aslında bütün dünya, ya bu metodu aldıktan sonra bütün dünyadaki bölgelere uyarlanabilir. Şimdi burada en büyük problem çalıştığın bölgenin dilini bilmen gerekiyor. Eğer onu bilmezsen ne yapacaksın? Doğal olarak batılı kaynaklara yöneliyoruz. Tabii ki tekrar söyleyeyim, batıda çok iyi kaynaklar var. Ama aynı zamanda önyargılı ve oryantalist bakış açısına sahip bir sürü şey de var. Aynen onları tekrar etmeye başlıyoruz. Burada en önemli problem, yani sadece şey değil, geçmiş Türkiye'yi düşünün. Arapça öğrenmek geleceğin alametiydi. Evet. Kürtçe öğrenmek
1: suç diye tanımlandığı öyle zamanlar oldu.
0: Farsça biliyorsanız
1: bilhassa
0: benzer.
1: Bilhassa akademide Arapça öğrenmeye kalkan insanların başına gelenleri işittik.
0: Tabii şimdi bunları belki açtık bu sefer ama İbranice öğreniyorsan neden öğreniyorsun? Veya işte Yahudilik Hristiyanlık çalışanlara böyle acaba neden çalışıyor diye bakılıyor. Bakın bu alanda uzman çok değerli profesörlerimiz var. Onlar aleyhine o ajan diye haberler çıkabiliyor.
1: Ama şimdi baktığımızda da günümüzde yani batıda ne kadar çok İslam çalışan şey var, hoca var. Herhalde bunlar İslam dinini merak ettikleri için, Müslüman olmak için akademik kariyer yapmıyorlar.
0: Tabii ki.
1: Bizi anlamak için.
0: Tabii ki.
1: Müslümanları anlamak için. Ve think tankler istifade ediyor.
0: Evet.
1: Siyasi mekanizma istifade ediyor. Bizim henüz ülkemizde galiba öyle bir düşünce kuruluşu yok.
0: Bu aslında güzel çalışmalar var.
1: Dinlerden istifade eden. Hayır, din yani evet. Din çalışan kişilerden.
0: Geçmişe kıyasla artık çok daha fazla var. Ama halk olarak zihnimiz alışkın değil. Böyle bir problem var. Şurada sadece batıda değil, bakın İsrail'de de bölge üzerine çalışan, İslam üzerine çalışan bir sürü insan var. Çok ilginç. İsrail'in bakın propaganda şeyleri var. Sosyal
1: İslam
0: medya hesapları
1: var. İşte dün.
0: Sosyal medya hesapları var. 2021'deki savaşta şöyle bir propaganda yürütüyorlardı. Fil suresini bizim sureyi paylaşıp biz ebabil kuşlarıyız. İsrail ordusu ebabil kuşlarıdır. Hamas İran'ın kolu olan bir örgüt olarak Ebrehe'nin ordusudur. Bu şekilde propagandalar yapıyor. Ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Bakın senin peygamberin böyle diyor, sen böyle olmalısın diye bize mesajlar veriyor. Ve burada tabii ki bizi belki şey yapamaz, ne diyelim, etkileyemez. Ama bu ne için yarıyor? Bu bölgenin içindeki, kendi coğrafyamızdaki İsrail'e hizmet eden ajanların kullanacağı malzemeyi üretiyor aslında adam. Ve bizim ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Peki biz neden aynı şekilde Tevrat'ta kullanmıyoruz? Bir başka şey, yıllarca literatürde terörizmle ilgili kitapların, teorilerin üretenlerin birçoğu Yahudidir. Ve İslam eşittir terör denklemi kurdular. Ve hatta Netanyahu da aynı zamanda terörle ilgili kitap yazanlardandır. İslam coğrafyasının, Orta Doğu'nun, Arapların dünyaya tek ihraç malı terörizmdir diye propagandalar yürüttü.
1: Başarılı da oldu.
0: Başarılı da oldu tabii ki. Bakın kim literatürü oluşturursa

0: onların etkisi, onların sözü hakim olur.
1: Düdüğü o çalıyor.
0: Aynen öyle. Şimdi peki biz Tevrat'a baksak. Bakın 7 Ekim'den sonra, soykırımdan sonra bu ülkede o Amalekler vesaire demeye başladıktan sonra Netanyahu bize Tevrat'ta açıp ya bu Amalek neymiş vesaire açıp
1: neyden
0: baktık
1: bahsediyor?
0: Ve neyi gördük? Hayvan, yani sadece insan değil, bebek vesaire değil, hayvanlarına ve bitkilerine kadar ne varsa hepsini yok edin diye emirler var. Hatta esir alındığında...
1: Emir olduğunu iddia ettikleri tabii.
0: Esir alındığında evet. Tanrı gazap ediyor onlara çünkü hepsini öldüreceksiniz diye vesaire. O kadar insanı dehşete düşüren pasajlar var ki Tevrat'ta. Ama bize ne diyorlar? Bak işte İslam cihat şeyidir ve IŞİD'le bağlantı kurdular. Kafa kesen Hamas vesaire bunun üzerinden hikaye ürettiler. Ve insanlarımıza inandı. Özellikle genç kesimler inandı. Şimdi dolayısıyla karşı tarafı bilebilmek için onların bilgi kaynaklarını, onların dillerini bilmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve burada bir başka şey daha var. İsrail'in İngilizce ile yazdığı eserlerle İbranice yazdıkları farklıdır. Hmm. Mesela gazeteleri. Bir İngilizce versiyonu var, bir İbranice versiyonu var. Aynı değil içindekiler. Kullanılan dil farklı.
1: Yani diyorsunuz ki İbranice öğrenmek yasak değil. Öğrenin evet. Ve bu okumayı yapın.
0: Tabii ki.
1: Muhakkak yapın.
0: Aslında şöyle söylüyorum daha doğrusu. Hangi, nereye çalışıyorsanız onun dilini bilin.
1: Muhakkak.
0: Ve burada dil öğrendiğinizde aslında o ülkenin iç tartışmalarını keşfetmeye başlıyorsunuz. İçerideki farklı ekolleri görüyorsunuz. Kendiniz sahaya gidip bizzat konuştunuz. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben Arapçayı hallettikten sonra kendime güven duyar hale geldim. Daha önce çünkü evet Batı'nın iyi yazarlarını sonuçta takip ediyorum ama anlattıkları doğru mu yanlış mı? Hep bir soru işareti oluyor. Ama ne zaman ki dil öğrenip sahaya gittiğinizde veyahut da onların kaynaklarından okumaya başladığınızda çok daha özgüvenle konuşur hale
1: evet,
0: geliyorsunuz.
1: Evet, çok mukayeseli.
0: Evet.
1: Gidiyorsunuz, gitmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Yine şu da var. Mesela olay bağımlılık, an odaklılık evet. Demişsiniz. Hafızasızlık demişsiniz. Ne demek istiyorsunuz?
0: Şimdi bizim ekranlarda bir olay oluyor. Dünyada, Türkiye'de ve Orta Doğu'da. Ne tartışıyoruz? Sadece o olayı tartışıyoruz. Bu an odaklılıktır. Ama o olayın bir geçmişi var. Geçmişiyle birlikte tartışmıyorsak bu bir, yani geçmiş hiçbir olay durup dururken çıkmaz. Onun geçmişini bilmiyorsak bu bir hafızasızlıktır. O olayın gelecekte nerelere evrileceğini düşünmüyorsak, ya uzağa göremiyorsak bu bir miyopluktur. Dolayısıyla bu ciddi problemlerimizden bir tanesi. O an ne yaşanıyorsa eğer onu tartışıyorsak olayları anlayamayız. Ve burada mesela İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı soykırım. Şimdi ana odaklanmak var. Geçmişten gelirseniz bu olay neden çıktı?
1: İşte orada mesela neden Batı perspektifli baktığımızda sanki bir gece ansızın 7 Ekim oldu.
0: Durup dururken.
1: Evet ve uzun süre sadece 7 Ekim'de kime ne oldu üzerinden gitti. Sonra İsrail artık o kadar çok şey yaptı ki nihayetinde... bakmaya başladılar bir parça evet. Daha. Hı hı. Ama Türkiye'de de mi öyle?
0: Şöyle söyleyeyim bakın. Bir olayı anında o anı alıp tartışırsanız dondurursunuz. Kitapta da şunu söyledim. Hiçbir olayı fotoğraf karesi değil, film şeridi gibi okumak gerekir diye şey yaptım. Yani geçmişi, anı ve geleceği. Hı-hı. Bu şekilde baktığımızda olayları doğru yere ne oturturuz, yerli yerine oturturuz. Dolayısıyla fotoğraf ve şöyle düşünün mesela ana odaklananlar ne dediler? Esed rejimi kalıcı dediler. Hı-hı. Ama sürece bakarsanız, geçmişe bakarsanız, ana bakarsanız geleceğe onun bir süreç olduğunu ve rejimin er geç düşmeye mahkum olduğunu görürsünüz.
1: Evet, şimdi zaten o iki ülke, iki mesele üzerinden tekrar... anatomisini çıkartarak inşallah konuşacağız. İttifak ilişkilerinin değişen tabiatından söz ediyorsunuz. Soğuk savaş ve soğuk savaş sonrası. Bunda yine coğrafyayı görmek için herhangi bu dediğiniz gibi anlık bir hadiseye bakarken bile nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden başlıyor bizim zaman şeyimiz?
0: Şöyle söyleyeyim, zihnimizde başlangıcımız. Soğuk Savaş 1990'larda bitti. Ama zihnimizde hala statik bir dünya var. Şimdi geçmişte soğuk ittifak ilişkileri, soğuk savaş dönemi nasıldı? Bir Amerika, bir Sovyetler Birliği merkezli dünya, iki kutup ayrılmıştı. Bir de ikisine de girmeyen, ortalarda duran bağlantısızlar vardı. Şimdi ve o şeyde herkes hangi kutuptaysa yeri, rolü, her şeyi belliydi aşağı yukarı. Şimdi ama soğuk savaş bitti. O ittifak ilişkileri değişiyor. Artık stratejik ittifaklar dönemi değil, taktik işbirlikleri var. Hele 2000'li yıllardan itibaren.
1: İyice oynak oldu.
0: Tabii. Ve dolayısıyla bizim zihnimizde hala ittifak ilişkileri üzerinden bakıyoruz. Adeta bir Katolik nikahı gibi. Nasıldır Katolik nikahında? Evlendiyseniz boşanmak yoktur Katoliklikte dinen. Şimdi dolayısıyla bir ittifaka girdiğinizde sanki hep böyle devam edecek gibi bakınca olayların gidişatını açıklamakta zorlanıyoruz. Halbuki 2000'li yıllar, hele Arap Baharı süreciyle birlikte diyelim, büyük güçlerle ilişkiler olayların seyrine göre değişmeye başladı. Mesela biz Suriye'de Rusya ile veya Amerika ile farklı bir noktadaydık ama Libya'da Amerika ile işbirliği yapıyorduk. Ve dolayısıyla bu konu bazlı,
1: bu sadece bizim için geçerli
0: değil. Bütün ülkeler
1: tabii
0: için geçerli. Konu evet, bazlı,
1: ülkeler
0: çıkar odaklı,
1: dosya dosya bir araya gelebiliyor. Bazı dosyalarda da katiyen bir araya gelmiyorlar.
0: Evet. Bir dosyada birbirinin, yani iki ülke öbür dosyada birlikte birlikte hareket edebiliyor. Şimdi bunların değişmekte olduğunu çok da farkında olmayıp statik bir şekilde bakıldığında bir sürü şeyde anlamakta zorlanıyoruz.
1: Sebep sonuç karıştırma, saha ve masa farkından evet, söz etmişsiniz yine. Yani bu en çok yapılan hataları alt alta sıralamanız.
0: Madde. Evet. Evet. Sebep sonuç ilişkileri şöyle bir bu aslında sonuca bakıp sebep üretme gibi bizim bir tembelliğimiz var. Şimdi neye bakıyoruz? İşte İsrail 1948'de kuruldu. O zaman nedir? Şöyle bir hikaye düzülüyor. Birinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. İkinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. Arap Baharı neden yaşandı? Halklar neden isyan etti? Büyük İsrail'i kurmak için diye giden böyle bir hikayemiz var. Şimdi sonuca bakıyoruz. Sebep üretiyoruz.
1: Ne bir yere saplanıp kalmaktan mı söz öyle ediyorsunuz?
0: Bu şey, şöyle diyelim. Bizde bir söz var. Hani bir olay kime yaradıysa fail odur.
1: O şey, çok mahir kesin kaynak.
0: Evet. Tamam. Bazen doğru ama her zaman
1: evet,
0: öyle mi?
1: Evet.
0: Ama her zaman öyle değil. Çünkü neden?
1: Ve çok sıkça duyuyoruz.
0: Çok sık. Bu bir aslında tembel işi diyorum ben buna. Çünkü neden? Sosyal olaylar laboratuvardaki deneyler gibi değildir. Yani mesela iki hidrojen ve bir oksijen atomu bir araya geldiğinde illaki su oluşur. Ama sosyal olaylar böyle değildir. Sürpriz unsurlar vardır. Beklenmedik şeyler yaşanır. Dolayısıyla illaki sonuç neyse sebep de onun için oldu bakış açısı çok doğru değil. Çünkü bir süreç var ve o süreçte her şey değişiyor. Şöyle son olarak şunu söyleyeyim. 2011'den itibaren Orta Doğu bir satranç tahtası. Sürekli rakip aktörler birbirine karşı hamleler yapıyorlar. Bazen bir aktörün yaptığı bir hamleye diğeri bir hafta sonra, bazen bir ay, bazen bir yıl sonra karşılık veriyor. Ama sürekli değişimler içinde, gitgeller içinde bir süreç yaşanıyor. Biz bunları donduruyoruz ve o anki yaşanan şey neyse işte tam da bunun için bu iş oldu gibi bir sonuca ulaşıyoruz.
1: Aha, ben de bildim.
0: Halbuki o süreçte neler neler yaşanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sebep nedir, sonuç nedir, bu şeyleri kaçırmak analizlerde çok ciddi hatalara yol açıyor.
1: Komplocu evet, bakıştan evet, söz etmişsiniz. Bir taraftan bizim ülkemizde ve coğrafyamızda insanların komplo teorilerine itibar etmeleri anlaşılabilir bir şey. Çünkü ancak komplo teorilerinde görülebilecek şeyleri de birebir yaşıyoruz. Hı hı. İşte bir tanesi 15 Temmuz.
0: Evet.
1: Yani bakıp da geriye sardığında 70'lerden beri seni şuraya koydum, buraya koydum, sen şimdi uyuyorsun, 20 sene sonra uyanacaksın deyip dünyada hakikaten hiçbir terör örgütünde olmadık
0: evet,
1: mekanizmalara tanık olduğumuz için komplo teorilerine de ister istemez komplo teorilerinin ötesinde maalesef bazı şeyler yaşandığı için Böyle bir yatkınlığımız var. Şöyle fakat söyleyeyim. Bu bize neyi ıskalatıyor?
0: Bir kere komplolar var, bir de komplo teorileri var. Hı. Komplo

0: Komplolar üzerine zaten değil benim başlığım.
1: Ama teoriye çok gidersek komployu da ıskalayabiliriz.
0: Öyle tabii. Ama komplo teorileri genellikle gerçek olmayanlar. Yoksa komplo zaten komplo ama bir de teorilerimiz var. Ve burada aslında bu arada dünyadan çeviri yaparken şunu da fark ettim. Bütün toplumlarda komplo teorileri vardır. Evet, sadece bize mahsus değil. Evet ve çok uçuk. Mesela beni en çok şaşırtan bu Trump ve ekibinin yani o ekolün yıllarca yaptığı bir propaganda vardı. 2008 ekonomik krizi, finans krizi neden çıktı? Bunu işte Müslüman kardeşler El-Kaide yaptı diye bir söylem düşünün yani. Bunun gibi bir sürü şeyler.
1: Ama işte şey var tabii orada itibar eden sayısı.
0: Buna inananlar var
1: evet,
0: koca
1: çok
0: koca insanlar.
1: Çok mu az mı? Önemli olan bu. Yoksa dediğiniz şöyle, gibi hep tedavide
0: tabii.
1: Oluyor her tarafta evet. Oluyor ama sanki biz daha mı çok buna itibar ediyoruz.
0: Olgularla değil daha çok algılarla evet. Çünkü olguları bilmiyorsanız yani olguları bilmeyen zaten komplo teorilerine çok rahat düşer. Ve bir de komplo teorileri ne diyelim birer ben bunu uyuşturucu olarak görüyorum. Rahatlatıyor. Sorumluluk alma önünde bir engel vesaire bir sürü şey var. Yani zihni bir konfordur diyebiliriz. Çok çalışmayı da gerektirmez aynı zamanda evet. Komplolar. Yani komploya inanıyorsanız bir sebep sonuç ilişkileri üzerine bir sürü şey hiç bakmaya gerek bile duymazsınız. Ama burada en büyük problem komplo teorilerine inanmakla ilgili. Burada bunu yapanların birçoğu hani üst akıl dediğimiz o kadar mutlaklaştırıyorlar ki ilahi vasıfları adeta Amerika ve İsrail'e veriyorlar.
1: Evet, yani, şeytanlaştırıp en son artık yapabileceğin hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: Hissiyatına seni
0: hem
1: götürebiliyor.
0: Hem de burada bir akidevi bir problem var. Şimdi düşünün İsrail, Amerika her şeyi gören, her şeyi bilen yani yok adeta dedir. Allah'ın el-basir, el-esemi sıfatlarını biz bunlara veriyoruz. Dolayısıyla ne oldu? 7 Ekim. Her şeyi gören, her şeyi bilen bir İsrail varsa o zaman 7 Ekim bir komplodur. O zaman Hamas ne diyorlar? Hamas İsrail'in bir ajanıdır gibi bir sürü böyle enteresan şeylere ulaşıyor. Şimdi dolayısıyla çok fazla komplo teorisine inanmak düşmanı tanrılaştırmak şeyine götürüyor. Gerçekten bu bir problem. Bölgeye bakarken de böyle bir problemlerimiz var. Dolayısıyla yani bu ciddi bir problem.
1: Genellemecilik, toptancılık, basma kalıplık bunu geçiyorum nasılsa anlaşılmıştır diye. Hamasilik ve coşkulluk ya da yok sayma.
0: Şöyle düşünün hamasi. Şimdi Türkiye'de iki ekol var geçtiğimiz yıllarda. Kimisi ne diyordu? Orta Doğu'yu kurtaracaksa ancak Türkiye kurtarır. Öbür kesim ne diyordu?
1: Bataklığa düşün.
0: Biz battık. Türkiye'nin esamesi okunmuyor artık bittik gittik vesaire bu tarzda genellemeci duygusal şeylere başvuruyorduk. Peki Türkiye artık Orta Doğu'da kaybetti vesaire diyenler neyi gördü? 8 Aralık 2024'te Suriye'de rejim devrildiğinde ve burada Türkiye'nin ne kadar etkili bir aktör olduğunu gördüğünde işin öyle olmadığını gördüler. Veya 7 Ekim'den sonra Türkiye Filistinler istediği kadar bir şey katkı sağlayamadığında o zaman biz ancak kurtarırız dünyayı diyenler hayal kırıklığına uğradılar. Dolayısıyla yerimiz aslında doğru bilmemiz de gerekiyor. Benim kitabı yazarken ki bir başka şeyim de oydu. Aktörlerin yerinin aynı zamanda gücünü, kapasitesini de doğru oturtabilmek gerekiyor. Bunun gibi aslında tabii ki bir sürü örnek var.
1: Şimdi artık zaten Suriye...
0: Yok saymada şunu söyleyeyim. İşimize gelmeyen şeyleri yok sayma gibi bir çok yaygın bir şeyimiz var.
1: Pratik bir şey.
0: Çok pratik, evet. Bunu yok sayalım bitsin ama böyle olmuyor. Bu da aynı zamanda bakın sorumluluklarımızdan kaçma şeylerinden bir tanesi. Mesela bir öğrencim dedi ki IŞİD ve Selefi benzeri örgütleri Osmanlı'da olduğu gibi Ehl-i Sünnet dairesinin dışına çıkarmak lazım dedi. Tamam çıkarabilirsin ama Selefilik körfez parasıyla bütün dünyaya yayılmışken Avustralya'dan Amerika'ya, İslam dünyası her yere yayılmışken senin yok saymanla yok olmayacak. Yok saydığın takdirde o bir gün seni de altına alacak bir çığa
1: Allah'tan
0: dönüşecek.
1: Allah'tan talebe söylemiş, hoca
0: tabii
1: da söyleyebilirdi.
0: Ki, böyle düşünen insanlar, ya büyüklerde de yok sayma şeyimiz çok fazla. Gündelik hayatımızda da bu şekilde. Ama yok sayarak hiçbir şey yok olmuyor.
1: Evet.

0: Peki şimdi yine kitapta özellikle tabii Orta Doğu çalıştığınız için 2000'li yılların ortasından itibaren hem yerküremizde hem bölgemizde var olan mevcut sistemlerin kırılmasından, değişmesinden söz ediyorsunuz. Dediğim gibi pek çok misal de var. Fakat Suriye'ye bakarken şunu hatırlıyorum ben. Bizim yayınımızda demiştiniz ki 7 Ekim değerlendirmenizde. Eğer Suriye'yi iyi izlemiş olsaydık bugün göreceklerimiz başka olurdu. Çok uzun sürdü Suriye Savaşı. Ve biz de herhalde daha önceki savaşlara nispetle daha fazla yakından izledik. Ama buna rağmen izledik mi, sizin saha çalışmalarınızdan da gördük. Söyleyin biz nereden başladık Suriye Savaşı'na bakmaya?
1: Şöyle bir problem var. Şimdi Türkiye odaklı daha geri döneceğiz. Biz Suriye veya bir başka bir mesele. Bölgeye ne zaman bakacak olsak kendi meselelerimiz, iç kavgalarımız, hayallerimiz, özlemlerimiz, öfkelerimiz vesaire üzerinden bakıyoruz. Dolayısıyla bu içeriye bakmak ve içeriği anlamak anlamına gelmiyor. Şimdi Suriye örneğine bakalım. Yıllarca bu ülkede Suriye'yi ne üzerinden tartıştık biz? Kendi güvenlik kaygılarımız üzerinden tartıştık. PKK, PYD, IŞİD.
0: Haklıydık tabii çünkü işte
1: O
0: sınırımızın
1: başka ama
0: en
1: tabii.
0: Uzun olduğu sınırımız
1: Ya yani güvenlik
0: Suriye,
1: perspektifi
0: Türkiye.
1: bakılmalı zaten demiyorum ama bu çok eksik.
0: Diğerine bakmaya mani değil tabii güvenlik eksenli bakış.
1: Problem ne? Suriye'nin içinde neler olduğuna dair gerçekten bu ülkede kimsenin haberi yoktu.
0: Bir sağlamasını yapalım Zahide Hanım. Buyurun. Suriye'de ilk ne oldu?
1: Halka ayaklanması olaylar
0: Evet,
1: var
0: bir
1: tabii ki.
0: hafıza çalışması yapalım.
1: Mısır ve Tunus etkisiyle Suriyeliler ilk defa
0: 2000'lerin ortasında, değil mi? Bütün Arap coğrafyasında bir rüzgar başladı.
1: Ve burada imkansızın mümkün olduğunu gördü insanlar ilk defa ve sokaklara döküldüler. İnsanlar sokaklara döküldüğünde ilk talepler rejim devrilsin değildi Suriye'de. Sistemde reform istedi insanlar. Ama rejim şöyle düşünüyordu. Sistemde en küçük bir reform bile beni yani sistemde küçük bir reform yaparsam bile ayakta kalamam diye düşündü. Ve burada başka şeylerin de etkisi var. Beşar Esed'in annesinin, çevresinin ve İran'ın vesaire etkisi tabii ki söz konusu. Bütün bunlar reform yapmaktansa göstericileri bastırmayı tercih etme yoluna gittiler. Ve sadece şunu söyleyeyim. Bakın Dera'da olaylar başladığında Dera'daki istihbarat başkanı kuzeni olur. Onu görevden alsaydı bile işler böyle olmayacaktı.
0: Kaç
1: Gerçekten
0: yıllık, 50 yıllık bir yönetim vardı değil mi? 50 yıllık bir diktatörlük
1: 63
0: vardı. Tabii
1: 1963'ten
0: öyle
1: beri.
0: otoriter falan bir rejim değil, bayağı bildiğin diktatörlüktü.
1: Rejimin halkına karşı yaptığı her gösteride insanların öldürülmesi vesaire bütün bunlar öfkenin daha fazla artmasına ve eylemlerin her yere yayılmasına ve aylar sonra artık insanların taleplerinin reformdan bu rejim devrilmesine doğru geçmesini gördük. Ve 2011 yılı sonundan itibaren artık insanların silahlanmaya başladığı bir atmosfere geçti. Çünkü rejim silahla mukabele
0: Nasıl
1: ediyordu.
0: değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz bundan da müştekisiniz. Türkiye'de gezi olayları olmuştu ve gezi
1: 2013.
0: olaylarında ez cümle aslında sonra da anlaşıldı. Hayat tarzıyla ilgili bir sloganla ortaya çıktı. Bir dakikamız mı var? Dönüşte devam ederiz. Bu hayat tarzı sloganını en çok seslendirenler, Suriye'de sokağa çıkanlardan çıkanların başka emeli olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şunun bunun desteğiyle çıktığını söylüyorlardı. Bir de böyle bir handikapımız var
1: Tabii
0: galiba
1: ki.
0: ama dönüşte mi alalım?
1: Olur.
0: Başlayabiliyor muyuz? Dönüşte
1: Tamam.
0: evet kısa bir ara birazdan buradayız.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Vur vur.
1: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
0: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
1: Sağ ol. Tamam.
2: Baba baba.
0: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
0: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba?
0: Ne?
2: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası biter mi bitmez mi endişesine

0: Tomeren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Tüm sene çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Evet, Arap Baharı'nı Suriye özelinde konuşuyorduk. Aslında işte Suriye'yi izlemeye başladığımız andan itibaren biz ne konuştuk, aslında neler olmuştu diye sormuştum. Evet. Araya gittik, buyurun.
1: Sahadaki gerçeklerden çok kopuktu analizlerimiz. Hep kendimizi tartıştık aslında Suriye'yi tartışırken veya kendi iç kavgalarımızı, güvenlik meselelerimizi, çıkarlarımızı vesaire konuştuk. Ama bu konuştuklarımız Suriye'nin kendi yaşadıklarıyla, içeride yaşananlarla doğrudan bağlantılı şeyler değildi. Ve hep Suriye'nin veya daha doğrusu sadece Suriye demeyelim. Biz genelde Orta Doğu'yu ne üzerinden tartışıyoruz? Kuzey Suriye ve Kuzey Irak üzerinden. Bu ne demektir? PKK ve kendi güvenlik meselelerimiz. Şimdi peki Suriye'nin, Irak'ın devamında neler yaşandı?
0: Bundan ibaret değil.
1: Tabii ki Şam'da neler oldu? Dera'da neler oldu? Süveyda'dır, Rakka, Deir ez-Zor, Hama, Humus, Halep neler oldu? Biz bunları yeterince konuşmadık. Dolayısıyla burada problem, biz bugün şimdi 7 Ekim yaşandıktan sonra şunu görüyorum ben yorumlarda. İnsanlık tarihine bir ilk diye başlayan yorumlar. Halbuki ne o Gazze'de gördüklerimizin hiçbirisi ilk değildi. Çok benzerlerini ben Suriye'de gördüm. Mesela nedir? Şimdi Gazze'de yürütülen açlık savaşının

Ezer'in Esed rejimi Suriye'de yaptı. Muhaliflerin eline bir bölge geçtiyse etrafını kuşatırdı. İçeriye gıda, özellikle un girişini engellerdi ve havadan sürekli bombardıman yapardı. Çünkü asker kaybetmek istemezdi. Bu ucuz savaş yöntemidir.

0: edildi. Gazze'nin ilk örneği Irak'tır diyebilirim ben size. Ama şimdi Suriye'yle devam edelim bölmemek adına. Mesela ben Suriyelilere sorduğumda rejim kuşatmasında ne yiyip ne içsiniz diye. Ağaç yaprakları yedik, ot yedik, kaktüs yedik diye ne oldu? Doğu Guta'dan bir hanım kartonla hayvan yemi arpayı yarı yarıya karıştırıp ekmek diye yerdik dedi. Arpa, hayvan yemi yiyen yemek çok yaygındı. Şimdi dolayısıyla şimdi Gazze'de hayvan yemi yemeye başladığında insanlar ilk vesaire dendi. Suriye'de de insanlar açlıktan öldü. Suriye'de Filistin mülteci kampı Yarmük, Şam'ın güneydoğusunda yüzlerce Filistinli ve Suriyeli açlıktan ve susuzluktan öldü.
1: O kitabınızın adı Tuz ve
0: Taş Üstünde.
1: Evet, Taş Üstünde. Orada yanlış hatırlamıyorsam BM yardımından kalan yani müsaade ettiği Esad'ın 5 gram tuz insanlara kalıyordu galiba.
0: Şöyle şimdi rejim BM ile uzun süren pazarlıklar içeri insani yardımı sokmak için. Şimdi İsrail ile çok benzer taktikler uygulamıştır Esed rejimi. Baskı olduğunda tamam diyor. Mesela 100 tır o şeye gıda girecek. Basının önünde 5-10 tırın girişine izin veriyor, sonra basını çekiyor. Tabii ki tırların devamı girmiyor. İçeriye giren o şeyler depolandığında içeride bir müddet sonra vuruyor. Ben o kuşatmalardan çıkmış birisiyle Afrin'le sorduğumda şey dedi. 10 gram tuz ve 10 gram şeker gelmişti bize dedi. Şimdi dünya basınında içeriye gıda girdi diye söyleniyor. Ama içerideki insanın eline geçen ne? Ve bu arada o pazarlıklarla BM o gıdayı vesaire sokarken bir sürü de rejim rüşvet olarak kendi tarafına o gıdalardan alıyor. Hiçbir içeriye hiçbir şey rüşvetsiz girmemiştir. Tıpkı İsrail'in de aynı şeyi yapması gibi. Dolayısıyla bir sürü taktik benzer.
1: Kedi biz, köpek etinden söz
0: tabii Yarmuk kampında kedi köpek yenebilir fetvaları verilmişti. Ve ben oradan çıkmış Suriyeli savaşçı İstanbul'da karşılaştığımda sorduğumda dedi ki yani ne yaptınız kedi köpek fetvaları verildi dedim. Abla dedi yenecek kedi köpek bile kalmamıştı ki dedi.
1: Fetva çıktığında.
0: Evet. Ve 12 gün boyunca mideme sadece su ve pul biber girdiği oldu dedi. Şimdi ve aynı şeyde ben Suriye'nin kuzeyinde Azez'de bir Filistinli genç kızla bir çadırda karşılaşmıştım. Babası o kuşatma sırasında susuzluktan ölüyor mesela. Filistinli. Bunun gibi bir sürü hikaye var. Şimdi Filistin'i kurtarıcı, Filistin davası, İsrail'e karşı direniş vesaire diyen bir rejim var. Ama Suriye'deki Filistinli mülteciler ne hale geldi? Kendi halkının dışında mülteciler ne hale geldi? Bunları konuşmuyoruz.
1: Yarmuk kampında bir medeniyet inşa etmişti değil mi Filistinliler?
0: Aynen öyle.
1: DAEŞ'in de oraya saldırması tesadüf değil galiba.
0: Görüştüğüm bir sürü kişi bunun yani DAEŞ'in başı olarak oraya saldıran kişinin Suriye istihbaratının elemanı olduğunu bana söylemişlerdi. Dolayısıyla böyle bir sürü hikaye söz konusu. Aynı zamanda Suriye'de rejimin hapishaneleri, hapishanelerde yaptığı korkunç şeyler. İsrail hapishaneleri de 7 Ekim'den sonra aynı hale döndü.
1: Neden biz onu o kadar geç okuduk yani? Ne zaman ki Esed düştü, biz hapishanelerden söz eder olduk. Halbuki peki, hapishaneler Hafız Esad'dan beri bilinen var. Bir şey.
0: Peki gündem olduğunda Sedna'ya ne kadar süre gündem oldu basında?
1: Ne kadar?
0: Sadece bir hafta. Düşünün rejim düştü, Sedna'ya ortaya çıktı skandal. Benim ülkemde bu konu sadece bir hafta tartışıldı. Bu kadar önemli bir mesele. Şimdi o yüzden kitapta en büyük benim isyanım zaten o. Gerçek meselelerle ilgilenmeyip önemsiz şeyler üzerine çok fazla duruyoruz.
1: Akademide üzerinde duruldu.
0: Akademide de benzer şekilde. Çok az tez vardır. Nevzat Çiçek gazeteci, onun eşi bu hapishanelerdeki kadınlar üzerine yazdığı bir yüksek lisans tezi var. Çok az hapishanelerde şey yapanlar. Benim öğrencilerimden şimdi derslerde çok işlediğim işte mesela radikalizmin Arap dünyası üreme yeri hapishanelerdir. Biz şimdi bunun hiç farkında değiliz. O örgüt bu örgüt vesaire diyoruz. Peki onlar nereden çıkıyor? Neden yayılıyor? Size bir akademisyen televizyonlarda geçtiğimiz yıllarda bir ülke işte bir örgüte desteği kestiğinde bitti bu iş dedi. Artık Orta Doğu'da terör mörör kalmayacak dedi. Ya bu koskoca uluslararası ilişkiler profesörümüz bir hoca. Yani o kadar gerçeklerden

0: kopuk ki Orta Doğu'da terörizmin, radikalizmin ürediği yer hapishanelerdir. Arap hapishaneleri korkunçtur. Oralarda işkenceyi yaşayanlar, o şeyde onu yaşadıktan sonra evet kimse evine dönüyor, tamamen depolitize oluyor. Ama bir kısmı da eline silah alıyor. Bunu da bilmek lazım. Dolayısıyla hapishanelerde ölen on binlerce insan var.
1: İşte Irak'taki hapishaneden DAEŞ'in çıktığını biliyoruz.
0: Aynen öyle. Ve bu evet biz sadece bakın komplo olarak bakıyoruz. Şimdi komplo teorilerine, bütün örgütleri komplo teorilerine bağlıyoruz. Evet doğru komplo şeyleri var. Ama bunların sahada çıkmasının da bir boyutu var. Yani durup dururken çıkmıyor. Bunları ortaya çıkmasına yol açan çeşitli zeminler
1: çıktıktan
0: var.
1: Çıktıktan sonra da manipülasyona açıklar.
0: Hapishaneler hiç tartışılır mı ülkemizde? Şimdi Esed'e neden insanlar isyan etti? Veya mesela ülkemize insanlar, Suriyeliler geldi. Neden geldi hiç sorduk mu? Hiç basında kaç, şimdi giderken mikrofon uzattı basınımız. Peki geldiklerinde kaç program yaptık, neden geldiler diye. Ben Suriyelilere sorduğumda neden geldiniz diye, zihnimize ne var? Askerden kaçtı. Hep böyle. Sorduğumda o kadar çok ebeveyn bana ailemizin namusu için dedi ki, bunu söyledi. Neden? Çünkü rejimin daha isyan başladığının ilk haftası.
1: Dereya'da.
0: Dera değil, Şam kırsalında gösteriler ilk başladıktan bir hafta sonra. Rejimin adamları kasıtlı bir politika olarak genç kızlara tecavüz politikası uyguluyorlar. Ve Suriye'de görüştüklerim, tecavüz asla bizim toplumda kabul edilebilir bir şey değildi dedi. Bunu bir silah olarak kullanıyor. Ve bir sürü insan ülkemize sığınma sebebi rejimin bu politikası. Hiç bunlar tartışıldı mı bakın. Ülkemizde mülteciler üzerinden bir sürü yılan nefret şeyi vardı. Peki hiç insani boyutta yani ve güvenlik aklı dedik. Bize güvenlik aklı çok fazladır. Peki Suriyeli mültecilere de tamamen bir güvenlik meselesi olarak baktık. Hiç insani düzeyde program kaç tane yapıldı? Bu insanlar ne yaşadı?
1: Yani
0: neden geldi?
1: Medyada,
0: ne oldu?
1: Medyada hiç Suriyeli çıkartıp
0: evet.
1: Burada ne yer, ne içersiniz, evet. Ne dersiniz ya da Suriye için ne düşünüyorsunuz diye sordunuz mu?
0: Aynen öyle. Kitabımda da aynen bu sorular da var zaten. Şimdi Arapça bilmeyen, ömründe bir kere Suriye'ye gitmemiş, Suriye'nin toplumu, kültürünü vesairesini hiç bilmeyen insanlar ekranlarda bize Suriye anlattılar. Bu nasıl bir iş? Tabii ki bildikleri bir tek şey güvenlik olduğu için sabahtan akşama biz PKK üzerinden bir Suriye hikayesi veya Rusya-Amerika politikaları üzerinden veya işte doğalgaz, petrol, ekonomi politik, yani ekonomi politik, küresel güçler ve örgütler üzerinden biz bir Suriye hikayesi dinledik. Ama bu Suriye'nin gerçeği değildi.
1: Yahut Esed'in...
0: Tam da böyle olduğu için bir şey daha söyleyeyim.
1: Çok da olumlu portreleri de çizildi maalesef ülkemizde.
0: Çizildi. Bir şey daha var. Şimdi her şeye güvenlik şeyle baktığımızda ve hafızasızca baktığımızda ne oldu mesela? Ülkemize dendi ki PKK-PYD meselesini çözmek için rejimle işbirliği yapmamız lazım. Başka çözüm yolu yok. Şimdi askeri uzmanlar bunları söylediler. Peki PKK nereden çıktı? Suriye rejimiyle PKK ilişkisini hiç mi bilmiyorsunuz? Bakın askeri uzman olacaksınız. Ama PKK'nın kurulur kurulmaz Öcalan'ın 79'da Suriye'ye gittiğini, 98'deki Öcalan krizine kadar Suriye istihbaratının denetiminde kaldığını, Suriye'deki Kürtler PKK-PYD'ye katılırsa Suriye ordusunun askerlik yapmaktan muaf olduğunu geçmişti.
1: Ama aslında Kürt diye bir şeyin Suriye'de tanınmadığını
0: öyle,
1: buna mukabil.
0: Bir kısmı açısından evet. Yine 2011'de, 2012'de rejim Kürtlerin yaşadığı bölgelerden düzenli bir şekilde çekilip bütün kurumları PKK'ya devretti. 2011'de hapishanelerden salıp anlaşma yaptı. Şimdi evet, 2014'te PKK-PYD Amerika'nın kontrolüne geçti. Daha önce rejimin kontrolünde üçüncü bir yol. Devrimci muhalefete darbe vurmak üzere ve Türkiye'yi rahatsız etmek üzere kullanılmış bir şeydi. Şimdi Suriye rejimi muhaliflerden rahatsız, PKK-PYD'den değildi ki. Şimdi rejimle PKK-PYD ilişkisini yok sayıp biz onunla ilişki kurduğumuzda PKK-PYD meselesi bitecek zannetti bizim uzmanlarımız. Çünkü hafızasızca bakıyorlardı.
1: Peki laboratuvar gibiydi Suriye hakikaten. Ve yani genel olarak özellikle mülteciler konusunda olumsuz konuşanlarda şöyle bir zaviye vardı. Sanki orada bir kurtuluş savaşı

0: yapılıyor. Bir cephe var, yabancılar gelmiş, işgal etmiş. Ve bir ülke yönetimi var. Bir de işte o ülke yönetimiyle hemhal olup yabancılara karşı savaşması gereken insanlar varmış şöyle, gibi nasıl kaçıp gelirler?
1: Yine kendi şeyimize, İstiklal Harbi hikayemize bağlantı kurup evet. Buradan sorguladık
0: fakat
1: insanları.
0: Buradan bakanlar, yani buradan bakışla beraber, şimdi kendim de unuttum ne söyleyeceğimi. Bu çok yaygın bir bakıştı. O arada evet şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan az çok söz edilir olsa bile, mesela biz İsrail ve İran'dan pek söz etmedik.
1: Evet.
0: Halbuki Suriye Savaşı'nda İsrail de pozisyonunu güncelledi. Bir de tabii çok önemli bir İran faktörü vardı. Bunda da yine ne sebeple görmedik?
1: Bir kere bilgi problemi, ben size bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de gerçekten bir bilgi problemi var. Ve ilgi problemi var.
0: Ya,
1: Biz şimdi
0: ya zaten bilmiyoruz mu?
1: Hem bilgi problemi var ama bilen insanlarımız var. Bakın bilen insanlarla o konu, ama ilgi problemine geliyoruz. Şimdi o konu konuşulsa ne kadar reyting alır, diğeri konuşulduğunda ne kadar reyting alır?
0: Şöyle diyorsunuz, pardon, kitapta diyorsunuz ki Arap televizyonlarını seyrediyorum. Türkiye'den katılan konukları
1: evet.
0: Görüyorum. Bu konuklar son derece nitelikli, donanımlı ve mülazaları da öyle. Ama aynı konukları Türkiye'deki televizyonlarda görmüyorum.
1: Evet. Şöyle El Cezire'de bu şey vardı. Haber programı. Arap, ya 3000 Arap gazeteci Türkiye'de yaşıyormuş. Ve ben geçmişte her gün yabancı basını takip ederdim. İngilizce veya Arapça basın hiç fark etmez. Yani ister Avrupa basını olsun, ister Arap basını olsun. Her gün mutlaka en az bir tane İstanbul'dan bağlanmış bir Arap gazeteci görürdüm. Görüş beyan eden. Bazıları gerçekten çok çok şey öğrendiğim insanlar oldu. Şimdi bunlar aramızda, bakın. Farkında değiliz. Bir Mısırlı siyasetçiyle röportaj yaptığımda çok memnun oldu. Dedi ki bizim görüşlerimizi hiç bilmiyorsunuz dedi. Senin üzerinden fikirlerimiz yayılacak dedi. Düşünün. Yani bakın, bizim imkanlarımız yok değil. Bizim o kadar çok imkanımız var ki, ama imkanı imkan olarak görmüyoruz. Çünkü neden? Zihnimiz kapalı, bakın. Kendi Türkiye merkezi bakıyoruz her şeye.
0: Ne oldu da görmedik? O görülmedi yani, daha doğrusu işlenmedi. Tabii ki hiç kimse görmedi değil, gören gördü de. Ama genel olarak
1: Suriye konuşmak
0: insanlar
1: riskliydi.
0: Üzerinde etkili olan.
1: Suriye konuşmak riskliydi. Dolayısıyla insani olarak bakıldığında vesaire, bunlar ekranlarda istenir miydi? Yani mesela benim anlattığım konular, yazdığım konular ekranlarda konuşulsa, o dönemin ırkçı atmosferini düşünün. Nasıl saldırılar olurdu?
0: Evet, ama bizi bölgeyi İsrail'den kurtaracak ülke Suriye'ymiş, Esad'mış gibi. Evet. Dünya kadar analizi izledik.
1: Ya bakın, Suriye'nin Esed rejimine siz sorsanız onlara, Baas rejimini anlat desen birçoğu anlatamaz. Çünkü neden? Çok iyi oldu bu. Yüzeysellik bahsimde, kitapta anlattım. Görünenler ve görünmeyenler vardır. Biz genelde görünen iceberg'in, buzdağının üstüyle hep yetindik. Ama bir de buzdağının altı var. Şimdi rejimin kurduğu bir hikaye ve bir vitrin var. Bizim şeyler genelde o vitrine, o hikayeye bakıyor. Ama o hikayenin altında bambaşka bir şey var.
0: Ne vardı?
1: Hem askeri yapısı hem siyasi yapısı bakımından ikili yapıdır. Bu bir. Ama siz İsrail açısından bir değerlendirmemi istediğiniz için ona geleyim. Yüzeyde İsrail'e karşı söylemde acayip yüksek sesle konuşan bir rejim var. Direniş ekseni vesaire vesaire. Alttan işbirlikleri vardı.
0: Ya da Yarmuk'u
1: tabii ki
0: bombalayan bir rejim var.
1: Bir kere Suriye rejiminin uyguladığı bütün politikalar İsrail'in işine yaradı. Nedir mesela? Şimdi Golan'ın yanında Kuneytra. Kuneytra'yı işgal etti zaten rejim devredikten sonra. Onun yanında Dera var. İsyanın başladığı yer. Ben gittim Dera'ya. İnanamadım. Yani Tabii Deir ez-Zor en beteri diyorlar. Oraya gitmemiştim. Henüz daha PYD vardı. Deraa en git, her yerde yıkım var.

0: Şeyde de gittiğim en çok yıkım almış yerlerden biri Dera'ydı. Aynı zamanda hayat yoktu. Yani ben diğer yerlerde yıkımın arasında bir hayat gördüm.
1: İyi kötü.
0: Vardı, insanların yüzünde bir ifade vardı ama Dera, evet insanları sokakta gördüm, azdılar ve şey ruh yoktu. Bakın. Şimdi İsrail'in 7 Ekim'den, 8 Aralık'tan sonra politikası neydi? İşte Davut Koridoru. Ben Suriye'ye gitmeden Davut Koridoru'nu bir hikaye olarak görüyordum. Ne zaman ki Dera'yı gördüm, "Aa, bu gerçekleşebilir," dedim. Çünkü Dera'dan sonra zaten Süveyda, Dürzilerin yaşadığı bölge var. Dolayısıyla neyi gördük? Ve Suriye rejimi Dera'yı ve Şam kırsalını yıktı. Buralar İsrail'in yayılmak istediği alanlar. İkincisi, İsrail'in Suriye'de istemediği şey ne? Mültecilerin şeyi, değil mi? Suriye'deki mültecilerin yarısı yerinden oldu. Üçte bir, yanlış hatırlamıyorsam, yurt dışına gittiler.
1: Ha, onlar da kalsın istemiyor. Orada
0: Tabii
1: da
0: ki.
1: kalsın istemiyor.
0: Tabii ki, çünkü mülteci kamplarında yaşayanların her zaman geri
1: Geri
0: dönme
1: dönme
0: hayali
1: ihtimali
0: var.
1: var. Evet.
0: O mülteci, bakın şeyde biz Gazze'de sadece mülteci kamplarını yıkmadı İsrail. Batı Şeria'da da 7 Ekim'den beri Batı Şeria'daki mülteci kamplarını yıkıyor. Binlerce evi yıktı. Hiç bakın
1: Şurayı
0: haber bile olmuyor.
1: netleştirebilir miyiz Ayda Hanım? Şimdi rejim Derea ve nereyi söylediniz?
0: Şam kırsalı.
1: Şam kırsalını bombalarken, yok ederken İsrail bundan memnun oldu. Ama
0: Evet.
1: İsrail memnun olsun diye yapmadı bunu.
0: Hayır.
1: Ha, şimdi bu çünkü öyle de
0: Yok,
1: zannedilebiliyor.
0: hayır.
1: Fakat sonuçta İsrail
0: Yaradı.
1: Esed rejiminin yaptıklarından istifade
0: Etti.
1: edeceği için ve yerine gelecek olana kuşkuyla baktığı için destekledi diyebilir
0: Burada
1: miyiz?
0: şöyle bir şey de var.
1: Buyurun.
0: Evet. İsrail'in istediği en iyi senaryo, birbirlerini yesinler, savaş uzadıkça uzasın, yıkıldıkça yıkılsın
1: Tabii.
0: ve bu İsrail avantajınaydı. Ama İsrail'in aynı zamanda rejimi, bakın 2012, 2013 ve 2015 3 defa devrilme aşamasına geldiğinde her seferinde bunu frenleten ve engelleten İsrail'di. Şimdi size Lübnan'da,
1: Bunu konuşmadık mesela biz hiç
0: evet,
1: Türkiye'de
0: evet
1: gördüğüm
0: maalesef.
1: kadarıyla.
0: 2023'te Mayıs ayında ben Lübnan'a gittim. Orada çatışma çözümü ve arabulucu
1: Ama
0: bir
1: bu bir
0: beyefendiyle.
1: sır da değildi.
0: Evet. Şimdi ondan bir alıntı yapacağım. Yaptığım röportajda durumu çok güzel özetledi. O yüzden aynen okumak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdiye kadar aşikar olan şu: neredeyse bütün küresel ve bölgesel güçler arasında Beşer Esed'in bazı tavizler vererek başta kalması gerektiği yönünde ilan edilmemiş bir uzlaşma var. Şundan emin olun, ABD ve İsrail dahil hiç kimse Esed'in devrilmesine izin vermeyecek. Batı ve İsrail için Suriye devletinin başına en uygun seçenek Esed ailesidir. Beşer Esed'den daha uygun bir başkan bulamazlar. Kendilerine meydan okuyup vuracak Hamasvari yeni bir örgüt kurma ihtimali bulunan Sünni bir yönetimdense Alevi Esed yönetimini 1 milyon kez kat yeğlediler. Ama Esed rejiminin de zayıflayarak iktidarda kalmasını istediler. Bu yüzden kanaatimce Suriye'de barış, öyle veya böyle rejimin iktidarını teyit etmek ama yüksekten uçmaması için bazı kanatlarını budayarak zayıf tutmak üzerine kurulu, dedi. Şimdi 7 Ekim olmasaydı hikaye aynen buydu. Çünkü rejim Arap Birliği'ne de kabul edilmişti. Artık devletler diplomatik ilişkilere
1: Kim
0: başlamışlardı.
1: tutar Esed'i
0: Şimdi
1: olacaktı. Peki İran'ın yine Suriye'deki varlığında neyi gördük, neyi görmedik?
0: şey bir de şunu söyleyeyim.
1: İsrail'e buyurun.
0: Şimdi her ay İsrail mutlaka Suriye'yi bombaladı. Biz buradan baktığımızda, bak, Esed rejimini düşürmek için diye düşünüyoruz, zayıflatmak için. Benim bir öğrencim var, Suriyeli ile evli. Onlar savaş boyunca da gidip gelebiliyorlardı. Şam'daydı ailesi, eşinin. Bana işte gördüğün her şeyi anlat diye ona söylemiştim. Şunu dedi, ben oradayken bombalandı, dedi. Benim ödüm patladı. Kaçmaya çalıştım. Ailesi, eşimin gayet normal bir şekilde gülüp eğleniyorlardı, dedi. Ne oluyor, savaş, işte İsrail vurdu dediğimde, aman ne olacak, her ay İsrail düzenli vurur, bu ayki de ne vurdu? Suriyeli hedefleri vurmuyor. İran ve müzahir unsurların şeylerini vuruyor. Ama biz nereye vurduğunu bilmiyoruz, bakın. Aynı öğrencim rejim devrildikten sonra Esed rejimi, İsrail Suriye'yi vururken hepsi, ailesi, hepsi büyük bir korku içindelerdi. Çünkü artık gerçekten Suriye'yi hedef vurmaya başlamıştı. Daha önce Suriye rejimini vurmuyordu İsrail.
1: Orada karşılıklı İran'la itiştiler, öyle mi?
0: Aynen öyle. Veya yani dışarıdan bakıldığında ki gibi değildi. İsrail'in amacı şeyi.
1: Yani Suriye'ye düşen füzeyi Suriye'ye zannedebiliyoruz. Evet. Halbuki değil. Düşman hedefi o değil.
0: Evet. Peki İran'a geldik.
1: Evet. Onda neyi gördük, neyi görmedik?
0: İran'ın
1: çok, neyi ne kadar gördük?
0: İran bir kere orada kara gücü olarak baştan sona vardı. Ama tekrar söyleyeyim. Nerede vardı? Rejimin kontrolündeki alanlarda vardı. Rejimin kontrolündeki durumla ilgili biz gündem yaptık mı? Rejimin bulunduğu bölgede neler yaşanıyor? Hiç bunlar tartışıldı mı bu ülkede? Çünkü bilmiyorduk bakın.
1: Neler şimdi, yaşanıyordu?
0: Sadece şunu söyleyeyim. Esed rejimi devrildiğinde, şimdi Halep çok hızlı düştü değil mi? 2 günde düştü, sonra 11 kalan 9 günde başkent düştü. Herkes şaşırdı. Ben Türkiye'de veya Avrupa'da başka yerlerdeki Suriyelilere sorduğumda, ailesi Halep'te olanlara sorduğumda şöyle diyorlardı. Halep'te rejim falan yok, güvenlik gücü. Hizbullah Halep'i elinde tutuyor diyorlardı. Şimdi dolayısıyla işte Lübnan'da 2024'te Lübnan Savaşı başladığında Suriye'deki Hizbullah milisleri ülkelerine döndüğünde çok zayıftır rejimin Halep'teki tahkimatı. Ama biz bunu biliyor muyuz? Hayır. Ne dedik? Suriye rejimi rejim artık Suriye'yi kontrol ediyor. Orayı tamamen kontrol altına aldı zannettik. Elinde daha doğrusu tutan rejim zannettik. Ve dolayısıyla sanki güçlü bir Esed var, ilişkilik kuralım diyorduk.
1: Bir şey daha ıskalamayalım. Bir de Hizbullah dediğimiz. Ondan önce işte İsrail'le savaşan aynı zamanda bir şeydi, örgüttü. Ama Suriye Savaşı'nda biz nasıl bir Hizbullah gördük?
0: Çok acıdır.
1: Yani bu defa da evet. Biraz evvel söylediğiniz, evet buyurun, İsrail gibi zalim bir rejimin evet.
0: Çok acı bir şeydir. Yani yanında. Bakın, bölgeyi gerçekten ibret nazarıyla incelemek gerekiyor. Sloganik veya işte bir ideolojik bagajla değil. Maalesef muhaliflerin elindeki yerlerin 2013-2014'ten itibaren Hizbullah geri aldı bir sürü Suriye ordusu şeyiyle değil. Ve Suriyeliler kaçarken onların evlerine kondular. Tabii ki. Yani sonra ne oldu?
1: Yerleşimciler gibi mi bir nevi?
0: Kimisi geçici olarak, kimisi kalıcı olarak, çünkü artık Suriye'de Suriye'nin bir savaşı, Suriye'nin bir parçası haline gelen bir sürü savaşçılar vardı.
1: Nasıl yani, ailesiyle birlikte mi
0: gelip ailesiyle gelenler de var tabii ki, yerleşenler de vardı. Çünkü şeyi unutmayın, rejim herkes Sünni değil tabii, ama Sünnileri özellikle bir demografik mühendislik olarak sürerken dışarıya. Peki İran neyle orada yerleşik kalacak? Şii nüfus transfer ettiler. Mesela kimleri? Afgan Şiileri. Başkalarını. Kalıcı veya geçici olarak yerleşenler oldu. Hizbullah'ın bir kısmı geçiciydi. Yani yıllarca başkalarının
1: evlerine. Yani Suriyelilerin evlerine mi yerleşti?
0: Tabii ki yerleştiler. Çünkü o evler boşaldı. Bir kısmı satıldı. Rejim 2018'de yeni bir kanun çıkarttı. İşte bir ay içinde gelip tapusunu göstermeyenlerin malları artık rejimin kontrolüne geçiyordu. Rejim onları açık artırmayla sattı. Ve o şeyler, bunların bir kısmı İran ve bağlı yakın milislerine alanlar çok oldu. Bir başka şey, Suriye'de ekonomik kriz berbat vaziyetteydi. Yani insanların maaşı $20'dı. Geçinebilmesi mümkün değil zaten. Bu şartlar altında mülklerini satanlar oldu. Ve genellikle de o yabancı savaşçılar satın aldılar. Bu tip vakalarla oldu. Şimdi çeşit çeşit. İlginç olan Suriye halkını yerinden etti Hizbullah ve çok acı bir şekilde 10 sene sonra yaklaşık İsrail'in Güney Lübnan'daki Şiileri yerinden etmesini gördük. Bunlar çok acı şeyler.
1: Şey gibi mi? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste.
0: Böyle de demek
1: peki,
0: istemiyorum.
1: Peki aheste de çıkmamış gözüküyor.
0: İbretle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hizbullah'ın geçmişte Lübnan'da önemli bir rolü vardı bakın. Değerli bir rolü vardı İsrail'e karşı. Ama ne oldu? Suriye Savaşı'na girdikten sonra bütün o şeyini kaybetti. Odağını kaybetti ve değerini kaybetti. Ve bir mezhep şeyine dönüştü. Bu gerçekten çok acı bir şey. Bu tabii ki İsrail'e bakın yarayan faktörlerden bir tanesi. Biz burada Sünni, Şii vesaire sahada çatışmalar yaşanırken bunların hepsi tabii ki İsrail'e yaradı. Dolayısıyla bunlar yani ders alınması gereken şeyler diyebiliriz.
1: Ama tabii Sünnilerle Şiiler çatışmadı. Şiiler Sünnilerle çatışmış gözüküyor böyle bakınca.
0: Şöyle söyleyelim, değişik de aslında. Kitapta da şeyden yani Yemen'den bir örnek
1: bazında
0: verdim.
1: Bazında baktığımızda ki siz bunu daha önceki yayınlarda da anlatmıştınız. Galiba yardımların dağıtımında bile mezhebinize göre.
0: Tabii öyle şeyler var.
1: Mesela o da daha az ibretlik bir şey değil.
0: Şöyle İran'ın kullandığı taktiklerden bir tanesi. Şimdi insanda maaşlar çok düşük. Hastası olan, geçinemeyen bir sürü insan var.
1: Nerede?
0: Suriye'de. Şimdi ne yapıyordu insanlar? En yüksek hangi milis para verirse, maaş verirse ona gidiyordu insanlar.
1: Pardon. Ve bu şekilde, İran'da maaşlar çok düşük.
0: Yok, Suriye'den. Suriye'den bahsediyorum. Şimdi o Suriye'deki açlık döneminde insanlar en yüksek maaşı kim verirse milis olarak ona gittiler. Şii milis gruplarının içinde Sünniler de vardı. İlk başta bunların bir kısmı maddi kaygılarla gittiler. Çünkü çok daha yüksek maaş veriyor ve aynı zamanda gıda kolisi veriyor vesaire vesaire. İnsan
1: ayakta
0: yardım
1: durmak
0: da yapıyor. Bir müddet sonra ama propagandalar işite fikri dönüşümü dönüştü. Yaşayanlar da oldu. Şimdi dolayısıyla aslında örgütleri de şu şudur bu budur diye kodlamamız da yanlış. Çünkü insanların örgütlere katılmasına çok farklı sebepleri oluyor. Ben bunu kitapta Yemen örneği üzerinden vermiştim. Yemen Savaşı'nda baba bir örgüte katılıyor. Oğul tam onu zıttı.
1: Irak'ta da aynı şey olmuş.
0: Yani farklı mezhep şeylerine katılıyor. İkisi de o savaşta ölüyor. Dolayısıyla şu örgüt Şii'dir, şu örgüt Sünni'dir
1: muhakkak
0: diye.
1: Muhakkak ama tabandan katılımdan ziyade o örgütün kendi yönetim kadrosu, mahreci menzili, kendini tanımlaması esastır.
0: Tabii ki.
1: Öyle bakınca da işte Hizbullah başka neyi görmemiz gerekiyor orada İran safında?
0: Mesela İran'ın PKK, PYD aynı zamanda İran'ın kullandığı bir maşaydı. Rusya'da kullan, yani bizim zihnimize ne var? Amerika, İsrail Körfez kullanıyor. Ama PKK, PYD'yi aynı zamanda Rusya, İran rejim de kullanıyordu. Şimdi bakın bu şeyler, bu karmaşıklık, bu çok boyutluluğun farkına varmıyoruz çok çok fazla. Çünkü PKK'nın içinde İran'a müzahir lider kadro da var. Amerika'ya müzahir, İsrail'e yakında, Rusya'ya yakın da var. Farklı klikler var sonuçta. Dolayısıyla kitapta işte benim aslında yapmaya...
1: Bu klikleri görmeden de hikayeyi okumanız
0: eksik
1: mümkün
0: kalıyor.
1: Değil mi diyorsunuz?
0: Doğru okuyabilmemiz mümkün değil. Şimdi ben mesela çok boyutluluk diye bir bahis açtım kitapta. Ve bu en uzun anlattığımda çok tek boyutluluktan kaçıp çok boyutlu bakmamız gerektiğine dair bahisti. Ve burada örgütlerin kendi içinde bile çok boyutluluk var. Ve dolayısıyla bunların hepsini görebilmek de zor iş bakın. Bunları çalışmak çok zor iş, çok emek ister. O yüzden neden bakışımızda problem var? O kadar emek veremiyoruz. Kolay ne diyelim halletmeye baktığımızda.
1: Peki
0: da.
1: Şu okumayı burada yapabildik mi? Yani saatlerce televizyon programları oldu sizin de katıldığınız o işte Suriye'nin ne diyelim kurtuluşu, Esed'in düşüşünden sonra yaptığımız okumada geriye baktığımız. Geriye bakınca görebildik mi?
0: Göremedik. Şimdi son ana kadar insanlar...
1: Hayır, olup bitmiş şeyleri görmeyi becerebildik mi?
0: O da ayrı bir problem tabii ki. Tabii ki. Şöyle zihnimiz belli şeylere takılı olduğu için gözümüzün önünde gördüğümüz şeyi bile doğru okuyamıyoruz.
1: Mesela İsrail ve İran için yine... O cepheden bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri hakkında az çok konuşuldu, fikri var herkesin. Rusya mağlup ilan edildi. Elbette İran'da. İsrail'le ilgili soru işaretleri var. Zaten arkası kalabalık. İran oradan nasıl gitti?
0: Suriye'den mi? Rejim düştüğünde İran'ın orada, şöyle söyleyeyim. En büyük ya,
1: mesela evleri dolduranlar hemen...
0: Kaçmak zorunda
1: mi?
0: Kaldılar tabii ki. Ha, onların birçoğu ilk aşamada PYD bölgesine gittiler. rejimin adamları da, rejimin önemli insanları Haseke'de sığındılar.
1: Mesela bu söylediğiniz çok önemli.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla rejim
1: yani
0: adam...
1: Yani himaye mi etti PYD, Hizbullah'ı ve...
0: Hizbullahçılar ülkelerine döndü zaten. Ülke için savaş, ülkelerini kurtarmak için. Ama Esed rejiminin adamları, Suriyeli adamlar, İran'a bağlı yani şeyle yakın olanlar...
1: Aynı zamanda İran'a bağlı.
0: PYD bölgesine gittiler. Haseke'de bir sürü şey yaptı. Yerleşti. Daha üstlerden, tabii rejimin, şimdi Esed'in akrabalarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşenler var. Rusya'ya gidenler var, İran'a gidenler var, Irak'a gidenler var. Rejim düştüğünde Irak'ta çok büyük bir mülteci nüfus oldu. Suriye sahasında rejimin adamlarından Irak'a kaç sığınan çok şey oldu, büyük bir ekip oldu. Ama en son kalanlar PYD bölgesindeydi. İşte Ocak ayında PYD...
1: İran'a gidenler oldu mu?
0: Olmuştur illaki. Yani ben şahıs olarak bilmiyorum. Ama
1: hayır, göç olmuş mudur?
0: Zannetmiyorum. Geri. Irak işte asıl büyük gücü
1: çeken.
0: Mesela
1: bu Afganlar gelip İran'ın yerleştirdiği Afganlar nereye gitti?
0: Bilmiyorum onu bakın. Bilmiyorum. Burada ama şeyi biliyorum. Sahada en ölümüne savaşanlar Şii milisler arasında Afganlar. Neden?
1: Onlar her konuda ölümüne çalışıyorlar.
0: Şundan dolayı ama eğer ki Suriye sahasında iyi savaşırsa ailesi İran'da oturma izni alıyordu. Çünkü İran'da kaçak yaşıyorlar. İşte daha doğrusu statüsüz yaşıyorlar.
1: Bir taraftan ailesini rehin almış.
0: Orada savaşırsa dolayısıyla kurşunların üzerine giderlerdi. Hiç korkmadan diye anlatıyorlardı Hazara, Afgan Hazaralar için. Böyle şeyler var. Bir kısmı onların işte aileleri Suriye'ye yerleşenler vardı. Tabii ki onların birçoğu ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.
1: Evet. Suriye'yi.
0: Tabii Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı.
1: İran'da da kapı açıldı mı bilmiyoruz.
0: Şeyde de bu arada Suriye'nin kendi içinde çok az, yani 12 İmam Şii'si var ama az. Onlardan da ben hatırlıyorum Lübnan'a doğru kaçan, sığınanlar olmuştu korkudan. Bu şekilde çünkü geçmişte çok suçlar işlendi. Dolayısıyla insanlarla bir korku tabii ki söz
1: konusu. Peki Gazze'ye baktığımızda 7 Ekim'den itibaren...
0: Şimdi 7 Ekim yaşandığında insanlarımızın zihni allak bullak oldu değil mi? Uzun süre ve burada en büyük problemlerden bir tanesi 7 Ekim'den hemen sonra bir çark çalışmaya başladı. Araplar arkamızdan vurdu. Filistinler toprağını sattı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Filistinler tanıdı mı? Vesaire böyle bir sürü hikaye. Bunlar kim derseniz şimdi geçen bir önceki programda işte Suriye iyi halletseydik Filistin'de böyle olmazdı Gazze'de dediğim şey aslında o. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda Suriyeliler aleyhine ülkemiz o kadar çok tezvirat oldu ki yalan oldu ki.
1: Araplar genelinde tabii.
0: Evet. O adamlar aynı zamanda 7 Ekim'den sonra bir baktık.
1: Aynı adamlar.
0: Aynen öyle İsrail propagandasına başladılar. Şimdi beni 7 Ekim'den sonra bir sürü imam hatipten müdürler, öğretmenler aradı. Yani imam hatiplerde bile düşünün öğrenciler işte İsrail propagandasına inanmış durumdalar. Gel bize konuşma yap diye düşünebiliyor musunuz? Çünkü neden? Gençlerin takıldığı mecralarda bu insanlar aktif bakın. Gençler artık televizyon bu programları seyretmezler. Evet. Onların takip ettikleri mecralar var ve oralarda aynen İsrail propagandası şey yapıyor, yayılıyor. Çünkü neden? Problem ne? Biz geçmişte Filistinler ne yaşıyordu biliyor muyuz? Bilmediğimiz için. Gazze'nin durumu ne biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman ne diyoruz? Durup dururken neden bu yapıldı? Şimdi iyi niyetli olanlar acaba Hamas şeye mi düştü? Kumpas yani ne diyelim tezgah mı düştü? Kötü niyetli olanlar zaten Hamas İsrail ajanıydı gibi bir sürü hikayeler üretildi. Şimdi dolayısıyla o en temel problem bilgi problemi. Ben 7 Ekim'i bilgi depremi olarak anlatıyorum. Bilgi, temelsizlik ve bu arada Türkiye'de Filistin sempatisi ve duyarlılığı olan geniş bir kesim vardı. Onların bile hepsinin allak bullak oldu akılları. Neden bu yaşandı uzun süre şey yapılamadı, anlaşılamadı. Problem neydi? Biz Filistin'i seviyorduk, biz Filistin'i bilmiyorduk. Bakın, Filistin'de gündelik hayatla ilgili seminerlerim vardı. İnsanlar onları izlediğinde şoke oluyorlardı. Aa bunlar mı? 7 Ekim'den evvel, 2021'de ben o seminerleri verdim. 2020 işte 7 Ekim'den sonra onları seyrettiğinde insanlar şok oluyordu. Aa bunlar mı yaşandı? Hiçbirisini bilmiyorduk diye. Bizim en büyük problemlerimizden biri Düşmanımız, dostumuzu da tanımayız, düşmanımızı da tanımayız.
1: Aynı dönemde Batı medyasına, Batı merkezli bakanlarda ne gördünüz Türkiye'de?
0: O İsrail propagandası çok daha yaygın bir şekilde işleniyordu. En azından işte nedir mesela? İşte Hamas çok korkunç şeyler işledi.
1: Yani
0: İsrail
1: ne zamanki
0: şimdi.
1: İspanya çıktı, işte sokak gösterileri galiba o da biraz evrildi. Yani Batı merkezli düşünenlerde ancak Batı'da birileri başka türlü düşününce sanki
0: tabii,
1: o yönde bakın, ses verdi.
0: Türkiye'de sanatçılar veya entel diyen kendine kişiler batıdakilere göre çok pasiftiler.
1: Geride kaldılar.
0: Çok pasiftiler. O taraflarda sesler çıktıktan sonra bizdekilerde de sesler yavaş yavaş çıkmaya başladı.
1: Yavaş yavaş derken birkaç sene geçtikten sonra.
0: Evet, evet. Ya problem bakın bilgi problemi. Ben şimdi Suriye'yi anlattığımda da Filistin'i anlattığımda da kafası karışık olanlara biz bunların hiçbirisini bilmiyorduk diyorlar. Saha bilgisi çok az Türkiye'de.
1: Zahide Hanım, bu coğrafyayı çok çalıştığınız için sormak istiyorum. Bilgi problemi evet. Ama bunu Suriyeliler üzerinden de gördük. Ne yazık ki bizim ülkemizde akıl alır gibi değil, kabul edilebilir bir şey de değil. Gerçekten allak bullak edici bir şey. Fakat Araplar diye bir bakış var.
0: Evet.
1: Bu konuda ne demek, ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi yine bölgeye bakarken kendi ideolojilerimiz, korkularımız vesaire üzerinden bakıyoruz. Şimdi korku ne? Bizi geriletecekler. Bizi orta çağa götürecekler. Çünkü neden? İçeride zaten bir korkuları var değil mi? Biz onlara geriletiyoruz korkusu var. Hmm. Bir de oraya yaklaştığımızda ne olur? Zihniyet bu şekilde çalışıyor. Ve çok ilginç size bir şey söyleyeceğim bakın. Ne ilginç ki Türklüğümüzü Arapları görünce hatırlıyoruz. Bir örnek verelim.
1: Bu çok önemli. Evet.
0: Tabelalar, Arapça tabelalar görünce acayip rahatsız oluyoruz. Ülkemizi ele geçirdiler. Lütfen büyük şehirlerin, alışveriş merkezlerinin isimlerine bakın. Hangisi Türkçe? Bakın kendimiz dükkanlarımıza koyduğumuz isimler ya yabancı dil ya uydurukça. Çünkü neden? Türkçe isim koyduğumuzda mağazamızın üzerine gelen müşteri sayısı azdır. Bu ne demek? Kendimize verdiğimiz değeri gösterir. Biz Türklüğümüzü Arap'ı görünce, Arapçayı görünce hatırlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz bakın var. Yine giyim kuşamdan tutun her şey aslında bu böyle. Modelimiz Batı. Taklit etmek istediğimiz şey Batı. Türk eşittir Batı zannediyor.
1: Bugün hala.
0: Türk eşittir Batı zanneden insanlarımız var. Şimdi tabii ki Türkiye'de de çok çeşitli insanlar var. Genellemecilik doğru değil. Kitapta nasıl genellemecilik yanlış diyorsam bizim de böyle genellemecilik yanlış olur ama böyle düşünen insanlar var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim yerel kıyafetlerimiz nedir? Şalvar mı? Yerel kıyafetlerimiz şalvar. Büyük şehirlerdeki Türk gençlerine gösterin bakalım. Kendimize ait olan Türk kültürüne ait olan kıyafetler, hayat tarzı ne hissederler? Tercihlerimiz hangisi? Şimdi bunu sıradan şey demiyorum. Irkçılık yapanlardan bahsediyorum. Bizi Türklüğümüzü elimizden alıyor diye bağıranlardan bahsediyorum. Türklüğe ait olan şeyleri o insanların hayatına getirin bakalım tercih edecekler mi? Dolayısıyla böyle bir İkiyüzlülüğümüz var demek zorundayım.
1: Sadece bu değil. Yani bu bakışımız bizim görmemize de
0: engel.
1: Mani mi, engel mi? Kitapta onu söylemek bakın istiyorum. Yani işte Suriye'de Esed rejimi sebebiyle yaşanan vahşet, işte tecavüz, açlık vesaire. Dert olmadı.
0: Evet.
1: Dert olmamasında Arap olmalarının rolü var mı?
0: Şöyle bir şey diyebiliriz. Bakın görüntü bize her şeydir. Lider nasıl bir görüntü arz ediyor? Esed rejimi. Hanımının başı açık. Tıraşlı, bir takım elbise, kravat. Batılı bir görüntü arz ediyor. Bu bizim için tehlike teşkil etmez. Ama başka bir görüntü de olsaydı o zaman başka olurdu. Zihnimizde ne var? Batılı, laik bir portre. Alternatifinden duyduğumuz korku. Ve bir başka şey. Zihnimiz 11 Eylül'den sonra öyle çarpıtıldı ki terör eşit

0: Siktir İslam'la ve dindarlarla özdeşleştirildi. Rejimin uyguladığı dehşet ve terörü, terör laik bir rejim olduğu için zihnimize yer etmiyor. Kitapta bahsettiğim bir şey vardı. Verdiğim örneklerden bir tanesi. Şimdi zihnimizde ne var? İşte bu şeyden bahsettiğim şey, işte Orta Doğu geri kalmıştır, savaş alanıdır. Hep birbirini öldürür. Batı barış adasıdır. Batı'nın barış adası olması ne zaman başladı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Batı'nın geçmişi hep savaşlardır ve dünya tarihinin en kanlı, en çok adam ölen savaşlar Avrupa'nın içinde olduğu savaşlardır. Ama bilmeyiz bakın. Avrupalı adam öldürdüğünde bunu bireyleştiririz. O bireyin şeyidir mesela. Ama bir sakallı bir birey bunu yaptığında o zaman bütün İslam yapmıştır.
1: Peki şimdi bu Araplarla ilgili böyle bir bakış olduğu ne yazık ki açık, aleni. Burada dediniz ki bir işte Esad, laiklik, batılı görünümlü aile faktörü var, doğru. Fakat şunu da gördük, daha doğrusu gözledik diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz diye merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'a füze indirdiğinde bu defa aynı insanlar İran'a üzüldüler. Fakat aynı insanların Arapların tepesine füze inmesi halinde üzülmeyeceklerini de artık hani fikir yürütmüyorum ama fikir yürütmeye ihtiyaç olmayacak kadar tecrübe ettik. Bu nasıl oluyor?
0: Şöyle bakın Türk entelijansının
1: neye göre seçiyoruz biz yani?
0: Kemalistlerle böyle yapılan şeylerle yani diplomatlarla vesairelerle yapılan anketler var geçmişte. Şunu görüyoruz. İran rejim beğenilmese de hayran olunan bir yerdir. Neden? Geçmişte büyük bir kültür, medeniyet.
1: O zaman bir batı bakışının da etkisi var. Çünkü batıdan baktığında da bu coğrafyaya İran'ı muhatap alırlar. Büyük. En azından Fransa için söyleyebilirim yani. Halbuki Araplarla da çok yakın sömürge sebebiyle ilişkisi olsa bile İran'ın ayrı bir yere koyarlar. Yani bizde de batılılaşınca bir taraftan mollalar derken bir taraftan Araplara tercih sebebi ve hiyerarşide daha yukarıda, evet. Öyle mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyledir. Şeyde çünkü şimdi ordu, devlet vesaire bütün bunlar oradan yani dünyaya buradan yani devlet tecrübesi, askeri tecrübe vesaire anlamında dünyaya verdiği bir şey,
1: evet,
0: var İran'ın.
1: Ama o topraklara bir ton
0: kültür şey olarak.
1: Medeniyet gelmiş.
0: Aynen. Kültür olarak. Evet. Şimdi İran'dan en nefret eden bile İran ince ipek halılarını gördüğünde büyülenir. İran'ın bir cazibe gücü vardır. Bütün zanaatkarlık işlerinde, sanat işlerinde bir numara iş çıkarırlar. Biliyor musunuz? Aynısı Suriye'de de vardır. Problem ne? Suriye'nin zanaatkarlıkta ve sanattaki ne kadar ileri olduğunu bilmeyiz. Bakın bilgi problemi var burada yine. Suriye'de önemli bir sürü, Suriye'den çok önemli sanatçılar çıkmıştı.
1: Ama işte bilgi problemimizde ne yazık ki bu gerçekten çok vahim bir şey. Bir Arap şeyi var Türkiye'de.
0: Ha, bir şey daha var.
1: Atasözlerinde de gözleniyor.
0: Tabii bir şey daha var.
1: Şimdi, biz mesela çok çirkin bir söz var. Ne Arap'ın nasıldı, ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü mesela.
0: Şimdi neden? Çünkü biz Arap dünyasının bir zamanlar yönetici şeyiydik, değil mi? Ayrıldı, imparatorluk dağıldı ve biz kimliğimizi ne olarak seçtik? Batı olarak seçtik. İslam dünyası, Arap dünyası bizim ötekimiz haline geldi. Bakın kimlik üretimleri çok önemli bir şeydir. Ve kimlik üretimleri aynı zamanda ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına da girdiği için o propaganda. Mesela şöyle söyleyeyim. Filistin'le ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların bile tek bildiği nedir? Filistinliler topraklarını sattı. Bunlar klişe olarak ders kitaplarına da
1: bir bakayım. Halbuki milyon dolar veriyorlar şu anda, değil mi? Kudüs'te.
0: Öyle.
1: Gitse çok daha ferah yaşayacak. Öyle. Batı Şeria'da başka bir ülkeye gitse ferah yaşayacak ama bekliyorlar nöbetçi gibi.
0: Araplar kimliğimizin öteki.

0: ötekisi. Ama İran bizim kimliğimizin ötekisi değil. Bakın kurucu kimliğin ötekisi değil. Dolayısıyla ve bu arada çok ilginç bir şey de söyleyeyim. Şimdi Araplar sırtımızdan vurdu vesaire diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda biz yüz binlerce askerimizi kiminle savaşırken yitirdik? Batılı güçlerle savaşırken yitirdik. Ama hiç aynı Batılılar bizi arkamızdan değil yüzümüzden vurdular. İşgal ettiler bu toprakları. Affettik. Neden? Çünkü kimlik tercihimiz Batı'ydı. Ve Batı'ya yönelirken neden Batı'ya yöneliyoruz? Şimdi kimlikler çift yönlüdür. Bir pozitiftir, bir negatif üzerinden tanımlanmıştır. Bizim kimliğimizin negatif tanımlanması işte Araplar üzerinden oluyor. Kimliğimizin ötekisi olduğu için de ve zihnimizde de tanımıyoruz bir kere. Dil faktörü var. Ve zihnimizde bütün Araplar bedevidir gibi bir algı var. Ve biliyor musunuz, mesela kitapta da yazdım. Bir tanıdığım Suudi Arabistan'da yıllarca akademisyenlik yaptı, 10 yıllarca. Ben Tunus eski cumhurbaşkanı, önemli bir entelektüeldir. Onun kitabını çevirip kendisine gönderdiğimde, hediye ettiğimde, çok önemli bir entelektüel kendisi. Aa dedi, Arap entelektüel de mi varmış dedi. Bakın, Arap dünyasında, Suudi Arabistan'da yıllarca yaşıyor.
1: Diyorsunuz ki ama Arapça bilmiyordu. Arapça, kitapta gördüm, evet. İngilizce biliyordu.
0: Ve ama nasıl bir şey ki, kendini orada getto kurmuş ki.
1: Bir de tepeden bakıyor belli ki.
0: Aynen öyle. Arap dünyasında çok önemli entelektüeller olduğunu bilmiyor.
1: Hayır, Suudi Arabistan'da da bulur.
0: Ve bu iki kişi dindar aynı
1: muhakkak
0: zamanda.
1: Muhakkak karşılaşmıştır.
0: Tabii
1: da,
0: ki Cidde çok önemli bir şeydir. Kozmopolit bir yerdir. Hı-hı. Ama bakın zihinlerimizdeki o ön yargı görme önünde engel. Son size şunu söyleyeyim.
1: Ve o coğrafyada çalıştığı halde.
0: Çalıştığı halde. Ve o coğrafyada bir sürü ülkede gezdiği halde. Size bakın bir şey söyleyeceğim. Bana şey diyorlar işte yaptığınız röportajlar arasında sizi en çok etkileyen kimdi diye. Demin kitabımdan alıntı yaptığım Lübnanlı çatışma çözümcüsü kişi gözleri görmüyordu, bir amaydı. Ve Orta Doğu'daki bütün çatışma bölgelerini arabulucu olarak bulunmuş. İnanılmaz bir bilgi birikimini vardı. Ben o adamla röportaj yaparken şunu gördüm. Kim demiş görme organımız göz diye? Bunu keşfettim. Görmek için göze sahip olmak gerekmiyor. Görmek için bir vicdan ve bir akıl ve bir zihniyete sahip olmak gerekiyor. Ve ya basiret diye de aynı zamanda bizde de görmekle ilgili çok fazla kelimelerimiz var. Ama gözümüzde göz var diye gördüğümüzü zannetmeyelim derim. İşte o görebilmek için de bu kitabı aslında yani göremediğimiz şeyleri görebilmek için
1: göstermek
0: için bu kitabı yazdım. Evet.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Zahide Hanım.
0: Davetiniz için.
1: Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Zahide Tuğba Kor, Küre Yayınları'ndan. Bir miktar konuştuk. Siz de tartışmaya katılabilirsiniz okuyup. Sadece tartışmaya katılmakla kalmayıp gerçekten metodoloji izleyerek okuma yapabilir, bilhassa talebeler. Evet.
0: Bir tek şey söyleyeyim, buyurun. Program bitiyor ama bu kitabı yazmamın bir sebebi daha vardı. Uzman olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu aynı zamanda görürsün istedim. Evet. Neden? Çünkü çok kolaycı bakıyoruz. Bir uzmanlık için çok boyutlu çalışmak, çok boyutlu bakmak gerekiyor.
1: Tabii bu kitapta şeyi de görüyoruz. Biz istedim. Bir kere çalışmaya başladığınızda artık o ucu bucağı olan bir yer değil. Evet. Tarihine gidiyorsunuz, etkileşim alanlarına gidiyorsunuz.
0: Sosyoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, evet, pek çok askeriye alana bir sürü şey.
1: Gittikçe gidiyorsunuz. Ama temel olarak bazı şeyler mecburi, onları muhakkak yapın diyor bu kitaptan Zahide Hanım. Evet. Bu ülkede bu akşam Orta Doğu'da, Orta Doğu okumalarımızda ne yapıyoruz, neyi görüyoruz, nasıl görmüyoruz? Onu Zahide Tuğba Kor'la değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde

müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azam

güvenlik alanındaki çabalarında azam ettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
9: Aa, nasıl ya?
10: İyi akşamlar.
11: Dinle.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet.

0: koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
1: Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk, gelişmelerle karşınızdayız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla şehitlerimizin aziz hatırası için anlamlı bir tören düzenlendi. İstanbul'un simge köprüleri ay yıldızlı bayraklarla buluştu.
1: Daha öncesinde de geçtiğimiz sene de aynı bugün yine bunun şerefe nail olmuştum ben. Gururumuz da var tabii ki, çünkü babam benim burada şehit oldu. Ben burada tekrardan Türk bayrağını dalgalandırıyorum.
2: Aradan 10 yıl geçti. Ancak 15 Temmuz gecesi verilen mücadele ve yazılan destan hafızalardaki yerini koruyor. O gecenin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitlerin aziz hatırasına anlamlı bir tören düzenlendi.
3: 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. 10 yıl geçti ama o acılar hiç dinmedi. İşte bugün de şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla İstanbul'un simge köprüleri ay yıldızlı Türk bayrağı ile buluştu.
4: Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün burada 15 Temmuz Köprüsü'nde hem de diğer iki köprümüzde dalgalandıracağız. Ben 253 tane şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
5: Ülkemize yönelik bir darbe girişimi olduğu takdirde benim ailemden en yakınım şehit olmuştu. Babam, abim, eşim, kardeşim şehit olmuştu. Yine bir şeyle karşılaşsak, vatanımız, devletimiz, bayrağımız tehlikeye girse, evimizdeki tüm insanlar şehit olmak arzusuyla biz de meydanlara çıkarız eller. Bundan şunu anlıyoruz. Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağıyla irade bizim, zafer

0: teşkilat olarak arkadaşlarımızla el koyarak metrobüslerle önce havalimanı akabinde 15 Temmuz Köprüsü'ne kadar vatandaşlarımızı taşıdık ve burada darbeyi püskürten ve şahit olan birey olduk. Rabbim inşallah bir daha 15 Temmuz gibi acı günleri bizleri yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye yüzünü inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.
1: Törene şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri de katıldı. Konuşmalarda 15 Temmuz gecesi ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.
2: Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Burada Türk milletinin sembolik olarak tabii ki hem cesaretini hem iradesini hem de gücünü, iman gücünü sembolik olarak göstereceğiz.
3: Üstünden 10 yıl geçti. 10 yıl değil 110 yıla geçse biz 15 Temmuz gecesinde evet kanlı geceyi, şanlı geceyi çevirdik. Birlik ve beraberlik içinde bütün dünyaya kahramanca tarih yazdırdık.
4: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde yaklaşık 3000 öğrencisini mezun etti. Ailelerin gururu, öğrencilerin heyecanı ve akademisyenlerin mutluluğu aynı salonda buluşurken üniversite yönetimi gençlere sadece meslek hayatında değil ülkeye ve insanlığa karşı da sorumluluk taşıyan bireyler olmaları çağrısında bulundu.
5: Çok mutluyum, heyecanlıyım.
6: Uzun yılların emeği, sabrı ve fedakarlığı diplomalarla taçlandı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde binlerce öğrenci kep atarak yeni hayatlarına ilk adımı attı.
5: Evet, mezun olduğum için mutluyum.
6: Törende konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, mezuniyetin yalnızca diploma alınan bir gün olmadığını, ailelerin ve öğrencilerin ortak başarısının kutlandığı özel bir gün olduğunu söyledi.
7: Emeklerin, sabrın, azmin sonucunda sevgili öğrencilerimizin başardıklarını aileleriyle, sevdikleriyle o mutluluğu paylaştıkları özel bir gündür. Biz de o gururu taşıyoruz.
6: Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Hacı Salihoğlu, yüksek teknolojiyi üreten ve kullanan, vicdanıyla aklını birlikte hareket ettiren bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
7: Türkiye yüzyılında yeryüzünün her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğu huzurun, barışın sağlanabilmesi konusunda, nerede mazlum varsa zalimin altında inim inliyorsa onlara nefes olacak, yan olacak bir yeni yıl gençliği hep yetiştirelim istedik. Mesleklerinde elbette donanımlı.
6: Diplomalarına kavuşan gençler mezun olmanın gururunu yaşadı.
8: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. 4 yıl seneye nasıl geçti hiç bilmiyorum. Güzel yani.
9: Ben de görsel iletişim tasarım mezunuyum artık. Çok mutluyum. Gerçekten çok gurur verici bir olay. Yeni yüzyıldan mezun olmak çok güzel.
4: Başkentin dereleri bir anda altın arayıcılarının gözde noktası haline geldi efendim. Öyle ki Ankara'da kırıntı madenciliği yapan ekipler günde 20 grama kadar altın bulabiliyor. İşte başkentli kırıntı madencilerinin bir günü.
10: Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz.
11: Başkentte altın avcılığı yeni gözde. Dere başları altın arayanlara ev sahipliği yapıyor. Öyle ki kimi noktalarda günde 20 grama yakın altın çıkartılıyor. Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu 30 kişilik bir ekiple dere yataklarında altın arıyor.
10: Çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun. Fidanlarımızı dikiyoruz.
11: Ekip kazı veya doğaya zarar verecek herhangi bir uygulama yapmıyor. Kırıntı madenciliği denen bir yöntemle dere kumları eleniyor. Su ve kum dikkatlice ayrıştırılıyor.
10: Mesela ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
11: İnceleyip sık dokunarak gözle görülmesi zor altın parçaları bir bir dere yatağından çıkartılıyor. Kil çukurlarına denk gelerek günde 20-30 grama kadar altın bulunabiliyor. Kırıntı madenciliği ile elde edilen altınlar ayar evlerinde eritilerek sertifikalandırılıyor ve ekonomiye kazandırılıyor.
4: Böylece bültenimizi noktaladık efendim. Bizim ardımızdan Doğrusu Ne programıyla Mustafa Daş'tan sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton

100 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak İki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Bayanlar evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Özellikle diplomaside çok hareketli bir haftaydı. Biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Ama iç siyasette bugün özellikle bir gelişme var ki o gelişme uzun süre konuşulacak gibi duruyor. Peki hangi konuları ele alacağız? Hemen yönetmenim şöyle de getirsin. Bir bakalım hangi başlıklarımız var. CHP'de rüşvet bataklığı başlığını attı sevgili editörümüz. Neden? Çünkü bugün CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmada belediye başkanı dahil 36 kişi hakkında sabah saatlerinde gözaltı kararı verilmişti. Şu ana kadar belediye başkanının da içerisinde olduğu 30 kişinin gözaltına alındığı bilgisini son olarak savcılık paylaştı. Peki operasyonun detaylarında neler vardı? Önümüzdeki günlerde daha neler yaşanacak? Aynı zamanda CHP'de son MYK toplantısının ardından yeni ihraç kararları da geldi. Ana muhalefette neler oluyor? Konuşacağız hep birlikte. NATO'nun Ankara zamanı başlığını attık. Çok şükür bütün dünyaya örnek olarak bir NATO liderler zirvesini geride bıraktık. Artık bundan sonra Arnavutluk düşünsün diyoruz. Çünkü 2027'de Arnavutluk'ta yapılacak zirve. Peki NATO zirvesinden akıllarda neler kaldı? ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Özellikle İran'ı yine hedef alan açıklamalar bunlar. İran'ın kendisini öldüreceğinden çok fazla korkuyor Donald Trump. Bunu belirtelim. Eğer ki bana yönelik bir suikast planı varsa bunun cevabını misliyle Amerika Birleşik Devletleri verecektir ifadelerini kullandı. Son olarak NATO zirvesi ve Trump'ın açıklamalarına da bakacağız. 15 Temmuz'un 10. yılı. Şehitlerimiz var. Demokrasi için orada hainlere karşı verilen destansı bir mücadelenin 10. yılını idrak edeceğiz. Şehitlerimizi iade edeceğiz. Gazilerimizle beraber o günü bir kez daha hatırlayacağız. Hiç unutmadık aslına bakarsanız. Unutmamamız da lazım. 15 Temmuz'un 10. yılı ve aradan geçen süreçte FETÖ ile mücadele konusunu yine misafirlerimizle değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz tabii ki kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla kaybetmeyelim zaman. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımıza takdim ederek başlayayım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Nuri Salık bizlerle saygıdeğer hocam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Siyaset bilimci doktor Sayın Mehmet Bozkuş bizlerle saygıdeğer hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Caner. Her hafta olduğu gibi bizlerle saygıdeğer hocam. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Can Türk hocam, sizinle başlayacağım. CHP'de yeni bir soruşturma, daha doğrusu evet. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar zaten sürekli olarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta aslına bakarsanız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması vardı. Orada ilk olarak özel kalem gözaltına alınmıştı. Daha doğrusu eski özel kalemi gözaltına alınmıştı. Bugün de Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında evet. Sabah saatlerinde bir operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verildi. Hüseyin Can Güner'in yurt dışında olduğuna dair bir açıklaması vardı. Türkiye'ye geldi, gözaltına alındı. Yine bir rüşvet soruşturması, yine bir ihaleye fesat karıştırma soruşturması ve yine orada şüpheli konumunda CHP'li isimler.
3: Buyurun. Evet, hiç şaşırmadık. Giderek büyüyen bir ağ görüyoruz. Zaten büyük şehirlerden başlayan, özellikle İstanbul'dan başlayan süreç Mustafa Bey giderek artık hemen hemen her yere sirayet ediyor. Evet. Tabii şimdi Çankaya

0: Yani sembolik anlamda Ankara'nın merkezi. Yani gerçekten idari bir merkezlerin bulunduğu bir ilçe. Dolayısıyla bu noktada tabii suçsuzluk karinesi esastır. Yani kimsenin suçu ispat edene kadar suç isnat edemiyoruz ama tabii pis kokular gelmeye devam ediyor Mustafa Bey. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pür melali ortada. Bununla birlikte bugün Özgür Özel Adana mitingindeydi. Yine her zaman olduğu gibi bunların hepsi siyasi operasyondur dedi. Bize engel oluyorlar dedi. Yani Sayın Özel'in işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu 38. kurultayda şaibeli bir şekilde yendiği ve tekrar yani o dönem genel başkan oldu ama Butlan'la artık görevden alındığı bir dönemde sanki Cumhuriyet Halk Partisi lideriymiş gibi korumaya, kollamaya devam ediyor. Ben en çok şeyi bekliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tepkisini bekliyorum. Çünkü ciddi anlamda temizlik ve arınma vaat etmişti Sayın Kılıçdaroğlu. Muhtemelen Çankaya Belediye Başkanı hakkında da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecektir. Ama yani her geçen gün Özgür Özel ve ekibinin diyelim artık o şekilde ve Ekrem İmamoğlu ile başlayan süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu tarz iddialar, ithamlar, savcılık kararları giderek işi büyüten
1: Müslüm
0: ve
1: Sarı cephesinden bir açıklama var hocam.
0: evet.
1: Bu biliyorsunuz aynı zamanda Müslüm Sarı parti sözcüsü. Yine hükümeti eleştiren bir tonda yazılmış bir mesaj mesela. Bu sabah Çankaya Belediye'mize yönelik gerçekleştirilen operasyonla son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef alan uygulamalara bir yenisi daha eklenmiştir şeklinde devam ediyor. Ve işte hukuk devleti ilkesinden uzaklaşmakla itham ediyor
0: Yani
1: Türkiye'yi.
0: şimdi şöyle, savcılığın elinde mutlaka belgeler, bilgiler vardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. O yüzden savcılığın kararını, savcılığın soruşturmasını ve mahkeme süreçlerini beklemek lazım. Yani bu iş ne işte, bu iş siyasi bir operasyondur. Bizim yükselmemizi engelliyorlar söylemine sığacak kadar sığ, yani hafif bir olay. Ne de yani çok ciddi bir maddi bir şey var. Bakın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. FETÖ taktiklerinin, FETÖ süreçlerinin hala biz acılarını çekiyoruz. Hala sıkıntılarını yaşıyoruz. Dolayısıyla yani siyasetteki özellikle yerel yönetimlerdeki bu arınma illaki şart. Çünkü çok ciddi parasal kaynaklar söz konusu. İnanılmaz bir şey var. Yani bu konuda iddialar var. Yani savcılıkların da zaten eli de herhalde armut toplamıyor. Bunların öyle hukuk yani daha doğrusu suç uyduracak halleri de yok. Delil uyduracak halleri de yok. Dolayısıyla ortada ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ağır bir töhmet altında bırakıyor. Belki de yani Cumhuriyet tarihinin en ağır rüşvet skandalıyla karşı karşıyayız Mustafa Bey.
1: Suçlamalarla alakalı mesela Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama var. Arkadaşlar info 1'i de hazırlayalım, birazdan isteyeceğim. Mesela şöyle bir açıklama yaptı sabah saatlerinde savcılık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarını ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir denildi. Şimdi hemen şöyle arkadaşlarım da hazırladılar zaten bununla alakalı bir info, grafik. Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bakın şurayı karıştırmayalım. CHP'li belediyelere yönelik yürütülen bir başka soruşturma var. Orası aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma bir noktada dirsek teması yapacak İstanbul'da. Çünkü bir hafta önce, 3 Temmuz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması vardı. Orada Hüseyin Can Güner'in eski özel kalemi ve aynı zamanda Hüseyin Can Güner'e de yakın dost olarak bilinen bir isim daha gözaltına alınmıştı. Şimdi Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi son olarak. Diğer tarafa bakıyoruz. Suçlamalar neler? Suç örgütü kurma. Çok bilindik aslına bakarsanız bu suçlamalar. Diğer taraftan suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma. Buradaki suçlamalar hiç değişmedi şimdiye kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da yine aynı şekilde aynı suçları neredeyse görüyorduk. Bugün

0: Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da yine aynı suçlamaları görüyoruz. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen isimlerden bir tanesi Çankaya Belediye evet. Başkanı. Bir yerde artık CHP'nin, hani bu isim CHP'nin demeyelim de CHP içerisindeki bu ekibin diyelim daha
1: Kligin,
0: doğrusu.
1: Evet,
0: Kligin. Bu Kligin genlerine işlemiş gibi hocam. Tabii bunlar iddialar, yargı sonrasında masumiyet karinesi esastır. Yani Türk mahkemeleri polisler yakalayacak, savcılar soruşturma dosyası hazırlayacak. Türk hakimleri de son sözü söyleyecek. Masumiyet karinesi tabii ki esastır ama tablo bu Mehmet Hocam. Nasıl yorumlarsınız?
2: Tabii yerel yönetimlere yönelik bu operasyonlar aslına bakarsanız sadece siyasi olarak değerlendirmemek lazım. Aynı zamanda da ülkenin kurucu siyasi partisinin mutlak buttan sonrası arınma faaliyetlerini ifade eden bir genel başkanla şu anda yönetilir konuma gelmesi onların da bu olayların farkında olduğu anlamını karşımıza çıkartıyor. Bu arınma hangi alanları kapsıyor? Aynı zamanda yeni yasal düzenlemelerin de beraberinde getirilmesi gerçeğini de ortaya çıkartıyor. Şimdi bu süreci çok dikkatle izlememiz gerekiyor ve aynı zamanda yeni belediyecilik anlayışının da Türkiye'de artık yasal düzenlemelerle de yeniden bir şekillenme sürecinin ortaya çıkmasını sağlayacak önemli bir arınma hareketi de olarak bunu görürüz. Ve aynı zamanda Türk hukukunun, adalet sistemimizin şeffaf bir şekilde bu süreci yönettiğinde en üst perdeden yapılan açıklamalarda gördüğümüzü ifade etmemiz gerekiyor ki bu suç noktasına gelinceye kadar, deliller toplanıncaya kadar ve aynı zamanda da Çankaya Belediyesi'nin Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olduğunu gördüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi için Çankaya Belediyesi'nin ne mana ifade ettiğini de Cumhuriyet Halk Partililer çok yakından biliyorlar. Dolayısıyla buradaki bir arınma süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu Cumhuriyet Halk Partisi için de çok daha farklı bir güç dinamiklerini beraberinde getirecektir. Ve sürecin hem Ankara hem Türkiye siyasetindeki güç dengelerine, etkilerine de baktığımız zaman arınmış bir Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu iyi bir muhalefetle, yapıcı bir muhalefetle beraber devletin yönetimiyle bütünleşmiş bir muhalefete ve güçlü bir muhalefete ihtiyaç olduğu gerçeğini de karşımıza çıkartıyor. Bu arınma hareketi yapılmış olan suçların bir Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ifade edilmesi, şikayet edilmesi yine şikayet edilenin aynı siyasi partiye mensup olmasıyla da beraber zaten hukuk gerekli delilleri toplamasa bu sürece asla ve asla kimseyi masumiyet karnesi çerçevesinde suçlama noktasına gelmeyecektir. Dolayısıyla bugünkü gelinen sürece baktığımızda 30 kişinin gözaltına alındığı işte Çankaya Belediye Başkanı'nın Özgür Özel'in eski avukatı olduğunu düşündüğümüzde ve özel kalemiyle başlayan bu soruşturmada İstanbul ayağıyla beraber siz de ifade ettiniz. Artık büyük ilçe belediyelerine de yönelik bir arınma hareketinin hem Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün açıklamalarında görüyoruz hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yeniden yapılanma dizaynında da bu sürecin arınmayı da beraberinde getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor.
0: Şimdi Çankaya Belediyesi dediğimiz belediye öyle basit bir belediye değil. Yani Ankara'nın en büyük ilçelerinden bir tanesi.
2: Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi.
0: Anadolu'daki pek çok ilden daha fazla belki de nüfusu olan bir belediyeden bahsediyoruz.
2: 1 milyonu aşan, gündüz 3 milyona yakın insanın yaşadığı ve gelir anlamında da Türkiye'nin en büyük gelir kapasitesine sahip olan belediyelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Aynen. Dolayısıyla buradaki bu tür soruşturmalar kapsamında ki tüm gelişmelerin en ince ayrıntısına kadar savcılık tarafından takibi yapılması zaten bu tür bir işlemin de başlatılmayacağını da ifade etmemiz gerekiyor ki ortaya çıkan sürece baktığımız zaman hep gözaltılarla beraber bu sürecin yürüdüğünü görürüz ve bağlantılı bir şekilde bu sürecin de devam ettiğini gördüğümüzde koordinasyonun nasıl bir planlamayla çalıştığı sorularını da aklımıza getirmiyor değil Mustafa Bey.
0: Bu belediye başkanlarının da yurt dışına çıkmasına insan bir yerden sonra ben kendim bir vatandaş olarak vallahi artık şey olmaya başladım. Sinirlerim bozulmaya başladı. Hani bırakın Büyükşehir Belediye'nin ilçe belediye başkanı hani operasyon neredesin? Şimdi, Ankara dışındayım. Ankara dışında değil da yani Türkiye'de değil. Ankara dışında çok şey bir ifade.
3: Nedense kriz anlarında CHP'li belediyeliler
0: kriz anlarında kayboluyorlar değil mi?
4: Evet. Arazide 36 kişi gözaltına alınıyor. 23'ü belediyeden, 13'ü dışarıdan. Demek ki dışarıdan. İçeriden dışarıdan bir iş ilişkisi var.
0: Yani bir de bu vatandaşlar size niye oy verdi ya? Ya bu vatandaşlar size bu belediyelerin başında durun.
3: İmamoğlu'nu hatırlıyorsunuz Mustafa.
0: Tabii. Evet.
3: Yani İstanbul'da kar, boran, sel, felaket.
0: Kayak merkezlerinde kayak yapalım, değil mi?

0: yapalım. Hatta tatilden vakit buldukça İstanbul'a gelelim.
1: Evet. Hayır, 8 yıldır Ankara'lı hizmet alabildi mi?
2: Yani. Yani bakıyorsunuz hani büyük şehrinden gerçekten ilçe belediyelerine kadar Çankaya Ankara'nın en büyük ilçesi. En fazla belki de sizin de belirttiğiniz gibi hani maddi geliri olan ilçe Çankaya Belediyesi.
3: Şimdi bu alışkanlık artık çok şey.
2: Hocam çıktı. Çankaya
3: Mustafa Bey
2: çürüdü. Yani. Ben size söyleyeyim, Çankaya son 4 yılda Hüseyin Can Güner, belki başka bir organizasyonda karşılaşırız. Hani aklanır çıkar otururuz masaya konuşuruz. Kendisiyle tabii ki konuşmak isteriz bu konuları. Yani Hüseyin Can Güner geldiğinden beri Çankaya, daha öncesinde de bir şey yapılmıyordu. Onu da söyleyeyim. Hani evet. Hüseyin Can Güner döneminde yapılmadı da daha öncesinde yapılıyor mu? Yok, daha öncesinde de yapılmıyordu. Hani Çankaya'da bir tane daha asfaltlı kaldırımı düzgün olan mahalle, sokak yok.
0: Maalesef.
2: Şimdi yani, ama olay işte rüşvete, ihaleye fesat karıştırmaya gelince de. Maalesef.
3: Şimdi belediye başkanlığı, siyasetçilik, bunlar yani bir devlet memurluğu değil. Evet, belediye başkanları da tatil yapmalıdır ama şimdi 5 yıllığına seçiliyorsunuz. Siz siyasetçisiniz.
2: Kriz zamanında nasıl denk getiriyorsunuz?
3: İşte insanlar sizden hizmet bekliyor ve yani belediyenin başında olmanızı bekliyor. Ha, bir resmi bir görev olur, bir uluslararası toplantı olur belediyelerle ilgili.
0: O ayrı mesele.
3: O ayrı mesele. Gidilir gelir ama kalkıp da efendim ben tatile gidiyorum. Ya böyle bir tatil yani, o zaman belediye başkanlığı yapmayacaksın. Yani çünkü dediğim gibi 5 yıllığına seçiliyorsun. 5 yıl boyunca senin hizmet vermen lazım. Hem siyasi parti. Tabii biraz da parti disipliniyle de ilgili bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi mesela, yani Sayın Özel neden bu tatillere izin veriyor?
2: Gerçi Özgür Özel döneminde seçilen bir isim. Şimdi yani. Hüseyin Can Güler'in kişiliğiyle, şahsiyetiyle asla tanımam, etmem. Asla onunla alakalı da bir şey söylemek istemem. Sakın yanlış anlayın. Yani lütfen. Yok. Belki eleştiri dozunu aşan bir ifadem olursa da kendisinden özür dilemesini de bilirim. Ama mesela bir kendi genel başkanlığı döneminde olduğu için mesela ifade edeceğim, hatırlatacağım izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Özgür Özel diyor, ben uyurum diyor. Yani dünya patlasa uyurum ben diyor. Ben rahat insanım diyor. Yatarım uyurum diyor.
3: Mesela, işte o zaman
2: siyaset işte balık baştan kokar derler ya. Yani işte. Siyaset öyle bir şey değil yani.
1: Yani siyaset hizmet demektir. Yani dolayısıyla tabii. Siz üstlendiğiniz bir tabii. Seçilmişlik misyonunuz var ise bu seçilmişlik misyonunun da görevleri neyi gerekiyorsa
3: yani
1: onu gerektiriyor.
3: Herkes tatilini yaparken sizin yapmamanız lazım.
2: Tabii. Nuri Hocam yani, kesin sizin de söyleyecekleriniz vardır. Buyurun.
0: Mutlaka Mustafa Bey. Şimdi burada meselenin biraz da bence çıkış noktasına, çıkış menşeine bakmak lazım ki aslında bu yolsuzluk ve rüşvet ağları, ki biz bunu artık İstanbul ekseninden böyle yayılan bir ahtapotun kolları evet. olarak da tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Benim aklıma gelen soru şu. Yani neden önceki dönemlerde bu yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddiaları yoktu da bir anda 2024 yerel seçimlerinden sonra böyle dalga dalga Cumhuriyet Halk Partisi eksenli bir olguyla karşı karşıyayız. Bakın ben katıldığım her yayında, bu stüdyolarda da çok konuştuk bunu. Bu meselelerin olgu boyutunun kaçınmaması gerektiğini düşünüyorum Mustafa Bey. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve onun vasisi konumunda bulunan Ekrem İmamoğlu bir algı siyasetiyle vatandaşın nezdinde bu meselelerin farklı bir boyutta tartışılmasını istiyorlar. Bir kere bunu ortaya koymak lazım. Burada bir olgu var, bir hakikat var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir hakim, savcı, kolluk gidip de bir net kanıt olmadan, bir belge olmadan, bulgu olmadan gidip de Çankaya gibi bir belediyenin başkanına operasyon yapmazsınız.
2: Bırakın belediye başkanını, dışarıdaki
0: sıradan bir insana
2: Mehmet amcaya da yapamazsınız.
1: Kimseye yani. Yapmaz.
0: Çünkü burada yani somut bir takım iddialar olmasa, işte böyle konuşuluyor. Şimdi konuyu dağıtmayayım ama aklıma gelmişken söylemek isterim. Şimdi mesela lütfen. Aktif pişmanlık diye bir müessese var Türk evet. hukukunda. Evet. Şimdi öyle bir bahsediyorlar ki bundan, sanki bu çocuk oyuncağıymış gibi. Ya senin belediye başkanın hukuki bir düzenleme olan aktif pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oluyor. Hı hı. Ve diyorlar ki bunu ciddiye almayın. Ya siz bunu ciddiye almadığınız zaman ortada ne hukuk
3: kalır? Ciddiye almayın diyen adamı seçtiriyorsun.
2: Neyi ciddiye alalım?
0: Neyi ciddiye alacağız?
2: Aktif pişmanlığı ciddiye alma. Gizli tanığı ciddiye alma.
0: Ciddiye alma.
2: Masak raporları zaten ciddiye alınacak raporlar değil. savcılar zaten hükümetin savcıları. İşte hakimler sarayın hakimleri diye böyle şimdi, şey yapıyorlar ya, hemen fişliyorlar orada, işaretliyorlar. Tamam ya, o zaman ne yapalım? İndirelim şeyi, kepengi. Siz içeride at koşturun.
1: Bu hayır, bir şikayet eden bir başka partili değil.
2: Bakın, CHP'nin tabii kendi içinden. Yani
1: şikayet eden CHP'nin kendi içinden, şikayet edilen de CHP.
2: Ne yapsın? Türk yargısı harekete geçmesin.
0: Tabii yani şimdi bakın, bu o kadar artık böyle somut fact dediğimiz bir durumda, fakat maalesef bunun bir algı üzerinden yönetilmesine gayret eden bir Özgür Özel ve ekibini görüyoruz. Bunu bir öncelikle ortaya koymak lazım. Şimdi meselenin çıkış noktası nedir? Bence bunu iyi kavramamız gerekir Mustafa Bey. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun şaibeli bir kurultay neticesinde akçeli işlerle para dağıtmak suretiyle delegenin iradesine fesat karıştırılması, fesada uğratılması neticesinde görevden uzaklaştırılması diyorum ben. Ondan sonra başladı bu hadiseler. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra genel merkeze oturan ekip, bunların belirlediği adaylar tamamen o İstanbul merkezli dalga dalga, hani bir ilk düğmeye yanlış iliklersiniz, diğerleri hep yanlış gelir ya, bu bunun bir uzantısı gibi değerlendiriyorum ben. Çünkü baktığınız zaman meselenin aslında düğüm noktası orası bence.
2: Temel hatalı.
0: Temel hatalı ve o yanlış temel üzerine inşa edilen o yeni yönetim, kanaatimce onların gösterdiği adaylar bunları normalleştirdiler.
3: Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da açıklama yapmıştır televizyon kanalına. Ben dedi, kazandığı gün dedi, işte Sayın Özel'i dedi, özel yani toplantı yaptık. İsim isim verdim dedi.
0: Tabii. Bunları kendisi dedi, söyledi, bunları sokma, uzaklaştıralım.
1: Aday gösterme
0: diye dedi. İfade ettik dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinin bir noktada ne kadar haklı olduğu da ortaya çıkmış oluyor bunlar vesilesiyle. Şimdi üstadlar bahsetti. Tabii ki hukuk bağlamında bir masumiyet karinesi vardır. Yani suç ispatlanana kadar herkes masumdur. Eyvallah, buna herhangi bir sözümüz yok. Fakat artık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ismi bu şaibelerle alınan, bu yolsuzluklarla anılan isimlerin de şov yapmayı bir kenara bırakması lazım. Tarih tekerrür ediyor Mustafa Bey. Bakın, eskiden biliyorsunuz 80'lerin sonunda SHP belediyeleri, o büyük İSKİ skandalları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin selefi olan SHP kendisine vatandaşın o dönemde gösterdiği teveccühü doğru kullanamamıştı. Doğru değerlendirememişti o fırsatı ve zaten o saatten sonra da bir daha belleri doğrulmadı. Şimdi evet, bence çok benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani vatandaş size bir fırsat veriyor. Diyor ki, muhalefet bir iktidar namzeti olduğunuzu gösterin. Bir çıkın şöyle er meydanına, değil mi? Bir hizmet edin, vatandaşın yani problemlerini çözün. Ben zannetmiyorum ki, ben yani 22 senedir Ankara'dayım. Bir üniversite öğrencisi olarak geldim buraya. O tarihten itibaren, 2004 yılından itibaren Ankara'nın gidişatını görüyorum. Ben Ankara'da kimle konuşsam şikayetçi. Çankaya'da kimle konuşsam şikayetçi. Yani dolayısıyla artık burada vatandaşa hizmet edecekse belediyelerin kanunları bellidir. Yetki ve sorumlulukları bellidir. Buna binaen hizmetinizi yapacaksınız. Vatandaş sizi beğenirse yine seçer. Ama siz tutup da geçen bir, yine bu stüdyoda kullanmıştım bu ifadeyi yanlış hatırlamıyorsam, siz Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin kurumsal kimliğine zarar verecek şekilde belediyeyi bir, özür diliyorum, partiyi bir belediyenin alt iştiraki gibi, yani belediyeden gelen parayla, belediyeden devşirilen otoriteyle yönetmeye kalkarsanız, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni zehirlemez, bu Türk siyasetini de zehirler. Bu son derece tehlikeli bir yoldur. Dolayısıyla bugün aslında yaşanan krizin de temel ekseni budur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğini kaybetmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bakın nedir? Şimdi AK Parti'yi düşünün. AK Parti nedir? Genel merkez vardır. Şey, Sayın Cumhurbaşkanımız, parti genel başkanı otururlar. Bir mekanizma kurulur. Belediye başkanları belirlenir. Seçilirler. Seçilemezse seçilemez. Vatandaşı hizmet eder. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de bu mekanizma tersine işliyor. Belediye başkanlarının genel merkez üstünde vesayet inşa ettiği bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bence sıkıntı tam olarak buradan kaynaklanıyor. Şimdi bunu bildikleri için belirli belediyeler, işte Çankaya'sıdır, İstanbul Büyükşehir'idir, işte Sair, Antalya'sıdır, özellikle büyük şehirler, bu operasyona maruz kalanlar biraz onun özgüveniyle hareket ettiler. Yani biz ne yaparsak yapalım, zaten genel merkezi biz şekillendirdik, yani para bizde, biz şekillendiriyoruz. Parayı veren düdüğü çalar mantığıyla hareket ettikleri için genel merkez bizim arkamızda durur dediler. Hakikaten de durdu yalnız, onu da hakkını verelim. Yani Özgür Özel ne dedi? Bu baba evinde dedi yanlış olmaz. Burada dedi hata olmaz. Böyle bir siyasi mantık olabilir mi? Bakın ben hatırlıyorum yani AK Parti'de olduğu defaatle Milliyetçi Hareket Partisi'nde yanlış hatırlamıyorsam tarihi tam aklıma gelmiyor ama Sayın Bahçeli dedi ki git dedi yolsuzluğa bulaştın, arın gel aklan sonra görevine devam et. Bunu demek bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum Mustafa Bey. Yani siz eğer bütün bu tip yasa dışı bir takım işlere bulaşmış, yetki ve sorumluluğu aşmış insanlara karşı bir koruyucu mekanizma geliştirirseniz bu Türk siyasetini zehirler diye düşünüyorum. Fakat orada da artık yani partinin son cümle şunu ifade edeyim. Yüzleşmesi gereken yapısal bir sorun var. Yani nedir o yapısal sorun? Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzel kişiliğe sahip bir siyasi parti olarak mı yoluna devam edecek? Yoksa belediyeler marifetiyle şekillendirilen bir genel merkez mi olacak? Yani bir parti mi olacak? Buna karar vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun temelde de eleştirdiği nokta bence burası.
1: Yani şunu diyorum Nuri Hocam. Belediyeler mi üst olacak? Genel merkez
0: genel
1: üstü.
0: Genel merkez mi üst olacak?
1: Asıl soru burada.
3: Parti disiplini işte.
1: Dolayısıyla parti içindeki güç dengelerinin belediye kaynaklı olduğu sonucu ortaya çıkar buradan baktığımız zaman. O zaman genel merkezin güç dengesinde etkisizlik ve yetkisizlik var demek.
2: Aslında sizce işte bu şey var mı? Yani mesela CHP'de şu anda genel merkez Taşra belediyeleri haricinde. Mesela Çankaya Belediyesi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ekrem İmamoğlu zamanı. İstanbul'daki herhangi bir belediye. Ankara'daki merkez belediyeleri. Genel merkez bunların üzerinde sizce... Ya
0: Mustafa Bey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı demedi mi ben şu kadar milyon dolar para verdim diye? Evet. Mümkün mü?
3: Onun bir sebebi var. Davul başkasında, tokmak başkasında. Şimdi Özgür Özel seçildiği gün ne dedi? Ben sizin lideriniz değilim dedi. Ben genel başkanınızım dedi. Sizin lideriniz dedi Ekrem İmamoğlu dedi. Hatta bunu sıklıkla söylüyor. Diyor ki ben diyor sizi kurtaracak adam değilim diyor. Ben diyor sizi kurtaracak adamı hapisten kurtaracak adamım diyor. Böyle bir alengirli laflar ederek sanki böyle marifet bir cümleymiş gibi bu. Hani çok böyle dehşet bir cümleymiş gibi. Şimdi yani bu bir Kanarya Sevenler Derneği değil. Yani orada gönüllülük esasına göre bir sosyal aktivitede bulunan bir yer değil. Burası bir siyasi parti. Üstelik Türkiye'nin en eski siyasi partisi. Yani 103 yıllık siyasi partisi yani. İkincisi iktidar olmayı düşünen bir siyasi parti. Şimdi yani liderleri, doğal liderleri yolsuzluk ve rüşvetten içeride. Genel başkanları da başta o liderleri olmak üzere bütün yolsuzluk yapanlara da aklama peşinde. Şimdi böyle olunca işte bu sonuç doğar.
2: O dönemin genel başkanı diyelim.
3: Yani ben hani kayyum öncesinde yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ilişkisinden bahsediyorum. Şimdi lider olduğunuz zaman, siz bir genel başkan olduğunuz zaman lider olmak zorundasınız. Hele ki Türkiye gibi, hani Türkiye'de siyasi parti kültürü böyle şey getirmez. Yani mesela hani bir parti disiplini şarttır. Yani o zaten benim bildiğim kadarıyla gelişmiş Batı ülkelerinde de böyle bir mantalite yok. Yani Amerika'daki sistem biraz farklı. O da başkan ayrı, partinin genel başkanı ayrı. Yani o bir kültür. Ama şimdi bizde siyasi kültür yani Özgür Özel genel başkan veya Özgür Özel CHP'nin lideri olmadığı sürece işte bu olur. Bu oldu işte. Zaten baştan iş kötü oldu. Yani balık baştan koktu. Yanlış düğme. 38. kurultay zaten patladı.
0: Bence düğüm orası.
3: Şimdi bu saatten sonra yani şimdi yeni bir parti kurarlarsa önümüzdeki günlerde bunlar da oraya mı geçecek?
2: Öyle görünüyor.
3: O zaman yani.
1: Demek ki çok önceden çalışılmış bir argüman karşımıza çıkıyor. Bu
3: tabii bir organizasyon.
0: Hayır bir de yani, Mustafa Bey sanki bunu böyle yani AK Parti ile ilişkilendirmek, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek. Az önce Mehmet Üstadım söyledi. Ya arkadaşlar sizin beraber el ele kol kola yürüdüğünüz bir dönem isim de verelim Gürsel abi dediğiniz.
3: Tabii.
0: Ya yani, insanlar bunları söylüyor. Yani hocam, tutup da bunu AK Parti'ye mal etmek.
2: 2019 yılından beri, şimdi 2019'da yerel seçimlerde ilk Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıpırdanmasıyla beraber daha sonrasında yerel belediyelerde kazandığı oran artmıştı. 2019'dan beri yalnız Türkiye'de şöyle bir algı operasyonu çekildi. Bakın ilmek ilmek yapıldı bu. seçmenin yerel belediyelerden, yani seçmenin genel itibariyle büyük şehirden, belediyeden, ilçe belediyesinden beklentileri değişti biliyor musunuz? Şu anda dışarıdaki seçmen artık şunu demeye başladı. Ya dürüst olan belediye başkanı olsun

0: bir düşünce oldu. Ya eskiden mesela şu istenirdi. Elektrik, su, altyapı,
1: İşte.
0: yol, üst geçit, alt geçit, tüp geçidi,
1: İlk
0: ne
1: küçüldü
0: bileyim
1: artık işte. İlkler
0: banklar,
1: küçüldü.
0: parklar falan fistan. Ya şimdi artık insanlar ne diyor biliyor musun hocam? İnsanlar şunu diyor. Dürüst olan birisi gelsin diyor.
2: Şimdi bakın
1: Namus
2: Mustafa
1: olsun
2: Bey,
1: yeter diyor.
2: şimdi neden insanlar onu demiyor? Çünkü 24 yıldır bir hizmet var.
0: Evet.
2: Şimdi bu 24 yıldır bir hizmetin neticesinin getirdiği bir doygunluk var. Bir de işin o tarafı var. Şimdi Ankara'da alt geçit, üst geçitleri ve geçmiş dönem belediye başkanı Sayın Melih Gökçen yönetimindeki kadrolar yaptı.
0: Hocam ben
2: Ya,
0: Çankaya'da oturuyorum.
2: yani
0: Bakın
2: şimdi
0: şirkete çok yakın bir noktada oturuyorum. Çok özür
2: evet.
0: dilerim. Çankaya'nın içerisinde, şimdi Çankaya Belediyesi olduğu için buraya bir ekleme yapacağım. Çankaya haşereden, fareden geçilmiyor biliyor musunuz?
2: Evet.
0: Benim oturduğum
3: Evet. Ben
0: binada
3: Etimesgut'ta oturuyorum.
0: yaklaşık,
3: Evet, berbat. Şu anda
0: bakın
3: bu
0: bir
3: ilaçlama
0: aydır
3: sıfır.
0: insanlar arabalarını
3: Çok
0: otoparka koyamıyorlar benim oturduğum binada.
3: kötü.
0: Çünkü
3: Yani.
0: otoparkta arabaların içini fareler yedi.
2: Ya şimdi bakıyorsunuz İstanbul'da yine aynı şekilde hizmet. Yani şimdi 8 yıldır bakıyorsunuz Ankara'da vatandaş hep hizmet noktasında veya İstanbul'da
3: Ya
2: veya
3: üstadım,
2: başka yerde
3: şimdi siz
2: ya,
3: siyasetin aktif
2: ya
3: takip eden, içinden
2: evet.
3: gelen bir... Ya Allah aşkına, Ankara'ya aday oldular, yok böyle üniversite kuracağız, Kazan'da bir... Ya bir kere üniversite kurmak belediyenin yetkisinde değil. Yani üniversiteyi kuracak olan hükümettir. 50 kilometre metro yapacağım. Efendim Etlik'ten sitelere hafif raylı taşıma sistemi yok. Nerede bunlar?
0: Bakın
3: Nerede?
0: ben
3: Ne
0: size
3: var?
0: ne yaptıklarından şöyle kısa bir örnek vereyim. Şimdi burada bir Kütahyalı, üç Ankaralıyız.
2: Evet.
0: O yüzden
1: Orası da CHP
0: hocam siz de
1: belediyesi. Öyle
3: değerlendiriniz.
1: mi? Kütahya'da CHP
0: Mansur Yavaş ilk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu Ankara'daki ilk icraatı ben size hatırlatayım. 2019 yılında Çankaya'nın göbeğinde Kızılay'da Karanfil Sokağı çıkan Konur Sokağı'nın kaldırımlarını değiştirdi.
3: Evet.
0: Kaldırımlara matematik formüllerini yazdı. Bakın ilk icraatlerinden bir tanesidir bu Mansur Bey'in. O dönemde biz gazeteciyiz. Gene dedik ki evet gençler için güzel bir uygulamadır. Bak şimdi onlar belki hükümetin doğru yaptıklarına iyi demezler. Şimdi NATO zirvesini sürekli olarak eleştiriyorlar ya, oraya da geleceğiz. Ama onlar hükümetin iyi yaptıklarına bile, yani kör gözün gördüğü doğruya bile yanlış diyebilirler. Doğru yaptıysa bir şey deriz ki evet gençler için faydalı. Bak güzel, burada en azından oturan
3: Tabii
0: gençler bu
3: tabii tabii
0: formülü okusunlar.
3: kesinlikle.
0: Ondan başka ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. 2019'dan beri merkezde hiçbir şey yok. Sayın Başkan çıkar, anlatır, konuşur, şunu yaptım, bunu yaptım diye. Daha buradan 4-5 ay öncesinde başkent Ankara
3: Ya
0: susuzluğun
3: Mustafa
0: içerisindeydi.
3: Bey, Sayın Mustafa Tuna'nın kulaklarını çınlatalım. Kısa bir süre görev yaptı. Altyapıda yaptığı hizmetin onda birini
0: Adam
3: yapmadılar. Ya
0: 6 ayda Kızılay'ı kaldırdı ya.
3: onda birini yapmadılar.
0: Adam 6 ayda Kızılay'ın tüm altyapısını değiştirdi. Çok özür dilerim hocam. Bir Ankaralı
3: Evet.
0: olarak çok doluyum.
3: Estağfurullah, ben de aynı
0: Buyurun
3: şekilde.
0: lütfen. Sıra kimdeydi onu da unuttum ama Mehmet Hocam konuşuyordu galiba.
2: Ya tabii şimdi bakın çok önemli bir Türkiye, aslına bakarsanız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınma diyor. Aslına bakarsanız Türkiye yerel yönetimlerle de ilgili yeni bir vizyon ve kimliğe kavuşuyor aslına bakarsanız.
0: Evet.
2: Yani bu yeni vizyon ve kimlik nedir? İşte biraz önce ifade ettiğim Nuri Üstad'ım. Dürüstlük noktası, vatandaşın aradığı kimlik noktası çok çok ön plana çıkmış durumda şu anda. Ve dolayısıyla vatandaş artık bundan sonra neye bakacak? Diyecek ki bagajında acaba bir şey var mı yok mu?
0: Para valizi var mı yok mu?
2: Evet. Ve bundan sonra seçerken veya sandığa giderken seçmen diyecek ki tamam, bununla ilgili bir şey
1: Onu
2: yok
1: da
2: şu anda.
1: bilemezsin ki hocam.
2: Ama
1: Nereden
2: işte
1: bileceksin?
2: bu en nihayetinde çıkıyor yani. Ama şu siyasetimizin, Türk siyasetinin geleceği anlamında Türkiye'nin kurucu bir siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu durumdan bir an önce çıkarak Türk siyasetinin ihtiyaç duyduğu bir noktaya gelmesi lazım.
0: Arkadaşlar
2: Yani.
0: İstanbul'da toplu taşıma ücreti ne kadar? Ne kadar
2: Yani
0: basıyorsunuz? İstanbul'daki
2: eğer,
0: arkadaşlara soruyorum. Kulağıma
2: eğer
0: söyler
2: Türk
0: misiniz?
2: siyasetinin ihtiyaç duyduğu bir muhalefet noktasına gelmez ise o zaman Türk siyasetçisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'nin muhalefet yapılanmasında yeni bir güç ve dinamik arayışı ortaya çıkacak. Ve bu güç dengesini nasıl dizayn olacağını da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden tarih boyunca baktığınız zaman, Türk siyasi tarihine baktığınız zaman kopan hiçbir siyasi parti önemli bir ivme yakalayarak belli bir yerlere gelmemiş. Sadece Demokratik Sol
3: Sol Parti.
2: Parti
3: İstisna.
2: %21,3 bir oy almıştı yanlış hatırlamıyorsam o dönemde. O dönemde de İşte terörist başının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili önemli bir ivme ve rüzgar vardı hatırlarsanız. Ve o süreçten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan hiçbir siyasi parti Türk siyasetinde önemli bir güç merkezi.

0: konumuna gelmedi.
1: Evet. Şimdi hocam, Özgür Özel zamanında kürsüye çıkardı konuşurdu. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu bazen konuşuyor. Genellikle Müslüm Sarı konuşuyor. Hepsinin konuşmasında yalnız ana nokta şu. İşte büyük şehirler bizde mesela. İzmir bizde. Evet. İstanbul bizde. Ankara bizde diyorlar. Şimdi Ankara haşereden geçilmiyor. Fareden geçilmiyor. Kışın ortasında susuz kalıyor. İstanbul diyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım söylediler. Bakın bir İstanbullu bir kez otobüse binebilmek için 42 lira kart basıyor veriyor. O otobüsün de gidebileceği yere sağ salim ulaşabileceğinin garantisi yok. Hani 42 lira verdik ya.
2: Yanmazsa yol.
1: Yani bindin A noktasından B noktasına, bu arızalanabilir, taş düşebilir, teker patlayabilir. Yani
3: hani ulaşım bedava olacak diyorlardı.
1: Hocam Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında boğazın altından denizaltı taşımak, denizaltıyla taşıma yapmak vardı. Bırakın boğazın altından denizaltıyla taşıma yapmayı, karada daha yolda gidebilen, 4 teker üzerinde sağlıklı gidebilen İETT otobüsü kalmadı aradan geçen süreçte. İzmir'de kordona inemiyorsun. İzmirliler isyandalar, kokuyor.
2: İzmir. Bir Ege'li şimdi, olarak çok iyi İzmir.
1: Bazı noktalarda belediye çalışıyor. Küçük böyle onların tatlı, şirin şeyleri var. Belediye çöp kamyonları var. Onlar geliyorlar böyle alıyorlar. İçeriye doğru bir giriyorsun. Ya. Ölmüş. Kıbrıs Caddesi İzmir'de ölü caddelerden bir tanesi. Kokudan, haşereden, fareden geçinmiyor. İzmirli her gün başka bir isyan ediyor. Yerel yönetim anlayışını ciddi anlamda Türkiye'de sosyolojisini değiştirdiler. Bakın ciddi anlamda değişti. Bunun oturup seçmenin şöyle bir aklını önüne koyup cidden bir düşünmesi lazım. Ben ne yapıyorum? Seçmenin düşünmesi lazım.
2: Bakın aynı seçmen, yani Türk seçmeni çalışmayan veya problemleri çözmeyen AK Partili belediye başkanlarını cezalandırırken,
3: tabii.
2: Aynı şeyde bu dediğiniz yerlerde sırf fanatizmden dolayı, Erdoğan karşıtı, AK Parti karşıtından dolayı yıllardır o kepazeliği çekiyorlar.
1: Ya hocam görevini yapmayan bir belediye başkanını yani seçmen cezalandırsın. Kim yapıyor? babam belediye bakın, başkanı olsa yapmıyor, cezalandırsın.
2: Şunu demek istiyor Mustafa Bey. Yani. Sonra AK Parti seçmenine diyorlar ki işte şöyle böyle.
1: Tabii yani, canım yani o değil.
2: Bakın AK
1: tabii.
2: Parti seçmeni
3: göbeğini kendi kaşıyan adam. Bak,
2: bir makarnacı.
3: Bakın kömürcü.
2: AK Parti seçmeni kendine hizmet vermeyen belediye başkanını cezalandıran.
3: Hiç gözünün yaşına bak.
1: Bak, bak çok basit bir örnek.
3: Yani,
1: bir şey Ankaralıyız. Yani. Bak Mehmet hocam da bilir, Nuri evet. hocam da bilir. Ankara'da mesela AK Parti'ye en çok oyun çıktığı ilçelerden bir tanesi Mamak ilçesidir.
3: Evet.
1: Mamak ilçesi gitti. Bir önceki belediye başkanının yönetimine kendince bir puan vermiştir. Karnesini doğru. vermiştir. Demiştir ki kardeşim ben artık değiştiriyorum.
3: Evet.
1: Bir başka hemen belediye ile alakalı. Mesela Keçiören Belediyesi önce CHP'dendi sonra AK Parti'ye geçti değil mi Sayın Başkan?
3: Doğru.
1: O da mesela önceki dönemde AK Parti'de bir belediye başkanımız vardı. Beğenmemiştir yönetimini, demiştir ki ben değiştiriyorum, ceza veriyorum. Sandıkta
3: ben yıllarca Keçiören'de oturdum. Keçiören yapan da başka Turgut Bey olmak üzere Mustafa Bey.
1: Değil mi?
3: Tabii.
1: Ama aynısını mesela CHP'li seçmenle alakalı görmek biraz daha zor. Tabii ya ben yerelde çok CHP'li, AK Partili ya da MHP'li seçmen diye ayırmak sevmiyorum. Seçmenin genel itibariyle algısının bir değişmesi
2: seçmen
1: lazım.
2: Seçmen başkanı beğenmezse, yönetimi beğenmezse yerelde tabii. cezalandırır.
1: Bir virgül koyalım.
2: Tabii ki.
1: Çok özür dilerim. Çok fazla sözünüzü kestim biliyorum. Reklamlardan sonra sizinle devam edeceğim. Reklamlar sonrasında buradayız.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik

alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
5: Hepsi burada, hepsi.
7: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çok.

0: Aa, nasıl ya?
1: İyi akşamlar.
2: Dinle, dinle.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Doçent Doktor Nuri Salık, Doktor Mehmet Bozkuş ve Doçent Doktor Can Türk Caner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonu şöyle bir masaya yatırdık. Birer cümle daha söz vereceğim. Daha sonrasında daha önemli mevzularımız var. NATO konusu var. Türkiye NATO Liderler Zirvesi'ni geride bıraktı. O mühim bir mevzu. Onu konuşacağız. Şimdi Can Türk Hocam, gözaltına alınan belediye başkanı Hüseyin Can Güner'le alakalı. Şimdi bazı iddialar var. Mesela o iddialardan bir tanesi 4 Temmuz'da yurt dışına çıktı. O bugüne kadar da gelmedi. Şimdi evet. Hüseyin Can Güner'in eğer yurt dışına çıkış tarihi 4 Temmuz'la iddia edildiği gibi o da biraz manidar. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam 3 Temmuz'da eski özel kalemine bir operasyon düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında orada bir gözaltı uygulanmıştı. O operasyondan bir gün sonra yurt dışına bir çıkışı olmuş Hüseyin Can Güner'in.
1: Evet, NATO zirvesinde döneceğini söylemiş. Kendisini aramışlar bazı gazeteciler. Ancak 11 Temmuz'da dönüş yapıyor. Ve Kıbrıs'tan dönüş yapıyor. İspanya'ya gittiğine dair haberler var. Ve 380 milyon liralık bir para trafiği iddiaları var.
0: Evet.
1: Yani demek ki önceden bir şeyler olmuş. Belki de kendini savunmak için veya işte ne bileyim bir takım bu süreci biliyorlar demek ki. Zaten bunlar sürpriz olmaz.
0: Tabii canım.
1: Yani bu iş hani durup dururken bakın bu işlerin önceden organize edildiğini İşte bu belediye başkanlarının bu tarz hareketlerinden de biliyoruz. Yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bilinmeyen hatta kamuoyunda bilinmeyen şeyler değil bu olaylar. Hani bir gece yarısı savcılık kapıyı zorla girip de adamı evden alıyor değil. Önceden bunların ihbarları geliyor demek ki böyle bir süreç var. Delil toplanıyor ve savcılık en son diyor ki gözaltı kararı veriliyor ve tutuklamalar gerçekleşiyor.
0: Evet.
1: Tam ve en son İşte Çankaya Belediye Başkanı'nın tutuklandığını görüyoruz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yapmış. Ve 36 şüphelinin 29'da tutuklanmış.
0: 30'u hocam. Hadi tutuklama kararı çıktı mı? Ben çıkmış, en son gözaltına alındı
1: evet,
0: diye.
1: 2 saat önce çıkmış. Çıkmış ve bunun 23'ü yani belediye çalışanı, 13'ü dışarıdan. Yani iş adamlarına yönelik çeşitli isimler var burada. Dolayısıyla yani bu iş bilinmeyen bir iş değil. Yani kendilerinin de bildiği bir iş.

0: Ya belediye
1: Aynen.
0: başkanı şu an
1: Doğrudur. Ben
0: 38
1: yanılmış
0: yaşında değil,
1: olabilirim.
0: 33. 33 yaşında olması
1: 33
0: lazım.
1: yaşında.
0: Tabii 33 yaşında.
1: İşte demek ki.
0: Yaşı önemli değil. Sonuçta o makamda
1: Tabii
0: oturuyor. Ya. O
1: tabii.
0: makamın yaşı olmaz. Orası başka
1: Ya
0: mevzu da.
1: benim bildiğim, şimdi bu tarz makamlar öyle tatil yapılacak, gündelik hayatını sürdürecek, hani devlet memurluğu değil. Bu tarz makamlar önemli bir makam. Çankaya Belediyesi de Türkiye'nin önemli bir ilçesi. Merkezi yönetimin olduğu bir ilçe. Hizmet bekleyen bir ilçe ve geniş bir ilçe. Dolayısıyla bu tarz görev alan kişiler öyle ben tatile gittim, gezmeye gittim savunması yapamazlar. Veya böyle bir şey yapamazlar. Hani Ekrem İmamoğlu da bunları çok yapıyordu. En kriz olduğu
0: Tatil bana
1: zamanlarda
0: yakışıyor diyordu.
1: kayaklarda, şunlarda, bunlarda bunlar olmaz.
0: Ya şey
1: Artık
0: algısı.
1: yani Türk seçmeni de milletimiz de bu yani işinin başında demek ki ilk yani bundan sonra yerel seçimlerde oy verirken arayacağımız kriter veya belediye başkan adaylarına diyeceğimiz şey şu. Kardeşim görev süren boyunca makamında olacak mısın? Aradığım zaman seni bulacak mıyım?
0: Şimdi Mehmet Hocam kısa kısa hemen şöyle alıyorum, diğer konuya geçeceğim zaman kalsın diye. Yani bu soruşturmalarla beraber bir de şöyle bir savunma ortaya çıkmaya başladı. Belki mesela ya söz konusu belediye başkanının belki bu ihaleye işte suç örgütü kurma, üye olma, belki bunlarla hiç alakası da olmayabilir. Şimdi bunların hepsinin yargının vereceği kararlar.
2: Tabii ki.
0: Belki bir altındaki kişi bütün bu rüşvet, ihale falan fistan yaptı, etti. Yani bunların hepsi tabii yargılarının vereceği kararlardır. Ama şimdi belediye başkanlarıyla alakalı da bu suçlamalar ortaya atıldığında belediye başkanlarının hemen bir savunması oluyor. Kardeşim benim değil işte söz bilmem ne dairesi başkanı imzalamış diyor mesela. Kendini hemen kurtarmaya çalışıyor. Ya seçmen sana oy verdi. Seçmen Mehmet Bozkuş'a oy verdi. Seçmen Mehmet Bozkuş'u bilir. Kardeşim oraya Can Türkcaner'i kim atadı? Mehmet Bozkuş atadı.
2: Bitti.
0: Niye atadın kardeşim sen bu adamı oraya? Niye araştırmıyorsun bu adamın sonunu? Ben sana vergimi veriyorum. Çöp vergisini veriyorum. Bilmem ne vergisini veriyorum. Ivırı veriyorum. Zırtı veriyorum. Pırtı veriyorum. Yani ben seni biliyorum. Ondan sonra yok ben suçlu değilim ya. İşte ben atadım Ali. Ali yapmış bunu. Ben yoktum o zaman. İmzayı Ali atmış. Ali de tatilde.
1: Öyle.
0: Ali'nin de yerine Veli atmış imzayı.
1: Yani müteselsilen sorumluluk denen bir kavram var kamu yönetiminde, idare
0: Ben
1: hukukunda.
0: bunu şimdi böyle bir şey çıkarsa da şaşırmayacağım ben.
3: Şimdi tabii ki belediyelerde denetim ve aynı zamanda yönetim sorunları farklı bir boyutta burayı değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi belediye başkanının yetkileri kamu yönetim hukukunda belli. Siz bir yerin seçiliyorsanız oranın her şeyinden sorumlusunuz demektir. Seçilmiş olarak. Dolayısıyla sizin yapacağınız tüm işlerde denetim mekanizmasını çalıştırma yetkisi de sizde ilk etapta. Onun üstünde de farklı noktalar. Çünkü farklı noktalar bu süreçte devreye girdiğine göre siz bu yetkinizi kullanmamışsınız demektir. Ya da kullanmışsınız farklı bir noktayla olay farklı bir noktaya taşınarak sorun yok denmiş de olabilir. Ama buradaki önemli bir nokta buradaki denetim mekanizmalarının yetkileri dahilinde çalıştırıp çalıştırılmadığı
0: Evet.
3: sorusudur. O zaman yetki mekanizmalarının üstünde farklı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu gerçeği de yine karşımıza çıkıyor. Ve yine aynı şekilde belediyelerin bu süreçte Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün giderek artmasıyla beraber hızlı bir ekonomik büyüklüğe de kavuştuklarını görüyoruz.
0: Evet.
3: Tabii bu hızlı ekonomik büyümeyi yönetebilme kapasitelerinin içinde yeterli nitelikli kimlikler var mı sorusunu beraberinde getiriyor. Yine de burada da dönüp kime bakmamız gerekiyor? Atama yetkisi olan belediye başkanına geliyor. Yine diğer bir nokta ise siyasi rekabet alanı birçok noktada karşımıza çıkıyor ki burada da işte bir kongre sonrası var olan bir genel başkana karşı başlayan kongredeki süreçle beraber bugünlere gelindiğini görüyoruz. Siyasi rekabeti de temiz yapmak gerekliliği ortaya çıkıyor burada baktığımız zaman. O zaman burada kirlenmiş bir siyasi rekabet varsa bu süreç böyle de devam edecek demektir. Burada da yine bir kontrol mekanizmasının devreye girdiğini görüyoruz. Ve bu kontrol mekanizması Türk hukukunun verdiği kararla da beraber yeniden göreve gelen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun arındırma noktasıyla beraber ortaya koyduğu dev pankartlarla CHP Genel Merkezi'ne astığı bir süreçte bugünlere geldiğini görüyoruz. Tabii artık bundan sonra yargı süreci başlamıştır ve Can Türk hocam da söyledi. Tutuklamalar da başladığına göre bundan sonra yargının izleyeceği tüm süreçlerde yargı ne karar verirse aklı selim olarak bekleyeceğiz, göreceğiz. Çünkü Türk yargısı hiç kimseye karşı bir kin ve nefret beslemez.
4: Bir de üstad, aklıma şunu getirdiniz. Ya milli görüş

0: partilerine yapılan zulüm. Bu ülkede kime yapıldı ya? Bir yolsuzluk iddiasıyla dedi ya. Keyfe gider. Yok ya. Laikliğe aykırı yok. Ya saçma sapan iddialarla kaç tane parti... Cumhurbaşkanımız bir şiir okudu diye hapse atıldı.
1: Sayın İçişleri Bakanı...
0: ben hukuku tanımıyorum dedi değil mi o dönemde?
1: Tabii canım. Bakın tabii. İçişleri Bakanı'nın bundan yaklaşık bir ay önce yaptığı bir açıklama vardı. Mustafa Çiftçi'nin. Bu belediyelere yönelik soruşturmalarla alakalı temsilciler buluşmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tek tek rakamları açıkladı. Türkiye'de en çok hakkında soruşturma yapılan belediyeleriyle alakalı soruşturma yapılan parti mesela AK Parti.
2: Evet.
1: Gelen şikayetlerin hepsi değerlendiriliyor. Hepsine tek tek bakılıyor. Hani neticede dosya ona göre hareket ediyor. Yani dosyadaki bulgular, elde edilen bulgular, şikayetler, deliller hepsi konuyor. Savcılar da ona göre hareket ediyor. Ama en çok hakkında soruşturma açılan mesele AK Partili belediyeler. Hı hı. Ya bu doğrudan bir siyasi operasyonmuş gibi düşünülmesi çok mantıksız. Yani bunu siyasi operasyon gibi düşünmektense bir dönüp şöyle halının altına bir bakmak lazım. Ya biz bugüne kadar halının altına acaba neler süpürdük?
2: Yani İstanbul'da diye. Nurettin Sözen dönemindeki yapılan yolsuzluklardaki yürütülen süreçte de mi o zaman siyasi yargı vardı? Yani baktığımız zaman o zaman da gerçekleri İstanbul halkı gördü ve Türk adaletine müdahale etmek zorunda kaldı gelinen süreçlere.
1: Aynen.
2: Dolayısıyla Türk adaletine güveneceğiz ve bundan sonra yargının yürüttüğü süreçleri siyasi akılla değil yargı aklıyla takip ederek görmemiz gerektiği sonucu ortaya çıkıyor.
1: Nur Hocam sizin de son sözlerinizi alayım.
0: Yani Mustafa Bey tablo net. Tablo ortada. Bir hukuki süreç var. Bu hukuki süreçleri bu süreçler siyasaldır diyerek bir algı operasyonuyla manipüle etmeye çalışmak kimseye bir fayda getirmez. Eskiler güzel bir şey söylemiş. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen şu olmalıydı Özgür Özel'e. Evet bir takım ciddi iddialar var. Yargılansınlar, değerlendirilsin. Eğer aklanırlarsa işlerinin başına geri dönerler. Aklanmazlarsa da suçlarının cezasını çeksinler demeleri beklenirdi ama şu çok tehlikeli bakın. Az önce Mehmet Üstad'a katkı sunarken onu ifade etmeye gayret ettim. Çok güzel bir noktaya temas etti. Yani siz sürekli olarak ben hukuku tanımıyorum. Ben mahkemeyi tanımıyorum. Ben bunu reddediyorum.
1: Yargı şöyle, savcı böyle.
0: Bunu diyemezsiniz. Yani böyle bir dünya yok. Türkiye bir hukuk devleti sonuçta. Yıllarca bu ülkede askeri vesayet döneminde siyasi partilere yapılan zulümleri biliyoruz. Hepimiz gördük. Yassıada duruşmalarını gördük. 12 Eylül'leri gördük. Yani o dönemde, o dönemin gerçek mazlumları, gerçek mağdurları çıkıp da hiçbiri şunu dedi mi? Ya ben seni tanımıyorum mahkemeye çıkıp. Çıktılar çatır çatır savunmalarını yaptılar.
2: Evet.
0: Eğer siz bir haksızlığa uğradıysanız ki mesela Milli Görüş Partilerinde bunu çok defa görmüşüzdür. Vatandaş geldi ne yaptı? Sizi getirdi bu ülkede iktidar yaptı, başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı. Yani dolayısıyla hani yolsuzlukla anılan isimlerin bundan hicap duymaları, utanmaları gerekirken bu kadar böyle pişkince çıkıp biz bunu tanımıyoruz, biz bunu asla kabul etmiyoruz demeleri kabul edilebilir bir şey değil Mustafa Bey.
3: Şimdi bir konuda bir notumu düşmem gerekiyor hem bir televizyoncu hem de bir yayıncı olarak. Az önce Çantürk Hocam'ın tutuklulukla alakalı verdiği bir haber vardı. Hocam şimdi ben ister istemez bir gazeteci refleksiyle bunu teyitlemeye çalışıyorum ama hala teyit edemedim. Savcılığın yaptığı son açıklamada 30 gözaltı şeklinde 30. bir kamuoyu bilgilendirmesi var. O yüzden oraya bir şerh düşmek durumundayım. Eğer ki program içerisinde başka bir son dakika gelişmesi olursa onu da yine 24 ekranlarından, 24 radyo frekansından aktaracağımızı belirtelim. Ve CHP dosyasını böylece şimdilik bir rafa kaldıralım. Neden? Ya bugün aslında programın başından sonuna kadar konuşulacak çok önemli bir mevzu var. Ne? Yani Türkiye çok önemli bir zirveyi geride bıraktı. Yani dünyanın pek çok ülkesinde haber oldu. Takdir toplayan bir zirveydi. Gerçekten çıtayı çok yükselttik bu noktada. Bakalım Arnavutluk 2027'de ne yapacak? Gerçekten merakla bekliyorum. NATO Liderler Zirvesi. Arkadaşlar Info 2 hazırsa Info 2'yi bir alalım. Ne oldu? Ankara neler yaptı? Şöyle bir bakalım. Şimdi 2004'te son olarak İstanbul'da gerçekleştirmiştik zirveyi. 22 yıl sonra Türkiye yeniden bir NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı. Başkent Ankara'ya geldi. Çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın bakan da yine heyetler içerisindeydi. Birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi yaklaşık 45 yan etkinlik düzenlendi bu zirve kapsamında. 3000'e yakın

0: medya mensubu zirveyi takip etti ki bu 3000'e yakın medya mensubunun yarısından daha fazlası da uluslararası basın mensuplarıydı. Yine şöyle bir bakalım. Ankara genelinde 5000 açık hava tanıtım noktası kuruldu. 56.288 güvenlik personeli görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'na burada ayrı bir parantez açmak lazım. Çok başarılı bir operasyon yürütüldü. O başarılı operasyonda ne vatandaşla güvenlik güçleri arasında bir gerilim çıktı. Vatandaş tedirgindi. Ya acaba ben işime gidebilecek miyim, evime gelebilecek miyim, sokağa çıkma yasağı olacak mı, olmayacak mı, sorun yaşayacak mıyım diye. Hiçbir noktada vatandaş sorun yaşamadı. Yaşayanlar da çok az sorunlardı ve çok güzel bir şekilde süreç idare ettirildi. Ankara Havalimanı biliyorsunuz daha öncesinde Etmesgut Askeri Havalimanı olarak görev yapıyordu. Bundan sonraki süreçte sivil bir havalimanı olarak görev yapacak. Liderler Zirvesi'nin merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir medya merkezi kuruldu ve o medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası, 100'den fazla da canlı yayın noktası vardı. A'dan Z'ye her şey düşünülmüştü bu noktada. İletişim Başkanlığı'na da buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim bize sundukları olanaklardan dolayı. Diğer taraftan Ata Kongrezyum zirvenin önemli noktalarından bir tanesiydi. Savunma formuna ev sahipliği yaptı Ata Kongrezyum ve milyar dolarlık anlaşmalara imza atıldı. Ata Kongrezyum'dan sonra da savunma bakanları Ay Yıldız karargahında bir araya geldiler. Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Ay Yıldız karargahı da gerçekten göz dolduran noktalardan bir tanesiydi NATO Liderler Zirvesi'nde. Nur Hocam sizinle başlayacağım bu bölüme. NATO zirvesi rüzgar gibi geldi. Geçti. Evet. Akılda neler kaldı?
1: Vallahi Mustafa Bey, Türkiye açısından gerçekten siz de ifade ettiniz. Yüz akıyla tamamlanan bir etkinlik oldu. Türkiye bu tip büyük etkinliklere ev sahipliği yapma noktasında ne kadar büyük bir operasyonel kapasite ve kabiliyete sahip olduğunu bütün dünyaya göstermiş oldu. Burada tabii emeği geçen herkese en alttan üst kademeye kadar teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten bizim göğsümüzü kabarttılar bu zirve vesilesiyle. Şimdi önceki dönemlerde, önceki yıllarda Türkiye'nin NATO içindeki konumu, NATO içindeki önemiyle bugün gelinen noktada Türkiye'nin konum ve önemi nedir? Bunu mukayese ederek bence bu zirveyi okumak daha faydalı ve isabetli olur kanaatindeyim Mustafa Bey. Neyi kastediyorum? Soğuk Savaş yıllarında Türkiye NATO'ya üye olduktan sonra hatırlarsınız bir emekli generalimizin de bir ifadesi vardı. Biz böyle askerlerimizin üstüne USA, ABD Saygın yazan... Paşa. Evet, Ergun Saygun'du değil mi? Kulaklarını çınlatalım.
2: Genelkurmay eski ikinci başkanı.
0: Şu tabaklardaki USA yazısından evet. Hatırlatacaksınız.
1: Battaniyeler serilirdi. İşte üstüne niye? Türkiye üreten bir ülke değildi.
0: Evet.
1: Bırakın askeri bir teknolojiyi üretmeyi, bir mühimmatı, bir füzeyi, bir bombayı, bir insansız hava aracını veya o dönemin teknolojisine muvafık uygun bir teknolojiyi üretmeyi. Türkiye en basit lojistik ürünleri bile üretmekten uzak bir ülke hüviyetindeydi ve Türkiye Soğuk Savaş yıllarında NATO bünyesinde üreten değil tüketen bir ülke konumundaydı. Yani aynen. Hem güvenliği hem lojistiği üreten değil tüketen, Amerika Birleşik Devletleri'nden işte belirli yardımlar bekleyen bir ülke konumundaydı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Mustafa Bey, bu zirvenin bize gösterdiği en büyük gerçeklik şudur. Türkiye artık NATO bünyesinde güvenlik tüketen değil güvenlik üreten bir noktadadır. Hatta öyle bir noktadadır ki NATO'nun 3.0 vizyonu Türkiye'de gelip düğümlenmektedir. Neyi kastediyorum? Bakın, savaş stratejileri çok değişti. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı olsun, ABD-İsrail terör devleti, İran arasındaki savaş olsun. Burada hibrit ve asimetrik savaş stratejilerinin aslında muhabere sahasını ne kadar dönüştürdüğünü bizatihi gördük, gözlemledik. Türkiye bu değişimlere, dönüşümlere çok uzun yıllardır hazırlık yapıyor. Türkiye bu değişimlerin ve dönüşümlerin aslında tam merkezinde yer alıyor. Yani o teknolojiyi geriden takip eden değil, o teknoloji öncülük eden bir ülke hüviyetinde Türkiye. Dolayısıyla bugün NATO zirvesi bağlamında ortaya çıkan çıplak gerçeklik şudur. Eğer NATO bütünlüğünü koruyabilecekse ve Soğuk Savaş yıllarındaki geleneksel askeri ittifak mimarisinden 21. yüzyılın ruhuna uygun bir biçimde askeri endüstriyel bir komplekse dönüşebilecekse, ki özellikle burada hibrit savaş stratejilerini ve asimetrik savaş stratejilerini karşılayabilmesi için işte tam olarak Türkiye ihtiyacı var. Eğer Türkiye bu meselenin merkezinde yer almazsa bugün NATO varlığını devam ettirme noktasında sıkıntıya düşecek. Bunu kendileri de çok açık ve net bir biçimde görüyorlar. Bakın ben ama tabii şunu da ifade edeyim NATO zirvesi bağlamında. Şimdi ABD ve Donald Trump bence bunu idrak etti.
0: Evet.
1: İdrak kelimesi önemli bence. Anladı demiyorum. Gerçekten idrak etti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen o ihtimam, Türkiye'nin savunma sanayi alanında işte ilk defa bir platform kuruldu. Orada ürünler sergilendi, geleceğe yönelik fikir teatilerinde bulunuldu, kafa yoruldu. Bunların hepsinin merkezinde kim vardı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı.
0: Evet.
1: Fakat Avrupa konusunda çok emin değilim Mustafa Bey. Bakın çok güzel, çok klas bir hediye veriyorsunuz ki bir savunma organizasyonu, bir savunma örgütü NATO. Efendim ben bu hediye tabancayı ülkeme sokarsam burada hukuki engel var. Ya sen tabancayı al git adam vur diyen mi var sana? Ya sana bir hediye verilmiş. Bu özel, onun ihracat belgesi de çok zarif bir sanduka diyelim hatta tabii, içinde tabii. Konulmuş, verilmiş.
3: Her türlü hukuki şey düşünmüş.
1: Her türlü hukuki ayrıntı çok klas bir şekilde. Şimdi burada NATO'yu sürükleyen ülke konumunda artık Türkiye. Ama Avrupa bunu anladı mı, anlamadı mı? Mustafa Bey, bu bağlamda benim bir takım soru işaretlerim var. Trump'ın idrak ettiğini temennim Avrupalıların da bir an önce idrak etmesi. İşte Türkiye ortada. Yani aslında eskilerin lafı var ya, Ziya Paşa demiş, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Kişinin evet. Görünür aklı rütbeyi eserinde demiş.
0: Evet.
1: Ruhu şad olsun. Şimdi Türkiye'nin eserleri ortada. Cumhurbaşkanımız hep diyor ya, İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Eserler ortada. Kendileri konuşuyor aslında. Çok da konuşmaya da gerek yok. Şimdi burada NATO bünyesinde eğer gerçekten bir yol alınacaksa, bir mesafe kat edilecekse bunun Türkiye'siz olmayacağı artık, yani bunu kör insanlar bile görmüş durumda. Temennim bu ittifak mimarisi bağlamında Avrupalıların da artık aklını başına alması, çünkü tehditler ciddi. Riskler çok ciddi Avrupa'ya yönelik ve NATO bünyesinde özellikle Türkiye'ye yönelik. Bakın Mustafa Bey, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne geldik, çattık.
0: Evet.
1: Yani çok Türk tarihinde görülmemiş bir hain kalkışma girişimi. Şanlı Türk askerinin üniformasını giymiş sözde teröristler. Bunlar vatandaşlarımızı şehit ettiler. Ve bugün bakın Cumhurbaşkanımız ne mesaj verdi NATO bünyesinde? Terörizmle mücadele. Sonuç bildirgesine girdi mi? Girdi. Ben şuna çok adım gibi eminim. O toplantıda bir hiçbirimiz değildik. Yani içeride olmamız da mümkün değildi. Onu, o maddeyi, ben o cümleyi, o ifadeyi Cumhurbaşkanımızın koydurduğuna inanıyorum. Niye? Bugün Türkiye ile NATO bünyesinde ben ittifak içindeyim, müttefikim deyip ittifak hukukuna, müttefiklik ruhuna aykırı biçimde, artık PKK, SDG, YPG, bunlardan bahsetmiyorum. Onların işi bitti. FETÖ'yü bünyesinde barındıran NATO üyesi ülkeler var. Bundan vazgeçmeleri lazım. Samimi olmaları lazım. Eğer Türkiye'yi yanınızda istiyorsanız, eğer Türkiye ile bir işbirliği yapmak istiyorsanız, artık o 19. yüzyıldaki emperyal kibrinizi Türklere ve Müslümanlara karşı bir kenara bırakacaksınız, dürüst olacaksınız. İşte bu NATO zirvesinde bence bu mesajlar verildi. Temennimiz verilen o sözlerinde bir şekilde pratiğe dökülmesi. Ya son bir cümle şunu ifade edeyim. Efendim izleyicilerimizin aklına geliyordu. İşte NATO 3-0'a geçemezse ne olur? İşte burada Türkiye'nin güvenliği zaafı uğrar mı? Efendim Türkiye'nin güvenliği zaafa filan uğramaz. Türkiye inandığı yolda menzile emin adımlarla adım adım ilerliyor. Biz bu savunma sanayi işlerine, hibrit savaş stratejilerine hazırlığı bize NATO söyledi diye, Avrupalılar söyledi diye başlatmadık Mustafa Bey. Bu bizim kendi stratejik vizyonumuzdu. Buna biz kendi kararlılığımızda yaptık. Yapmaya da devam ederiz. Yani NATO Türkiye ile yol yürürse kendi kazanır. Yürümezse de kendi kaybeder deyip sözlerimi noktalayayım şimdilik.
0: Mehmet Hocam, bildiride yer alan maddeler de dikkat çekiyordu. Mesela evet. Hürmüz'le alakalı bir madde vardı. Diğer taraftan baktığımızda bu savunma sanayiindeki kısıtlamalarla alakalı bir sonuca ulaşılamayacağı, bu yüzden kısıtlamaların olmaması gerektiği yönünde bir madde vardı. Arkadaşlar info 3'ü de alabiliriz arkaya biz konuşurken. Şimdi bildiri sizi tatmin etti mi?
4: Tabii Türkiye açısından baktığımız zaman terör kelimesinin girmesi, yaptırımların kaldırılması noktasıyla beraber Türkiye'nin savunma sanayisine duyulan ihtiyacın bir kez daha ortaya çıktığını görmekteyiz. Ve unutmayalım ki Türkiye düne kadar güney kanadında bir verilen görevi yapan bir ülke konumundan bugün merkez ülke konumuna gelerek kararların alınması da en etkin ülke olan ülkelerden bir tanesi haline geldi. Yaklaşık 32 üye var ve artı

işbirliği yapılan üyelerle beraber katılan, yani NATO'nun üyelik haricindeki ortaklık yaptığı, işbirliği yaptığı ülke başkanlarının da davet edildiği bir toplantıydı bu. Yaklaşık 40'a yakın bir devlet başkanı katıldı. Asya Pasifik'ten yakınımıza kadar olan ülkeleri kapsayan bir süreçti. Ve bu toplantıda şu gerçeklik bir kez daha teyit edilmiş oldu. Türkiye 21. yüzyıl güç dengesinde var olan hegemon güçlerin çok katmanlı, çok finansal sistemli ve çok kutuplu dünya düzenine geçişteki Türkiye'ye duydukları ihtiyaç gerçeği. Ve bu Türkiye'ye duyulan ihtiyaç gerçeğinin Türkiye'nin 185 ülkeye ihracat kapasitesine ulaştığı, 11 milyar dolar aşan bir ihracat rakamlarının artık ülkeye kazandırıldığı ve bu 185 ülkenin %57'si, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı ve Avrupa ülkelerini kapsayan bir ihracat olduğunu değerlendirdiğimizde, Ankara bildirgesinin en önemli yeni dönem için, birinci NATO 1.0 olarak adlandırılan dönemde topraklarını koruma ittifakı olan NATO'nun Türkiye'ye o dönemdeki verdiği görev ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile beraber onlara karşı Fulda boşluğu çerçevesinde 3 gün Kızılordu'yu durdurma göreviydi. Ve unutmayalım ki o gün bize verilen tüm teçhizatlar, Nuri Üstadım da biraz önce çok önemli bir şekilde Ergün Paşa'nın söylediklerini hatırlattı. Hibe maksatıyla veriliyor. Ancak büyük bir ekonomik külfeti de beraberinde getiriyordu. Bakım masraflarıyla beraber. Ve hurdaya ayırdığınız hiçbir ürünü de size yine bırakmıyorlardı. Gelip alıp kendileri götürüyordu hibe olduğu için. Tabii NATO 2.0'da konjektür, tek kutuplu dünya düzeni 11 Eylül saldırılarıyla beraber değiştikten sonra NATO 3.0'da Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan, konvansiyonel bir harp olarak başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bugün teknolojik bir harbe dönmüştür. Drone savaşlarına dönmüştür. İran-Amerika-İsrail savaşına da baktığımız zaman yine teknolojinin üstün geldiği ve teknoloji savaşlarının en ön planda olduğu bir savaş karşımıza çıktı. Ve artık savaşın cephe savaşından dijital ve daha çok teknolojik bir savaşa döndüğünü görüyoruz. İşte 21. yüzyıl hem jeoteknopolitik çağ, hem jeotekno madenler çağı, hem de jeoteknopolitik çağda bu ürünleri üreten, aynı zamanda kendi yerli ve milli sanayisini oluşturabilen, kendi insan kaynağıyla operasyonel yetkinliği en güçlü olan ordu yapılanmasına bu ürünleri kazanıp sahada ve masada geri dönüşlerini sağlayabilen ve aynı zamanda jeopolitik güç internantıyla Türkistan coğrafyasından Balkanlara, Balkanlardan Büyük Anadolu coğrafyası dediğimiz İngilizlerin Orta Doğu dediği Orta Doğu coğrafyasına kadar, Afrika'ya kadar birçok alanda giderek internant etkisi artan bir Türkiye gerçeğinin ortaya çıktığını görürüz. Bu güç dağılımında Türkiye'nin ulaştığı güç noktası aynı zamanda İran savaşıyla da değişen ve Hazar enerjisinin giderek ön plana çıktığı, Basra Körfezi'nden enerji jeopolitiğinin karaya kaydı bir gerçekliği de karşımıza çıkarttığında hem Avrupa için hem Amerika Birleşik Devletleri için güç dinamizminde var olan hegemon güçler, yükselen güçler ve küresel balans üreten güçler olarak ayırdığımız yeni 21. yüzyıl güç düzeninde Türkiye'siz hareket eden çok katmanlı, çok kutuplu, çok küresel sistemli bir düzende Türkiye'yi yanında bulunan bu yeni sistemin en güçlü devleti ve hakim gücü olacak konuyu. İşte Başkan Trump da bunun farkında. Ve bir tek farkında olmayanlara kim diye derseniz baktığımızda Avrupa Birliği olarak karşımıza çıkıyor. Hala utanmadan hem Avrupa Parlamentosu hem Avrupa Birliği bizim için hiçbir değeri olmayan raporlar ve kararlar alarak bizi hala yolumuzdan, yıpratma politikalarından vazgeçmediklerini görüyoruz. Unutmayalım ki zihinleri ve ideolojileri değiştirmediğimiz müddetçe bize bakışları değişmeyecektir. Ki biz bunu 15 Temmuz hain darbe girişiminin bunun zirve noktasıdır bu anlayışın bize karşı. Hala bu anlayışın işlerinde devam ettiğini görüyoruz. Ancak biz güçlendikçe onlar bizim yanımızda yer alacaklar. Yer aldıkları zaman da bizi nasıl yıkabilirizin planlarını yapacaklar. Bugün bunu NATO toplantısına gelmeden önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye'yi ziyaret etmesini de gördük. Unutmayalım. Yani zihniyet aynı şekilde devam ediyor. Ama NATO toplantısından çıkan en önemli karar, NATO'nun yeniden bir 5. madde ilkesine sadıklığını ifade eden bir yaklaşım. Ama NATO'nun gelecek perspektifinde 3.0'a baktığımız zaman savunma üretimi, ortak liderlik, yapay zeka, siber güvenlik, uzay ve savaş...

0: tehditlerine karşı insansız otonom sistemlere duydukları ihtiyaç. İşte Türkiye dün kaçırdığı o fırsatları bugün 25 yıllık istikrarlı, cesaretli ve aynı zamanda tüm yaptırımlara rağmen kendi imkan ve kaynaklarıyla bugün savunma sanayisine ulaştığı yeni teknolojilerdeki başarısında yatmakta olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve dünyada üretilen otonom sistemli her 3 üründen ikisinin %65'ine yakının Türk ürünü olduğunu gördüğümüzde hem sahadaki rüştünü ispat etmiş hem de rüştünü ispat ederken de ucuz ancak teknolojik olarak da en üstün seviyede olan bir ürün olduğunu göstermesiyle de beraber bunun farkına varan özellikle Avrupa Birliği'nin 800 milyar dolar aşan bir savunma bütçesini oluşturduğu yeni güvenlik doktrinini oluşturma gayreti içine girdiği bu günlerde Türkiye'ye karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin vetosuyla karşılaştığını gördüğümde bunu ilk aşan ülkenin Polonya olduğunu görüyoruz bu vetoyu. Arkasından İspanya ve İtalya'nın çok akıllı bir şekilde Türkiye ile stratejik işbirliğine girdiğini görüyoruz ki NATO'da çıkan ortak üretim noktasında artık bir üretim merkezi konumunda gelecek olan bir NATO'nu görüyoruz. Savaşlar NATO ülkesi üyesi olan ülkelerin İran Savaşı'nda da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördüğümüz zaman lojistik ve yeterli depolama ihtiyaçlarının artık bittiğini görüyoruz ki bir Patriot füzesinin yılda 750 adet üretildiğini gördüğümüzde sarf edilen Patriotların sayısının 3000'leri aştığını gördüğümüzde bunların tekrar yerine konulabilmesi için çok uzun bir zamana ihtiyaç olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Ve bunun için de Türkiye yeni nesil savaş enstrümanlarını en hızlı üretebilen bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda yüksek nitelikli ve vurucu gücü yüksek. Ancak bunu üretirken de barış için caydırıcılık noktasından taviz vermeyen ve taviz vermemekle beraber bağımsız karar alarak NATO'ya bağımlı olmadan hareket edebilen bir güç konumuna gelmesi hem Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu güvenlik konseptinde yeni süreci beraberinde getiriyor. Hem de Avrupa Birliği içindeki Türkiye karşı yaptırım uygulama selahiyetlerinde bulunanın da NATO çerçevesinde Türkiye'nin savunma sanayisine duyacakları ihtiyaç gerçeğinin farkına varmalarıdır. Bu çok çok daha önemlidir. Burada diğer bir nokta da İngiltere ile farklı bir perspektifin artık yavaş yavaş yol almaya başladığını görüyoruz. Tabii NATO içinde yeni güç hiyerarşisinin de bu açıklanan sonuç bildirgesiyle beraber yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. Evet nükleer güce sahip olanlar hala birinci sıradalar ama yeni nesil teknolojilere sahip olan o ülkelerin daha etkin bir güç merkezi konumuna geldiklerinde bu NATO bildirisinde görmekteyiz ki Türkiye bu NATO'daki NATO toplantısıyla beraber dünyaya merkez ülke konumuna geldiğinde aynı zamanda jeopolitik bir güç merkezi konumuna geldiğinde bu toplantıdan sonra hem NATO ülkeleri hem de dünyanın kabul ettiğini söylememiz gerekiyor.
1: Şimdi Can Türk hocam NATO zirvesi bitti ama NATO zirvesinin sonrasında ve ABD'ye döndükten sonra da Donald Trump'ın yaptığı bazı açıklamalar vardı. O açıklamalar dikkat çekti. Hala da açıklamaları yapmaya devam ediyor. Mesela İran'ın kendisine yönelik bir suikast planı içerisinde olduğuna bir şekilde Trump inanmış. Artık Mossad tarafından mı inandırıldı, Amerikan derin devleti tarafından mı inandırıldı ama bir şekilde bunu bayağı içselleştirmiş. En son yaptığı açıklamalarda şöyle ifadeler kullandı Donald Trump. Dedi ki eğer ki bana karşı bir suikast girişimi olursa hazırda 1000 tane füze bekletiyorum. Bu 1000 tane füzeyi ABD ateşlemekten asla çekinmez dedi. Ya biz bundan bir hafta önce acaba barış olabilir mi diye konuşuyorduk. Şimdi gelinen aşamada bu hafta tekrar savaşın bir alevlendiğini görüyoruz. Evet. Ne oluyor Hürmüz'de?
2: Evet, önce NATO zirvesiyle ilgili iki teşekkür. Hı-hı. Ben bunu söylemezsem olmaz. Çünkü yani 34 yıllık meslek hayatımda benim için çok büyük bir tecrübeydi. Bu noktada Savtek Genel Yayın Yönetmeni Sayın Yusuf Alabar'da bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürü de 24 TV'ye etmek istiyorum. Sizler de oradaydınız hep birlikte. Hakikaten canla başla güzel bir yayın şeyi oldu. Ve 24 TV hakikaten adının hakkını verdi. Biz de doğrusu ne ekip olarak oradaydık. Size de teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Sizin nezdinizde diğer ekip arkadaşlarımızla.
1: Hep beraber ter döktük ama güzel.
2: Evet, çok güzel bir şekilde kotardık ve çok da profesyoneldik.
0: Hocam bizim adımıza da teşekkür etmiş oldunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz.
2: Şimdi yani Hürmüz meselesine gelince veya Trump İran meselesine gelince Amerika bu savaşın bitmediğini aylardır söylüyorum. Bu savaş bir şekilde devam edecek diyorum. Çünkü yani savaşın bitmesi için

0: şartlar oluşmadı. Çünkü hala yani Clausewitz'ten bu yana modern savaş tarihinde kara operasyonu olmaksızın savaşlar sonuçlanmaz. 21. yüzyılın temel konsepti budur.
1: Postalın değmesi gerekiyor.
0: Yani o postal değecek. Hürmüz Boğazı'na artık amfibi harekat mı olur, havadan mı olur, nereye alırlar? Tabii onlar Amerika'nın sorunu, o benim sorunum değil. Ama o hattı almadıkları sürece veya İran'da bir kara harekatı yapmadıkları sürece bu iş bitmez. Çünkü öyle bir enteresan süreç gördük ki neredeyse 126 gündür herkes bu savaşta ben kazandım diyor. Şimdi herkesin kazandığı bir savaş olmaz. Savaşın bir kazananı vardır, bir de kaybedeni vardır. Veya en azından yani berabere bile bitse o zaman savaş ikinci bir savaş başlıyor. Yani bu biraz tarih okuyanlar bunu bilir. İşte bu işte bugün Trump'ın bu açıklamaları da bunun bir sonucu. Trump NATO zirvesindeyken işte İran'ın bazı gemileri vurması üzerine aynı gün NATO zirvesi sona erdi. Ertesi günü Amerika Birleşik Devletleri saldırıya geçti. Bugün de Trump diyor ki benim başıma bir iş gelirse 1000 tane füze ateşlenecek. Şimdi az söylemiş. Ben olsam 10.000 füze derdim. Şimdi Trump'ın başına bir iş geldiği an Amerika'da olacak prosedür şudur. Başkan yardımcısı başkan olur ve kongre toplanır. Eğer bir suikastse ki bugüne kadar Amerikan başkanları dışarıdan bir suikastle yani öldürülmediler. Yani
1: hep içeriden.
0: Muhtemelen de tabii hep içeridendi. Ve herhalde topyekün savaş ilan ederler. Topyekün savaş ilan ettiği zaman da 1000'den fazla füze kullanır. Yani bu kadar basit. Yani Trump'ın bu biraz böyle ajitasyon olayı. Zaten son zamanlarda da iyice duygusala da bağladı. NATO zirvesinde de gördük biz bunu. Tabii bunu ihbar eden ülke İsrail. Hani şıracının şahidi bozacı derler. Bozacının şahidi şıracı mı derler. O hesap. Şimdi Mossad bir açıklama yapıyor. Deniyor ki işte Trump'a suikast düzenlenecek. İşte İran suikast düzenleyecek. Tabii şimdi İran'ın Amerika'da Trump'a yani bir ülke olarak suikast düzenleme yeteneği var mı? O tartışılır. Yani Trump'a zaten 2-3 defa suikast düzenlendi. Hepsi de Amerikalı WASP çıktı. Yani beyaz Amerikalılar çıktı. Dolayısıyla Amerika'da başkanlar hep tehdit altındadır. %5 oranındadır bu tehdit. Yani güvenlik %95 olur. Bu bile çok yüksek şeydir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tabii ben bunu şeye yoruyorum. 2003 yılında Colin Powell'dı galiba savunma bakanıydı. Evet. Yani çıktı
1: eski genelkurmay başkanı.
0: İşte Birleşmiş Milletler'de Saddam Hüseyin işte görüyorsunuz işte şu tırda kimyasal silahların işte ne o kimyasal şeyleri yapılıyor. Bu tırda şu füzeyi yapıyorlar. Burada bu başlığı yapıyorlar. O dönemin şartlarında bize çok güzel bir bilim kurgu filmi seyrettirdiler. Gözümüzün içine sokağa sokağa da yalan söylediler. Hani ve bunun akabinde Birleşmiş Milletler'den karar çıktı ve Körfez Savaşı başladı. Gördük ki yıllardır ne o füzeleri gördük, ne o kimyasal başlıkları gördük, ne de Saddam'ın o kimyasal şeylerini gördük. Dolayısıyla bir yalan olduğu ortaya
2: çıktı. Dalga geçtiler hocam. Bush bir basın toplantısı yaptı. Aa dedi masanın altına bakayım burada mıymış falan diye böyle.
0: Evet. Bir de onu öyle
2: dalga
0: yaptılar.
2: Geçtiler utanmadan.
0: Şimdi İkinci bir tiyatro da bu. Şu an şimdi Trump şunu gördü ki yani İsrail de bunu gördü bana göre. Şimdi Amerika durup dururken İran'a saldırmak gibi bir şeyi yok. Yani birileri tutuyor Amerika'yı ve İran'ı. İşte o da zaten o barış süreçlerinde gördük. İki tane gizli özne var bu savaşta kara harekatını engelleyen. Biri Türkiye, biri Suudi Arabistan. Arka planda Mısır. Bir de özneler var. İşte Pakistan, Katar aktif olarak faaliyet gösteren. Ve her iki tarafta da bu barış görüşmelerine aracı oldular. Tabii şimdi bu gizli özneleri ve mevcut özneleri özellikle Avrupa'yı ikna etmek için yani net kesin bir gerekçe lazım. Nedir bu gerekçe? Kuşkusuz Trump'a suikast yapılması. Çünkü bir de Trump'a suikast yapılırsa NATO'nun 5. maddesini işletecekler. Şimdi bir de Ankara zirvesinde Trump'ı üzmemek için Hürmüz Boğazı ve işte o İran'ın nükleer silah sahibi olmaması kararı çıktı. Ama içi boş onun, bir muğlaktı o. Benim en çok korkutan sonuç da oydu işte.
2: Evet.
0: Yani Amerika'yı gücendirmeyelim diye çıkardılar. E şimdi böyle bir senaryo olur da yani yalan dolan yani gerçekçi ne kadarsa. Trump'a bir suikast düzenlenir ki başarısız olacaktır mutlaka. Ve bunun arkasında da işte bakın İranlı şu şu şu ajanlar çıktı. Bir şekilde bunu da oraya montajlarlarsa ve Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun 5. maddesini işletirse İran'a topyekun bir saldırı. Şimdi yeni bir tezgahla karşı karşıyayız. Bu tezgah Amerika'nın tek başına yapamadığı kara harekatını veya işte İran'ı çökertme harekatını, diz çöktürme harekatını hem Körfez'deki işte ittifakları Amerika'nın hem de NATO ittifaklarıyla beraber tıpkı 2003'te olduğu gibi Irak operasyonunda olduğu gibi Birleşmiş Milletler'den de bir karar alırlar ve hep birlikte İran'a çökmeye kalkarız. Yani gidişat bunu gösteriyor.
1: Evet.
0: İşte son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün açıklaması, Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, yani İsrail'in provokatif ve Orta Doğu'nun güvenliğini tehlikeye atan faaliyetleri, durdurulması gereken faaliyetler işte bu. Başka da hiçbir açıklaması yok. Yani İran savaşı yön değiştiriyor eğer böyle giderse. Tabii bu Trump'a suikast da olur veya başka bir şey olur. Mesela bir anda şeyde Central Park'ta çok işte güçlü bir patlayıcı bulurlar. CIA, FBI veya NSA ajanları. Bir İranlı ajanın çantasında çıkar. Ya veya İran yani Amerika topraklarında İran'la bir takım İran istihbaratına bağlantılı olan birileri bir operasyon yapar. Tıpkı ikiz kulelere yapıldığı gibi. Büyük olmasına hiç gerek yok. Yani toplu halde yani işte bir patlama, bir saldırı, bir rehin alma. Bakın buraya kadar büyüyecek iş. Yani inşallah yani bu konuda bunlar olmaz. Ama gidişat bunu gösteriyor. Çünkü İran savaşı bitmedi Mustafa Bey. Bitmesi için Hürmüz hattının İran'ın elinden alınması lazım. Yoksa Hürmüz hattı İran'ın elinde kaldığı sürece İran yani hem güçlü çıkar bu işten hem de Amerika'nın hani yani façasını bozmuş olur amiyane tabirle. Yani zaten bir de son zamanlarda İran'ın da inanılmaz bir gaza geldiğini görüyoruz. İran'da çok sert açıklamalar yapıyor. Hani gelin beni dövün der gibi. Yani onlarda da akıl sağlıklarını kaybettiler. İntikam, intikam, intikam. Yani bir yerden bir düğmelere basılmış gibi duruyor. İnşallah bunu bozmak da işte dediğim gibi bu süreçte her iki ülkeyi kimler oturtuyorsa onların görevleri.
1: Eklemeler var mı? Buyurun hocam sizinle şöyle.
3: Yani şimdi şöyle. Devam. Tabii 1956 Süveyş kanalından ilgilenen çıkartılması. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin.
1: Bu arada kısa kısa alayım.
3: Tabii hemen kısa kısa. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Başkan Trump'ın göreve gelir gelmez Kanada'yı istemesi, Grönland'ı istemesi, burada da NATO ziyaretinde de bunu gündeme getirmesi bir güç çekişmesinin devşirme noktası var.
0: Evet.
3: Şimdi buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri ihtiyaç duyduğu nadir toprak elementler nihai ürüne ulaştırma noktasındaki Çin'e yaptırım gücü uygulayabilecek en önemli koz enerji kozu. Ve bu enerji kozunu yönetebilmesi için ya enerjinin krizini yönetecek ya da İran'ın kaynaklarını kendi kontrolüne alacak. Ama devrim muhafızları burada ne diyor? Diyor ki bana rejim garantisi verin.
1: Evet.
3: Rejim garantisini alamayan devrim muhafızlarının içindeki hem Siyonist yapılanma hem bölgedeki Siyonist devletin karşılıklı kriz ve kaos üzerinden beslendiğini gördüğümüzde bu savaşın pek de bitmesinin imkanı yok. Amerika Birleşik Devletleri de enerjinin krizini yönettiği müddetçe de Çin'e karşı elindeki en büyük gücü yine elinde bulundurmuş olacaktır.
1: Peki. Hocam sizden de alayım.

0: Mustafa Bey, üstadlar ifade etti. Ben Srebrenica ile ilgili birkaç şey söylemek isterim. Bugün malumunuz
1: Evet.
0: soykırımın
2: Evet.
0: 31. yıl dönümü,
1: Evet.
0: 11 Temmuz 1995. O büyük acının üstünden tam 31 yıl geçti. Unutulan soykırım tekrarlanır diyor bilge lider Ali'ye. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Tekrar Srebrenica'da soykırım neticesinde hayatını kaybetmiş masumlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim güçlü olmamız lazım Mustafa Bey. Birleşmiş Milletler barış gücünün o dönemde Hollandalı askerlerinin nasıl oradaki masum kadın, çoluk çocuk soykırıma uğrarlarken Sırpların önünü açtıklarını, nasıl oradaki Müslümanların elinden silahları toplayıp Sırpları silahlı halde bıraktıklarını unutmadık. Yine NATO bu meselenin bir parçasıydı 90'lı yıllarda.
2: Birleşmiş Milletler bildiğiniz kaparaladı ya o soykırım.
0: Evet. Ve NATO
2: tabii
0: kısmi de olsa iç savaşın yatıştırılmasında bir rolü vardı.
2: Evet.
0: O soykırım gerçekleştirilirken NATO da aslında hava kuvvetlerini o dönem harekete geçirip bu soykırımı engelleyebilirdi. Ama yapmadılar. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. İşte çok şükür bugün o 90'lı yıllarda kendi iç kaosuyla, iç çatışmalarıyla, 6 aylık hükümetleriyle siyasal istikrarsızlık girdabında boğulan Türkiye yok.
2: Evet.
0: Çok şükür. Bugün Allah korusun, Allah hiçbir Müslüman ülkede, hiçbir Müslümanın başına böyle bir olay getirmesin, böyle bir acı bir daha yaşanmasın. Ama bugün Türkiye'nin gücü ortada. Artık bir mazlum coğrafya olduğu zaman Türkiye doğrudan bir aktör. Dolayısıyla ben son söz olarak Srebrenica'daki soykırımı anmak istiyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum.
2: Son sözümüz değildi. Sadece oturun son sözüydü. Daha son sözlerinizi alacağım. Cantürk Hocam, o zaman son bölüme sizinle başlıyorum.
3: Evet.
2: 7 dakikam var. Bu 7 dakika içerisinde bir başka önemli başlık. O çok az kaldı. Diğer konuları biraz uzattık. Ben dedim hızlı geçelim diye. 15 Temmuz ihanet girişiminin 10. yılı. 15 Temmuz ihanet girişiminin
0: evet.
2: 10. yılında
0: evet.
2: şehitlerimizi iade edeceğiz. Hocam sizinle başlayayım. Görüşleri alayım. Daha sonrasında kapatacağım.
3: Evet, 15 Temmuz bundan 10 sene önce işte bir kere daha bu ülkenin evlatlarına kıydılar. Yıllardır bu ülke kökü dışarıda terör odaklarıyla uğraşmaktan nice hani şeyin Mehmet Akif'in dediği gibi bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.
2: Evet.
3: Ama çok şükür bu cendereden de çıktık. 15 Temmuz bu ülkenin işte kuruluş ayarlarının ne kadar hassas olduğunu ve bu ülkenin yani tüm coğrafyasıyla, tüm etnik yapısıyla, tüm kültürel yapısıyla birbirini sevip birbirine sarılmasının gerektirdiğini bir kere daha göstermiştir. Hani hem demokrasimize sahip çıkıyoruz hem de Milli Birlik Günü. Yani bu anlamlı bir cümle. Bir kere daha 15 Temmuz'da gövdelerini o hain FETÖ'cülerin mermilerine siper eden evlatlarımızın, şehitlerimizin yani bir kere daha Allah'tan rahmet dileyelim. Gazilerimize de acil şifalar. Onlar olmasaydı o gece gerçekten büyük bir kaosun başlangıcı olacaktı.
2: Mehmet Hocam.
1: Tabii 15 Temmuz iç siyasetten bölgesel dengelere kadar birçok batılı veya darbe girişimine destek veren ülkeler tarafından kurgulanmış terör örgütlerinin birleştirilerek Türkiye'ye karşı harekete geçirildiği 15 Temmuz sadece bir gecelik bir süreç değil, yıllara yayılan devleti ele geçirme projesinin son aşamasıydı. Bu son aşamaya büyük Türk milleti seçilmiş olan liderine sahip çıkarak, devletine, vatanına sahip çıkarak milli idareden milli iradeye dönüşün en büyük göstergesi olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Ve bundan sonra da Türkiye'ye karşı tüm yapılan oyunların bozulması noktasında Türkiye birçok alanda doktrini bağımsız kararlarıyla değiştirebilme selahiyetine kavuştu. Çünkü hain yapılanma sadece kirletilmiş bir üniformanın içinde halkına silah sıkanlardan oluşmuyordu. Kurumların içindeki tamamen koordine şekilde oluşmuş bir yapılanmanın tamamen devleti yönetimi ele geçirerek birilerinin planladığı coğrafyamızla ilgili tüm planların sahneye konulması amacıyla ortaya çıkmış bir yapılanmaydı ki ve bunun cevabını Büyük Türk Milleti meydanlarına inerek cevabını verdi ve artık

0: milli siyasetin seyircisi değil, kurucu unsuru olarak da yerini alan büyük bir Türk milleti ve onun lideri etrafında bugün Türkiye'nin ulaştığı güç noktasına gelindiğini söylememiz gerekiyor.
1: Nuri Hocam.
2: Mustafa Bey, ben de Mehmet Üstad'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra çok fazla askeri darbe gördük. Halk ne zaman iradesini ortaya koysa bir takım vesayet odakları halkın seçtiği isimleri alaşağı ettiler. Hatta idam sehpalarına götürdüler. İşte 15 Temmuz hain darbe girişimi bu askeri kalkışmaların belki de en sinsi, en alçak ve en haincesiydi. Çünkü kökü dışarıdaydı ve Türkiye'yi dışarıdan dizayn edip bir iç savaş senaryosunu devreye sokmaya gayret ettiler. Ancak işte bu şer hareketi öyle bir hayır doğurdu ki aslında Türk milleti çok partili siyasi hayattan itibaren o devam eden askeri vesayetin son halkasına, son girişimine öyle bir tokat attı ki artık onu tamamen toprağa gömmüş oldu. Allah'ın izniyle bugün bu saatten sonra Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde, tabii onun gösterdiği bu büyük liderlik olmasaydı 15 Temmuz hain darbe girişimini de atlatmamız mümkün olmayacaktı. Bu vesayet hevesleri artık en büyük tokatlarını yediler ve artık milli irade tamamen tahkim edilmiş oldu. Ben de tekrardan fedai can eyleyen, eskilerin tabiriyle vatan için evlatlarına, bu vatanın evlatlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, afiyetli bir ömür diliyorum. Rabbim bu millete, bu ülkeye bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın.
1: Çok teşekkür ederiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Nuri Salık Efendi, yorumlarınıza değer kattığınız programımıza. Siyaset bilimci Doktor Sayın Mehmet Bozkuş, saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener, saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Takvimler Temmuz 1995'i gösteriyordu. Srebrenica'da 400 silahlı Hollandalı barış gücü askeri vardı. Orada Hollandalı komutan Sırp ordusuna kapıları açtı. Anahtarını verdi. Srebrenica'nın anahtarını verdi ve Temmuz 1995'te bir katliama imza atıldı. Yine insanlığın gözünün önünde yapıldı o katliam. Kayıtlara göre 8372 Boşnak Müslüman katledildi. Sırp ordusu tarafından, Sırp kuvvetleri tarafından. O katliamın başında Ratko Mladić vardı. Ratko Mladić ismi pek çoğunuza yine tanıdık gelecektir. 8372 sadece kayıtlı olan canlarımızdı. Çok daha fazlası masum kadınlar, masum anneler, babalar, çocuklar ne yazık ki Sırp kuvvetleri tarafından katledildi. Ben de bir Boşnak Türk Müslüman olarak burada bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz'da kıymetli hocalarımızla beraber yine özel yayınlarda pek çok burada olmayan hocalarımızla beraberdi. Sizlerle birlikte olacağız 24 özel yayınında. Programı editör Sabahat Bayraktar'la hazırladık. Yönetmenimiz Halil İbrahim Akgül ve Atilla Yılmaz'dı. KJ'de ve Plato'da Oğuzhan Yalazan'la Fatma Nur Türkmen bizlerle birlikte oldu. Grafikte Emir Kılıçkaya netlerimizi hazırladı. İnfografiklerimizi imza attı. Prodüksiyonda İlker Değer ve Okay Savacı bizlerleydi. Teknik yönetmen koltuğunda Hüseyin Doğan ve Neşet Turgay oturdu. Sesimizi Anıl Rişman ve Mücahit Şahin sizlere ulaştırdı. Ortada izlediğiniz DSP görüntüleri Yusuf Alp Kılıç oynattı. Kamerada ise Kerem Aydoğdu, Engin Eşki, Nusret Saçan ve Burhan Özel bizimle beraber stüdyoda ter döktü. Doğrusu neyi noktalıyoruz?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandı. Yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
2: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan gelebilecek olası bir suikast girişimine karşı şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı. Trump böyle bir durumda ABD ordusuna İran'a kapsamlı saldırı düzenlemesi için talimat verdiğini açıkladı. Trump böyle bir durumda İran'a 1000 füze anında ateşlenecek dedi. Açıklamanın perde arkasındaysa İsrail istihbaratından geldiği öne sürülen dikkat çekici bir iddia bulunuyor. In love with the people running
1: Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. İran, ABD Başkanı Trump'a suikast mi planlıyor? ABD basınında konuya ilişkin çeşitli iddialar var. Trump da o iddialara sert cevap verdi. İran'ın kendisine olası bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ordusuna İran'a sert bir saldırı talimatı verdiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı doğrudan hedef aldı. Trump, İran bana suikast düzenlerse 1000 füze aynı anda ateşlenecek. Ardından binlercesi daha gelecek ifadelerini kullandı. ABD ordusunun gerekli hazırlıkları yaptığını da belirtti. Trump bu askeri hazırlığın uzatılması ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca geçerli olacağını ve ordunun İran'ı tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. Trump'ın bu sert çıkışının ardındaysa istihbarat raporları yatıyor. CNN ve Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Washington uzun süredir olası suikast planlarına dair istihbarat alıyordu. Ancak bardağı taşıran son damla İsrail'den gelen yeni ve somut bir suikast planı uyarısı oldu. İsrail, İran ve ABD yönetimleri istihbaratın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. New York Post'ta konuşan Trump, Tahran'ın kendisiyle ilgili yeni bir planı olmadığını ancak yıllardır İran'ın ölüm listesinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. İran'ın Trump'ı hedef almasının temelinde ise geçmişten günümüze uzanan suikastler zinciri yatıyor. Tahran yönetimi 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinden bu yana intikam yeminleri ediyor. Son dönemde artan bu tehditler ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinde zirveye ulaştı. Meşhed kentinde düzenlenen törende devasa afişler açılırken kalabalık kitleler Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışında ısrarcı bir tutum sergilemesi Atina ve Tel Aviv'de diplomatik bir deprem yarattı. Satışın önünü kesemeyeceğini anlayan Yunanistan paniğe kapılarak saldırmazlık anlaşması formülüne sarılırken İsrail basınından tarihi bir itiraf geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Maarif, Trump-Erdoğan zirvesinin ardından değişen dengeleri Türkiye'den tokat yedik sözleriyle manşetine taşıdı.
2: Ülkelerle harika ilişkilerimiz var. Türkiye de bunlardan bir tanesi.
1: Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına

0: The Economist toplantısında bir öneri sundu. 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanmasını talep etti. Öte yandan ABD'deki en güçlü Yunan lobisinin başkanı Andy Zemendias'a Trump yönetimine seslendi. Türkiye'ye F-35 verilmesi için Kıbrıs'tan tamamen çekilme, kasus belliği kaldırma ve mavi vatan doktrininden vazgeçme gibi imkansız şartların masaya getirilmesini istedi. NATO-Ankara zirvesinin artçı şokları sadece Ege'de değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da da derinden hissediliyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maarif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerini mercek altına aldığı analizde, Türkiye'den tokat yedik ifadelerini kullandı. Gazete, Türkiye'nin son dönemde artan diplomatik ağırlığının ve sahada gösterdiği etkinliğin İsrail açısından yeni ve zorlu bir tablo ortaya çıkarttığını itiraf etti. Analizde Türkiye'nin sahip olduğu askeri kapasite, Boğazlar üzerindeki hakimiyeti ve İran, Suriye, Irak gibi kritik ülkelere olan komşuluğunun onu bölgesel denklemin en vazgeçilmez aktörü haline getirdiği vurgulandı. Orta Doğu'da yeni bir güvenlik sürecinin başladığını öne süren gazete, kriz dönemlerindeki aktif arabuluculuğuyla küresel bir güç haline gelen Ankara'nın her hamlesinin Tel Aviv tarafından yakından izlendiğini belirtti. Maarif, stratejik konumu nedeniyle Türkiye'nin göz ardı edilemeyeceğinin altını çizerek, İsrail açısından Türkiye ile olan hikayemiz henüz bitmedi değerlendirmesinde bulundu.
1: Avrupa'nın göbeğinde insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenica soykırımının üzerinden 31 yıl geçti. Ancak acılar hala ilk günkü gibi taze, kanayan yaralar hala kapanmadı. 1995 yılında Sırp güçleri tarafından katledilen ve toplu mezarlarda bulunan 10 Boşnak sivilin daha cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Törene Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş buradaki acının asla unutturulmaması gerektiğini vurguladı.

0: Dualar ve gözyaşları birbirine karıştı. Potoçari Anıt Mezarlığı yine hınca hınç doluydu. Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde kurbanlar unutulmadı. Bu yıl 10 soykırım kurbanı daha toprağa verildi. Törene Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapıldığına vurgu yaptı.
1: Dünyanın gözü önünde yaşanan, yakın tarihimizde yaşanan çok büyük bir soykırım aslında. Ve her buraya gelişimizde aynı hisler, aynı duyguları hissediyoruz. Büyük bir o güne dair tabii ki hislerimiz çok derin, çok hüzünlüyüz.
0: Göktaş buradaki acının asla unutturulmaması gerektiğini vurguladı.
1: Buradaki acıyı asla unutturmamak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını iletmek üzere buradayız. Aileler burada, organizasyon komitesi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sunuyor. Soykırım anıtının tekrar yapılanmasına, müzesinin hayata geçirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti olarak bu acının asla unutulmaması için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
0: Göktaş bu acıdan derslerin çıkarılmadığını söyledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değindi.
1: Maalesef bu acı tarihten de yeterince ders çıkarılmadığını düşünüyoruz. Zira gözümüzün önünde bugün Gazze'de maalesef 72 bin vatandaşımız, Müslüman kardeşimiz, Gazze'li kardeşimiz hayatını kaybetti. Ve oradaki soykırım da devam ediyor.
0: Türkiye'nin desteğiyle müzeye dönüştürülen Srebrenica soykırımının sembol mekanı eski fabrikada kurbanların eşyaları, hikayeleri ve hatıraları yaşatılıyor. Törende yine büyük bir kalabalık vardı. Duygusal anlar yaşandı. Dünyanın dört bir yanından insanlar da katıldı. 10 soykırım kurbanının cenaze namazları cuma namazının ardından kılındı. Ardından dualarla defnedildiler. 10 kurbanın en genci 20, en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Böylece Potoçari Mezarlığı'nda toprağa verilen soykırım kurbanlarının sayısı 6882'ye yükseldi. Ancak binden fazla kişinin daha kayıp olduğu biliniyor.

Srebrenica'da acı hiçbir zaman geçmeyecek, o günler unutulmayacak, gidenler geri gelmeyecek. Tek tesellileri ise yakınlarının artık birer mezarlarının olması.

Dünya Sağlık Örgütü Sudan için küresel alarm verdi. 33 milyondan fazla insanın yardıma muhtaç olduğu ülke şu anda dünyanın en büyük insani krizine sahne oluyor. Dünya Sağlık Örgütü en büyük insani krizin Sudan'da yaşandığına işaret etti. Sudan'da Nisan 2023'ten beri iç savaş var. Orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmalar on binlerce kişinin hayatına mal oldu. Dünya Sağlık Örgütü ise tablonun giderek kötüleştiğini vurguladı. Verilere göre ülkede 33 milyondan fazla insan insani yardıma, 21 milyondan fazla kişi ise acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 13,4 milyon kişinin 9 milyonu ülke içinde savrulurken 4,6 milyonu ise sınır ötesinde sığındı. Milyonlarca kişi açlık tehlikesinde. Ülkede sağlık sistemi de çöktü. Salgın hastalıklar kontrolden çıktı. Dan kumması, sıtma, kızamık, menenjit ve hepatit E'nin ardından şimdi de kolera salgını ülkeyi esir aldı. Koleradan dolayı 29 Haziran'dan beri ölü sayısı 114'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası topluma Sudan'a yönelik yardımların artırılması çağrısı yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta saldırılar yeniden şiddetlendi. Rus ordusu gece boyunca Kiev başta olmak üzere birçok kenti füze ve İHA'larla hedef aldı. Ukrayna yaralılar ve hasar olduğunu açıklarken Moskova ise askeri tesisleri vurduğunu duyurdu. Rusya başkent Kiev, Harkiv, Sumy, Odessa ve Çernihiv'i hedef aldı. Geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Kiev'de 11 kişi yaralandı. Apartmanlar ve bir dini eğitim kurumu hasar aldı. Sumy ve Çernihiv'de de yaralılar var. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya saldırılarda 12 füze, 121 silahlı insansız hava aracı kullandı. Açıklamada 2 füzeyle 111 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kramatorsk kentinde de yerleşim alanlarında hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik eylemlerine karşılık düzenlendiğini savundu. Böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda.

0: tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. An ve zamana hoş geldiniz. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin koridorlarında dolaşacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu akşam an ve zamanda tarihin en büyük dönüşümlerinden birini konuşuyor olacağız. İzini süreceğiz. Otomobilin tarihi. Otomobilin doğuşundan günümüze serüvenini ele alacağız. Elbette bilinmeyenleri, çarpıcı gerçekleri kıymetli konuğumla beraber konuşuyor olacağız. Hemen sizinle tanıştırmak istiyorum. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bu ilginç konuyu sizinle konuşacağız bu akşam. Gerçekten aklımıza gelmezdi. Otomobilin tarihi ne kadar geniş olabilir diye. Günümüz dünyasında vazgeçemediğimiz otomobillerin doğuşundan günümüze olan serüvenini sizinle beraber konuşacağız. Hemen kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çünkü tarihseverler kitabımız Gürültülü Canavar. Gerçekten öyle mi acaba? Biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar demişsiniz. Doktor Hakan Tan hocamın Kronik Yayınları'ndan çıkan kitabı bize elbette çok şey anlatıyor. Otomobilin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki şaşırtıcı ve çoğu zaman bilinmeyen hikayesini bize aktarıyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu güzel kitap için referans kitabımız sizin kitabınız oldu.
1: Çok sağ olun.
0: Gerçekten içinde çok enteresan anekdotlar var. Dediğim gibi hemen başlayalım isterseniz. Gürültülü canavar, biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar diyorsunuz. İsminden başlayalım kitabı. Neden gürültülü canavar?
1: Evet, teşekkür ederim. Aslında biraz da merak edilen bir konu. Gürültülü canavar adı nasıl ortaya çıktı, nasıl kitabın ana başlığı oldu? Aslında gürültülü canavar Avrupa'da basında otomobilin ilk çıktığı dönemlerde ortaya çıkan bir benzetme. Çünkü günümüzden baktığımız zaman şu anda biz her gün kullandığımız, her gün bindiğimiz, evlerimizde dahi kafamızı pencereden çıkardığımız zaman sokaklarda gördüğümüz sessiz, sakin, konforlu bir ulaşım aracı. Ancak elbette ilk ortaya çıktığında durum bundan çok daha farklıydı. İnsanlar için bilinmeyen bir makinaydı otomobil. Çünkü yüzyıllardır devam eden alışkanlıkları vardı insanların. Genellikle yaya olarak ya da atlarla birlikte seyahat etme kültürü. Ama bir anda karşılarında atsız, herhangi bir hayvan tarafından çekilmeyen ancak kendi gücüyle hareket edebilen ama bunu yaparken de çok fazla ses, duman ve gürültü çıkaran bir icat, bir makine. Bu ilk insanlar karşılaştıkları zaman genellikle ona gürültülü canavar, yani kendilerinin hem korktuğu hem merak ettiği, sadece insanlar da değil hayvanların ürktüğü bir makine ortaya çıkıyor. Bir anda sokaklarda böyle bir makine görüyorlar. Bir insan yardımı olmadan, hayvan gücü olmadan hareket eden. Tabii burada otomobilin motorunun çıkarmış olduğu ses kadar o dönemde, ilk dönemlerdeki lastiklerin, tekerlerin günümüz kadar gelişmiş olmaması, daha önceki at arabalarından ya da bisiklet tekerlerinden uyarlanma bir teker mekanizması, lastik mekanizması üzerinde devam eden yolculuk esnasında bunlar da tabii ki bir gürültüye sebep oluyor. Bu nedenle biz aslında kitapta sadece teknik detaylarıyla otomobilden bahsetmek istemedim. Daha çok toplumun, insanların bir arayış içerisinde onunla karşılaştıkları zaman neler ortaya çıktı, neler hissettiler, bunu da vurgulamak istediğimiz için sevgili editörüm Ali Kaan Cerit Bey ile birlikte bu ismin çok daha güzel ifade edebileceğini düşündük. Tabii farklı isimlendirmeler de var ilk ortaya çıktığında. Şeytan arabası, homurtulu canavar, gürültülü canavar bunların en yaygınıydı. Biz de bu şekilde gürültülü canavar olarak kitabın ana başlığını tercih etmiştik.
0: Şeytan arabası dediniz.
1: Evet, evet.
0: Tabii insanlar için korkutucu olsa
1: kesinlikle
0: gerek o yüzden. İlk tepkileri
1: tabii ki önce şaşkınlık ve korku. Çünkü alıştıkları düzeni değiştiren bir cihaz var, bir yeni makine var karşılarında. İnsanlar özellikle Avrupa'da ve Amerika'da, Amerika kıtasında daha fazla kırsal hayat yaygın, mesafeler birbirine daha uzak, yeni keşfedilmiş ve yeni şehirleşmeye başlamış bir kıta olduğu için orada insanların tüm geçim kaynağı aslında hayvanlar. Tüm yaşamları çiftçilik ve hayvancılık üzerine devam eden. Ama bu tırnak içerisinde gürültülü canavarımız ortaya çıktığı zaman hayvanlar ve özellikle atlar çok fazla korkmaya başlıyor. Ne olduğunu bilmiyorlar, nasıl hareket ettiğini çözemiyorlar. Bunun için yani bunun akıl almaz bir şekilde hareket ettiği ve şeytan icadı, şeytan arabası olduğu yönünde bir tepkiler ortaya çıkıyor. Tabii bunun daha farklı yansımalarını da görüyoruz ilerleyen aşamalarda biz.
0: Hocam tabii hayvan ve at gücünden sonra böyle bir makineye geçiş elbette bizi her zaman olduğu gibi sanayi devrimine götürüyor.
1: Evet.
0: Sanayi devriminin olmasıyla beraber değil mi ilk otomobil gerçekleşiyor? Yani buhar gücü, makineler vesaire yeni üretim anlayışını hemen tetikliyor mu sanayi devriminden hemen sonra?
1: Tabii yani tarihteki hiçbir olay bir anda ortaya çıkmıyor. Siz de takdir edersiniz ki bu yavaş yavaş aşamalar halinde devam ediyor. İnsanların burada sanayi devrimi öncesindeki ulaşım alışkanlıkları genellikle yaya olarak yani insanların bacaklarının, dizlerinin dermanı yettiği yere kadar dünyaları geniş esasında. Ama onun haricinde tabii burada bir tekerleğin icadı çok önemli. Atın evcilleştirilmesi olayı çok büyük bir kırılma noktası oluyor. Sanayi devrimine geldiğimiz zaman da buhar gücünün keşfedilmesiyle birlikte makineleşmeye başlıyor ve artık insanlar çok eski dönemlerde atlarla birlikte seyahat etmeye başlıyorlar. Atın üzerinde uzak mesafeleri kendilerine daha yakın kılmaya başlıyorlar. Atla beraber farklı kültürleri tanımaya başlıyorlar. Artık uzak mesafelere daha rahat seyahat edebiliyorlar çünkü. Tekerleğin icadı da çok ilginç. Tabii tekerleğin icadı da bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Aslında insanlığın ortak miraslarından, ortak icatlarından birisi tekerlek. Çünkü çok farklı coğrafyalarda, farklı formlarda, şekillerde tekerleği görebiliyoruz. Bugünden baktığımız zaman kaynaklar bize tekerleğin icadını M.Ö. 2000 hatta bazı kaynaklar 4000. yıla kadar götürmemize imkan sağlıyor. Tekerlekle birlikte artık ticaret de değişmeye başlıyor. Çünkü insanlar ürettikleri ürünleri daha fazla miktarda satmak için daha uzak bölgelere götürebiliyorlar. Buradaki değişim hem atın evcilleştirilmesi hem tekerleğin icadıyla birlikte ikisinin bir araya gelmesiyle olağanüstü bir hal alıyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Günümüzde biz çok alışığız teknolojileri çok hızlı tüketmeye. Çünkü bir yıl önce kullandığımız bir cihaz belki hemen eskiyor, yeni bir modeli çıkıyor. Bu otomobiller için de hakeza aynı. Ama o dönemde bunun gibi icatlar, yenilikler çok daha yavaş ilerliyor. Yani orta çağdaki bir insanın kullandığı ulaşım aracıyla at ve at arabaları, türevleri bundan birkaç yüzyıl önce kullanılan ulaşım alanındaki imkanlar aynı. Yani bir değişiklik olmadığını görüyoruz temel prensip anlamında. Bir anda olmuyor ama sanayi devrimi bir kırılma noktası getiriyor elbette. Çünkü sanayi devrimiyle beraber artık makineye duyulan ihtiyaç artmaya başlıyor. Sanayi devrimi de bir anda ortaya çıkmıyor. Yüzyıllardır biriken bir deneyim ve tecrübenin ürünü olarak ortaya çıkıyor ama insanların bir noktada atlarla, at arabalarıyla seyahat etmeleri insanların aslında sadece ulaşım biçimlerini değil zihinsel dünyalarını da değiştirdiğini görüyoruz.
0: Çok haklısınız.
1: Yani mesafe kavramı ve uzaklık kavramı değişiyor. Bunun yanı sıra bir de işin içine hız kavramı giriyor. Daha hızlı nasıl hareket edebiliriz?

0: yapabiliriz? Bu nasıl mümkün olabilir? Sanayi devrimiyle birlikte işte bu aslında kendi kendine hareket edebilen bir araç mümkün olabilir mi? Bu düşünce ortaya çıkmaya başlıyor. Orta çağdan itibaren bu düşünceyi dile getiren, bunun üzerine kafa yoran kişileri görebiliyoruz. En bildiğimiz örneklerden birisi mesela Leonardo da Vinci. Tam anlamıyla bir Rönesans insanı olan da Vinci, baktığımız zaman ressamlık kimliğiyle öne çıkmış bir isim. Ancak çok farklı alanlarda da eserler veren, üreten birisi, mekanik alanında, anatomi alanında olsun. Ve o dönemde askeri amaçlarla tasarladığı bir araç var. Kendi kendine gidebilen bir araç. Herhangi bir hayvan ya da insan gücüne ihtiyaç duymadan ilerleyebilir mi, yapılabilir mi tarzında. Bu düşünceler aslında insanın daha hızlı ilerlemesi, daha hayvan gücüne ihtiyaç duymadan bir makinenin üzerinde ilerleyebilmesi, uzakları daha yakın edebilmesi fikrini getiriyor. Sanayi devrimiyle birlikte de bu düşünce biraz daha şekillenmiş oluyor. Tabii sanayi devrimi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen yer Britanya. Hı hı. Neden Britanya'da ortaya çıktı sanayi devrimi sorusu da tarihçiler arasında çok tartışılan bir konu. Aslında bundan çok kısa zaman önce bunun çok basit bir cevabı verilmekteydi. Daha çok genel itibariyle Batı merkezli tarih yazıcılığında Batı'nın daha yenilikçi olduğu, yeniliklere daha açık olduğu ve bu anlamıyla zaten bu tarz icatların Batı'da çıkmasının doğal olduğu, dünyanın diğer kalan kesiminden daha önde olduğu düşünülüyordu. Ama Pomeranz gibi tarihçilerle birlikte bu düşünce farklılaşmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki İngiltere'deki aynı dönemdeki durumla, mevcut koşullarla, üretim biçimleri, ekonomik faaliyetler doğudaki bazı bölgelerde, gelişmiş alanlarda, özellikle Çin'in bazı bölgelerinde hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Yani Britanya ya da batıdaki insanların doğudaki insanlardan bir farkı yok. Daha yenilikçi değiller, üretim anlamında daha iyi değiller. Bunun örneklerini doğuda da görmeye başlıyoruz. Ve doğudaki bu üretim biçimleri, tabii Britanya'da sanayi devriminin ortaya çıkması birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi elbette iş gücünün çok pahalı olması Britanya'da. Sanayileşme, buhar gücünün kullanılmaya başlaması, makineleşme, buharın, suyun ısıtılıp buharlaştırılması ve o basınçla bir mekanik enerjinin elde edilebilmesi, özellikle tekstil sanayisinde, yün eğermesinde kullanılmasıyla beraber bu farklı alanlara taşınmaya başlıyor. Ve tabii İngiltere'de ortaya çıkması, farklı koşullar, az önce ifade ettiğim gibi iş gücünün çok pahalı olması. Çünkü iş gücü pahalı olduğu zaman sizin mevcut işleri bir makineye yaptırmanız ve insan faktörünü olabildiğince azaltmanız anlamına geliyor. Bu anlamda baktığımız zaman Britanya'nın su kaynaklarına çok yakın olması, bir ada ülkesi, devleti olması ve nehir kaynaklarının bulunması, bununla ilgili ekonomik yatırımların yine ortaya konulması Britanya'yı daha ön plana çıkartabiliyor. Buhar gücünde de James Watt'tan önce de buhar gücü biliniyordu. Buna dair bilgilerimiz mevcut. Ancak daha verimli kullanımının sağlanması onunla birlikte oluyor. Ve daha sonrasında bu buhar gücü ulaşımda nasıl kullanılabilir? Bu sorunun cevabını aramaya başlıyorlar. Öncelikle kömür yataklarında kömürlerin taşınmasında kullanılan bir demir yolu ortaya çıkıyor. Demir yolunda buharlı trenlerle birlikte ulaşım artık makinelerin gücüyle daha rahat bir şekilde yapılabiliyor ve çok daha fazla ürün taşınabiliyorlar. Bunun haricinde yine buhar gücünün denizlerde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Buharlı gemiler ortaya çıkıyor ki bu da insanlık tarihi için çok önemli olaylardan, kırılma noktalarından birisi. Çünkü eskiden denizlerde seyahat etmek zordu çünkü iklim koşullarına bağlıydınız, hava durumuna bağlıydınız. Rüzgarın ne kadar şiddetle estiği, ne taraftan estiği sizin gideceğiniz yeri belirliyordu. Ama buharlı gemilerle birlikte artık siz bu faktörleri olabildiğince minimize etmeye başladınız. Ve artık planlı bir rota oluşturabilir hale geldi insanlar, evet, buharlı gemilerle birlikte. Bu da neyi getirdi? Daha planlanabilir bir dünya, bir ulaşım,
1: kontrol
0: ticaret.
1: İnsanlarda.

0: Kesinlikle kontrol yavaş yavaş insanlara geçmeye başladı. Bu anlamda trenler çok önemliydi insanların ulaşım anlamında. Ancak insan için yeterli değildi. Neden? Çünkü tren raylara bağımlı bir sistem üzerinde kurulu makina. Raylar sizi nereye götürürse oraya gidebilirsiniz. Ancak bunun daha farklı bir yolu olmalıydı. İstenilen zamanda, istenilen yere gidebilmek mümkün olabilir mi? İşte bu buhar gücü zamanla otomobillere uygulanmaya başladı. Ve otomobillerin ilk örneklerine baktığımız zaman buharlı otomobilleri görüyoruz.
1: Hocam, şimdi hemen göstermek
0: Tabii.
1: istiyorum. Tabii bugün o elektrikli, sessiz, istediğimiz zaman koltuğunu sıcak, istediğimiz zaman soğuk yapabildiğimiz
0: Evet.
1: otomobilleri düşündüğümüzde şimdi göstereceğim fotoğraf gerçekten çok ilkel gelebilir ama bu ilk motorlu taşıtma oluyor.
0: Evet, ilk örneklerinden
1: Evet.
0: birisi.
1: Mucidi kimdir?
0: Aslına baktığımız zaman bu kendi kendine hareket eden otomobilin 1769'da Fransız subayı ve mühendis Cugnot tarafından keşfedildiğini, buharla hareket eden bir sistem. 1769'da bunu
1: Bu
0: yapıyor.
1: buharlı otomobil.
0: Evet, bu daha farklı.
1: Ha, okey.
0: Bu sonraki dönem
1: Tamam.
0: örneklerinden bir tanesi. Bu bahsettiğim Cugnot'un ortaya koymuş olduğu model tamamen şöyle hayal edebilirsiniz. İki arkada tekeri var, bir tane önde var ve öndeki tekerin önünde kocaman bir su kazanı var. O su kazanını kömürle ısıtıyorlar suyu ve su ısındıkça buhar gücü ve basınçla beraber hareket mekanizması getiriyor. Ama tabii bugünden baktığımız zaman yani düşünün üç tekerlekli bir bisiklet önünde kocaman bir kazan. Şu anda az önce ifade ettiğiniz gibi biz çok alıştık tabii ki direkt kontağa çevirip artık kontak anahtarı da birçok otomobilde yok. Düğmeye basarak çalıştırıyoruz arabaları ama o dönemde suyun ısınmasını bekleyeceksiniz. Kömür onu tutuşturacaksınız, su ısınacak, basınç ortaya çıkacak ve bu şekilde hareket edecek. İlk örneklerine baktığımız zaman çok kullanışlı değil. Ama zaten insanların o dönemde ilk örneklerinde bugün bizim aradığımız kriterleri beklemiyorlar. Güvenlik kaygısı ya da konfor kaygısı yok. Kendi kendine hareket edebilsin, o gücü üretebilsin. Bu onlar için yeterli. Bu anlamda Cugnot'un 1769'daki bu icadı, Fardier adını verdiği otomobili çok önemli bir örnek. Daha sonrasında 1805'te yine biz görüyoruz Amerika'da buharlı bir araç. Bu tam anlamıyla otomobil değil aslında, liman temizliğinde kullanılan bir araç. Tekerlekleri de ona göre uygun bir şekilde getirilmiş. Bu karada da gidebiliyor, denizde de gidebilen bir araç. Ancak çok fazla kullanımı mümkün olmuyor çünkü o denizde gitmeye, limanların temizliğinde kullanmaya uygun tekerlek yapısı karayollarına oldukça büyük zarar veriyor. Bu nedenle bunun kullanımı yasaklanıyor. Ancak daha sonraki dönemlerde biz buharlı aracın çok fazla uzun ömürlü olmadığını görüyoruz. Çünkü çok kullanışlı değil, çok verimli değil. Evet, kendi kendine hareket edebiliyor. Ancak bu hem ağır, hantal, hem yavaş, hem yakıt ikmali yapmanız lazım. Suyu ısıtmanız lazım. Su azaldığı zaman suyu takviye etmeniz lazım. Kömürü yine aynı şekilde kullanılmak lazım. Ama insanlar bir hayalin peşinden giderken bunu başarıyorlar. Ve insanların hayali teknolojiden çok daha önde ilerliyor.
1: Kesinlikle iyi ki.
0: Evet. Buharlı otomobilin keşfiyle birlikte artık insan kendi kendine hareket eden aracı buldu. Ama bu defa farklı bir soru ortaya çıktı. Bu araç nasıl küçültülebilir? Nasıl günlük kullanıma uygun hale getirilebilir? Farklı yakıt türleriyle çalışabilir mi? Farklı bir enerji kaynağı olabilir mi? Burada da karşımıza elektrikli otomobiller çıkıyor.
1: Elektrikli otomobiller.
0: Kesinlikle evet.
1: İlk otomobil elektrikli otomobil mi? Ya
0: Buharlı otomobillerin ardından evet elektrikli
1: ilk
0: otomobiller.
1: gelişmiş otomobil diyelim. Yani tarihteki evet aslında ilk motorlu otomobil
0: Evet.
1: elektrikli otomobil.
0: Elektrikli otomobil.
1: Bugün biz elektrikli otomobili yeni geçtik zannediyorduk hocam.
0: Evet.
1: Birkaç yıl oldu.
0: Günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
1: Karl Benz mi mucidi? Yoksa
0: Daha öncesinde
1: ha, daha öncesinde.
0: Karl Benz'den önce elektrikli yani buhar gücünün çok fazla kullanımı uygun olmadığı için farklı bir güç olarak elektrikli otomobil denemeleri yapılıyor ve kullanılıyor da. Yani Londra'da özellikle toplu taşımada kullanmaya başlıyorlar.

0: Ancak elektrikli otomobile karşı da biraz buharlı otomobile gelen eleştiriler elektrikli otomobile de geliyor. Buharlı otomobilde genellikle buhar kazanlarının patlama riskinden çok bahsedilirdi. İnsanlar bu anlamda bir hayati tehlike oluşturabilmesi. Tarihi kanıtlar çok fazla bunun mümkün olmadığını gösterse de ancak farklı bir enerjiyle nasıl hareket edebilir? Bunu da elektrikle buluyorlar. Elektrikli otomobil üretiliyor, kullanılıyor ve Amerika'da da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Londra'da dediğim gibi toplu taşımada elektrikli otomobiller kullanılıyor ve elektrikli otomobilleri insanları tanıtırken çok daha sessiz, çok daha konforlu, enerji anlamında çok daha verimli olduğu noktasında tezler var. Ancak elektrikli otomobillerin ömrü de çok uzun sürmüyor. Genel itibariyle gelen olumsuz eleştirilere baktığımız zaman o dönemdeki elektrikli otomobillerin ulaşım menzili 30-40 kilometreyi geçmiyor. Yani her 30-40 kilometrede bir bataryasını şarj etmeniz, elektriğe bağlamanız gerekiyor. Bu da o dönemin teknolojisiyle her yere bu istasyonların kurulmasını pek mümkün kılmıyor. Diğer taraftan çok ağır araçlar, o bataryanın ağırlığıyla birlikte çok fazla hız yapamıyorlar. Bir de elektrikli otomobillere getirilen bir eleştiride daha çok kadın aracı olduğu,
1: Kadın aracı.
0: kadınlara daha uygun olduğu. Çünkü otomobil ilk çıktığı zaman erkeklerle özdeşleşiyor. Erkeklerle birlikte gücün, gürültünün bir sembolü olarak daha sessiz, sakin, naif bir araç kadınların daha çok ilgisini çekiyor ve bu tarzda bir eleştiriyle birlikte elektrikli otomobilin çok da uygun olmadığı, özellikle tabii ki teknik eksiklikler burada ön plana çıkıyor. Ama toplum içerisinde konuşulan konulardan birisi de, eleştirilerden birisi de elbette bu.
1: Çok enteresan bilgiymiş. Elektrikli, daha sessiz, kompakt, naif bir
0: Evet.
1: aracın kadına yakıştırılıp
0: Evet.
1: alıcısı olmadan tedaviden kalkması
0: Evet.
1: gibi yani.
0: Ama o dönemde tabii otomobiller çok fazla az önce ifade ettiğim gibi daha hızlı nasıl olabilir,
1: Evet,
0: daha
1: evet.
0: güçlü nasıl olabilir? Hep bunun üzerine bir çalışmalar gerçekleştirildiği için bu anlamda öyle bir yakıştırma yapılıyor.
1: Çok enteresan bir tarih. Çarpıcı örnekler demiştik.
0: Evet.
1: Gerçekten enteresan örnekler veriyor hocamız bize. Evet, peki Carbenz
0: Evet.
1: ismini otomobil tarihinde nasıl anmalıyız? Bugünkü gerçekten teknolojiye getirmiş olan en önemli isimlerden bir tanesi mi, yoksa yanlış mı biliyoruz?
0: Çok haklısınız. En önemli isimlerden, ön plana çıkan isimlerden. Tabii ki tek kişinin bir anda tüm sistemi kurmasıyla, bir icat etmesiyle ortaya çıkan bir şey değil otomobil. Yani onlarca yıllık deneme yanılmalarla ortaya çıkan bir ürün şu anda bizim kullandığımız otomobiller. O dönemde de aynı şekilde çok fazla otomobille ilgili, otomobilin motoruyla ilgili özellikle içten yanmalı motorun ortaya çıkması noktasında çalışmalar yürüten mucitler var, mühendisler var. Ancak Carl Benz bunlardan ayrılıyor. Hangi yönle ayrılıyor? Daha öncesinde az önce gösterdiğiniz modellerden biri de öyle. Daha çok bisiklet formuna, yani bisiklete bir motor ekleyerek o bisikletin kendi kendine harekete geçmesi noktasında çalışmalar yapılabiliyor. Ve otomobillerin ilk örneklerine ya da otomobil üzerinde çalışan kişilere baktığımız zaman daha çok bisiklet üretimi alanından geldiklerini görüyoruz. Çünkü bisikletin o insana vermiş olduğu hareket özgürlüğü, hatta koşu ayakkabısı benzetmesi de yapılıyor bisiklete. İnsanları daha özgür kılması, daha hızlı ulaşım sağlaması, daha sonrasında o üretilen içten yanmalı motorların bisiklete monte edilmesi ve bu sayede hareket gücünü almalarıyla birlikte daha çok üç tekerlekli araçlara bunun montajı yapılıyor. Ancak Carl Benz'i burada ayıran özellik o otomobilin teknik formunu ve motoru geliştirmiş olduğu içten yanmalı motoru bir bütün olarak kabul ediyor. Bir bütün olarak görüyor. Farklı bir yapıya kavuşturmaya başlıyor. Bu anlamda çok önemli. 1886 yılında patentini alıyor. Motorwagen diye bir isimle birlikte. Bunun patentini alıyor. Tabii ki oldukça zor aşamalardan geçildiğini biliyoruz. Farklı denemeler, yanılmalar bunları yapıyor. İlk yaptığı zaman beğenmiyor. Çok stabil çalışmıyor
1: Bu arada
0: motor.
1: Carbenz mühendis.
0: Evet.
1: Mesleği de mühendis.
0: Tabii.

0: ilk yaptığı motor çok verimli çalışmıyor. Onun üzerine tekrar revizyonlar yapıyor, düzeltiyor ve bunun patentini almayı başarıyor Motorwagen'ın.
1: Evet. Tabii otomobil tarihinde sadece mühendisler değil, az önce söylediğim gibi yakın çevresi de etkili olmuş. Bartha Benz'in meşhur bir yolculuğundan bahsediyorsunuz. Evet. Nedir o?
0: Bartha Benz, Carl Benz'in eşi. Aslında otomobili tek bir form biçiminde dönüştüren Carl Benz olsa da bu otomobilin günlük hayatta kullanılabilir bir makine olduğunu topluma ispat eden eşi Bertha Benz. Bir gün kendisi bu Carl Benz'in yapmış olduğu motor wagon'la birlikte iki çocuğunu da alarak şafak vakti seyahate çıkıyor. Annesine gidiyor. Mannheim'dan Pforzheim'a yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafeyi iki çocuğuyla birlikte kat etmeye çalışıyor. Yolda tabii çok fazla engellerle karşılaşıyor. Motorun durması, yakıtının bitmesi, bu yakıtı bir eczaneden sağlaması, hatta ilk yakıt istasyonu olarak anılıyor. Oradaki bir maddeyle birlikte yakıt ikmali yapıyor. Ama yokuşlarda zorlanıyor, çocuklar arabayı itiyor. Ancak bu 100 kilometrelik mesafeyi kat etmeyi başarıyor. Ve gittiği zaman da bir telgrafla haber veriyor. Başarılı bir yolculuk geçirdiğini, çocuklarıyla beraber annesinin yanına vardığını, tüm sorunları hallettiğini, ancak bazı eksiklikler gördüğünü arabada. Motor gücünün çok yeterli olmadığı, özellikle yokuşlarda biraz daha güçlü olması gerektiği, vites sistemine bir eklem yapılabilir diye bunları eşine iletiyor ve bu sayede otomobilin günlük hayatta sadece teknik olarak üzerinde çalışılan bir garajda üzerine sürekli kafa yorulan bir alet değil, günlük hayatta da kullanılabilirliğini ispat eden kişidir. Bu anlamda oldukça önemli. Daha sonrasında 1888'de bu yolculuğunu yapıyor. 1889'da hemen yeni iyileştirmelerle birlikte daha iyi bir hale kavuşturuluyor otomobil Carl Benz tarafından ve sonrasında Paris'teki Dünya Sergisi'nde sergileniyor ve o yolculuk esnasında insanların şaşkın bakışları, bir kadın, iki çocuk, tanımlayamadıkları bir cisimle hareket ediyorlar. İnsanların da yardımlarıyla, desteğiyle ilk otomobil yolculuğunu tamamlamış oluyor aslında. Bu anlamda oldukça önemli. Sadece mühendislerin değil, mühendislerin yanında onların eşinin de çok büyük katkı verdiğini görüyoruz. Burada Henry Ford örneğinde de yine eşi çok fazla katkı veriyor. Çünkü onun sürekli deneme yanılmalarında pes etmemesi gerektiğini,
1: çok güzel,
0: ve iyi bir ürün ortaya çıkarabileceğine olan inancını her zaman hissettiriyor.
1: Hocam, tabii siz şu ana kadar bunları anlatana kadar sanayi devriminden sonra bir genel olarak yaygın kanıyı söylüyorum. Arabanın Henry Ford'la yükselişe geçtiği, evet, hatta icat olduğu gibi, evet, bir algı vardı. Şimdiye kadar o kadar büyük aşamalardan geçtiğini anlattınız ki o algıyı kırmış, evet, olduk bir kere, bilmeyenlerden bir tanesi. Tabii peki, ama Henry Ford da çok önemli.
0: Kesinlikle
1: elbette
0: öyle.
1: Neyi değiştiriyor Henry Ford?
0: Henry Ford aslında az önce ifade ettiğiniz gibi otomobilin mucidi gibi belki biliniyor. Ancak Henry Ford'un başarmış olduğu şey çok daha farklı. Carl Benz otomobil için bir kapı açtıysa, Henry Ford milyonlarca kişinin o kapıdan geçebilmesine imkan sağladı. Kendi ürettiği otomobillerle ve bu otomobil üretim sistemini değiştirerek, seri üretim sistemine geçerek aslında otomobili daha ulaşılabilir kıldı. Çünkü ilk dönemlerde bir teknolojik cihazın ortaya çıkması hem maliyet anlamında hem de toplumların onu kabul etmesi noktasında oldukça zor ve ulaşılabilir olmuyor çoğu zaman.
1: Yani zenginlerin alabildiği bir şey.
0: Kesinlikle öyle. Olabilir. Evet, zenginlerin oyuncağıydı aslında, hı-hı, otomobil ilk çıktığında. Henry Ford bunu sıradan vatandaşların da kullanılabileceği bir model üzerinde çalıştı. Bunu da seri üretim sistemini kendisi bulmadı. Daha önceki dönemlerde de seri üretim yapılıyordu, ancak artık otomobiller her işçinin bir otomobil üzerinde çalıştığı bir sistemle değil, otomobil işçinin önüne geliyor bantlardan. Herkes belki bir cıvatasını sıkıyor, belki bir farını lambasını, belki lastiğini takıyor. Artık çok daha seri bir şekilde otomobil üretme noktasında bir gelişim sağladı 1913 yılında ve ondan sonra otomobil sayısı çok daha artmaya başladı. 1911'lerde Amerika'da 85 bin otomobili olduğunu biliyoruz. 9 yıl sonra 1920'lerde bu sayı 1 milyonu geçiyor. Henry Ford'un kurmuş olduğu bu seri üretim sistemiyle, bu sistemi daha doğrusu otomobil teknolojisine, üretimine uygulamasıyla birlikte Henry Ford çok daha hızlı otomobil üretmeye imkan sağlıyor. Tabii hızlı ürettiğiniz zaman daha ucuza satabiliyorsunuz otomobili. Otomobilin fiyatı ucuzluyor. Ve aynı zamanda Henry Ford işçilerine 5 dolar gibi o dönem için oldukça yüksek bir maaş veriyor. Buradaki amaç hem teknik ekibi memnun etmek, çalışan işçileri, hem deneyimli işçileri aynı işi yapmaya devam etmesini sağlamak, hem de onlara yüksek maaş vererek ürettikleri otomobili sadece zenginlerin değil, kendilerinin de alıp kullanabilmesini sağlıyor. Bu sayede otomobil fabrikasında çalışan işçiler de almış olduğu maaşlarla birlikte otomobil satın alabilir hale geliyorlar. Ve otomobilin hızlanması, yayılması çok daha etkili olmuş oluyor. Henry Ford bu anlamda bir önce aslında.
1: Henry Ford'un o seri üretim ve tüketim çılgınlığı dönemindeki bu yaklaşımına çok başka literatürlerde rastladığım eleştiriler de var hocam. Yani işçilere tüketim, sadece çalışan değil, mesela hafta sonu tatilinin yaygınlaşmasında Henry Ford'un bu seri üretimle beraber işçileri yüreklendirerek, işte ceplerine para vererek,
0: kesinlikle,
1: harcamalarına da aynı zamanda teşvik edecek bu modeli geliştirdiğini,
0: kesinlikle,
1: okumuştum.
0: Evet.
1: Birçok aslında şeye öne yakalıyor. Yani otomobil sadece bir ulaşım aracından,
0: kesinlikle,
1: ziyade hocam ekonomik, sosyal, kültürel, o gündelik hayatta şehirleri de değiştiren, ekonomiyi değiştiren, toplumun kültürünü değiştiren bir araç haline geliyor değil mi aynı zamanda?
0: Tabii, kesinlikle öyle. Aslında bu trenlerle birlikte başlatabiliriz, buharlı trenlerle. Yani buharlı trenlerin ortaya çıkması, rayların döşenmeye başlaması ve insanların trenlerle seyahat etmesi insanlardaki zaman algısını değiştirmeye başlıyor. İnsanların mekan algısı değişmeye başlıyor. Ve insanlarda, Özgen Hanım, dakiklik algısı ortaya çıkıyor. Çünkü tren bir istasyonda belirli bir saatte kalkacak ve o saate uymak zorundasınız. Ve istasyonların çevresinde yeni bir şehirleşme ile beraber oradaki farklı iş gücü başlıyor. Otomobil de tam anlamıyla bunu yapıyor aslında. Otomobille birlikte toplum değişiyor, şehirler değişiyor. Otomobile uygun şehir tasarımları, şehir planlaması, yollar,
1: tabii,
0: yine aynı şekilde. Ve onunla birlikte insanların yürüyebileceği ayrı yollar. Çünkü eskiden yolların hakimi yayalardı. Ama otomobille birlikte artık yollar otomobiller için var olmaya başladı ve onların gidişine, ilerlemesine uygun bir zemin haline geldi. Ekonomi tabii ki sadece otomobil üretmekle, harekete geçirmekle bitmiyor. Bunun yedek parçası, tamiri, yakıt ihtiyacı ve birçok unsur beraberinde geliyor. Toplumu değiştirdiğini görüyoruz. Toplum daha hareket özgürlüğü kazanmış oluyor. Ve bu anlamda toplumsal çok fazla yönleri var. Çok etkilerinin olduğunu biliyoruz bu anlamda.
1: Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Dakiklik zamanla olan ilişkimizi değiştiriyor.
0: Kesinlikle.
1: Bir icat. Çok gündelik hayatımızı.
0: Evet.
1: İnanılmaz. Peki hocam, tabii dünya otomobille tanışırken Osmanlı Devleti'ne de çokça yer vermişsiniz,
0: tabii,
1: kitabınızda. Osmanlı Devleti bu gelişmeyi nasıl takip ediyor?
0: Osmanlı Devleti tabii bu teknolojik gelişmelerden haberdar. Yani dünyadaki gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri çok yakından izliyor. Osmanlı modernleşmesi diye tabir ettiğimiz dönemde özellikle Avrupa'daki yeniliklerin Osmanlı'da uygulanabilir hale gelmesini ilk örneklerini biz askeri alanda görüyoruz. Çünkü insanların baktığımız zaman devletler nazarında öncelikle birbirleriyle rekabet edebilmek için orduya ihtiyaçları var ve askeri sistemlerini daha ileri seviyeye getirme ihtiyacı hissediyorlar. Osmanlı Devleti de Avrupa'daki gelişmeleri, özellikle askeri alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ancak bazı durumlarda uygulanması gecikebiliyor. Teknik eleman eksikliği nedeniyle yurt dışından yine teknik eleman getirilebiliyor. Ancak bu dönemde otomobiller Osmanlı tarafından tanınıyor, biliniyor. Özellikle Sultan II. Abdülhamid'in bu anlamda çok meraklı birisi olduğunu biliyoruz.
1: Sultanlar haberdar mı bu gelişmelerde?
0: Kesinlikle.
1: Özellikle takip ediyorlar mı?
0: Tabii özellikle takip ediyor. Çünkü kendisinin bu mekanik işlere çok meraklı bir yapısı olduğunu biliyoruz. Kendi sarayında, Yıldız Sarayı'nda daktilolar, saatler, hatta bir hocamızın, Serkan Yazıcı hocamızın da Sultan'ın Saatçileri diye bir kitabı var. Sultan Abdülhamid'in saat merakını ele alır. Zaman kavramıyla beraber değerlendirir. Bu anlamda yeni üretilen ürünlere, teknolojik cihazlara çok meraklı olduğunu biliyoruz ve bunları takip ediyor. Avrupa'daki örnekleri hakkında broşürler, yayınlar istiyor. Yurt dışındaki sefirleri aracılığıyla fikir alıyor. Bunların hepsini takip ettiğini biliyoruz. Yani Osmanlı habersiz değil otomobilin varlığından. Elbette haberdar. Ve Abdülhamid de bu noktada ilk adımı atanlardan bir tanesi aslında.
1: Bunları daha detaylı konuşmak istiyorum. Kısa bir aradan sonra izin verirseniz. Değerli tarih severler, bir otomobil dünyayı nasıl değiştirir? Doktor Hakan Tan hocam bize anlatıyor. Gerçekten çok çarpıcı anekdotlarla. Şimdi kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Ardından tekrar buradayız.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Arafını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
1: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Bir otomobilin dünyayı nasıl değiştirdiğini konuşuyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan hocamla beraber. Bugün elbette vazgeçemediğimiz araçlardan bir tanesi otomobil. Elimiz ayağımız hiçbir yerden bir yere kesinlikle gidemiyoruz. Öyle, evet. Ya da toplu taşıma her şey. Tarihte bunun hangi serüvenlerden geçtiğini çarpıcı örneklerle de öğrenmek çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Osmanlı'ya gelişini konuşuyorduk. Elbette Osmanlı sultanları da dünyadaki gelişmelere yatkın ve meraklı bir şekilde kesinlikle izliyor dediniz. Osmanlı topraklarına ilk otomobiller ne zaman geliyor?
2: Evet,
1: konakta ne biliyoruz?
2: Osmanlı'ya ilk ne zaman otomobil geldiği meselesi Batı literatüründe özellikle gazetelerde çıkan haberler bu konuda biraz eleştirel. Sultanların teknolojiye karşı, özellikle otomobile karşı mesafeli yaklaştığını söyleyen, bunu eleştiren Amerikan ve Avrupa'daki gazete haberlerine rastlıyoruz. Ve çoğu yerde, özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'da otomobilin bulunmadığı noktasında bazı eleştiriler var. Ancak biliyoruz ki 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa suikasti, otomobilinde uğradığı bir silahlı saldırı sonucunda vefat ediyor. En bilinen örneği bu.
1: Şunu göstereyim. Evet. Mahmut Şevket Paşa ve otomobili bu.
2: Evet.
1: Yıl kaç dediniz?
2: 1913.
1: 1913.
2: Yani okay. Birinci Dünya Savaşı öncesinde elbette otomobiller Osmanlı topraklarında var ve biliniyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ancak otomobille Osmanlı devleti, toplumu tanıştı demek çok doğru değil. Ve daha önceki dönemlerde elbette otomobilin Osmanlı'da yayılması 2. Meşrutiyet sonrasında, 1908 sonrasında daha yaygınlık kazanıyor. Ama onun öncesinde de otomobili Osmanlı coğrafyasında görüyoruz farklı yerlerinde. Tabii Osmanlı coğrafyası çok geniş bir alana sahip. Ancak farklı bölgelerinde, farklı yerlerde otomobille karşılaşıyor. Elbette başkentte, Dersaadet İstanbul'da da otomobille karşılaşılan durumlar var.
1: 1895 yılında İstanbul'da ilk otomobilin görüldüğü iddiası var. Doğru mu?
2: Evet. Genellikle otomobille ilgili yazılanlarda bu iddia tekrarlanıyor. 1895 yılında Fenerbahçe'de bir otomobilin görüldüğü, otomobil içerisinde kadınların ve kızların olduğu şeklinde bir iddia var. Genellikle tekrarlanan bilgiler arasında. Ancak yapmış olduğum çalışmalarda bunun tam da gerçeği yansıtmadığını göstermeye çalıştım. Çünkü 1895 yılı biraz Osmanlı'nın otomobille buluşması için erken tarih gelmişti bana. Çünkü arşiv vesikalarında 1903'leri, 1904-5'leri görebiliyoruz ama 1895 yılı biraz erken. Burada şöyle bir nüans var. Hüseyin Avni Şan da 1970'te ilk otomobiller diye bir yazı kaleme alıyor. 3-4 sayfalık bir yazı ve bu iddiasını orada dile getiriyor. Ve bu iddianın temelinde Refik Halit Karay'ın anlattığı ve kendisinin ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğünü iddia ediyor. Ancak Refik Halit Karay'ın bu eserine baktığımız zaman Hüseyin Avni Şanlı'nın dediğinden biraz daha farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çünkü Refik Halit Karay bu yazısında şunu ifade ediyor. Fransız Illustration dergisinin 40 senelik nüshalarına bakıyorum. Ve burada ünlü Fransız ressam Sabatier'in bir otomobil tablosu var.
1: Hemen göstereyim. Şu tablodur. Yönetmenimden rica edeyim. Biraz ani hareketlerle rica ettim ama buyurunuz.
2: Evet, bu tablodan bahsediyor aslında Refik Halit Karay ve bu tabloyu bize tasvir ediyor. Diyor ki 40 senelik bu derginin, Illustration derginin nüshalarına göz atıyorum ve otomobil ile ilgili bir tablo var. Fransız ressam Sabatier'e ait. Gelin siz de benimle birlikte seyredin deyip tamamen görseldeki manzarayı tarif etmeye başlıyor. Bir otomobil, zar zor otomobile benzetilen bir araç.
1: Evet.
2: İçerisinde kadınların ve kızların olduğu, kürk giydikleri,
1: gözlük taktıkları,
2: tabii rüzgardan korunmak için saatte 20 kilometre hızla giden, insanların o dönem için, insanlar için çok hızlı bir sürat. Rüzgardan korunmak için gözlük taktıkları, kürk giydikleri bir fotoğraftan bahsediyor. Daha sonrasında da kendisi, ben de otomobili İstanbul'da Fenerbahçe taraflarında gördüm diye anlatmaya devam ediyor ama ikisi farklı sahne. Hüseyin Avni Şan'da ise bu iki manzarayı bir araya getirip Refik Halit Karay'ın ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğü gibi bir yanılgıya düşüyor. Aslında tarif ettiği şey tamamen ünlü Fransız ressam Sabatier'in sizinle göstermiş olduğunuz tablosunun bir tasviri. Oradaki tablodaki kişiler ve otomobil bir anda İstanbul'un merkezinde seyahat eden, hatta Basralı mebus bir kişinin kızları olarak karşımıza çıkıyor. Hurma Kralı da diye de bilinen Zübeyirzade diye bir ismin kızları olduğundan bahsediliyor. Ancak 1895 yılı tekrar eden bir bilgi olmasına rağmen Refik Halit Karay'ın tam anlatımına baktığımız zaman aslında bir tablodan ibaret olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Hocam, Osmanlı'ya ilk araba geldiğinde hani ilk yarıda söylediniz ya şeytan arabası diye. Acaba yine o gözle mi bakılmış? Gürültülü canavar diye mi bakılmış? Bu şeytan arabası, şeytan icadı olarak mı bakılmış? Onlar ne demiş?
2: Aslında Osmanlı'ya ilk girişi 1904'lü yıllarda reji idaresinin sipariş etmiş olduğu otomobille oluyor ve gümrükte karşılaşıyorlar. Gümrüğe gelen 3 adet sandık var. Bu sandıkların her zamanki gelen ürünlerden biraz daha farklı olduğu ama ne olduğu da bilinemiyor gümrük görevlileri tarafından. Daha sonrasında
1: nasıl sandık hocam? Demonte gelmiyor araba değil mi?
2: Demonte geliyor.
1: Demonte geliyor.
2: 3 sandık içerisinde demonte bir şekilde bunu getiriyorlar. Fransız vapuruyla, Messager Maritime vapuruyla birlikte İstanbul gümrüğüne geliyor otomobiller. Sandığı açıyorlar, içinden bilmedikleri bir makineye ait parçalar. Ne olduğunu sandığın sahibine sordukları zaman bir otomobil olduğunu, reji idaresi tarafından sipariş edildiğini görüyorlar, öğreniyorlar. Ama sorun burada başlıyor. Gümrük memurları çok şaşırıyor, şaşkınlar. Karşılarında yeni bir cihaz var. Adı bile yok. Ne diyeceğiz, nasıl adlandıracağız ve gümrük tarifesinde nereye koyacağız biz bunu? Hangi gümrük tarifesine göre işlem yapacağız? Bunun için hemen üst makamları bilgilendiriyorlar. Ve bu sayede aslında Osmanlı gümrüğe gelen reji idaresinin siparişi bir otomobille tanışması oluyor. Ve tabii bunun nasıl adlandırılacağı konuşuluyor. Bu adlandırma meselesi Osmanlı'ya özgü değil. Az önce ilk bölümde de ifade ettik. Farklı isimlerle, farklı tanımlamalarla, benzetmelerle ifade ediliyor otomobil. Osmanlılarda zatül hareke, kendi kendine hareket eden bir araç olduğu için zatül hareke terimini kullanıyorlar. Daha sonrasında tabii ki yeni icatlar, yeni teknolojik buluşlar girdiği yere, eve, ülkeye, devlete kendi kültürüyle ve isimlendirmesiyle geliyor. Daha sonrasında otomobil, araba, atsız araba gibi farklı isimlerle isimlendirildiğini görüyoruz. Ama ilk tecrübe gümrüklerde karşılaşılan, 3 sandık içerisinde gelen bir otomobille birlikte oluyor. Tabii gümrük memurlarının büyük şaşkınlığı içerisinde.
1: Evet. Tabii onlar temkinli yaklaşmış. Görenler de temkinli yaklaşıyor. Sultanlar da temkinli yaklaşıyor galiba.
2: Elbette. Ancak burada sultanın çok daha öncesinde otomobille tanışma hikayesi var. Dilerseniz onu da konuşabiliriz Abdülhamit bahsederken. Gümrük memurları tabii şaşırıyor ama devlet olarak üst mevkiler artık nasıl işlem yapılması gerektiği ya da gümrükten bu otomobilin, sandıklar içerisinde yer alan otomobilin kabul edilip edilmeyeceği Osmanlı ülkesine bir tartışma konusu oluyor. Yani otomobilden habersiz değiller, haberdarlar ve bu sandık içinde gelen malzemelerin otomobile ait olduğunu anladıktan sonra makamlar konuşmaya başlıyorlar ve bunun Osmanlı coğrafyasına kabul edilip edilmeyeceği, gümrükten geçişine izin verilip verilmeyeceği meselesi tartışılıyor. Farklı görüşler ortaya atılıyor. Ancak bu görüşlerde

0: verilmesi, Osmanlı coğrafyasına girişine izin verilmesinin daha sonraki taleplere de yol açabileceği endişesiyle ve otomobillerin sayısının hızla artabileceği endişesiyle bu sandıklar kabul edilmeden, gümrüklerden geçmeden geri iade ediliyor.
1: Yani yasaklanıyor.
0: Evet, çok merak edilen ve çok tartışılan bir konu.
1: Tam onu söyleyeceğim. Evet. Acaba yasaklandı demek doğru mu değil mi? Çünkü literatürde bir başka ifadeler de var. Yani ikinci Abdülhamit otomobili yasakladı toptan diyenler de var. Aslında mesele daha karmaşık sizin anlatımınızda. Evet. Yani yasaklamaktan ziyade bir altyapı eksikliği anladığım
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Evet, temkinli bir yaklaşım demek belki daha doğru olabilir. Ama özellikle bazı yazarların bunu batıdaki kamuoyunda da görüyoruz. O dönemin gazetelerinde sultanın otomobillere karşı çok dirençli davrandığı, otomobili Osmanlı ülkesine sokmadığı ve pek çok Avrupa'daki kralların, prens prenseslerin otomobili kullanmasına rağmen hala otomobil kullanmayan son sultanın Sultan II. Abdülhamit olduğuna dair çok fazla haberler var. Ancak diğer taraftan İstanbul'daki yabancı gazetelerin muhabirlerinin de vermiş olduğu bilgiler var. Sultanın aslında teknolojik cihazlara çok meraklı olduğu ve bunları sarayında görmek istediği, kullanmak istediğini anlatan yine haberlere de rastlıyoruz. Bu anlamda 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid'in elektrikli otomobil siparişi var. 1888 yılında. Yani az önce de ifade etmiştik, ilk bölümde konuşmuştuk. Bunların broşürlerini, tanıtımlarını ya da Avrupa'daki Osmanlı sefirleri vasıtasıyla oradaki gelişmelerden haberdar olduğunu biliyoruz. Ve 1888 yılında bir otomobil tecrübesi var Yıldız Sarayı'nda. Yani bu anlamda bakıldığı zaman sultanın otomobili yasaklaması tam anlamıyla bunu söylemek doğru olmayacağını düşünüyorum. Tabii bazı yazarlar, Sermet Muhtar Alus gibi yazarlar, Sultan II. Abdülhamid'in otomobilden hiç hoşlanmadığı, hatta bunun yasak, memnu bir silah gibi, bir bomba gibi Osmanlı ülkesine girişinin yasaklandığına dair yazılar yazdıklarını biliyoruz. Ancak arşiv belgelerinde karşılaştığımız otomobil siparişleri, özellikle Sultan II. Abdülhamit tarafından verilen, bu düşünceyi çok doğrulamıyor. Hı-hı. Kendi sarayında gördüğünü biliyoruz. O otomobille karşılaştığını ve ilk tecrübesini Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu anlamda asıl mesele daha karışık esasında. Yani Osmanlı ülkesi otomobile ne kadar hazır?
1: Evet.
0: Mesele biraz da bu.
1: Sizin burada çok güzel bir ifadeniz var, demişsiniz ki saray bir izleyici olmanın ötesinde yeniliğin anlamını, sınırlarını ve risklerini de belirleyen bir merkezdi.
0: Kesinlikle,
1: bu yüzden
0: evet.
1: Temkinliydi ve o altyapı ile ilgili ulaşım araçlarının işte o günün dünyasına evet. hazır olup olmadığını, belki halkının da hazır olup olmadığını sinyallerini alan bir karar merciydi. Halk acaba nasıl karşılayacak?
0: Tabii
1: taraftan.
0: Halk anlamında da oldukça şaşırtıcı ama Sultan II. Abdülhamid'in yasakladı mı? 1888'de bir dediğim gibi otomobil siparişi var. Hı hı. 1889'da var. Daha sonrasında tekrarlanan otomobil siparişleri var. Ve kendisinin mekanik cihazlara, teknolojik cihazlara merakını da az önce ifade etmiştik. Hatta 1888'deki siparişte İngiltere'den sipariş ediliyor elektrikli otomobiller. Elektrikli otomobille birlikte bir de elektrikli sandal siparişi var.
1: Sandal.
0: Sandal, evet. Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanmak üzere İngiltere'den elektrikli bir sandal da sipariş ediliyor. Sandal getirtiliyor. Bunu Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanıyor uzun süre. Daha sonrasında atıl bir vaziyette kalıyor ve mühendishaneye devrediliyor. Oradaki öğrencilerin onun üzerinde çalışması ve eğitim alması amaçlanıyor. Yani yeniliklere karşı duran değil, yenilikleri sarayında görmek, tecrübe etmek isteyen bir padişah karşımıza çıkıyor. Tabii yasaklandığı bazı bölgeler var. Özellikle adalar mesela. Büyükada'da kesinlikle otomobil kullanımı yasak. Buna müsaade edilmiyor. Çünkü oranın kendi yapısının,

0: otomobile uygun olmayacağı, çok fazla kazalarla karşılaşabileceği ihtimaliyle birlikte o bölgede kesinlikle izin verilmiyor. Ancak Osmanlı ülkesine çok fazla transit geçiş için izin isteyen, otomobil getirmek isteyen kişilerin olduğunu biliyoruz. Ve bunlara da müsaade ediliyor. Yani tam anlamıyla Osmanlı ülkesine kesinlikle otomobiller giremezdi diyemiyoruz. Çünkü özellikle İstanbul'daki yabancı ülkelerin elçileri, görevlileri, memurları, oralarda görev yapan memurlar, Osmanlı'ya, İstanbul'a otomobil getirme talepleri var. Çok fazla taleple karşılaşıyoruz bu anlamda. Bu taleplerden çoğu reddediliyor. Çünkü burada hem şehrin otomobile uygun olmadığı, mevcut yolların, koşulların otomobile uygun olmadığı, kazaların kaçınılmaz olacağı ve izin verilmesi halinde bu sayının giderek artacağı ve şöyle düşünün, bugün hayatımızda çok sıradan aslında otomobil. Hepimiz kullanıyoruz ve trafik kuralları da aynı şekilde. Ama o dönemde henüz otomobile dair bir düzenleme yok, yasal bir düzenleme yok. Herhangi bir kural yok. Bunların düzenlenmesi zaman alacağı için zaman zaman gümrüğe gelen otomobillerin geri iade edildiğini şahit oluyoruz. Ancak Avrupa'dan seyahat eden, Osmanlı coğrafyasında otomobile seyahat etmek isteyen çok fazla ziyaretçiye de rastlıyoruz. Özellikle Osmanlı'nın son yüzyılında Avrupalı seyyahların çok sık Osmanlı ülkesini ziyaret ettiklerini biliyoruz. Ve otomobilin Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber oradaki zengin kişilerin, otomobil tutkunlarının, doğudaki yolların, koşulların otomobil için uygun olup olmadığını araştırmak amacıyla böyle uzun yolculuklara çıktığını biliyoruz. Mesela İngiliz zenginlerinden Jefferson bir gün yardımcısıyla beraber yola çıkıyor ve Edirne taraflarından İstanbul'a giriş yapıyor. Ancak kontrol noktasında duramadığı için, durdurulamadığı için kim olduğu anlaşılamıyor. Hangi amaçla Osmanlı coğrafyasına geldiği anlaşılamıyor. Kimlik tespiti yapılamıyor haliyle ve hemen bir olağanüstü durum yaşanıyor adeta. Çünkü bilinmez bir şey Osmanlı sınırlarından geçti, kontrol edilemedi, kimlikleri belirlenemedi. Hemen üst makamlara bilgi veriliyor ve en sonunda Pera Palace Oteli'nde kaldıkları anlaşılıyor. Esasında tüm izinler alınmış, Osmanlı yetkilileri haberdar ama bir kontrol noktasından hızlı geçmeleri ve orada kimlik tespitlerinin yapılamaması insanlarda bir korku ve endişe yaratıyor. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız çok mümkün. Yine aynı şekilde İtalyan devletinin bir memuru Atina'dan İstanbul'a tayin olduktan sonra Atina'da kullanmış olduğu otomobili getirmek istiyor İstanbul'da. İtalya'ya gönderemiyorum diyor, belgede kendisi anlatıyor. Bir tanıdığım yok. İstanbul'a getirmem lazım. İstanbul'da kullanmayacağım ben bunu İstanbul'da. Sadece bir yerde, bir garajda, kapalı bir alanda muhafaza edeceğim diyor. Ve yetkilileri bu şekilde artık konsolosluk yetkilileri ikna ediyor. Otomobilin kullanılmayacağını, çünkü bir örnek teşkil edecek ve henüz hazır olmayan yol koşullarında o otomobilin örnek teşkil etmemesi için sadece alınıp İstanbul'a gümrükten geçirilip bir yerde muhafazasına izin veriliyor. Ama Osmanlı'da yol konusu tabii ki çok farklı bir konu ve otomobillerin geçişine uygun yol maalesef mevcut değil.
1: Hocam, şimdi çok şey konuştuk, karışmasın diye tekrar
0: Tabii.
1: sormak istiyorum. İlk otomobil kullanan sultan kim? İkinci Abdülhamit mi?
0: İkinci Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda bir tecrübesi var.
1: İlk o, yani ikinci Abdülhamit sarayda direksiyon başına geçiyor. Osmanlı'da bunu mu söyleyebiliriz?
0: Direksiyon başına geçmiyor. Kendisi aslında o gösteriyi seyrediyor. Almanya'dan getirilen otomobiller bir mühendisle birlikte geliyor. Mühendis Blum'la birlikte. Bir otomobil geliyor Yıldız Sarayı'na ve bahçesinde otomobilin hem saray halkına, saray çalışanlarına, orada bulunan kişilere tanıtılması ve otomobilin bir denenmesi, bir tecrübe edilmesi isteniyor. Sultan da sarayın penceresinden izliyor. Mühendis Blum direksiyon başına geçiyor. Ancak gösterinin biraz daha hareketlenmesi için, ilgi çekici olması için birkaç devlet görevlisini de otomobile davet ediyor. Ancak herkes çekiniyor. Otomobile binmekten kaçınıyorlar ve kimseyi otomobile bindiremiyor. Sultan'ın sabırsızlandığını gördükten sonra kendisi artık çalıştırmaya karar veriyor. Arabayı çalıştırıyor ama çok büyük, yüksek bir homurtuyla, adeta bir canavarın homurtusu gibiydi diye anlatıyorlar. Böyle bir önce araba tekliyor, tam anlamıyla çalışmıyor. Büyük bir gürültü, bir duman ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında mühendis otomobili kontrol altına almayı başarıyor. Saray bahçesinde gezmeye başlıyor. Artık insanlar da o korkularını yenmişler. Tekrar bir araya toplanmışlar. Otomobili izlemeye başlıyorlar. Ve sultan da bu gösteriyi seyrediyor. Ancak kendisi bilmiyor. Ancak daha sonrasında elbette kullandığını biliyoruz. Ve tabii devlet kurumlarının da bu otomobili kullandığını biliyoruz. Pek çok devlet kurumunda, teşkilatta bu otomobiller kullanılmaya başlanıyor daha sonrasında.
1: Tabii yine kitabınızdan alıntıyla 1899 yılında iki adet elektrikli otomobil siparişi de gündeme gelmiş oluyor. Fakat İstanbul'a gelen seçkin misafirleri gezdirmek amacıyla, değil mi?
0: Evet.
1: Artık yaygınlaşmaya başlıyor.
0: Özellikle 1899'da iki adet elektrikli otomobil siparişi tekrar sultan tarafından veriliyor. Buradaki de niyetinin hem cumaya gitmek için kullanacak, cuma selamlığında, hem de İstanbul'a gelen seçkin misafirlerini ağırlamak, onları İstanbul'u gezdirmek için kullanmayı düşündüğü iki tane de otomobil siparişini o tarihlerde görüyoruz. Yine elektrikli otomobil o dönemde kullanıldığı için.
1: Evet. Tabii bugün bile zorlanıyoruz İstanbul sokaklarında otomobil kullanmaktan. Evet. Mesela ilk kaza, acaba öncelikle şunu sorayım. Kazaya gelmeden önce otomobilin halk arasında, artık yolların tamamlanıp ya da altyapının yapılıp halkta yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu süreç ne kadar sürüyor hocam?
0: Bu Osmanlı özelinde bakarsak çok daha uzun sürüyor. Yani Avrupa'da da yine çok kadim şehirler olduğu için otomobilin şehirlere uygun hale getirilmesi oldukça zaman alıyor. Amerika bu anlamda çok daha şanslı. İlk örneklerini Henry Ford'la beraber orada yaygınlaşmaya başlaması. Çünkü şehir Avrupa'daki gibi çok eski olmadığı için sokakları, yolları otomobile uygun hale getirebiliyorlar. Ve Amerika'daki batıya doğru yayılması, şehirleri otomobile uygun şekilde planlanabilir olması mümkün olabiliyor. Ancak Avrupa'da ve Osmanlı özelinde bu çok mümkün değil maalesef. Osmanlı için de otomobiller artık yavaş yavaş Osmanlı coğrafyasına girmeye başlıyor ama oldukça yüksek fiyatları nedeniyle, kullanım zorluğu nedeniyle halk arasında çok yayılamıyor. Hı hı. Öncelikle daha farklı bir zümre arasında, daha maddi anlamda gücü yeten kişiler arasında yayıldığını görüyoruz. Ama Osmanlı'da özellikle yolların tek hakimi yayalar. Yani İstanbul en eski dönemlerden itibaren kesinlikle bir yaya şehri. Hatta kaldırımlar bile yok çünkü yollar, yani yayaların hakim olduğu bir alan olduğu için kaldırıma dahi ihtiyaç duyulmuyor. Ama tabii Tanzimat'la birlikte, Tanzimat dönemi olarak adlandırdığımız dönemle birlikte Osmanlı Devleti'nde modern yol çalışmaları başlıyor. Yolların Avrupa'daki standartlara uygun hale getirilmesi, belirli ölçülerde, uzunluklarda, genişliklerde yapılması yönünde çalışmalar var. Ancak bunlar tabii ki Tanzimat'ın ilan döneminden sonra devletin de içinde bulunduğu ekonomik, siyasi koşullarla birlikte her zaman çok hızlı ilerleyen çalışmalar değil. Birçok yerde yarım kaldığını, yol çalışmalarını görüyoruz. İstanbul için özellikle çok daha zor orada bir çalışma gerçekleştirmek. Ve İstanbul tam anlamıyla otomobile uygun bir yol sunamıyor. Özellikle İstanbul hakkında seyyahların anlattıklarından öğrendiğimiz kadarıyla Osmanlı'nın belgeleri de, kendi belgeleri de bu düşünceyi destekliyor. Genellikle sokakların oldukça dar, neredeyse sokakta iki elinizi iki yana açtığınız zaman evlere dokunabileceğiniz oranda dar sokaklar, çoğu çıkmaz sokaklar. bayırlı, yokuş, eğri büğrü diye Osmanlı vesikalarında da geçen, yabancı seyyahların da çok fazla Osmanlı Devleti'ne gelen hemen hemen her seyyahın mutlaka bahsettiği konudur Osmanlı'daki yolların mevcut hali. Hiç ulaşıma uygun olmayan, oldukça zor ilerlenen, yağmur yağdığı zaman çamur ve bataklığa dönüşen yollardan bahsederler ki Osmanlı kendisi de bu belgelerde açıkça görüyoruz aslında yolların halini. 1865'te büyük bir İstanbul'da yangın var, Hocapaşa yangını. Mesela orada yangının sonrasında yazılan raporlarda uçsuz bucaksız ama çıkmaz sokaklarla dolu eğri büğrü yollar nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığı, sokakta evlerin birbirine çok bitişik ve yakın olduğu, itfaiye hizmetlerinin o anlamda verimli bir şekilde çalışamadığı, o sokaklara giremediği ve otomobillere de uygun olmadığı aslında çok söylenen bir şey. Bu nedenle İstanbul'a otomobillerin girmeye başlamasıyla beraber Beyoğlu'nda özellikle daha kalabalık bir semt olduğu için orası, otomobil kazalarının yaşandığını görüyoruz ve insanları bir korku almaya başlıyor. Tabii 1902'de Yunan kralının oğlu da bir otomobil kazasında vefat ediyor, ölüyor. Osmanlı'da bu haber çok hızlı yayılıyor. Hem Avrupa kamuoyunda hem Osmanlı gazetelerinde.
1: İlk otomobil kazası o mudur?
0: İlk otomobil kazası aslında ilk bölümde anlattığımız ilk buharlı otomobil denemesi vardı. Cugnot'un 1769'da. İlk otomobil kazası olarak o vesikalarda geçer. Daha çok karşılaşıyoruz. Cugnot o buharlı aracını deneme sürüşleri esnasında bir duvara çarptığı söylenir, ifade edilir, kaynaklarda yazılır. Ve otomobil aslında doğmasıyla beraber, o kendi kendine hareket eden aracın doğuşuyla beraber ilk kazanın da hayatımıza girmesi noktasında oraya referans verilir. Ama bu 1902 yılındaki otomobil kazası, Yunan kralının oğlunun vefat etmesi, hem Osmanlı'ya yakın bir coğrafyada olması, evet, hem Osmanlı'nın otomobillere izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz, hazır mıyız, değil miyiz endişesi, tartışmalarının ve endişelerinin ortasında böyle bir kazanın olması ve kamuoyunda büyük yankı uyandırması elbette Osmanlı yetkililerinin de temkinli davranmaya ittiğini biliyoruz, görüyoruz.
1: Muhakkak. Siz az önce hocam anlatırken itfaiye dediniz ya,
0: evet,
1: göstermek istiyorum ben de. İstanbul itfaiyesi için planlanan araçlar zannediyorum değil mi?
0: Evet,
1: Londra'dan
0: evet,
1: getirilen
0: evet,
1: araçlarda bunlar.
0: Evet,
1: İstanbul
0: özellikle
1: itfaiyesi
0: devletin hizmetinde ve o büyük yangınlarla boğuşan İstanbul'da itfaiye hizmetlerinin daha hızlı ve daha iyi işlevsel hale getirilmesi için Londra'dan sipariş edilen itfaiyeler. Öncelikle bunların katalogları, özellikleri, ne kadar su taşıyabildikleri, ne kadar hızla yol alabildiklerine dair bilgiler isteniyor oradaki sefirlerden. Ve bu bilgiler vasıtasıyla Osmanlı sokaklarına, Osmanlı topraklarına uygun olup olmadığı, kullanılıp kullanılamayacağı gerekli değerlendirmeler sonrasında bunların siparişleri veriliyor. 1908 sonrasında ait bir fotoğraf.
1: Evet. Hocam tabii modern hayata geçişte, modern hayatın içinde kurallar var.
0: Kesinlikle.
1: Osmanlı'da yaygınlaştıktan sonra otomobil, bugün hayatımızın bir parçası mesela trafik kuralları, Osmanlı döneminde nasıl ortaya çıktı?
0: Osmanlı döneminden önce tabii ki Osmanlı'daki uygulamalar, Özgen Hanım, dünyadaki uygulamalardan kopuk değil. Zaten teknolojinin, bu otomobil teknolojisinin doğduğu yer Avrupa, yayılmaya başladığı ve dünyaya hüküm kurduğu yer Amerika. Yani doğuş itibariyle Avrupalı olsa da büyüme ve gelişme anlamında bir Amerikalı bir teknolojik cihazdan, bir makineden bahsediyoruz. Osmanlı'daki uygulamaların da dünyadaki uygulamalardan kopuk olmadığını görüyoruz. Hı hı. Trafik kuralları için de bu geçerli. Avrupa'da otomobiller yaygınlaşmaya başladıktan sonra özellikle İngiltere'de bazı kurallar ortaya çıkmaya başlıyor. Buharlı otomobillerle birlikte ilk bölümde konuştuğumuz o buharlı otomobillerle toplu taşımaların yapılması, kullanılmaya başlaması, Londra-Cambridge hattında özellikle bununla birlikte endişeler tabii ki halk arasında da yayılmaya başlıyor. Ve çok ilginçtir, 1865 yılında İngiltere'de bir yasa çıkıyor. İlk kurallardan birisi olduğunu söylememiz mümkün. Kırmızı bayrak yasası.
1: Kırmızı bayrak.
0: Evet. Bu İngiltere'de 1865 yılında ortaya çıkan bu yasayla birlikte

0: otomobillerin İngiltere'de kullanımına çok mesafeli yaklaşmaya başlıyorlar. Şehir içindeki hızı yaklaşık 2 mille sınırlandırılıyor. Şehir dışında 4 mile kadar ancak hız yapabilecekleri ifade ediliyor. Ancak bu yasanın adının geldiği Kırmızı Bayrak Yasası ilginç bir olay. Bu araçların şehir içinde kullanılırken önünde bir insanın yürümesi gerektiği ve elinde de insanlara otomobilin geldiğini haberdar eden bir kırmızı bayrak taşıması gerektiği kabul ediliyor.
1: Evet, yani hayat kolaylaşırken bu çok zor bir uygulama.
0: Zorlaştırıyorsunuz. Evet. Kendi kendine hareket eden otomobil fikrini üretiyorsunuz. Evet. Bununla birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Ancak önünden bir insan yürümesi gerekiyor. İşte İngiltere'de çok fazla gelişememesi, çok yaygınlık kazanmaması diğer ülkelerle kıyasla bu tür kısıtlamaların ve yasakların, düzenlemelerin ardından oluyor.
1: Yani ilk hız sınırı bu.
0: Evet,
1: tarihte.
0: Evet, söylememiz mümkün. Okay. Onun haricinde yine orada trafik ışıklarına dair örnekleri görmeye başlıyoruz.
1: Şurada gördüğüm, hemen göstereyim tekrardan yönetmenimden de rica edeyim. William Potts tarafından geliştirilen ilk kırmızı, sarı, yeşil trafik lambası,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet. Bir polis memuru tarafından geliştiriliyor.
1: Şu an kullandığımız sistemin aynısı hocam. Hiç değişmemiş.
0: Evet,
1: sanki.
0: Şu anki kullandığımız sisteme benzer. Bu yine William Potts tarafından geliştirilen bir sistem. Kırmızı, yeşil ve sarı renklerinin kullanılması. Ancak bundan önce tabii ki daha farklı tecrübeler var. Bu ışıklı ikaz sistemleri ilk olarak tren yollarında kullanılmaya başlanıyor. Daha öncesinde deniz fenerlerinde yine ışıklı ikaz sistemlerini görüyoruz. Çok daha eski tarihlerden itibaren bunlar kullanılıyor. Ve trafik ışıklarına gelene kadar, bu yapıya kavuşana kadar birçok tecrübeyle aslında. Öncelikle insanların bir polis memurunun diyebiliriz. İnsanları uyarıcı el hareketleriyle trafiği düzenlediğini görüyoruz Avrupa'da. Osmanlı örneğinde de buna benzer örnekleri görmek mümkün. Daha sonrasında bazı gaz lambaları ile birlikte trafik ışıklarının yapıldığı, insanlara durması gerektiği yeri, ilerlemesi gerektiği zamanı ifade eden trafik ışıklarını görüyoruz. Ancak İngiltere'de bazı gaz lambalarında yaşanan sıkıntı ve patlama, bir polis memurunun bu nedenle patlama sonucunda ölmesi, bunun çok güvenli olmadığını ve farklı bir sisteme geçilmesi gerektiğini, işte William Potts'la birlikte geliştirilen sistem daha günümüze yakın bir sistem. Trafik ışıkları bu sayede gündeme girmeye başlıyor. Osmanlı özelinde değerlendirecek olursak, özellikle trafik levhalarının Birinci Dünya Savaşı esnasında daha kullanılabilir hale geldiğini, yaygınlık kazandığını söylememiz mümkün. Özellikle mütareke döneminde ve işgal döneminde İngilizlerin otomobil trafiğini, otomobil sayılarını ve güvenlik açısından denetleme çabalarının bir getirisi olarak trafik levhalarını kullanılmaya başladığını görüyoruz. Ama tabii ki trafik kurallarıyla ilgili farklı meselelerde her zaman Osmanlı'nın gündeminde, dünyanın gündeminde olduğu gibi. Bunlardan bir tanesi otomobillerin plakalandırılması.
1: Yine ne zaman hocam?
0: İlk örnekleri çıktığı andan itibaren aslında bu bir tartışma konusu. Yani bir kazaya karışması durumunda bu otomobili nasıl kimliklendireceğiz, nasıl tanıyacağız? Ya da otomobili kullanan kişiyi nasıl tanıyacağız? Bununla ilgili otomobilleri daha güvenli nasıl bir yapıya kavuşturabiliriz? Bunun peşinde, bu düşüncenin bir yansıması olarak ortaya çıkan bir durum, plakalandırılması. Yine aynı şekilde fren lambalarının konulması, yani duracağı zaman aracın insanlara ve varsa arkasından gelen araçlara bir ikaz uyarısı olarak
1: daha güvenli hale getirmek.
0: Tabii.
1: Hem sistemi,
0: evet, evet. Yani içten yanmalı motorların artık otomobilleşmeye başlamasıyla beraber, kullanılmaya ve yaygınlık kazanmaya başlamasıyla beraber nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Hem bu otomobille seyahat eden kişiler için hem de toplumdaki diğer kişiler için, sokaktaki insanlar için de nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bunun peşinde artık kafa yormaya, fikirler üretmeye, güvenlik önlemleri almaya başladıklarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Mesela günümüzde de otomobilleri işte çeşidine göre, kullanım amacına göre farklı tarihlerde bir kontrole, muayeneye sokuyoruz. Yine Osmanlı döneminde de dünyadaki örneklerinden hareketle otomobillerin mutlaka belirli periyotlarla, belirli aralıklarla muayene edilmesi, çalışmayan bir aksamının olup olmadığı, eğer varsa bunun düzeltilmesi noktasında bir öneri. Osmanlı Devleti tabii ki otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber burada birçok önlemi almak durumunda kalıyor. Avrupa'daki örnekleri takip ediyor, izliyor. Oradaki sefirleri aracılığıyla oradaki yeni kuralları, yeni uygulamaları konuşmaya başlıyor. Ve kendisi de özellikle yurt dışındaki uzmanlardan görüş istiyor. Daha nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bu anlamda aldıkları bir raporda mutlaka otomobillerin aydınlatma sisteminin bulunması, bir plaka, bir kimliklendirme, o dönemde kimliklendirme olarak adlandırılıyor daha çok, bir numara verilmesi otomobile, yani plaka olarak, kimliklendirme olarak, çalışmayan aksamının bulunmaması, mutlaka periyodik olarak kontrol edilmeleri ve bu şekilde daha güvenli bir yolculuğun sağlanabileceği noktasında Osmanlı Devleti de tabii ki bu anlamda adımlar atmaya başlıyor. Ama bunların dünyadan kopuk örnekler olmadığını, dünyadaki evet, örneklerin uygulanması,
1: takip edilerek
0: varsa yani, özel şartlar, o şartlara uygun yeni düzenlemelerin getirilmesi gerektiği noktasında Osmanlı çalışmaları var elbette.
1: Hocam, ehliyet peki? Kullanan kişinin ehliyeti, bugün ehliyetsiz kullanamayız.
0: Evet, bugün ehliyetsiz kullanamıyoruz.
1: O zaman var mıymış?
0: O dönemde de yine ehliyet çalışmaları mevcut. Az önce ifade ettiğimiz gibi aslında otomobillerin tanınması, yani plaka sistemi, numara verilmesi sistemi, bir otomobili nasıl tanıyacağız? Bir suça karışmış olabilir, bir kazaya karışmış olabilir, bir ceza yazılması gereken durum ortaya çıkmış olabilir. Otomobillerin tanımlanması için nasıl bir numaralandırma sistemi başladıysa o dönemde, bu defa şoförlerin de bir sürücü kimlik kartına, ehliyete sahip olması gerektiği Avrupa'da konuşulan ve uygulamaya konulan konulardan bir tanesi. Çünkü günümüzde artık neredeyse önerilen bir şey değil ama sürücüsüz arabalardan bahsediyoruz. Yani şu anda belki bizlerin kullandığı araçlar da birçok fonksiyonu yerine getirip kendi kendine hareket edebiliyor aslında. Tam anlamıyla kendi kendine hareket edebiliyor sürücüye ihtiyaç duymadan. O dönemdeki araçlar tabii ki bu kadar, yani konfor ve teknolojik anlamında donanımlı değil. Kullanması oldukça zor. İşin ehli olanlar tarafından kullanılması meselesi Avrupa'da çok tartışılıyor ve şoförlerin belirli imtihanlara, belirli özelliklere sahip olması isteniyor. Osmanlı Devleti'nde de yine otomobil kazalarının yaşanmasının ardından gündeme gelen konulardan bir tanesi bu oluyor. Evet, otomobilleri daha güvenli hale getirebiliriz. Sokakları daha güvenli hale getirebiliriz. Bu hem yayaların bilinçlenmesiyle, otomobile bir alışkanlık kazanmasıyla, hem de otomobillere dair trafik düzenlemeleriyle. Ama şoförlere ne yapacağız? Otomobil kazalarının nedenleri olarak Osmanlı vesikalarında naehil kimseler tarafından kullanılan araçlar, yani ehil olmayan kişiler direksiyon başına geçtiği için kazalar yaşanıyor. Eğer şoförlüğü bir meslek haline getirebilirsek, belirli kurallar dahilinde onlara ehliyet verebilirsek, sınavlara tabi tutuluyorlar, belirli yaş kriterleri yine konuluyor ve ehil kimseler tarafından, ehliyetli kimseler tarafından otomobillerin kullanılmasıyla birlikte artık daha güvenli bir sürüş deneyimi planlamaya başladıklarını görüyoruz.
1: Şoförlükte bir meslek oluyor o zaman.
0: Kesinlikle bir meslek haline geliyor. Yani herkesin direksiyon başına geçebileceği bir şey değil. Özel olarak o mesleği yapan, o işi yapan kişilerin ve belirli şartları yerine getirmesi noktasında o artık direksiyon başına geçebilir. Özellikle kamu kurumlarında, devlet kurumlarında bunu görüyoruz. Osmanlı Polis Teşkilatı'nda kendilerinin yayınlamış oldukları bir nizamname. Çünkü bu düzenlemeler de artık Osmanlı'da konuşulur hale geliyor ve belirli düzenlemeler, belirli trafik kuralları ortaya çıkmaya başlıyor. Cumhuriyet döneminde 1925'te böyle bir genel bir nizamname var. Ama onun öncesinde 1913-14'lü yıllarda polis teşkilatı kendi teşkilatı bünyesinde kullandıkları arabalar, otomobiller için bir nizamname yayınlıyor. Ve orada da otomobili kullanan kişiyi, yani otomobil şoförünü

0: bir meslek olarak adlandırıyor. Artık bir meslek sahibi, şoförlük diye bir meslek var ve otomobilleri o şoförden başkasının kullanması pek mümkün olmuyor. Her emniyet teşkilatının kullandığı otomobillerde her şoföre bir otomobil emanet ediliyor. Onun kullandığı otomobilden sorumlu tutulması, gerekli şartları sağlaması noktasında şoförlüğüne devam etmesi, aracın bakım işlemlerini de aynı zamanda mümkün mertebe yapabilmesi, yani şoförlük günümüzde belki biz sadece direksiyon başına geçip trafikte yol alma becerimiz var ve buna dair bir takım unsurları, gereklilikleri yerine getirerek ehliyet sahibi oluyoruz ama o dönemdeki şoförlük mesleği günümüzden daha da farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü otomobili tanımak sadece kullanmak değil, teknik bazı ayrıntıları bilmek, gerektiği yerde müdahale edebilmek ve o sorunu çözme noktasında da şoförlük tam bir meslek haline geliyor. Emniyetteki yayınlanan nizamnamede şoförlerin bu anlamda oldukça donanımlı, gerekli yeterlilikleri yerine getiren kişiler tarafından seçildikleri, eğitildiklerini biliyoruz ve buna dair nizamnamenin maddeleri de mevcut. Tabii Birinci Dünya Savaşı esnasında, savaş dönemlerinde şoförlük çok daha önemli bir yere ulaşmaya başlıyor. Çünkü savaş döneminde otomobilden faydalanılması ve otomobillerin gerçekten çok hızlı bir şekilde mevcut yükü ya da kişileri taşıyabilmesi, güvenli bir şekilde aynı zamanda taşıyabilmesi, herhangi bir arıza durumunda, tamirat noktasında da yine aynı şekilde şoförün müdahale edebilmesi noktasında oldukça önemli. Bu noktadan baktığımız zaman da şoförlük Osmanlı döneminde de belirli şartları sağlayabilen, belirli bir yaşı geçmiş kişiler tarafından alınabilen ve otomobilin hem kumanda edilmesi, direksiyon başında hem de otomobilin genel itibariyle tamiratından ve bakımlarından sorumlu kişi olarak görüyoruz şoförlüğü.
1: Evet. Bir taraftan da hocam, Birinci Dünya Savaşı itibariyle oraya gelindiğinde otomobil artık sadece sivil bir uğraş
0: Kesinlikle.
1: ya da şoförlerin kullandığı, ehil kişilerin kullandığı günlük hayattaki bir araç olmaktan çıkıyor. Ordunun otomobili oluyor. Yani Osmanlı ordusu otomobilden yararlanmaya da başlıyor. Doğru mu?
0: Çok
1: Bu
0: doğru.
1: gelişme nasıl?
0: Evet, çok doğru. Artık savaşla birlikte otomobillerden yararlanılmaya başlanıyor. Yani o yüzyıllardır devam eden atlarla birlikte taşınması malzemelerin artık otomobille birlikte otomobillere uyarlanmaya başlıyor. Ve otomobil olarak konuşuyoruz ama genel bir ifade olarak otomobili söylüyoruz burada. Tabii otomobil için kamyonlar da bunun içerisinde. Yani yük taşıyan araçlar, yolcu taşıyan araçlar, yine aynı şekilde Osmanlı'da mesela Yalova'daki kaplıcalara yolcu taşımakla sorumlu bir şoför ve bir aracın olduğunu, sipariş edildiğini biliyoruz. Bu anlamda toplu taşıma da gelişiyor ama savaş dönemindeki durum çok daha farklı. Burada savaş döneminde otomobillerden çok fazla yararlanılmaya ve faydalanılmaya başlanıyor. Özellikle Henry Ford'un o seri üretimle birlikte çok fazla sayıda otomobil üretebilmesi, savaşın da başlamasıyla beraber Avrupa'daki devletlerin ordularında çok büyük miktarlarda hem otomobillerin hem de kamyonların, yani yük taşımakta kullanılan kamyonların geliştiğini, kullanıldığını ve çokça satın alındığını görüyoruz ve belki de otomobilin bu kadar hızlı yayılması ve kabul görmesinden bir nedeni de bu savaşlarda duyulan ihtiyaç
1: Evet.
0: ve gereklilik. Bu anlamda Osmanlı ordusu da Birinci Dünya Savaşı'nda otomobillerden faydalanıyor. Ancak ülke içerisindeki otomobil sayısı oldukça sınırlı. Yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında ülke genelinde 500 tane otomobilin olduğu kayıtlarda mevcut. Bunun 300 tanesinin İstanbul'da bulunduğu. Tabii savaş döneminde bu otomobillerin orduya dahil edilmesiyle ilgili emirler çıkıyor. Sivil araçlar da artık ordunun hizmetinde kullanılmaya başlanıyor. Ve burada büyük yüklerin, askerlerin taşınmasında, nakliyesinde kamyonların görev aldığını biliyoruz. Ve tabii burada Osmanlı Devleti ilk savaşın ilk yıllarında

0: Balkan savaşlarıyla aslında otomobilin kullanılmaya başlandığını görüyoruz ve orada devletten cephelerden bir otomobil isteği var. Yani otomobil tedarik edilmesi, askerlerin ve yüklerin taşınması için otomobile ihtiyaç, kamyonlara ihtiyaç duyulduğu. Tabii eldeki imkanlarla bunun pek mümkün olmadığı, daha önce nasıl yapılıyorsa bu işlemlerin aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiği söyleniyor. Ancak eldeki imkanlarla da mevcut ülke içindeki kamyonlardan, otomobillerden orduya hemen takviye yapılıyor. Yine müttefiklerden otomobil siparişleri, kamyon siparişleri veriliyor. Onlardan bir yardım bekleniyor. Bu tabii çok mümkün olmuyor savaş döneminde. Eldeki imkanlarla Osmanlı Devleti savaşın yükünü biraz da otomobiller üzerinden, kamyonlar üzerinden atmak istiyor. Bu anlamda 2-3 ton yük taşıyabilen bir otomobil neredeyse binlerce beygirin yapabileceği işi yapıyor.
1: Tabii.
0: Yani bu açıdan bakıldığı
1: Büyük bir
0: zaman
1: konfor savaş ortamı için.
0: kesinlikle öyle, oldukça büyük bir yeri olduğunu söyleyebiliriz savaşlarda.
1: Hocam, tabii otomobilin yaygınlaşması sadece erkeklerin hayatını değiştirmiyor. Ben de fena şoför değilim. Ben de iyi
0: Evet.
1: şoförümdür. Kadınların hayatını da yani değiştiriyor ve kadınların otomobille ilişkisi de
0: Tabii tabii
1: bir
0: tabii.
1: yerde başlıyor. Nasıl başlıyor? İlk kadın sürücü kim mesela?
0: Aslında
1: Hangi dönem?
0: evet, yani Bertha Benz işte o meşhur yolculuğunu anlattık.
1: Evet.
0: İlk kadın
1: İlk
0: sürücü
1: kadın
0: olarak
1: ona
0: tabii
1: diyebiliyoruz.
0: onu bu şekilde isimlendirebiliriz. Çünkü yeni üretilmiş, yeni icat edilmiş, yeni geliştirilmeye başlanmış bir otomobille 100 kilometrelik bir mesafeyi çok uzun zamanda kat ediyor. Ama yine de o yolculuğu yapıyor. Ufak tefek aksaklıkların üstesinden gelebiliyor. Ve
1: Şehir trafiğinde artık hani örneğin.
0: Şehir trafiğinde tabii Osmanlı özelinde de daha sonrasında da çok yaygınlaşmaya başlıyor. Mesela 1907'lerde otomobil yarışları düzenlenmeye başlıyor. Mısır'da piramitlerin gölgesinde otomobil yarışları, bunlar Avrupa'dan getirilen Mısır'a
1: Evet, konuşurken onu
0: evet
1: bulmak
0: görsellerde
1: istiyorum.
0: mevcuttu. Yarışmalar yapılıyor. Orada çok yüksek beygir gücüne sahip otomobillerle düşük beygir gücüne sahip otomobiller bir arada. Buradaki tabii amaç üstünlük sağlamak değil ama otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak üzere bir organizasyon. Orada da mesela kadın şoförleri görüyoruz. Kadın yarış şoförlerini görüyoruz. Yine İngiltere'de 108 yaşındaki bir kadının otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber otomobillere merak salması, mutlaka denemek, tecrübe etmek istemesi ve ona özel hazırlanan bir otomobille seyahat ettiğini görüyoruz yine. 108 yaşındaki bir kişi, bir kadın da yine kadın şoför olarak direksiyon başına geçiyor. Diğer taraftan,
1: Tarihte en yaşlı kadın şoför.
0: evet,
1: İkisi
0: 108
1: birden.
0: yaşında, evet, ikisi birden. Yine Osmanlı örneğine baktığımız zaman Osmanlı'da da kadınların direksiyon başına geçtiğini görüyoruz, biliyoruz. 1930'larda Muammer Hanım ilk taksi şoförlüğü yapıyor. Yine Turing noktasında yarışlarda yer alan kadınlar var. Özellikle edebi metinlerde, daha önceki sayfalarda belki.
1: Evet, hocam konuşurken bir taraftan Mısır piramitlerinin
0: Evet, Mısır
1: oradaki
0: piramitleri.
1: yarış görselini arıyorum
0: Evet,
1: kitapta.
0: o otomobilin
1: Bu çok güzel. Evet.
0: gelişmesiyle birlikte oldukça enteresan müsabakalar gerçekleştiriliyor, yarışmalar gerçekleştiriliyor. Pekin'den başlayıp Paris'te son bulan araçların belirli yerlerde okyanusta gemilerle seyahat ettirildiği ve karaya çıktıkları zaman yine kendi güçleriyle hareket ettikleri
1: Evet, şurada
0: yarışlar.
1: yine yönetmenimden rica edeyim. Aslında biraz öndeymiş, o yüzden bulamadım. Piramitlerin gölgesinde otomobil turnuvası.
0: Evet.
1: Mısır piramitlerinin orada
0: Orada
1: otomobillerle yarış
0: otomobillerle
1: yapılıyor.
0: yarış yapıyorlar. Buradaki az önce ifade ettiğim gibi yani araçların birbirine üstünlük sağlaması değil ama orada otomobilin yaygınlaştığını, otomobillerin faydalı işlerde kullanıldığını, günlük yaşamda kullanılabildiğini göstermesi açısından oldukça önemli.
1: Bu turnuvada kadınlar var mıydı?
0: Kadınlar da var.
1: Değil
0: Kadın
1: mi?
0: evet. Kadın yarışmacılar da var orada. Kadın şoförler de var. Yine kadınların bu anlamda çok fazla ön plana çıktıklarını, otomobilde artık sadece yolculuk yapan değil, yolculuğa yön veren kişi olduklarını görüyoruz. Osmanlı metinlerinde de daha çok edebi metinlerde de görebiliyoruz. Kadınlar şoför olursa gibi başlıklı yazılarla kadınların şoförlüğü zaman zaman eleştiriliyor. Zaman zaman kadınların daha hızlıca araba kullandıkları, daha iyi erkeklerden daha iyi bu işi yaptıkları, farklı meslekleri yapan kadınların olduğu gibi şoförlük mesleğini neden yapamasın diye destekleyici yazılara çok fazla rastlıyoruz. Bir taraftan tabii ki eleştirel yazılarda yine edebi metinlerde karşımıza çıkıyor. Yani kadınların artık hareket gücünü ve özgürlüğünü kazandığı, biz erkeklere ihtiyaç duymadan her yere gidebildiklerine dair yine yazılarda
1: itirazlar da
0: var elbette.
1: Hocam, Gürültülü Canavar kitabımızdan, bugün evet, referans kitabımız sizin kitabınızda ve çok keyifli. Hem okuması çok keyifli bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: İçinde inanılmaz çarpıcı anekdotlar var. Bizim burada konuşabildiğimiz sadece bir kısmı.
0: Evet.
1: Merak eden seyircilerimiz mutlaka edinmeli bence içindeki anekdotlar için. Birkaç dakikamız kaldı, sınırlı vaktimiz. Birkaç cümleyle özetlersek, özellikle kitabımızdan hareketle otomobil Osmanlı ya da dünya hayatında tam olarak neyi değiştirdi sizce?
0: Aslında tamamen insanların yaşamlarını değiştirdi. Hız algılarını değiştirdi, mekan algılarını değiştirdi. Şehirleri değiştirdi, yaşam ritimlerini değiştirdi. İnsanları daha özgür kılmaya başladı. Evet, daha önceki teknolojik tecrübelerle, buharlı gemilerle, demir yollarıyla insanlar hızlanmaya başlamıştı. Az önce ifade ettik, dakiklik algısı gelişmeye başlamıştı ama otomobille ilgili artık raylara bağımlı kalmadan istediğiniz yere, istediğiniz zamanda gidebileceğini gördü insanoğlu. Ve elbette daha farklı alanlarda da otomobilin kullanılması, tarımda otomobillerin kullanılması, traktörlerin üretilmeye başlaması, tarımsal üretimi daha verimli ve daha kolay hale getirmesi, artık insanın kas gücüne ihtiyacının biraz daha azaltarak mekanik gücü yakıtlarla birlikte bunun sağlanması üretimi de elbette daha verimli hale getirdi. Farklı alanlarda kullanılabildiğini, işte itfaiye örneği ya da hasta taşıma, savaşlarda özellikle çok büyük bir kolaylık ve konfor sunuyor insanlara. Çünkü oradaki yaralanan askerlerin sağlıklı bir şekilde müdahale edilebilmesi, taşınabilmesi, tarım alanında kullanılabilmesi, toplu taşımaların gelişmesi artık insanların hayatlarını çok daha kolaylaştırdı.
1: Aslında bizi özgürleştirdi.
0: Kesinlikle özgürleştirdi.
1: Özgürleştirdi. Kıymetli hocam, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Çok güzel, keyifli bir programdı.
0: Çok sağ olun.
1: Hakikaten araba, otomobil, özür dilerim, otomobil üzerine hiç bu kadar düşünmemiştik zannediyorum daha önce.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz gürültülü canavar demişsiniz, evet, ama bu canavar bizim hayatımızı gerçekten
0: çok
1: değiştirdi.
0: Şu anda vazgeçilmez parçaları.
1: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: ediyorum. Katılımınız için şeref verdiniz. Çok güzel bir programdı.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli tarihseverler. Tarihten günümüze otomobilin macerasını konuştuk. Bilinmeyenleriyle beraber teşekkür ediyoruz bu akşam. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda olacağız. İyi geceler diliyorum.

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan, doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

0: Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de, 24'te. That's when I start counting, because that's when it really counts. That's what makes you a champion.
1: Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the century of all boxing.
2: 1942'de Amerika'nın Kentucky eyaletinde doğduğunda Muhammed Ali olarak konulmamıştı ismi. İlk adı Cassius Marcellus Clay Jr.'dı. 12 yaşında bisikleti çalınınca karakola gitti. Siyahi olduğu için ilgilenilmeyince ilk kez ciddi ve şiddetli bir biçimde konuşturdu yumruklarını. Bir tavsiye geldi. Öfkeni kontrol edemiyorsun, disipline olmalısın, boks yap. Dinledi. Boksör oldu. Hem de esaslı. Yıllar sonra adını tarihe yazdıracak kadar esaslı. Daha amatörlük döneminde çıktığı 167 maçın 161'ini kazandı. Profesyonellikte de çizgisi sağlığı bozulana kadar böyle devam etti. 22 yaşında Müslüman oldu. Hemen her Afro-Amerikan gibi beyaz ırkçılık ve şiddeti onu hak, inanış ve özgürlük konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye sevk etti. Bu esnada yolu Malcolm X'le de kesişti. 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklette aldığı altın madalyayı, gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmaması yüzünden Ohio nehrine fırlattı. Vietnam'da savaşmayı, burada insanlar hala pis zenci diye çağrılıp köpek muamelesi görüyorken ve en basit haklarından bile mahrumken, benden üzerime bir üniforma geçirip 10 bin mil ötedeki bir ülkede bomba atıp kurşun sıkmamı nasıl beklerler? Hayır, 10 bin mil öteye gidip beyaz köle efendilerinin beyaz olmayan başka bir millet üzerine baskı kurmalarına, onları öldürmelerine, evlerini yakmalarına yardımcı olmayacağım. Gün, böyle kötü işlerin sona ermesinin günüdür sözleriyle reddetti. Para ve hapis cezasına çarptırıldı. Yani kuvveti sadece bileğinde değil, hem yüreğinde hem de dilindeydi. Tam da bu Amerika'nın içinden çıkıp gelmesi yüzündendir ki, İlk defa beyaz bir lider beni kucakladı diye şaşkınlığını dile getirdi. Şaşkınlığa sebep olan lider, 1976'da kendisini İstanbul'da karşılayan eski başbakan merhum Necmettin Erbakan'dı. Soruldu Ali'ye, "Nasıl hatırlanmak istersiniz?" Kavgalı ve gösterişli hayatının doğuracağı beklentinin aksine bir cevap verdi. Halkını hiçbir zaman satmayan bir insan olarak. Ama bu çok fazlaysa, o zaman sadece iyi bir boksör olarak. Hatta ne kadar iyi olduğumdan bahsetmeseniz de olur.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
2: Peki siz arafta mısınız?

Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

0: İyi akşamlar. Bu akşam bu ülkede değerli bir konuğumuz var. Zahide Tuğba Gor, biliyorsunuz çok çalışkan, çok verimli bir hocamız ve neredeyse durmadan çalışıyor. Yine bir kitabı çıktı. Aslında uzun yıllardır yaptığı okumaya ilişkin, yani Orta Doğu analizlerine ve ülkemizde özellikle hem akademide hem medyada metodoloji yoksunluğundan müşteki kitaba göre. Bu kitabı okuyarak bilhassa öğrenciler nelerimiz eksik, nelerimizi değiştirmemiz gerekiyor, hangi zaviyeden neyi nasıl ele almalıyız, bununla ilgili bir zihin jimnastiği, sesli düşünüyor ve bir tartışma açıyor. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Türe Yayınları. Bu arada onun da yazarları arasında olduğu ve bir makale ile katıldığı bir çalışma daha var. İslam'da Mücadele, Fetih ve Coğrafya, Rağbet Yayınları ve bu kitabın gelirleri İHA tarafından Gazze'ye ulaştırılacak. Onun için bu kitaptan satın alabilirsiniz. Hem de okumak maksadıyla tabii. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Zahide Hanım.
1: Sağ olun.
0: Kitabı ilk okurken o sizin koşturmanız şeye de yansımış. Kitaba da yansımış. Ve sanki böyle koşa koşa şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim diye anlatmışsınız. Şimdi biz bu akşam biraz merak ediyorum tabii metodoloji maalesef ülkemizde bizim sektörümüzde de uygulanan bir şey pek değil.
1: Evet.
0: Her zaman öyleydi öteden beri. Artık dünyada zaten sosyal medya ile birlikte klasik medyanın kenara geçmesiyle daha da perişan durumdayız. Ama daha önemlisi burada siz akademideki makalelerden de yola çıkarak bu durumu anlatıyorsunuz. Onun için önce sorayım. Nedir problem? En çok ne gözlediniz? Sonra da başta aslında anons etmeyi unuttum. En yakın yaşadığımız Suriye ve peşinden Gazze, İsrail üzerinden. Yine bu kitapta metodoloji eksikliği dahilinde anlatılanları uygulamalı olarak görelim istiyorum. Buyurun, ne diyorsunuz?
1: Aslında bu kitap benim 20 yıllık Orta Doğu çalışmalarımın bir ürünü ve son 10 sene, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2015'ten itibaren bu kitap yavaş yavaş ortaya çıktı diyebiliriz. 10 senelik bir hikaye. 2016'dan itibaren ben okuma grupları açıyorum Orta Doğu ile ilgili ve onun ilk dersi aslında buydu. Bir metodoloji problemimiz var ve dolayısıyla biz neye nasıl bakmalıyız, hangi tür hatalar yapıyoruz bölgeye bakarken ve bunun düzelmesi için hangi metotları uygulamalıyız. 10 sene içinde yavaş yavaş geliştirdiğim bir şeydi aslında. Buradan böyle bir şeyden, yani okuma gruplarımda öğrencilerimi yetiştirmek üzere başlattığım bir şey. Daha sonra da kitaba dönüştürmek istedim açıkçası. Çünkü gerçekten özellikle 7 Ekim'den sonra ekranlardaki tartışmalara vesaire baktığımda, yani son 3 yıldır diyebiliriz, 2,5 yıldır gerçekten bazı şeyler, yani o metodoloji eksikliğini görüyoruz çok net bir şekilde. Hem yaşananları anlamada bir problem var, hem de geleceği öngörmekte aynı zamanda. Ve bahsettiğiniz gibi sadece aslında medyada değil, her sektörde bizim bir metodoloji sorunumuz var. Aslında metodu oturtsak işlerin devamı çok kolay bir şekilde gelecek. Yani Batı ile belki aramızdaki en büyük fark bu. Gerçekten çok güzel eserler yazıyorlar. İnanılmaz böyle işte belli bir alanın tarihiyle ilgili vesaire çok güzel çalışmalar çıkıyor. Niye onlar da çıkıyor daha fazla bize göre? Çünkü bir oturttukları metodoloji var. Dolayısıyla ben tabii ki Batı metodolojisi üzerine değil.
0: Hatta şöyle kağıda bakıp şöyle.

0: Ayıbı bir milletiz.
1: Evet. Öneminin farkında değil öğrenciler aslında. Dolayısıyla önce zihniyeti oturtmak temel diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey ülkemizde çok ihtiyaç olduğunu 7 Ekim'den sonra daha fazla fark ettim. Dolayısıyla bu kitabı yazdım ama yazarken sadece akademik çalışma yapanları düşünmedim. Akademik çalışma yapanları düşünseydim üslup daha farklı olurdu. Gazze kitabımda daha önce sizinle yine konuşmuştuk. Orada seminerlerimi, konuşmalarımı kitaba döktüğümde tanımadığım insanlardan gelen yorum şuydu. Hayatımda ilk defa böyle bir kitap okuyorum. Sanki bizimle konuşuyor gibisiniz. Çok beğendik üslubunuzu demişlerdi. Ben de bu kitapta herkese hitap etmek istedim. Çünkü benim hayat prensibim veya felsefem diyelim bilginin demokratikleşmesidir. Yani her kesime ulaşmasıdır. Sadece belli bir kesimin elinde olmamalı bu bilgi
0: hatta
1: dediğimiz
0: şey. Hatta tartışmaya da açıyorsunuz. Buyurun gelin. Evet. Siz de heybenizde ne varsa çıkartın diyorsunuz.
1: Dolayısıyla her kesimden insanın kolay anlayabileceği bir dile dönüştürdüm. Derslerimi nasıl anlatıyorsam kitapta o şekilde aslında. Sohbet edercesine sorular, düşünmek üzere attığım sorular var, evet. Meydan okuyucu şeyler var tabii ki. Bu şekilde bir şey oluşturdum. Ve bir başka şey de yani kitabım tamamen benim kendi tecrübemin bir ürünü. Yani normalde bir kitap çıkarken belki o alanda yazılmış başka kitaplara bakılır, onlardan esinlenir vesaire. Benimki böyle değil.
0: Bir nevi saha çalışması gibi aslında. Evet, yani evet. Siz gözlemişsiniz,
1: evet.
0: Tespit etmişsiniz. Aynen, ve cevap evet. Veriyorsunuz.
1: Yani 20 yıllık o şey, tecrübem tamamen bu kitapta diyebiliriz aslında. Burada tabii şey de önemli, ben yıllarca yabancı basından tercümeler yaptım. Bu benim için çok ufuk açıcıydı. Ve bir de şunu da söylemeliyim. Oralarda da batıda da aynı problemler var. Yani belki bizde biraz daha fazla olabilir. Oralarda problemsiz değil. Oraların da problemlerini görmüş oldum. Tartışmalar nedir, ne değildir vesaire. Bütün bunlar benim yabancı basını ve düşünce kuruluşlarının analizlerini Orta Doğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili analizleri çevirirken bana gerçekten bir şey oldu, mukayese imkanı oldu ve ufuk açtı diyebilirim. Buna gerçekten ihtiyaç var, bunu hissettim açıkçası. Ve bir başka şey daha, şunu da söyleyeyim son olarak. Öngörme problemi çok fazla. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dünya gerçekten değişiyor. Akademide şöyle bir problem var, gerçekten evet iyi teoriler var vesaire ama dünyanın değiştiğini görseler de henüz fazla idrak edemiyorlar diyebilirim. Yani dolayısıyla
0: onun için sahadan kopmamak gerekiyor.
1: Evet. Ve çok boyutlu bakmak gerekiyor.
0: O zaman sırasıyla bakalım yani bir genel değerlendirmeniz üzerinden. Şimdi birincisi şöyle bir tespitiniz var. Aslında bu ikisi var bizim ülkemizde. Az çok okur yazar herkesin görebileceği. Ya çok Türkiye odaklı bakmak yahut tamamen Batı merkezli bakmak. Buna ne örnekler verirsiniz? Hem onu sormak istiyorum hem Türkiye merkezli, tabii herkes, her ülke kendi merkezinden bir zaviyesi vardır. Ama bir taraftan da bizim ülkemizde belki de anlaşamamamız da temel sorunlardan biri. Ya da tamamen Batı merkezli bakanlar var. Ne gördünüz siz?
1: Bu en büyük problemimiz.
0: Bilhassa Orta Doğu çalışmalarında.
1: En büyük problemimiz çünkü anlayamıyoruz bu yüzden. Kendimizi merkeze alıyoruz. Sadece bir örnek vereyim. Mesela Orta Doğu'da işte Suriye'de 1949'dan itibaren işte askeri darbeler dönemi başladı diyorum. İşte Cemal Abdülnasır, Mısır darbesi vesaire. Şimdi bunları anlatırken öğrenciler hemen Türkiye tecrübesi aklına geliyor. Ama Türkiye'nin darbe tecrübesiyle Orta Doğu'daki darbe tecrübesi çok farklı.
0: Tabii bir de Suriye ile Türkiye mukayese edilecek antiteler değil.
1: Ayrıca asker sivil ilişkileri farklı. Darbelerden sonraki süreçler çok farklı vesaire. Şimdi ben yani öğrencimin zihninde biricik örnek olarak Türkiye'ye bağladığında bölgeyi anlayamıyorlar. Veya başka Orta Doğu'nun sorunlarını okuturken eğer Türkiye merkezi düşünürse mümkün değil bölgeyi anlayabilmesi. Çünkü nedir? Her bölgenin kendi iç dinamiklerinden kaynaklı, tecrübelerinden kaynaklı.
0: Bu talebelerde gördüğünüz, evet. Akademide peki?
1: Akademide de benzer şeyler tabii ki söz konusu. Mesela Batı merkezi açısından bakacak olursak, Filistin-İsrail ile ilgili şeyler geçmişte Batı merkezliydi yazın. Ve Mesela geçtiğimiz yıllarda bir öğrencim Ortadoğu Barış

0: sürecini 90'lı yıllar onu işledikten sonra özellikle söz aldı, çok teşekkür etti. Çünkü üniversitesindeki hocası
1: Oslo sürecinden.
0: Evet. İşte Camp David 2000 yılı neden başarısız oldu? İşte Filistinler uzlaşmak istemedi, Arafat istemedi. İşte ikinci intifadayı kışkırttı. İsrail en büyük şeyi vermişti. Bu tamamen bir İsrail propagandası. Üniversitedeki hocası da bu şekilde anlatmış. Benim derslerdeki okumalarla böyle olmadığını görüyor aslında. Dolayısıyla şimdi şunu da unutmayalım. Akademiyi kuran Batı. Dolayısıyla teorilerimiz oradan. Kaynaklarımız oradansa oradan gelen her şeyi doğru kabul ediyoruz.
1: İşte biz bunu en çok Filistin meselesinde aynen. Mesela yerleşimciler kavramında gördük. Yerleşimci gayet masum bir şey yerleşimci. Hı. Herhalde bir yerden gitti bir yere yerleşiyor diye düşünüyorsun.
0: Hem, tabii, hem kavramlar hem teoriler hem bilgi metodolojisi de aynı zamanda. Benim kitabım mesela Batı perspektifiyle yazılmış bir şey değil. Kendi saha tecrübem olduğu için. Yani onların birikiminin ürünü olarak bakıyoruz. Çünkü tek doğru orası olarak görülüyor. Filistin-İsrail'de özellikle en çok problem var. Neden? Çünkü İsrail'le bağlantılı, Filistin'le bağlantılı objektif bilgi üretmek Batı'da çok zor. Evet üretiliyor tabii ki var. Çok değerli çalışmalar var. Ama akademide bunları üretenler çok zorlanarak üretiyorlar.
1: Ya da okuldan atılıyorlar.
0: Tabii ki böyle durumlar da söz konusu. Dolayısıyla objektif bilgi Filistin-İsrail meselesi söz konusu olduğunda bir soru işareti. Şimdi dolayısıyla akademinin geçerli şeyin söylemini alıp gerçek diye düşünüp öğrencilerine aktardığında öğrencilerin bilgi problemi sonuçta açığa çıkıyor. İşte dolayısıyla ve bir başka şey tabii ki. Şimdi batılı kavramlar ve teoriler, onlar batının kendi tarihinin bir ürünü, kendi tecrübesinin ürünü ve yüzyıllar içinde kendisini açıklamak üzere üretmişler. Dolayısıyla evet tabii ki kullanacağız onları ama onlar tamamen bu bölgeyi açıklayıcılık kapasitesine sahip değil. Dolayısıyla artık başka şeyler üretmemiz gerekiyor. Tamam, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şimdi batının şeyinden esinlenmek, faydalanmak zaten gerek.
1: Ama bunu papağan gibi, Çin'den nereden istiyorsan
0: papağan gibi tekrarlamakla süzgeçten geçirmek farklı şeyler.
1: Elbette. Yine dil probleminden söz ediyorsunuz.
0: Çok büyük bir problem.
1: Yani mesela işte ya da dil ve din. Evet. Diyelim ki kitapta diyorsunuz ki Yahudilik çalışmak problemli bir şey gibi algılanabiliyor ülkemizde. İbranice öğrenmek problemli bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki İbranice bilmeden, Yahudilik dinini bilmeden İsrail'i anlamak kolay değil.
0: Aynen öyle. Aslında şimdi şunu da söyleyeyim. Bu kitabı yazdım Orta Doğu üzerine. Ama aslında bütün dünya, ya bu metodu aldıktan sonra bütün dünyadaki bölgelere uyarlanabilir. Şimdi burada en büyük problem çalıştığın bölgenin dilini bilmen gerekiyor. Eğer onu bilmezsen ne yapacaksın? Doğal olarak batılı kaynaklara yöneliyoruz. Tabii ki tekrar söyleyeyim, batıda çok iyi kaynaklar var. Ama aynı zamanda ön yargılı ve oryantalist bakış açısına sahip bir sürü şey de var. Aynen onları tekrar etmeye başlıyoruz. Burada en önemli problem, yani sadece şey değil. Geçmiş Türkiye'yi düşünün. Arapça öğrenmek geleceğin alametiydi. Evet. Kürtçe öğrenmek.
1: Hayır, suç diye tanımlandığı öyle. Zamanlar oldu.
0: Farsça biliyorsanız benzer.
1: Akademide Arapça öğrenmeye kalkan evet. İnsanların başına gelenleri işittik.
0: Tabii şimdi bunları belki açtık. Bu sefer ama İbranice öğreniyorsan neden öğreniyorsun? Veya işte Yahudili Hristiyanlık çalışanlara böyle... Acaba neden çalışıyor diye bakılıyor. Bakın bu alanda uzman çok değerli profesörlerimiz var. Onlar aleyhine o ajan diye haberler evet, çıkabiliyor.
1: Ama şimdi baktığımızda da günümüzde yani batıda ne kadar çok İslam çalışan şey var, hoca var. Herhalde bunlar İslam dinini merak ettikleri için, Müslüman olmak için. Akademik kariyer yapmıyorlar.
0: Tabii ki.
1: Bizi anlamak için.
0: Tabii ki.
1: Müslümanları anlamak için. Ve think tankler istifade ediyor.
0: Evet.
1: Siyasi mekanizma istifade ediyor. Bizim henüz ülkemizde galiba öyle bir düşünce kuruluşu yok.
0: Bu aslında güzel çalışmalar var.
1: İstifade eden. Hayır din yani evet. Din çalışan kişilerden.
0: Geçmişe kıyasla artık çok daha fazla var. Ama halk olarak zihnimiz alışkın değil. Böyle bir problem var.

0: şurada sadece Batı'da değil, bakın İsrail'de de bölge üzerine çalışan, İslam üzerine çalışan bir sürü insan var. Çok ilginç. İsrail'in bakın propaganda şeyleri var. Sosyal
1: İslam
0: medya hesapları
1: var. İşte dün.
0: Sosyal medya hesapları var. 2021'deki savaşta şöyle bir propaganda yürütüyorlardı. Fil suresini bizim elemtere işte, sureyi paylaşıp biz ebabil kuşlarıyız. İsrail'in, İsrail ordusu ebabil kuşlarıdır. Hamas İran'ın kolu olan bir örgüt olarak Ebrehe'nin ordusudur. Bu şekilde propagandalar yapıyor. Ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Bakın senin peygamberin böyle diyor, sen böyle olmalısın diye bize mesajlar veriyor. Ve burada tabii ki bizi belki şey yapamaz, ne diyelim, etkileyemez. Ama bu ne için yarıyor? Bu bölgenin içindeki, kendi coğrafyamızdaki İsrail'e hizmet eden ajanların kullanacağı malzemeyi üretiyor aslında adam. Ve bizim ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Peki biz neden aynı şekilde Tevrat'ta kullanmıyoruz? Bir başka şey, yıllarca literatürde terörizmle ilgili kitapların, teorilerin üretenlerin birçoğu Yahudidir. Ve İslam eşittir terör denklemi kurdular. Ve hatta Netanyahu da aynı zamanda terörle ilgili kitap yazanlardandır. İslam coğrafyasının, Orta Doğu'nun, Arapların dünyaya tek ihraç malı terörizmdir diye propagandalar yürüttüler.
1: Başarılı da oldu.
0: Başarılı da oldu tabii ki. Bakın kim literatürü oluşturursa onların etkisi, onların sözü hakim olur.
1: Düdüğü o çalıyor.
0: Aynen öyle. Şimdi peki biz Tevrat'a baksak. Bakın 7 Ekim'den sonra, soykırımdan sonra bu ülkede o Amalekler vesaire demeye başladıktan sonra Netanyahu bize Tevrat'ı açıp ya bu Amalek neymiş vesaire açıp
1: neyden
0: baktık
1: bahsediyor
0: ve neyi gördük? Hayvan, yani sadece insan değil, bebek vesaire değil, hayvanlarına ve bitkilerine kadar ne varsa hepsini yok edin diye emirler var. Hatta esir alındığında,
1: emir olduğunu iddia ettikleri tabii.
0: Esir alındığında evet. Tanrı gazap ediyor onlara çünkü hepsini öldüreceksiniz diye vesaire. O kadar insanı dehşete düşüren pasajlar var ki Tevrat'ta. Ama bize ne diyorlar? Bak işte İslam cihat şeyidir ve IŞİD'le bağlantı kurdular. Kafa kesen Hamas vesaire, bunun üzerinden hikaye ürettiler. Ve insanlarımız da inandı. Özellikle genç kesimler inandı. Şimdi dolayısıyla karşı tarafı bilebilmek için onların bilgi kaynaklarını, onların dillerini bilmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve burada bir başka şey daha var. İsrail'in İngilizce ile yazdığı eserlerle İbranice yazdıkları farklıdır. Hmm. Mesela gazeteleri. Bir İngilizce versiyonu var, bir İbranice versiyonu var. Aynı değil içindekiler. Kullanılan dil farklı.
1: Yani diyorsunuz ki İbranice öğrenmek yasak değil. Öğrenin evet. Ve bu okumayı yapın.
0: Tabii ki.
1: Muhakkak yapın.
0: Aslında şöyle söylüyorum daha doğrusu. Hangi, nereye çalışıyorsanız onun dilini bilin.
1: Muhakkak.
0: Ve burada dil öğrendiğinizde aslında o ülkenin iç tartışmalarını keşfetmeye başlıyorsunuz. İçerideki farklı ekolleri görüyorsunuz. Kendiniz sahaya gidip bizzat konuştunuz. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben Arapçayı hallettikten sonra kendime güven duyar hale geldim. Daha önce çünkü evet Batı'nın iyi yazarlarını sonuçta takip ediyorum ama anlattıkları doğru mu yanlış mı? Hep bir soru işareti oluyor. Ama ne zaman ki dil öğrenip sahaya gittiğinizde veyahut da onların kaynaklarından okumaya başladığınızda çok daha özgüvenle konuşur hale
1: evet,
0: geliyorsunuz.
1: Evet, çok mukayeseli.
0: Evet.
1: Gidiyorsunuz, gitmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Yine şu da var. Mesela olay bağımlılık, an odaklılık evet. demişsiniz. Hafızasızlık demişsiniz. Ne demek istiyorsunuz?
0: Şimdi bizim ekranlarda bir olay oluyor. Dünyada, Türkiye'de veya Orta Doğu'da. Ne tartışıyoruz? Sadece o olayı tartışıyoruz. Bu an odaklılıktır. Ama o olayın bir geçmişi var. Geçmişiyle birlikte tartışmıyorsak bu bir, yani geçmiş hiçbir olay durup dururken çıkmaz. Onun geçmişini bilmiyorsak bu bir hafızasızlıktır. O olayın gelecekte nerelere evrileceğini düşünmüyorsak, ya uzağa göremiyorsak bu bir miyopluktur. Dolayısıyla bu ciddi problemlerimizden bir tanesi. O an ne yaşanıyorsa eğer onu tartışıyorsak olayları anlayamayız. Ve burada mesela İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı soykırım. Şimdi ana odaklanmak var. Geçmişten gelirseniz bu olay neden çıktı?
1: İşte orada mesela neden Batı yaşanıyor? Perspektifli baktığımızda sanki bir gece ansızın 7 Ekim oldu.
0: Durup dururken.
1: Evet ve

0: Uzun süre sadece 7 Ekim'de kime ne oldu üzerinden gitti. Sonra İsrail artık o kadar çok şey yaptı ki nihayetinde bakmaya başladılar bir parça daha. Ama Türkiye'de de mi öyle?
1: Şöyle söyleyeyim bakın. Bir olayı anında o anı alıp tartışırsanız dondurursunuz. Kitapta da şunu söyledim. Hiçbir olayı fotoğraf karesi değil, film şeridi gibi okumak gerekir diye şey yaptım. Yani geçmişi, anı ve geleceği. Bu şekilde baktığımızda olayları doğru yere ne oturturuz, yerli yerine oturturuz. Dolayısıyla fotoğraf ve şöyle düşünün mesela ana odaklananlar ne dediler? Esed rejimi kalıcı dediler. Ama sürece bakarsanız, geçmişe bakarsanız, ana bakarsanız geleceğe onun bir süreç olduğunu ve rejimin er geç düşmeye mahkum olduğunu görürsünüz.
0: Evet. Şimdi zaten o iki ülke, iki mesele üzerinden tekrar anatomisini çıkartarak inşallah konuşacağız. İttifak ilişkilerinin değişen tabiatından söz ediyorsunuz. Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası. Bunda yine coğrafyayı görmek için herhangi bu dediğiniz gibi anlık bir hadiseye bakarken bile nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden başlıyor bizim zaman şeyimiz?
1: Şöyle söyleyeyim, zihnimizde başlangıcımız. Soğuk Savaş 1990'larda bitti. Ama zihnimizde hala statik bir dünya var. Şimdi geçmişte soğuk ittifak ilişkileri, Soğuk Savaş dönemi nasıldı? Bir Amerika, bir Sovyetler Birliği merkezli dünya, iki kutba ayrılmışı, bir de ikisine de girmeyen ortalarda duran bağlantısızlar vardı. Şimdi ve o şeyde herkes hangi kutuptaysa yeri, rolü, her şeyi belliydi aşağı yukarı. Şimdi ama Soğuk Savaş bitti. O ittifak ilişkileri değişiyor. Artık stratejik ittifaklar dönemi değil, taktik işbirlikleri var. Hele 2000'li yıllardan itibaren.
0: İyice oynak oldu.
1: Tabii. Ve dolayısıyla bizim zihnimizde hala ittifak ilişkileri üzerinden bakıyoruz. Adeta bir Katolik nikahı gibi. Nasıldır Katolik nikahında? Evlendiyseniz boşanmak yoktur Katoliklikte dinen. Şimdi dolayısıyla bir ittifaka girdiğinizde sanki hep böyle devam edecek gibi bakınca olayların gidişatını açıklamakta zorlanıyoruz. Halbuki 2000'li yıllar, hele Arap Baharı süreciyle birlikte diyelim, büyük güçlerle ilişkiler olayların seyrine göre değişmeye başladı. Mesela biz Suriye'de Rusya ile ve Amerika ile farklı bir noktadaydık ama Libya'da Amerika ile işbirliği yapıyorduk. Ve dolayısıyla bu konu bazlı,
0: bu sadece bizim için geçerli değil.
1: Bütün ülkeler tabii için geçerli. Konu bazlı,
0: ülkeler çıkar odaklı. Ülkeler dosya dosya bir araya gelebiliyor. Bazı dosyalarda da katiyen bir araya gelmiyorlar.
1: Evet. Bir dosyada birbirinin, yani iki ülke öbür dosyada birlikte birlikte hareket edebiliyor. Şimdi bunların değişmekte olduğunu çok da farkında olmayıp statik bir şekilde bakıldığında bir sürü şeyde anlamakta zorlanıyoruz.
0: Sebep sonuç karıştırma, saha ve masa farkından söz etmişsiniz yine. Yani bu en çok yapılan hataları alt alta sıralamanız.
1: Evet. Sebep sonuç ilişkileri şöyle bir bu aslında sonuca bakıp sebep üretme gibi bizim bir tembelliğimiz var. Şimdi neye bakıyoruz? İşte İsrail 1948'de kuruldu. O zaman nedir? Şöyle bir hikaye düzülüyor. Birinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. İkinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. Arap Baharı neden yaşandı? Halklar neden isyan etti? Büyük İsrail'i kurmak için diye giden böyle bir hikayemiz var. Şimdi sonuca bakıyoruz. Sebep üretiyoruz.
0: Ne bir yere saplanıp kalmaktan mı söz ediyorsunuz?
1: Şöyle diyelim. Bizde bir söz var. Hani bir olay kime yaradıysa fail odur.
0: O şey çok mahir kesin. Kaynak.
1: Evet. Tamam. Bazen doğru ama her zaman öyle mi?
0: Evet.
1: Ama her zaman öyle değil. Çünkü neden?
0: Ve çok sıkça duyuyoruz.
1: Çok sık. Bu bir aslında tembel işi diyorum ben buna. Çünkü neden? Sosyal olaylar laboratuvardaki deneyler gibi değildir. Yani mesela iki hidrojen ve bir oksijen atomu bir araya geldiğinde illaki su oluşur. Ama sosyal olaylar böyle değildir. Sürpriz unsurlar vardır. Beklenmedik şeyler yaşanır. Dolayısıyla illaki sonuç neyse sebep de onun için oldu bakış açısı çok doğru değil. Çünkü bir süreç var ve o süreçte her şey değişiyor. Şöyle son olarak şunu söyleyeyim. 2011'den itibaren Orta Doğu bir

0: satranç tahtası. Sürekli rakip aktörler birbirine karşı hamleler yapıyorlar. Bazen bir aktörün yaptığı bir hamleye diğeri bir hafta sonra, bazen bir ay, bazen bir yıl sonra karşılık veriyor. Ama sürekli değişimler içinde, gitgeller içinde bir süreç yaşanıyor. Biz bunları donduruyoruz ve o anki yaşanan şey neyse işte tam da bunun için bu iş oldu gibi bir sonuca ulaşıyoruz.
1: Aha, ben de bildim.
0: Halbuki o süreçte neler neler yaşanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sebep nedir, sonuç nedir, bu iş şeyleri kaçırmak analizlerde çok ciddi hatalara yol açıyor.
1: Komplocu bakıştan söz etmişsiniz. Bir taraftan bizim ülkemizde ve coğrafyamızda insanların komplo teorilerine itibar etmeleri anlaşılabilir bir şey. Çünkü ancak komplo teorilerinde görülebilecek şeyleri de birebir yaşıyoruz. İşte bir tanesi 15 Temmuz. Yani bakıp da geriye sardığında 70'lerden beri seni şuraya koydum, buraya koydum, sen şimdi uyuyorsun, 20 sene sonra uyanacaksın deyip dünyada hakikaten hiçbir terör örgütünde olmadık mekanizmalara tanık olduğumuz için komplo teorilerine de ister istemez komplo teorilerinin ötesinde maalesef bazı şeyler yaşandığı için böyle bir yatkınlığımız var.
0: Şöyle
1: fakat bu bize neyi ıskalatıyor?
0: Bir kere komplolar var, bir de komplo teorileri var. Hı. Komplolar üzerine zaten değil benim başlığım.
1: Ama teoriye çok gidersek komployu da ıskalayabiliriz.
0: Öyle tabii. Ama komplo teorileri genellikle gerçek olmayanlar. Yoksa komplo zaten komplo ama bir de teorilerimiz var. Ve burada aslında bu arada dünyadan çeviri yaparken şunu da fark ettim. Bütün toplumlarda komplo teorileri vardır.
1: Evet.
0: Sadece bize mahsus değil. Evet ve çok uçuk. Mesela beni en çok şaşırtan bu Trump ve ekibinin, yani o ekolün yıllarca yaptığı bir propaganda vardı. 2008 ekonomik krizi, finans krizi neden çıktı? Bunu işte Müslüman kardeşler El-Kaide yaptı diye bir söylem, düşünün yani. Bunun gibi bir sürü şeyler.
1: Ama işte şey var tabii orada, itibar eden sayısı.
0: Buna inananlar var,
1: evet,
0: koca koca insanlar.
1: Çok mu az mı? Önemli olan bu. Yoksa dediğiniz gibi hep tedavide oluyor, her tarafta oluyor. Ama sanki biz daha mı çok buna itibar ediyoruz?
0: Olgularla değil, daha çok algılarla, evet. Çünkü olguları bilmiyorsanız, yani olguları bilmeyen zaten komplo teorilerine çok rahat düşer. Ve bir de komplo teorileri, ne diyelim, birer ben bunu uyuşturucu olarak görüyorum. Rahatlatıyor. Sorumluluk alma önünde bir engel vesaire, bir sürü şey var. Yani zihni bir konfordur diyebiliriz. Çok çalışmayı da gerektirmez aynı zamanda komplolar. Yani komploya inanıyorsanız bir sebep sonuç ilişkileri üzerine bir sürü şey hiç bakmaya gerek bile duymazsınız. Ama burada en büyük problem komplo teorilerine inanmakla ilgili. Burada bunu yapanların birçoğu, hani üst akıl dediğimiz, o kadar mutlaklaştırıyorlar ki İlahi vasıfları
1: şeytanlaştırıp
0: adeta Amerika ve İsrail'e veriyorlar.
1: Evet, yani şeytanlaştırıp en son artık yapabileceğin hiçbir şey yok hissiyatına seni götürebiliyor.
0: Hem o hem de burada bir akidevi bir problem var. Şimdi düşünün, İsrail, Amerika her şeyi gören, her şeyi bilen, yani
1: yok
0: adeta
1: dedir.
0: Allah'ın el-basir, el-esemi sıfatlarını biz bunlara veriyoruz. Dolayısıyla ne oldu? 7 Ekim, her şeyi gören, her şeyi bilen bir İsrail varsa, o zaman 7 Ekim bir komplodur, şeydir. O zaman Hamas ne diyorlar? Hamas İsrail'in bir ajanıdır gibi bir sürü böyle enteresan şeylere ulaşıyor. Şimdi dolayısıyla çok fazla komplo teorisine inanmak, düşmanı tanrılaştırmak şeyine götürüyor. Gerçekten bu bir problem. Bölgeye bakarken de böyle bir problemlerimiz var. Dolayısıyla yani bu ciddi bir problem.
1: Genellemecilik, toptancılık, basma kalıplık, bunu geçiyorum nasılsa anlaşılmıştır diye. Hamasilik ve coşkulluk ya da yok sayma.
0: Şöyle düşünün, hamasi, şimdi Türkiye'de iki ekol var geçtiğimiz yıllarda. Kimisi ne diyordu? Orta Doğu'yu kurtaracaksa anca Türkiye kurtarır. Öbür kesim ne diyordu?
1: Bataklığa düşün.
0: Biz battık. Türkiye'nin esamesi okunmuyor artık, bittik gittik vesaire, bu tarzda genellemeci duygusal şeylere başvuruyorduk. Peki Türkiye artık Orta Doğu'da kaybetti vesaire diyenler neyi gördü?

0: 8 Aralık 2024'te Suriye'de rejim devrildiğinde ve burada Türkiye'nin ne kadar etkili bir aktör olduğunu gördüğünde işin öyle olmadığını gördüler. Veya 7 Ekim'den sonra Türkiye Filistinlerin istediği kadar bir şey katkı sağlayamadığında o zaman biz ancak kurtarırız dünyayı diyenler hayal kırıklığına uğradılar. Dolayısıyla yerimizi aslında doğru bilmemiz de gerekiyor. Benim kitabı yazarken ki bir başka şeyim de oydu. Aktörlerin yerinin aynı zamanda gücünü, kapasitesini de doğru oturtabilmek gerekiyor. Bunun gibi aslında tabii ki bir sürü örnek var.
1: Şimdi artık zaten Suriye...
0: Yok saymada şunu söyleyeyim. İşimize gelmeyen şeyleri yok sayma gibi bir çok yaygın bir şeyimiz var.
1: Pratik bir şey.
0: Çok pratik, evet. Bunu yok sayalım bitsin ama böyle olmuyor. Bu da aynı zamanda bakın sorumluluklarımızdan kaçma şeylerinden bir tanesi. Mesela bir öğrencim dedi ki IŞİD ve Selefi benzeri örgütleri Osmanlı'da olduğu gibi Ehl-i Sünnet dairesinin dışına çıkarmak lazım dedi. Tamam çıkarabilirsin ama Selefilik körfez parasıyla bütün dünyaya yayılmışken Avustralya'dan Amerika'ya, İslam dünyası her yere yayılmışken senin yok saymanla yok olmayacak. Yok saydığın takdirde o bir gün seni de altına alacak bir çığa
1: Allah'tan
0: dönüşecek.
1: Allah'tan talebe söylemiş, hoca
0: tabii
1: da söyleyebilirdi.
0: Böyle düşünen insanlar, ya büyüklerde de yok sayma şeyimiz çok fazla. Gündelik hayatımızda da bu şekilde. Ama yok sayarak hiçbir şey yok olmuyor.
1: Evet. Peki, şimdi yine kitapta. Özellikle tabii Orta Doğu çalıştığınız için 2000'li yılların ortasından itibaren hem yerküremizde hem bölgemizde var olan mevcut sistemlerin kırılmasından, değişmesinden söz ediyorsunuz. Dediğim gibi pek çok misal de var. Fakat Suriye'ye bakarken şunu hatırlıyorum ben, bizim yayınımızda demiştiniz ki 7 Ekim. Değerlendirmenizde. Eğer Suriye'yi iyi izlemiş olsaydık bugün göreceklerimiz başka olurdu. Çok uzun sürdü Suriye Savaşı. Ve biz de herhalde daha önceki savaşlara nispetle daha fazla yakından izledik. Ama buna rağmen izledik mi sizin saha çalışmalarınızdan da gördük. Söyleyin biz nereden başladık Suriye Savaşı'na bakmaya?
0: Şöyle bir problem var. Şimdi Türkiye odaklı daha geri döneceğiz. Biz Suriye veya bir başka bir mesele. Bölgeye ne zaman bakacak olsak, kendi meselelerimiz, iç kavgalarımız, hayallerimiz, özlemlerimiz, öfkelerimiz vesaire üzerinden bakıyoruz. Dolayısıyla bu içeriye bakmak ve içeriği anlamak anlamına gelmiyor. Şimdi Suriye örneğine bakalım. Yıllarca bu ülkede Suriye'yi ne üzerinden tartıştık biz? Kendi güvenlik kaygılarımız üzerinden tartıştık. PKK, PYD, IŞİD.
1: Haklıydık tabii çünkü işte sınırımızın
0: o başka, ama
1: en tabii, uzun olduğu sınırımız tabii.
0: Yani güvenlik
1: Suriye,
0: perspektifi bakılmalı zaten demiyorum ama bu çok eksik.
1: Diğerine bakmaya mani değil tabii güvenlik eksenli yani, bakış.
0: Problem ne? Suriye'nin içinde neler olduğuna dair gerçekten bu ülkede kimsenin haberi yoktu.
1: Bir sağlamasını yapalım Zahide Hanım, buyurun. Suriye'de ilk ne oldu?
0: Halka ayaklanması olaylar
1: evet,
0: var tabii ki.
1: Bir hafıza çalışması yapalım.
0: Mısır ve Tunus etkisiyle Suriyeliler ilk
1: 2000'lerin
0: defa
1: 2000'lerin ortasında değil mi, bütün Arap coğrafyasında bir rüzgar başladı.
0: Ve burada imkansızın mümkün olduğunu gördü insanlar ilk defa ve sokaklara döküldüler. İnsanlar sokaklara döküldüğünde ilk talepler rejim devrilsin değildi Suriye'de. Sistemde reform istedi insanlar. Ama rejim şöyle düşünüyordu. Sistemde en küçük bir reform bile beni sistemde küçük bir reform yaparsam bile ayakta kalamam diye düşündü. Ve burada başka şeylerin de etkisi var. Beşar Esed'in annesinin, çevresinin ve İran'ın vesaire etkisi tabii ki söz konusu. Bütün bunlar reform yapmaktansa göstericileri bastırmayı tercih etme yoluna gittiler. Ve sadece şunu söyleyeyim, bakın Dera'da olaylar başladığında Dera'daki istihbarat başkanı, kuzeni olur. Onu görevden alsaydı bile işler böyle olmayacaktı.
1: Gerçekten 50 yıllık bir yönetim vardı değil mi?
0: Evet.
1: 50 yıllık bir diktatörlük 63, vardı.
0: 1963'ten
1: tabii öyle
0: beri.
1: Otoriter falan bir rejim değil, bayağı bildiğin diktatörlüktü.
0: Evet. Rejimin halkına karşı yaptığı her gösteride insanların öldürülmesi vesaire bütün bunlar öfkenin daha fazla artmasına ve eylemlerin her yere yayılmasına ve

0: aylar sonra artık insanların taleplerinin reformdan bu rejim devrilmesine doğru geçmesini gördük. Ve 2011 yılı sonundan itibaren artık insanların silahlanmaya başladığı bir atmosfere geçti. Çünkü rejim silahla mukabele
1: ediyordu.
0: Nasıl
1: değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz bundan da müştekisiniz. Türkiye'de gezi olayları olmuştu. Hı hı. Ve gezi olaylarında ez cümle aslında sonra da anlaşıldı. Hayat tarzıyla ilgili bir sloganla ortaya çıktı. Bir dakikamız mı var? Dönüşte devam ederiz. Bu hayat tarzı sloganını en çok seslendirenler, Suriye'de sokağa çıkanlardan çıkanların başka emeli olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şunun bunun desteğiyle çıktığını söylüyorlardı. Bir de böyle bir handikapımız var galiba ama dönüşte mi alalım?
0: Olur.
1: Başlayabiliyor muyuz? Dönüşte. Tamam. Evet, kısa bir ara. Birazdan buradayız.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Evet, Arap Baharı'nı Suriye özelinde konuşuyorduk. Aslında işte Suriye'yi izlemeye başladığımız andan itibaren biz ne konuştuk, aslında neler olmuştu diye sormuştum. Evet. Araya gittik, buyurun.
3: Sahadaki gerçeklerden çok kopuktu analizlerimiz. Hep kendimizi tartıştık aslında Suriye'yi tartışırken veya kendi iç kavgalarımızı, güvenlik meselelerimizi, çıkarlarımızı vesaire konuştuk. Ama bu konuştuklarımız Suriye'nin kendi yaşadıklarıyla, içeride yaşananlarla doğrudan bağlantılı şeyler değildi. Ve hep Suriye'nin veya daha doğrusu sadece Suriye demeyelim. Biz genelde Orta Doğu'yu ne üzerinden tartışıyoruz? Kuzey Suriye ve Kuzey Irak üzerinden. Bu ne demektir? PKK ve kendi güvenlik meselelerimiz. Şimdi peki Suriye'nin, Irak'ın devamında neler yaşandı? Tabii ki Şam'da neler oldu, Dera'da neler oldu, Süveyda'dır, Rakka, Deir ez-Zor, Hama, Humus, Halep neler oldu? Biz bunları yeterince konuşmadık. Dolayısıyla burada problem, biz bugün şimdi 7 Ekim yaşandıktan sonra şunu görüyorum ben yorumlarda. İnsanlık tarihine bir ilk diye başlayan yorumlar. Halbuki ne o Gazze'de gördüklerimizin hiçbirisi ilk değildi. Çok benzerlerini ben Suriye'de gördüm. Mesela nedir? Şimdi Gazze'de yürütülen açlık savaşının benzerini Esed rejimi Suriye'de yaptı. Muhaliflerin eline bir bölge geçtiyse etrafını kuşatırdı. İçeriye gıda, özellikle un girişini engellerdi ve havadan sürekli bombardıman yapardı. Çünkü asker kaybetmek istemezdi. Bu ucuz savaş yöntemidir.
2: Yani bu biz şimdi baktığımızda isyan ediyoruz. Diyoruz ki 8 milyar insan İsrail'e çekil kenara, defol git, içeriye yiyecek, girecek diyemiyor dediğimiz şeyi biz aslında Suriye'de pratik mi edildi aslında?
3: Edildi tabii ki. Daha önce Irak'ta edildi. Gazze'nin ilk örneği Irak'tır diyebilirim ben size. Ama şimdi Suriye'yle devam edelim bölmemek adına. Mesela ben Suriyelilere sorduğumda rejim kuşatmasına ne yiyip ne içtiniz diye. Ağaç yaprakları yedik. Ot yedik, kaktüs yedik diye ne oldu? Doğu Guta'dan bir hanım kartonla hayvan yemi, arpayı yarı yarıya karıştırıp ekmek diye yerdik dedi. Arpa, hayvan yemi yiyen yemek çok yaygındı. Şimdi dolayısıyla şimdi Gazze'de hayvan yemi yemeye

0: başladığında insanlar ilk vesaire dendi. Suriye'de de insanlar açlıktan öldü. Suriye'de Filistin mülteci kampı Yarmük, Şam'ın güneydoğusunda yüzlerce Filistinli ve Suriyeli açlıktan ve susuzluktan öldü.
1: O kitabınızın adı Tuz ve
0: Taş Üstünde.
1: Evet, Taş Üstünde. Orada yanlış hatırlamıyorsam BM yardımından kalan yani müsaade ettiği Esad'ın 5 gram tuz insanlara kalıyordu galiba.
0: Şöyle şimdi rejim BM ile uzun süren pazarlıklar içeri insani yardımı sokmak için. Şimdi İsrail ile çok benzer taktikler uygulamıştır Esed rejimi. Baskı olduğunda tamam diyor. Mesela 100 tır o gıda girecek. Basının önünde 5-10 tırın girişine izin veriyor, sonra basını çekiyor. Tabii ki tırların devamı girmiyor. İçeriye giren o şeyler depolandığında içeride bir müddet sonra vuruyor. Ben o kuşatmalardan çıkmış birisiyle Afrin'le sorduğumda şey dedi. 10 gram tuz ve 10 gram şeker gelmişti bize dedi. Şimdi dünya basınında içeriye gıda girdi diye söyleniyor. Ama içerideki insanın eline geçen ne? Ve bu arada o pazarlıklarla BM o gıdayı vesaire sokarken bir sürü de rejim rüşvet olarak kendi tarafına o gıdalardan alıyor. Hiçbir içeriye hiçbir şey rüşvetsiz girmemiştir. Tıpkı İsrail'in de aynı şeyi yapması gibi. Dolayısıyla bir sürü taktik benzer.
1: Kedi şimdi biz, köpek etinden söz
0: tabii etmiştim. Yarmuk kampında kedi köpek yenebilir fetvaları verilmişti ve ben oradan çıkmış Suriyeli savaşçı İstanbul'da karşılaştığımda sorduğumda dedi ki yani ne yaptınız, kedi köpek fetvaları verildi dedim. Abla dedi yenecek kedi köpek bile kalmamıştı ki
1: fetva
0: dedi.
1: Çıktığında.
0: Evet. Ve 12 gün boyunca mideme sadece su ve pul biber girdiği oldu dedi. Şimdi ve aynı şeyde ben Suriye'nin kuzeyinde Azez'de bir Filistinli genç kızla bir çadırda karşılaşmıştım. Babası o kuşatma sırasında susuzluktan ölüyor mesela. Filistinli. Bunun gibi bir sürü hikaye var. Şimdi Filistin'i kurtarıcı, Filistin davası, İsrail'e karşı direniş vesaire diyen bir rejim var. Ama Suriye'deki Filistinli mülteciler ne hale geldi? Kendi halkının dışında mülteciler ne hale geldi? Bunları konuşmuyoruz.
1: Yarmuk kampında bir medeniyet inşa etmişti değil mi Filistinliler?
0: Aynen öyle.
1: DAEŞ'in de oraya saldırması tesadüf değil galiba.
0: Görüştüğüm bir sürü kişi bunun yani DAEŞ'in başı olarak oraya saldıran kişinin Suriye istihbaratının elemanı olduğunu bana söylemişlerdi. Dolayısıyla böyle bir sürü hikaye söz konusu. Aynı zamanda Suriye'de rejimin hapishaneleri. Hapishanelerde yaptığı korkunç şeyler. İsrail hapishaneleri de 7 Ekim'den sonra aynı hale döndü.
1: Neden biz onu o kadar geç okuduk yani? Ne bakın, zamanki Esed düştü. Biz hapishanelerden söz eder olduk. Halbuki hapishaneler Hafız Esad'dan beri bilinen bir şey.
0: Peki gündem olduğunda Sednaya ne kadar süre gündem oldu basında?
1: Ne kadar?
0: Sadece bir hafta. Düşünün, rejim düştü, Sednaya ortaya çıktı, skandal. Benim ülkemde bu konu sadece bir hafta tartışıldı. Bu kadar önemli bir mesele. Şimdi o yüzden kitapta en büyük benim isyanım zaten o. Gerçek meselelerle ilgilenmeyip önemsiz şeyler üzerine çok fazla duruyoruz.
1: Akademide üzerinde duruldu.
0: Akademide de benzer şekilde. Çok az tez vardır. Nevzat Çiçek gazeteci, onun eşi bu hapishanelerdeki kadınlar üzerine yazdığı bir yüksek lisans tezi var. Çok az hapishanelerde yapanlar. Benim öğrencilerimden şimdi derslerde çok işlediğim için mesela radikalizmin Arap dünyası üreme yeri hapishanelerdir. Biz şimdi bunun hiç farkında değiliz. O örgüt, bu örgüt vesaire diyoruz. Peki onlar nereden çıkıyor? Neden yayılıyor? Size bir akademisyen televizyonlarda geçtiğimiz yıllarda bir ülke işte bir örgüte desteği kestiğinde bitti bu iş dedi. Artık Orta Doğu'da terör mörör kalmayacak dedi. Bu koskoca uluslararası ilişkiler profesörümüz bir hoca. Yani o kadar gerçeklerden kopuk ki Orta Doğu'da terörizmin, radikalizmin ürediği yer hapishanelerdir. Arap hapishaneleri korkunçtur. Oralarda işkenceyi yaşayanlar, onu yaşadıktan sonra kimse evine dönüyor, tamamen depolitize oluyor. Ama bir kısmı da eline silah alıyor. Bunu da bilmek lazım. Dolayısıyla hapishanelerde ölen on binlerce insan var.
1: İşte Irak'taki hapishaneden DAEŞ'in çıktığını biliyoruz.
0: Aynen öyle. Ve bu evet biz sadece bakın komplo olarak bakıyoruz. Şimdi komplo teorilerine, bütün örgütleri komplo teorilerine bağlıyoruz. Evet doğru komplo şeyleri var. Ama bunların sahada çıkmasının da bir boyutu var. Yani durup dururken çıkmıyor. Bunları ortaya çıkmasına yol açan çeşitli zeminler
1: çıktıktan
0: var.
1: Çıktıktan sonra da manipülasyona açıklar.
0: Hapishaneler hiç tartışılır mı ülkemizde? Şimdi Esed'e neden insanlar isyan etti? Veya mesela ülkemize insanlar, Suriyeliler geldi. Neden geldi hiç sorduk mu? Hiç basında kaç, şimdi giderken mikrofon uzattı basınımız. Peki geldiklerinde kaç program yaptık, neden geldiler diye. Ben Suriyelilere sorduğumda neden geldiniz diye zihnimize ne var? Askerden kaçtı. Hep böyle. Sorduğumda o kadar çok ebeveyn bana ailemizin namusu için dedi ki bunu söyledi. Neden? Çünkü rejimin daha isyan başladığının ilk haftası.
1: Dereya'da.
0: Şam kırsalında gösteriler ilk başladıktan bir hafta sonra. Rejimin adamları kasıtlı bir politika olarak genç kızlara tecavüz politikası uyguluyorlar. Ve Suriye'de görüştüklerim tecavüz asla bizim toplumda kabul edilebilir bir şey değildi dedi. Bunu bir silah olarak kullanıyor. Ve bir sürü insan ülkemize sığınma sebebi rejimin bu politikası. Hiç bunlar tartışıldı mı bakın. Ülkemizde mülteciler üzerinden bir sürü yayılan nefret şeyi vardı. Peki hiç insani boyutta yani ve güvenlik aklı dedik. Bize güvenlik aklı çok fazladır. Peki Suriyeli mültecilere de tamamen bir güvenlik meselesi olarak baktık. Hiç insani düzeyde program kaç tane yapıldı? Bu insanlar ne yaşadı?
1: Yani
0: neden geldi?
1: Medyada,
0: ne oldu?
1: Medyada hiç Suriyeli çıkartıp
0: evet.
1: Burada ne yer, ne içersiniz, evet. Ne dersiniz ya da Suriye için ne düşünüyorsunuz diye sordunuz mu?
0: Aynen öyle. Kitabımda da aynen bu sorular da var zaten. Şimdi Arapça bilmeyen, ömründe bir kere Suriye'ye gitmemiş, Suriye'nin toplumu, kültürünü vesairesini hiç bilmeyen insanlar ekranlarda bize Suriye anlattılar. Bu nasıl bir iş? Tabii ki bildikleri bir tek şey güvenlik olduğu için sabahtan akşama biz PKK üzerinden bir Suriye hikayesi veya Rusya-Amerika politikaları üzerinden veya işte doğalgaz, petrol, ekonomi politik, küresel güçler ve örgütler üzerinden biz bir Suriye hikayesi dinledik. Ama bu Suriye'nin gerçeği değildi.
1: Yahut Esed'in
0: tam da böyle olduğu için bir şey daha söyleyeyim.
1: Çok da olumlu portreleri de çizildi maalesef ülkemizde. Çizildi.
0: Bir şey daha var. Şimdi her şeye güvenlik şeyle baktığımızda ve hafızasızca baktığımızda ne oldu mesela? Ülkemize dendi ki PKK-PYD meselesini çözmek için rejimle işbirliği yapmamız lazım. Başka çözüm yolu yok. Şimdi askeri uzmanlar bunları söylediler. Peki PKK nereden çıktı? Suriye rejimiyle PKK ilişkisini hiç mi bilmiyorsunuz? Bakın askeri uzman olacaksınız. Ama PKK'nın kurulur kurulmaz Öcalan'ın 79'da Suriye'ye gittiğini, 98'deki Öcalan krizine kadar Suriye istihbaratının denetiminde kaldığını, Suriye'deki Kürtler PKK-PYD'ye katılırsa Suriye ordusunun askerlik yapmaktan muaf olduğunu geçmişti.
1: Ama aslında Kürt diye bir şeyin Suriye'de tanınmadığını...
0: Öyle bir kısmı açısından evet. Yine 2012'de rejim Kürtlerin yaşadığı bölgelerden düzenli bir şekilde çekilip bütün kurumları PKK'ya devretti. 2011'de hapishanelerden salıp anlaşma yaptı. Şimdi 2014'te PKK-PYD Amerika'nın kontrolüne geçti. Daha önce rejimin kontrolünde üçüncü bir yol. Muhalefete darbe vurmak üzere ve Türkiye'yi rahatsız etmek üzere kullanılmış bir şeydi. Şimdi Suriye rejimi muhaliflerden rahatsız PKK-PYD'den değildi ki. Şimdi rejimle PKK-PYD ilişkisini yok sayıp biz onunla ilişki kurduğumuzda PKK-PYD meselesi bitecek zannetti bizim uzmanlarımız. Çünkü hafızasızca bakıyorlardı.
1: Peki laboratuvar gibiydi Suriye hakikaten. Ve yani genel olarak özellikle mülteciler konusunda olumsuz konuşanlarda şöyle bir zaviye vardı. Sanki orada bir kurtuluş savaşı yapılıyor. Bir cephe var, yabancılar gelmiş, işgal etmiş. Ve bir ülke yönetimi var. Bir de işte o ülke yönetimiyle hemhal olup yabancılara karşı savaşması gereken insanlar varmış
0: şöyle,
1: gibi nasıl kaçıp gelirler?
0: Yine kendi şeyimize İstiklal Harbi hikayemize bağlantı kurup
1: evet.
0: Buradan sorguladık
1: fakat
0: sanırım.
1: Buradan bakanlar Yani buradan bakışla beraber, şimdi kendim de unuttum ne söyleyeceğimi. Bu çok yaygın bir bakıştı. O arada evet şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan az çok söz edilir olsa bile, mesela biz İsrail ve İran'dan pek söz etmedik. Evet. Halbuki Suriye Savaşı'nda İsrail de pozisyonunu güncelledi. Bir de tabii çok önemli bir İran faktörü vardı. Bunda da yine ne sebeple görmedik?
0: Bir kere bilgi problemi, ben size bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de gerçekten bir bilgi problemi var. Ve ilgi problemi var.
1: Ya,
0: Biz şimdi
1: ya zaten bilmiyoruz mu?
0: Hem bilgi problemi var ama bilen insanlarımız var. Bakın bilen insanlarla o konu, ama ilgi problemine geliyoruz. Şimdi o konu konuşulsa ne kadar reyting alır, diğeri konuşulduğunda ne kadar reyting alır?
1: Şöyle diyorsunuz, pardon, kitapta diyorsunuz ki Arap televizyonlarını seyrediyorum. Türkiye'den katılan konukları görüyorum. Bu konuklar son derece nitelikli, donanımlı ve mülazaları da öyle. Ama aynı konukları Türkiye'deki televizyonlarda görmüyorum.
0: Evet. Şöyle El Cezire'de bu şey vardı. Haber programı. Arap, ya 3000 Arap gazeteci Türkiye'de yaşıyormuş. Ve ben geçmişte her gün yabancı basını takip ederdim. İngilizce veya Arapça basın hiç fark etmez. Yani ister Avrupa basını olsun, ister Arap basını olsun. Her gün mutlaka en az bir tane İstanbul'dan bağlanmış bir Arap gazeteci görürdüm. Görüş beyan eden. Bazıları gerçekten çok çok şey öğrendiğim insanlar oldu. Şimdi bunlar aramızda, bakın, farkında değiliz. Bir Mısırlı siyasetçiyle röportaj yaptığımda çok memnun oldu. Dedi ki bizim görüşlerimizi hiç bilmiyorsunuz dedi. Senin üzerinden fikirlerimiz yayılacak dedi. Düşünün, yani bakın bizim imkanlarımız yok değil. Bizim o kadar çok imkanımız var ki, ama imkanı imkan olarak görmüyoruz. Çünkü neden? Zihnimiz kapalı, bakın. Kendi Türkiye merkezi bakıyoruz her şeye.
1: Ne oldu da görmedik? O görülmedi yani, daha doğrusu işlenmedi. Tabii ki hiç kimse görmedi değil, gören gördü de. Ama genel olarak
0: Suriye konuşmak riskliydi.
1: Etkili olan.
0: Suriye konuşmak riskliydi. Dolayısıyla insani olarak bakıldığında vesaire, bunlar ekranlarda istenir miydi? Yani mesela benim anlattığım konular, yazdığım konular ekranlarda konuşulsa, o dönemin ırkçı atmosferini düşünün. Nasıl saldırılar olurdu?
1: Evet, ama bizi bölgeyi İsrail'den kurtaracak ülke Suriye'ymiş, Esad'mış gibi dünya kadar analizi izledik.
0: Ya bakın, Suriye'nin Esed rejimine siz sorsanız onlara, Baas rejimini anlat desen birçoğu anlatamaz. Çünkü neden? Çok iyi oldu bu. Yüzeysellik bahsimde, kitapta anlattım. Görünenler ve görünmeyenler vardır. Biz genelde görünen, iceberg'in, buzdağının üstüyle hep yetindik. Ama bir de buzdağının altı var. Şimdi rejimin kurduğu bir hikaye ve bir vitrin var. Bizim şeyler genelde o vitrine, o hikayeye bakıyor. Ama o hikayenin altında bambaşka bir şey var.
1: Ne vardı?
0: Hem askeri yapısı hem siyasi yapısı bakımından ikili yapıdır. Bu bir. Ama siz İsrail açısından bir değerlendirmem istediğiniz için ona geleyim. Yüzeyde İsrail'e karşı söylemde acayip yüksek sesle konuşan bir rejim var. Direniş ekseni vesaire vesaire. Alttan işbirlikleri vardı.
1: Ya da Yarmuk'u bombalayan bir rejim var.
0: Bir kere Suriye rejiminin uyguladığı bütün politikalar İsrail'in işine yaradı. Nedir mesela? Şimdi Golan'ın yanında Kuneytra. Kuneytra'yı işgal etti zaten rejim devredikten sonra. Onun yanında Dera var. İsyanın başladığı yer. Ben gittim Dera'ya. İnanamadım. Yani tabii Dera Zor en beteri diyorlar. Oraya gitmemiştim. Henüz daha PYD vardı. Dera her yerde yıkım vardı. Gittiğim en çok yıkım almış yerlerden biri Dera'ydı. Aynı zamanda hayat yoktu. Yani ben diğer yerlerde yıkımın arasında bir hayat gördüm.
1: İyi kötü.
0: Vardı. İnsanların yüzünde bir ifade vardı. Ama Dera, evet, insanları sokakta gördüm. Azdılar ve ruh yoktu. Bakın. Şimdi İsrail'in 7 Ekim'den 8 Aralık'tan sonra politikası neydi? İşte Davut Koridoru. Ben Suriye'ye gitmeden Davut Koridoru'nu bir hikaye olarak

0: görüyordum. Ne zaman ki Dera'yı gördüm, bu gerçekleşebilir dedim. Çünkü Dera'dan sonra zaten Süveyda, Dürzilerin yaşadığı bölge var. Dolayısıyla neyi gördük? Ve Suriye rejimi Dera'yı ve Şam kırsalını yıktı. Buralar İsrail'in yayılmak istediği alanlar. İkincisi, İsrail'in Suriye'de istemediği şey ne? Mültecilerin şeyi, değil mi? Suriye'deki mültecilerin yarısı yerinden oldu. Üçte bir, yanlış hatırlamıyorsam, yurt dışına gittiler.
1: Ha, onlar da kalsın istemiyor. Orada da kalsın istemiyor.
0: Tabii ki. Çünkü mülteci kamplarında yaşayanların her zaman geri dönme hayali var. Evet. O mülteci, bakın şeyde, biz Gazze'de sadece mülteci kamplarını yıkmadı İsrail. Batı Şeria'da da 7 Ekim'den beri Batı Şeria'daki mülteci kamplarını yıkıyor. Binlerce evi yıktı. Hiç bakın
1: şurayı
0: haber bile
1: olmuyor. Netleştirebilir miyiz Ayda Hanım? Şimdi rejim Derea ve nereyi söylediniz?
0: Şam kırsalı.
1: Şam kırsalını bombalarken, yok ederken İsrail bundan memnun oldu. Ama evet, İsrail memnun olsun diye yapmadı
0: hayır.
1: bunu. Şimdi çünkü öyle de zannedilebiliyor.
0: Yok, hayır.
1: Fakat sonuçta İsrail
0: yaradı.
1: Esed rejiminin yaptıklarından istifade edeceği için ve yerine gelecek olana kuşkuyla baktığı için destekledi diyebilir miyiz?
0: Burada şöyle bir şey de var. Evet. İsrail'in istediği en iyi senaryo, birbirlerini yesinler. Savaş uzadıkça uzasın, yıkıldıkça yıkılsın.
1: Tabii.
0: Ve bu İsrail avantajınaydı. Ama İsrail'in aynı zamanda rejimi, bakın 2012, 2013 ve 2015 3 defa devrilme aşamasına geldiğinde her seferinde bunu frenleten ve engelleten İsrail'di. Şimdi size Lübnan'da...
1: Bunu konuşmadık mesela biz hiç, evet, Türkiye'de, evet, gördüğüm kadarıyla.
0: Maalesef. 2023'te Mayıs ayında ben Lübnan'a gittim. Orada çatışma çözümü ve arabulucu bir beyefendiyle.
1: Ama bu sır da değildi.
0: Evet. Şimdi ondan bir alıntı yapacağım. Yaptığım röportajda durumu çok güzel özetledi. O yüzden aynen okumak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdiye kadar aşikar olan şu. Neredeyse bütün küresel ve bölgesel güçler arasında Beşar Esed'in bazı tavizler vererek başta kalması gerektiği yönünde ilan edilmemiş bir uzlaşma var. Şundan emin olun, ABD ve İsrail dahil hiç kimse Esed'in devrilmesine izin vermeyecek. Batı ve İsrail için Suriye devletinin başına en uygun seçenek Esed ailesidir. Beşar Esed'den daha uygun bir başkan bulamazlar. Kendilerine meydan okuyup vuracak Hamasvari yeni bir örgüt kurma ihtimali bulunan Sünni bir yönetimdense Alevi Esed yönetimini 1 milyon kez kat yeğlediler. Ama Esed rejiminin de zayıflayarak iktidarda kalmasını istediler. Bu yüzden kanaatimce Suriye'de barış, öyle veya böyle rejimin iktidarını teyit etmek ama yüksekten uçmaması için bazı kanatlarını budayarak zayıf tutmak üzerine kurulu dedi. Şimdi 7 Ekim olmasaydı hikaye aynen buydu. Çünkü rejim Arap Birliği'ne de kabul edilmişti. Artık devletler diplomatik ilişkilere başlamışlardı.
1: Kim tutar Esed'i olacaktı. Şimdi, peki şey... İran'ın yine Suriye'deki varlığında neyi gördük, neyi görmedik?
0: Şeyi bir de şunu söyleyeyim.
1: İsrail'e.
0: Şimdi her ay İsrail mutlaka Suriye'yi bombaladı. Biz buradan baktığımızda, bak, Esed rejimini düşürmek için diye düşünüyoruz, zayıflatmak için. Benim bir öğrencim var, Suriyeli ile evli. Onlar savaş boyunca da gidip gelebiliyorlardı. Şam'daydı ailesi, eşinin. Bana işte gördüğün her şeyi anlat diye ona söylemiştim. Şunu dedi, ben oradayken bombalandı dedi. Benim ödüm patladı. Kaçmaya çalıştım. Ailesi, eşimin gayet normal bir şekilde gülüp eğleniyorlardı dedi. Ne oluyor, savaş, işte İsrail vurdu dediğimde aman ne olacak, her ay İsrail düzenli vurur, bu ayki de ne vurdu? Suriyeli hedefleri vurmuyor. İran ve müzahir unsurların şeylerini vuruyor. Ama biz nereye vurduğunu bilmiyoruz, bakın. Aynı öğrencim rejim devrildikten sonra Esed rejimi, şey, İsrail Suriye'yi vururken hepsi, ailesi, hepsi büyük bir korku içindelerdi. Çünkü artık gerçekten Suriye'yi hedef vurmaya başlamıştı. Daha önce Suriye rejimini vurmuyordu İsrail.
1: Orada karşılıklı İran'la itiştiler, öyle mi?
0: Aynen öyle. Veya yani dışarıdan bakıldığında ki gibi değildi. İsrail'in amacı şeyi.
1: Yani Suriye'ye düşen füzeyi Suriye'ye zannedebiliyoruz. Evet. Halbuki değil. Düşman hedefi o değil.
0: Evet. Peki İran'a geldik.
1: Evet. Onda neyi gördük, neyi görmedik?
0: İran'ın
1: neyi ne kadar gördük?
0: İran bir kere orada kara gücü olarak baştan sona vardı. Ama tekrar söyleyeyim. Nerede vardı? Rejimin kontrolündeki alan.

0: Bunlar da vardı. Rejimin kontrolündeki durumla ilgili biz gündem yaptık mı? Rejimin bulunduğu bölgede neler yaşanıyor? Hiç bunlar tartışıldı mı bu ülkede? Çünkü bilmiyorduk bakın.
1: Neler şimdi, yaşanıyordu?
0: Sadece şunu söyleyeyim. Esed rejimi devrildiğinde, şimdi Halep çok hızlı düştü değil mi? 2 günde düştü. Sonra 9 günde başkent düştü. Herkes şaşırdı. Ben Türkiye'de veya Avrupa'da başka yerlerdeki Suriyelilere sorduğumda, ailesi Halep'te olanlara sorduğumda şöyle diyorlardı. Halep'te rejim falan yok, güvenlik gücü. Hizbullah Halep'i elinde tutuyor diyorlardı. Şimdi dolayısıyla Lübnan'da 2024'te Lübnan Savaşı başladığında, Suriye'deki Hizbullah milisleri ülkelerine döndüğünde çok zayıftır rejimin Halep'teki tahkimatı. Ama biz bunu biliyor muyuz? Hayır. Ne dedik? Suriye rejimi işte rejim artık Suriye'yi kontrol ediyor. Orayı tamamen kontrol altına aldı zannettik. Elinde daha doğrusu tutan rejim zannettik. Ve dolayısıyla sanki güçlü bir Esed var, ilişkili kuralım diyorduk.
1: Bir şey daha ıskalamayalım. Bir de Hizbullah dediğimiz, ondan önce işte İsrail'le savaşan aynı zamanda bir şeydi, örgüttü. Ama Suriye Savaşı'nda biz nasıl bir Hizbullah gördük?
0: Çok acıdır.
1: Yani bu defa da evet. Biraz evvel söylediğiniz, evet buyurun, İsrail gibi zalim bir rejimin evet.
0: Çok acı bir şeydir. Yani yanında. Bakın, bölgeyi gerçekten ibret nazarıyla incelemek gerekiyor. Sloganik veya işte bir ideolojik bagajla değil. Maalesef muhaliflerin elindeki yerlerin 2013-2014'ten itibaren Hizbullah geri aldı. Bir sürü Suriye ordusu şeyiyle değil. Ve Suriyeliler kaçarken onların evlerine kondular. Tabii ki. Yani sonra ne oldu?
1: Yerleşimciler gibi mi? Bir nevi.
0: Kimisi geçici olarak, kimisi kalıcı olarak. Çünkü artık Suriye'de Suriye'nin bir savaşı, Suriye'nin bir parçası haline gelen bir sürü savaşçılar vardı.
1: Nasıl yani? Ailesiyle birlikte mi gelip
0: yerleşti? Ailesiyle gelenler de var tabii ki. Yerleşenler de vardı. Çünkü şeyi unutmayın. Rejim, herkes Sünni değil tabii ama Sünnileri özellikle bir demografik mühendislik olarak sürerken dışarıya. Peki İran neyle orada yerleşik kalacak? Şii nüfus transfer ettiler. Mesela kimleri? Afgan Şiileri. Başkalarını. Kalıcı veya geçici olarak yerleşenler oldu. Hizbullah'ın bir kısmı geçiciydi. Yani yıllarca başkalarının
1: evlerine. Yani Suriyelilerin evlerine mi yerleşti?
0: Tabii ki yerleştiler. Çünkü o evler boşaldı. Bir kısmı satıldı. Rejim 2018'de yeni bir kanun çıkarttı. İşte bir ay içinde gelip tapusunu göstermeyenlerin malları artık rejimin kontrolüne geçiyordu. Rejim onları açık artırmayla sattı ve o şeyler, bunların bir kısmı İran ve bağlı yakın milislerin alanlar çok oldu. Bir başka şey, Suriye'de ekonomik kriz berbat vaziyetteydi. Yani insanların maaşı $20'dı. Geçinebilmesi mümkün değil zaten. Bu şartlar altında mülklerini satanlar oldu ve genellikle de o yabancı savaşçılar satın aldılar. Bu tip vakalar da oldu. Şimdi çeşit çeşit. İlginç olan Suriye halkını yerinden etti Hizbullah ve çok acı bir şekilde 10 sene sonra yaklaşık İsrail'in Güney Lübnan'daki Şiileri yerinden etmesini gördük. Bunlar çok acı şeyler.
1: Şey gibi mi? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste.
0: Böyle de demek
1: peki,
0: istemiyorum.
1: Peki aheste de çıkmamış gözüküyor.
0: İbretle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hizbullah'ın geçmişte Lübnan'da önemli bir rolü vardı bakın. Değerli bir rolü vardı İsrail'e karşı. Ama ne oldu? Suriye Savaşı'na girdikten sonra bütün o şeyini kaybetti. Odağını kaybetti ve değerini kaybetti. Ve bir mezhep şeyine dönüştü. Bu gerçekten çok acı bir şey. Bu tabii ki İsrail'e bakın yarayan faktörlerden bir tanesi. Biz burada Sünni, Şii vesaire sahada çatışmalar yaşanırken bunların hepsi tabii ki İsrail'e yaradı. Dolayısıyla bunlar yani ders alınması gereken şeyler diyebiliriz.
1: Ama tabii Sünnilerle Şiiler çatışmadı. Şiiler Sünnilerle çatışmış gözüküyor böyle bakınca.
0: Şöyle söyleyelim, değişik de aslında. Kitapta da şeyden yani Yemen'den bir örnek
1: bazında baktığımızda ki siz bunu daha önceki yayınlarda da anlatmıştınız. Galiba yardımların dağıtımında bile mezhebinize göre.
0: Tabii öyle şeyler var.
1: Mesela o da daha az ibretlik bir şey değil.
0: Şöyle İran'ın kullandığı taktikler.

0: maaş verirse ona gidiyordu insanlar.
1: Pardon. Ve bu şekilde İran'da maaşlar çok düşük.
0: Yok, Suriye'den. Suriye'den bahsediyorum. Şimdi o Suriye'deki açlık döneminde insanlar en yüksek maaşı kim verirse milis olarak ona gittiler. Şii milis gruplarının içinde Sünniler de vardı. İlk başta bunların bir kısmı maddi kaygılarla gittiler. Çünkü çok daha yüksek maaş veriyor ve aynı zamanda gıda kolisi veriyor vesaire vesaire. İnsan ayakta yardım durmak da yapıyor. Bir müddet sonra ama propagandalar işite fikri dönüşümü dönüştü. Yaşayanlar da oldu. Şimdi dolayısıyla aslında örgütleri de şu şudur bu budur diye kodlamamız da yanlış. Çünkü insanların örgütlere katılmasının çok farklı sebepleri oluyor. Ben bunu kitapta Yemen örneği üzerinden vermiştim. Yemen Savaşı'nda baba bir örgüte katılıyor. Oğul tam onun zıttı.
1: Irak'ta da aynı şey olmuş.
0: Yani farklı mezhep şeylerine katılıyor. İkisi de o savaşta ölüyor. Dolayısıyla şu örgüt Şii'dir, şu örgüt Sünni'dir
1: muhakkak
0: diye.
1: Muhakkak ama tabandan katılımdan ziyade o örgütün kendi yönetim kadrosu, mahreci menzili, kendini tanımlaması esastır.
0: Tabii ki.
1: Öyle bakınca da işte Hizbullah başka neyi görmemiz gerekiyor orada İran safında?
0: Mesela İran'ın PKK, PYD aynı zamanda İran'ın kullandığı bir maşaydı. Rusya'da kullan, yani bizim zihnimizde ne var? Amerika, İsrail Körfez kullanıyor. Ama PKK, PYD'yi aynı zamanda Rusya, İran rejim de kullanıyordu. Şimdi bakın bu şeyler, bu karmaşıklık, bu çok boyutluluğun farkına varmıyoruz çok çok fazla. Çünkü PKK'nın içinde İran'a müzahir lider kadro da var. Amerika'ya müzahir, İsrail'e yakında, Rusya'ya yakında var. Farklı klikler var sonuçta. Dolayısıyla kitapta işte benim aslında yapmaya...
1: Ve bu klikleri görmeden de hikayeyi okumanız
0: eksik
1: mümkün
0: kalıyor.
1: Değil mi diyorsunuz?
0: Doğru okuyabilmemiz mümkün değil. Şimdi ben mesela çok boyutluluk diye bir bahis açtım kitapta. Ve bu en uzun anlattığımda çok tek boyutluluktan kaçıp çok boyutlu bakmamız gerektiğine dair bahisti. Ve burada örgütlerin kendi içinde bile çok boyutluluk var. Ve dolayısıyla bunların hepsini görebilmek de zor iş bakın. Bunları çalışmak çok zor iş, çok emek ister. O yüzden neden bakışımızda problem var? O kadar emek veremiyoruz. Kolay halletmeye baktığımızda.
1: Peki
0: da.
1: Şu ve okumayı burada... yapabildik mi? Yani hı-hı. saatlerce televizyon programları oldu sizin de katıldığınız o işte Suriye'nin ne diyelim kurtuluşu, hı-hı. Esed'in düşüşünden sonra yaptığımız okumada geriye baktığımız. Hı-hı. Geriye bakınca görebildik mi?
0: Göremedik. Şimdi son ana kadar insanlar...
1: Hayır, olup bitmiş şeyleri görmeyi becerebildik mi?
0: O da ayrı bir problem tabii ki. Tabii ki. Şöyle zihnimiz belli şeylere takılı olduğu için gözümüzün önünde gördüğümüz şeyi bile doğru okuyamıyoruz.
1: Mesela İsrail ve İran için yine... O cepheden bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri hakkında az çok konuşuldu, fikri var herkesin. Rusya mağlup ilan edildi. Elbette İran'da. İsrail'le ilgili soru işaretleri var. Zaten arkası kalabalık. İran oradan nasıl gitti?
0: Suriye'den mi? Rejim düştüğünde İran'ın orada, şöyle söyleyeyim.
1: En büyük yani, mesela evleri dolduranlar hemen...
0: Kaçmak zorunda
1: mi?
0: Kaldılar tabii ki. Ha, onların çoğu, birçoğu ilk aşamada PYD bölgesine gittiler. Rejimin adamları da, rejimin önemli insanları Haseke'de sığındılar.
1: Mesela bu söylediğiniz çok önemli.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla rejimin
1: yani adamı... Himaye mi etti PYD, Hizbullah'ı ve...
0: Hizbullahçılar ülkelerine döndü zaten. Ülke için savaş, ülkelerini kurtarmak için. Ama Esed rejiminin adamları, Suriyeli adamlar, İran'a bağlı yani şeyle yakın olanlar.
1: Aynı zamanda İran'a bağlı.
0: PYD bölgesine gittiler. Haseke'de bir sürü şey yaptı. Yerleşti. Daha üstlerden tabii rejimin şimdi Esed'in akrabalarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşenler var. Rusya'ya gidenler var, İran'a gidenler var, Irak'a gidenler var. Rejim düştüğünde Irak'ta çok büyük bir mülteci nüfus oldu. Suriye sahasında rejimin adamlarından Irak'a sığınan çok şey oldu, büyük bir ekip oldu. Ama en son kalanlar PYD bölgesindeydi. İşte Ocak ayında PYD...
1: İran'a gidenler oldu mu?
0: Olmuştur illaki. Yani ben şahıs olarak bilmiyorum. Ama gitmemesi
1: hayır, göç olmuş mudur?
0: zannetmiyorum. Evet. Irak işte

0: asıl büyük
1: mesela bu
0: çeken...
1: Afganlar gelip İran'ın yerleştirdiği Afganlar nereye gitti?
0: Bilmiyorum onu bakın. Bilmiyorum. Burada ama şeyi biliyorum. Sahada en ölümüne savaşanlar Şii milisler arasında Afganlar. Neden?
1: Onlar her konuda ölümüne çalışıyorlar.
0: Şundan dolayı ama eğer ki Suriye sahasında iyi savaşırsa ailesi İran'da oturma izni alıyordu. Çünkü İran'da kaçak yaşıyorlar. İşte daha doğrusu statüsüz yaşıyorlar.
1: Bir taraftan ailesini rehin almış gibi.
0: Orada rejimde savaşırsa dolayısıyla kurşunların üzerine giderlerdi hiç korkmadan diye anlatıyorlardı Hazara, Afgan Hazaralar için. Böyle şeyler var. Bir kısmı onların işte aileleri Suriye'ye yerleşenler vardı. Tabii ki onların birçoğu ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.
1: Evet. Suriye'yi.
0: Tabii Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı.
1: İran'da da kapı açıldı mı bilmiyoruz.
0: Şeyde de bu arada Suriye'nin kendi içinde çok az, yani 12 İmam Şiisi var ama az. Onlardan da ben hatırlıyorum Lübnan'a doğru kaçan, sığınanlar olmuştu korkudan. Bu şekilde çünkü geçmişte çok suçlar işlendi. Dolayısıyla insanlarda bir korku tabii ki söz konusu.
1: Peki Gazze'ye baktığımızda 7 Ekim'den itibaren...
0: Şimdi 7 Ekim yaşandığında insanlarımızın zihni allak bullak oldu değil mi? Uzun süre ve burada en büyük problemlerden bir tanesi 7 Ekim'den hemen sonra bir çark çalışmaya başladı. Araplar arkamızdan vurdu. Filistinler toprağını sattı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Filistinler tanıdı mı? Vesaire böyle bir sürü hikaye. Bunlar kim derseniz şimdi geçen bir önceki programda işte Suriye'yi halletseydik Filistin'de böyle olmazdı Gazze'de dediğim şey aslında o. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda Suriyeliler aleyhine ülkemiz o kadar çok tezvirat oldu ki yalan oldu ki.
1: Araplar genelinde tabii.
0: Evet. O adamlar aynı zamanda 7 Ekim'den sonra bir baktık.
1: Aynı adamlar.
0: Aynen öyle İsrail propagandasına başladılar. Şimdi beni 7 Ekim'den sonra bir sürü imam hatipten müdürler, öğretmenler aradı. Yani imam hatiplerde bile düşünün öğrenciler işte İsrail propagandasına inanmış durumdalar. Gel bize konuşma yap diye düşünebiliyor musunuz? Çünkü neden? Gençlerin takıldığı mecralarda bu insanlar aktif bakın. Gençler artık televizyon bu programları seyretmezler. Evet. Onların takip ettikleri mecralar var ve oralarda aynen İsrail propagandası yayılıyor. Çünkü neden? Problem ne? Biz geçmişte Filistinler ne yaşıyordu biliyor muyuz? Bilmediğimiz için. Gazze'nin durumu ne biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman ne diyoruz? Durup dururken neden bu yapıldı? Şimdi iyi niyetli olanlar acaba Hamas şeye mi düştü? Kumpas yani ne diyelim tezgaha mı düştü? Kötü niyetli olanlar zaten Hamas İsrail ajanıydı gibi bir sürü hikayeler üretildi. Şimdi dolayısıyla o en temel problem bilgi problemi. Ben 7 Ekim'i bilgi depremi olarak anlatıyorum. Bilgi, temelsizlik ve bu arada Türkiye'de Filistin sempatisi ve duyarlılığı olan geniş bir kesim vardı. Onların bile hepsinin allak bullak oldu akılları. Neden bu yaşandı uzun süre anlaşılamadı. Problem neydi? Biz Filistin'i seviyorduk, biz Filistin'i bilmiyorduk. Bakın, Filistin'de gündelik hayatla ilgili seminerlerim vardı. İnsanlar onları izlediğinde şoke oluyorlardı. Aa bunlar mı? 7 Ekim'den evvel, 2021'de ben o seminerleri verdim. 2020 işte 7 Ekim'den sonra onları seyrettiğinde insanlar şok oluyordu. Aa bunlar mı yaşandı? Hiçbirisini bilmiyorduk diye. Bizim en büyük problemlerimizden biri... Düşmanımız, dostumuzu da tanımayız, düşmanımızı da tanımayız.
1: Aynı dönemde Batı medyasına, Batı merkezli bakanlarda ne gördünüz Türkiye'de?
0: O İsrail propagandası çok daha yaygın bir şekilde işleniyordu. En azından işte nedir mesela? İşte Hamas çok korkunç şeyler işledi.
1: Yani
0: İsrail
1: ne zamanki
0: şimdi.
1: İspanya çıktı, işte sokak gösterileri galiba o da biraz evrildi. Yani Batı merkezli düşünenlerde ancak Batı'da birileri... Başka türlü düşününce sanki
0: tabii,
1: o yönde bakın, ses verdi.
0: Türkiye'de sanatçılar veya entel diyen kendine kişiler batıdakilere göre çok pasiftiler.
1: Geride kaldılar.
0: Çok pasiftiler. O taraflarda sesler çıktıktan sonra bizdekilerde de sesler yavaş yavaş çıkmaya başladı.
1: Yavaş yavaş derken birkaç sene geçtikten sonra.
0: Evet, evet. Ya problem bakın bilgi problemi. Ben şimdi Suriye'yi anlattığımda da Filistin'i anlattığımda da kafası karışık olanlara... Biz bunların hiçbirisini bilmiyorduk diyorlar. Saha bilgisi çok az Türkiye'de.
1: Zahide Hanım bu coğrafyayı çok çalıştığınız için.

0: için sormak istiyorum. Bilgi problemi evet. Ama bunu Suriyeliler üzerinden de gördük. Ne yazık ki bizim ülkemizde akıl alır gibi değil, kabul edilebilir bir şey de değil. Gerçekten allak bullak edici bir şey. Fakat Araplar diye bir bakış var.
1: Evet.
0: Bu konuda ne demek, ne söylemek
1: Şimdi
0: istersiniz?
1: yine bölgeye bakarken kendi ideolojilerimiz, korkularımız vesaire üzerinden bakıyoruz. Şimdi korku ne? Bizi geriletecekler. Bizi orta çağa götürecekler. Çünkü neden? İçeride zaten bir korkuları var, değil mi? Biz onlara geriletiyoruz, korkusu var. Bir de oraya yaklaştığımızda ne olur? Zihniyet bu şekilde çalışıyor. Ve çok ilginç, size bir şey söyleyeceğim bakın. Ne ilginç ki Türklüğümüzü Arapları görünce hatırlıyoruz. Bir örnek verelim.
0: Aa, bu çok önemli. Evet.
1: Şimdi tabelalar, Arapça tabelalar görünce acayip rahatsız oluyoruz. Ülkemizi ele geçirdiler. Lütfen büyük şehirlerin, alışveriş merkezlerinin isimlerine bakın. Hangisi Türkçe? Bakın, kendimiz dükkanlarımıza koyduğumuz isimler ya yabancı dil ya uydurukça. Çünkü neden? Türkçe isim koyduğumuzda mağazamızın üzerine gelen müşteri sayısı azdır. Bu ne demek? Kendimize verdiğimiz değeri gösterir. Biz Türklüğümüzü Arap'ı görünce, Arapçayı görünce hatırlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz, bakın, var. Yine giyim kuşamdan tutun her şey aslında bu böyle. Modelimiz Batı. Taklit etmek istediğimiz şey Batı. Türk eşittir Batı zannediyor.
0: Bugün hala.
1: Türk eşittir Batı zanneden insanlarımız var. Şimdi tabii ki Türkiye'de de çok çeşitli insanlar var. Genellemecilik doğru değil. Kitapta nasıl genellemecilik yanlış diyorsam, bizim de böyle genellemecilik yanlış olur, ama böyle düşünen insanlar var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim yerel kıyafetlerimiz nedir?
0: Nasıl?
1: Şalvar mı? Yerel kıyafetlerimiz şalvar. Büyük şehirlerdeki Türk gençlerine gösterin bakalım. Kendimize ait olan, Türk kültürüne ait olan kıyafetler, hayat tarzı ne hissederler? Tercihlerimiz hangisi? Şimdi bunu sıradan şey demiyorum. Irkçılık yapanlardan bahsediyorum. Türklüğümüzü elimizden alıyor diye bağıranlardan bahsediyorum. Türklüğe ait olan şeyleri o insanların hayatına getirin bakalım, tercih edecekler mi? Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz var demek zorundayım.
0: Sadece bu değil. Yani bu bakışımız bizim görmemize de
1: Engel.
0: mani mi, engel mi? Onu
1: Kitapta
0: söylemek
1: bakın.
0: istiyorum. Yani işte Suriye'de Esed rejimi sebebiyle yaşanan vahşet, işte tecavüz, açlık vesaire. Dert olmadı.
1: Evet.
0: Dert olmamasında Arap olmalarının rolü var mı?
1: Şöyle bir şey diyebiliriz. Bakın, görüntü bize her şeydir. Lider nasıl bir görüntü arz ediyor? Esed rejimi. Hanımının başı açık. Tıraşlı, bir takım elbise, kravat. Batılı bir görüntü arz ediyor. Bu bizim için tehlike teşkil etmez. Ama başka bir görüntü de olsaydı o zaman başka olurdu. Zihnimizde ne var? Batılı laik bir portre. Alternatifinden duyduğumuz korku. Ve bir başka şey. Zihnimiz 11 Eylül'den sonra öyle çarpıtıldı ki terör eşittir İslam'la ve dindarlarla özdeşleştirildi. Rejimin uyguladığı dehşet ve terör laik bir rejim olduğu için zihnimize yer etmiyor. Kitapta bahsettiğim bir şey vardı. Verdiğim örneklerden bir tanesi. Şimdi zihnimizde ne var? İşte bu şeyden bu bahsettiğim şey, işte Orta Doğu geri kalmıştır, savaş alanıdır. Hep birbirini öldürür. Batı barış adasıdır. Batı'nın barış adası olması ne zaman başladı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Batı'nın geçmişi hep savaşlardır ve dünya tarihinin en kanlı, en çok adam ölen savaşlar Avrupa'nın içinde olduğu savaşlardır. Ama bilmeyiz bakın. Avrupalı adam öldürdüğünde bunu bireyleştiririz. O bireyin şeyidir mesela. Ama bir sakallı, bir birey bunu yaptığında o zaman bütün İslam yapmıştır.
0: Peki şimdi bu Araplarla ilgili böyle bir bakış olduğu ne yazık ki açık, aleni. Burada dediniz ki bir işte Esad, laiklik, batılı görünümlü aile faktörü var, doğru. Fakat şunu da gördük, daha doğrusu gözledik diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz diye merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'a füze indirdiğinde bu defa aynı insanlar İran'a üzüldüler. Fakat aynı insanların Arapların tepesine füze inmesi halinde üzülmeyeceklerini de artık hani fikir yürütmüyorum ama fikir yürütmeye ihtiyaç olmayacak kadar tecrübe ettik. Bu nasıl oluyor?
1: Şöyle bakın Türk entelijansiyasının
0: neye göre seçiyoruz biz yani?
1: Kemalistlerle böyle yapılan şeylerle yani diplomatlarla vesairelerle yapılan anketler var geçmişte. Şunu görüyoruz. İran rejim beğenilmese de hayran olunan bir yerdir. Neden? Geçmişte büyük bir kültür, medeniyet.
0: O zaman bir batı bakışının da etkisi var. Çünkü batıdan baktığında da bu coğrafyaya İran'ı muhatap alırlar. Büyük. En azından Fransa için söyleyebilirim yani. Halbuki Araplarla da çok yakın sömürge sebebiyle ilişkisi olsa bile İran'ın ayrı bir yere koyarlar. Yani bizde de batılılaşınca bir taraftan mollalar derken bir taraftan Araplara tercih sebebi ve hiyerarşide daha yukarıda, evet. Öyle mi?
1: Aynen öyle. Aynen öyledir. Şeyde çünkü şimdi ordu, devlet vesaire bütün bunlar oradan yani dünyaya buradan yani devlet tecrübesi, askeri tecrübe vesaire anlamında dünyaya verdiği bir şey,
0: evet,
1: var
0: ama
1: İran'ın.
0: O topraklara bir
1: kültür,
0: bir ton
1: kültür şeyi olarak.
0: Medeniyet gelmiş.
1: Aynen. Kültür olarak. Evet. Şimdi İran'dan en nefret eden bile İran ince ipek halılarını gördüğünde büyülenir. İran'ın bir cazibe gücü vardır. Bütün zanaatkarlık işlerinde, sanat işlerinde bir numara iş çıkarırlar. Biliyor musunuz? Aynısı Suriye'de de vardır. Problem ne? Suriye'nin zanaatkarlıkta ve sanattaki ne kadar ileri olduğunu bilmeyiz. Bakın bilgi problemi var burada yine. Suriye'de önemli bir sürü, Suriye'den çok önemli sanatçılar çıkmıştı.
0: Ama işte bilgi problemimizde ne yazık ki bu gerçekten çok vahim bir şey. Bir Arap şeyi var Türkiye'de.
1: Ha, bir şey daha var.
0: Atasözlerinde de gözleniyor.
1: Tabii bir şey daha var.
0: Şimdi, biz mesela çok çirkin bir söz var. Ne Arap'ın nasıldı, ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü mesela.
1: Şimdi neden? Çünkü biz Arap dünyasının bir zamanlar yönetici şeyiydik, değil mi? Ayrıldı, imparatorluk dağıldı ve biz kimliğimizi ne olarak seçtik? Batı olarak seçtik. İslam dünyası, Arap dünyası bizim ötekimiz haline geldi. Bakın kimlik üretimleri çok önemli bir şeydir. Ve kimlik üretimleri aynı zamanda ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına da girdiği için o propaganda. Mesela şöyle söyleyeyim. Filistin'le ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların bile tek bildiği nedir? Filistinliler topraklarını sattı. Bunlar klişe olarak ders kitaplarına da bir
0: bak, milyon şeylerdi. Dolar veriyorlar şu anda, değil mi? Kudüs'te.
1: Öyle.
0: Gitse çok daha ferah yaşayacak. Öyle. Batı Şeria'da başka bir ülkeye gitse ferah
1: Araplar,
0: yaşayacak ama bekliyorlar nöbetçi gibi.
1: Araplar kimliğimizin ötekisi. Ama İran bizim kimliğimizin ötekisi değil bakın. Kurucu kimliğin ötekisi değil. Dolayısıyla ve bu arada çok ilginç bir şey de söyleyeyim. Şimdi Araplar sırtımızdan vurdu vesaire diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda biz yüz binlerce askerimizi kiminle savaşırken yitirdik? Batılı güçlerle savaşırken yitirdik. Ama hiç aynı Batılılar bizi arkamızdan değil yüzümüzden vurdular. İşgal ettiler bu toprakları. Affettik. Neden? Çünkü kimlik tercihimiz Batı'ydı. Ve batıya yönelirken neden batıya yöneliyoruz? Şimdi kimlikler çift yönlüdür. Bir pozitiftir, bir negatif üzerinden tanımlanmıştır. Bizim kimliğimizin negatif tanımlanması işte Araplar üzerinden oluyor. Kimliğimizin ötekisi olduğu için de ve zihnimizde ne tanımıyoruz bir kere. Dil faktörü var. Ve zihnimizde bütün Araplar bedevidir gibi bir algı var. Ve biliyor musunuz mesela kitapta da yazdım. bir tanıdığım Suudi Arabistan'da yıllarca akademisyenlik yaptı, 10 yıllarca. Ben Tunus eski cumhurbaşkanı, önemli bir entelektüeldir. Onun kitabını çevirip kendisine gönderdiğimde, hediye ettiğimde, çok önemli bir entelektüel kendisi. Aa dedi, Arap entelektüel de mi varmış dedi. Bakın. Arap dünyasında, Suudi Arabistan'da yıllarca yaşıyor.
0: Diyorsunuz ki ama Arapça bilmiyordu. Arapça, kitapta gördüm, evet. İngilizce biliyordu.
1: Ve ama nasıl bir şey ki, kendini orada getto kurmuş ki.
0: Bir de tepeden bakıyor belli ki.
1: Aynen öyle. Arap dünyasında çok önemli entelektüeller olduğunu bilmiyor.
0: Hayır, Suudi Arabistan'da da bulur.
1: Ve bu kişi dindar aynı zamanda.
0: Muhakkak karşılaşmıştır
1: tabii
0: da,
1: ki
0: farkında
1: cidde,
0: bile
1: cidde
0: değil.
1: Çok önemli bir şeydir. Kozmopolit bir yerdir. Hı hı. Ama bakın, zihinlerimizdeki o ön yargı görme önünde engel. Son size şunu söyleyeyim.
0: Ve o coğrafyada çalıştığı halde.
1: Çalıştığı halde. Ve o coğrafyada bir sürü ülkede gezdiği halde. Size bakın bir şey söyleyeceğim. Bana şey diyorlar işte, yaptığınız röportajlar arasında sizi en çok etkileyen kimdi diye. Demin kitabımdan alıntı yaptığım Lübnanlı çatışma çözümcüsü kişi gözleri görmüyordu, bir amaydı. Ve Orta Doğu'daki bütün çatışma bölgelerini arabulucu olarak bulunmuş. İnanılmaz bir bilgi birikimini vardı. Ben o adamla röportaj yaparken şunu gördüm. Kim demiş görme organımız göz diye? Bunu keşfettim. Görmek için göze sahip olmak gerekmiyor. Görmek için bir vicdan ve bir akıl ve bir zihniyete sahip olmak gerekiyor. Ve ya basiret diye de aynı zamanda bizde de görmekle ilgili çok fazla kelimelerimiz var. Ama gözümüzde göz var diye gördüğümüzü zannetmeyelim derim. İşte o görebilmek için de bu kitabı aslında, yani göremediğimiz şeyleri görebilmek için.
0: Göstermek
1: için bu kitabı yazdım. Evet. Evet.
0: Ben çok teşekkür ediyorum Zahide Hanım.
1: Davetiniz için.
0: Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Zahide Tuğba Kor, Küre Yayınları'ndan. Bir miktar konuştuk, siz de tartışmaya katılabilirseniz okuyup, sadece tartışmaya katılmakla kalmayıp gerçekten metodoloji izleyerek okuma yapabilir, bilhassa talebeler. Evet. Yeni
1: bir tek şey söyleyeyim, buyurun. Program bitiyor ama bu kitabı yazmamın bir sebebi daha vardı. Uzman olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu aynı zamanda görürsün istedim. Evet. Neden? Çünkü çok kolaycı bakıyoruz. Bir uzmanlık için çok boyutlu çalışmak, çok boyutlu bakmak
0: gerekiyor.
1: Tabii
0: bu kitapta şeyi de görüyoruz. Biz istedim. Bir kere çalışmaya başladığınızda artık o ucu bucağı olan bir yer değil. Tarihine gidiyorsunuz, etkileşim alanlarına gidiyorsunuz.
1: Sosyoloji, ekonomi, psikoloji, evet, pek çok askeriye alana bir sürü şey.
0: Gittikçe gidiyorsunuz. Ama temel olarak bazı şeyler mecburi, onları muhakkak yapın diyor bu kitaptan Zahide Hanım. Evet. Bu ülkede bu akşam Orta Doğu'da, Orta Doğu okumalarımızda ne yapıyoruz, neyi görüyoruz, nasıl görmüyoruz? Onu Zahide Tuğba Kor'la değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere.

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Özellikle diplomaside çok hareketli bir haftaydı. Biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Ama iç siyasette bugün özellikle bir gelişme var ki o gelişme uzun süre konuşulacak gibi duruyor. Peki hangi konuları ele alacağız? Hemen yönetmenim şöyle de getirsin. Bir bakalım hangi başlıklarımız var. CHP'de rüşvet bataklığı başlığını attı sevgili editörümüz. Neden? Çünkü bugün CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmada belediye başkanı dahil 36 kişi hakkında sabah saatlerinde gözaltı kararı verilmişti. Şu ana kadar belediye başkanının da içerisinde olduğu 30 kişinin gözaltına alındığı bilgisini son olarak savcılık paylaştı. Peki operasyonun detaylarında neler vardı? Önümüzdeki günlerde daha neler yaşanacak? Aynı zamanda CHP'de son MYK toplantısının ardından yeni ihraç kararları da geldi. Ana muhalefette neler oluyor? Konuşacağız hep birlikte. NATO'nun Ankara zamanı başlığını attık. Çok şükür bütün dünyaya örnek olarak bir NATO liderler zirvesini geride bıraktık. Artık bundan sonra Arnavutluk düşünsün diyoruz. Çünkü 2027'de Arnavutluk'ta yapılacak zirve. Peki NATO zirvesinden akıllarda neler kaldı? ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Özellikle İran'ı yine hedef alan açıklamalar bunlar. İran'ın kendisini öldüreceğinden çok fazla korkuyor Donald Trump. Bunu belirtelim. Eğer ki bana yönelik bir suikast planı varsa bunun cevabını misliyle Amerika Birleşik Devletleri verecektir ifadelerini kullandı. Son olarak NATO zirvesi ve Trump'ın açıklamalarına da bakacağız. 15 Temmuz'un 10. yılı. Şehitlerimiz var. Demokrasi için orada hainlere karşı verilen destansı bir mücadelenin 10. yılını idrak edeceğiz. Şehitlerimizi iade edeceğiz. Gazilerimizle beraber o günü bir kez daha hatırlayacağız. Hiç unutmadık aslına bakarsanız. Unutmamamız da lazım. 15 Temmuz'un 10. yılı ve aradan geçen süreçte FETÖ ile mücadele konusunu yine misafirlerimizle değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz tabii ki kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla kaybetmeyelim zaman. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımıza takdim ederek başlayayım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Nuri Salık bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Siyaset bilimci doktor Sayın Mehmet Bozkuş bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner her hafta olduğu gibi bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Cantürk hocam, sizinle başlayacağım. CHP'de yeni bir soruşturma, daha doğrusu evet. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar zaten sürekli olarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta aslına bakarsanız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması vardı. Orada ilk olarak özel kalem gözaltına alınmıştı. Daha doğrusu eski özel kalemi gözaltına alınmıştı. Bugün de Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında evet. Sabah saatlerinde bir operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verildi. Hüseyin Can Güner'in yurt dışında olduğuna dair bir açıklaması vardı. Türkiye'ye geldi, gözaltına alındı. Yine bir rüşvet soruşturması, yine bir ihale fesat karıştırma soruşturması ve yine orada şüpheli konumunda CHP'li isimler.
3: Buyurun. Evet, hiç şaşırmadık. Giderek büyüyen bir ağ görüyoruz. Zaten büyük şehirlerden başlayan, özellikle İstanbul'dan başlayan süreç Mustafa Bey giderek artık hemen hemen her yere sirayet ediyor. Evet. Tabii şimdi Çankaya yani sembolik anlamda Ankara'nın merkezi. Yani gerçekten idari bir merkezlerin bulunduğu bir ilçe. Dolayısıyla bu noktada tabii suçsuzluk karinesi esastır. Yani kimsenin suçu ispat edene kadar suç isnat edemiyoruz ama tabii pis kokular gelmeye devam ediyor Mustafa Bey. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pür melali ortada. Bununla birlikte bugün Özgür Özel Adana mitingindeydi. Yine her zaman olduğu gibi bunların hepsi siyasi operasyondur dedi. Bize engel oluyorlar dedi. Yani Sayın Özel'in işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu 38. kurultayda şaibeli bir şekilde yendiği ve tekrar yani o dönem genel başkanı oldu ama Butlan'la artık görevden alındığı bir dönemde sanki Cumhuriyet Halk Partisi lideriymiş gibi korumaya, kollamaya devam ediyor. Ben en çok şeyi bekliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tepkisini bekliyorum. Çünkü ciddi anlamda temizlik ve arınma vaat etmişti Sayın Kılıçdaroğlu. Muhtemelen Çankaya Belediye Başkanı hakkında da yüksek disiplin kuruluna sevk edilecektir. Ama yani her geçen gün Özgür Özel ve ekibinin diyelim artık o şekilde ve Ekrem İmamoğlu ile başlayan süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu tarz iddialar, ithamlar, savcılık kararları giderek işi büyüten
0: Müslüm
3: ve...
0: Müslüm Sarı cephesinden bir açıklama var hocam.
3: Evet.
0: Bu biliyorsunuz aynı zamanda Müslüm Sarı Parti sözcüsü. Yine hükümeti eleştiren bir tonda yazılmış bir mesaj mesela. Bu sabah Çankaya Belediye'mize yönelik gerçekleştirilen operasyonla son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef alan uygulamalara bir yenisi daha eklenmiştir şeklinde devam ediyor. Ve işte hukuk devleti ilkesinden uzaklaşmakla itham ediyor Türkiye'yi.
3: Yani şimdi şöyle, savcılığın elinde mutlaka belgeler, bilgiler vardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. O yüzden savcılığın kararını, savcılığın soruşturmasını ve mahkeme süreçlerini beklemek lazım. Yani bu iş ne işte, bu iş siyasi bir operasyondur, bizim yükselmemizi engelliyorlar söylemine sığacak kadar sığ, yani hafif bir olay, ne de yani çok ciddi bir maddi bir şey var. Bakın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Hı hı. FETÖ taktiklerinin, FETÖ süreçlerinin hala biz acılarını çekiyoruz, hala sıkıntılarını yaşıyoruz. Dolayısıyla yani siyasetteki, özellikle yerel yönetimlerdeki bu arınma illaki şart. Çünkü çok ciddi parasal kaynaklar söz konusu. İnanılmaz bir şey var. Yani bu konuda iddialar var. Yani savcılıkların da zaten eli de herhalde armut toplamıyor. Bunların öyle hukuk, yani daha doğrusu suç uyduracak halleri de yok. Delil uyduracak halleri de yok. Dolayısıyla ortada ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ağır bir töhmet altında bırakıyor. Belki de yani Cumhuriyet tarihinin en ağır rüşvet skandalıyla karşı karşıyayız Mustafa Bey.
0: Şimdi suçlamalarla alakalı mesela Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama var. Arkadaşlar Info1'i de hazırlayalım, birazdan isteyeceğim. Mesela şöyle bir açıklama yaptı sabah saatlerinde savcılık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarını ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir denildi. Şimdi hemen şöyle, arkadaşlarım da hazırladılar zaten bununla alakalı bir infografik. Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bakın şurayı karıştırmayalım. CHP'li belediyelere yönelik yürütülen bir başka soruşturma var. Orası aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma bir noktada dirsek teması yapacak İstanbul'da. Çünkü bir hafta önce, yani 3 Temmuz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması vardı. Orada Hüseyin Can Güner'in eski özel kalemi ve aynı zamanda Hüseyin Can Güner'e de yakın dost olarak bilinen bir isim daha gözaltına alınmıştı. Şimdi Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi son olarak. Diğer tarafa bakıyoruz. Suçlamalar neler? Suç örgütü kurma. Çok bilindik aslına bakarsanız bu suçlamalar. Diğer taraftan suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma. Buradaki suçlamalar hiç değişmedi şimdiye kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da yine aynı şekilde aynı suçları neredeyse görüyorduk. Bugün Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da yine aynı suçlamaları görüyoruz. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen isimlerden bir tanesi Çankaya Belediye Başkanı. Bir yerde artık CHP'nin, hani bu isim CHP'nin demeyelim de CHP içerisindeki bu ekibin diyelim daha
3: doğrusu. Kligin, evet.
0: Kligin. Bu kligin genlerine işlemiş gibi hocam. Tabi bunlar iddialar, yargı sonrasında masumiyet karinesi esastır. Yani Türk mahkemeleri polisler yakalayacak, savcılar soruşturma dosyası hazırlayacak. Türk hakimleri de son sözü söyleyecek. Masumiyet karinesi tabii ki esastır ama tablo bu Mehmet hocam. Nasıl yorumlarsınız?
2: Tabii yerel yönetimlere yönelik bu operasyonlar aslına bakarsanız sadece siyasi olarak değerlendirmemek lazım. Aynı zamanda da ülkenin kurucu siyasi partisinin mutlak buttan sonrası arınma faaliyetlerini ifade eden bir genel başkanla şu anda yönetilir konuma gelmesi, onların da bu olayların farkında olduğu anlamını karşımıza çıkartıyor. Bu arınma hangi alanları kapsıyor? aynı zamanda yeni yasal düzenlemelerin de beraberinde getirilmesi gerçeğini de ortaya çıkartıyor. Şimdi evet. Bu süreci çok dikkatle izlememiz gerekiyor ve aynı zamanda yeni belediyecilik anlayışının da Türkiye'de artık yasal düzenlemelerle de yeniden bir şekillenme sürecinin ortaya çıkmasını sağlayacak önemli bir arınma hareketi olarak bunu görürüz. Ve aynı zamanda Türk hukukunun, adalet sistemimizin şeffaf bir şekilde bu süreci yönettiğinde en üst perdeden yapılan açıklamalarda gördüğümüzü ifade etmemiz gerekiyor ki bu suç noktasına gelinceye kadar, deliller toplanıncaya kadar ve aynı zamanda da Çankaya Belediyesi'nin Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olduğunu gördüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi için Çankaya Belediyesi'nin ne mana ifade ettiğini de Cumhuriyet Halk Partililer çok yakından biliyorlar. Dolayısıyla buradaki bir arınma süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu Cumhuriyet Halk Partisi için de çok daha farklı bir güç dinamiklerini beraberinde getirecektir. Ve sürecin hem Ankara hem Türkiye siyasetindeki güç dengelerine, etkilerine de baktığımız zaman arınmış bir Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu iyi bir muhalefet ve yapıcı bir muhalefetle beraber devletin yönetimiyle bütünleşmiş bir muhalefete ve güçlü bir muhalefete ihtiyaç olduğu gerçeğini de karşımıza çıkartıyor. Bu arınma hareketi yapılmış olan suçların bir Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ifade edilmesi, şikayet edilmesi yine şikayet edilenin aynı siyasi partiye mensup olmasıyla da beraber zaten hukuk gerekli delilleri toplamasa bu sürece asla ve asla kimseyi masumiyet karnesi çerçevesinde suçlama noktasına gelmeyecektir. Dolayısıyla bugünkü gelinen sürece baktığımızda 30 kişinin göz altına alındığı işte Çankaya Belediye Başkanı'nın Özgür Özel'in eski avukatı olduğunu düşündüğümüzde ve özel kalemiyle başlayan bu soruşturmada İstanbul ayağıyla beraber siz de ifade ettiniz. Artık büyük ilçe belediyelerine de yönelik bir arınma hareketinin hem Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün açıklamalarında görüyoruz hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yeniden yapılanma dizaynında da bu sürecin arınmayı da beraberinde getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor.
4: Şimdi Çankaya Belediyesi dediğimiz belediye öyle basit bir belediye evet. değil. Yani Ankara'nın en büyük ilçelerinden bir tanesi.
2: Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi.
4: Anadolu'daki pek çok ilden daha fazla belki evet. de nüfusu olan Doğru. bir belediyeden bahsediyoruz.
2: 1 milyonu aşan, gündüz 3 milyona evet. yakın insanın yaşadığı ve gelir anlamında da Türkiye'nin en büyük gelir kapasitesine sahip olan belediyelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Aynen. Dolayısıyla buradaki bu tür soruşturmalar kapsamında ki tüm gelişmelerin en ince ayrıntısına kadar savcılık tarafından takibi yapılması zaten bu tür bir işlemin de başlatılmayacağını da ifade etmemiz gerekiyor ki ortaya çıkan sürece baktığımız zaman hep gözaltılarla beraber bu sürecin yürüdüğünü görüyoruz ve bağlantılı bir şekilde bu sürecin de devam ettiğini gördüğümüzde koordinasyonun nasıl bir planlamayla çalıştığı sorularını da aklımıza getirmiyor değil Mustafa Bey.
4: Bu belediye başkanlarının da yurt dışına çıkmasına insan bir yerden sonra ben kendim bir vatandaş olarak vallahi artık şey olmaya başladım. Sinirlerim bozulmaya başladı. Hani bırakın yani büyükşehir belediyenin ilçe belediye başkanı hani operasyon neredesin? Şimdi, Ankara dışındayım. Ankara dışında değil da yani Türkiye'de değil. Ankara dışında çok şey bir ifade.
1: Nedense kriz anlarında CHP'li belediyeliler
4: kriz anlarında kayboluyorlar değil mi?
3: Evet. Arazi de 36 kişi gözaltına alınıyor. 23'ü belediyeden, 13'ü dışarıdan. Demek ki içeriden dışarıdan bir iş ilişkisi var.
4: Yani bir de bu vatandaşlar size niye oy verdi ya? Ya bu vatandaşlar size bu belediyelerin başında durun. İmamoğlu'nu
1: hatırlıyorsunuz Mustafa. Tabii. Evet. Yani İstanbul'da kar, boran, sel, felaket.
4: Kayak merkezlerinde
1: kayak yapalım, yok tatil yapalım. Hatta Ekrem tatilden vakit buldukça İstanbul'a geliyor.
2: Evet. Hayır, 8 yıldır Ankara'lı hizmet alabildi mi?
4: Yani bakıyorsunuz hani büyük şehrinden gerçekten ilçe belediyelerine kadar Çankaya Ankara'nın en büyük ilçesi. En fazla belki de sizin de belirttiğiniz gibi hani maddi geliri olan ilçe Çankaya Belediyesi.
3: Şimdi bu alışkanlık artık çok şey
4: hocam çıktı. Çankaya
3: Mustafa Bey
4: çürüdü. Yani. Ben size söyleyeyim Çankaya son 4 yılda ya Hüseyin Can Güner belki başka bir organizasyonda karşılaşırız. Hani aklanır çıkar otururuz masaya konuşuruz. Kendisiyle tabii ki konuşmak isteriz bu konuları. Yani Hüseyin Can Güner geldiğinden beri Çankaya daha öncesinde de bir şey yapılmıyordu. Onu da söyleyeyim. Hani evet. Hüseyin Can Güner döneminde yapılmadı da daha öncesinde yapılıyor mu? Yok daha öncesinde de yapılmıyordu. Hani Çankaya'da bir tane daha asfaltlı kaldırımı düzgün olan mahalle sokak yok. Maalesef. Yani ama olay işte rüşvete, ihaleye fesat karıştırmaya gelince de.
3: Maalesef. Şimdi belediye başkanlığı, siyasetçilik Bunlar yani bir devlet memurluğu değil. Evet, belediye başkanları da tatil yapmalıdır ama şimdi 5 yıllığına seçiliyorsunuz. Siz siyasetçisiniz.
4: Kriz zamanında nasıl denk getiriyorsunuz?
3: İşte insanlar sizden hizmet bekliyor ve yani belediyenin başında olmanızı bekliyor. Ha bir resmi bir görev olur, bir uluslararası toplantı olur belediyelerle ilgili.
1: O ayrı mesele.
3: O ayrı mesele. Gidilir gelinir ama kalkıp da efendim ben tatile gidiyorum. Ya böyle bir tatil yani o zaman belediye başkanlığı yapmayacaksın. Yani çünkü dediğim gibi 5 yıllığına seçiliyorsun. 5 yıl boyunca senin hizmet vermen lazım. Hem siyasi parti. Tabii biraz da parti disipliniyle de ilgili bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi mesela yani Sayın Özel neden bu tatillere izin veriyor? Gerçi
4: Özgür Özel döneminde seçilen bir isim. Şimdi yani. Hüseyin Can Güler'in kişiliğiyle, şahsiyetiyle asla tanımam, etmem. Asla onunla alakalı da bir şey söylemek istemem. Sakın yanlış anlayın. Yani lütfen. Yok. Eğer ki eleştiri dozunu aşan bir ifade olursa da kendisinden özür dilemesini de bilirim. Ama mesela bir kendi genel başkanlığı döneminde olduğu için mesela ifade edeceğim, hatırlatacağım izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Özgür Özel diyor, ben uyurum diyor. Yani dünya patlasa uyurum ben de. Ben rahat insanım diyor. Yatarım uyurum diyor.
3: İşte mesela, o zaman
4: siyaset işte balık baştan kokar derler ya. Yani işte, siyaset tabii. Öyle bir şey değil yani.
2: Yani siyaset hizmet demektir. Yani dolayısıyla tabii. Siz üstlendiğiniz bir tabii. Seçilmişlik misyonunuz var ise bu seçilmişlik misyonunun da görevleri ne gerekiyorsa
3: yani
2: onu gerektiriyor.
3: Herkes tatilini yaparken sizin yapmamanız lazım.
4: Tabii. Nuri Hocam kesin yani, sizin de söyleyecekleriniz vardır. Buyurun.
1: Mutlaka Mustafa Bey. Şimdi burada meselenin biraz da bence çıkış noktasına, çıkış menşeine bakmak lazım ki aslında bu yolsuzluk ve rüşvet ağları ki biz bunu artık İstanbul ekseninden böyle yayılan bir ahtapotun kolları evet. Olarak da tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Benim aklıma gelen soru şu, yani neden önceki dönemlerde bu yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddiaları yoktu da bir anda 2024 yerel seçimlerinden sonra böyle dalga dalga Cumhuriyet Halk Partisi eksenli bir olguyla karşı karşıyayız. Bakın ben katıldığım her yayında bu stüdyolarda da çok konuştuk bunu. Bu meselelerin olgu boyutunun kaçınmaması gerektiğini düşünüyorum Mustafa Bey. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve onun vasisi konumunda bulunan Ekrem İmamoğlu bir algı siyasetiyle vatandaşın nezdinde bu meselelerin farklı bir boyutta tartışılmasını istiyorlar. Bir kere bunu ortaya koymak lazım. Burada bir olgu var, bir hakikat var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir hakim, savcı, kolluk gidip de bir net kanıt olmadan, bir belge olmadan, bulgu olmadan siz gidip de Çankaya gibi bir belediyenin başkanına operasyon yapmazsınız.
4: Bırakın belediye başkanını dışarıdaki
1: sıradan bir insana
4: Mehmet amcaya da yapamazsınız.
2: Yani. Kimseye yapmaz.
1: Çünkü burada yani somut bir takım iddialar olmasa işte böyle konuşuluyor. Şimdi konuyu dağıtmayayım ama aklıma gelmişken söylemek isterim. Şimdi mesela lütfen. Aktif pişmanlık diye bir müessese var Türk evet. Hukukunda. Evet. Şimdi öyle bir bahsediyorlar ki bundan sanki bu çocuk oyuncağıymış gibi. Ya senin belediye başkanın hukuki bir düzenleme olan aktif pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oluyor. Hı hı. Ve diyorlar ki bunu ciddiye almayın. Ya siz bunu ciddiye almadığınız zaman ortada ne hukuk
3: ciddiye kalır? Almayın diyen adamı seçtiriyorsun.
4: Neyi ciddiye alalım?
1: Neyi alacağız?
4: Aktif pişmanlığı ciddiye alma. Gizli tanığı ciddiye alma.
1: Ciddiye alma. MASAK raporlarını.
4: MASAK raporları zaten ciddiye alınacak raporlar değil. Savcılar zaten hükümetin savcıları. İşte hakimler sarayın hakimleri diye böyle şimdi, şey yapıyorlar ya hemen fişliyorlar orada işaretliyorlar. Maalesef. Tamam ya o zaman ne yapalım? İndirelim şeyi kepengi. Siz içeride at koşturun.
2: Bu hayır, bir şikayet eden bir başka partili değil.
4: CHP'nin kendi içinden. Yani
2: şikayet eden CHP'nin kendi içinden şikayet edilen de CHP.
4: Ne yapsın Türk yargısı harekete geçmesin.
1: Tabii yani şimdi bakın bu o kadar artık böyle somut fact dediğimiz bir durumda fakat maalesef bunun bir algı üzerinden yönetilmesine gayret eden bir Özgür Özel ve ekibini görüyoruz. Bunu bir öncelikle ortaya koymak lazım. Şimdi meselenin çıkış noktası nedir? Bence bunu iyi kavramamız gerekir Mustafa Bey. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun şaibeli bir kurultay neticesinde akçeli işlerle para dağıtmak suretiyle delegenin iradesine fesat karıştırılması, fesada uğratılması neticesinde görevden uzaklaştırılması diyorum ben. Ondan sonra başladı bu hadiseler. Hı hı. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra genel merkeze oturan ekip, bunların belirlediği adaylar tamamen o İstanbul merkezde dalga dalga, hani bir ilk düğmeye yanlış iliklersiniz, diğerleri hep yanlış gelir ya, bu bunun bir uzantısı gibi değerlendiriyorum ben. Çünkü baktığınız zaman meselenin aslında düğüm noktası orası bence.
4: Temel hatalı.
1: Temel hatalı ve o yanlış temel üzerine inşa edilen o yeni yönetim, kanaatimce onların gösterdiği adaylar bunları normalleştirdiler.
3: Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da açıklama yapmıştır televizyon kanalına. Ben dedi kazandığı gün dedi, işte Sayın Özel'i dedi özel toplantı yaptık. İsim isim verdim dedi.
1: Tabii tabii. Bunları kendisi dedi, söyledi bunları sokma, uzaklaştıralım.
2: Aday gösterme
1: diye ifade ettik dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinin bir noktada ne kadar haklı olduğu da ortaya çıkmış oluyor bunlar vesilesiyle. Şimdi üstadlar bahsetti. Tabii ki hukuk bağlamında bir masumiyet karinesi vardır. Yani suç ispatlanana kadar herkes masumdur. Eyvallah, buna herhangi bir sözümüz yok. Fakat artık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ismi bu şaibelerle alınan, bu yolsuzluklarla anılan isimlerin de şov yapmayı bir kenara bırakması lazım. Tarih tekerrür ediyor Mustafa Bey. Bakın eskiden biliyorsunuz 80'lerin sonunda SHP belediyeleri, o büyük İSKİ skandalları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin selefi olan SHP kendisine vatandaşın o dönemde gösterdiği teveccühü doğru kullanamamıştı. Doğru değerlendirememişti o fırsatı ve zaten o saatten sonra da bir daha belleri doğrulmadı. Şimdi evet. Bence çok benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani vatandaş size bir fırsat veriyor. Diyor ki muhalefet, bir iktidar namzeti olduğunuzu gösterin. Bir çıkın şöyle er meydanına, değil mi? Bir hizmet edin, vatandaşın problemlerini çözün. Ben zannetmiyorum ki, ben yani 22 senedir Ankara'dayım. Bir üniversite öğrencisi olarak geldim buraya. O tarihten itibaren, 2004 yılından itibaren Ankara'nın gidişatını görüyorum. Ben Ankara'da kimle konuşsam şikayetçi. Çankaya'da kimle konuşsam şikayetçi. Yani dolayısıyla artık burada vatandaşa hizmet edecekse belediyelerin kanunları bellidir. Yetki ve sorumlulukları bellidir. Buna binaen hizmetinizi yapacaksınız. Ha, vatandaş sizi beğenirse yine seçer. Ama siz tutup da geçen bir yine bu stüdyoda kullanmıştım bu ifadeyi yanlış hatırlamıyorsam. Siz Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin kurumsal kimliğine zarar verecek şekilde belediyeyi bir, özür diliyorum, partiyi bir belediyenin alt iştiraki gibi, yani belediyeden gelen parayla, belediyeden devşirilen otoriteyle yönetmeye kalkarsanız, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni zehirlemez, bu Türk siyasetini de zehirler. Bu son derece tehlikeli bir yoldur. Dolayısıyla bugün aslında yaşanan krizin de temel ekseni budur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğini kaybetmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bakın nedir? Şimdi AK Parti'yi düşünün. AK Parti nedir? Genel merkez vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, parti genel başkanı otururlar, bir mekanizma kurulur. Belediye başkanları belirlenir, seçilirler. Seçilemezse seçilemez, vatandaşa hizmet eder. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu mekanizma tersine işliyor. Belediye başkanlarının genel merkez üstünde vesayet inşa ettiği bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bence sıkıntı tam olarak buradan kaynaklanıyor. Şimdi bunu bildikleri için belirli belediyeler, işte Çankaya'sıdır, İstanbul Büyükşehir'idir, işte sahir Antalya'sıdır, özellikle büyük şehirler, bu operasyona maruz kalanlar biraz onun özgüveniyle hareket ettiler. Yani biz ne yaparsak yapalım, zaten genel merkezi biz şekillendirdik, yani para bizde, biz şekillendiriyoruz. Parayı veren düdüğü çalar mantığıyla hareket ettikleri için genel merkez bizim arkamızda durur dediler. Hakikaten de durdu, yalnız onu da hakkını verelim. Yani Özgür Özel ne dedi? Bu baba evinde dedi yanlış olmaz. Burada dedi hata olmaz. Böyle bir siyasi mantık olabilir mi? Bakın ben hatırlıyorum, yani AK Parti'de oldu defaatle. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yanlış hatırlamıyorsam, tarihi tam aklıma gelmiyor ama Sayın Bahçeli dedi ki git dedi yolsuzluğa bulaştın, arın gel aklan sonra görevine devam et. Bunu demek bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum Mustafa Bey. Yani siz eğer bütün bu tip yasa dışı bir takım işlere bulaşmış, yetki ve sorumluluğu aşmış insanlara karşı bir koruyucu mekanizma geliştirirseniz bu Türk siyasetini zehirler diye düşünüyorum. Fakat orada da artık yani partinin son cümle şunu ifade edeyim. Yüzleşmesi gereken yapısal bir sorun var. Yani nedir o yapısal sorun? Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzel kişiliğe sahip bir siyasi parti olarak mı yoluna devam edecek? Yoksa belediyeler marifetiyle şekillendirilen bir genel merkez mi olacak? Yani bir parti mi olacak? Buna karar vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun temelde de eleştirdiği nokta bence burası.
2: Yani şunu diyorum Nuri Hocam, Belediyeler mi üstü olacak, genel merkez
1: genel
2: üstü?
1: Genel merkez mi üstü olacak?
2: Asıl soru burada.
3: Parti disiplini
2: işte. Dolayısıyla parti içindeki güç dengelerinin belediye kaynaklı olduğu sonucu ortaya çıkar buradan baktığımız zaman. O zaman genel merkezin güç dengesinde etkisizlik ve yetkisizlik var ya demektir.
4: Aslında sizce işte bu şey var yani, mı? Mesela CHP'de şu anda genel merkez Taşra belediyeleri haricinde. Mesela Çankaya Belediyesi, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu zamanı, İstanbul'daki herhangi bir belediye, Ankara'daki merkez belediyeleri, genel merkez bunların üzerinde sizce...
1: Mustafa Bey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı demedi mi ben şu kadar milyon

0: dolar para verdim diye
1: Evet.
0: mümkün mü?
1: Onun bir sebebi var. Davul başkasında, tokmak başkasında. Şimdi Özgür Özel seçildiği gün ne dedi? Ben sizin lideriniz değilim dedi. Ben genel başkanınızım dedi. Sizin lideriniz dedi Ekrem İmamoğlu dedi. Hatta bunu sıklıkla söylüyor. Diyor ki ben diyor sizi kurtaracak adam değilim diyor. Ben diyor sizi kurtaracak adamı hapisten kurtaracak adamım diyor. Böyle bir alengirli laflar ederek sanki böyle marifet bir cümleymiş gibi bu. Hani çok böyle dehşet bir cümleymiş gibi. Şimdi yani bu bir Kanarya Sevenler Derneği değil. Yani orada gönüllülük esasına göre bir sosyal aktivitede bulunan bir yer değil. Burası bir siyasi parti. Üstelik Türkiye'nin en eski siyasi partisi. Yani 103 yıllık siyasi partisi yani. İkincisi iktidar olmayı düşünen bir siyasi parti. E şimdi yani liderleri, doğal liderleri yolsuzluk ve rüşvetten içeride. Genel başkanları da başta o liderleri olmak üzere bütün yolsuzluk yapanlara da aklama peşinde. Şimdi böyle olunca işte bu sonuç da var.
2: O dönemin genel başkanı diyelim.
1: Yani ben hani Kayyum öncesinden yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ilişkisinden bahsediyorum. Şimdi lider olduğunuz zaman, siz bir genel başkan olduğunuz zaman lider olmak zorundasınız. Hele ki Türkiye gibi, hani Türkiye'de siyasi parti kültürü böyle şey getirmez. Yani mesela hani bir parti disiplini şarttır. Yani o zaten benim bildiğim kadarıyla gelişmiş Batı ülkelerinde de böyle bir mantalite yok. Yani Amerika'daki sistem biraz farklı. O da başkan ayrı, partinin genel başkanı ayrı. Yani o bir kültür. Ama şimdi bizde siyasi kültür yani Özgür Özel genel başkan veya Özgür Özel CHP'nin lideri olmadığı sürece işte bu olur. Bu oldu işte. Zaten baştan iş kötü oldu. Yani balık baştan koktu. Yanlış düğme. 38. kurultay zaten
0: Kurultay, bence
1: patladı.
0: düğüm orası.
1: Şimdi bu saatten sonra yani şimdi yeni bir parti kurarlarsa önümüzdeki günlerde bunlar da oraya mı geçecek?
2: Öyle görünüyor.
1: O zaman yani.
3: Demek ki çok önceden çalışılmış bir argüman karşımıza çıkıyor bu
1: Tabii bir
3: sonuçlara baktığımız zaman.
1: organizasyon bu.
0: Hayır, bir de
3: Yani
0: Mustafa Bey sanki bunu böyle yani AK Parti ile ilişkilendirmek, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek. Az önce Mehmet Üstadım söyledi. Ya arkadaşlar, sizin beraber el ele kol kola yürüdüğünüz, bir dönem isim de verelim, Gürsel abi dediğiniz.
1: Abi.
0: Ya
1: Yani,
0: insanlar bunları söylüyor. Yani
2: hocam
0: tutup da bunu AK
2: şu
0: Parti'ye mal etmek.
2: 2019 yılından beri, şimdi 2019'da yerel seçimlerde ilk Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıpırdanmasıyla beraber daha sonrasında yerel belediyelerde kazandığı oran artmıştı. 2019'dan beri yalnız Türkiye'de şöyle bir algı operasyonu çekildi. Bakın ilmek ilmek yapıldı bu. Seçmenin yerel belediyelerden, yani seçmenin genel itibariyle büyük şehirden, belediyeden, ilçe belediyesinden beklentileri değişti biliyor musunuz? Şu anda dışarıdaki seçmen artık şunu demeye başladı. Ya dürüst olan belediye başkanı olsun diye bir düşünce oldu. Ya eskiden mesela şu istenirdi. Elektrik, su, altyapı,
1: İşte.
2: yol, üst geçit, alt geçit, tüp geçidi,
1: İlk
2: ne
1: küçüldü
2: bileyim
1: artık işte. İlkler
2: banklar,
1: küçüldü.
2: parklar falan fistan. Ya şimdi artık insanlar ne diyor biliyor musun hocam? İnsanlar şunu diyor. Dürüst olan birisi gelsin diyor.
3: Şimdi bakın
1: Namus
3: Mustafa
1: olsun
3: Bey,
1: yeter diyor.
3: şimdi neden insanlar onu demiyor? Çünkü 24 yıldır bir hizmet var.
2: Evet.
3: Şimdi bu 24 yıldır bir hizmetin neticesinin getirdiği bir doygunluk var. Bir de işin o tarafı var. Şimdi Ankara'da alt geçit, üst geçitleri geçmiş dönem belediye başkanı Sayın Melih Gökçen yönetimindeki kadrolar yaptı.
2: Hocam ben Çankaya'da oturuyorum.
3: Yani
2: Bakın
3: şimdi
2: şirkete çok yakın bir noktada oturuyorum. Çok özür
3: evet.
2: dilerim. Çankaya'nın içerisinde, şimdi Çankaya Belediyesi olduğu için buraya bir ekleme yapacağım. Çankaya haşer eden fareden geçilmiyor biliyor musunuz?
3: Evet.
2: Benim oturduğum
3: Evet. Ben
2: binada
3: de Etimesgut'ta oturuyorum.
2: yaklaşık
3: Evet, berbat. Şu anda
2: bakın
3: bu ilaçlama
2: bir aydır
3: sıfır.
2: insanlar
3: Çok
2: arabalarını
3: kötü.
2: otoparka koyamıyorlar benim oturduğum binada.
3: Çok kötü.
2: Çünkü otoparkta arabaların içini fareler yedi.
3: Ya şimdi bakıyorsunuz İstanbul'da yine aynı şekilde hizmet. Yani şimdi 8 yıldır bakıyorsunuz Ankara'da vatandaş hep hizmet noktasında veya İstanbul'da
0: Ya
3: veya
0: üstadım,
3: başka yerde
0: şimdi siz
3: ya,
0: siyasetin aktif
3: ya,
0: takip eden, içinden
3: evet.
0: gelen bir... Ya Allah aşkına, Ankara'ya aday oldular, yok böyle üniversite kuracağız, kazandı. Ya bir kere üniversite kurmak belediyenin yetkisinde değil. Yani üniversiteyi kuracak olan hükümettir. 50 kilometre metro yapacağım. Efendim Etlik'ten sitelere hafif raylı taşıma sistemi.